0: bu 25. yılın en büyük
1: kazanımı
0: terörle Türkiye şimdi, süreci.
1: AK Parti iktidarında Türkiye'nin en temel sorunlarından bir terör sorunuyla beraber Sayın Cumhurbaşkanımızın belki de en önemli yaptığı şey Kürt sorunuyla terör meselesini birbirinden ayırt etmesiydi.
0: Evet.
1: Ve Kürt sorunu, Kürtçenin özellikle Kürtçe dilinin yasaklığı olması
0: evet.
1: hadisesi üzerine bina edilmişti. Hı hı. İnsanlar kendilerini ifade etmekten evet. uzaklardı. Artık Türkiye'de devlet televizyonunda bir Kürtçe televizyon var ve evet. o Kürtçe televizyon Kürtçenin Kurmancı, Sorani, Zazaki gibi lehçeleriyle yayın yapacak kadar geniş bir televizyon yayıncılığı yapıyor artık. Hı hı. Şimdi bu sorunlar büyük oranda kalkmış durumda. Kürtlerin taleplerinin ne olduğuyla alakalı AK Parti iktidarının ve Milliyetçi Hareket Partisi ile beraber Cumhur İttifakı'nın bu taleplere bigane kalmadığını artık bölge halkı sadece söylemiyor, DEM Partisi'nden de benzer evet. sözler duyuyoruz. Bugün DEM Partisi'nin eş başkanı Tuncer Bakırhan bir yerde yapmış olduğu, verdiği röportajda şunu söyledi. Biz son 5 seçimde Cumhuriyet Halk Partisi'ne ve Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılan bu yeni partiye, Özgür Özel'e son 5 seçimde büyük bir destek verdik ve pek çok yerde belediye başkanının milletvekilliği kazanılmasında bizim evet. katkımız oldu. Ancak onlar son yapılan Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki yapılan bu oylamada hı hı. Bizim taleplerimizi dikkate almadılar. Kürt halkın taleplerine bigane kaldılar ve büyük bir hayal kırıklığı içerisindeyiz dedi.
0: Evet.
1: Şimdi bu hayal kırıklığıyla beraber ki %7 %8 bütün anketlerde çıkıyor hala DEM Partisi. DEM Partisi büyük bir hayal kırıklığı içerisinde olduğunu ve bu partilerin, CHP ve Yeni Parti'nin Kürtlerin taleplerini dikkate almayan bir yaklaşım içerisinde olduğunu ifade ediyor. Bu bize yakın zamanda seçimlere kadar nasıl bir atmosfer oluşturacak bölge halkı açısından?
0: Ya elbette burada şimdi yani CHP, DEM Parti, HDP birlikteliğinde hem CHP içerisindeki hem de DEM Parti içerisindeki bir takım marjinal örgütlerin varlığını burada konuşmamız gerekiyor. Yani yoksa gerçekten Kürt sorununun diyelim yani o zamanki tabirle konuşalım. Bu sorunların konuşulmasını ve belli bir kazanım elde edilmesini isteyen ve gerçekten yani maşalık vazifesi olmayan bu siyaseti kendi geldiği etnik köken itibariyle yapan siyasetçiler ya da işte o ait hissettiği etnik evet, köken
1: hizmet
0: diyelim.
1: Hizmet
0: yani.
1: İçin siyaset
0: evet,
1: yapanlar.
0: Yani, Kürt olmasa bile için. Kürt sorunlarını konuşan ve bunu savunan pek çok siyasetçimiz var. HDP'de de vardı, AK Parti'de de vardı. Bu bir insanlık noktasında birleşerek belki bir çözüm üretmek adına Türkiye için. Yani bunun dışındakiler maalesef medet umdukları şeyden umduklarını da bulamadılar diye düşünüyorum. Çünkü maalesef Cumhuriyet Halk Partisi'nin Türkiye'nin herhangi bir sorununa bugüne kadar yani AK Parti iktidarıyla birlikte mecliste görev yaptığı süreç zarfında kini söyleyelim. Herhangi bir sorununa bir çözüm üreten bir muhalefet yaklaşımı da söz konusu olmadı. Yani hiçbir sorunu olmayan bir yaklaşım elbette Kürt sorununa ya da işte terör sorununa ilişkin de böyle bir yaklaşım olmayacaktı. Sadece o dönem için o dönem için DEM Partisi ve HDP belki de kullanılmaya elverişli bir maşaydı ve yanlarına çekmek istediler. Yani belediyeleri elde etmek için. Belki de ilkesel anlamda Kürt sorununun, terör sorununun çözümü kavuşulması için de bugün destek vermiş olsalardı bir maşa olarak yanlarına çekildiklerini düşünmeyecektik. Yani bugünkü hareketleri bize bunu düşündürüyor. Daha doğrusu biz o zaman da bunu biliyorduk da bugün sağlaması yapılmış oldu diyelim. Yani gerçekten Kürt halkının, Kürt etnik kökeni Kürt olan vatandaşlarımızın sorunlarına çözüm üretebilecek tam zurnanın zırt dediği yere geldik ve biz sizinle tanışıyor muyduk diye bir CHP mizansenine döndü ortalık. Yani dolayısıyla bunların gerçek amacının hiçbir zaman Türkiye'nin çıkarları olduğunu, terörsüz bir bölge olduğunu düşünmüyoruz. Düşünmedik de ve bir kere daha haklı çıkmış olduk bu süreçte diye düşünüyorum. Seçime kadarki olan süreçte de yani hem CHP içerisindeki bölünmeler, yeni partinin kurulması veya CHP'den veya yeni partiden demeyelim de CHP'den veya diğer küçük partilerden AK Parti'ye geçişlerin yoğun olarak düşünülmesi. Üstelik bu işin yani terörsüz Türkiye sürecinin, Suriye'deki barışın, İran-ABD savaşının ve İsrail'in

sürekli elini ovuşturan bir şeytani pazarlıkla Türkiye'ye yaklaşması düşünüldüğünde iç cepheyi tahkim etmenin ne kadar önemli olduğunu, burada ayağımızın yere sağlam

0: Teşekkür ederim. Son derece önemliydi çünkü DEM Parti'nin de böyle bir açıklama yapıyor olması aslına bakarsanız son derece kritik bir eşikte yaptığı bir açıklamaydı.
1: Evet.
0: Çünkü 5 defa son 5 seçimde destek verdik. Biz Kürtlerin taleplerini de dikkate alıp dillendireceğini düşünüyorduk. Halbuki mecliste apaçık gördük ki ne barıştan yana tavır sergileyebildiler, ne terörün bitmesiyle alakalı bir tavır sergileyebildiler, ne Türkiye'nin normalleşmesiyle ilgili. Bunlar son derece önemliydi. Şimdi Ayhan Hocam, AK Parti'nin 25. kuruluş yıl dönümünde bir sembol öne çıktı. AK Parti 25. yılını çift başlı kartal metaforuyla kutladı. Bu çift başlı kartal da kıymetli bir, çünkü sembol tarihi bir mirasa atıf yapıyor. Selçuklu çift başlı kartalı. Benzer bir dönemde Suriye'de de biliyorsunuz Selahattin Kartalı sembolü devletin arması haline gelmişti. Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Devlet Bahçeli her fırsatta Ahlat mezar taşlarının bulunduğu yerde o sembolik görüntüyü veriyorlar ve devletin kuruluş tapusu buradadır. Biz tam 1000 yıldır buradayız. Bu cumhuriyetle beraber kurduğumuz devlet son devletimiz, ilk devletimiz değil. Türede bir yapı değiliz, biz 1000 yaşındayız mesajını veriyordu. Selçuklu Kartalı'ndaysa şöyle bir ifade ediyor. Selçuklu'nun çift başlı kartalın bir yüzü doğuya, diğer yüzü batıya bakar. Türkiye'de bugün kendisini doğu ile batı arasında tercih yapmak zorunda olmayan, kendi tarihinden, coğrafyasından, gücünden ve milli menfaatlerinden hareketle kendi eksenini kuran merkez bir ülke olarak konumlandırmaktadır. Bu, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde şekillenen Türkiye eksenli vizyondur diye tanımlıyor. Şimdi artık bambaşka bu sembol üzerine yeni inşa edilmiş bir şey var. Türkiye eksenli bir vizyon. Ne batının bir parçası, ne doğunun bir parçası ama hem batıyla hem doğuyla güçlü ilişkileri olan bambaşka herhangi bir yerin bir paktın değil ama kendisinin inşa ettiği bir paktın, bir Türkiye vizyonunun, Türkiye ekseninin bu misyonun öncüsü olduğunu ifade ediyor. Bu herhangi bir siyasi partinin ortaya koyabileceği bir siyasi refleksten, bir gündelik politikadan çok daha başka, çok temelli bir şeyi inşa etmiş olmuyor mu?
2: Tabii ki işte bu bizim aslında o bin yıllık tarih kesinlikle ve kesinlikle sadece böyle retorik olarak kullandığımız bir şey değil bizim. Çünkü bin yıllık tarih demek bin yıllık devlet tecrübesi, bin yıllık yönetici tecrübesi, bin yıllık bu coğrafyanın güneyi, kuzeyi, doğusu, batısı her yerine gitmiş, her yerinde savaşlar yapmış, diplomatik girişimlerde bulunmuş, ekonomik bir takım alverler yapmış bir milletin bakiyesi. Bu da inanılmaz bir tecrübe olarak bize yansıyor. Şimdi bu tecrübeyi kullanmamak demek, bu tecrübeyi, bu mirası reddetmek demek şöyle bir şey aslında. Yani sizin bir babanız, dedeniz var. Size günümüzün parasıyla milyar dolarlar bırakmış. Çok iyi bir şirket bırakmış. O şirketin yöneticilerini bırakmış. O şirketin onlarca, yüzlerce yıllık kayıtlarını bırakmış. Nasıl yönetileceğiyle ilgili. Ve siz diyorsunuz ki ben bundan sonra yeni bir maceraya çıkacağım. Bütün o mirası reddediyorum. Yani bu dünyanın neresinde kime sorarsanız sorun size sen ne yapıyorsun kardeşim cevabını verecek bir süreç. Şimdi biz bunu maalesef bir şekilde ülkemizin belli dönemlerinde yaşadık. Nedendi, hikmeti neydi, amaçları neydi bilmiyoruz ama bu mirası reddettiler. Hatta öyle bir kötü reddettiler ki Kemal Tahir'in bu süreçle ilgili bir sözü var. Diyor ki bir bakkalı bile kapatsan 2 ayda o bakkalın borcu harcı nedir? Defterleri nedir? 2 ayda bu süreci bitiremezsin. Biz 2 ayda koskoca bir Osmanlı İmparatorluğu'nun defterini dürdük diyor Kemal Tahir. Şimdi dolayısıyla biz aslında orada yapılmış bazı hatalı kararların, verilmiş bazı hatalı kararların da biraz revize edildiği bir döneme geldik. Şu an iki başlıklı kartal diyoruz. Bakın biz uluslararası ilişkilerde çok böyle 2. Dünya Savaşı sonrası NATO, Türkiye'nin NATO ittifakına dahili konuşuyoruz. Acı bir gerçek var. Bakın 2. Dünya Savaşı'ndan sonra biz NATO'ya, NATO'nun doğu kanadındaki tampon ülke olarak girdik. Yani bunu açtığınızda bütün literatür yazıyor. Yani siz batıda gidip de bir tane uzmana sorduğunuzda Türkiye neydi diyorsunuz. Türkiye NATO'nun tampon ülkesiydi diyor Yunanistan'la birlikte. Veya diğer taraftan doğunun batıya en yakın ülkesi. Ama biz köprü olmak veya o tarafın tamponu bu tarafın en ucundaki sınır hattındaki yer değil. Biz bu toprakları merkeze alıyoruz. Bu merkezden dünyaya kendi bakış

0: açımızı, kendi perspektifimizi, kendi siyasetimizi sunuyoruz. Batı'da bir şey oluyorsa bu Türkiye'nin milli menfaatleri için ne anlama geliyor? Önce Türkiye merkezli bunu değerlendiriyoruz. Doğu'da bir şey oluyorsa aynı şekilde. Ve biz doğudaki, batıdaki, kuzeydeki, güneydeki tüm gelişmeleri ülkemizin çıkarları, menfaatleri nasıl tehdit eder, hangi önlemleri almamız gerekiyor, nasıl ülkemizi daha iyi kalkındırabiliriz hep Türkiye merkezli bir şekilde değerlendirmek durumundayız. Ama Serkan abi biraz önce söyledi, öyle kişiler gördük ki kim hangi istihbaratın nasıl elemanıysa ülkeyi doğrudan ilgilendiren bir meselede bir baktı. Sanki bu ülkenin evladı değil de XYZ ülkesinin evladıymış gibi siyaset öneren, politika öneren siyasetçiler, gazeteciler gördük. Bu ülke bir yere savaşa gitti, gitmek zorunda kaldı. Mesela Suriye'ye gittik, hayat memat meselesiydi. Bir baktık adam Avrupa'nın başkentinde X bir politikacı gibi konuştu. Daha yeni, ismini vermeyeceğim ama sen anlayacaksın Murat abi. Mesela Mekke anlaşması oldu. Bir Türkiye'deki bir politikacı çıktı, açıklama yaptı. Açıklamasının içerisinde Türkiye'nin iki katı İran kelimesi geçiyor. Ben mesela sordum, ya bu adam Türkiye'de, Türkiye merkezli, Türkiye için siyaset yapan bir adam mı? İran'ın menfaatlerini savunan bir kişi mi? Gördük, halen siyaset yapıyor Türkiye'de.
1: İran'da devrim muhafızları sözcüsü mü yoksa?
0: Yani şimdi böyle hengamelerden çıktık. Böyle hengamelerle, böyle problemlerle hala aşırı neşir olmak durumunda kalıyoruz. Bu da işte dedik ki hani gemiyi çıkardık. Ama Serkan abinin dediği gibi problemler devam ediyor. Daha çok çalışmamız, daha çok didinmemiz lazım. Mesela terörsüz Türkiye meselesiyle de son bir şey eklemek tabii istiyorum. Şimdi çok net bir bilgi var Murat abi. Dünya tarihinde. Hiçbir devlet bakın iddialı söylüyorum. Küçülerek büyüyememiş. Küçülerek güçlenen, kuvvetlenen, büyüyen, halkına daha iyi bir huzur sunan, refah sunan, istikrar sunan, daha iyi bir güvenlik sunan dünya tarihinde bir ülke yok. Bu topraklarda eğer size birisi diyorsa ki XYZ etnik kimlikten, gruplardan ayrışın, o size tehdit, o şöyle, o böyle, onlardan kurtulursanız daha iyi olacaksınız diye birileri size bir şey söylüyorsa bilin ki o kişiler bu topraklardan değil. Yine o dediğimiz ülkelerin adamları ve amaçları da şu. Seni bir bütün olarak yutamıyor. Seni parçalarına bölüyor. Parçalarına böldükten sonra seni birbirine bir de kapıştırıyor. Zayıfladığın anda da tek tek seni böyle alıyor, yutuyor, yiyor. Bunun da işte şu an Türkiye merkezi söylüyorum. Bölgemizdeki en çok yapanı kim? İsrail terör devleti. O yüzden biz de o bin yıllık akılla diyoruz ki bak bu adam geliyor, beni parçalayacak, sonra bizi birbirimize düşürecek, sonra da tek tek yiyecek. Ben onun oyununa, karşı bir oyunla hamle yapıyorum. O beni parçalayarak küçültmek istiyorsa ben de içeride iç cepheyi kuvvetlendirerek hem içeride ülkemde hem de bölgede ona karşı yeni bir ittifak oluşumunun tohumlarını atıyorum diyoruz. Biz de ona karşı hamle yapıyoruz. Bakın dünden beri neyi konuşuyoruz? Libya, Mısır, Türkiye. Şimdi haritalar çıkıyor Doğu Akdeniz'de. Nasıl bir harita çıkıyor? Hangi ülke köşeye sıkışmış bir harita çıkıyor? Bakın onlar bizi köşeye sıkıştıracaktı. Bizi yalnızlaştıracaktı. İşte bin yıllık devlet aklı al sana tuzak dedi. Ona tuzağı geri çevirdi. Şimdi o köşeye sıkıştı. İşte bunlar hep bizim çok şükür bin yıllık devlet geleneğimiz, siyaset aklımız. Şimdi Sayın Devlet Bahçeli, Sayın Cumhurbaşkanı ile birlikte güzel de bir nüve oluştu, güzel de bir ittifak oluştu. İnşallah içeride oluşturduğumuz bu ittifakı dışarıya doğru genişletip burada yeni bir oluşumu, yeni bir dünyayı
1: inşa edeceğiz.
0: İnşa edeceğiz.
1: Serkan Fıçıcı, terörsüz Türkiye sanırım Sayın Cumhurbaşkanımızın en önemli yaptığı işlerden bir tanesi. Belki de yaptığı işlerin bir meyvesi. Sen de Mardinlilerin bir damadı olarak birkaç şey söylemek ister misin? Çok az bir vaktimiz kaldı ama buyur.
2: Ya şimdi tabii Mardin'e de selam olsun burada. Terörsüz Türkiye meselesini ben sadece PKK terör örgütünün silah bırakması başlığı altında görmüyorum.
1: Evet.
2: Yani Türkiye'de pek çok terör örgütü var. Ya da terör örgütü değilmiş gibi görünüp her alanda terör estiren, ortamı terörize eden, Türkiye'yi kaosa sürüklemek için elinden gelen her şeyi yapan, hiçbir fırsatı kaçırmayan yapılar var. Ben bunu bir bütünlüklü mücadele olarak görüyorum. PKK terör örgütünün de bu yapılar içerisinde sadece bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Yani terörsüz Türkiye dendiği zaman çok daha büyük bir arınma, çok daha büyük bir ne diyelim şeylerden, yüklerden, sıkıntılardan kurtulma durumunu anlıyorum ben. Çünkü mesela PKK terör örgütünün, yani bu teröristi Türkiye sürecinde PKK'nın silah bırakması meselesindeki en önemli nokta neydi? Bir dış müdahale olmaksızın, hani üçüncü göz diyorlar ya, yabancı bir devletin gözetimi olmaksızın ya da işte ara buluculuğu olmaksızın Türkiye'nin yerli ve milli kuvvetleriyle bu işi kendi içerisinde başarmış olması. Çok büyük bir hadisedir. Zaten bazılarını delirten, sıkıntıya sokan nokta da burasıdır. Bu bir giriş kapısıdır. Tamam. Bu Büyük Türkiye Mutabakatı diyor ya Sayın Cumhurbaşkanı. Evet. Terörsüz Türkiye süreci için işletilen süreç, kurulan masa, atılan adımlar bundan sonra yapılacak çok daha büyük işler için bir model oluşturmuştur. Bu model üzerinde durmak ve bu izi takip etmek lazım. Bu yol çok belli.
1: Evet.
2: Bu yol çok belli. Bu birlik, beraberlik. Pek çok meseleyi kenarda bırakıp temel meselelerde ortak hareket edebilme becerisi, kabiliyeti. Türkiye bunu kazandı. Bütün mücadele bunun içindi. Bu model işledi, çalıştı. Şimdi önümüze hangi mesele gelirse gelsin, biz bu modeli çalıştırarak onun üzerinden atlar geçeriz.
1: İnşallah. Ayhan Hocam, Tuba Hocam, Serkan Hocam çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun, var olun, ayaklarına sağlık. Çok kıymetli ve verimli bir program oldu. Efendim, AK Parti'nin 25. kuruluş yıl dönümü münasebetiyle bu programda Sayın Cumhurbaşkanımızı dinledik. Son derece kıymetli mesajlar verdiler. Ben birkaç cümle ifade etmek istiyorum. Şöyle söylüyor bir metinde, bir yemin var. Bu beldede ister yerli olsun ister yabancı, her kime haksızlık yapılırsa tek bir el gibi olup zalimin karşısında, mazlumun yanında duracağız. Denizler var oldukça, dağlar yerinde durdukça yeminimizden dönmeyeceğiz diyor. Tam 1500 yıl önce edildi bu yemin. Bu yemin edenler arasında daha henüz kendisine peygamberlik, risalet vazifesi verilmeyen Hazreti Muhammed de vardı. O harekete, bu yemini eden harekete Erdemliler İttifakı deniyordu. Hilful Fudul. AK Parti işte böyle karanlık, Türkiye'nin en zor, en karanlık günlerinde AK Parti'ye öncesindeki tüm partiler darbelerle kapatılıp siyasi yasaklar getirildiğinde, başörtüsü yasakları, İmam Hatip okullarının orta kısımları kapandığı, Kur'an kurslarının kapandığı, hafızlık kurumunun artık Türkiye'den neredeyse silinip atıldığı, bankaların hortumlandığı, darbeci paşaların Türkiye'nin bütün sermayesini yok ettiği bir dönemde kuruldu ve kendisine işte bu 1500 yıl önce edilmiş yemindeki Erdemliler İttifakı ismini aldı. Oradan ilhamla hareket etti. O sebeple AK Parti'nin 25. yılı aslında çok büyük 1500 yıllık bir mirasın takipçisi. Efendim, hayırlı geceler.

İşte bu terörsüz Türkiye meselesi Türkiye yüzyılının en önemli parçası. Sayın Cumhurbaşkanı'nın en büyük eserimiz dediği, yani hayata geçtiğinde en büyük eserimiz olarak göğsümüz

0: kabararak tarihe yazacağız dediği terörsüz Türkiye. Şimdi en büyük eserimiz demek için bir şey lazım. Eserler lazım değil mi abi?
1: Tabii.
0: O şimdi eserlerden sonra en büyüğü de terörsüz Türkiye. Şimdi bu eserleri konuyu nereye getirdim? Bak sen de şaşıracaksın. Bugün AK Parti 25 yaşında.
1: Doğru.
0: Ve sayısız eseri hayata geçirdi AK Parti iktidarı.
1: Aynen.
0: 2007'de, 2011'de, 2015'te, 2018'de, 2023'te çıkmışsın yenmiş, yenmiş de yenmiş diyordu sabah bizim editör arkadaşım Emin. Muharrem İnce'nin dediği gibi. Genel seçimleri ezici bir üstünlükle kazanmak. Yani bir siyasi parti için çok da dünyada örneği, doğru, eşi, benzeri, doğru, zor görünen bir durum.
1: Bütün engellemelere rağmen.
0: Üstelik.
1: Yani şeyden bahsetmiyorum. Siyasi rekabetten bahsetmiyorum. O çok doğal. Belaltı vuruşlarla bir takım yani.
0: Yani şeyden tut da abi.
1: Abi 13, kapatma 2013'ten davasından. Daha şeyden başla abi yani. Tabii yani.
0: E-Muhtıra'dan başla aynen, ya. Aynen, yani senin atadığın bir bürokrat çıkıyor ve diyor ki sözde değil özde layık olacak tabii, falan diyor. Onun şart karşısında koşuyor da adının başında gazeteci yazan bir takım lüzumsuzlar sizce kim cumhurbaşkanı olmalı efendim diyorlar, deyip tabii, ceket ilik diyorlar. O lüzumsuzların adını şimdi zikretmeyeyim. Hepsi kendini çok iyi biliyor. Bunları yaşadı. E-Muhtıraları yani yaşadı. Kapatma davaları açıldı. İşte gezi olayları, 17-25 Aralıklar, şunlar bunlar falan derken açık. Dün arkadaşlarım bir fikri bizim fikri takip adında böyle mini belgesel tadında
1: çok
0: programlarımız oluyor izliyorum abi.
1: Çok güzel. Çok
0: AK
1: önemli ayrıca.
0: 25. yılını konu alan kısmında şu önemliydi. O da çok etkiledi beni. AK Parti iktidara geldiğinde oy kullanmış olan seçmenlerden 8,5 milyona emanetini teslim etmiş ve şu anda yok. 2028 yılında oy kullanması beklenen seçmenlerden 13 milyonu da AK Parti iktidara geldiğinde yoktu. Ortada yoktu.
1: Çok enteresan. Bu değişim.
0: Rakamlar, değişimler, böylesi geniş bir yelpaze ve 25 yıl neticesinde hala zorladıkları halde, yeni anketler çıktı hepsine çok gülüyorum. Zorladıkları halde birinci parti çıkıyor. Çok enteresan değil mi? Nedir bunun
1: bak,
0: işin sırrı?
1: Sırrı bir kere o çok konuştu önceki dönemlerde de. Samimiyet çok önemli. Siyasette, bu gazetecilikte de her meslekte böyle ama siyasette çok daha belirgin bir şekilde karşınıza çıkıyor sonuçları. Samimiyetin ben çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bir. İki, bu öyle bir şey ki bizim milletimiz, bilhassa Anadolu irfanı sahibi olan milletimiz bunu çok net anlıyor karşıdan. Bir örnek vereceğim. Bütün siyasi hayatı boyunca bunların hep örneklerini görmüşüz ama bir çarpıcı örnek vereceğim. Çıkıyor Özgür Özel diyor ki biz Erdoğan'ın tekrar seçilmesine sebep olacak efendim bir yaklaşım içerisinde, bir pazar içerisinde girmeyiz diyor şeyle alakalı. Bu çerçeve kanunun onaylanması, oylanması alakalı olarak. Yani biz bu şeyde yokuz diyor aslında. Kerhem oy verdi aslında. Şimdi bu öyle saçma bir şey ki bu yaklaşım. Yani oy için böyle bir terörle mücadeleyi oy için yapıyor demek. Şimdi bu noktaya gelince mesele, çünkü çok büyük bir destek var terörün sonlanmasıyla alakalı. Evet. Bu noktaya gelince böyle yorum çıkarması normal. Ama şunu ben hatırlatacağım böyle düşünenlere. Affedersiniz, kuş beyinli misiniz? 2009, 2008, 2009 neredeyse şu anda konuşanların en ufak birinden bahsettiğin zaman şeyin allak bullak olacağı bir dönemde siyasi hayatıma mal olsa dahi ben bu şeyi çözeceğim bir şekilde ortaya çıkan bir irade var.
0: Baldıran zehiri dedi daha, evet, ne desin
1: yani. Evet, yani şunu söylemeye çalışıyorum. Eğer Erdoğan her adımında şimdi yatırımlarda o hesap yapmaktan daha doğal bir şey olmaz demokrat ülkelerde. Ama bu tür hayati konularda, bu tür efendim Türkiye'nin bekasıyla ilgili konularda her konuda, her adımda o hesabı yapan birisi olsaydı eğer asla ve asla o çözüm süreci meselesinde ta o başlangıçtaki o adımı atmazdı yani.
0: En son 2023 seçimlerinde Henüz daha Suriye'de dengeler değişmemişken Suriyeli sığınmacılarla ilgili muhalefetin en kıymetli tam argümanı, argümanı bunları göndereceğiz, bir ülkelerine göndereceğiz. Dedi. Ne halleri varsa görsünler, bize ne, niye biz taşıyoruz bunları dediklerinde.
1: Toplumda bir millet karşılık bulduğu halde bu.
0: Ve dahi Sayın Cumhurbaşkanım, belki çevresinden, Sayın Cumhurbaşkanım bu bize oy kaybettiriyor. Evet. Dendiğinde,
1: bir parça şöyle olsak, böyle yapsak gibi.
0: Evet, evet. Ben kucağında çocuğuyla sınırıma dayanmış bir mazluma kapıyı kapatıp da karşılığında iktidara devam etmek istemem dediği söyleniyor.
1: İşte
0: Sayın
1: bunlar, bu çok güzel örnek verdi. Çok, çok iyi hatırlatan, Allah razı olsun. İşte bunlar, o samimiyet dediğim şey buralardan kaynaklanıyor. Bunlar bir insanın gerçekten bu ülkeyi, milleti, bu ülkeyi, bu milleti ne kadar düşündüğünün ölçüsüdür bunlar. Fiilattaki ölçüsüdür. Her şey lafla olmaz.
2: Türk medya yayınları yeni frekansında. 24, 360, TV4, Alem FM, Lig Radyo ve 24 Radyo. 16 Ağustos Pazar gününden itibaren TürkSat 4A uydusu üzerinden yayınlarımıza yeni frekansımızla devam ediyoruz. Yeni frekans bilgilerimiz TürkSat 4A, frekans 11.861.750 MHz, sembol oranı 16.666, FEK 2/3, polarizasyon dikey ve... Anten değişikliğine gerek yok. Yayınlarımızı dijital platformlardan takip ediyorsanız herhangi bir işlem yapmanıza gerek yok. TKGS özellikli cihazınız varsa kanal bilgileriniz otomatik olarak güncellenecek. TKGS özelliği bulunmayan cihazlardaysa yeni frekans bilgilerini girerek kanal taraması yapmanız gerekiyor. Yeni frekansımızda bizi izlemeye

Geçmişe ışık tutmak için başvuracağımız kaynak tarihtir. Olayların aslını bilmek, kişileri tanımak, andan zamana getirmekse tarihin gizemli yollarından geçmekle mümkün. Doktor Özgenur Reyhan Güler An ve Zaman'da bu hafta Pantürkizm akımının ne olduğunu ve döneminde yabancı ülkelerce bu akımın nasıl algılandığını Profesör Doktor Osman Kubilay Gül'e soruyor. An ve Zaman bu akşam 23.15'te 24'te.

0: İyi akşamlar bu ülkede. Bu akşam İran, Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail arasında 28 Şubat 2026 biliyorsunuz. Bu yıl başlayan savaşın anatomisini çıkartacağız. Çünkü pek çok analiz, tartışma yapıldı etrafında. Bu akşam konunun uzmanı ve uzun yıllardır İran üzerine çalışan hem tarihi hem günceli Serhan Afacan konuğumuz. Bizim anlattıklarımız üzerinden siz bir mülahazada bulunacaksınız ve bu arada tabii Mekke Anlaşması'ndan da söz edeceğiz. Elbette savaşın bir sonucu değil ama savaşın sonucunda çok daha iyi değerlendirilebilecek bir haber. Hoş geldiniz Serhan Bey.
1: Hoş bulduk Berkis Hanım, teşekkür ederim.
0: Şimdi biz kendi ekranlarımızda da bir parça Batı medyasında da öyle gördük yani. Hatta Amerika Birleşik Devletleri'nde bile bu çeşit yorumlar gördük. Şöyle başlamak istiyorum. Şimdi baktığımızda İran'da ne yazık ki diyorum Tahran'da 50 bin konut yerle bir oldu. Hı hı. Petrol altyapısı çöktü. Nükleer tesisleri vuruldu. Deniz kuvvetleri neredeyse yok oldu. Topyekün bir felaket söz konusu İran'da. Ama dediğim gibi sadece İran'da değil, İran dışı, Türkiye'de de öyle. Ya bilerek ya bilmeyerek ya da öyle görmeyi tercih ederek bu savaşta, savaştan İran'ın direnişi ve galibi gibi söz ediliyor. Nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Şimdi bu elbette çok yüzeysel bir değerlendirme. Öncelikle böyle başlamak lazım. İran'da bunun propagandası yapıldı. Hatta hatırlayalım, Nisan başında 8 Nisan'da ateşkes ilan edildiğinde de 17 Haziran'da mutabakat imzalandığında da İran İslam Cumhuriyeti yönetimi bunu sokaklara, kamuoyuna böyle sundu. Hatta bununla ilgili gerek belli cenaze merasimlerindeki en sonuncusu.
0: Ha, tabii söylemeyi unuttum. Bütün karizmatik kişiliklerini tabii, de
1: çok kritik
0: yitirdi.
1: Bir konu. Çok kritik bir konu bu gerçekten. Bunu da ayrıca konuşmak lazım. Çünkü
0: tabii.
1: Oğlu ve halefi durumdaki Müçtaba Hamine'nin ortada olmamasıyla alakalı bir tartışma da var İran'da. Çünkü bu İran'da bazı tartışmaları daha da derinleştiriyor ve ekseninden kaydırıyor, öyle söyleyebiliriz. Şimdi dolayısıyla İran bunu böyle sundu. Bunu bir zafer olarak sundu. Amerika'nın ateşkesi kabul etmesini, efendime söyleyeyim, mutabakatta İran'a verilen tırnak içine tavizleri ya da taahhütleri taviz olarak okudu İran yönetimi. İran'ın bunu böyle sunması belli noktalarda anlaşılabilir. Çünkü İran bunun gerçek bir zafer olmadığını biliyor. Çünkü gerçek bir zaferi nasıl tanımlayacaksınız? Bu kadar kaybın üstündeki siz sıraladınız zaten. İran'ın güney hatları günlerce vuruldu. Binlerce hedef vurdu Amerika Birleşik Devletleri. Bunun içinde tabii ki ne yazık ki 3500 sivil can kaybı da var.
0: Tabii 26 bin onları not ettim müsaadenizle
1: tabii,
0: söyleyeyim. 3500 ile 6000 arasında hayatını kaybedenlerin sayısı 26 bin. Den daha fazla yaralı var. 10 milyon ton enkaz var.
1: Tabii. Dolayısıyla bu zafer olarak çok sunulacak bir görüntü değil. Ama şu yönüyle zafer olarak sunmaya çalıştılar. Mağlup olmamak. Yani Amerika Birleşik Devletleri, İsrail geçen sene de yapmıştı malum Haziran ayında. Şimdi Amerika ile beraber yaptı.
0: O zaman nükleer tesislere dönük.
1: İran sonrasında 22 Haziran'da yani ateşkes 24 Haziran'da ilan edilmeden 2 gün önce Amerika İran'ın nükleer tesislerini, Fordo'yu, Natanz'ı, Isfahan tesislerini vurmuştu. Sivil alanlar herhangi bir saldırı yapmamıştı. İsrail daha ziyade bunları yapmıştı. Şimdi ise daha geniş çaplı bir saldırı oldu ki zaten ayrıntılarını verdiniz bunların. Ve İran bunu şöyle okudu. Hatta bu arada bir de hatırlıyordum, İran'da Ocak ayında protestolar oldu. Aralığın sonunda başladı.
0: Ve geniş protestolar.
1: Oldukça geniş. Yani hala tartışılan, hayatını kaybedenler üzerinden yapılan tartışmalar var. İran İslam Cumhuriyeti yönetiminin verdiği tepki tartışılıyor. Ve arkasında kimin olduğu da tartışılıyor. İran bunların hepsini birleştirdi. Hazirandaki savaş, Aralık sonunda başlayıp Ocak boyunca devam eden protestolar, sonrasında ikinci savaş. Ve bunların İslam Cumhuriyeti'ni yıkmaya dönük, rejimi yıkmaya dönük bir saldırı olduğu, dolayısıyla rejimin dayanıklılığını, gücünü ispat ettiği ve bunun da bir başarı olduğu, zafer olduğu.
0: Trump'ın da bu söylemi kuvvetlendiren bir söylemi oldu. O da kitle gösterilerinde rejimin düşürüleceğini, destek vereceklerini beyan ettiği açıklamaları oldu. Evet. Değiştirse de. Ama en azından o propagandanın daha tahkim edilmesini sağladı sanki söylemler.
1: Çok net. Hatta protestolar devam ederken hatırlayalım. Böyle mutat, işte yardım yolda geliyor, işte kurumları tutun falan tarzında böyle ileri düzey, kabul edilemez açıklamalar yapıyordu. Dolayısıyla Tahran'dan bakıldığında bu işte Amerika topuyla tüfeğiyle geldi ama biz ayakta durduk.
0: Ağzıyla da söylüyor.
1: Ağzıyla da söylüyor. Hatta başka şeyler de söyledi. Hatırlayalım işte Kürtler üzerinden bir takım planlar geliştirmek istedikleri. İşte bundan dolayı Kürtleri suçladı, silahları verdik
0: boşa
1: ama
0: gitti.
1: Falan boşa gitti. Onları öfkeliyim, tepkiliyim meyanında açıklamalar da yaptı. Şimdi dolayısıyla buradan bakıldığında İran bu planlar çöktü. Biz ayakta kaldık. Amerika'ya tırnak içine dersini verdik. Amerika Haziran'da nasıl ki İsrail ateşkesi kabul etmek zorunda kaldıysa Amerika da ateşkesi kabul etmek zorunda kaldı şeklinde bir anlatı inşa ettiler. Ama meseleyi biraz bu ideolojik anlatı ve propaganda zemininden uzaklaştırıp biraz daha gerçekçi bir zemine taşıdığımızda İran'ın kayıpları kazanımlarından daha büyük. Bu çok net. Yani bir maliyet hesaplı şöyle bir şey söyleyeyim. 17 Haziran'da biliyorsunuz mutabakatta 14 madde var. Bu 14 maddenin büyük bir bölümü ekonomi meseleler, Hürmüz gibi, işte savaşın bütün cephelerde bitmesi gibi jeopolitik konular da var. Ama genel itibariyle İran'ın dondurulmuş varlıktan serbest bırakılması, yaptırımların kaldırılması ve 300 milyar dolar Amerika ve Amerika'nın müttefikleri, Orta Doğu'daki müttefikleri ne demek ise bunlar tarafından İran'ın yeniden kalkınma, yapılanma için bir fon sağlanması gibi bazı maddeler de vardı. Bize bu şunu gösteriyor, savaş bittiği noktada eğer bugün savaş biterse ki hala onu da tartışırız ve orada da akışkan bir süreç var, İran çok büyük bir maliyetle karşı karşıya kaldı. Altyapı maliyetiyle karşı

0: karşıya kaldı, bu çok net.
1: Diğer... Yani bitmezse de onun için felaket, biterse de.
0: Bitmezse zaten şimdi.
1: Evet, evet. Ama biterse de kolay bir tablo yok önünde.
0: Kesinlikle yok. Hatta şöyle, Amerika olan koşullarda bile İran ekonomisinde baskı, yani Aralık'ta protestolar neden çıktı? İran ekonomisinin durumunun ne olduğunu bizim söylememize gerek yok. Bizzat İran'da bu tartışılıyor. Ben çokça referansta bulunuyorum. Geçtiğimiz aylarda, yani özellikle geçtiğimiz sene Haziran'da savaş çıkmadan önce Mayıs ayında, Mart ayında çeşitli dönemlerde bizzat İran Meclis Araştırma Merkezi'nin raporları var İran ekonomisine dair. Bunlar istatistikler, İran'ın ilgili kurumlarından verilen istatistikler. Her ölçüte göre İran ekonomisinin kötü olduğu, İran ekonomisinin toparlanmasının zor olduğu, bu baskıya İran'ın dayanamayacağı, yani yaptırımların getirdiği külfetlere dayanamayacağı, olağan pazarlığını bile kaybettiği vesaire. Dolayısıyla Amerika'nın zaten olağan koşullarda bile baskısı İran'a çok büyük maliyetler getiriyordu ki bu zaten İran'ın milli gelirindeki düşüş, petrol gelirleri ve diğer hemen hemen işsizlik, enflasyon gibi belirlerinde dövizdeki hareketlilikte bu görülüyordu. Dolayısıyla ortada bence nispi bir başarıdan ancak bahsedebilir İran. O nispi başarı da nedir? Gerçekten işte rejimin düşmemesi, efendime söyleyeyim, liderinin öldürülmesine rağmen bir şekilde ayakta kalması. Ama geride İran'da çok büyük bir yıkım. Altından kalkmak ki bakın, dün daha İran Cumhurbaşkanı Pezeşkan bir açıklama yaptı. Daha doğrusu videolar daha önce çekilmiş. İkinci görevdeki ikinci senesi bitip üçüncü senesine girdiği için bir seri röportaj yapılmış uzun. Dün de üçüncü bölümünün bunun son bölümü paylaşıldı. Dış politika ve toplumsal katılım konularını ele alan şunu söylüyor özetle adam. Diyor ki yani biz savaşmak zorunda değiliz. Bakın ABD ile Çin de dost değil ama savaşmıyorlar. Çin ekonomik kalkınmasına ağırlık veriyor. Dolayısıyla bizim kendi sorunlarımıza dönmemiz lazım. Yani bir an evvel artık yeniden yapılanma, işte İran-Irak Savaşı sonrasında benzer bir tartışma. Orada da vardı bu tartışmalar. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin ateşkes kararı kabul edilirken. Dolayısıyla ortada reel, gerçek bir zaferden bahsetmek, olduğunu söylemek bence abesle iştigal olur. Var olan nispi başarıda ya da zaferde rejimin bir şekilde ayakta kalması, özellikle İsrail'in rejim değiştirme konusundaki takıntısının gerçekleşmemiş olmasından ibaret.
1: Peki orada küçük bir soru sormak istiyorum rejim değişikliği ile alakalı. Geçen sene, yani yıl başında Ocak ayındaki, daha önceki senelerde de olan ama Ocak ayında daha kitlesel dönüşen, ki daha geniş kitlelere yayılan o gösteriler sırasında Türkiye'de de dünyada da gerçekten İran'ı tanıyan, rejimi bilen, bunların arasında siz de varsınız. Kimse rejimin değişeceğini söylemedi. Hı hı. Yani bunu da kehanetle değil, tabii, dinamiklerine bakarak Amerikan siyaseti, yani Trump öyle söylese bile, öyle bir söylem kullansa bile, sahiden İsrail'deki artık, yani bakınca İran açısından maalesef istihbaratını elek gibi ele geçirmiş görülen bir ülke, o ülkede rejimin düşüp düşmeyeceğini bilemez mi?
0: Şimdi benim buradaki kanaatim şu, ben Amerikalıların İran'da rejim düşecek ya da rejim düşmeli konusunda bir takıntısının olduğunu düşünmüyorum. Değil, elbette.
1: Bu bir savaş söylem.
0: Evet, yani Trump ABD Başkanı bunu gün aşırı kullandı, dillendirdi vesaire, bir baskı unsuru olarak da düşünebiliriz. İsrail cephesinde muhtemelen bakış açısı farklı. İsrail'in başka hülyalarının olduğu, yani herhangi bir şekilde İslam Cumhuriyeti rejimiyle orta yol bulmanın kendilerine güvenlik sağlamayacağını, bu rejimin düşmesi gerektiğini İsraillerin düşündüğü kanaatindeyim. Ama Amerikalılarda bence bu kanaat yoktu. Hatta bana kalırsa bu 28 Şubat'ta başlayan savaş çok da Amerikalıların gönüllü girdiği bir savaş değildi bence. Onu da söyleyeyim. Yani Amerikalı, Trump yönetiminin İran'la arası iyiydi, diplomatik sonuç alabilirdi. O ayrı bir tartışma konusu. Bunları söylemiyorum elbette. Ama biraz Ocak ayındaki görüntüler anladığımız kadarıyla İsraillilerin Amerikalıları ikna etmesini kolaylaştırmış gibi duruyor. Ya bakın, burada olan koşullarda bile bu toplumsal baskıya direnemediler. İşte İsraillere kalırsa 50-60 bin kişi öldürüldü. Dolayısıyla daha büyük bir olay biz çıkarırsak, rejimi istikrarsızlaştıracak bir saldırı başlatırsak bunların tutunması mümkün değildir diye. Ama bence Amerikalılar bunu çok erken, bunun test edilemeyecek, gerçekleştirilemeyecek bir şey olduğunu fark ettiler. Ve ben o yönde hareket ettikleri kanaatinde değilim. Zaten saldırıların geneline de baktığımızda rejimi düşüreyim falan saldırıları değildi bu. Biraz daha İran'ı askeri anlamda zayıflatma, hatta olabildiği düzeyde zayıflatma. Bazen ABD Başkanı zayıflatılanın üstünde bir imaj çizmeye çalıştı. Bitirdik, yoklar artık falan gibi. Ama büyük oranda İran'ı zayıflatma. Böylelikle tırnak içinde İran'ı bir sorun olmaktan çıkarma yönünde hareket ettiğini ben şahsen düşünüyorum. Hatta bir noktada İsrail'den farklı olarak ABD Başkanı İsrail'i denklemin biraz dışına itti, hatırlayalım.
1: Şimdi yani birazdan İsrail'i de ayrıca
0: dolayısıyla evet yani Amerika
1: masaya öyle yatırmak istiyorum zaten. Yani evet, aslında bütün üç ayağını da ele alalım. Yine ama büyük bir başlıktan hareket edeceğim. Sonra müsaadenizle detaya girmeyi arzu ediyorum. Şimdi yine biz İran tarafından aslında onlarca yıldır bunu işitiyoruz. Hedefimiz Tel Aviv. Bu savaşta da öyle yola çıktı. Neredeyse her fırsatta İran, İslam dünyasının hamisi olduğunu, İsrail'i haritadan sileceğini söylem olarak iddia etti. Ancak bu savaşta fırlattığı 6000'den fazla füze ve İHA'nın %87'sini Birleşik Arap Emirlikleri anlaşılabilir, yani ortalama gazete okuru Birleşik Arap Emirlikleri'nde nerede konum aldığını açıkça görebilir. Ama diğer taraftan Suudi Arabistan başta olmak üzere Katar, hatta Kuveyt, Müslüman Arap ülkelerini, finans merkezlerini, fabrikaları vurdu. Sivillere ait yerleri vurdu. Hatta bir Çinli fabrika işçisi öldü. Böyle bakınca iki şey sormak istiyorum. Bir, Kudüs davası Suriye Savaşı'nda olan biten sebebiyle, tırnak içinde söylüyorum, İran'ın Kudüs davası biraz ak koyun kara koyun düzlemine taşınmıştı. Fakat bu savaşla birlikte Körfez'e dönük, hatta Amerika'nın füzesinin düştüğü akşam Körfez'e dönük saldırıları konusunda şöyle değerlendirmeler var. Aslında İran'ın hiç asıl derdi bölgedeki komşularını çökertip istikrarsızlaştırmak, daha doğrusu bu iddia hep vardı ama artık daha muteber olmaya başladı. Bir kenarda köşede konuşulurken ulu orta analiz edilmeye başladı. Nasıl değerlendiriyorsunuz?
0: Şimdi o vermiş olduğunuz istatistikler bence çok önemli. Burada benim önümde de birkaç veri var. Örneğin İran 1770 yaklaşık, tabii ki bu belli oran, şaşma oranı var bunun, sapma oranları, ama füzeden 650'sini İsrail'e göndermiş. Örneğin 563'ünü Birleşik Arap Emirlikleri'ne göndermiş. Sonrasında bunu %91, %78, %101 ile başka ülkeler takip ediyor. Özellikle Kuveyt, Bahreyn gibi ülkeler takip ediyor. Dronlara geldiğimizde bu oldukça çarpıcı. 3955, takriben 4000 tane göndermiş. Bunların 2256'sı Birleşik Arap Emirlikleri'ne. Bunların 765'i İsrail'e, 515'i Bahreyn'e ve yine aşağı doğru bu böyle devam ediyor. Dolayısıyla
1: evet, aslında kestirmeden sorayım. Niye yani böyle de bir söylemi var zaten. Niye Tel Aviv'i vurmak yerine sağa sola vuruyor? Onu da sorayım.
0: Şimdi burada işin bir teknik boyutu var. Bir tanesi şu: füzelerin zaten büyük bir bölümünü İsrail'e göndermiş. Çünkü İsrail'e dronlarını ulaştırması çok mümkün değil. Dronları çok daha rahat ulaştırabileceği Körfez'in karşı kıyısındaki Arap komşuları İran'ın. Dolayısıyla buraya daha fazla drone saldırıları düzenledi. Ve İran perspektifinden baktığımızda Basra Körfezi üzerine bir tartışma var, biliyorsunuz. Muhtemelen gireceğiz. Basra Körfezi, Hürmüz Boğazı üzerine.
1: Pardon, ben de rakamlardan aldım. Tamamlayıcı olarak söylemek istiyorum. Biraz tabloyu biraz daha görelim diye. Mesela Bahreyn'e 429 füze. Füze ve İHA. Bahreyn bir de müttefiği sayılır, değil mi?
0: Yani çok aslında değil. Bahreyn'de en azından, Bahreyn'de biliyorsunuz İran'ı Bahreyn arasında toprak ihtilafları da var. Hatta Arap Baharı ilk başladığında Bahreyn nüfusun önemli bölümü Şii olan bir ülke.
1: İşte yani onlar da mesela sevinç çığlıkları attılar füzeleri inerken.
0: Tabii oradaki en azından Şii nüfus içinde.
1: Evet,

0: Katar, mesela Katar'a yazık değil mi diyor insan, 270 füze. Hele Kuveyt 950 füze İHA. Küçücük bir ülke, hiçbir zararı da yok İran'a. Gerçekten
1: yani bu bölümleri tabii biraz ayrıntılı belki değerlendirmek lazım, malum.
0: Birleşik Arap Emirlikleri dediğiniz gibi 2429, 414'ü balistik, 15'i seyir füzesi. Hı hı. 1914 İHA. Ama Birleşik Arap Emirlikleri'ni anlıyoruz. Yani toplam 6700 füze, hı hı, ve İHA, %87'si komşularına.
1: Şimdi bir kere bunun İran açısından, eğer İran açısından bakıyorsak, belli açıklamaları var. Bunlardan bir tanesi örneğin Katar. Amerika'nın Orta Doğu'daki en büyük üssü, El Udeyd üssü Katar'da. Ki hatırlayalım, geçen sene 12 günlük savaştan sonra Amerika İran nükleer tesisini vurduğunda İran'da Katar'a misilleme kabilinden ve biraz bence sembolik bir misillemeydi sonuçları itibarıyla, El Udeyd üssüne Amerika'nın saldırı düzenlemişti. Şimdi Kuveyt'i çok ağır vurdu İran. Çünkü Amerikan saldırılarının, uçakların önemli bir bölümünü buradan kalktığını, hatta kuvvetlilerin buna iştirak ettiğini iddia etti İran.
0: İddia ediyor ama.
1: Tabii tabii, kesinlikle.
0: Bakın bunu... mesela Kuveyt'te sivil şantiyeyi vurmuş işte. Tabii, demin tabii söylediğim Çinli bir inşaat şirketine ait. Bir kişi de ölmüş.
1: Tabii.
0: Yani Çinli birisi ölmüş. Hani sivillere hiç atmıyorum diyor ama basbayağı şey atıyor. Bahreyn'de yine sivil yerleşim binaları, iş merkezi. Kuveyt'te Mina El Ahmedi rafinerisi. Sonuçta bu ülkelerden de medya nereye, tabii, ne vurdu bildiriyor. Suudi Arabistan'da El Harç'da bir apartman. Aramco petrol tesisi, Ras Tanura, Yanbu, Siheybah bölgelerinde sivil enerji altyapıları, petrol rafinerileri, Kızıldeniz'e giden sivil enerji nakil hatları, daha saysam askeri olmayan, Amerika Birleşik Devletleri ile hiç ilgisi olmayan bir sürü yer var gözüküyor.
1: Zaten Dubai'de bunları gördük, biliyorsunuz Doha'da gördük, efendime söyleyeyim. İran'ın, Körfez'in farklı şehirlerinde biz bunu gördük. Şimdi İran'ın bu sivil alanları vurmamalı, Amerika sivil alanları vuruyor ki sivil alanları vurmak elbette suç ki Amerika bunu yaptı. Ama İran bunu tamamen kendisi yapmamış. Sadece Amerika yapmış gibi anlatıyor. Bu doğru bir bilgi değil öncelikle. Hatta İran'ın ilk noktadan itibaren bu alanları hedef aldığını, şimdi bunların her birini İran açıklamaya çalışabilir. Amerikan askerleri alınmıştı, otelleri yerleştirilmişti falan filan diye, ona bakarsanız. Amerika'ya baksanız, Amerika'nın bile yapmış olduğu bütün katliamları, cinayetleri bu şekilde meşrulaştırmaya çalıştığını görüyoruz. Aynı şekilde İsrail'in de Gazze'de bu argümanları kullanmaya çalıştığını.
0: Aynı şekilde söylüyor. Evet. İşte Hamas militanları her yerde diyor, vurdum diyor.
1: Efendime söyleyeyim.
0: Militanları da değil işte.
1: Tabii. Evet, evet.
0: Şey diyor.
1: Aynen öyle. İnsanları kalkan olarak kullanıyordu falan diye. Dolayısıyla sivil alanı vurduktan sonra bunu meşrulaştırmaya çalışmanızın bir karşılığı yok. Bunu tabii kendinizi yapabilirsiniz. Dolayısıyla İran Amerika'dan beklediği ve tekrar ediyorum, bu savaşı Amerika Birleşik Devletleri başlattı. İsrail başlattı. Haziran ayında İsrail başlattığı gibi. Dolayısıyla bu gayri hukuki bir savaştı. Gayri meşru. Bununla ilgili problem yok ama ilk noktadan itibaren Türkiye'nin tutumu neydi örneğin? Savaş yanlış. İran'ın komşularını vurması da yanlış. Şimdi bu noktadan itibaren İran'ın Amerika'yı suçladığı her şeyi komşularında yaptığını görüyoruz çok net bir şekilde. İstatistikler ortada ve söylediğiniz gibi bu ülkelerde de zaten raporlar ortada, bunlar çıkarıldı. Herkesin elinde bu bilgiler var. Bu ülkelerin vermiş olduğu tepki de zaten bununla ilgili. Yani Birleşik Arap Emirlikleri ile İran'ın bir husumetinin olduğu biliniyor. Birleşik Arap Emirlikleri'nin şayet bu bölge bir savaşa dönüşecekse ilk gireceği düşünülen devletlerden biri olduğu da biliniyor. Ama İran burada sivil alanları vurdu. Kuveyt'te sivil alanları vurdu. Katar'da sivil alanları vurdu. İran ve İranlı iltisaklı gruplar biliyorsunuz Suudi Arabistan'ı da hedef aldı. Hatta bir noktada hatırlayalım, savaşın ilk günlerinde Umman'ı bile hedef aldılar. Hatta sorulmuştu, evet, İran Dışişleri Bakanı, Umman'ı niye vurdunuz falan. O da bu mozaik savunma sistemine, doktrinine gönderme yapmıştı.
0: Umman'da hakikaten şoke olmuşlardı sosyal, tabii, medyada Arap, tabii, dünyası. Yani. Umman nereden çıktı,
1: tabii,
0: diye.
1: Tabii yani hani daha Umman ne kadar İran'a yardımcı olabilir falan gibi bütün müzakere süreçlerinde Umman vardı. Dolayısıyla İran buraları ne yaptığını bilerek gayet ölçülmüş, hesaplanmış bir savaş stratejisi.
0: Umman'ı da bilerek yani. He.
1: Yani orada Abbas
0: yoksa Arakçı... şey mi? Hani böyle artık hani çok kayıp yaşıyorsun, aklını yitiriyorsun. Ben ölüyorum, herkes ölsün gibi bir mantık.
1: O bence
0: mı?
1: Enteresan bir safhasıydı savaşın. İran Dışişleri Bakanı'na soruldu bu. Savaş başladıktan hemen sonra hatırladığım kadarıyla El Cezire olabilir bir röportajında. Dendi ki hani Umman'ı niye vurdu?

0: Dediniz. O da bu mozaik savunma doktrinine vuruyor.
1: Mozaik savunma doktrini. Ne demek?
0: Biliyorsunuz mozaik savunma doktrinin temel olarak şu. İran'ın özellikle ABD'nin Irak işgalinden sonra yani mevcut yüzyılda üzerine çalıştığı ve eğer merkezi hükümet, merkezi yönetim tam anlamıyla işler vasfını yitirirse, işlemez hale gelirse biz ülkeyi nasıl savunacağız? Bağımsız bir takım üniteler oluşturuldu ülkenin etrafında, farklı jeopolitik bölgelerinde ve burada İran'ın vaziyet alması, saldırılara doğrudan merkezden bir talimat beklemeksizin, biraz da ademimizin merkeziyetçi bir yapıdan bahsediyoruz, saldırılara karşılık vermesi ve dedi ki işte biz mozaik doktrinini etrafında hareket ediyoruz. Savaştan önce genel prensipler verildi bu birimlere ama her vurulan noktayı da biz merkezden söylemiyoruz. Dolayısıyla aslında bu merkezin kararı değil ki zaten birkaç defa İran Cumhurbaşkanı buna vurgu yaptı. Yani komşularımızı vurmaktan
1: mecbur
0: dolayı.
1: Mecbur kaldı.
0: Evet mecbur kaldık, nedamet getiriyoruz işte. Hatta bunu söylediği için çok büyük de eleştirildi ülke içinde. Sen neden nedamet getiriyorsun? Kimden özür diliyorsun?
1: Vurduysak vurduk mu?
0: Tabii vurduysak vurduk ve hak ettiler de vurduk. Hatta bize gelen füzeler tartışmasını da hatırlayalım. Orada da Mesut Pezeşkian çıktı. Cumhurbaşkanımızla görüşmesinde, telefon görüşmesinde dedi ki bir grup oluşturalım, komite oluşturalım, araştırılsın falan. Yani vuranlar, atanlar gayet yani vurduk, attık, bir daha olsa bir daha atarız falan kafasında hareket ediyorlardı ki 4 defa o ya da bu şekilde.
1: Bizim ülkemizde ama onu da not düşelim. İran'ın bu beyanına rağmen yok İran atmamıştır diye televizyonlarda işittik.
0: Tabii yani buraya gitmiyordu, öbür tarafa gidiyordu. Efendim söyleyeyim işte bu Türkiye false flag lafı çok meşhur oldu ya bu aralar, sahte bayrak operasyonundan ibarettir falan diye. Halbuki bunun nereden geldi? Bizzat bizim savunma bakanlığımız.
1: Ülkemiz dışişleri açıkladı.
0: Tabii açıklama yaptı bunun İran istikametinden geldiği yönünde. Dolayısıyla savaş stratejisi şuydu İran'ın. Sivil alan, askeri alan ayırmamak kaydıyla büyük bir bölüm elbette askeri alanlara bu bölgeye bir savaşı yayacağız. Dolayısıyla Amerika ve bölge üzerindeki baskıyı artıracağız. Bu savaşın sürdürülemez olduğunu göstereceğiz. Şimdi burada iki temel nokta var. Bunlardan bir tanesi bunu inkar etmek ve yapılan her şeyi bu askeri hedeflere yapılmış bir saldırı. Bunun gerçekliği yok. Yani bu herkesin elinde bu bilgiler var. Bu bahsettiğimiz ülkeler de az buz ülkeler değil. Hepsinin zaten haber kaynakları
1: evet,
0: var.
1: Evet basınları.
0: Basınları var.
1: Yani Türkiye'de
0: basınlar.
1: Pek yansımadı Arap basınının. Tabii. O birinci sayfadan duyurduğu inen füzeleri, siviller.
0: Allah'tan El Cezire var. Evet. Onlar bu süreçte belki en sistematik şekilde tabii ki diğer ülkeler de vardı. Şimdi bu birincisi, bunun bir karşılığı yok. Açık konuşmak gerekirse yani işte biz vurmadık, bunun bir karşılığı yok, vurdunuz, her şey de ortada. Yani gidin kuvvetlilere konuşun, Katarlılarla konuşun, Ürdünlülerle konuşun, çok konuşmuyoruz Körfez'de olmadığı
1: doğru.
0: için.
1: Yani Kuveyt ama mahvoldu galiba.
0: Mahvoldu yani, çok büyük zararlar elbette gördü. Kuveyt'te şu an çok büyük bir öfke söz konusu doğal olarak. Şimdi bu işin bir boyutu, ikinci boyutunda ama biraz daha değiştiğinizde karşınıza şu çıkıyor. Biz bir hayat memat durumuyla karşı karşıyayız, ne gerekirse yaparız. Yani günün sonunda İranlıların ürettiği argüman bu. Yani biraz daha
1: herkesi ateşe atarız.
0: Evet yani biz yanıyorsak, ki bunu ben bu savaş başlamadan önce çok vurgulama ihtiyacı duyuyordum. İran vekil güçleri diyoruz ya, onlar direniş ekseni diyorlar. Bu sayede bölgede bir oyun kurmaya çalıştı. Oyunun da esası şuydu, ileri savunma hattı. Yani bakın ben bölgede her yerde nüfus sahibiyim, örgütler işte birlikte hareket ettiğimiz yapılar var. Dolayısıyla beni hedef almaya çalışmayın, maliyet üretilir. Bu 7 Ekim'den itibaren tedricen çöktü. Sonrasında İran yeni bir strateji olarak bunu benimsedi. Dedi ki o zaman ben bölgeye vuracağım. Hürmüz'ü kapatmak da bunun bir parçası. Bölgeyi vurmak da bunun bir parçası. Çünkü İran'a bakılırsa hayat memat noktasında olduğunda bunların hepsini yapmayı kendini meşru bir hareket olarak, strateji olarak gördü İran başından itibaren.
1: Evet. Bu arada Vietnam Savaşı ile mukayese edildi ama Vietnam Savaşı bir işgal ve işgale karşı direniş. Halbuki İran, biraz oradan da hatırlayalım istiyorum. Bir zamanlar yine Amerika Birleşik Devletleri'nin desteğiyle, onun sayesinde yani Irak Savaşı'ndan sonra bölgede bir yayılmacı ve oldukça başarılı bir dönem geçirdi. Şimdi tabii bunu erbabı biliyor. Galiba o misyon artık değerli değil. Hı hı. Ve bir taraftan nükleer, bir taraftan da o dönemin bedelini ödüyor gözüküyor. Bu ikisinin mukayese edilmesi propagandasını nasıl yapıyor?
0: Şimdi öncelikle bu Irak meselesiyle alakalı enteresan bir şey var. Tabii malum İran'la Irak 8 sene savaştı. 1980-88 arasında Saddam'la İran'ın durumu da belli. Nihayetinde Saddam İran açısından azılı bir düşman olarak görülüyordu ki 8 sene savaştılar.
1: Haklı.
0: Evet haklı tabii ki. Yani 8 sene savaşılan ve İran...
1: Betahra'nın haftada ortasına
0: füzelerin düştüğü, gündelik hayatın etkilendiği...
1: Bir sürü insan...
0: Yüz binlerce insan
1: kanser olmuş. Oldu,
0: kanser
1: çocuktan
0: oldu.
1: Çocuktan büyüğe.
0: Hayatlarını kaybetti ve...
1: Kimyevi...
0: Irak tarafında da tabii. Irak
1: aynı
0: tarafında
1: şekilde.
0: Da aynı şekilde. Ve İran İslam Cumhuriyeti ideolojisini, sembolizmini oluşturan modern dönemde en önemli olan İran Irak Savaşı. Şimdi muhtemelen buna bu savaş da eklenecek. Tahran'a siz zaten gittiniz İran'a, işte duvarlarda sağa sola semboller falan her zaman vurgulanan bir şeydir. Bu dayatılan savaş ya da Cengi Tahmili denen savaş. Ki İranlılar aynı ismi bu savaşlara da verdi. Haziran'daki ve Şubat'ta başlayan savaşa da verdi. Dolayısıyla bunlar dayatılmış savaşlardır. Biz de burada difa-ı mukaddes yapıyoruz, kutsal direniş ortaya koyuyoruz diye. Ama diğer taraftan şöyle bir şey vardı. Saddam'ın devrilme sürecinde İranlılar çok net bir şekilde Amerika Birleşik Devletleri ile çalıştı. Bu artık bir...
1: Kendileri söylüyorlar.
0: Tabii,
1: yani
0: bu...
1: şimdi söylüyorlar ama.
0: Tabii.
1: Daha doğrusu şimdi ortaya çıkıyor. Çünkü onu da biraz daha açın isterseniz. Yani bir deccal var, şeytan var Amerika Birleşik Devletleri. Onunla hiçbir şekilde yan yana gelinmez, konuşulmaz. Halbuki bir taraftan da devletlerin real politik denen, değil mi? Yeri gelir en büyük düşmanıyla bile
0: tabii
1: masaya oturması gerekir. Ve bu anormal bir şey değildir. Bütün dünyada da anormal bir şey olmadığı kabul görmüştür. Ama İran sanki bunların hepsinden azade bir ülke profili ve söylemiyle hareket ettiği için şu anda da aslında konuşuyoruz. Yoksa yeri gelir dediğim gibi düşmanınla da ittifak kurabilirsin.
0: Bunun sayısız örneği var.
1: Bütün dünyada. İnsanlık tarihi boyunca.
0: İnsanlık tarihi boyunca var. Bunun farklı adlandırmaları da var. Düşmanım mı, düşmanı dostum falan gibi. Ya da işte dediğiniz gibi modern dönemde real politik üzerinden açıklayamayacağınız hiçbir şey yok. Real politik diyorsunuz ve normalde söylemde farklı yere konumlandırdığınız bir devletle kompleks, girift bazı ilişkiler içine girebiliyorsunuz ki bu bugünün konusu da değil. İran-Irak Savaşı devam ederken Reagan yönetimi döneminde hatırlayalım. İran genç skandalı vardı.
1: Daha gelir gelmez. Hatırlatın.
0: Tabii. Yani temel olarak şuydu. Nikaragua'daki rejime, yönetime karşı mücadele eden komünist kontra gerillaları finanse etmek istiyordu Reagan yönetimi. Ama bunu tabii ki doğrudan Amerikan kanalları ve kaynakları üzerinden yapamıyordu. Amerikan hukuku gereği İran'a İsrail üzerinden silahlar satılıyordu ve böylelikle kontra gerillalara...
1: Yani rejimin ilk siftahı buydu.
0: Buydu.
1: Amerika Birleşik Devletleri'yle.
0: Hatta bu çok büyük skandallar.
1: Yani Amerika deccalken.
0: Tabii Amerika hatta
1: hala
0: İran
1: deccal tabii.
0: İşte İran-Irak Savaşı'nda Irak'ı desteklerken, İran rejimini boğmaya çalışırken falan bu skandal üzerine zaten kontra gerilla ya da İran gay skandalı üzerine çok farklı kaynaklar da var. Bunlar filmlere konu oldu, hatıralara konu oldu, kaynaklara konu oldu. Bu tek örneği değil. Dolayısıyla şu an yaşadığımız süreç. Şimdi İran'a dair bu tarz değerlendirmeleri yaparken ben iki şeyi birbirinden ayırmak gerektiğini düşünüyorum. Bunu çok fazla vurgulama ihtiyacı duyuyorum. Şimdi İran belki uzun uzadıya anlatılması gereken nedenlerden dolayı söylem geliştirme kabiliyeti çok yüksek bir siyasal sisteme karşı. Tarihe verebilirsiniz, dile verebilirsiniz.
1: Sembolizmin, edebiyat, tarih işi
0: var. Tabii mutlaka işin arkasında edebiyat var. Aynı zamanda sembolizm var. İşte biliyorsunuz bir Kerbela sembolizmi buradan gelir, efendime söyleyeyim Hazreti Hüseyin Yezid sembolizmi buradan gelir. Bir sürü sembolizmler var anı da devreye sokulan ve zaten Türkiye'de bununla Türk kamuoyu da özellikle bu Muharrem ayinleri vesilesiyle bazı İran biliyorsunuz meddahlarının performansları falan meşhur olmaya başladı. Gördüler bunu görüyoruz sosyal medyada çokça insanların karşısına çıkıyor. Dolayısıyla bu söylemine bakarsa İslam Cumhuriyeti'nin işte ne Doğu ne Batı İslam Cumhuriyeti. Büyük şeytan, küçük şeytan falan gibi işte İsrail haritadan silme, İsrail rejimini haritadan silme söylemlerine baktığınızda ve tabii ki işte Kudüs gününün ilan edilmesi, Ramazan-ı Şerif'in son cumasını vesaire. Şimdi bunlara baktığınızda tamamen idealist bir dış politika konumlandırması görürsünüz. Ve bu Türkiye'de de bütün dünyada da karşılık buldu ki temel olarak bahsettiğimiz İrancı denilen, tırnak içinde bunu söylüyorum, bakış açısı genelde bunu satın alıyor. Söylemler böyle, Ayetullah Hümeyni'nin söylemlerine bakarsanız, işte hayatını kaybeden Ali Hamenei'nin, Ayetullah Ali Hamenei söylemlerine bakarsanız doludur. Her aşamada.

0: Arap Baharı'nda Tunus'ta olaylar çıktığında halkı desteklerken de bu söylemler kullanılır. Suriye'de halkı terörist ilan ederken de söylem inşa etme konusunda bir problem yok. Orada halk İslam devriminin ruhuyla hareket ediyordur Tunus'ta. İsrail'e geldiğinizde orada emperyalistlerin oyunudur, Siyonistlerin oyunudur vesaire.
1: Şimdi Suriye'de. Bu,
0: tabii Suriye'ye geldiğinizde orada emperyalistler, Siyonistler bir oyun oynuyorlardır. Ve baktığınız ama tartıştığınız oradaki halk, buradaki halk.
1: O zaman halkı öldürerek kurtulalım.
0: Yani o zaten oraya geldi biliyorsunuz. Ya bunların terörist olduğu ilan edildi ve bunların ortadan kaldırılması gerektiği söylendi. Ki fiiliyatta da yaşananların hepsini biliyoruz. Daha çok yakın geçmişten bahsediyoruz. Şimdi bu işin söylem tarafı. Ve İranlıların söylem üretme konusunda ne kadar mahir olduğunu biliyoruz. Az buçuk İran'ın tarihsel referanslarını bilen, bu da bugünün de konusu değil. İran'ın böyle bir kabiliyeti var öteden beri. Ama bir taraftan da İran'ın real politiğine, pratiklerine baktığımızda çok da idealist hareket etmediğinin çok sayıda örneği var. Yani 1980'lerden bahsettim. Zaten Irak işgalinden itibaren Afganistan'da Taliban'ın tasfiye edilmesi sürecinde yine Amerika Birleşik Devletleri ile İran'ın bir tür işbirliği içinde bulunduğunu hatırlamamız gerekir. Irak'ta yine bunu hatırlamamız gerekir. İran'ın direniş ekseni adı altında Hizbullah'ı İsrail'e karşı direniş amacının bir kalesi olarak konumlandırıp aynı Hizbullah'a gelip Suriye'de halka karşı savaştırmasını burada hatırlayabiliriz. Dolayısıyla İran'ın en az herhangi bir devlet kadar real politik konusunda pragmatist davrandığını bence tartışmaya bile gerek yok. Bunun sayısı örneği var.
1: Açabilir miyim size ama insicamını tabii bozmak istemiyorum. Ama uzaklaşırsak da bir daha gelemeyiz diye. Şimdi kimse ne İran'dan ne başka bir ülkeden insanların şahsi hayatındaki gibi idealist, ideal tabii bir politika, dış politika beklemiyor. Ama İran bu söylemi, bu yani bir taraftan işte örnek daha rejimin ilk siftahı yani Reagan yönetimiyle el altından kapalı, hı-hı, pazarlık hikayesi. Sonra Taliban'da işte Irak işgalinde gördük. Şu anda da müzakere ediyor. Bu söylem çok mu getirisi olan bir söylem ki hala bu söylemin içerisinde?
0: Bu söylem bence çok getirisi olan bir söylem.
1: Öyle mi?
0: Tabii.
1: Kesinlikle. O zaman yani bir söylem üzerinden gerçekle makası söylemin bu kadar açık olunca dediğiniz gibi çok başarılı bir propaganda o zaman.
0: Şimdi bu İran İslam Cumhuriyeti'ne has bir şey de değil. İdeolojik dünya görüşleri söylemler üzerinden var olur. Örneğin komünizme bakalım. Komünizmin söylemleri vardır, simgeleri vardır ama komünizmin uygulamalarına baktığınızda çok sevimli görünmez. Ama söylemlerine falan bakarsanız orada cazip bir sürü söylemler vardır. Dolayısıyla söylem setiyle uygulamalarını birbirinden ayırmamız gerekir. Ve İran'ın söylemi 1980 koşullarında bir sürü insana cazip geldi. Neden? Yani 1979'da devrim olduğunda neden İran için anti-İsrail ya da işte biliyorsunuz Siyonist rejim, İran İslam Cumhuriyeti'nin resmi tanımlamasıyla neden Amerika büyük şeytan bu kadar büyük bir düşman haline geldi? İşte Merkber Amerika, Merkber İsrail, Amerika'ya ölüm, İsrail ölüm, arada İngiliz'e ölüm falan diye. Çünkü o dönemlerde Arap rejimlerinin bunlarla işbirliği yaptığı kanaati vardı. Bilhassa Enver Sedat'ın Camp David anlaşmalarını yapmasıyla beraber 1978-79'da. Dolayısıyla İran kendini orada İsrail'e karşı...
1: Araplar da ne kadar çok öldüler o zamana kadar. Şimdi onlar zaten, da silindi gitti mesela.
0: Şimdi zaten Araplar bence ayrıca konuşmamız gerekir. Ben Arapların Filistin davası konusunda karnesinin oldukça güçlü olduğunu düşünüyorum. Mutlaka bunu istismar edenler
1: oldu. Öldüler.
0: Yani, tabii ki 1948'de Nekbe'de büyük felakette öldüler. 6 gün savaşlarında öldüler. 1973'te öldüler.
1: Allah rahmet eylesin abi diyelim onlara. Kudüs davası söyleminin onlarca yıldır devam ettiğini, buna mukabil devrimin ilk günlerinden itibaren Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkisi ve işte bugüne kadar gelinen noktada arada makasın çok açık olduğundan söz ettik. O arada Enver Sedat üzerinden yapılan propagandayı söylediniz. Ben de araya girdim. Araplar hayatlarını kaybettiler, binlerce Arap Kudüs için dedim. Siz de Araplara bu konuda çok haksızlık yapıldığını söylediniz. Araya gittik. Buyurun.
0: Kesinlikle. Şimdi Filistin davası İslam coğrafyasının her yerinde sahiplenen bir dava. Yani hiçbir İslami hareket yok ki Filistin davasını merkez

0: yerden destekler geldi. Ama sahada savaşanlar doğru ya da yanlış.
1: Bir de bir kral şehit ettiler.
0: Tabii Faysal'dan bahsediyorsunuz. Tabii
1: Allah rahmet eylesin.
0: Amin. Dolayısıyla petrol ambargosu 1973 petrol devrimi olarak da adlandırılır. Çok büyük maliyetler ödetti Araplara, özellikle Suudi Arabistan'a. Bunlar kolay işler değil. Bugün özellikle dünyasında dengelerine baktığımızda ne kadar zor bir iş olduğunu görüyoruz.
1: Ve neredeyse İran İslam devrimine kadar bir Arap direnişinden söz edebiliriz.
0: Çok net. Yani İslam devriminden sonra da bunu sahada, bunun askeri mücadelesini vermeye devam edenler, tabii ki devrimle beraber İran'ın tavrı değişti. İsrail ilişkilerini tamamen kopardı ki Şah döneminde de İran-İsrail ilişkileri...
1: Hayır, Araplar İran-İslam devrimine kadar bu direnişi büyük ölçüde muhafaza ettiler.
0: Kesinlikle, şu çok net. İran İslam Cumhuriyeti Filistin davasını her şeyden önce Arap coğrafyasına nüfuz etme, Arap coğrafyasında kendine müzahir bir söylem, bir kamuoyu oluşturmak için kullandı.
1: Başarılı da oldu.
0: Filistin için hiçbir şey yapmadı demiyorum. Yani burada dengeyi sağlamamız lazım ama terazide hangisi daha ağır basıyor derseniz, bence bunu İran, Orta Doğu'daki yayılmacı ya da Orta Doğu'daki nüfuzunu artırıcı stratejisinin bir parçası olarak kullandı. Bu çok net. Yani İran'ın eylemlerine, söylemlerine baktığımızda bunu görürüz. Tabii ki İran'ın Hamas'a verdiği destek, İslam icraatı verdiği destek. Ama aynı İran, Suriye İç Savaşı'nda Hamas farklı bir pozisyon aldı. Beşar Esed karşısında pozisyon aldı diye Hamas'ı tamamen görmezden geldi.
1: Ya da Hizbullah.
0: Hakeza
1: Hizbullah
0: geldi, angacı
1: bütün
0: oldu.
1: Bütün Arap dünyası için aşikar oldu galiba.
0: Şimdi mesela bu şeyden bahsediliyor ya, işte Hizbullah'ın Şii vasfına, Şii doğasına vurgu yapılaraktan Şii karşı. 2006'yı herkes hatırlıyor. Hizbullah Temmuz Savaşı'nda İsrail'le savaştığında bütün İslam dünyası heyecanlandı. Bütün İslam dünyası Hizbullah'ı destekledi. Hasan Nasrallah'ın konuşmalarını insanlar bekliyordu ki, ben hatırlatmış olayım müsaadenizle. O dönem üniversite talebesi olarak Arap coğrafyasındaydım. Mısır, işte Suriye, Ürdün falan. Bizzat orada da gördüm. Bizim kamuoyumuzda
1: herkes
0: da vardı.
1: Herkes Nasrallahçı oldu.
0: Tabii herkes Nasrallahçı oldu. Çünkü orada çok net Hizbullah'ın başarısı vardı. İnsanlar onun için dua ediyorlardı, destek oluyordu vesaire. Dolayısıyla böyle sünniliği, güya Şii karşıtlığı üzerinden ezmek falan gibi bir moda oldu mezhepçiliği, sünniliğe ait, ki İran'da biraz bunu yaptı, açık söyleyelim. İşte IŞİD'i kullanarak, El-Kaide'yi kullanarak, bakın işte bunlar tekfirci sünni örgütler falan söylemlerini çok uzun süre İran dillendirdi. Bu sakıncalı ama aynı zamanda, hani dedik ya söylem bazında, Ayetullah Ali Hamene'nin konuşmaları vardı. Diyordu ki bir Şiilik vardır, bu aslında uygun bir Şiilik vardır, bir de İngiliz Şiiliği vardır. Bu İngiliz Şiiliği sünnilerin mukaddesatına hakaret etmeden var olunamayacağını düşünür. Bir sünnilik vardır, bir de İngiliz sünniliği vardır. Bunlar güzel söylemler. Dolayısıyla biz sünni olarak, Şii olarak birbirimizin mukaddesatına saygılı olmayız falan diye. Uygulamaya baktığımızda bu böyle değil. Tabii ki yani her sene Muharrem'de bizim sahabe efendilerimizden bir bölümüne, Hazreti Ayşe validemize yapılan hakaretleri burada hatırlatmayı her şeyden önce edebe mugayet bulurum.
1: Bir de tabii o isimlere dönük düşmanlığı görünce, o isimlere muhabbet edenleri artık nasıl görüyor?
0: Tabii ki.
1: Yani onlar kim ki oluyor artık?
0: Şimdi Ayetullah Hümeyni'nin fetvalarını hatırlatıyorsunuz. Ehl-i Sünnet'in önde gelen bir takım isimleriyle alakalı sahabe-i kiramdan
1: orada İngilizlerin rolü yok mesela.
0: İşte o eski fetvalarında şuydu
1: bu. Bu söylemde İngilizlerin rolü yok.
0: Tabii yani dediğim gibi, yani söylem, iş söyleme kaldığında bunu yapabilirsiniz. Yani söyleminizi inşa edebilirsiniz. Eyleme biraz... Bunları söylerken şunu da ekleyeyim. İran'da bunu hakikaten bu tarz şeyleri sakıncalı bulan, bu tarz politikaları eleştirenler var ama ben ana akım hakim siyasetten bahsediyorum burada. Bunun merkezinde devrim rehberliği var. Devrim rehberliğiyle bağlantılı işte devrim muhafızları gibi, Kudüs gücü gibi, işte Kasım Süleyman'ın üzerinden yapılan tartışmaları bir taraftan hatırlayabiliriz.
1: Onun da söylemleri çok açık.
0: Çok açık. Yani Kasım Süleyman...
1: Gizli saklı da değil.
0: Tabii gizli saklı da değil. Kasım Süleyman'ı insanlar çok perdeme...
1: Yaptıkları da öyle.
0: Yaptıkları eylemleri de Kasım Süleyman'ın ortada. Dolayısıyla İran'ın eylemiyle söylemini birbirinden ayırmak gerekir. Bu Filistin meselesi için de geçerlidir. Filistin davası için de geçerlidir. Hali hazırda yürüyen savaş için de geçerlidir. İran'ın söylemine baktığınızda İran diyor ki biz bütün bölge için savaşıyoruz diyor. Böyle bir söylemi ısrarla söylüyorlar.
1: Gözlerini İslam için, dünyası için.
0: Tabii İslam dünyası için, bütün bölge için savaşıyor.
1: Müslümanların hamisiyiz.
0: Ama diğer taraftan bakıyorsunuz, en fazla zarar verdiğiniz ülkeler ortada. Bu ülkelerde sadece askeri tesisler değil, az önce zaten söyledik. Oradaki sivil alanları hedef aldığınız gerçeği ortada. Dolayısıyla eylemle söylem arasında ciddi bir mesafenin olduğu açık.

0: Evet. Yine Amerika İsrail'e de geleceğiz ama İran faslında birkaç nokta daha var. Kasım Süleymani'den itibaren karizmatik bütün kişiliklerini yitirdi İran. Bu bir krize sebep oldu mu İran'da?
1: Bu çok büyük bir krize sebep oldu. Hatta buradan da ifade edeyim. Bitirdiğimde de paylaşırım. Ben bununla alakalı bir çalışma yapıyorum şu an. Yani İran sistemin içinde bunun ne kadar önemli bir krize dönüştüğüyle ilgili. Bitirdiğimde sizinle de paylaşırım. Zaten ilgililer de takip ederlerse, ilgi duyuyorlarsa bakabilirler. Şimdi bir kere Kasım Süleymani zaten 2020 yılında hatırlıyoruz. Bir seri suikastlar vardı. En önemlisi Kasım Süleymani suikastıydı 2020 Ocağı'nda. Ama en son geldiğimiz aşamada İran'da uzunca bir süredir Ayetullah Ali Hamenei'den sonra kimin geleceği tartışması vardı. Halefi kim olacak falan. Çünkü Ayetullah Hümeyni döneminde de vardı bu tartışma. Bir ayrıntıya müsaadenizle burada işaret edeceğim. 1980'lerin önemli bir bölümünde Belkıs Hanım, Ayetullah Hümeyni'nin halefinin kim olacağı belliydi. Ayetullah Muntazari. Bu biliniyordu, halef olarak adlandırmıştı. Sonra Ayetullah Hümeyni'nin vefatını yakın zaman kala, ahir ömründe azletti Ayetullah Muntazari'yi. Çok uzun bir tartışma. Belki ayrıca bir gün konuşmak gerekebilir onu. Çok ağır ifadelerle azletti. Açık bir mektup yayınladı. Yani seni zaten hiçbir zaman takdir etmemiştim. Görüşlerini hiçbir zaman isabetli bulmadım.
0: Dini, tabii, değil mi? İçtihatlarına muhalefet etti.
1: Tabii. İşte en önemlilerinden bir tanesi 88'de yaşanan olaylardan sonra bir takım hapiste bulunan mahkumların idam edilmesi mevzu vardı. Özellikle halkın mücahitleri. Ayetullah Muntazer'in ya bunlar hakkında idam kararı yok. Biz böyle bir şey yapmamalıyız. Yani bu bizi
0: daha
1: çok
0: makul,
1: daha
0: rasyonel
1: makul bir yerde elbette
0: bir yaklaşımı
1: duruyordu. Yoksa Ayetullah Muntazer'i devrimci bir adamdı. Devrimin en önemli figürlerinden birindeydi. Ve mektubun sonunda diyordu ki Ayetullah Hümeyni, yani benim gözümden düştün. Git bari kenarda Allah'a tövbe istiğfar et, belki nar-ı cehimden azad olursun. Hani bu şekilde. Şimdi Ayetullah Ali Hamenei zamanında böyle bir halef hiçbir zaman belirlenmedi. Muhtemelen 1980'lerdeki tecrübe bunda belirleyici olmuştur ki 1989'da Ayetullah Hamenei bu göreve gelirken Ayetullah Hümeyni'nin vefatından sonra da bir sürü tartışmalarla geldi biliyorsunuz. Onun liderliğini de istemeyenler vardı. Orada da başrolü Ayetullah Rafsanjani oynadı. Yani onu bir kingmaker olarak Ayetullah Rafsanjani esasen ülkenin lideri haline getirdi. Şimdi dolayısıyla bu tartışma yapılıyordu. O öldüğünde malum yaşı vardı zaten 86 yaşında, bir takım hastalıkların olduğu söyleniyordu. Ve bunun nasıl bir süreç olacağı uzun yıllardır tartışılıyordu. Filanca mı gelecek, falanca mı gelecek, İbrahim Reis'i mi gelecek, işte Ayetullah Ece'yi mi gelecek falan gibi bir takım isimler ortada geziyordu. Bir anda 28 Şubat'ta öldü. Öldükten hatırlayalım birkaç gün sonra 8 Mart'ta oğlu seçildi yerine. Şimdi orada problem şu.
0: Ama oğlu da ortada yok.
1: Oğlu ortada yok. Yani ben kesinlikle hayatta olduğunu düşünüyorum. Çünkü hayatta olmamasının İran İslam Cumhuriyeti sistemi içinde mümkün olduğunu düşünmüyorum. Çünkü Ayetullah Müçtebâ Hamenei adına bir takım karar veriyor ve hayatta olmayan biri hakkında karar da alınamaz onun adına. Yani İran bu kadar ciddiyetsiz bir siyasal sistem değil kesinlikle. Ama geçen günlerde İran basınında bir takım daha apolojetik diyebileceğimiz bazı yayınlar çıktı. Neden hiç görüntü vermiyor, ses vermiyor gibi. Bunu tabii ki güvenliğe dayandırıyorlar. Yani dijital ayak izi bırakılmaması gerektiği, güvenlik meselesinin olduğu vesaire gibi. Ama anlaşılan sağlık durumu iyi değil. Babasının cenazesinde de yoktu. Sadece birkaç tweet attı süreç içinde. Muhtemelen iyi değil durumu. Hatta burada enteresan bir gelişme daha yaşandı. Geçtiğimiz günlerde Abbas Arakçı, ben hiç görmedim kendisini dedi. Ömrümde de görmedim dedi. Birkaç üst düzey isim böyle açıklamalar yaptı. Dolayısıyla mevcut İran'ı yöneten kadroda Müçtebâ Hamenei ile hiç teması olmayan isimler var. Bilmiyorlar. Yani ona bu kararlı ve bir defa galiba Pezeşkian kendisiyle görüştüm dedi. İran'ın Cumhurbaşkanı'ndan bahsediyoruz. Başkaları görüşüyor. Halihazırda işi yürüten insanlar görüşmüyor. Elbette İran'ın bir milli güvenlik yüksek konseyi var. Bunlar kararları alıyor vesaire. Dolayısıyla bu önemli bir kriz İran açısından. Neden önemli bir kriz? Şimdi İran büyük bir kararın arefesinde bulunuyor. Savaşa mı devam edeceğiz? Yoksa müzakerede biraz daha sabit kadem mi kalacağız diye. Ve müzakereci ekip tabiri caizse amiyane ifadesi şu an dayak yiyor. Hainlikle suçlanıyor. Başta heyetin başkanı sıfatıyla Muhammed Bakır galiba, Cumhurbaşkanı Pezeşkian, hatta bir miktar Abbas Arakçı. İşte siz hala müzakereden tarafsınız, ihanet ediyorsunuz, müzakereden bir şey çıkmaz falan diye. Şimdi Müçtebâ Hamenei ortada.

olsa aynı babasının zamanında yaptığı gibi der ki tamam ne demişti 2013 yılında Ali Hamenei? Biz kahramanca esneklik gösteriyoruz demişti. Amerika ile müzakerelerin kapısını açarken ki 2015'te de anlaşma imzalandı Temmuz'da. Çıkardı böyle bir şey söylerdi. Müzakereciler de derdi ki bakın rehber ne diyor? Dolayısıyla biz onun talimatıyla hareket ediyoruz diye. Dün de Mesut Bezeşkiyan diyor ki bugüne kadar diyor bizim kadar rehberin yani devrim rehberi işte dini lider dediğimiz kişinin siyaseti etrafında hareket eden hükümet olmadı. Yani çizgisinden ayrılmıyoruz vurgusunu devamlı yapma ihtiyacı duyuyorlar çünkü adam ortada yok. Bu son günlerde de çok büyük tartışma konusu da olmaya başladı. Diğer taraftan başka isimler de öldürüldü. Komuta kademesinden isimler öldürüldü. İşte Türkiye'de en meşhurlarından bir tanesi Ali Larcani'ydi biliyorsunuz. Milli Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri'ydi. Şimdi bu adamların her birinin sistem içinde ağırlığı vardı. Yani hem geçmişlerinden dolayı hem kamuda karşılıklarının olması, uluslararası bağlantıların güçlü olmasından dolayı bunların yerine mutlaka birileri geldi. Ama burayı doldurabildikleri kanaatinde değilim. Biraz da İran'daki bu bocalamanın bununla ilgili olduğunu düşünüyorum.

0: İşte bu terörsüz Türkiye meselesi Türkiye yüzyılının en önemli parçası. Sayın Cumhurbaşkanı'nın en büyük eserimiz dediği, yani hayata geçtiğinde en büyük eserimiz olarak göğsümüz kabararak tarihe yazacağız dediği terörsüz Türkiye. Şimdi en büyük eserimiz demek için bir şey lazım. Eserler lazım, değil mi abi?
1: Tabii.
0: O eserlerden sonra en büyüğü de terörsüz Türkiye. Şimdi bu eserleri, konuyu nereye getirdim? Bak sen de şaşıracaksın. Bugün AK Parti 25 yaşında.
1: Doğru.
0: Ve sayısız eseri hayata geçirdi AK Parti iktidarı.
1: Aynen.
0: 2007'de, 2011'de, 2015'te, 2018'de, 2023'te çıkmışsın yenmiş, yenmiş de yenmiş diyordu sabah bizim editör arkadaşım Emin. Muharrem İnce'nin dediği gibi. Genel seçimleri ezici bir üstünlükle kazanmak. Yani bir siyasi parti için çok da dünyada örneği, eşi, benzeri zor görünen bir durum.
1: Bütün engellemelere rağmen.
0: Üstelik.
1: Yani şeyden bahsetmiyorum. Siyasi rekabetten bahsetmiyorum. O çok doğal. Belaltı vuruşlarla bir takım yani.
0: Yani şeyden tut da abi.
1: Abi 13, kapatma 2013'ten davasından. Daha şeyden başla abi yani. Tabii yani.
0: Muhtıra'dan başla
1: aynen,
0: ya.
1: Aynen,
0: yani
1: 2007'den
0: başla. Senin atadığın bir bürokrat çıkıyor ve diyor ki sözde değil özde layık olacak tabii, falan diyor. Onun şart karşısında koşuyor. Da adının başında gazeteci yazan bir takım lüzumsuzlar sizce kim cumhurbaşkanı olmalı efendim diyorlar. Deyip tabii. Ceket ilikliyorlar. O lüzumsuzların adını şimdi zikretmeyeyim. Hepsi kendini çok iyi biliyor. Bunları yaşadı. Muhtıraları yaşadı. Kapatma davaları açıldı. İşte gezi olayları 17-25 Aralıklar şunlar bunlar falan derken dün arkadaşlarım bir fikri bizim fikri takip adında böyle mini belgesel tadında
1: çok
0: programlarımız oluyor abi.
1: Çok güzel. Çok
0: AK
1: önemli
0: Parti'nin
1: ayrıca.
0: 25. yılını konu alan kısmında şu önemliydi. O da çok etkiledi beni. AK Parti iktidara geldiğinde oy kullanmış olan seçmenlerden 8,5 milyona emanetini teslim etmiş ve şu anda yok. 2028 yılında oy kullanması beklenen seçmenlerden 13 milyonu da AK Parti iktidara geldiğinde yoktu. Ortada yoktu.
1: Daha. Çok enteresan. Bu değişim.
0: Rakamlar, değişimler böylesi geniş bir yelpaze ve 25 yıl neticesinde hala zorladıkları halde yeni anketler çıktı hepsine çok gülüyorum. Zorladıkları halde birinci parti çıkıyor. Çok enteresan değil mi? Nedir bunun
1: bak,
0: işin sırrı?
1: Sırrı bir kere o çok konuştu önceki dönemlerde de. Samimiyet çok önemli. Siyasette bu gazetecilikte de her meslekte böyle ama siyasette çok daha belirgin bir şekilde karşınıza çıkıyor sonuçları. Samimiyetin ben çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bir. İki. Bu öyle bir şey ki bizim milletimiz bilhassa Anadolu irfanı sahip olan milletimiz bunu çok net anlıyor karşıdan. Bir örnek vereceğim. Bütün siyasi hayatı boyunca bunların hep örneklerini görmüşüz ama bir çarpıcı örnek vereceğim. Çıkıyor Özgür Özel diyor ki biz Erdoğan'ın tekrar seçilmesine sebep olacak efendim bir yaklaşım içerisinde bir pazar içerisinde girmeyiz diyor şeyle alakalı.

0: bu çerçeve kanunun onaylanması, oylanması alakalı olarak. Yani biz bu şeyde yokuz diyor aslında. Kerhem oy verdi aslında. Şimdi bu öyle saçma bir şey ki bu yaklaşım. Yani oy için böyle bir yani terörle mücadeleyi oy için yapıyor demek. Şimdi bu noktaya gelince mesele, çünkü çok büyük bir destek var terörün sonlanmasıyla alakalı.
1: Evet.
0: Bu noktaya gelince böyle yorum çıkarması normal. Ama şunu ben hatırlatacağım böyle düşünenlere. Affedersiniz, kuş beyinli misiniz? 2009, 2008, 2009 neredeyse şu anda konuşanların en ufak birinden bahsettiğin zaman şeyin allak bullak olacağı bir dönemde siyasi hayatıma mal olsa dahi ben bu şeyi çözeceğim. Bir şekilde ortaya çıkan bir irade var.
1: Baldıran zehiri dedi. Daha ne
0: Evet.
1: desin yani?
0: Evet. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Eğer Erdoğan her adımında şimdi yatırımlarda oy hesap yapmaktan daha doğal bir şey olmaz demokrat ülkelerde. Ama bu tür hayati konularda, bu tür efendim Türkiye'nin bekası ilgili konularda her konuda, her adımda oy hesabı yapan birisi olsaydı eğer asla ve asla o çözüm süreci meselesinde ta o başlangıçtaki o adımı atmazdı yani.
1: En son 2023 seçimlerinde henüz daha Suriye'de değişmemişken Suriyeli sığınmacılarla ilgili muhalefetin
0: Tam aksine.
1: en kıymetli
0: Evet.
1: argümanı bunları göndereceğiz,
0: Bir kişi
1: ülkelerine
0: göndermeyeceğim dedi.
1: göndereceğiz. Ne halleri varsa görsünler, bize ne, niye biz
0: Evet.
1: taşıyoruz bunları
0: Toplumda bir millet
1: dediklerinde
0: karşılık bulduğu halde bu.
1: ve dahi Sayın Cumhurbaşkanım, belki çevresinden, Sayın Cumhurbaşkanım bu bize oy kaybettiriyor
0: Evet. Bir parça
1: dendiğinde,
0: şöyle olsak, böyle yapsak gibi.
1: evet
0: Evet.
1: ben kucağında çocuğuyla sınırıma dayanmış bir mazluma kapıyı kapatıp da karşılığında iktidara devam etmek istemem dediği söyleniyor
0: İşte
1: Sayın
0: bunlar,
1: Cumhurbaşkanı'nın.
0: bu çok güzel örnek verdi. Çok iyi hatırlatan, Allah razı olsun. İşte bunlar, o samimiyet dediğim şey buralardan kaynaklanıyor. Bunlar bir insanın gerçekten bu ülkenin milleti, bu ülkeyi, bu milleti ne kadar düşündüğünün ölçüsüdür bunlar. Fiilattaki ölçüsüdür. Her şey lafla olmaz.

0: Belkıs Kılıçkaya, Türkiye ve dünya gündeminin önemli konularını uzman konuklarıyla bu ülkede analiz ediyor.
1: Bu ülke bu akşam 19.15'te 24'te.
2: Türk medya yayınları yeni frekansında. 24, 360, TV4, Alem FM, Lig Radyo ve 24 Radyo. 16 Ağustos Pazar gününden itibaren TürkSat 4A uydusu üzerinden yayınlarımıza yeni frekansımızla devam ediyoruz. Yeni frekans bilgilerimiz TürkSat 4A, frekans 11.861.750 MHz, sembol oranı 16.666, FEK 2/3, polarizasyon dikey ve... Anten değişikliğine gerek yok. Yayınlarımızı dijital platformlardan takip ediyorsanız herhangi bir işlem yapmanıza gerek yok. TKGS özellikli cihazınız varsa kanal bilgileriniz otomatik olarak güncellenecek. TKGS özelliği bulunmayan cihazlardaysa yeni frekans bilgilerini girerek kanal taraması yapmanız gerekiyor. Yeni frekansımızda bizi izleme

0: 8. etaptan herkese merhaba sevgili seyirciler. Bu hafta programımıza kanatsız uçuş bölümümüzle başlayacağız. Biliyorsunuz kanatsız uçuş bölümümüzün daimi konuğu Tamer Atsan. Tamer hoş geldin programımıza.
1: Hoş bulduk Murat.
0: Evet, bu hafta açılışı senle yapıyoruz.
1: Harika.
0: Yazın en çok motosiklet kullandığımız, daha doğrusu motosiklet kullanımının arttığı, motosikletle seyahatlerin arttığı bir dönem. Ve tabii ki haberlere de konu olma biraz daha fazlalaşıyor. Çünkü kaza haberleriyle gündeme geliyor motosiklet kullananlar genellikle. Peki motosiklette neden kaza olur? İstersen oradan başlayalım.
1: Sevimsiz bir konu ama dediğin gibi kaza oluyor. Olunca da otomobile göre tabii ki şeyleri verdiği zarar kullanıcılarına daha fazla oluyor. Neden olur? Birincisi eğitimsizlik. Çünkü insanlar motosiklet kullanmaya başlıyorlar ama eğitimi hiç düşünmüyorlar. Halbuki eğitim aldığın zaman işte nerede nasıl duracağını biliyorsun. Nelere dikkat etmen gerektiğini biliyorsun. Bu senin hem teorik bilgilerini geliştiriyor hem de tabii ki fiziki becerilerini de geliştiriyor. Dolayısıyla birinci sıraya ben eğitimi koyuyorum. Kaza olma sebeplerinden bir tanesi eğitimsiz motor kullanma.
0: Peki şöyle söyleyebilir miyiz ona? Hepimiz okula gidiyoruz ve okullarda branşları o branşın öğretmeninden öğreniyoruz. Ama nedense ağırlıklı olarak diyelim hatta buna otomobil kullanmayı, işte ne bileyim çekici kullanmayı, motosiklet kullanmayı, bisiklet kullanmayı öğretmeninden değil ama işte bir tanıdık, anne, baba, abi, eş, dost, evet. Genellikle böyle. İşte
1: bir burada, bilen.
0: Evet, yani bir bilen ama o bilen uzman değil aslında.
1: Ne ve kadar bilen, bildiğini de bilmiyoruz evet. Onu.
0: Bir de onun bildiği aslında şöyle bir şey daha var. Teknoloji çok hızlı ilerliyor. Bir sürü sistemler gelişiyor. O bilen ehliyetini 30-40 sene önce alan kişi o teknolojiyle büyümüş, yetişmiş ama bugünkü teknolojiye ne kadar adapte olduğu da soru işareti. Hani belki çok iyidir ona bir şey demiyorum ama bu da aslında önemli konulardan biri.
1: Kesin. Yani motosiklet hani böyle hızlı karar verilip işte metropollerde trafik sıkışıyor. Ben bir motor alayım. Zaten kullanması çok kolay. Yani gaza basıyorsun, hele bir otomatik skuterden bahsediyorsan. Gaza basıyorsun. Gidiyor, frene basıyorsun, duruyor. Ha bunda ne eğitime ne gerek var falan. Halbuki esas eğitim burada. Yani etrafı nasıl tarayacağız, nelere dikkat edeceğiz, ne gördüğümüzde problem olabilir vesaire. Dolayısıyla eğitim çok önemli. Dediğim gibi hele bir haftalık böyle uzun eğitimler aldığın zaman İçinde bunun fiziki becerilerini geliştireceğin birçok şey var, safa var, eğitim bölümleri var. Onun için eğitim şart. İkincisi trafik kuralları. Yani bu otomobilde de geçerli, motosiklete de daha fazla geçerli. Trafik kurallarına uymamak motosiklet kullanırken kaza sebeplerinin başında geliyor. İşte sollanmanın yasak olduğu bir yolda sollamak. Efendim mesela en çok kaza olan yerler virajlar. Keskin viraj uyarısının olduğu yerde oraya çok hızlı girmek. O tabelayı göre göre hızlı girmek. Çok basiti sürat hız kurallarına uymamak. 120 ise 140 ile 160 ile gitmek vesaire. Veya şehir içinde 50 kilometre ile kısıtlanmış yerlerde 100 ile gitmek gibi. Trafik kurallarına uymamak da önemli bir kaza sebebi. Üçüncüsü ve bence çok enteresan, herkesin bildiği ama nedense hep göz ardı ettiği lastikler. Yani hayatımız avuç içi kadar iki tane kauçuk parçasına bağlı motosiklette. Avuç içi kadar. Ve biz bunun eski olduğuna, yıpranmış olduğuna, havasının yüksek veya düşük olduğuna hiç dikkat etmiyoruz. Halbuki çok önemli. Yani yaptığınız fren veya viraja girdiğinizde o lastiğin sizi tutması, tutması derken yolda tutması bir, hayatta tutması. Yani kaydığın anda bittin.
0: Evet, yüksek süratlerde geçmiş olsun.
1: Geçmiş olsun. Dolayısıyla birkaç kere konuştuk. Lastiklerin belli periyotlarda değiştirilmesi, yenilenmesi ve en azından haftada bir kere, ben onu hep söylüyorum, mutlaka lastik havalarının kontrol edilmesi çok önemli. Çok telaşlıyız. Bu da mesela bir şey, kaza sebebi. Yani bir yere çıkacağız, işte yarım saatlik yol var, tam yarım saatlik mesafeye göre çıkıyoruz. Halbuki biraz daha erken çıkmak, telaşlı kullanmamak. Burada çünkü hep konuşuyoruz seninle, motosiklet kullanmak bir yerden bir yere ulaşmak değil, eğer ticari bir motosiklet.

0: Evet, kullanmıyorsak. Önemli olan motosikleti sürmek, onun üstünde keyif almak, onu yaşamak. Amacımız bu bizim. Bir yerden bir yere gitmek değil.
1: Ya bugün daha yaşadım bu örneği. Şöyle, yola çıktık. Bir ara bağlantı yolu. Yol akıyor. Otomobiller aşağı yukarı 80 bandında gidiyor, 80 kilometreyle. Emniyet şeridinden motorlar tahminim yani 80'in üzeri de 100 civarında, 100-110 bandında gidiyor. Şimdi 80'le akan bir trafik varken sen emniyet şeridinden niye bu kadar hızlı gidiyorsun? Bu acele ne? Nereye yetişiyorsun? Ne yapıyorsun? Zaten yasak bir yerde bulunuyorsun. Sana tolere ediliyor burası. Trafik akarken bunu yapma.
0: Değil mi?
1: Hani trafik durdu. Evet, motorda sıcakta durmak çok zor. O motorun ısısıyla insan pişiyor. Bütün her şey dağılıyorsun orada. Konsantrasyon da dağılıyor. Orada bir tolerans. Ama orada hızlı gitme ya. Tekerleğin dönsün, motorun dik dursun. Hani yalpalamayacak gibi düşük hızda git. Acele niye ediyoruz'u ben sana katılıyorum. Anlamıyorum yani.
0: O acele ne? İşte hep onu diyorum. Yani biraz daha erken çıkalım. Hı-hı. Saati 8'e değil de sabah 7.30'a kuralım. Hı-hı. Yani o motosiklet sürme keyfini yaşamak adına ben telaş edilmemesi gerektiğini. Çünkü telaş bir yere yetişme gayreti insanda konsantrasyonu bozuyor.
1: Doğru.
0: Yani araba mı çıktı, efendim ışık mı yandı, sarı yandı geçeyim. Yani kırmızıya dönecek geçeyim çünkü acelem var. Halbuki sarı bize şunu uyarıyor. Kardeşim durmaya hazır ol.
1: Hatta dur demek aslında.
0: Dur yani dur. Yani kırmızıyı yakacağım. Sen dur. Evet. Dengeli dur demek bu. Dolayısıyla bu da önemli bir sebep. Bir de mesela yolu okumamak. Hı hı. İlk başladığımız zamanlar 7-8 sene belki 10 sene oldu. İleri bakmak diye konuşuyorduk. Şimdi motosiklette ileri bakmak çok önemli. Neden? Çünkü ileride olabilecek problemleri analiz ediyoruz.
1: Çok doğru.
0: Yani bir çimento fabrikasının yanından geçerken kafamız çalışıyor. Ya buradan bir tozlar eğer yola inmişse bu bizi kaydırabilir. Veya ileri baktığımızda ıslak bir zemin görüyorsak işte bu da yol okumak. Bir problem olabilir orada, oradan geçerken.
1: Su birikintisi olabilir.
0: Çünkü onun su olduğuna emin değiliz. Belki yağ o.
1: Evet.
0: Anlatabiliyor muyum? Yani ona yaklaşırken o birikintiye biraz daha temkinli yaklaşmak. Veya dar bir sokaktan geçerken park etmiş bir otomobilin tekerleğinin dışarı doğru dönük olması. İçinde biri var mı, yok mu, çalışıyor mu? Belki çıkmaya hazırlanıyor. Bu da yol okuma. Son olarak da belki konforsuz sürüş diyeceğim. Şimdi konforsuz sürüş ne demek diye sorabilirsin bana. Ben de sana açıklayayım. Bir, sıcak havalarda çok fazla giyinmek. Soğuk havalarda zayıf giyinmek. Yani üşümek veya terlemek. Onun için hep seninle deriz. Kademeli üstümüzde bir şeyler olsun. Sıcak oldukça durup çıkaralım. Soğuk oldukça durup giyinelim. Bir de işte bol mola veriyoruz ama o molalarda çok fazla karnımızı ekstra doyurmamak, çok şişkin olmamak, susuz kalmamak. Yani susuzluk bile kaza sebebi. Dolayısıyla böyle aşağı yukarı 10 maddeyle ben sana neden motosiklette kazalar oluyor'yu anlatmış oldum.
1: Bir de şöyle bir şey var, bu söylediğine son ek yapayım. Doğru malzeme, yani doğru eldiven kullanmıyorsan, gereğinden fazla büyük veya küçük sıkan eldiven, gene büyük kask veya küçük kask kullanıyorsan, konforsuz sürüşe bunlar da etki ediyor. Yani doğru ayakkabı, ayağının rahat etmesi lazım. Doğru kask,
0: doğru.
1: Başının rahat etmesi lazım. Sıkarsa çok, artık yanaklar, evet, kulaklar, evet, çok şey rahatsız yapıyor, kullanamıyorsun, konsantren başka bir yere kayıyor. Eldiven de yine öyle, büyük eldiven içinde oynuyor, bu sefer gazı ne kadar açıp kapacağını ayarlayamıyorsun. Bütün bunlar kazanın temel faktörü. Şimdi biz malzemeden bahsettik ama yazın en çok konuştuğumuz konulardan bir tanesi sadece kaskla motosiklet kullananlar. Ya ben rica ediyorum, bunun hani yazı kışı yok. Kışında yazında full ekipmanla bu motoru kullanmanız gerekiyor. Bunun başka bir yolu yok.
0: Yok. Bu konuda şöyle

0: Yani güvenlik birimlerine, polislere teşekkür etmek lazım. Son dönemlerde çok ciddi bir kontrol başladı.
1: Denetleme. Ben de bayılıyorum.
0: Çok. Yani ani olarak durup 3-4 tane polis arkadaşımız motosikletli durup bir anda bütün motosikletleri topluyorlar. Kasksız, eldivensiz, işte dizliksiz ona kadar bakıyorlar. Öyle terlikle binmişin, kask yok falan filan bunların hepsine çok ciddi cezalar uygulanmaya başlandı. Bu hani o cezayı yiyen için belki ya ne oluyor falan filan gibi bir şey ama belki de ileride onun hayatta kalmasını sağlayacak bir denetleme olmuş oluyor.
1: Ben de o konuda tüm yetkililere hakikaten teşekkür ediyorum. Çünkü araç sayısının gerçekten Türkiye'de arttığı bir dönemde bu. Bütün araçları söylüyorum bu arada. Yani otomobil, motosiklet diye ayırmıyorum. Ticariler de dahil. Maalesef hani konuşmak istemediğimiz ölümlü kazaların sayısının artmadığını hatta biraz gerilediğini de görüyoruz.
0: Evet.
1: İşte bu denetimler bize bunu sağlıyor. Onların sayesinde bizim can güvenliğimiz artıyor. Bir de sadece benim güvenli olmam, güvenli sürmem, kurala dikkat etmem, bakımlı bir araca sahip olmam yetmiyor. Benim etrafımdaki diğer sürücülerin de aynı mantıkta, aynı şekilde araçlara sahip olması gerekiyor. Ben kendimi korudum ama beni de senden birisinin koruması gerekiyor. Onu da devlet üstlendiği için
0: Evet.
1: bu konuda hakikaten teşekkür ediyorum. Bizi bu tehlikelerden koruduğu ve kazaların oluşumunu önledikleri için biraz can acıtıyor gibi gözüküyor maddi olarak ama hep
0: Doğru bir şey.
1: söylüyorum.
0: Çok
1: Doğru,
0: doğru bir
1: ceza yemezsen zaten miktarı seni
0: şey.
1: ilgilendirmiyor.
0: Evet.
1: Dolayısıyla bu uygulamaların da devam etmesi gerektiğine inanıyorum.
0: Ben de.
1: Tamer, ağzına sağlık diyorum. Çok keyifli bir söyleşi oldu.
0: Ben
1: Şimdi
0: teşekkür ederim.
1: sırayı Kastrol Magnetek'le işin doğrusu alıyor. Kastrol Magnetek'le işin doğrusundan merhaba sevgili seyirciler. Teknik konularla sizlerin karşısındayız. Gökhan Eraslan sormuş. Aracımın jantlarını büyütmek istiyorum. Lastik taban ve yanak ölçüsünü orijinal dış çapa sadık kalacak şekilde hesapladım. Yani kilometre saati sapmayacak. Yine de jantı büyütmek, jant göbeğine binen dikey yükü ve süspansiyon geometrisine scrub radius bozup yürüyen aksama zarar verir mi demiş. Çok güzel, çok teknik bir soru sormuş. Evet, bu jant büyütmek isteyen arkadaşlarımız var Serdar abi. Ne tavsiye ediyorsun? Bunlar hangi parametreler dikkat edilerek yapılmalı?
2: Şimdi Murat, bir kere soru eksik bir soru. Jant büyütmekten kasıt nedir? Jantı genişletmek mi, çapını büyütmek mi?
1: Genellikle çap hani
2: Tamam.
1: 17 inç,
2: Şimdi
1: 18, 19
2: çapıysa,
1: yapmak.
2: ama bir de daha geniş lastik takabilmek için jantın genişliğini de değiştirenler çok oluyor. İşte 7 inçten 8 ince, 9 ince çıkaranlar oluyor. Bunların her ikisi de öncelikle arkadaşımızın da söylediği gibi yürüyen aksama, poryalara, aksonlara, hatta rotillere, rot başlarına varana kadar daha fazla bir yüklüyor. Onun için onların ömrünü kısaltıyor ve onların kırılma, eğilme ihtimalini arttırıyor. Ama bu çok yüksek bir oran değil. Yani buradaki etkisi %5'tir, %3'tür. Ama daha önemlisini, bu arkadaşa bunu tavsiye etmememin esas sebebine geleceğiz. O bambaşka bir şey. Şimdi Murat, diyelim ki bu araç 17 jant. 17 jantı 18 janta çıkarttığınız zaman 1 inç yani 25-14 milimetre yani yaklaşık 2,5 santim jantı büyütmüş oluyorsun. 2,5 santim jantı büyütürken eğer lastiğin dış ölçüsünü aynı bırakıyorsan lastik yanağı eskisinden 2,5 santim daha daralıyor. Özellikle İstanbul gibi yolun çok bozuk olduğu kasisler, çukurlar, speed bump'lar falan olan bir yerde düşük profil bir lastik kullanmak kadar zararlı ve tehlikeli bir şey yok. Hemen lastiğin patlaması, lastiğin yanaktan yarılması, jantın eğilmesi buna benzer
1: Ön
2: sebepler.
1: takımların zarar görmesi.
2: Ya tabii ki o yani her şey çünkü yani bak Murat, lastik yanak yüksekliği aslında yani mühendislikteki İngilizce deyimi suspension'un tool'dur. Yani süspansiyonun bir
1: Parçası.
2: parçasıdır. Yani amortisör nasıl çalışıyor, yay nasıl çalışıyor? Ama lastiğin yanağı da siz çukura girdiğinizde, viraja girdiğinizde, fren yaptığınızda belli bir şekilde

0: çalışır ve otomobilin reaksiyonlarını yumuşatır. Tabi buradaki lastik havası da çok önemli. Hep bunu da hatırlarsan söylüyoruz. Yani yanlış lastik havası, gerekenden fazla lastik havası, gerekenden az lastik havası, bunlar hep bu etkenleri değiştiren durumlardır. Ama lastik yanağının düşürülmesi benim Türkiye şartlarında şahsen diyeyim hiç tavsiye etmediğim bir şey. Hatta şöyle bir durum var. Marka model vermeyeceğim. Avrupa'da satılan, işte Almanya'da, İngiltere'de, İtalya'da, Fransa'da satılan oranın yol koşullarına, oranın otoban koşullarına yapılmış özel otomobiller, yani böyle RS versiyonu falan otomobillerin lastik yanak yükseklikleri Türkiye'ye çok az geldiği için onlar bile çok büyük problemler yaşıyorlar bu çukurlarda, kasislerde. Onun için ben arkadaşa nereden fedakarlık? Yani mesela lastiğin tabanını genişletmek. Yani bunun iyi tarafları bile var. Çok fazla bir bunu yapma diye bir ısrarım olmaz. Ama jantı büyütüp lastik yanağını düşürmek, hele bir de bu aksesuarlarla yapılan ölçümler var. Hele bir de üreticinin önerdiğinin de dışına çıkıyorsa bir sürü negatif unsura sebebiyet verebilir. Asla yapmasını tavsiye etmem. Hele yani bir inçte, hele bunu iki inç yapanlar, yani ben çok görüyorum, duyuyorum, yani araç 16 inçle fabrikadan çıkmış, 18 inçe çeviriyorlar. 18, 2 inç dediğin zaman Murat 5 santim. Çok ciddi bir fark. Bu da lastik yanağının daralmasına sebebiyet veriyor.
1: Ya onu şöyle bir örnekle istersen tamamlayalım. Hani kapılarda takoz vardır ya, kapı çarpmasın diye bir lastik takoz. O ne yapar? İşi sessizleştirir, darbeyi emer, kapı duvara çarpmaz. Bu da işte ön takıma giden darbeyi yana absorbe ediyor. İçeri daha az ses geliyor, daha az vibrasyon geliyor. Ön takımlara daha az şiddet geliyor. Lastiğe daha az basınç oluyor, janta da daha az basınç oluyor. Dolayısıyla evet öyle, ama neden büyüdü diye söyleyecekler. Ben de onu söyleyeyim. Tabii ki günümüzün disk çapları büyüdüğü için frenler, aracın beygiri arttı. Tabii. Disk çapları büyüdü. Onun için jant göbekleri biraz büyüdü. Ama bunu fabrika ayarlarında bırakmak en doğrusu. Çünkü mühendisler bunu en optimal şekilde hesaplıyor. Evet, bu hafta da bölümümüzün sonuna geldik. Haftaya yeni bir soruda tekrar keyifle cevaplamaya, yanıtlamaya devam edeceğiz. Gastrol Magnetek'le işin doğrusunda izledikten sonra stüdyomuzda yine değerli bir konuğumuz var. Marmaz Başkanı, Marmara Motorlu Araç Satıcıları Derneği Başkanı Sayın Hüseyin Erdem bizlerle beraber. Evet, hoş geldiniz programımıza.
2: Hoş bulduk.
1: Evet, biraz arayı açtık ama şimdi biraz ikinci eli tekrar sizinle konuşmak istiyoruz, değerlendirelim. Çünkü en çok gündemde olan konulardan bir tanesi ikinci el. Sıfır araçların fiyatları malum. Dolayısıyla ikinci ele olan talep biraz daha artıyor, biraz daha göz önüne çıkıyor. Otomotiv pazarını bugün nasıl değerlendiriyorsunuz? Özellikle ilk 6 aya baktığımızda sizce yeterli düzeyde mi? Bunun tabii ki ikinci ele yansımaları oldu. Bu yansımalar sizce nasıl?
2: Otomotiv pazarı şu an için durgun. Sanırım bu durgunluk bir süre daha devam edecek. Çünkü gerek esnafımızın ikinci el otomobile ulaşımı çok zorlaştı. Sektörde büyük oyuncular var. Gerekse de krediye ulaşım yok. Bunun yanında işte %62 civarında para fonda ya da faizde. Altından dolayı da sıkıntı var, biliyorsunuz. 8 liraya kadar insanlar altın aldı. 6 liraya düşünce de parasını bozamıyor. Hem nakit sıkıntısı hem otomotive ulaşamadığımızdan, hani tabiri caizse arabacı gibi söyleyeyim, yaprak bile kıpırdamıyor.
1: Evet, bu peki ne zaman düzelir? Yani buna düzeltmek için nasıl adımlar atılması lazım? Ve esnaftan beklentiler ne yönde?
2: Ya esnafın beklentileri krediye ulaşabilmek. Sektöre sonradan girmiş, parası olduğu için girmiş, sektörü bilmeyen, sektördeki güçlü temsilcilerin kurallara uygun bir şekilde, yani bir rekabet güzel ama haksız rekabet kötü. Bu haksız rekabetin düzeltilmesi için zaman zaman raporlama yapıyoruz. Yeni bir raporlama yapıp tekrar bakanlığımıza, gerek Motorlu Araç Federasyonumuz, MASFED, gerekse biz bunun için diğer derneklerle beraber Anadolu'da 60'a yakın MASFET'e

0: bağlı derneğimiz var. Sektör temsilcileri bununla ilgili esnafın rahat nefes alabilmesi için gayret ediyoruz.
1: Peki bu raporlamaları yapıyoruz dediniz, haksız rekabet dediniz. Esnafın yaşadığı en büyük sorun nedir bu konuda? Haksız rekabete baktığımızda nedir ortaya çıkan konu?
0: Sektöre sonradan girmiş, örneğin medya gücü olan, ekonomik olarak çok güçlü olan, pandemiden sonra sektörün dengesi biliyorsunuz bozuldu zaten. Bulanık suda balık avlayanlar var çok fazla. Etektekçiler var piyasada hala. Onlar henüz ayıklanmadı. Süreç çok fazla muğlak olduğu için de esnafın sağlıklı çalışabilmesi çok zorlaştı.
1: Peki ikinci elde fiyat dengesi oturdu mu? Çünkü bahsettiğiniz gibi pandemi sürecinde rakamlar oldukça şişmişti. Ederinin çok üzerinde rakamları araçlar el değiştiriyordu. Bu tabii sıfır, ikinci el fark etmeksizin. Böyle bir pazar vardı. Ve tabii ki araç çok kolay satılıyordu. Yani siz satmayı bilmeseniz de alıcı zaten hazırdı. Sıfır araç satıcıların en büyük sorunu şu bugüne baktığımızda. Araç satmayı unuttuk diyorlar. Hep hazır müşteriye alıştıkları için. Bugün yeniden araç satmanın savaşını veriyorlar. İkinci elde durum nedir? Esnaf o dönemde evet rahat araç sattı, çok karlı araç sattı belki ama bugün nedir durum?
0: Ya bugün araca ulaşmak en başında söylediğim gibi çok zorlaştı. Çünkü dijital ortamları kullanan büyük güçler gel fiyatı veriyorlar. Örneğin 20 bin araca fiyat veriyor. Bu fiyatlarda da gittiğinizde biz bunu bakanlığımızda %5'e düşürttük ama %5'in de altında fiyatlarla ekspertizini yapıyor. İşte şu var, bu var vesaire diyor. Mazeret uyduruyor. Daha altında fiyatlarla malı topluyor. Buradaki kaybeden hem bizim esnafımız hem de son kullanıcı da zarar ediyor. Yani %10, %15 gibi piyasanın üstünde piyasaya hakim olmak için ekonomik gücünü, sosyal medya gücünü kullanarak araç fiyatlarını şişiriyorlar. Bu da ne yapıyor? Esnafa araba gelmiyor. Yani esnaf bu arabanın bir değeri var. O değeri üzerinden yürüyorsa bile hakim güç haline gelmek için fiyatları yükselterek alıyor.
1: Siz dernek olarak hem MASFET olarak hem Marmas olarak nasıl bir yapı kurdunuz? Üyelerinizi hangi seviyeye taşıdınız? Kurumsallaşmaktan bahsettiniz. Burada yaptırımlarınız neler? Ve üyeler bugün baktığımızda nasıl bir esnaf profilinden oluşuyor? Biraz bunu anlatırsak herhalde aradaki farkın ya da dengenin diyelim bu büyük firmalarla esnaf arasındaki dengenin de nasıl olduğunu seyircilerimiz daha iyi anlayacak.
0: Son kullanıcı için de özellikle söylüyorum. Büyük firmalar görmeden alıyor. Ufak esnaf 5 araba, 10 araba, 15 araba, 20 araba da olsa bunları tek tek neredeyse işin sahibi görerek, ekspertizini yaptırarak, kendi gözüyle de değerlendirerek biz esnaflar satamazsam binerim diye alırız. O şekilde mal alırız. Bizim küçük esnaftaki malımız o konumda daha sağlıklı. Bir. İkincisi biz güvenli ödemeyi getirdik. İstedik geldi. Şu an güvenli ödeme var. Ekspertiz zorunluluğu var. Yetki belgeli bir esnaftan bunu alırken herhangi bir sıkıntısı son kullanıcının olmayacak bundan sonra. Bununla ilgili daha güvenli nasıl hale gelir, neler yapılabilir üzerinde zaten çalışıyoruz.
1: Peki sektörün bugün çözüm bekleyen en önemli yapısal sorunları nedir sizce?
0: Kredibilite ve adaletli bir satış. Yani bakanlığımızla da bunu görüştük. Bugün benim esnafımın ödediği yıllık vergi, bunun yanında işte binde iki geldi, binde iki. 4 araba satan ayda bir esnafla 400 araba günlük satan esnafın arasındaki vergi adaleti gibi ince ayrıntılar, nüanslar var. Bununla ilgili bakanlığımızla görüşüp raporlayıp çalışıyoruz.
1: Peki hala kayıt dışı sürüyor mu? Pandemi döneminde birçok ortaya satıcı çıkmıştı. Yani herkes, şimdi meslek grubu söylemeyeyim ama galerici olmak, yani ikinci araç ticareti yapan bir şirket, bir firma

0: olmak başka bir şey. Bir de bir birey olup araç alıp satmak başka bir şey. Hangi mesleği yaparsanız yapın. Bundan çok fazla ortaya çıkmıştı. Bu hala devam ediyor mu? Ve bu kayıt dışılığın önüne geçmenin bir yolu var mı? Bu konuda çalışmanız var mı?
1: Var. Kayıt dışı ile ilgili gerçekten hala sorunlarımız ciddi devam ediyor. Ama güzel olan tarafı da herhalde pandemiden bu yana bakanlığın en çok üzerinde çalıştığı sektör muhtemelen bizim sektördür. Ticaret Bakanlığı'na ve bakanımıza ve bürokrasiye bu konuda çok teşekkür ederiz. İki gün önce hatta bir mesaj attık. Hı hı. Bu home office'lerle ilgili vesairelerle ilgili evet. Çok takip ediliyor. Bu işi gerçekten bilenin hakabet güzel, haksız rekabet güzel, kötü. Yani biz rekabetten yanayız ama adil olması gerekiyor. Bununla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Gerek federasyonumuz, gerekse tekrar söylüyorum Anadolu'da küçüklü, irili, büyüklü derneklerimizin tamamı otomotivde son pandemi sonrası yani 7 yıldır üzerinde bir göz var. Bu göz STK'larımızı da çalışmayan tabela STK'larını bile çalışır hale geldi. Şu an için bir sağlıklı yürüyor. Çoğu sorun düzelecek ama esnafımıza tavsiyemiz de şu. Birileri bulanık suda balık avlıyor. Böyle zamanlarda esnafımıza sakin olmayı, daha dirayetli olmayı, işin gerçekten erbabı olanlar kalacak.
0: Peki böyle azalma var mı hiç esnaf sayısında üyeleriniz
1: yüzde,
0: arasında?
1: Yani net sayı veremem ama %10'un üzerinde esnaf kapattı kapatmaya gidiyor. Çünkü gerçekten hem mala ulaşım zor hem de kredibilite olmadığı için son zamanlarda biliyorsunuz katılımlarda araba alıp satmaya başladı. Orada da bir adaletsizlik var. O yüzden bakanlığımızda da bir rapor hazırlayıp gönderiyoruz. Herkes işini yapmalı ama maalesef Türkiye'de yıllardır hatırlarım eski olduğum için farklı zamanlarda herkesin o mesleğe döndüğü, bunların rüzgar gibi gelip rüzgar gibi de gittiğini görürüz. Esnafımıza artık bireyselde birebir konuşmada şunu söylüyorum. Çoktan çok azdan az gider. Senin 10 araban var, sen 10 arabalık ama buraya bu kadar böyle körü körüne gelmiş, meslekle ilgisi olmayan sektörlerin de çok uzun kalmayacağını, sabırlı olmalarını tavsiye ediyorum. Devletin bizim üzerimizde şu an Ticaret Bakanlığı'nın özel ilgisi olduğunu da biliyorum. Her şey inşallah daha güzel olacak ama biraz sabredeceğiz.
0: Peki son sorum dijitalleşme ile ilgili. Çünkü artık otomobillere baktığımızda inanılmaz bir dijitalleşme görüyoruz araçların içinde. Kullanıcıların lehine çok güzel özellikler sunmaya başladı.
1: Evet.
0: Dijital platformları görmeye başladık. Bütün satış sektörlerinde yani bugün ne satarsanız satın bir dijital platforma sahipsiniz ki tüketici size daha kolay ulaşsın diye. İkinci el araç ticaretinde galericiler bazında diyeceğim buna. Büyük kurumsal firmaları bunun dışında tutuyorum. Bir dijitalleşme söz konusu mu? Ortak bir dijital platformda buluşmayı düşünüyor musunuz? Tüketiciler size en kolay nasıl ulaşabilir? En rahat, en şeffaf nasıl ulaşabilir?
1: Yani Türkiye'de 90 bine yakın esnaf var. Burada son kullanıcı kendisine en yakın olan esnafı tercih etmesini ama tabii bunun yetki belgesi, ekspertizi, güvenli ödemesi yapılarak artık çünkü son devirde şey kalmadı. Artık güven kağıt üzerinde olursa güzel. Dijitalleşme ile ilgili federasyonumuzun da bir çalışması var. Bizim de çalışmalarımız var. Artık uygulamalar hazırlıyoruz. Uygulamadan her şeyi görebilecek duruma geldik. Dijitalleşmede sadece dijital platformların da otomotivci olması o gücünü o tarafa da kaydırıp esnafı sıkıntıya sokması hoş değil. Aslında onlar da aldıkları, topladıkları, yüksek fiyatlara topladıkları malı gene benim esnafıma satıyorlar. İnsan hani bindiği dalı keser mi? Bazen büyük şirketlerin o kadar gözleri kararmış oluyor ki bindiği dalı bile kesmeye kalkıyorlar. Otomotiv esnafı son pandemiyle beraber gerçekten çok üzüldü, çok ezildi. Umarım bakanlığın desteğiyle de kendi emek ve gayretleriyle de bundan sonraki dönemde biraz daha nefes alacağız ama bu yılı bitirmemiz lazım gibi geliyor. Allah esnafa da ülkeye de hayırlar getirsin.

0: misin diyorum.
1: Evet, teşekkür ediyoruz bu açıklamalar için. Esnaf biraz dertli benim gördüğüm kadarıyla. İnşallah herkes için hayırlısı olsun ama bununla beraber gelişmelere de açık olduğunuzu, bunları yapmakta şu an start verdiğinizi, başladığınızı da söylediniz. O yüzden tabii ki bu tüketiciye yansıyacak olumlu bir dönüş. Bu dijitalleşmeyle beraber şeffaflık artacak, erişim kolaylığı artacak.
0: Evet.
1: Hani mahallenin bakkalı, berberi o mahalledekilere ne kadar samimi, dost, abi, kardeş ilişkisiyle yürütüyorsa esnaf da bu şekilde yürütüyor tabii ki işlerini. O yüzden bu farklar zamanla daha netleşecek diye düşünüyorum. Size de kolay gelsin diyorum. Dernek işleri çok zor bunları yürütmek.
0: Siz de hem, STK başkanısınız artık, zor yani.
1: Öyle. O yüzden hani hem hükümet nezdinde, hem kullanıcılar nezdinde, hem üyeler nezdinde birçok çalışma yapmanız gerekiyor. Kolay gelsin diyorum. Gelişmeler oldukça sizi burada ağırlamak istiyoruz. Onları da duyurmak istiyoruz. Memnun Tüketicilerin olur. En iyi şekilde faydalanacağı, çözüm bulacağı, rahat edeceği, karlı olacağı çözümlerle karşımızda olmanızı diliyoruz diyelim. Ve Hüseyin Erdem'e teşekkür ediyoruz sevgili seyirciler. 8. etabı da bu haftalık burada noktalıyoruz. Önümüzdeki hafta tekrar buluşuncaya dek şimdilik hoşça kalın.

0: İşte bu terörsüz Türkiye meselesi Türkiye yüzyılının en önemli parçası. Sayın Cumhurbaşkanı'nın en büyük eserimiz dediği, yani hayata geçtiğinde en büyük eserimiz olarak göğsümüz kabararak tarihe yazacağız dediği terörsüz Türkiye. Şimdi en büyük eserimiz demek için bir şey lazım. Eserler lazım, değil mi abi?
1: Tabii.
0: O eserlerden sonra en büyüğü de terörsüz Türkiye. Şimdi bu eserleri, konuyu nereye getirdim? Bak sen de şaşıracaksın. Bugün AK Parti 25 yaşında.
1: Doğru.
0: Ve sayısız eseri hayata geçirdi AK Parti iktidarı.
1: Aynen.
0: 2007'de, 2011'de, 2015'te, 2018'de, 2023'te çıkmışsın yenmiş, yenmiş de yenmiş diyordu sabah bizim editör arkadaşım Emin. Muharrem İnce'nin dediği gibi. Genel seçimleri ezici bir üstünlükle kazanmak. Yani bir siyasi parti için çok da dünyada örneği, eşi, benzeri zor görünen bir durum.
1: Bütün engellemelere rağmen.
0: Üstelik.
1: Yani şeyden bahsetmiyorum. Siyasi rekabetten bahsetmiyorum. O çok doğal. Belaltı vuruşlarla bir takım yani.
0: Yani şeyden tut da abi.
1: Abi 13, kapatma 2013'ten davasından. Daha şeyden başla abi yani. Tabii yani.
0: E-Muhtıra'dan başla
1: aynen,
0: ya.
1: Aynen, yani 2007'den
0: başla. Senin atadığın bir bürokrat çıkıyor ve diyor ki sözde değil özde layık olacak tabii, falan diyor. Onun karşısında da adının başında gazeteci yazan bir takım lüzumsuzlar sizce kim cumhurbaşkanı olmalı efendim diyorlar. Deyip tabii. Ceket ilik diyorlar. O lüzumsuzların adını şimdi zikretmeyeyim. Hepsi kendini çok iyi biliyor. Bunları yaşadı. E-Muhtıraları yani yaşadı. Kapatma davaları açıldı. İşte gezi olayları 17-25 Aralıklar şunlar bunlar falan derken açık. Dün arkadaşlarım bir fikri bizim fikri takip adında böyle mini belgesel tadında
1: çok
0: programlarımız oluyor izliyorum. Abi.
1: Çok güzel. Çok
0: AK
1: önemli
0: Parti'nin
1: ayrıca.
0: 25. yılını konu alan kısmında şu önemliydi. O da çok etkiledi beni. AK Parti iktidara geldiğinde oy kullanmış olan seçmenlerden 8,5 milyona emanetini teslim etmiş ve şu anda yok. 2028 yılında oy kullanması beklenen seçmenlerden 13 milyonu da AK Parti iktidara geldiğinde yoktu. Ortada yoktu.
1: Daha. Çok enteresan. Değişim.
0: Rakamlar, değişimler, böylesi geniş bir yelpaze ve 25 yıl neticesinde hala zorladıkları halde, yeni anketler çıktı hepsine çok gülüyorum, zorladıkları halde birinci parti çıkıyor. Çok enteresan değil mi? Nedir bunun işin sırrı?
1: Sırrı bir kere o çok konuştu önceki dönemlerde de. Samimiyet çok önemli. Siyasette, bu gazetecilikte de her meslekte böyle ama siyasette çok daha belirgin bir şekilde karşınıza çıkıyor sonuçları. Samimiyetin ben çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bir. İki, bu öyle bir şey ki bizim milletimiz, bilhassa Anadolu irfanı sahibi olan milletimiz bunu çok net anlıyor karşıdan. Bir örnek vereceğim. Bütün siyasi hayatı boyunca bunların hep örneklerini görmüşüz ama bir çarpıcı örnek vereceğim. Çıkıyor Özgür Özel diyor ki biz Erdoğan'ın tekrar seçilmesine sebep olacak efendim bir yaklaşım içerisinde bir pazar içerisinde girmeyiz diyor şeyle alakalı. Bu çerçeve kanunun onaylanması, oylanması alakalı olarak. Yani biz bu şeyde yokuz diyor aslında. Kerhem oy verdi aslında. Şimdi bu öyle saçma bir şey ki bu yaklaşım. Yani oy için böyle bir terörle mücadeleyi oy için yapıyor demek. Şimdi bu noktaya gelince mesele, çünkü çok büyük bir destek var terörün sonlanmasıyla alakalı. Evet. Bu noktaya gelince böyle yorum çıkarması normal. Ama şunu ben hatırlatacağım böyle düşünenlere. Affedersiniz kuş beyinli misiniz? 2009, 2008, 2009 neredeyse şu anda konuşanların en ufak birinden bahsettiğin zaman şeyin allak bullak olacağı bir dönemde siyasi hayatıma mal olsa dahi ben bu şeyi çözeceğim. Bir şekilde ortaya çıkan bir irade var.
0: Baldıran zehiri dedi daha evet. Ne desin
1: yani? Evet. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Eğer Erdoğan her adımında şimdi yatırımlarda o hesap yapmaktan daha doğal bir şey olmaz demokrat ülkelerde. Ama bu tür hayati konularda, bu tür efendim Türkiye'nin bekası ile ilgili konularda her konuda, her adımda o hesabı yapan birisi olsaydı eğer asla ve asla o çözüm süreci meselesinde ta o başlangıçtaki o adımı atmazdı yani.
0: En son 2023 seçimlerinde Henüz daha Suriye'de dengeler değişmemişken Suriyeli sığınmacılarla ilgili muhalefetin en kıymetli argümanı bunları göndereceğiz, ülkelerine göndereceğiz. Dedi. Ne halleri varsa görsünler, bize ne, niye biz taşıyoruz bunları dediklerinde.
1: Toplumda bir karşılık bulduğu halde bu.
0: Ve dahi Sayın Cumhurbaşkanım, belki çevresinden, Sayın Cumhurbaşkanım bu bize oy kaybettiriyor. Evet. Dendiğinde,
1: bir parça şöyle olsak, böyle yapsak gibi.
0: Evet. Ben kucağında çocuğuyla sınırıma dayanmış bir mazluma kapıyı kapatıp da karşılığında iktidara devam istemem dediği söyleniyor.
1: İşte
0: Sayın
1: bunlar, bu çok güzel örnek verdi. Çok, çok iyi hatırlatan, Allah razı olsun. İşte bunlar, o samimiyet dediğim şey buralardan kaynaklanıyor. Bunlar bir insanın gerçekten bu ülkeyi, milleti, bu ülkeyi, bu milleti ne kadar düşündüğünün ölçüsüdür bunlar. Fiilattaki ölçüsüdür. Her şey lafla olmaz.
2: Türk medya yayınları yeni frekansında. 24, 360, TV4, Alem FM, Lig Radyo ve 24 Radyo. 16 Ağustos Pazar gününden itibaren TürkSat 4A uydusu üzerinden yayınlarımıza yeni frekansımızla devam ediyoruz. Yeni frekans bilgilerimiz TürkSat 4A, frekans 11.861.750 MHz, sembol oranı 16.666, FEK 2/3, polarizasyon dikey V. Anten değişikliğine gerek yok. Yayınlarımızı dijital platformlardan takip ediyorsanız herhangi bir işlem yapmanıza gerek yok. TKGS özellikli cihazınız varsa kanal bilgileriniz otomatik olarak güncellenecek. TKGS özelliği bulunmayan cihazlardaysa yeni frekans bilgilerini girerek kanal taraması yapmanız gerekiyor. Yeni frekansımızda bizi izlemeye ve dinlemeye devam edin.
3: Murat Öztürk'ün hazırlayıp sunduğu Ekranların Rekortmen programı 8. etapta bu hafta. Opet Test Köşesi'nde Ford ailesi, Serdar Bostancı ile sizlerden gelen soruları yanıtladığımız Kastrol Magnet Ekleyiş'in doğrusu ve Salih Çiçek ile Veri Analiz Köşemiz yer alıyor. Ekranların en uzun soluklu otomotiv ve motor sporları programı 8. etap. Bugün 12.15'te 24'te.

0: ilerlemek istiyorum. Çünkü bu bizim öncelikli meselemiz oldu. Bir yaşadığımız hayat var, bir de istediğimiz insan olmak var. Bu idealle mevcut durum arasındaki makas açıklığı bacaklarımızı kollarımızı birbirinden biraz ayırsa da bir rehbere ihtiyacımız var. Orada size soruyorum hemen. Diyorum ki istediğim insan olma yolunda kitabının konusu nedir? Ne anlatıyor?
1: Değerli takdiminiz için öncelikle çok teşekkür ederim. İstediğim İnsan Olma Yolunda kitabı aslında günümüzde insanların psikoloji biliminden hem etkili şekilde yararlanabilmeleri hem de sağlıklı bir mesafe oluşturabilmeleri için rehberlik eden bir kaynak. Biliyorsunuz ki hani özellikle sosyal medya ile birlikte psikoloji hayatımızda artık hiç olmadığı kadar söz söylüyor. Hiç olmadığı kadar bu alanda uzmanla karşılaşıyoruz. Her biri farklı seslerle, farklı sözlerle bize bir şeyler anlatıyorlar. Ki, tabii ki bunu sadece uzman arkadaşlarımız yapmıyor. Aynı zamanda herhangi bir insan hayatındaki herhangi bir psikolojik çıkarımı, psikoterapi süreçlerinden öğrendiği herhangi bir deneyimi de açıklıkla anlatabiliyor. Bu da beraberinde kendimizle ilişkimizde önemli bir belirleyici olan algı dünyamızı büyük ölçüde şekillendiriyor. İstediğim İnsan Olma Yolunda kitabının bir kolu aslında psikoloji biliminin sınırlarını, sınırlılıklarını, bize yardım edeceği noktaları aktarmaya çalışırken öbür kolunda da psikolojik safsatalar üzerinden özellikle sosyal medya, yeni medya üzerinden hayatımıza giren kavramlara, sloganlara nasıl yaklaşmamız gerektiğine dair bir rehberlik sunuyor. Yani kitapla birlikte biz yararsız psikolojik içeriklerden kendimizi nasıl koruyacağımızı öğrendiğimiz gibi psikoloji biliminin imkanlarından nasıl yararlanabileceğimizi de öğrenmiş oluyoruz. Ve bütün bunları yaparken de inançlı birinin dünyasından yani özellikle bilhassa manevi dünyasını önemseyen bireylerin psikolojiye dair ön yargıları, kaygıları, korkuları, burayla ilgili yoğun mesafesini konuşmaya çalıştım kitapta. Ama aynı zamanda psikoloji bilimi ile bir mürşit-mürit ilişkisi üzerinden psikoterapiyle, psikoterapistle ilişki kuran insanlara dair de ne gibi bunların sakıncaları olabileceğine dair elimden geldiği kadar kimseyi incitmeden bir pencere açmaya çalıştım. Kısacası aslında ifrat ve tefrit noktalarını ele aldığımız bir kaynak oldu bu kaynak. Kendimizle ilişkimizde psikoloji biliminin imkanlarından nasıl yararlanacağımızı öğrendiğimiz gibi, az önce de söylediğim gibi kendimizi yararsız psikolojik içeriklerden nasıl koruyacağımızı da öğreniyor oluyoruz bu kaynakla.
0: Peki bu kaynak eser mesleğin profesyonellerine, sizin gibi psikologlara, danışanlarına yardımcı olmak isteyen ama bu konuda henüz tecrübesi gelişmemiş dostlarınıza mı, yoksa bu alandan istifade etmek isteyen danışanlara ya da danışan adaylarına mı? Kimlere rehberlik edebilir?
1: Her iki gruba da gerçekten içtenlikle önerebilirim. Her iki gruba da kesinlikle rehberlik edeceğini düşünüyorum. Danışanlarımıza şöyle yardım edebilir. Psikoterapi bana nasıl yardım eder? Ne yönde yardım eder? Nasıl yardım etmesini temenni etmeliyim? Bu sorulara çok ciddi rehberlik eden bir kaynak. Ama aynı zamanda psikoloji biliminin içerisinde kendini geliştirmeye çalışan, bu alanda emek vermeye çalışan, henüz yaşı genç olan ya da tecrübesi yetersiz olan arkadaşlarımız aslında benim gözümden bilimsel kaynakları referans alarak psikoloji biliminin psikoterapi odasından nasıl bir imkana dönüştüğüne dair fikir edindikleri gibi tecrübeli arkadaşlarımız da aslında benzer zorlukları yaşıyoruz seans odasında. Kendi içlerinden geçen pek çok şeye bir cevap bulabilecekler bu kitapta. Danışanlarına önerebilecekleri bir kaynak okumuş olacaklar. Kendilerinin de hoşuna gitmeyen pek çok fikir, düşünce, iddia ile ilgili bir kapı aralamaya çalıştığım için diliyorum onların da İç seslerine bir söz olabilecektir bu kitap. Şu ana kadar kitabı hem meslektaşlarımızdan okuyanlardan hem de danışanlarımızdan okuyanlardan hep çok iyi dönüşler aldım. Biraz açıkçası zaman içerisinde de kimin daha çok kitaptan fayda alacağını ben de heyecan ve hevesle bekliyorum. Ama her iki grubun da kendinden çok şey bulabileceğine inandığım bir kitap. Nitekim zaten biz psikologlar da kendi terapimizden geçtiğimiz için bir taraftan gerçekten bir danışan koltuğuna oturmayı tecrübe ettiğimiz için kitabın bu anlamda da yardım edeceği kanısındayım. Yani kendi süreçlerimize de yardım edeceği kanısındayım. Çünkü kitap zaten insanın sınırlılığı, insanın kırılganlığı ile başlıyor. Psikolojinin sınırlılığı, psikolojinin de bir kırılganlığı olduğuyla da devam ediyor. Ama gel gelelim bütün bu gerçekler

0: ile beraber imkanlar da sunuyor bize ve bu imkanları nasıl gözetebiliriz? Buna bakmamıza da rehberlik ediyor. Dolayısıyla her iki gruba da destek olabilir diye düşünüyorum efendim.
1: Bu alanda literatüre katkı sunan pek çok araştırma, kimi tecrübe paylaşımı, edebi tatlar da verebilen aynı zamanda kitaplarla karşılaşıyoruz. Son yıllarda bunun bolluğundan sosyal medya tarafına da geleceğiz daha sonra ama ben daha çok şu anda literatürle ve kitaplarla ilgili olarak soruyorum. Sizin kaleme almış olduğunuz bu çalışma benzerleri içinde size göre nasıl bir fark oluşturuyor?
0: Çok kıymetli bir soru. Öncelikle kitap kendine yardım kitabı olarak yazılmadı. Fakat okunduğunda kişinin kendine yardım edebilmesi noktasında zihnindeki pek çok bulanıklığa cevap oluşturabilecek bir kitap olduğunu düşünüyorum. Ve editörümün kitabı birlikte düzenlediğimiz süreçte bana söylediği çok kıymetli bir geri bildirim var. Onun cümlesiyle söyleyeyim. Demişti ki Esra Hanım, bu kitap nazik bir manifesto niteliğinde oldu. Yani kimseyi kırmadığımız, kimseyi incitmediğimiz ama sözümüzü de söylediğimiz bir kitap oldu. Dolayısıyla ben en azından muhakkak ki söylediğim şeyler ilk kez söylenmemiştir. Fakat bütün bu hani yeni medya ile birlikte hayatımıza giren safsatalardan tutun da psikoloji biliminin sahadaki imkanlarına varıncaya kadar bu geniş yelpazeye bu kadar az kelimeyle temas etmeye çalışan nadir kitaplardan biri olacağı kanaatindeyim. Ve söylediğim gibi benim için şey çok önemli, hani fikrimizi açıklıkla söylemek ama bunu söylerken de kimseye kendisini suçlu ve bir parça incinen bir konuma sürüklememek. Bu kitapta hem herkesin ne yaptığımızın bir farkına varmasını, tüm meslektaşlarımın ne yaptığımızın, ne kadar hassas bir iş yaptığımızın farkına varmasını istedim. Kendim de buna dahilim. Ama bir taraftan psikoloji alanından olmayan ama psikoloji biliminin imkanlarından yararlanmak isteyen halkımızın da kendisine bu anlamda nasıl yardım edeceğine bir kaynak bulmasını istedim. Muhakkak ki dediğim gibi söylediğim hiçbir şey ilk kez söylenmiş değildir ama bunları derlemeye, toparlamaya ve nezaketle eleştirilerimi ortaya koymaya çalıştım. Şunu da söylemek isterim. Kitapta okurlar fark edecekler. Pek çok yerde kaygılara yer vermeye çalıştım. Psikoterapiye dair kaygılara. Örneğin muhakkak siz de duymuşsunuzdur psikoterapinin bencilleştirme ihtimallerine dair. Halk arasında sürekli gündemler gezer mesela. Psikoterapinin inançlı insanların inançlarıyla aralarına mesafe koyduğu ile ilgili. Çeşitli böyle cümleler hep duyarız bir yerlerden. Bu kitapla birlikte ben hiçbir şekilde bu kaygıları yok saymamaya çalıştım. Ama bu kaygılar karşısında savunucu bir tutuma da geçmedim. Evet, bu ihtimaller söz konusu olabilir ama bu amaların içine elimden geldiği kadar bilimsel referanslarla doldurmaya çalıştım. İnanıyorum ki bu anlamda sahada anlamlı bir boşluğu dolduracaktır. Ve okurlara da derli toplu bir şekilde o zihinsel bulanıklıklarının giderilmesine yardımcı olacaktır.

0: Acaba merak ettiğimiz bu alanlara ilişkin bir de insanın kendine ayna bulma gayretiyle yola çıktığında, motivasyonu da biraz bu olduğunda beklentisi ne olabilir, ne olmalı kitapla kurduğu ilişkiden? Takılı kalan zihin özelinde sormak istiyorum. Bizim herhangi bir durumu kendimizle ilgili okuma çabamız için de bazen çok yargılayıcı bir tarafımız olabiliyor. Bazen de çok daha iyimser olabiliyoruz bu konuda. Takılı kalan zihin iyi bir şey mi, değil mi? İyi bir şeyse biz bunu kendimizce şöyle isimlendiriyoruz. O kadar ince fikirliyim ki her şeyi en ufak ayrıntısına kadar düşünüyorum. Mesela bu iyi bir şey mi? Neyle yüzleşir burada okur? Ve o yüzleştiği şeyden sonra yol alması bir kitap rehberliğinde, aracılığıyla, arkadaşlığıyla mümkün olabilir mi?
1: Evet. Şöyle, şimdi öncelikle kitapta bahsedilen düşünüp durma deneyimi kişinin koşullardan, yani şu anın koşullarından, içsel tecrübelerinden ve dış tecrübelerden uzaklaşıp zihnindeki bir gündemle aşırı meşgul olup hayattan kopması anlamına gelen, yani daha doğrusu buna karşılık gelen düşünüp durma deneyimini odağına alan bir kitap. Yani dolayısıyla ince düşünceli olmak, bir şeyleri çok hesaba katarak hareket etmek, bin düşünüp bir hareket etmek aslında kitapta kastedilen türden düşünüp durmaya denk gelmiyor. Bu sizin bahsettiğiniz türde bir düşünme eylemi bizim halk arasında düşünüp taşınma dediğimiz pek çok

0: zaman olgun ve ince insanlara yakıştırdığımız türde bir düşünme. Ve bu nitekim değerlerimize de bizi yaklaştırabilir çoğu zaman. Örneğin ben nazik biri olmak istiyorsam, bir ortama girdiğimde orada nazik tutumlar sergileyecek fırsatlar kollarken bu nezaketi nasıl sunacağıma dair de öncesinde düşünüp taşınabilirim. Ya da o an bir düşünüp taşımak için kendime kısa bir vakit ayırabilirim. Bu beni değerlerime yaklaştırabilir. Kitapta odakta olan problematik davranış, ruminasyon dediğimiz davranışta ise kişi koşullardan kopar, gerçekten kopar. Kafasının içindeki gündemle o kadar iç içe geçer ki ve bunu da kendine yardım etmek niyetiyle yapar. İşleri en çok karıştıran yer burası. Yani kendime iyilik olsun diye uzun uzun psikolojik analizler yapıyorum, çıkarımlar yapıyorum, onu ona bağlıyorum, onu ona bağlıyorum. Ama günün sonunda sizden, kendimden, toplumdan, sorumluluklarımdan kopuyorum. İşte Takılı Kalan Zihin kitabının odağındaki temel problematik davranış bu. Ve istedim ki ben bu kitapla birlikte kişiler sizin de söylediğiniz gibi kendi içlerin içinde bulundukları duruma dair aynalandıklarını hissetsinler. Ya evet ben bunu yapıyorum ve tam da böyle oluyor gerçekten diyebilsinler. O tam tanımlayamadıkları şey, tam kelimelere bürüyemedikleri şey kelimelere bürünsün istedim. Ama aynı zamanda ben şimdi ne yapacağım sorusuna da bir cevap bulsunlar istedim. O yüzden kitap sadece bir problem tespit kitabı değil. Gerçek anlamda bir kendine yardım kitabı. Ve az önce sorduğunuz sorunun başındaki o kıymetli yere geri dönmek istiyorum. Ne olsun istedim? Yani tam olarak neye hizmet etsin istedim okurda? Merak etsinler istedim Zeynep Hanım. Yani doğru tabir bu. Gerçek anlamda merak etsinler istedim. Yaşadıkları şeyin bir karşılığı var. Yaşadıkları şeyin bir maliyeti var. Hem bu maliyeti merak etsinler. Hem biz seçimlerinin sonucu olduğunu fark etsinler ve bunun merakına bürünsünler istedim. Kitapla birlikte, her iki kitabımla da birlikte içlerinde bir parça merak uyandırabiliyorsam bu benim amacıma hizmet ettiğini gösterir kitabın. Öyle söyleyeyim.
1: Fiziksel şartlarda doğrudan yolunuzun henüz kesişmediği, belki de kesişemeyeceği fizik mekan sebebiyle, zaman sebebiyle insanlara sizin onlara, onların size ulaşmasını sağlıyor ve bir bağ oluşturuyor kitap. Bir taraftan iletişim imkanları matbu olanın, basılı olanın da ötesine geçti. Bugün görseller var, videolar var, evet. Ses kayıtları var. Ve sizin gerçekte yapmakta olduğunuz iş başka bir iş. Siz bir danışmansınız, psikolojik danışmansınız. Evet. İnsanla birebir temasla bir şeyleri yürütmeye çalışıyorsunuz. Görmeye ve göstermeye çalışıyorsunuz. O anki durum içinde kısa, orta ya da uzun vadeli olarak eşlik ediyorsunuz bir yürüyüşe. Fakat işte bütün bu iletişim imkanları daha fazla insanla aranızda bağ kuruyor. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Nasıl görüyorsunuz? Bir kitapla bunu çoğaltma isteğiniz fark ediliyor evet ama sizin bu ortaya çıktıktan sonraki deneyiminiz ne söylüyor? Birebir görüşmekle okur-yazar ilişkisi çerçevesinde bir araya gelmek, iletişim imkanlarından istifade etmek. Bunun ilk adımı sizin doğrudan kendi deneyiminiz, daha sonra genişleyeceği alansa en başta söylediğiniz bu uzmanlıkların ya da uzman olmayanların iletişim imkan ve ağlarını kullanma biçimleri. Ama ona daha sonra gelelim.
0: Çok uzun yıllardır, yani ben 2012'de üniversiteden mezun oldum. İlk danışanım 2013 yılında bir dernek yararına 13 yaşında küçücük bir gençle başladığım terapistik hikaye bugün hala devam etmekte. Sizin de söylediğiniz gibi beni aslında psikoterapistlik alanı büyüttü. Yani bugün bana sayısız kitabın, sayısız tecrübenin öğretemeyeceği kadar fazla şeyi öğreten şey danışanlarımın yolculuklarına eşlik etmek oldu. Onların süreçlerine eşlik etmek oldu. İlk teşekkürlerimi buradan aldım. İlk yardım edebildiğim mutluluğunu, birine yardım edebilme mutluluğuna burada temas ettim. Ve bu uzun yıllardır da devam ediyor, artarak devam ediyor ve tabii ki bundan çok çok mutluyum. Bu kitapların ortaya çıkışını da burada verdiğim hizmete, gayrete, çabaya borçluyum. Bütün hatalarımla ve iyi yaptıklarımla birlikte. Hayatımın son 1,5 senesi ise yazarlıkla tanışmakla başladı. Ben aslında farklı kitapları, bölüm yazarlıkları yapmıştım ama bilirsiniz hani bir insanın bir kitabı tamamen tek başına ortaya çıkarmasıyla bilimsel bir kaynağın bir bölümüne eşlik etmesi arasında bunlar çok farklı tecrübeler.

takılı kalan zihni yazdığımda ve insanlarla buluşmasına vesile olduğumuzda başıma ne geleceğini gerçekten bilmiyordum. Bunun nasıl bir teşekkür bulacağını, bunun nasıl bir karşılık bulacağını bilmiyordum. Bugün geldiğim şu noktada çok farklı bir tecrübe olduğunu, yaptığım, halihazırda yaptığım psikolojik destek hizmetinden çok farklı bir lezzeti olduğunu, her ikisi de çok lezzetli, buranın lezzeti de çok farklı, buranın lezzeti de çok farklı. Ama kesinlikle birbirini çok besleyen iki kanal. Çünkü artık ben aynı zamanda kendi ekolümde terapistlere de destek olan, terapistlerin de yolculuklarına eşlik eden bir süpervizörüm aynı zamanda. Onların danışanlarına kitaplarımı önermesi, o kitaplar aracılığıyla seans süreçlerinin, psikolojik destek süreçlerinin daha da rahatlamaya, daha da iyiye gittiğine şahitlik etmek, onların buna şahitlik etmesi, okurlarımın bana mesaj atması, mail atması, kitap aracılığıyla hayatlarında nelerin dönüştüğünü aktarması. Bu o kadar yüksek bir imkan ki gerçekten. Ve bunu aslında bir yerde bir vesile yazdığınız satırlarla sağlamak. Gerçekten çok yeni bir deneyim benim için. Yazarım demek hala çok alışabildiğim bir ünvan değil işin doğrusu. Bu kadar zamandır hem hayatımla, hem okuduklarımla, öğrendiklerimle, hem de danışanlarımla bana gelenleri kelimelere dökmek ve bunun da başka zihinlerde karşılık bulmasını sadece iyiliğin bereketi olarak açıklayabiliyorum. Bu olsa olsa gayretle, iyilik için yapılan gayretin bereketi olsa gerek. Bilmiyorum ne kadar sorunuza cevap verebildim ama bu şekilde özetleyebilirim içinde bulunduğum duygusal tecrübeyi.

0: Mesleğinizin bir birikimi, çıktısı ve alanını daha da genişleten, istifade alanını daha da genişleten mecraların hayatınıza girme süreci. Bu sizin yazarlık tarafınızı ortaya koyan bir şey. Elbette mesleki birikiminizi destekleyecek taraflarıyla da, kişisel ilgilerinizle de her yazar, bu sözü duyduğumda çok sevmiştim, iyi, her yazar aslında öncelikle iyi bir okurdur diye. Okur tarafınıza dönüp bakalım. Gündeminizde hangi alanlar var, hangi alanların okuru olmak zorunluluğunuz, hangisi zevkiniz, hangisi ilginiz, keyfiniz?
1: Evet, açık söylemek gerekirse çok iyi bir roman okuruydum bir zamanlar. Fakat son birkaç yıldır özellikle mesleki sorumluluklarım dolayısıyla psikoloji alanındaki kaynakları okumak ve takip etmek konusunda daha istikrarlı davranmaya çalışıyorum. Fakat bunu sadece psikoloji alanıyla sınırlı tutarsam bu benim çok yankı odasında kalmama yol açtığı için elimden geldiği kadar felsefe metinlerine, dini ilimler üzerine metinlere, özellikle edebiyat dergilerini çok iyi takip etmeye çalışıyorum. Çünkü orada hani çok daha bilgi damıtılmış şekilde önünüze geldiği için ve değerli isimlerin notları önünüze geldiği için o bilginin özüne de sizin belki uzun uzun üzerinde duracağınız bir şeyle ilgili çok daha temiz ve yalın bir şey önünüze geldiği için bir vakit mümkünatı da, yani orada bir vakit tasarrufu da ortaya çıkıyor. Dolayısıyla şu an hali hazırda ben özellikle sosyoloji ve felsefe metinlerine dair dergilerden mümkün olabildiği kadar gözümü açık tutmakla ve oraları takip etmekle ilgili kararlı davranıyorum. Ama hala daha hayatımın son birkaç yılında şunu söylemeden de geçemeyeceğim. İyi bir psikoloji kitabı okur yazarıyım. Özellikle profesyonellere yönelik yazılmış kitapları takip etmeye çalışıyorum. Dediğim gibi çünkü bu benim aynı zamanda işimin çok önemli bir parçası. Meslektaşlarımın yolculuklarına eşlik ettiğim için. Genç arkadaşlarıma, yani meslekte yeni yetişen arkadaşlarıma her zaman şunu söylüyorum. Hani dünyayı, ekonomiyi, sosyolojiyi takip eden kaynaklardan mutlaka beslenin. Benim çocuklarım doğana kadar en büyük alışkanlığım buydu. Tarih okumak, sosyoloji okumak, felsefe okumak. Oralarda gerçekten anlamakta çok zorlandığım metinleri bile zamanında okumakta gayret göstermemin bugünkü yazarlığımı kesinlikle beslediğini düşünüyorum. Yıllar önce altını çizdiğim satırlarla karşılaşıyorum mesela bazen. 2017 yılında okumuşum mesela, 2015'te okumuşum, 2013'te okumuşum. Hiç mesleğimle alakalı olmayan bir metin gibi gözüküyor baktığınızda. Fakat o bugün benim seans odamda yazdığım kitabın bir satırında bana referans olmuş. O yüzden söylediğim gibi sosyal bilimin her alanında merakım çok yüksek. İyi bir psikoloji okuruyum aynı zamanda. Ama gel gelelim, vakti zamanından beri de hep bir okuma alışkanlığım vardı hayatımda. Ama son olarak buna kadar izleyici de karşılık bulur bilmiyorum ama dağınık bir okurumdur ben. Kimi insan vardır böyle bir kitabı bitirir ve başka bir kitaba geçer. Gerçekten kitabın iyi bir takipçisi olur. Ben hayatımın hiçbir evresinde öyle bir okur olmadım. Sadece klasikleri ve romanları bir çırpıda okurum. Onun dışındaki bütün fikri, ilmi kitapları sürekli masamın üstünde tutarım ve parça parça okurum. Bunu seviyorum. Bununla aram çok iyi açıkçası. O obsesif ve mükemmeliyetçi zihnin döngüsüne girmekten de beni koruduğunu düşünüyorum. Tavsiye ederim diyemem ama tarzım böyle okur olarak.
0: Peki daha çok mesleki kitaplara yöneldiğinizden söz ettiniz. Psikoloji literatürü üzerine iyi sıkı okumalarınız olduğunu söylediniz. Geçmişe dönüp baktığınızda, hatırladığınızda, kendi anılarınız içinde, bazı filmler için de bunu derler. Şu eserle ilgili o okuduğum süreci unutsam, o kadar güzeldi ki ilk defa ve sıfırdan okuyormuş, izliyormuş gibi tekrar karşıma çıksa dediğiniz, geçmişe dönüp baktığınızda hatırladığınız, roman okumayı sevdiğinizi söylediniz. Öyle bir roman, aklınızda kalan öyle bir eser var mı?
1: Evet, bu çok zor bir soru. Çünkü yani o kadar, mesela ben İskender Palado'yu çok okudum bir dönem. Nazan Bekiroğlu da okudum. Aynı dönemler. Sabahattin Ali'yi de yine o dönem içinde okuyordum. Yani bunların hepsi benim 20-27 yaş aralığımın içerisine yayılmış eserler. Ama galiba, yani şimdi söyleyince bunu yeniden hissettim. Bu küçük bir geri dönüş yaptığım zaman Yani zannediyorum Nazan Bekiroğlu'nun kalemi beni her zaman etkilemiştir. Yani sıfırdan böyle tekrar dönüp okumak isteyeceğim eser onun eserleri olur diye düşünüyorum. Hani Türkiye'deki yazarlar için. Mesleki kitaplar anlamında da kabul ve kararlılık terapisiyle tanışmamı sağlayan eserleri ilk okuduğum zaman hissettiğim rahatlamayı çok iyi hatırlıyorum. Ve geri dönebilsem oradaki o hissi yeniden isterim açıkçası. Yeniden bugün hayatıma gelsin bu his isterim. Çünkü artık hiçbir şey sürpriz değil. Çok uzun zamandır üzerine çalıştığım için. Ama o ilk okuduğum zamanki heyecanımı, aa evet aradığımı buldum işte dediğim anı çok iyi hatırlarım yani. O ana geri dönmek isterdim herhalde.

0: İşte bu terörsüz Türkiye meselesi Türkiye yüzyılının en önemli parçası. Sayın Cumhurbaşkanı'nın en büyük eserimiz dediği, yani hayata geçtiğinde en büyük eserimiz olarak göğsümüz kabararak tarihe yazacağız dediği terörsüz Türkiye. Şimdi en büyük eserimiz demek için bir şey lazım. Eserler lazım, değil mi abi?
1: Tabii.
0: O eserlerden sonra en büyüğü de terörsüz Türkiye. Şimdi bu eserleri, konuyu nereye getirdim? Bak sen de şaşıracaksın. Bugün AK Parti 25 yaşında.
1: Doğru.
0: Ve sayısız eseri hayata geçirdi AK Parti iktidarı.
1: Aynen.
0: 2007'de, 2011'de, 2015'te, 2018'de, 2023'te çıkmışsın yenmiş, yenmiş de yenmiş diyordu sabah bizim editör arkadaşım Emin. Muharrem İnce'nin dediği gibi. Genel seçimleri ezici bir üstünlükle kazanmak. Yani bir siyasi parti için çok da dünyada örneği, eşi, benzeri zor görünen bir durum.
1: Bütün engellemelere rağmen.
0: Üstelik.
1: Yani şeyden bahsetmiyorum. Siyasi rekabetten bahsetmiyorum. O çok doğal. Belaltı vuruşlarla bir takım yani.
0: Yani şeyden tut da abi.
1: Abi 13, kapatma davasından. Daha şeyden başla abi yani. Tabii
0: yani. E-Muhtıra'dan başla ya.
1: Aynen,
0: yani
1: 2007'den
0: başla. Senin atadığın bir bürokrat çıkıyor ve diyor ki sözde değil özde layık olacak tabii, falan diyor. Onun şart karşısında koşuyor. Da adının başında gazeteci yazan bir takım lüzumsuzlar sizce kim cumhurbaşkanı olmalı efendim diyorlar. Deyip tabii. Ceket ilikliyorlar. O lüzumsuzların adını şimdi zikretmeyeyim. Hepsi kendini çok iyi biliyor. Bunları yaşadı. E-Muhtıraları yaşadı. Kapatma davaları açıldı. İşte gezi olayları 17-25 Aralıklar şunlar bunlar falan derken dün arkadaşlarım bir fikri bizim fikri takip adında böyle mini belgesel tadında
1: çok
0: programlarımız oluyor izliyorum. Abi.
1: Çok güzel. Çok
0: AK
1: önemli
0: Parti'nin
1: ayrıca.
0: 25. yılını konu alan kısmında şu önemliydi. O da çok etkiledi beni. AK Parti iktidara geldiğinde oy kullanmış olan seçmenlerden 8,5 milyona emanetini teslim etmiş ve şu anda yok. 2028 yılında oy kullanması beklenen seçmenlerden 13 milyonu da AK Parti iktidara geldiğinde yoktu. Ortada yoktu.
1: Daha. Çok enteresan. Bu değişim.
0: Rakamlar, değişimler böylesi geniş bir yelpaze ve 25 yıl neticesinde hala zorladıkları halde, yeni anketler çıktı hepsine çok gülüyorum. Zorladıkları halde birinci parti çıkıyor. Çok enteresan değil mi? Nedir bunun
1: bak,
0: işin sırrı?
1: Sırrı bir kere o çok konuştu önceki dönemlerde de. Samimiyet çok önemli. Siyasette, bu gazetecilikte de her meslekte böyle ama siyasette çok daha belirgin bir şekilde karşınıza çıkıyor sonuçları. Samimiyetin ben çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bir. İki, bu öyle bir şey ki bizim milletimiz, bilhassa Anadolu irfanı sahip olan milletimiz bunu çok net anlıyor karşıdan. Bir örnek vereceğim. Bütün siyasi hayatı boyunca bunların hep örneklerini görmüşüz ama bir çarpıcı örnek vereceğim. Çıkıyor Özgür Özel diyor ki biz Erdoğan'ın tekrar seçilmesine sebep olacak efendim bir yaklaşım içerisinde bir pazar içerisinde girmeyiz diyor şeyle alakalı. Bu çerçeve kanunun onaylanması, oylanması alakalı olarak. Yani biz bu şeyde yokuz diyor aslında. Kerhem oy verdi aslında. Şimdi bu öyle saçma bir şey ki bu yaklaşım. Yani oy için böyle bir terörle mücadeleyi oy için yapıyor demek. Şimdi bu noktaya gelince mesele, çünkü çok büyük bir destek var terörün sonlanmasıyla alakalı. Evet. Bu noktaya gelince böyle yorum çıkarması normal. Ama şunu ben hatırlatacağım böyle düşünenlere. Affedersiniz kuş beyinli misiniz? 2009, 2008, 2009 neredeyse şu anda konuşanların en ufak birinden bahsettiğin zaman şeyin allak bullak olacağı bir dönemde siyasi hayatıma mal olsa dahi ben bu şeyi çözeceğim. Bir şekilde ortaya çıkan bir irade var.
0: Baldıran zehiri dedi daha evet. Ne desin yani.
1: Evet yani şunu söylemeye çalışıyorum. Eğer Erdoğan her adımında şimdi yatırımlarda o hesap yapmaktan daha doğal bir şey olmaz demokrat ülkelerde. Ama bu tür hayati konularda, bu tür efendim Türkiye'nin bekası ilgili konularda her konuda, her adımda o hesabı yapan birisi olsaydı eğer asla ve asla o çözüm süreci meselesinde ta o başlangıçtaki o adımı atmazdı yani.
0: En son 2023 seçimlerinde Henüz daha Suriye'de dengeler değişmemişken Suriyeli sığınmacılarla ilgili muhalefetin en kıymetli tam argümanı, aksine, en kıymetli argümanı bunları göndereceğiz, ülkelerine göndereceğiz. Dedi. Ne halleri varsa görsünler, bize ne, niye biz taşıyoruz bunları dediklerinde.
1: Toplumda bir millet bulduğu halde bu.
0: Ve dahi Sayın Cumhurbaşkanım, belki çevresinden, Sayın Cumhurbaşkanım bu bize oy kaybettiriyor. Evet. Dendiğinde,
1: bir parça şöyle olsak, böyle yapsak gibi.
0: Evet, evet. Ben kucağında çocuğuyla sınırıma dayanmış bir mazluma kapıyı kapatıp da karşılığında iktidara devam etmek istemem dediği söyleniyor.
1: İşte
0: Sayın
1: bunlar, bu çok güzel örnek verdi. Çok, çok iyi hatırlatan, Allah razı olsun. İşte bunlar, o samimiyet dediğim şey buralardan kaynaklanıyor. Bunlar bir insanın gerçekten bu ülkeyi, milleti, bu ülkeyi, bu milleti ne kadar düşündüğünün ölçüsüdür bunlar. Fiilattaki ölçüsüdür. Her şey laflı olmaz.
2: Ne okudun, ne yazdın? Ne dinledin, ne söyledin? İki kapak arası sayfalarda ne buldun, ne keşfettin? Büyük dünyalara küçük anahtar, bir cilt kitap. Okuryazar için. Okuryazar bugün 14.25'te 24'te.
3: Türk Medya Yayınları yeni frekansında. 24 360 TV4 Alem FM Lig Radyo ve 24 Radyo. 16 Ağustos Pazar gününden itibaren TürkSat 4A uydusu üzerinden yayınlarımıza yeni frekansımızla devam ediyoruz. Yeni frekans bilgilerimiz TürkSat 4A, frekans 11.861.750 MHz, sembol oranı 16.666, FEK 2/3, polarizasyon dikey V. Anten değişikliğine gerek yok. Yayınlarımızı dijital platformlardan takip ediyorsanız herhangi bir işlem yapmanıza gerek yok. TKGS özellikli cihazınız varsa kanal bilgileriniz otomatik olarak güncellenecek. TKGS özelliği bulunmayan cihazlardaysa yeni frekans bilgilerini girerek kanal taraması yapmanız gerekiyor. Yeni frekansımızda bizi izlemeye ve dinlemeye devam edin.

0: Genetics, what can it mean?
1: The ability to perfect the physical and mental characteristics of every unborn child.
2: The ability of genetic engineering to choose the genes in society.
3: İnsan, bir hikaye mi yoksa bir kod mu? Göz rengimizden hastalık risklerimize, bazı korkularımızdan yeteneklerimize kadar içimizde görünmeyen bir dil yazıyor. DNA. Peki bu dil değişmez bir kader mi? Yoksa artık yeniden yazılabilir mi? Bilim, CRISPR'la ilk kez bu koda müdahale etmeye başladı. Yani insanlık, kendi doğasını değiştirme eşiğinde. Bu teknolojiyle hastalıkları da silmek mümkün, insanı baştan tasarlamakta. Bir çocuğun geleceği doğmadan seçilebilir mi? Daha güçlü, daha zeki, daha kusursuz insanlar üretmek, ilerleme mi yoksa tehlikeli bir eşik mi? Ve eğer genlerimizi değiştirebiliyorsak, kendimiz dediğimiz şey ne kadar bize ait? Bu hikaye sadece bilimle ilgili değil, insan olmanın anlamıyla da ilgili. Başlıyoruz.
4: Her birimizin içinde milyarlarca harften oluşan bir dil var, DNA. Peki bu dil kim olduğumuzu baştan sona yazan bir kader mi? Yoksa sadece bir başlangıç noktası mı? Ne dersiniz? Biz kimiz? Karakterimiz, yeteneklerimiz, hatta korkularımız. Bunlar gerçekten bizim seçimlerimiz mi yoksa doğduğumuz bir kodun sonucu mu? Aslında tam bu noktada bilim bize şunu söylüyor. Genlerimiz evet potansiyelimizi belirler ama nasıl bir insana dönüşeceğimizi tek başına tayin etmez. Yani belki de biz ne sadece genlerimizin ürünüyüz ne de tamamen özgürüz. Gelin bu hafta insanı insan yapan o ince çizginin peşine düşelim. Kader mi, seçim mi?

0: Genetik bilimindeki gelişmeler teknolojiyle beraber, hücre bilimindeki gelişmeler bizlere artık birçok şeyin daha detaylı ve daha anlamlı açıklamasını sunuyor. Ki kişilik, mizaç, özelliklerimiz de bunların bir parçası. Biz kimiz, neyiz, nereden geldik, nereye gidiyoruz, hangi özelliklerimizi taşıyoruz, ne kadarını aktarıyoruz? Bütün bunların cevabı aslında bize son yıllarda genetik bilimindeki gelişmeler ve özellikle hücresel fonksiyonları biz daha iyi anladıktan sonra aslında genlerin bütün bu saydığımız özelliklerin kabasını, ana inşaatını oluşturduğunu, hani bir bilgisayara bunu örneklersek bunun hardware kısmının genler olduğunu, software'in yani işletici sisteminde epigenetik olduğunu gösteriyor. Özellikle bizlerin kişiliğiyle ilgili, karakterlerimizle ilgili, hatırayla ilgili, ezberle ilgili, bizi biz yapan, insanları diğerlerinden ayıran bütün bu özellikler aslında genlerimizin yönlendirmesi ama epigenetiğin yani çevrenin, insan örneğini vermek gerekirse aile yaşantısının, ailenin içinde bulunduğu çevrenin bir bütün olarak karşımıza çıkıyor. Evet, ana yolu genler belirler, bu tartışmasızdır ama bunların şiddetini veya bunların geçişini bazen deriz ya huyu suyu değişti belli şeyden sonra, belli olay olur veya belli bir yaştan sonra. İşte bunlar aslında altta yatan mekanizmanın her zaman orada sabit kaldığını ama çevrenin buna yön verdiğini gösteriyor. Şöyle bir örnek vereyim. Ailesi bunun çok çalışması var. Ailede çok fazla 4-5 jenerasyon incelenmiş aile çalışmaları var. Suçlu oranı çok fazla ama her birey suçlu değil. Eğer bu genetik olsaydı her bireyde biz bunu bir şekilde gördük. Demek ki içinde bulunduğunuz çevrede sizleri biraz yönlendiriyor. İşte epigenetik bunları araştırır.
1: Göre sizi siz yapan şey nedir? Karakteriniz mi yoksa doğuştan gelen özellikleriniz mi?
2: İkisi de bence. Karakter de sonradan şekillendiği için doğuştan gelen özelliklerle beraber ikisi de beni ben yapan özellikleri oluşturuyordur yani.
3: Daha çok doğuştan gelen özellikler olduğunu düşünüyorum. Bunun üzerine yaşadıklarımızla birlikte gelen şeylerle de karakterimiz şekilleniyor.
4: Bence doğuştan gelen özelliklerimiz çevresinde şekillenen bir karakterimiz var. Bu yüzden doğuştan gelen genetik faktörlerin daha önemli olduğunu düşünüyorum.
5: Ben bunun ikisinde olduğunu düşünüyorum aslında. Çünkü genlerin bir genel yapı taşı olarak görüyorum ve karakterimiz de bizim bir davranış olarak bizi sergileyen bir şekillendirme olarak görüyorum.
6: Doğuştan gelen ve daha sonrasında ailemle beraber yaşadıklarım.
7: Doğuştan gelen özelliklerimiz bence etkili. Yani psikolojide de açılımda %17 oranında genetik bir geçişin olduğu söyleniliyor. Tabii ki bunun dışında %73'lük bir kesim tamamıyla çevresel etkenlerden oluşuyor. O yüzden aslında bir çocuğun nasıl büyüdüğü, nasıl bir ortamda yetiştiği, ondan sonra aile fertlerinin çok etkili olduğunu düşünüyorum. Kendi hayatımda da bunun tabii ki çok etkili olduğunu düşünüyorum. O yüzden bence hani genetik ya da aileden geçen hani bir şey, bir doğuştan özellikten ziyade çevresel etkenlerin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Özellikle çocuklarda gelişme çağında yaşanılmış olan şeyler, kazanılmış olan değerlerin çok etkili olduğunu düşünüyorum. O yüzden bence beni ben yapan özellikler kesinlikle bunlardan ibaret yani.
8: Bir zamanlar genlerimiz doğduğumuz anda yazılan ve ömür boyu bizimle kalan bir yazılımdı. Ama bugün o yazıya müdahale edebiliyoruz. CRISPR teknolojisi kalıtsal hastalıkları ortadan kaldırmak için büyük bir umut. Ama aynı teknoloji başka bir kapıyı da aralıyor. İnsanı yeniden tasarlamak. Düşünsenize, bu teknolojiyle daha güçlü, daha zeki, daha kusursuz bir insan üretmek mümkün olursa bu hala tedavi midir? Yoksa tasarım mı? Ve belki de en kritik soru şu, bilim bu güce ulaştıysa onu nasıl kullanacağız? Ama önce gelin CRISPR teknolojisi nedir bir bakalım.
0: Aslında bu CRISPR yöntemi bakterilerin kendini bir koruma, savunma mekanizması. Ama tabii bilim insanları teknolojik gelişmeler daha iyi, daha güzelleştikçe, daha özelleştikçe, daha detaylandırdıkça aslında biz bunların ne olduğunu anladık. Bunlardan bir tanesi de CRISPR. CRISPR ne yapıyor? DNA'da bir editleme, bir ameliyat yapıyor, bir değişim söz konusu. Bu değişimin güzelliği biz nerenin değişmesi gerektiğini sisteme yüklüyoruz. Yani kafasına göre bir değişim yapmıyor. Ben istediğim bölgeye. Şimdi burada eğer bir özellik bir bizlerle ilgili bir özellik veya bir hastalık diyelim, o bir gene bağlıysa, işte burada tehlike burada başlıyor. Evet, ben o gende belli değişiklikleri yaparaktan evet hastalığı tedavi edebilirim ki bunun örnekleri var. FD'yi iki tane hastalıkta, birincisi orak hücre anemisi, ikincisi de talasemide CRISPR bazlı genetik tedavilere onay verdi. Yani bunun tabii metodolojisi biraz daha farklı ama bu şu demek değil. İlk CRISPR ikizlerine dönelim, Çin'de doğan. Onlarda ne oldu? Daha döllenme olduktan sonra, yani sperm ve yumurta birleştikten sonra belli genetik oynamalar yapıldı. Burada sadece AIDS hastalığına sebep olan virüsün içeri girmesi engellendi. Ama başka bir şey yapıldı mı? Kimse bir açıklama yapmadı. Belki IQ'su yükseldi. Belki belli bir enzim sistemiyle oynandı. Kimse bir şey bilmiyor. Belki EQ'su daha farklı gelecek. İşte bütün bunların önünü bu CRISPR metodolojisi, yani bu sistem açtı diyebiliriz.
9: Genetik bilimi bir asrı aşan bir yolculukta gözle görünmeyeni okunur, sonra da değiştirilebilir hale getirdi. 1860'larda Mendelian Inheritance'la katılımın kuralları ortaya kondu. Özelliklerin nesilden nesile nasıl aktarıldığı anlaşıldı. 1953'te DNA double helix'in çözülmesiyle bu kuralların dili, DNA'nın kendisi okunabilir oldu. 1970'lerde rekombinant DNA teknikleriyle genler ilk kez kesilip birleştirildi, biyoteknoloji doğdu. 1980'ler ve 90'larda PCR gibi yöntemlerle DNA çoğaltılabilir hale geldi, genetik analiz hızlandı. 2003'te Genome Project insanın genetik haritasını büyük ölçüde ortaya çıkardı. Artık kodu biliyorduk. Ve 2012'de CRISPR'la bu kodu düzenlemek, düzeltmek, hatta yeniden yazmak mümkün oldu. Bugün gen tedavileri, kişiye özel tıp ve kalıtsal hastalıkları hedef alan uygulamalar gerçekliğe dönüşürken, insanlık ilk kez kendi biyolojisine doğrudan müdahale edebilecek bir güce ulaştı. Bu yolculuk bir keşiften fazlası, doğayı anlamaktan onu değiştirmeye uzanan bir eşik.
8: Gelin biraz önce sorduğum soruyu başa alalım. İnsan genetiği bir zamanlar dokunulmaz bir yazgıydı ama bugün genleri kesmek, düzeltmek, değiştirmek, hataları silebilmek, hatta istenirse yeni özellikler eklemek mümkün. Ama bu noktada kritik bir eşik var. Bu bir tedavi mi yoksa insanı yeniden tasarlamak mı? Çünkü eğer genetik kod değiştirilebiliyorsa artık soru şu değil. Ne olarak doğduk, ne olmak istiyoruz? Soru şu. Bu seçimi kim yapacak? Peki ne dersiniz? Genetik müdahale insanlığı iyileştirecek mi yoksa onu bambaşka bir şeye mi dönüştürecek?
10: Genetics, what can it mean? The ability to perfect the physical and mental characteristics of every unborn child.
11: Two beautiful little Chinese girls named Lulu and Lala.
0: Biz şöyle derdik, bir 10 yıl önce bana genlerle ilgili bir şeyler sorsanız, ya öyle olur mu derdik ama şimdi öyle olduğunu gördük. Şimdi bu soru biraz daha belki bilim kurgu demeyeyim ama belki bizlerin de, belki biraz da yapay zekanın bizi bu yönde hızlandırmasıyla belki karşımıza çıkacak olan şeyler. Aslında biz genetik hastalıkların tedavisinde de genlerin değişmez olduğunu biliyoruz. Genlerimiz değişmez. Mutasyonlar harici. İşte bazen belli kimyasallar veya belli durumlar genlerde değişme sebep olur. Onları dışlayarak söylüyorum bunu. Ama özellikle biz genlerin değişmediği konusunda veya genetik tedavilerde bizim önümüzde ket vuran, bizi engelleyen aslında birçok sistemi şu an aşar duruma geldik. Belli DNA metodoloji yöntemleriyle, DNA ameliyatlarıyla bizler artık genetik organizasyonda değişiklikler, genlerin yapısında değişiklikler yapabiliyoruz. Ama bu tekrardan bunu baştan yazacağız, farklı bir yere evrileceğiz anlamı taşıyor mu? Gene aynı yere geleceğim. Belki son 10 yıl önce sorsaydınız hayır derdim ama artık şimdi biraz daha bunların daha mümkün olabileceğini görüyoruz. Ama buradaki şey ne? Avantaj, dezavantaj. Yani bu bize ne getirecek, ne götürecek. Ama ana minimalde tekrardan böyle bir yeni bir yapay organizma yapmak o kadar kolay değil ama bunun önü açıldı mı, geldiğimiz noktada önün açıldığını söyleyebiliriz.
12: Özellikle epigenetik dediğimiz kavramla beraber çevresel faktörlerin etkisiyle beraber, stres, beslenme, yaşamımızla beraber aslında bu genlerin bazıları susuyor ve bazıları tekrar aktif hale gelebiliyor. Bu şekilde aslında genetiğimiz değişip yeni nesillere aktarılabilir.
1: Çocuğun özelliklerini doğmadan seçebilmek sizce doğru mu, yoksa bu sınır aşmak mı olur?
7: İleride bir anne baba olduğumda nasıl bir mentalde olacağım hani bilmiyorum ama umarım hani güzel bir mentalde olurum ve hani çünkü doğurduğum ve dünyaya getirdiğim bir çocuğa en iyi şeyleri yaşatmak benim görevimmiş gibi düşünüyorum. O yüzden ben hani anne ve babanın bunları da göz önünde alarak bir birey dünyaya getirdiğim

0: geliştirmesi gerektirdiğine kesinlikle buna katılıyorum ve hani şunu da söylüyorum toplumsal olarak hani gerçekten belli bir değer yargıları üzerine bir kontrol, bir çalışmalar, bu şekilde hani bir eğitimler vesaire şeklinde anne baba olunmalı. Hatta bunu çok savunan insanlardan biriyim.
1: Çocuğun eğer bir hastalığının tedavisi ya da onu daha iyi yapacak bir özellikse bu evet. Ama kaş rengi, göz rengi farklı olsun, öyle olsun, ona göre seçebildiğimiz şeylerse bunun hak ihlali, yaşamına bir ket vurmamız, onun kendi isteklerine ket vurmamız olduğunu düşünüyorum.
2: Bence doğru olabilir. Böylelikle mesela yanlış mutasyonlar sonucunda gelişen Down sendromu ya da başka bir hastalığı engelleyebiliriz diye düşünüyorum.
3: Hayatını engelleyen çeşitli mutasyonları elimine edebilmek için kullanıyorsak avantaj olabilir. Ancak bunu kişisel tercihlere bırakırsak sınır aşma haline gelebilir.
4: Ya sınır aşılmış bir doğruluk aslında. Çünkü eğer birey bunu talep ediyorsa ve kabul ediyorsa bence yapılabilir bir özellik olduğunu düşünüyorum.
5: Birazcık bilimsel olarak yaklaşıldığında genel olarak güzel bir yaklaşım olabilir. Fakat mutasyon tarzında değişim yapılacak şeylerde etik dışı olduğunu düşünüyorum.
6: Yani sınır aşmak olur. Çok etkiler çünkü geleceğini o çocuğun. Yani karışmamak lazım.
7: Yaşanılanlarla bir şekilde çocuk kendini geliştiriyor. Genlerini değiştirmek bence sınır aşmak olur.
8: Epigenetik bize şunu söylüyor. Genler sadece bir plan sunar ama onların nasıl çalışacağını yaşam belirler. Yediklerimiz, yaşadıklarımız, stres, çevre. Bu faktörlerin hepsi genlerin açılıp kapanmasını etkileyebilir. Yani aynı genetik mirasa sahip iki insan bambaşka hayatlar yaşayabilir. Peki bu ne demek? Genetik kader dediğimiz şey gerçekten değişmez mi? Belki de şöyle sormalıyız. Hayat tarzımız kaderimizi yeniden yazabilir mi?
9: Epigenetik şunu söyler. Evet, genler bize anne babadan geliyor ama biz onun olduğu gibi kabul etmek zorunda değiliz diyor kabaca. Yani genler kaderiniz değildir diyor. Şimdi bu kısmen doğru ama kısmen doğru değil. Özellikle tek gen hastalıklarında biz bunları Mendelyan kalıtım gösteren hastalıklar diyoruz. Burada gendeki bir sorun varsa biz bunu saptıyoruz ve o hastalık er ya da geç maalesef bireyi ziyaret ediyor. Bunda epigenetin yapacağı hiçbir şey yok. Ha, epigenetik ne yapabilir? Güzel bir beslenme, güzel bir hayat organizasyonuyla vücudu daha dinç kılabilir. Ama bazı özelliklerimiz var ki birden çok gen grubu ve çevresel faktörler, mesela Alzheimer gibi, mesela kanserler gibi. İşte burada epigenetik şunu söylüyor, sen iyi bir hayat programı kurabilirsen, genlerine uygun yaşarsan, yani sana verilen sistemi hakkını vererek fazla zorlamadan hayatına devam edersen ben seni olabildiğince korurum diyor epigenetik. Bir bakıma doğru, bir bakıma yanlış.
8: Aynı ailede büyüyen insanlar bile çok farklı oluyorlar. Sizce bu genlerden mi yoksa yaşadıklarımızdan mı?
3: Büyük çoğunluğunu yine genlerden kaynaklandığını düşünüyorum. Çünkü yeni doğan ikizlerde bile çok farklı karakter özellikleri gözlenebiliyor. Tabii ki yaşadıklarımız da sonradan şekillenebiliyor ama asıl genetiğe dayandığını düşünüyorum.
10: Yaşadıklarımızdan olduğunu düşünüyorum. Çünkü her birey farklı hayatlar, farklı şeyler yaşayabilir. Kardeş olsalar bile, aynı aileden gelseler bile.
11: İkisi de. Hem genlerden hem her bireyin hayatta yaşadığı zorluklar, mücadele farklıdır ve ona göre karakteri farklı şekillenebilir.
12: Bence karakterlerimiz parmak izlerimiz gibi hem genlerimiz hem de yaşadıklarımız şekillendiriyor.
13: Aslında ne yaşadığımıza verdiğimiz tepkiler de genlerimizin bizdeki etkileri üzerinden şekilleniyor. Bu yüzden epigenetik faktörlerin doğruluğunu kabul ederek genlerimizin önemli olduğunu düşünüyorum yine.
7: Ben yaşadıklarını, bir çocuğun yaşadıklarını hayatını çok etkileyebileceğini düşündüğüm için yaşadıkları olduğunu düşünüyorum.
0: Çok yakın bir zamanda ailemle yaptığım bir konuşmada babam bunun genetik olduğunu hatta bana söylemişti. Ben de ona bunun hatta bu şekilde açıklamasını yapmıştım. Benim bir kardeşim var. İkimiz birbirimize çok benziyoruz bu arada ama tabii ki çok farklı olduğumuz özellikler de var. Bunların da dediğim gibi yaşanılmış şeylerle alakalı olduğunu düşünüyorum. İnsanların kazanmış olduğu değerle, özellikle ortam, çevre bence çok etkili. O yüzden bence aynı evde büyüyen iki kardeş bile birbirinden farklı olabilir. Ben bu şekilde düşünüyorum.
14: Epigenetik, genlerin kendini değil, okunma biçimini değiştiren bir üst yazılım gibi çalışır. DNA dizisi aynı kalırken, hücreler hangi genin ne zaman ve ne kadar çalışacağını kimyasal işaretlerle metilasyon ve DNA'nın paketlenme biçimiyle histon düzenlemeleriyle ayarlar. İlginç olan şu, bu sistem yalnızca gelişimi yönetmez, yaşam deneyimlerine de yanıt verir. Açlık, kronik stres, uyku düzeni ya da toksin maruziyeti gibi etkenler genlerin ifadesini ölçülebilir biçimde değiştirebilir. Daha da çarpıcı olan, bazı durumlarda bu işaretlerin nesiller arası izler bırakabilmesidir. Yani bir kuşağın yaşadığı çevresel koşullar, sonraki kuşakların biyolojisinde izlenebilir. Bu yüzden epigenetik, kader fikrini sarsar. Genetik kod sabit olabilir ama o kodun nasıl çalışacağı dinamik ve bağlama duyarlıdır. Bugün kanserden nörolojik hastalıklara kadar pek çok alanda epigenetik hedefli tedaviler geliştirilirken bilim şu sorunun peşinde. Genleri değiştirmeden kaderi ne kadar yeniden yazabiliriz?
8: Bilim insanları CRISPR için ilerleme mi yoksa insanı seçen, eleyen bir sistem mi tartışmasını sürdüre dursun, biz soruyu şöyle soralım. Eğer genleri değiştirmek mümkünse yanlış bir müdahalenin bedeli ne olur? Çünkü bir hatayı düzeltmek ile bir özelliği tercih etmek arasında ince bir çizgi var. Düşünsenize, geri dönüşü olmayan sonuçlar, gelecek nesillere aktarılan hatalar. Yani bilim gen teknolojileriyle insanlığa büyük bir güç veriyor ama o gücün sınırlarını kim çizecek? Çünkü o çizgi her geçen gün hızla siliniyor.

0: Şimdi bu ısmarlama bebek veya sipariş edilen bebekler gibi çok gündemde yer oldu. Nedir bu? Acaba ben çocuğumun belli özellikleriyle uzun boy olabilir, renkli göz olabilir, açık ten olabilir. Bu sınır yani sonsuza kadar gider. Çok fazla organizma yani çok fazla özelliğimizi oynayabiliriz ama şimdi gene başa döneceğim. Eğer bu bir yaşamla ilgili bir yaşam kalitesini artıracaksa sonuna kadar yapılmalı. Şartlar zorlanmalı ama bu keyfe eder. Görünüşle ilgili ise o zaman burada bir soru işareti var. Çünkü gerçekten bu yapılan değişiklik öngörülemeyen diğer büyük sorunların davetçisi olabilir. Bu Çin'deki ikizli bebekler ilk doğduğunda soru şuydu. Evet sen bir metabolizma ile ilgili genetik oynama yaptın ama o gen bölgesinin diğer genlerle etkileşimini biliyor musun ki? Hani onlarda bir sorun oldu mu? Ya büyük bir soruna daveti çıkarsaydın? En büyük sorun bu oldu. Yani o yüzden olay şu. En net bildiğimiz metabolizmada bu sistem yapılacaksa, oynanacaksa en net bildiğimiz metabolizmada olmalı. Ama bizi düşüncelere iten, bizde sıkıntı çıkaran metabolik sorunlarımız da zaten çok adımlı. Yani CRISPR aslında bizi şu anda beklediğimiz noktayı getirmekten biraz daha uzak. Güzel adımlar atıyoruz, güzel sonuçları elde ediyoruz ama daha istenilen sonuca biraz daha var.
1: Aslında burada bir biyolojik sınıf ayrımına giriyoruz. Evet, değiştirerek bu özellikleri ekleyebiliriz ama bir çocuğun daha zeki olması veya bir çocuğun daha güçlü, daha atletik olması bu tamamıyla artık o sistemde parasal kaynaklara döndüğünden dolayı biyolojik sınıf ayrımına girmekte. Ve bu da geri dönülmez bir aslında uçuruma sebebiyet vermekte bizi. Burada şöyle bir örnek verebilirim aslında. Bir bilmediğiniz bir dilde konuşmaya çalışırken bir kelime ya da bir harf hatası yaptığınızda bir anlam değiştiği için bu tarz bir değişimlerde, bu tarz bir gen düzenlemelerinde hiç bilmediğimiz bir uçuruma gittiğimizden dolayı aslında çok güzel, zeki bir çocuk yaratırken daha farklı komplikasyonlara sebebiyet verebiliriz. O yüzden bu etik sınırların aşılmasına sebebiyet veriyor. Buna katılmıyorum maalesef.
2: Milyonlarca yıl boyunca doğa seçti. Güçlü olanı, uyum sağlayanı, hayatta kalanı.

0: alanı. Peki doğal seçilimin yerine bilinçli tercih alırsa dönüşüm hala doğanın bir süreci mi olur? Yoksa insan yapımı bir tasarım haline mi gelir? Ne dersiniz?
1: Artık biz ki genetik kod aslında bir evrensel kod diye geçer. Bu nedir? Bütün canlılarda ana hatlarıyla bu ortaktır. Biz artık orada ne olduğunu biliyoruz. Ama sorun şu, yapay bir organizma yapılabilir mi? Veya insana işte çok uzağa sıçraması, 4 kilometre öteye gözüyle fokuslama gibi yapısında olmayan veya altyapıda olup da onu üste çıkarmayan, çünkü hep bir avantaj üzerine, bir enerji üzerine kuruludur organizmalar. Hani buna gerek duyması gerekecek durumlar olacak mı? O zaman işte burada evrimsel süreç daha ön plana gelecek, ama günümüz dünyasında bizim vücudumuz şu andaki ortama en adaptif şekildedir ki bu uzun süren zamanla olur. Nedir o? Ortam ısınır. Isındıkça bizler ısıya biraz daha dayanıklı ve duyarlı organizma o haline geliriz yıllar içinde. Evrim bunu söyler. Ama bu CRISPR teknolojileri belki de bu işi biraz daha hızlandıracak. Belki 4-5 jenerasyon geriye alacak.

0: İnsan kendi genlerini değiştirebiliyorsa sizce bu bir ilerleme mi yoksa tehlikeli bir güç mü?
1: Bence ikisi de, çünkü hem bir ilerleme bu tıpsal açıdan, aynı zamanda tehlikeli bir güç, çünkü yanlış şeylere geçerse farklı şeyler ortaya çıkabilir, hoş olmayan şeyler olabilir.
2: Yine değiştirilecek özelliklere bağlı olarak çeşitli hastalıkları önlemek için kullanılabiliyorsa bir güç haline gelebilir ama yine kişilerin kendi tercihlerine bırakılırsa tehlike haline gelebilir.
3: Aslında iki yönlü. Çünkü güzel açıdan bakıldığında, dediğim gibi bir bilimsel açıdan bakıldığında çok güzel, çok yönlü bir yön sahibi olabiliriz. Fakat biz bunları kötüye yönlendirirsek çok farklı, çok kötü sonuçlara yol açabiliriz.
4: Yani şöyle, ilerlemeyi nasıl kastımıza hani bağlı. Şimdi şöyle, genetik olarak aktarılan hastalıklarımız var. Ondan sonra bir sürü doğuştan kalıtsal gelen hasarlar. Bunlar tabii ki bir ilerleme. Kesinlikle bence bu konular hakkında çalışma yapılmalı ve destekliyorum. Kendimiz de bir diş hekimi olarak burada bir sağlık hizmeti veriyoruz insanlara. O yüzden bu tarz şeylerde kesinlikle hani ilerlenmesi gerektiğini düşünüyorum. Özellikle hani mesela kanser diyoruz. Kanserin de çok aileden geçen bir genetik yatkınlığı oluyor bazı kanser türlerinin. Yani bu şekilde insanları kaybetmek çok acı gerçekten. Hem genç yaşta hem orta yaşta fark etmez yani. Bunlar hakkında gerçekten çalışmalar yapılması bence bize göre ilerlemek. Fakat hani bazı özellikleri, ne bileyim yani, insanı insan yapan bazı fiziksel özellikleri de değiştirmeyelim. Her insan güzel zaten. Hani o konuda da ihtiyaç duyulmaması gerektiğini düşünüyorum. Ama bu tarz konularda kesinlikle ilerlememiz gerektiğini düşünüyorum.
5: Bu şey gibi geliyor bana. Atom bombası yapabilecek bir gücü eriştiniz. Bomba mı yapacaksınız yoksa daha farklı bir şeyde mi kullanacaksınız? Gücü elinde kimin tuttuğu önemli. Yani bu tarz şeylerde eğer gerçekten gücü iyiye, dünyanın düzenini güzel yönde etkileyecek insanlar varsa, bunu yapacaksa hiç çekinmeyelim, durmadan yapalım. Buraya gidebilecek bir, kötüye gidebilecek bir mekanizma da varsa bu mekanizmanın da önüne geçecek sistemler kurmamız gerekiyor. İşin sonunda yine bunları yapan insanlar, bizim bunların etiği ne kadar kurduğumuz, bu sistemi ne kadar denetlediğimizle alakalı. Denetleme güzelse, iyiyse bir sıkıntı olmaz. Devam.
0: Bir zamanlar tıp hastalığı ortaya çıktığında durdurmaya çalışıyordu. Bugün ise bilim hastalığın başlamadan önce yazıldığı yere bakıyor. Yani DNA'ya. Mesela bazı kalıtsal hastalıklar, nadir genetik bozukluklar ve belirli kanser türleri genetik analizlerle çok daha erken teşhis edilebiliyor. Hatta bazı durumlarda hastalık doğrudan gen düzeyinde hedef alınabiliyor. Yani tıp ilk kez hastalığın belirtilerini değil, biyolojik nedenini değiştirmeye çalışıyor. Ama henüz her şey de çözülmüş değil. Alzheimer, birçok kanser türü, karmaşık nörolojik hastalıklar, bunlar hala genetik bilimin tam anlamıyla aşamadığı sınırlar arasında. Peki bu bizi nereye götürüyor? Mesela DNA analizleri ve kişiye özel tıp sayesinde gelecekte aynı hastalığa sahip iki insan tamamen farklı tedaviler mi alacak? Dahası sağlık sistemi standart tedavilerden kişiye özel biyolojik haritalara mı dönüşecek? Ne dersiniz?

0: hani bilimin one size fits all dediği, herkese aynı tedaviden artık kişiye özel tedavilere döndük. Yani nedir o? Hastalıkların karakteri, yapısı, biyolojik nedenleri belirlenecek ve ona uygun bir tedavi planlanacak. Bu sizde de farklıdır, bende de farklıdır, bütün insanlarda farklıdır. O yüzden ki zaten biz aynı kanser tanısı almış bireylere benzer tedavi uyguladığımızda bir kısmı kurtuluyor, maalesef bir kısmı kurtulamıyor. İşte bunları aslında burada gelmek istediğimiz nokta, bizlerin en büyük hayali artık bireyler doğduğu an artık bir cc kanlarından bütün bir gen haritalarını çıkarılıp İleride bile karşılaşılabilecek, hayat kalitesini düşürebilecek hangi özellikler varsa onların önceden belirlenip belki uzun yıllar boyunca onlara önlem alarak işte epigenetik olarak ona hazırlamak veya o durumların, o hastalıkların bireyi ziyaret etmesi engellenebilir. Ama bu ilk başta genetik analizlerle diğer fizyolojik ve diğer parametrelerin beraber bütüncül düşünülmesiyle, biz genetik analiz diyorduk, epigenetik çıktı. Epigenetik dedik, mikrobiyata çıktı. Şimdi her kademe aslında bir sonrasını, ama biz bir adım atmalıyız, bir yerden başlamalıyız. Ama şu anda kişiye özel tedavi psikiyatride, kemoterapi tedavilerinde büyük fark yaratıyor. Neden büyük fark? Kazançtan, yani gereksiz giderleri arttırıyor. Tedavi süresinin kısalığını ve tedavinin etkinliğini arttırıyor. Ve bu da hasta klinisyen güvenliğini arttırıyor.
1: Gelecekte tasarlanmış insanlar ve doğal insanlar diye bir ayrım olursa sizce bu adil olur mu?
2: Bence kesinlikle olmaz. Çünkü her insan bir bireydir. Nasıl olursa, hangi şekilde olsa bile.
3: Adil olacağını düşünmüyorum. Özellikle yapay bir sınıf oluşturacağı için genetiğiyle oynanmamış insanların daha alt seviyede kalacaklarını düşünüyorum.
4: Herkes eşit şartlarda ulaşabiliyorsa bu adil olabilir. Ama sadece belli bir maddiyata bağlı bir şeyse o zaman adil olacağını düşünmüyorum.
5: Diğer tüm parametrelerin dışında sadece isteğe bağlı bir şekilde yapılabiliyorsa bence adil olur. Ancak burada maddiyat ve diğer şeyler eğer faktörlerse burada bir adaletsizliğin söz konusu olduğu mümkün.
6: Filmlerde vesaire çok korkutucu sahneler izliyoruz. Yani bunlar da gerçekten hani tasarlanmış insan modeli gerçekten öyle hani baş döndürecek bir hayal gibi bence. Yani bence gerek yok ya. Hani 70 yıllık bir hayatımız var. Bence hiçbir şeye gerek yok bu arada. Hani herhangi bir ölüme de, herhangi bir böyle ne bileyim bir sürü şeyler yaşıyoruz. Bu tarz şeylere hiç gerek yok. Yani böyle yaşayalım, gidelim huzur içinde, mutluluk içinde. Ben bunu istiyorum yani. O yüzden gerçekten hani o tasarlanmış insan modeli gerçekten çok göz korkutucu. Çünkü hani onların da yazılımları var. Bir yazılım üzerine çalışacaklar ya da başka bir şey, bir mekaniği, bir dinamiği olacak ve onu hani kontrol edebileceğiz mi ya da nasıl sağlayabileceğiz? Bir de gerek var mı insan sayısına? Zaten dünyamız nüfus olarak çok artıyor. Hani nüfusumuz çok arttığı için bence hiç bu tarz şeylere gerek yok diye düşünüyorum yani. Ama yapılır, yapılacak da hani bunun önüne geçemeyeceğiz. Ama ben hani diyorum ki doğal habitatımızda bir şekilde böyle sürdürelim. Çok korkutucu, gerçekten çok korkutucu.
7: Peki ne dersiniz? Gelecekte gen teknolojisi herkese eşit mi ulaşır, yoksa yalnızca belirli bir kesim daha sağlıklı, daha güçlü, daha avantajlı bir genetik yapıya mı sahip olur? Eğer öyleyse gelecekte eşitsizlik sadece ekonomi, eğitim ya da fırsatlarla sınırlı kalmayabilir. Yani biyolojinin kendisi yeni bir ayrıma dönüşebilir. Bir tarafta genetik olarak optimize edilmiş bireyler, diğer tarafta doğal kalanlar. O halde tekrar soralım. Gen teknolojisi bir tıbbi devrim mi, yoksa insanlık tarihinin en derin sosyal ayrımı mı?
0: Şimdi aslında bu tıp etiği açısından baktığımız zaman tabii ki de bu tedavi ile sınırlı kalmalı veya hayat kalitesini arttırmayla sınırlı kalmalı. Ama öngörülemeyecek veya önlemi alınamayacak noktalar zaten tıbbın içinde olmaz. Tıp hastayı veya semptomu tedavi eder. Tabii bu işin normali, olması gerekeni hastayı tedavi etmektir. Ama orada hep aynı şeyden bahsettik. Hayat kalitesi burada, kilit noktamız bu. Hayat kalitesini düşüren, azaltan her türlü faktör bizim çözüm odağımızdır. Bu yüzden de baktığımız zaman evet, belki

belki başka sorunlara da gebe olacaktır. Bunlar hep olacak toplumlarda, bireylerde. Ama bizim fokuslanmamız gereken, biz bireyin hastalıktan daha hızlı tedavi olması veya hastalanmadan nasıl müdahale edebiliriz? Bizim odaklandığımız nokta budur ki şu anda da bireysel tıbbın da zaten ana konusu budur.

Ben buna umarım iyileştirme adında iyi gelişmeler yaparız diyorum. Çünkü bir bilim insanı olarak Ar-Ge'ye ve bu tarz şeylere çok açız ve bu alanda çalışmak istiyoruz aslında. Ama bunları etik sınırlar ihlalinde yaparsak çok daha kötü sonuçlar doğurulabiliyor. O yüzden etik sınırlar çerçevesinde genetiği ve bilimi kullanarak hastalıkları iyileştirmeyi, tedavi etmeyi tabii ki de hepimiz çok istiyoruz. Aslında Çin'den örnek verebilirim. Bu genetiği düzenlenmiş bebekler üzerinde bir çalışma yapılmıştı Çin'de ve aslında çok güzel bir sonuçları olsa da bebekler yaşayamadı. Bir, bebeklerin hayatından çalmış olduk aslında. İkincisi de bunun nasıl bir sonuç doğurduğunu bilmediğimiz için ilerideki bu tarz çalışmaların öngörülememesi durumunda çok daha kötü sonuçlar verebiliyoruz.

Efendim ez cümle, insanlık binlerce yıl boyunca doğayı anlamaya çalıştı. Şimdi ise ilk kez kendi doğasını yeniden yazabilecek bir güce ulaşıyor. Evet, genetik kod çözüldü. Hastalıklar direkt hedef alınabiliyor. Yani yaşam yeniden tasarlanabilir hale geliyor. Ama her büyük bilimsel sıçrama beraberinde aynı soruyu getirir. Sınır nerede? Çünkü artık mesele sadece hastalıkları tedavi etmek değil, insanın da ne olacağına karar vermek. Mesela daha sağlıklı bir gelecek mi inşa ediyoruz? Yoksa biyolojik olarak ayrışmış yeni bir dünya mı? Ve belki de en sarsıcı gerçek şu, insanlık ilk kez doğanın nesnesi olmaktan çıkıp öznesi haline geliyor. Peki ne dersiniz? Kendi genetik kaderimizi yazmaya başladığımızda geleceği mi iyileştireceğiz yoksa insan olmanın anlamını geri dönüşsüz bir biçimde mi değiştireceğiz?

0: İşte bu terörsüz Türkiye meselesi Türkiye yüzyılının en önemli parçası. Sayın Cumhurbaşkanı'nın en büyük eserimiz dediği, yani hayata geçtiğinde en büyük eserimiz olarak göğsümüz kabararak tarihe yazacağız dediği terörsüz Türkiye. Şimdi en büyük eserimiz demek için bir şey lazım. Eserler lazım, değil mi abi?
1: Tabii.
0: O eserlerden sonra en büyüğü de terörsüz Türkiye. Şimdi bu eserleri, konuyu nereye getirdim? Bak sen de şaşıracaksın. Bugün AK Parti 25 yaşında.
1: Doğru.
0: Ve sayısız eseri hayata geçirdi AK Parti iktidarı.
1: Aynen.
0: 2007'de, 2011'de, 2015'te, 2018'de, 2023'te çıkmışsın yenmiş, yenmiş de yenmiş diyordu sabah bizim editör arkadaşım Emin. Muharrem İnce'nin dediği gibi. Genel seçimleri ezici bir üstünlükle kazanmak. Yani bir siyasi parti için çok da dünyada örneği, eşi, benzeri zor görünen bir durum.
1: Bütün engellemelere rağmen.
0: Üstelik.
1: Yani şeyden bahsetmiyorum. Siyasi rekabetten bahsetmiyorum. O çok doğal. Belaltı vuruşlarla bir takım yani.
0: Yani şeyden tut da abi.
1: Abi 13, kapatma 2013'ten davasından. Daha şeyden başla abi yani. Tabii
0: yani. E-Muhtıra'dan başla
1: aynen,
0: ya.
1: Aynen,
0: yani
1: 2007'den
0: başla. Senin atadığın bir bürokrat çıkıyor ve diyor ki sözde değil özde layık olacak tabii, falan tabii. diyor. Onun şart karşısında koşuyor. Da adının başında gazeteci yazan bir takım lüzumsuzlar sizce kim cumhurbaşkanı olmalı efendim diyorlar. Deyip tabii. ceket ilikliyorlar. O lüzumsuzların adını şimdi zikretmeyeyim. Hepsi kendini çok iyi biliyor. Bunları yaşadı. E-Muhtıraları yaşadı. Bu, kapatma davaları açıldı. İşte gezi olayları 17-25 Aralıklar şunlar bunlar falan derken dün arkadaşlarım bir fikri bizim fikri takip adında böyle mini belgesel tadında
1: çok
0: programlarımız oluyor abi.
1: Çok güzel. Çok
0: AK
1: önemli
0: Parti'nin
1: ayrıca.
0: 25. yılını konu alan kısmında şu önemliydi. O da çok etkiledi beni. AK Parti iktidara geldiğinde oy kullanmış olan seçmenlerden 8,5 milyona emanetini teslim etmiş ve şu anda yok. 2028 yılında oy kullanması beklenen seçmenlerden 13 milyonu da AK Parti iktidara geldiğinde yoktu. Ortada yoktu.
1: Daha. Çok enteresan. Bu değişim.
0: Rakamlar, değişimler böylesi geniş bir yelpaze ve 25 yıl neticesinde hala zorladıkları halde yeni anketler çıktı hepsine çok gülüyorum. Zorladıkları halde birinci parti çıkıyor. Çok enteresan değil mi? Nedir bunun
1: bak,
0: işin sırrı?
1: Sırrı bir kere o çok konuştu önceki dönemlerde de. Samimiyet çok önemli. Siyasette, bu gazetecilikte de her meslekte böyle ama siyasette çok daha belirgin bir şekilde karşınıza çıkıyor sonuçları. Samimiyetin ben çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bir. İki, bu öyle bir şey ki bizim milletimiz, bilhassa Anadolu irfanı sahip olan milletimiz bunu çok net anlıyor karşıdan. Bir örnek vereceğim. Bütün siyasi hayatı boyunca bunların hep örneklerini görmüşüz ama bir çarpıcı örnek vereceğim. Çıkıyor Özgür Özel diyor ki biz Erdoğan'ın tekrar seçilmesine sebep olacak efendim bir yaklaşım içerisinde bir pazar içerisinde girmeyiz diyor şeyle alakalı. Bu çerçeve kanunun onaylanması, oylanması alakalı olarak. Yani biz bu şeyde yokuz diyor aslında. Kerhem oy verdi aslında. Şimdi bu öyle saçma bir şey ki bu yaklaşım. Yani oy için böyle bir terörle mücadeleyi oy için yapıyor demek. Şimdi bu noktaya gelince mesele, çünkü çok büyük bir destek var terörün sonlanmasıyla alakalı. Evet. Bu noktaya gelince böyle yorum çıkarması normal. Ama şunu ben hatırlatacağım böyle düşünenlere. Affedersiniz kuş beyinli misiniz? 2009, 2008, 2009 neredeyse şu anda konuşanların en ufak birinden bahsettiğin zaman şeyin allak bullak olacağı bir dönemde siyasi hayatıma mal olsa dahi ben bu şeyi çözeceğim. Bir şekilde ortaya çıkan bir irade var.
0: Baldıran zehiri dedi daha evet. Ne desin
1: yani? Evet. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Eğer Erdoğan her adımında şimdi yatırımlarda o hesap yapmaktan daha doğal bir şey olmaz demokrat ülkelerde. Ama bu tür hayati konularda, bu tür efendim Türkiye'nin bekası ilgili konularda her konuda, her adımda o hesabı yapan birisi olsaydı eğer asla ve asla o çözüm süreci meselesinde ta o başlangıçtaki o adımı atmazdı yani.
0: En son 2023 seçimlerinde Henüz daha Suriye'de dengeler değişmemişken Suriyeli sığınmacılarla ilgili muhalefetin en kıymetli tam argümanı, aksine, en kıymetli argümanı bunları göndereceğiz, bir ülkelerine göndereceğiz. Dedi. Ne halleri varsa görsünler, bize ne, niye biz taşıyoruz bunları dediklerinde.
1: Toplumda bir millet karşılık bulduğu halde bu.
0: Ve dahi Sayın Cumhurbaşkanım, belki çevresinden, Sayın Cumhurbaşkanım bu bize oy kaybettiriyor. Evet. Dendiğinde,
1: bir parça şöyle olsak, böyle yapsak gibi.
0: Evet, evet. Ben kucağında çocuğuyla sınırıma dayanmış bir mazluma kapıyı kapatıp da karşılığında iktidara devam etmek istemem dediği söyleniyor.
1: İşte
0: Sayın
1: bunlar, bu çok güzel örnek verdi. Çok, çok iyi hatırlatan, Allah razı olsun. İşte bunlar, o samimiyet dediğim şey buralardan kaynaklanıyor. Bunlar bir insanın gerçekten bu ülkeyi, milleti, bu ülkeyi, bu milleti ne kadar düşündüğünün ölçüsüdür bunlar. Fiilattaki ölçüsüdür. Her şey lafla olmaz.

0: Geçmişe ışık tutmak için başvuracağımız kaynak tarihtir. Olayların aslını bilmek, kişileri tanımak, andan zamana getirmekse tarihin gizemli yollarından geçmekle mümkün. Doktor Özgenur Reyhan Güler An ve Zaman'da bu hafta pantürkizm akımının ne olduğunu ve döneminde yabancı ülkelerce bu akımın nasıl algılandığını Profesör Doktor Osman Kubilay Gül'e soruyor. An ve Zaman bu akşam 23.15'te 24'te.
1: Türk Medya Yayınları yeni frekansında 24 360 TV4 Alem FM Lig Radyo ve 24 Radyo. 16 Ağustos Pazar gününden itibaren TürkSat 4A uydusu üzerinden yayınlarımıza yeni frekansımızla devam ediyoruz. Yeni frekans bilgilerimiz TürkSat 4A frekans 11.861.750 MHz, sembol oranı 16.666, FEK 2/3, polarizasyon dikey V. Anten değişikliğine gerek yok. Yayınlarımızı dijital platformlardan takip ediyorsanız herhangi bir işlem yapmanıza gerek yok. TKGS özellikli cihazınız varsa kanal bilgileriniz otomatik olarak güncellenecek. TKGS özelliği bulunmayan cihazlardaysa yeni frekans bilgilerini girerek kanal taraması yapmanız gerekiyor. Yeni frekansımızda bizi izlemeye ve dinlemeye devam edin.

0: Arafta Sorular programından hepinize hayırlı geceler, akşamlar. Değerli 24 TV izleyicileri, bugün çok sevinçliyiz. Çünkü kim var programımızda? Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı, Genel Müdürü Sayın Serdar Karagöz, hoş geldiniz. Hiçbir kelime, hiçbir söz söylemenize fırsat vermeden o ilk soruyu soruyorum ve çekiliyorum. Diyorum ki Serdar Karagöz, Araf'ta.
1: Evet, teşekkür ediyorum. İyi akşamlar.
0: Böyle bir koştur koştur.
1: Yani teknik olarak Araf'ta Sorular programındayız.
0: Yani evet, o bir soru. Zaten tahmin ediyorsunuzdur.
1: Evet, yani ayrıca profesyonel olarak da Araf'ta olmayı tercih edenlerden biriyim. Çünkü Araf'ta olma durumunu bir bilinç hali olarak değerlendiriyorum. Şimdi bir Araf'a düşmek var, bir de Araf'ta olmak var. Araf size iki şeyi görme imkanı veriyor. Eğer o iki şeyi göremezseniz Araf'tan sonraki aşamada sorun yaşarsınız. Dolayısıyla bilinçli olarak bence Araf'ta durmak, Araf'ta olmak her zaman size doğru ve yanlışı, iyi veya kötüyü tercih etme durumunda bir imkan, bir zemin oluşturuyor.
0: Peki kalmak desek?
1: Araf'ta kalmak o tercih edeceğim bir şey olmaz. Yani günün sonunda alınması gereken kararlar var, yapılması gereken tercihler var. Ama önce bir Araf'a çıkalım. Araf bir yükseklik esasında.
0: Evet, Uruf tepeden geliyor.
1: Evet, Araf bir yükseklik. Önce o tepeye çıkalım, bakalım, görelim. Ondan sonra ilerleyelim. Şimdi ben hiç Araf'ta olmadım, Araf'ta olamayız. Büyük bir iddia gibi geliyor bana. Yani hakikati buldum, hakikati yaşıyorum. Bunlar çok büyük iddialar. Hakikati bulan birisinin de hakikati buldum diyemeyeceği için Araf'ta olma hali bence güzel bir hal. Bilinçli bir şekilde Araf'ta olmayı ben tavsiye de ediyorum ayrıca. Çok Çünkü güzel. Çok büyük bilinmezliklerin içinde yaşıyoruz. İnsan olarak hakikati aramak Araf'ta olmakla alakalı bir durum. Hakikati bulmak Araf'ta olma aşamasını geçmekle alakalı bir durum. Çok Tabii iyi. Hepsi bunların bir bilinç inşa etmekle alakalı.
0: Yani bir kararsızlık hali olarak tanımlamıyorsunuz.
1: Asla. Ama şu versiyonları da var. Bilinç inşa etmeden, bir şuur inşa etmeden Araf'a düşmek, her iki tarafı da görememek. Bu çok üzücü olur. İnsanlık için, insanlar için. Ama her iki tarafı da mümkün olduğunca bilgi, birikim, yetenek, muhakeme, kavrayış, bu anlamlarda görmeye çalışmak, görmek, görme iddiasında olmak, işte bu Araf'ta olmayı biraz olumlu gösteriyor. O yüzden ben Araf'ta olmayı da tercih ediyorum. Çünkü hakikati buldum diyemem, hakikati aramaya devam ediyoruz diyebiliyorum.
0: Hakikat

0: arama hali olarak Araf'ı nitelendiriyoruz.
1: Tabii.
0: Çok güzel. Aslında çok ince içerikli bir cevap oldu. Tebrik ediyorum. Şimdi hayatınızdaki en güzel haberci kimdir desem?
1: Şimdi...
0: Ve bunu böyle aşama aşama. En iyi haberci, en doğru haberci.
1: Şimdi ben esasında iletişim fakültelerine, gazetecilik bölümlerine gittiğim zaman diyorum ki en büyük meslek rol modelimiz kimdir? Yani herkese soruyorum. İşte kimisi okuduğu bir köşe yazarından, kimisi uluslararası bir foto muhabirden bahsediyor. Kimisi büyük bir siyasal iletişimciden bahsediyor. Ben onu farklı bir şekilde formüle ettim.
0: Nasıl?
1: Yani haberci mesajı taşıyan benim için peygamberlerdir. Onlar da bir haber getiriyorlar, bir mesaj taşıyorlar. İçinde bulundukları topluma bu mesajı iletiyorlar. Şimdi en büyük rol model, en büyük meslektaşlarımız bizlerin, habercilerin, iletişimcilerin. Bu çerçevede, bu bağlamda baktığımızda Allah'ın peygamberleridir. Hazreti Muhammed'dir mesela. Ve öyle bir habercidir ki herkes o mesaj daha getirmeden ona inanmaya başlamıştır. Çünkü lakabı da Muhammedül Emin'dir. Kendisinden emin olunan, kendisine güvenilen. Habercilerde de, iletişimcilerde de esasında olmasını istediğimiz şey tam olarak budur. Bir haber getirdiğimizde insanların bizden emin olması. Mesela şimdi Anadolu Ajansı bünyesinde görev yapıyoruz. O yüzden uluslararası alanda ve ulusal alanda da Anadolu Ajansı yazdıysa doğrudur algısını inşa etmeye çalışıyoruz.
0: Bu var mı? Bu çok güzel. Bu algı var.
1: Bu algı var.
0: Mesela hemen işte ajans geçtim ya da...
1: Türkiye gibi siyasal kutuplaşmanın çok yoğun olduğu bir ortamda ajans yazdıysa doğrudur algısı var. Bu bizim için bir başarı kriteri esasında. Kuruluşundan bugünle Anadolu Ajansı yazdıysa doğrudur algısı bütün Anadolu Ajansı çalışanlarının çok büyük bir hassasiyet duydukları, çok fazla önem verdikleri bir konu. O yüzden biz bir haberi kendi haber laboratuvarlarımızda teyit etmeden vermeyiz. Tabii ki insan faktörünün olduğu bir alan bu. Hatalar olabilir. Ama Anadolu Ajansı'nda bu hatalar olmasın diye pek çok mekanizma da vardır. Dolayısıyla sorunuza geri dönersem, ya benim için rol model, haberci, iletişimci Hazreti Muhammed'dir.
0: Maşallah.
1: Çünkü öyle bir iletişim stratejisi ile o mesajı içinde bulunduğu topluma yaymıştır ki biz bugün hala o mesajı hissediyoruz, yaşıyoruz. Milyonlar kendisinin vefatından yüzyıllar geçtikten sonra bile o söylediği sözler, getirdiği mesajlar çok farklı coğrafyalarda etki uyandırıyor, dönüşüme sebebiyet veriyor. Şimdi bu çok büyük bir teknik anlamda bakarsak bir iletişim başarısı. Bugün insanlar hala Müslüman olmak için vesileler arıyorlar. O mesajla ilgileniyorlar. O mesajı duyuyorlar. Demek ki o mesaj o zaman o içinde yaşadığından topluma öyle güzel dizayn edilmiş ve verilmiş ki hala yansımalarını görüyoruz biz. Bu açıdan bakıldığında ben yani siyasal iletişim anlamında da meslek olarak iletişim anlamında da rol model olarak peygamberleri en çok da kendi peygamberimizi görürüm.
0: Çok emin olma halinden.
1: Emin olma halinden. Sadece emin olma hali değil. Mesajı ne zaman ne şekilde vereceğini de yine Hazreti Peygamber çok iyi biliyor. Bazı bakınız kendisinin hayatına, Siyer-i Nebi'ye bakınız. O zaman kendisinin sözlerine bakınız. Kime ne diyor ona bakınız. Bazı siyasi anlaşmalardaki tavrına bakınız. mesela uzun uzun konuşuruz. Tabii. Siyasal iletişim anlamında Hüdeybiye Anlaşması'nı hemen sizin zaten müktesebatınız buna el veriyor.
0: Estağfurullah.
1: Hüdeybiye Anlaşması'ndaki siyasal iletişime bakınız. Bugün her alanda bütün siyasetçilerin örnek alması gereken stratejiler bunlar. Bunların hepsi işte stratejik iletişim dediğimiz şey burada var. Hı hı. Yani doğruyu ve algıyı orantısal olarak mükemmel bir şekilde dizayn etme. Hı. Yeri geldiğinde tabii biz insanları da ikna etmeye çalışıyoruz. Bir fikre, bir ideolojiye, bir yaklaşıma, bir tercihe. Nasıl yapacağız bunu? Bunun stratejileri var. Hı. En iyi uygulayanlardan bir tanesi de Hazreti Peygamber.
0: Ne güzel. Peki Serdar Karagöz anlatmayı mı, dinlemeyi mi yoksa gözlemlemeyi mi tercih eder? Normal hayatında. Bir anlatan bir insan mısınız sürekli yoksa bir dinlemek istiyorum seni mi? Yoksa hayır susacağım ve gözlemleyeceğim.
1: Şimdi bu duruma ve kişiye göre bak değişir. Hı. Yani çocuklarım söz konusuysa daha ziyade kendimi anlatan rolde buluyorum. Hı. İşte eşim söz konusuysa dinleyen rolde buluyorum kendimi.
0: Çok iyi.
1: Bu da beni mutlu ediyor.
0: Süper.
1: Tabii iş hayatımızda hem anlatan hem de dinleyen rollerini oynuyoruz. Fakat gözlem benim için her daim çok diri olan bir durum. Yani çocuklarımı da gözlemlerim. Toplumu da gözlemlerim, iş arkadaşlarımı da gözlemlerim. Bir siyasal ortamda bir siyasetçiyi de gözlemliyorum. Gözlemekten ve en çok doğayı da gözlemlerim. En çok sevdiğim şeylerden bir tanesi hayvan belgeselleri, vahşi doğa belgeselleri. Oradaki o doğal varoluş mücadelesi muazzam bir gözlem imkanı veriyor ve tefekkür imkanı da veriyor. Yani bir ceylanın bir aslandan kaçışı, hı hı, aslanın yavrularını beslemek için o ceylanı yakalama mücadelesi, soyu tükenmekte olan işte bir keçinin bir kurtla en son Anadolu Ajansı Tunceli'de böyle bir görüntü yakalamıştı. Yani onu defalarca izledim. Bir soyu tükenmekte olan dağ keçisi var Tunceli'de. Bir kurtla karşılaşıyorlar. Bizim de Anadolu Ajansı Tunceli muhabirimiz drone'unu kaldırmış doğa fotoğrafları çekerken, yani o nesli tükenmekte olan keçinin fotoğrafını çekerken birden kurdun keçiyi kovaladığı bir ana şahitlik ediyor. Yani muhtemelen ödül de alır. Uzun süre takip ediyor. En sonunda soyu tükenmekte olan keçi, biz orada tabii keçiyi tuttuk çünkü soyu tükenmekte kendisinin, fakat kurt keçiyi yakaladı. Kurt keçiyi yakaladı ve
0: sonra
1: orada
0: soyu tükendi.
1: Yok, az kaldı, inşallah tükenmez. Buradan da yani Tunceli bölgemize, valimize, zaten onlar çok iyi çalışıyorlar bu konularda. Biz de medya olarak elimizden geldiğince bunların haberlerini yapmaya çalışıyoruz. Orada daha sonra kurt keçiyi yakaladığında, tabii ben videonun tamamını izledim. Tamamını vermedi Anadolu Ajansı. Çünkü daha sonra kurtların orada bir keçiyi paylaşımı var. O keçiyi paylaşımında o kurt sosyolojisini görüyorsunuz. Alfa kurt var, diğer kurtlar var. Bir paylaşım yapıyorlar, bir saklama yapıyorlar. Bütün bunları gözlemlemek, yani doğaya dair, yaşama dair, bence varlığa da dair bir tefekkür imkanı da veriyor. O yüzden yeri geliyor anlatıyorum, yeri geliyor dinliyorum ama en çok ben gözlemlerim.
0: Çok iyi. Peki hikayenin bundan sonrasını takip etmedim. Bundan sonra koptu dediğiniz bir yol ayrımı var mı hayatınızda?
1: Aşağı yukarı bütün hikayeleri takip ediyorum. Hı-hı. Bir hikayeye başladıysak muhakkak o gündemimizde olur. Onu, hı, takip ederim.
0: Kendi hayatınızda.
1: Kendi hayatımdaki kişisel hikayelerde de, yani vazgeçme arıyorsanız, hı-hı, Öyle vazgeçmelerimiz yok. Yani benim kendi vazgeçişlerim yok. Takiplerim var. Peşine düşmelerim var. Ama büyük yol ayrımları yok. Yani işte kendi kişisel hayatımdan bir mücadele etmeyi kendime şiar edindiğim andan itibaren bu mücadeleyi nerede, hangi koşulda, hangi pozisyonda, hangi coğrafyada, hangi kültürde daha iyi yapabilirimin tabii ki bir muhasebesi oluyor. İşte bir dönem yurt dışındaydım. Şimdi yurt içindeyim. Ama yurt dışındayken de, yurt içindeyken de ya hep bir mücadele fikrinin bende diri olduğunu söyleyebilirim.
0: Yani Serdar Karagöz, Serdar Karagöz'ü hep mücadele ederken mi hatırlıyor?
1: Ya evet. Hatta bazen arkadaşlar nasılsın diye sorduğunda mücadele diyoruz tek kelime. O pek çok anlama gelebiliyor. Hı hı,
0: mücadele.
1: Tabii.
0: Düşünmek de bir mücadele. Sessiz bir mücadele.
1: Düşünmek de mücadele. En büyük mücadele
0: direniş,
1: esasında bir varoluş mücadelesi. Hı. Kendi fikrinizle, kendi düşüncenizle, kendi bulunduğunuz ortam, coğrafya ve zamanda varoluş mücadelesi içerisindesiniz. İddiası fikri müktesebatı olan insanlar bence hep mücadele insanlarıdır. Zaten hayatı anlamlı kılan şeylerden bir tanesi de o. Yani. Bir mücadele yaptım diyebilmek son nefesini verirken. Mesela hiçbir anlamda mücadele yapmamış bir insan bu hazdan uzak bir şekilde hayatına son verecek. Bir de hayatı mücadelelerle, kendince haklı gördüğü mücadelelerle dolu ömürler var. İşte o ömürler, bazen diyorum arkadaşlara, hep o son nefes için yaşıyor olabiliriz.
0: Evet.
1: O son nefesteki ruh halimiz, duygu durumumuz. Düşünelim, son bir dakikamız kaldı.
0: Ne yaparız?
1: Geriye dönüp bakıyoruz. Nasıl bir yaşam sürmüşüz? Neler yapmışız? Bir mücadelemiz olmuş mu? Anlamlı bir mücadelenin parçası olmuş muyuz? Eğer olmuşsak o bir dakikamız bize büyük bir haz verir. Eğer evet. olmamışsak o bir dakika geçmek bilmez.
0: Şimdi o mücadele
1: ızdırap verir. Boşa evet. geçmiş bir hayat.
0: Şimdi o mücadelenin muazzam parçalarından aslında birazdan bahsedeceğiz. Bu eserlerden bahsedeceğiz ama mesela çocuktan al haberi cümlesindeki çocuk muydu Serdar Karagöz?
1: Yani çocuktan al haberi, çocuklar masum. Ve çocukluktan çıkış nasıl oluyor? Bilinç inşa ederek oluyor. Bir çocuğu dinlerken en saf yalın o masum halini dinliyoruz. Çocuk zaman içerisinde kendince tercihler yaparak bir bilinç inşa ediyor. Ve biz daha sonra artık o çocuğu değil, o çocuğun kişi olup inşa ettiği bilinçten haber almaya başlıyoruz. Onun söylediklerini gündemimize alıyoruz. Dolayısıyla çocuktan al haberi, çocuklardan haber alıyoruz. En yalın, en bilinçsiz, en şuursuz, kendi gözlemledikleri o haberler bizim için veri kabul edilebilir. Ama biz haberi verenin muhakkak bir bilinç inşa etmiş olmasını isteriz. Çocukları haber kaynağı olarak da görebilirim ama genelde haber verende bir bilinç arıyoruz, bir şuur arıyoruz. Bir bilgi birikimi arıyoruz en azından. Bir muhakeme yeteneği arıyoruz.
0: Aslında şöyle sordum. Şimdi çocuktan al haberi cümlesindeki çocuk muydu Serdar Karagöz? Biraz çocukluğunuza matuf bir soru. Çünkü çok fark var mı? Yani çocukluktaki Serdar Karagöz de böyle gözlemleyen, meraklı ama bir o kadar belki sessiz, belki çok daha içine kapanık ama sonrasında işte bir şey yapan, böyle pike yapan bir çocuk muydu?
1: Yok, çocukken de
0: sorulandırabilirim.
1: Ya çocukken de hareketliydi bence.
0: Kesinlikle.
1: Yani hareketliydi. Yani çocukluğum tabii benim oldukça siyasal bir atmosferde geçti. Çok genç yaşta politize olduk.
0: İşte mücadele.
1: Yani o politize olmanın getirisiyle yani o bilinç inşası çok erken yaşta başladı. 12 yaşında, 13 yaşında, 14 yaşında dünyayı kurtarma toplantılarına katılan bir çocuktur yani günün sonunda Serdar Karagöz. Yani 12 yaşında işte Birleşmiş Milletler düzeni nasıl reforme edilir gibi bir sorularla muhataptı. Ya da
0: bir etkileşim miydi yoksa kendi elinizden?
1: Tabii ki bir etkileşimdi. Yani çocukların bilinci içinde bulundukları, tercih etmedikleri, içine doğdukları ortamla şekilleniyor. Öyle siyasal bir ortamın içinde buldu kendini Serdar Karagöz. Yani ben de kendimden başka bir insan gibi sizin yüzünüzden bahsediyorum.
0: Hayır olabilir ya, çok anlaşılabilir bir durum.
1: Evet, yani ben kendimi bir siyasal atmosferde buldum. Yani çok yoğun bir politik bilinç, büyük iddialar ve hep dünyayı değiştirme arzusu.
0: Öyle bir iddiası var mıydı peki sence?
1: Vardı tabii.
0: Neydi mesela?
1: Ya bir kere dünya kötü bir yer. Ve dünyada kötülerin hegemonyası var. Bu hegemonyanın devam etmemesi gerekir. En basit, en kaba haliyle 12-13 yaşında esasında bir isyan bayrağı var. Bir direniş ruhu var. Bir itiraz var. Neden bu hegemonik güçler dizayn ediyorlar olup bitenleri? Duygusu var.
0: Aynı soru galiba güncellenerek devam ediyor.
1: Aynı duygu devam ediyor. Aynı sorunlar devam ediyor. Dolayısıyla bizim mücadeleci ruhumuz da bir şekilde devam etmeye çalışıyor. Nasıl? O zaman kendi çerçevemizde bir siyasal mücadele ederek küresel hegemonyaya, istemediğimiz insanların, dünyayı yaşanmaz hale getirdiğine inandığımız insanların o hegemonyasına itirazımız vardı. Bugün de aynısı. Değişmiyor. Dünya küreselleştikçe bu itiraza ilişkin çalışma ve mücadelemiz de bizim derinleşiyor. Bugün biz eskiden bu kadar adaletsizlik yok muydu? Vardı.
0: Vardı.
1: Eskiden soykırım yok muydu?
0: Vardı.
1: Vardı. Fakat bugünün farkı ne? Bugün bizzat görüyoruz. O gördüğümüz için itiraz etme, sesimizi yükseltme, bir dakika deme tonumuz daha yüksek.
0: O yüzden bir şükür hali de var, değil mi?
1: Hem şükür hali var, hem de bunun bize yüklediği sorumluluklar var, yükler var. Eskiden Afrika'daki bir soykırımdan haberimiz olmazdı. Hatta işte Orta Doğu'daki soykırımlardan çok fazla haberimiz olmazdı. Şimdi canlı yayında soykırımları izliyoruz. Dolayısıyla bugünün gençlerinin de ben daha fazla itiraz yüklü olmalarını bekliyorum. Öyle de görüyorum esasında. Yani son Gazze soykırımı gözümüzün önünde kitle iletişim araçları sayesinde her gün evimizde, odalarımızda, ekranlarımızda olduğu için o itiraz etme dürtüsü de bence daha yüksek. O yüzden Gazze'deki soykırımın ben bir gün dünya iyiye doğru değişmeye başlarsa işte bir kırılma noktası olduğunu düşünüyorum. Çok fazla gördük. Çok fazla maruz kaldık. Ekranlarımıza girdi, evlerimize girdi, odalarımıza girdi ve itiraz duygusu oluşturdu. Sadece bizde oluşturmadı. Dünyanın her yerinde oluşturdu. Neye ihtiyaç var? Bu itiraz duygusunun organize edilmesine ihtiyaç var. Organize edilmiş bir itiraz duygusu işte beraberinde değişimi getirir. Biz de onu organize etmeye çalışıyoruz zaten.
0: Kesinlikle. Yani aslında bu soylu öfke bana çok büyük geliyor ve çok seviyorum bu tabiri. Soylu öfke meselesi, itiraz dediğimiz noktada aslında bu. Peki, yalan bir işgalci midir?
1: Yalan
0: iş... Doğrulana kadar evet. Verdiği tahribatı mesela Anadolu Ajansı nasıl gideriyor?
1: Şimdi yalan çok büyük bir işgalci ama tanımadığımız bir konu değil.
0: Tanıdık bir işgalci.
1: Yani insanlık medeniyeti kuruldu, oluştu, yaratıldı andan itibaren hep var. Farkı ne? Farkı bence kitle iletişim araçlarıyla yayılım hızı. Yalanın yayılım hızının bu kadar olması anormal.
0: Çok mu hızlandı? Hep böyle miydi?
1: Hep böyle değildi.
0: Hep böyle değildi.
1: Bir yalanı 10 kişi duyardı. Şimdi 10 milyon kişi duyuyor. En kalitesiz, yani tırnak içerisinde düşük ahlaklı, etik değeri olmayan, çevresine problem saçan bir insanın bir yalanını 10 kişi duyardı. Köyün dışına çıkmazdı o yalan. En fazla yandaki köye giderdi ya da yandaki klana giderdi. Şimdi bu formatta insanların yalanları 10 milyonlara gidiyor. 100 milyonlara gidiyor. Çok stratejik bir şey yapmasına gerek yok. Yalanın yayılım hızı doğrulardan kat ve kat fazla olduğu için kitle iletişim araçları sayesinde çok hızlı yayılım sağlıyor. Ve o yalan, evet, dönüştürücü, yozlaştırıcı, bozucu bir etki yapıyor toplumlarda.
0: Tahribatı var yani. Evet.
1: Tahribatı kesinlikle var. Ve yalanla mücadele işte zor bir konu. Yani böyle nükleer bir saldırıya maruz kalmak gibi bir şey yalan.
0: Kesinlikle.
1: Bazısının etkisi nükleer saldırıların yani 10 yıl sonra, 20 yıl sonra falan devam edebiliyor. Yani yalana maruz kalmak böyle bir şey. Ve günümüzde de yalan çok yaygın, çok güçlü. En büyük virüslerden bir tanesi. Koronavirüsünden daha güçlüdür yalan virüsü. Hızlı yayılıyor. Tahribat gücü yüksek. Panzehri var mı bunun? Var. Panzehri var. Panzehrinin kullanılması için önce toplumları hazırlamak gerekiyor. Yani bir tweet okuduğunuzda, bir haber duyduğunuzda muhakkak haberi getirenin kim olduğuna bakın.
0: Hucurat suresi galiba.
1: Ya evet, bu esasında yani İslam ahlakında da olan bir şey. Yani hemen inanmayın. Niye inanıyorsunuz? Hele böyle ayet. Hele böylesi bir atmosferde. Ben bazen diyorum gözünüzle görseniz yani inanmayın diyordum espri amaçlı. Yapay zeka
0: onu da
1: yaptı. Artık tamamen gözünüzle görseniz de inanmayın noktasına geliyoruz. Fakat bu işte kaliteli haber mecralarının, Anadolu Ajansı gibi kurumsal yapıların önemini arttırıyor. Bu anlamda biz de yalanla mücadele etmek için insanları muhakkak kurumsal kaynaklara, bu işi ciddi yapanlara yönlendirmeye çalışıyoruz. Sadece doğrular yalanları yenemez. Buranın da organize edilmesi lazım.
0: Çok doğru. Yani bir yalan savar organizma, yani şeyin olması lazım.
1: Her şeyin organize edilmesi lazım. Kesinlikle. Yani hegemonyayla, adaletsizlikle, soykırımla, yalanla mücadelenin organize edilmesi lazım. Ve bu da bence bir yeni bir hal artık. Bu organize sadece mahalli bir organize olmaz. Ulusal bir organize olmaz. Küresel bir organizasyon lazım. Adaletsizliklerle, yalanla, kötülerin hegemonyasıyla ancak küresel bir organizasyon halinde mücadele edebilirsiniz. Sadece ben kendi ilçemde mücadele edeceğim. Artık o devirler kapandı. Sadece kendi ulusal sınırlarım dahilinde ülkemde mücadele edeceğim. Bu da sonuç vermez. Kıtamda mücadele edeceğim. Bu da sonuç vermez. Mücadelenin kesinlikle küresel boyutta olması lazım. O yüzden her kim ki küresel bir yeni şey iddia ediyor, onunla ilgilenelim. Ona gidelim. O organizasyonu inşa edelim.
0: Şöyle bir virgül koysam. Mesela yalanla süslenmiş doğru bir haber en doğru değil. Şimdi orada bunu nasıl ayıklıyorsunuz? Süzgeç ne burada mesela?
1: Yani bir yerde yalan varsa, ufak bir yalan varsa,
0: kirlenmiş haber mi oluyor?
1: O tabii artık ona itibar edilmez.
0: O sinek düşüyor yani orada.
1: Ya o süt içilmez.
0: İçilmez.
1: sineği aldık da süt içelim olmaz. Hı. O bir sürü mikroorganizma bırakıyor içeri. Hı. Onu biz raftan kaldırırız. Ufacık bir yalan varsa raftan kaldırırız. Öyle de olması lazım. Ama bunların işte organize edilmesi lazım. Organize olmadığı sürece bizim bireysel mücadelelerimiz, grupsal mücadelelerimiz, ülkesel mücadelelerimiz yalanla mücadelede başarısız olur. Adaletsizlikle mücadelede başarısız olur. Kötülerin hegemonyasıyla mücadelede başarısız olur. O yüzden mücadeleyi küresel bir düzlemde yapmamız lazım. Fikrimizin küresel olması lazım. Ne söylüyorsak, yani medya alanında söylüyorsak, teknoloji alanında söylüyorsak, dünya okumamız muhakkak küresel olmak zorunda. Bu bence yaşadığımız dönemin bir gereği. Bize küresel fikirler lazım yani Esra Hanım.
0: Hemen.
1: Küresel liderler lazım. Cumhurbaşkanımız bunun en güzel örneklerinden
0: çok
1: biri.
0: Aslında burada söylediğim şey ikna edilmişlerle ve gerçekten inanmışlarla arasındaki mücadeleyi anlatıyoruz. Peki herkes iyi haber duymak istiyor mesela. Çok duyuyoruz. Herkesin bir iyi haber alma özlemi var. Ama ben hiç iyi hem de bir o kadar sansasyonel bir haber görmedim. Dolayısıyla burada aslında tartışılan etki gücü.
1: Tabii etki ve yayılım gücü çok net olarak.
0: Mesela bir iyi haber söyleyin sansasyonel olsun mesela.
1: Olmaz yok. Ki.
0: Niye yok?
1: İnsanların olmaz. İyiye ilgisi az. İyi,
0: çok
1: iyinin dedikodusu bile olmuyor. Toplumda da olmuyor. Kötünün dedikodusu olur. Yalanın dedikodusu olur. Doğrunun olmaz.
0: Bu da insanlara galiba sıkıcı geliyor değil mi? Biraz süsleyebilecek
1: gibi. İnsanın doğasıyla da alakalı bir şey bu bir şey. Yani. Milli teknoloji hamlesiyle alakalı dedikodu yapmayız yani mesela. Ama başka şeylerle yaparız. Şimdi o iyi bir şey. Evet. Yani onu gündemimize alalım, onu konuşalım. Onunla yatalım, onunla kalkalım. Onun haberleri yayılsın. Mesela insanların kişisel haber tüketiminde bunun yeri azdır.
0: Evet.
1: Dolayısıyla bütün bu güçlü ve iyi fikirlerin, iyi durumların stratejik bir şekilde topluma verilmesi lazım. Toplum her zaman en iyi fikri, en güzel olanı çok popüler kılmıyor.
0: Mesela yürekleri ısıttı. Böyle haberler çok geliyoruz mesela. Gerçekten de yürek ısıtan güzel haberler
1: evet, görüyoruz. Evet, 10 saniye içerisinde tüketiliyor.
0: Evet.
1: Yani belki
0: hemen başka bir şeye
1: 6 saniye bile yüreklerin ısıtılması. Yani yüreğimiz ısıldı diyoruz. Hı-hı. Yanımızdakiyle ne güzel diyoruz. Evet, çok güzel. Üçüncü cümlesi yok bunun.
0: Ama
1: falancayı öldürdü. Görüyor musun işte falancayı öldürdü. Daha evet. Önce de böyle şeyler olmuştu. Bizim de falanca vardı. Yarım saat, bir saat konuşturuyor. Yani insanın doğası da böyle.
0: Çok.
1: İnsanın doğası da böyle. İşte orada stratejik iletişime iş düşüyor.
0: Ne yapılmalı mesela orada? Çok küçük.
1: Yani iyi olanı kötü olanın karşısına koymak
0: çünkü
1: yerine.
0: Ben bunu çok özür dilerim. Yani çok sık yani insanlarda ya iyi haberleri hep bunları mı göreceğiz? Bunları vermeseniz kimse bilmez zaten gibi bir yakınmalar da var. Haklı da olabilir. Ama bir o kadar da aslında etki gücü. Bence bizi şu anda konuşturuyor gibi ya, geliyor.
1: Ya kötü olanın etki gücü çok yüksek, iyi olanın az. Yani yine burada bir ayete referansla yani insanlığın çoğunluğu da hüsranda zaten Al-As suresinde. Yani dolayısıyla iyi işlerle, iyi fikirlerle, iyi durumlarla ilgi azınlığın mesaisi. Kötü durumlarla, kötülükle, dedikoduyla mesai çoğunluğun mesaisi. Bu ayrım var. Bu bizi umutsuzluğa mı sevk edecek? Hayır. Bu bizi daha zekice düşünmeye, daha zekice stratejiler geliştirmeye, toplumu bu noktada değiştirmeye, dönüştürmeye yönelik daha stratejik çalışmaya sevk edecek. Bunu da yapmamız lazım.
0: Kesinlikle.
1: Yani stratejik iletişim dediğimiz şey bizim tam olarak bu.
0: Şimdi aslında çok kısa bir araya gireceğiz ama aradan önce hangi soruyu soracağımı da söyleyeyim. Bir buluşunuz var sizin aslında bu kelimelerle. O çok hoşuma gitti. Milli mücadelenin iletişim üssü diyorsunuz Anadolu Ajansı için. Müthiş bir benzetme. Şimdi bu Anadolu Ajansı'nın kuruluş referansı. Şimdi buradaki asıl mihengi diyelim, mefkuresi diyelim.
1: Tam olarak milli mücadele yapılırken tankla, topla, askerle mücadele olayın bir boyutu. Ama bir boyutu da iletişimle. Dolayısıyla Anadolu Ajansı milli bağımsızlık mücadelesinin iletişim üssü olarak kuruluyor. İngilizler İstanbul'u işgal ettiklerinde askerlerini getiriyorlar. Bir de Reuters'ı da getiriyorlar. Milli mücadelenin duygusunu bozmak için, direnişin duygusunu bozmak için şu minvalde haberler yapılıyor. Milli mücadele çöktü. Kuvayi Milliye dağılıyor. Haberler yayılıyor. O zamanın iletişim teknolojileri zaten çok tekelden yönetilen şeyler. Ve bu toplumda bir duyguyu bozuyor. Yani bir savaşı, bir mücadeleyi kazanmanız için fikriniz kadar insanların duygularını da yakalamanız lazım. En iyi parti programı bizim diyen parti seçimi kazanamaz.
0: Oradaki strateji diyorsunuz değil mi?
1: Orada toplumun duygusunu yakalayan parti seçimi kazanıyor ya. İşte orada milli mücadelede toplumun duygusunu bozmak üzere Reuters konumlanıyor. Karşısında da Anadolu Ajansı konumlanıyor Ankara'da.
0: Çok güzel. Buradan devam edeceğiz. Bir virgül bir ara veriyoruz. Aradan sonra Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı Genel Müdürü Serdar Karagöz'le muhteşem sohbetimize devam ediyoruz. Hadi bakalım.

0: Türk medya yayınları yeni frekansında. 24, 360, TV4, Alem FM, Lig Radyo ve 24 Radyo. 16 Ağustos Pazar gününden itibaren TürkSat 4A uydusu üzerinden yayınlarımıza yeni frekansımızla devam ediyoruz. Yeni frekans bilgilerimiz TürkSat 4A, frekans 11.861.750 MHz, sembol oranı 16.666, FEK 2/3, polarizasyon dikey ve... Anten değişikliğine gerek yok. Yayınlarımızı dijital platformlardan takip ediyorsanız herhangi bir işlem yapmanıza gerek yok. TKGS özellikli cihazınız varsa kanal bilgileriniz otomatik olarak güncellenecek. TKGS özelliği bulunmayan cihazlardaysa yeni frekans bilgilerini girerek kanal taraması yapmanız gerekiyor. Yeni frekansımızda bizi izlemeye ve dinlemeye devam edin.
1: Hafta Sonlar programına devam ediyoruz. Değerli 24 TV izleyicileri, güzel mesajlarınız için çok teşekkür ediyorum. Kim var programda? Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı, Genel Müdürü Serdar Karagöz'de. Nerede kalmıştık?
2: En son Anadolu Ajansı'nın milli mücadelede iletişim üssü olduğundan bahsediyorduk. Ama bu zaten bizim karakterimiz. Yani bizim karakterimiz esasında emperyalizmle mücadele. Orada da bir mücadele var.
1: Mesela habercilikle, emperyalizmle nasıl mücadele ediyorsunuz?
2: Şimdi işte Reuters geldiği zaman milli mücadeleyi baltalamak üzere bir haber faaliyeti yapıyor. Hem bu topraklarda, hem Osmanlı Bakiyesi'nde, hem de tüm dünyada. Bunun cevaplanması lazım. Bunun dengelenmesi lazım. O esnada... Mustafa Kemal Atatürk, Halide Edip adı var, Yunus Nadi. Bu isimler milli mücadelenin iletişim stratejisi

0: Ajansı'nı kurmak üzere Anadolu Ajansı'nı Ankara'da kuruyorlar. Hatta Geyve'de bir tren istasyonunda ismini falan belirliyorlar. Ve ondan sonra 1920 yılında yani hatta 6 Nisan 1920'de Türkiye Meclis'ten Büyük Millet önce. Meclisi kurulmadan önce Cumhuriyet'ten de 3 yıl önce kuruluyor. Yani modern Cumhuriyet'in ilk kurumu Osmanlı'nın da son kurumu böyle. Anadolu Ajansı'nın öyle özel bir yeri vardır. Ama kuruluş amacı emperyalizmle mücadeledir. İşgalle mücadeledir. İtirazdır Anadolu Ajansı haksızlıklara. Bu minvalde hala da çok. O misyonunu devam ettirmeye çalışıyor.
1: Maşallah. Peki şöyle sorsam, devlet kanalı olmanız bağımsız haberciliğinizi etkiliyor mu?
0: Şimdi neyden bağımsız?
1: Bağımsız habercilik yani objektif haber tarzınızı etkiliyor mu?
0: Yani şöyle bir şey. Ben New York Times'ta da görev yaptım. Yani bağımsız kelimesini bir açmamız lazım. Neyden bağımsız? Şimdi bağımsız bir medya mecrası bana kim söyleyebilir? Nerede var mesela? Çok merak ettiğim bir konudur. BBC mi bağımsız? Deutsche Welle mi bağımsız? New York Times mı bağımsız? Yani bunun bir referans noktası var mıdır dünyada? Guardian mı bağımsız? CNN mi bağımsız? Dolayısıyla bu bağımsız ve objektif kavramları hakim olan hegemon gücün diğerlerine karşı kullandığı bir retorik. Hiç kimse bağımsız değil ve hiç kimse objektif değil. Herkesin bir editoryal duruşu var ve herkes o editoryal duruşla var oluyor. Anadolu Ajansı'nın da bir editoryal duruşu var. Bu editoryal duruş emperyalizmle mücadele. Bu editoryal duruş haksızlıklarla, adaletsizliklerle küresel düzeyde mücadele şeklinde ifade edebilirim. Bağımsızlık diye bir şey yok. Nasıl olabilir? New York Times, İsrail, Baptist Hastanesi'ni vurduğunda refleks olarak oradaki belki de stajyer editör arkadaşımız hemen haberi giriyor. İsrail Baptist Hastanesi'ne saldırdı. 500 kişi öldü. Haber böyle giriyor. İlk. Yaklaşık yarım saat içerisinde habere bir update geliyor. Yani bir güncelleme geliyor. Haber şuna dönüşüyor. Baptist Hastanesi'ne saldırı, 500 kişi öldü. Fail yok ediliyor. İlkinde İsrail saldırdı vardı. İkinci güncellemede fail yok ediliyor. Burada kalıyorlar mı? Kalmıyorlar. Üçüncü güncelleme geliyor. Üçüncü güncellemede manşet şu şekilde dizayn ediliyor. Bakınız çok ilginçtir. Baptist Hastanesi'nde patlama, 500 kişi öldü. Şimdi faili yok etti. Sonra saldırı kelimesini yok etti. Gizledi, perdeledi, örttü ve kendi kendine oluşmuş bir patlama imajı üretti. Üç tane güncellemeyle haberi verdi. Biz hangi bağımsızlıktan, hangi objektiflikten böylesi bir atmosferde bahsedebiliriz? Ha, bağımlı olduğumuz şeyler varsa, evet var. Mesela haksızlıkla mücadeleye biz bağımlıyız. Yani nerede görsek onunla alakalı bir editoryal duruş sergileriz. Ülkemizin menfaatleri söz konusu olduğunda evet orada da bir editoryal duruşumuz var. Bunlar subjektif tanımlar mı? Bunlar olabildiğince üzerinde uzlaşabildiğimiz tanımlar. Ya bir apartmanda tenis kortu mu yapılsın, basket

çocuklu hortum yapılsın diye bir tartışma olduğunda nasıl çözümleniyor bu tartışma? Hangi objektif kriterlerle çözümleniyor? Hı hı. Tek tek apartmanda yaşayan dairelere kanaatlerini soruyoruz. Tenis kortu olsun diyen

0: Milletimizin çoğunluğunun tecellisi olan yaklaşımı ve fikri tercih ediyoruz. Marjinal fikirler var mı? Var. Değişik yaklaşımlar var mı? Var. Hep olabilir. Ama editoryal duruş günün sonunda bir tercihi gerektirme ile karşı karşıya kaldığında biz toplumun çoğunluğunun yaklaşımını sergilemeye
1: Demokrasi.
0: çalışıyoruz. Kilitlendiğimiz noktada bunun cevabı budur yani. Çok zor, karmaşık bir şey değil.
1: Değil.
0: Bağımlıysak evet yani toplumun çoğunluğunun tercihine bağımlıyız.
1: Evet.
0: Demokrasinin çıktısına bağımlıyız. Yani bu demokrasinin çıktısı farklı olur. O zaman o bağımlılık da değişir.
1: Yani basket kort diyorsunuz.
0: Yani evet, basketbol diyoruz.
1: Peki, küresel rekabetten bahsediyorsunuz. Üst sıralardasınız. Şimdi burada saldırgan, politik, ideolojik nefrete karşı nasıl bir mücadele biçiminiz var? Çünkü bu içte de dışta da bazen oluyor yani bu. Bazen de demeyeyim, çok sıklıkla aslında.
0: Ya şimdi nefret dili ile alakalı olarak bizim ayrımcılık hattı diye çok
1: Evet.
0: özel bir editoryal grubumuz var. Dünyada nerede bir ayrımcılık varsa onu monitör etmek, haberleştirmek ve o hikayenin peşine düşmekten sorumlu bir masamız var.
1: Muhteşem.
0: Ve ayrımcılık hattı haberlerini ben izleyicilerimizin yakından takip
1: Ne
0: etmelerini
1: zaman
0: isterim.
1: kuruldu bu hat?
0: Ayrımcılık hattı 2 yıl önce kuruldu.
1: Çok iyi.
0: 3 hat kurduk biz. Bir tanesi çevre ile alakalı yeşil hat. Bir tanesi ayrımcılık hattı, bir tanesi de teyit hattı. Bu üçü de alanında uzmanlaşan muhabirler, editörler tarafından yönetiliyor. Ayrımcılık hattımız Avrupa'daki İslamofobiyi, hatta antisemitizmi, ırkçılığı yakından takip eder ve bununla alakalı içerikler üretir. Ülkemizde de yurt dışında da her türlü ayrımcılık, nefret dili bizim monitör ettiğimiz, haberleştirdiğimiz, belli kriterlerdeki ayrımcılık meselelerini ele aldığımız bir yayın birimimiz. Bundan son derece memnunuz. Çünkü medya ekosistemi buralarda faaliyet göstermiyor. Buralarda Anadolu Ajansı gibi, TRT gibi reklam kaygısı olmayan, belli bir idealizmle habercilik yapan mecralar daha ziyade faaliyet gösteriyor. Bu da çok anlaşılabilir bir durum. Dünyada ve Türkiye'de medyanın, medya ekosisteminin çok problematik bir sahiplik sorunu var. Bir kişi niye medya sahibi oluyor? Büyük bir idealizmden dolayı mı oluyor? Yoksa ticari faaliyetlerine katkı sağlamak için mi oluyor? Büyük bir idealizm içinde olmadıklarını dünyadaki örnekleri bize gösteriyor. Dolayısıyla ticari faaliyet motivasyonuyla medya sahibi olanlar günün sonunda ne ayrımcılıkla alakalı bir iş yaparlar, ne de para kazandırmayacak bu tarz alanlarda faaliyet gösterirler. İşte Anadolu Ajansı burada hiçbir gelir kaygısı olmadan, buralar sadece gider oluşturan kalemlerdir medyada. Buna yönelik bir ekip kurduk. Dünyadaki ayrımcılıkları takip ediyoruz. Ve bu ayrımcılıkları haberleştiriyoruz. Ve medyaya kaliteli içerik sunmaya çalışıyoruz bu anlamda. Türkiye'deki medyanın, İşte ben onu bazen şöyle söylüyorum. İktidarı destekleyenler olsun, muhalefeti destekleyenler olsun, fark etmeksizin içeriklerinin yüzde bazen 50'den fazlası Anadolu Ajansı içeriği oluyor.
1: Aslında ilk oraya bakılıyor zaten, Anadolu Ajansı'na bakılıyor.
0: Ya şöyle bir şey var. Yani muhalif medyadaki abonelerimiz de yeteri kadar editör, muhabir ve takım arkadaşı istihdam edemedikleri için ister istemez haberlerini Anadolu Ajansı'ndan kullanıyorlar. Biz de haberlerimizi, yani bizim bir haberimizi en muhalif medya grubu da kullanıyor. İktidarı en fazla destekleyen medya grubu da kullanıyor. Başlıklarını değiştiriyorlar.

0: Ama içerik bizim içeriğimiz. Dolayısıyla
1: referans veriyorlar ama, değil mi?
0: Tabii zaten abonemiz de. burada problem şu. Yani medya yavaş yavaş ekonomik anlamda ömrünü yitirmiş, kendini çeviremeyen bir noktaya doğru gidiyor. Bu da Anadolu Ajansı gibi kurumların içerik üretiminde önemini arttırıyor. Ne kadar muhalif olursanız olun, televizyon kanalınız ya da gazeteniz bir içerik vermek zorunda. Nereden alacaksınız bu içeriği? Haber ajanslarından alacaksınız. İşini kaliteli, düzgün, abonesini ikna edecek seviyede, yüksek kalitede yapan Anadolu Ajansı'ndan herkes abone ve herkes hizmet alıyor. Ben şu ana kadar bizden hizmet alıp da memnun olmayan bir müşteri görmedim. Çünkü bizde müşteri memnuniyeti esastır. Ürettiğimiz bir içeriğin kalitesini müşterilerimiz zaten, yani abonelerimiz, yani sizler, medya mecraları takdir ediyorsunuz ve kullanıyorsunuz.
1: Hatırlattın sen. Şimdi bir röportajınızdan çok etkilendim, bunu söyleyeyim. Bu Kevin Carter'ın Güney Afrikalı Pulitzer ödüllü fotoğraf sanatçısından bahsediyorsunuz. O meşhur fotoğrafı da, meşhur derken de aslında üzülüyorum. Çünkü ben o fotoğrafa çok çok üzülenlerdenim. Ve aslında herkes o soruyu sordu. O kıza ne oldu sorusu. Fakat sizin anlattıktan sonra, siz bu olayı anlattıktan sonra, işte bu Kevin Carter'ın o soruyu ilk defa orada maruz kalması, karşılaşması. Şimdi Pulitzer ödülü de aslında tartışılabilir ama oradaki sorun, peki ya sonra demediği için mi o ödülü aldı? Burada siz peki ya sonra dediğiniz için hangi ödülleri alamayacaksınız desek, fotoğrafımız da buraya geldi.
0: Evet, bu fotoğraf.
1: Biraz anlatmanızı da çok isteriz. Çünkü gerçekten çok etkileyici anlatmışsınız.
0: Şimdi bu fotoğraf bir kampta bir akbaba, bir de bir mülteci çocuk. Fotoğrafı çekiyor Kevin. Sonra bu fotoğraf çok büyüyor tabii ki. Büyük bir fotoğraf. Yani bu fotoğrafa uzun süre bakabilirsiniz. Bu fotoğrafa baktığınızda sanki akbaba birazdan o çocuğu alıp götürecekmiş gibi bir iz var. Yiyecekmiş gibi bir izlenim, algı var. Bu fotoğrafı çekiyor. Çektiği fotoğraf işte Pulitzer ödüllerine de layık görülüyor. Bir toplantıda bir medya iletişim öğrencisi diyor ki, o çocuğa ne oldu? Tamam, çektiğiniz fotoğrafı, evet, işi yaptınız. Ondan sonra o çocuğa ne oldu diyor. Bunun üzerine bunalıma giriyor foto muhabir. Çünkü bunu hiç düşünmemiş. Bir vicdan muhasebesi oluşuyor. En nihayetinde çıkamıyor o işin içinden. Çarpıyor o soru onu. Çıkamıyor o işin içerisinden ve en nihayetinde hayatına son veriyor. Biz işte peki ya sonra ne olduğu her işimizde ekip arkadaşlarımıza muhakkak soruyoruz. Peki ya ne oldu? Tabii bunun gibi çok daha çarpıcı fotoğraflar var. Anadolu Ajansı'nda kayıtlı. Özellikle Gazze soykırımında.
1: Aslında fotoğraflar da, evet, çok gündem oldu olan fotoğraflar.
0: Pepo peki ya sonrayı sorduğumuz için dedik ki işimizi yaptık. Peki ya sonrayı soruyoruz. Bu Gazze'li çocuklara ne olacak? Gazze'li kadınlara ne olacak? Haberi geçtik. İşimiz orada bitiyor mu? Hayır dedik, işimiz orada bitmiyor. Bunu durdurulması için de bir sorumluluğumuz var. Belki mesleki sorumluluğumuz yok ama insani sorumluluğumuz var. O yüzden özellikle Gazze soykırımında geçmiş olduğumuz haberlerin peşine düştük. Stratejik dizaynlar yaptık.
1: Evet.

0: Burada da zaten çok önemli. Masamızda kitaplarımız.
1: Beni etkileyen meseleler. Şimdi Gazze üçlemesi.
0: Gazze üçlemesini yaptık. Peki ya sonra ne olduğu sorusu için yaptık bunu. Yani çektik. İşte soykırımın fotoğraflarını çektik. Orada bırakacak mıyız?
1: Ya bu işgaldeki Akbaba İsrail'le
0: o mülteci çocuğu orada bırakacak mıyız? Bırakacak, bir şey yapacak mıyız? Cevabımız evet, bir şey yapacak oldu bizim. O yüzden bir triyoloji, üçleme, kanıt, tanık ve sanık isimli kitapları yaptık. Belgeledik. Evet, kayıt kanıt, düştük.
1: Kanıtla başlayalım.
0: Kanıt kitabımız bizim.
1: Aslında en çok buna galiba UCM sevindi. Değil mi kanıta?
2: Ya buna tabii ki. Şöyle alabilir miyiz?
1: Tabii.
2: Şimdi bu kanıt kitabını,
0: adı üstünde kanıt. Bu İngilizce, Arapça yayınlandı. İsrail'in soykırımlarını öncelikle bir belgelememiz lazım. Neye göre belgeleyeceğiz bunu? Uluslararası hukuka göre belgeleyeceğiz. Bu fotoğraf benim içimi çok parçaladı. Ama o fotoğraf uluslararası hukuk çerçevesinde kanıt olmayabilir. Bir soykırım kanıtı olmayabilir. O yüzden arkadaşlarımıza Roma statüsünü, yani savaş suçlarını tanımlayan Roma statüsünü öncelikle gönderdik. Dedik ki arkadaşlar, bölgedeki Gazze'deki kahraman muhabirlerimize bu Roma statüsünü alın, tanımı görün. Bu tanıma göre fotoğraf çekin. Arkadaşlarımız o tanıma göre stratejik fotoğraf çektiler ve günün sonunda bir stratejik dizayn yaptık. Bu kitabın içerisindeki her görselin Roma statüsündeki hangi maddeye tekabül ettiği yanında yazar.
1: Bu fikir size ait değil mi?
0: Yani. Bu Anadolu Ajansı'na ait bir fikir. Yani bize ait derken biz bir ekip olarak çalışıyoruz. Şimdi kapak fotoğrafımız zaten fosfor bombasının bir yerleşim yerine atıldığını gösteriyor. Bu başlı başına sadece bu fotoğraf bile bir savaş suçu. Biz bunu Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne gönderdiğimizde buna ilişkin bir bütçe hazırladıklarını, ama kanıtların bu haliyle derli toplu bir şekilde derlenmesinden çok büyük bir memnuniyet duyduklarını ifade ettiler. Bu kanıt kitabıyla alakalı ilginç bir şey de yaptık. Onu da anlatayım. Tabii. Şimdi kitabı yaptık ve bu kitabı özel bir kağıda bastık. Üzerine de bir kimyasal karışım yaptık. Kalıba döktük. Ve bunu da dünyanın 10-15 bölgesinde gömüyoruz. Niye gömüyoruz? Oldu ki medeniyet tekrar Nuh tufanı gibi sıfırlandı. Oldu ki bütün dijital veriler silindi. Bütün kütüphaneler Moğolların istilası gibi yakıldı, yıkıldı. Elde ne kitap kaldı ne de dijital herhangi bir veri. Bu soykırım unutulacak mı? Unutulmayacak. 1000 yıla kadar dayanabilen bir özel kimyasal kalıbın içerisinde biz bu kitabı gelecek nesillere, gelecek kuşaklara, hatta esprisini de yaptık bu saklama işinin. Yani günün birinde başka galaksilerden insanlar dünyaya gelirse onlar da görsün, bilsin diye bunu gömüyoruz. Zannetmesin ki unutulacak. Unutulmayacak. Yahudilerin maruz kaldığı soykırım 1945. Naziler tarafından soykırıma maruz kaldıklarından hemen sonra biraz sessizlik oluyor. Fakat ilk yaptıkları şey soykırımın belge ve kanıtlarını toplamak. Şimdi böyle filmler vardır. The Pianist. İşte Life is Beautiful. Ondan sonra

0: Schindler's List. Meşhur filmleri. Bu filmler soykırımdan 30-40 yıl sonra yapılmış filmlerdir. Fakat orada biz o stratejiyi görüyoruz. İlk adım kanıtları toplamak olmuş. Biz de şu an o ilk adımı yapıyoruz. Anadolu Ajansı'nın üzerine düşen görev, Nazilerin Yahudilere yaptığı soykırımı Yahudiler nasıl kanıtlarını topladıysa, mahkeme, karar, işte çeşitli işkence aletleri, odalar, işte o toplama kampları, o zamanki teknolojiyle çekilmiş fotoğraflar, nasıl topladılarsa kanıtları, biz de Filistinlilere yapılan bu soykırımın kanıtlarını aynı şekilde topladık. Faz 1 bu. Faz 1 kanıtları toplama işi. Bu kanıtları her geçen gün, bu arada soykırım devam ediyor, bu kitap 10. baskısında, yani 10 kere güncellenmiş. Yeni soykırım materyalleri geliyor. Bunları toplamaya da devam edeceğiz. Oradaki kahraman arkadaşlarımız bizlere bu görselleri veriyor. Bu kitap soykırımcıların peşini hiçbir zaman bırakmayacak. Unutulmayacak. Ve unutulmaması için, tekrarlanmaması için faz 2, faz 3, faz 4 var. Onları da konuşuruz. Aynı şekilde Amerika'yı yeniden keşfetmeye gerek yok. Önümüzde bir Nazilerin yapmış olduğu soykırım var ve o soykırımı nasıl unutturmamak üzere stratejik bir şekilde çalışılmış ise benzerini ve daha iyisini bizim yapmamız lazım. Anadolu Ajansı olarak ilk görevimiz kanıtları toplamaktı. Biz kanıtları topladık. Daha başka kanıt var mıdır? İlla ki vardır ama bu kanıtlar başlı başına bir soykırımcıyı Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde de insanlığın vicdanında da mahkum etmeye yeter. Ama kanıt toplayınca mahkumiyet olmuyor.
1: Tabii.
0: Kanıt toplayınca yetmiyor kanıtlar. Faz 2'ye geçilmesi lazım. Bunların muhakkak kültür ürünlerinin çıkması lazım. Mesela en büyük Yahudi soykırımın kültür ürünlerinden bir tanesi Anne Frank isimli 13 yaşında bir Yahudi kızın günlüğüdür. Gün ve gün yazmıştır, başımıza bunlar geldi. Bu 1947-48 gibi kitaplaşmış. Daha sonra bu tiyatroya da geçmiş. Daha sonra filmlere de konu olmuştur. Dolayısıyla veriler kitleyi, toplumu, insanlığı dönüştürmeye yetmiyor. Hikayeyi üretmeniz lazım. Duyguyu üretmeniz lazım. Yani Stalin'e atfedilen bir söz var. 100 bin insan ölür. Bu bir istatistiktir. Bir kişi ölür. Bu bir trajedidir. Hikayeleştirebilirsek. Dolayısıyla bizim Anne Frank gibi, Anne Frank'ın hikayesinden çok daha güçlü hikayeler var. Mesela arabada canlı canlı kurşuna dizilen
1: İndireceğim.
0: Hind Recep var. Hind Recep'le alakalı film olmayacak mı?
1: Güzelmiş.
0: Oldu. Daha fazla olmayacak mı? Olacak. Bunun tiyatrosu olmayacak mı? Olacak. Biz belgelerini topladık. Önümüzdeki zaman içerisinde bu kültür ürünleri de çıkacak. Yani soykırımcıyla stratejik mücadelemizi yapacağız. Anadolu Ajansı olarak kanıt toplama misyonu bizde. Biz o misyonu yerine getirmeye çalışıyoruz. Bundan sonrası işte değişik film yapımcılarının, siyasi otoritelerinin, bugün Holokost filmleri için ayrılan fonlar var. Buradan bütün kültür endüstrisine, dünyadaki kültür endüstrisine, özellikle bu soykırımla derdi olan kültür endüstrisine, her Hemen bunu

0: söyleyelim. Gazze soykırımlarına ilişkin fonların ayrılması lazım. Siz bu filmleri yaptığınız zaman bu buradan fonlanacaksınız denmesi lazım. Çünkü böyle yapılmış. Kitaplar, tiyatrolar, müzikaller hepsi yapılmış. Faz 2 o kültür ürünleri. Faz 3 muhakkak kurumsallaşma. Bugün her yere gidin. Yahudi soykırım müzeleri var. Hı hı. Gazze soykırım müzeleri olmayacak. Çok alakasız şehirlerde Avrupa'nın Yahudi soykırım müzeleri var. Yeniden üretiyorlar. Unutturmuyorlar. Gazze soykırım müzelerini de biz her ilimizde, her ülkede, her bölgede görmemiz lazım.
1: Bu konuda bize dair bir eleştiriniz var mı?
0: Bize dair derken?
1: Bizim de işte kendi cebimizden baktığımız zaman Gazze meselesinde kültürel ürünleri ortaya koymadaki tavrımız.
0: Yani işte faz 1'deyiz biz şu an. Kanıtları topluyoruz. Birden çıkmıyor işte. Piyanist...
1: Hayır, bence siz en güzel yani en etkileyici görevi zaten yapmışsınız. Hani.
0: İşte şimdi faz 2, faz 3 bunlar zaman alacak. Yani piyanist filmi tahmin ediyorum 35 yıl sonra falan yapıldı. Schindler List de öyle. Anne Frank'ın hikayesi yaklaşık 20 yıl sonra tiyatroya çevrildi. Tiyatrolarda oynadı. Müzikalleri oldu. Holocaust filmleri dediğimiz zaman şu an belki 500 ya da 600 tane film var. Ama bunlar hemen olmadı.
1: O bir süreç.
0: O yüksek sermayeye, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki lobiye rağmen bunlar hemen olmadı. Bir derlenip toparlanma, stratejiyi belirleme, zaman alıyor. Ama zaman kaybetmeden yapılacak ilk şey neydi? Kanıtların toplanması. İşte Anadolu Ajansı bugün küresel düzeyde kanıtları topladı. Biz bunu Lahey'e de gönderdik. Biz kanıt kitabının belgeselini de yaptık. Londra'da İngiltere Parlamentosu'nda gösterdik. Amerika Birleşik Devletleri'nde gösterdik. Çok İslam ülkelerinde gösterdik. Şu an elde kanıtlarımız var. Şimdi ne olacak? Bu kanıtlardan bir fotoğrafı, bir hikayeyi kültür endüstrisinin alıp hikayeleştirmesi, filme dökmesi, tiyatroya dökmesi, senaryoya dökmesini bekliyoruz. Onu biz yapmayacağız artık. Bizim misyonumuz kanıtları toplamakla ilgili bir misyon.
1: Ve devam edeceksiniz toplamaya.
0: Tabii ki. Soykırım bitene kadar keşke biz soykırımın kanıtlarını toplamaya devam edeceğiz ama muhakkak bunun hikayeleştirilmesi lazım. Yani buradan senaristlerimiz. Pek çok hikaye var. O kadar çok hikaye var ki. Ya yani Anne Frank'ın Hollanda'da tavan arasında 2 yıl boyunca gizlenip yazmış olduğu günlükleri hikayeleştiren bir Holocaust endüstrisi var karşımızda. Acıklı bir hikayedir. Soykırımın dini, dili, ırkı olmaz. Yahudiler soykırıma tabi tutulmuştur. Açıktır. Belgeleri, kanıtları vardır. Okey. Hiçbir problem yok. Bunu da hikayeleştirmişlerdir. Fakat Gazze'de Filistinlilerin karşı karşıya kaldığı soykırım işte bu anlamda bizim de üzerimize düşen bir misyon var. Hint Recep'in hikayesinden bizzat şu kitabın içerisinde birisi alıp bir senarist alıp sadece fotoğraflara baksa. Şurada yine ikinci kitabımız var, Tanık.
1: Evet, şimdi ona geçeceğim.
0: Yani kanıttan sonra tanığı Tanık yaptık. Tanık kitabında da yardım görevlileri, gazeteciler, sağlık çalışanları, ambulans şoförleri, doktorlar, o bölgede olan insanlar, bizzat görenler, şahit olanlar, bunların anlatılarını kitaba taşıdık. Bunun da belgeseli var. Kanıttan sonra Tanık. Ya yani bir senarist bu Tanık kitabını alsa, birkaç

0: tanığın ifadelerini okusa çok büyük filmler çıkabilir. Çok büyük romanlar çıkabilir.
1: Hiç öyle bir şey oldu mu? Dönüş oldu mu size?
0: Şu an faz 1'deyiz. Faz 2'yi bekliyoruz. Kültür endüstrisinin harekete geçmesini bekliyoruz. Geçecektir de. Geçecektir. Yani hep şimdi o işte Life is Beautiful'ın, ondan sonra The Pianist'in, Schindler List'in 35 yıl sonra, 40 yıl sonra yapıldığını düşünürsek, bizim de kısa bir süre sonra filmlerimiz çıkacaktır. Gazze soykırımını unutmak mümkün değil. Unutturmamak için dünyanın vicdanlı insanları birleşecektir. Yine burada programın başındaki cümleme geri dönmek istiyorum. Organize olmamız lazım. Organize davranmamız lazım. Holokost endüstrisi organize bir harekettir. Bizim de organize olmamız lazım.
1: Şunu da özellikle göstermek istiyorum.
0: O üçüncüsü. O da bir kanıt toplama çalışmasıdır esasında. Kanıt, tanık ve sanık. Sanıkta neler var? İşte Almanya'da Nazilerin yapmış olduğu soykırımda sanıklar Nürnberg mahkemelerinde yargılandılar. Birçoğu kendisini hayatına son verdi, intihar etti. Hayatta kalanlar da yargılandılar. Çünkü soykırımcı olup hayatta kalmak kolay değildir. Yargılanacaklar. Ve o sanıkların tek tek kimler olduğunu, biz saldırganın kimler olduğunu
1: Aslında burada
0: tek tek
1: kabine
0: çıkarttık.
1: burada, değil mi?
0: Ya o emri verenler, oradaki açıklamalar, soykırımı meşrulaştıranlar, öldürelim gözlerinin yaşlarına bakmayalım diyenler, çocukları niye öldürmüyoruz ki? O çocuklar büyüyünce bizi öldürecek. O yüzden biz onları şimdi öldürmeliyiz diyenler, hepsi orada var. Ve bunlar yargılanacak. Ne zaman yargılanacak bunu bilemiyoruz. Ama kaydı düştük. Bizim görevimiz kaydı
1: Muhteşem.
0: düşmek.
1: Bu bir dua.
0: Bundan sonrası siyasal organize bir mücadele. Biz elimizden geleni bu anlamda yapıyoruz.
1: Şimdi asıl bu üçlemenin özür dilerim. Filistin sözlüğüne geçmeden önce şunu sormak istiyorum. Şimdi bu 7 Ekim'den sonraki gelen bizim gördüğümüz görüntüler, işte baştan konuştuklarımız neticesinde unutturmanın ya da unutturmamanın da işgale karşı bir direniş olduğunu biliyoruz yani. Unutturmamak da aslında bir direniş. Bunu biliyoruz. Ama bir o kadar da şöyle şeyler duyuyoruz ya. İşte insanlar artık alıştılar. Mesela işte bu görsellere, bu haberlere. Mesela
0: Evet.
1: alıştılar. Ne diyorsunuz bu konuda?
0: Doğru. Çok fazla istatistik veriyoruz çünkü. Ama bu doğaldır yani. Bu şu an doğaldır. Yani burada hemen böyle yoğun eleştirilere gitmeyelim. Faz 1'deyiz. Yani bir iletişimci olarak Holokost endüstrisinin iletişim stratejisine de baktığınızda ilk dönem sadece istatistikler, kanıtlar, belgeler, kayıtlar, bunlar konuşuluyordu. Ve bunlar toplanıyordu. Faz 2 hikayeleştirmedir. İşte şu kitaplardaki görselleri, kanıtları, belgeleri, bakın Anne Frank'ın hikayesi nedir? Bir günlük belgedir. Onun hikayeleştirilmesi işi. Onu hikayeleştiriyorlar. Büyük bir dram ortaya koyuyorlar ve o algıyı oluşturuyor. Şimdi biz de yapacağız onu. Haksız eleştirilere ya da kendimizi böyle çok fazla yıpratmaya gerek yok. Yeter ki ne yapmak istediğimizi ve nereye varmak istediğimizi bilelim ve organize olalım. Biz bunları yaparken uluslararası alanda bu mücadeleyi yapan insanlarla da irtibat halindeyiz. Bir Gazze Soykırım Mahkemesi kuruldu. Yani biz de destek verdik. Biz de paydaşı olduk. Ve faz 2'de emin olun, işte o istatistikten çıkıp trajediye ve drama geçilecektir. Hepimizi ağlatan toplumsal duyguyu inşa eden şarkılar, filmler, tiyatro eserleri, romanlar yapılacaktır, yazılacaktır, çekilecektir. Bundan çok eminim.
1: Eminiz. Evet.
0: Bundan eminiz. Ya bunu yapmak için gönüllü insanlar da var. Bunu yapmak için entelektüel birikimimiz de var. Her şeyimiz var ve yapacağız. Ve hatta Holocaust endüstrisinden daha iyi yapacağımızı da söyleyebilirim. Böyle bazen çok fazla haksızlık ediyoruz kendimize. İşte adamlar öyle. Yok, adamlar öyle yapmamış yani. Baktığım zaman eleştirel bir yaklaşımla çok uzun zamana yaymışlar. Soğukkanlı olmuşlar. Stratejik olmuşlar. Bugün yani The Pianist'i izlerken Anadolu'da bir hacı teyze de ağlıyor falan. O zamana yayılmış stratejik yaklaşım. Niye? Yani dramın dozajını iyi vermiş, topyekün mücadele etmiş, sadece film yapmamış, müzesini yapmış, anıtlarını yapmış, kanıtlarını ve belgelerinin tamamını neredeyse hikayeleştirmiş ve Holocaust endüstrisi çıkmış. Ve bununla da tahakküm kurmuş. Olayın kötü tarafı o işte. Bugün o yüzden Almanya devleti şu soykırıma, şu çocukların öldürülmesine açıkça insanlığın içini parçalayan bu görüntülere çok soğukkanlı bir şekilde biz İsrail'in yanındayız diyerek cevap verebiliyor. Bu bir tahakküm. Nasıl yaptı bunu? İşte ilmek ilmek ördü hikayesini, stratejisini uyguladı ve organize oldu. Organize olunca hedefinize ulaşıyorsunuz.
1: Güçlü değil, kötüler diyelim o zaman.
0: Bir güç atfetme taraftarı değilim. Niye güçlü olsunlar? Güçlü biziz. O zaman niye bu haldeyiz? Şimdi, İlk cümleme döneceğim. Organize değiliz. Bugün dördüncü kez söylüyorum. Organize değiliz de ondan.
1: Organize değiliz.
0: Organize olmamız gerekiyor.
1: Şöyle olabilir mi? Mesela çok böyle spontane gelişti ama herhangi bir şey yapmaya çalıştığınızda adamlar yapmışla gelen bir güruh da var. Dolayısıyla burada kendi içimizdeki direnci kırmamak üzere bir direnişte olmamız lazım.
0: Tabii ki.
1: Niye düşünüyorum?
0: Yani yaptıkları bazı şeyler var, stratejiler var. O stratejiler modellenebilir stratejiler. Evet. Daha da üzerine çıkılabilir stratejiler. Öğrenilmiş bir çaresizliğe gerek yok. Bizim özellikle Türkiye'nin mücadeleci ruhu, entelektüel kapasitesi, stratejik yaklaşım yeteneği bu mücadeleyi kazanmaya yeter. Yeter ki organize olalım.
1: Kesinlikle. Şimdi aslında buradan mesela Filistin sözlüğüne geleceğim. Aslında bu üçlemenin sonucunda bir Filistin sözlüğü ortaya çıktı. 273 akademisyenle çalışmışsınız bu Filistin sözlüğünü ortaya çıkarmak için.
0: Evet.
1: Bütün bunlar aslında kanıt da, sanık da, tanık da burada toplandı değil mi? Filistin sözlüğünde toplandı. Sözlükten mana?
0: Şimdi mesela toplanma kampı, yani concentration camps diyorlar. Holocaust. Bütün bunlar kavramsallaştırılıyor. İşte Nürnberg mahkemeleri. Bunun birisi tarafından tanımlanması lazım. Aynı şekilde şifa hastanesinin tanımlanması lazım mesela. Şifa hastanesi nedir? Şifa hastanesi bugün, yani belki ileride The Hospital diye bir film yapılacak. Sadece Şifa Hastanesi'ndeki hikayeleri anlatacak. Soykırımın en büyük tanıklarından bir tanesi. Onun ne olduğunu tanımlanması lazım. İşte 273 akademisyenimiz, baş editörler Hasan Yücel Başdemir ve Metin Uçar hocalarımızın koordinasyonunda.
1: Muhteşem.
0: Burada 630 maddeyi tanımladılar. Hedefimiz ne? Hedefimiz mümkün olduğunca çok daha fazla maddeyi tanımlamak. Buraya açtığınız zaman Şifa Hastanesi'ni size üniteleri olan, efendime söyleyeyim, işte kardiyovasküler cerrahi ünitesi olan, işte kanser hastalarının tedavi edildiği bir hastane olarak burada yazmıyor. Filistin sözlüğündeki Şifa Hastanesi soykırım tanığı olarak burada ifade ediliyor. Burada şimdi bazı isimler var madde olarak. Yine benim çok dikkatimi çeken maddelerden bir tanesi El Cezire muhabiri Şirin Ebu Akile. Şimdi Şirin'in hikayesi de başlı başına bir film olacak. İşte olacak. O yüzden diyorum ki bir senaristimiz şu Filistin sözlüğündeki, bunu da Hacı Mehmet Boyraz hocamız yazmış. Yani Şirin Ebu Akile suikastini şurada okusun. Burada anlatıyoruz. Kaynakçaları olan akademik bir çalışma. Buradan roman da olur. Şirin'in hikayesi. Anne Frank'tan çok daha büyük bir hikaye. Şifa Hastanesi'nin hikayesi, bütün o Holocaust'un tanığı olan binalardan daha güçlü bir hikaye içinde barındırıyor. Burada her isim, 630 madde, her isim, her mekan, her kavram esasında kültür endüstrisine bir zemin hazırlasın diye yapılmıştır. 630 madde var. Bunu sürekli sayısını arttıracağız maddelerin. Belki 10 bin maddeye ulaşacak. Ve orada Filistin'le alakalı her şeyi göreceğiz. Aynı şekilde biz bu maddeleri çok da güzel bir çalışması var T3 Vakfı'nın. Küre Ansiklopedisi.
1: Çok güzel.
0: Bugün insanlar bilgilerini ansiklopediden alıyorlar ama son dönemde dijital ansiklopediden alıyorlar. Mesela Wikipedia'dan alıyorlar. Kim Wikipedia yazıyor? No name, bilmediğimiz insanlar.
1: Kendi ona göre yargılanıyoruz.
0: İsim yargılayamadığımız insanlar. Kim yazmış bu maddeleri?
1: Girdileri yani.
0: Şifa Hastanesi maddesini kim yazmış? Belli değil. Şirin Ebu Akile maddesini Wikipedia'da kim yazmış? Bir tane kod adı. O yazıyor. Ondan sonra bir başka kod adı geliyor. Onu değiştiriyor. Burada bizim hocamız yazmış. Hacı Mehmet Boyraz. Kaynakçasını belirtmiş. Şimdi bu madde Küre Ansiklopedisi'nde olacak. Küre Ansiklopedisi'ni buradan bütün izleyicilerime tavsiye ediyorum. Şu an beta sürümü var. T3 Vakfı önümüzdeki günlerde bunun lansmanını da yapacak.
1: Çok güzel.
0: Her geçen gün madde sayısı artıyor. Ve biz bu Filistin sözlüğündeki bütün maddeleri de Küre Ansiklopedisi'ne yüklüyoruz. Böylelikle çok sağlam dijital bir kaynak oluşturuyoruz. Küre Ansiklopedisi bugün yine bu küresel hegemonik yapıyla bizim mücadele enstrümanlarımızdan birisidir. Çok dilli bir platform. Doğrusu orada değil, burada diyeceğiz. Ortaokul öğretmenleri çocuklara ödev veriyorlar. Diyorlar Wikipedia'ya da bakabilirsiniz diyorlar. Buradan öğretmenlerimize de sesleniyorum. Şöyle demeliler. Wikipedia'ya bakmayın. Wikipedia zaten hakikatleri bozmak için dizayn edilmiş bir yapı.
1: Hangi bilgilerden o alıyor? O topluyor o bilgileri.
0: Wikipedia mı? Yani no name isimler. Kendince bir kriteri var ama o kendince kriter hiçbir temeli olmayan, gizli, kendini açık etmeyen, sorgulanamaz.

0: yargılanamaz.
1: Değiştirilemez.
0: Yazarlar. Belli bir seviyeye geldiğinizde siz başkasının yazdığı maddeyi değiştirebiliyorsunuz. Küre Ansiklopedisi'nde ise orada o maddeyi kimin yazdığı belli. Onun akademik background'u da belli. O maddeyle alakalı bir soru sormak istediğinizde bir gerçek kişi var. Hayalet bir insan yok. Wikipedia hayalet insanların oluşturduğu gerçeği manipüle etme, hakikati bozma mecrası. Küre gerçek insanlardan oluşan, gerçeği bütün şeffaflığıyla savunabilecek insanlardan oluşan bir ansiklopedik mecra. Filistin sözlüğünün en güzel tarafı da bunu Küre Ansiklopedisi'nde çok bulabiliyor güzel olması insanların. Bundan dolayı da çok memnunuz. Hocalarımıza çok teşekkür ediyorum ben. Başta baş editörlerimize. Bu sözlüğü elinize aldığınızda bu sözlüğün nasıl okunacağına dair de bir içeride girizgah var.
1: Evet,
0: yani bu sözlük şöyle okunur diyor. Sözlük sizinle konuşuyor. Biraz okuduğunuzda sizi içine çekiyor. Yani sözlükler roman gibi okunur mu? Okunmaz ama bu sözlük sizi içine çekiyor. Bu maddeyi de okuyayım, bu maddeyi de okuyayım, bunu da öğreneyim diyorsunuz. Ve sözlüğü baştan sona okuyabilirsiniz. Bazı maddeleri merak edip bakabilirsiniz. Her bir madde akademik kurallara göre yazılmıştır. Hayalet insanlar tarafından değil, saygın akademisyenler tarafından yazılmıştır. İşte hakikatin mücadelesini böyle vermeye çalışıyoruz. Hakikati bozmaya çalışanlara karşı stratejik yaklaşımları sergilemeye çalışıyoruz. Tabii mücadele
1: işte bu
0: zaman
1: direniş
0: alacak.
1: Evet,
0: zaman alacak. Evet. Hemen değil. Zaman alacak, sakin, ne yaptığını bilen, çok acelesi olmayan, mücadeleyi zamana yayan ama stratejik davranan bir duruşumuz var. Gazze soykırımı bizim bu çalışmalarımız ilerleyen zamanlarda başka çalışmalara zemin hazırlayacaktır ama dünyada bir dönüşümü başlatacak bir durumdur. Batı'nın zincirlerinden, tahakkümden sıyrılması Gazze soykırımının stratejik olarak işlenmesiyle mümkündür. Bugün ilk defa Amerika Birleşik Devletleri'nde Filistin'i destekleyenler, İsrail'i destekleyenlerden daha fazla oldu. Bu umut verici bir gelişme. Bu umut verici bir gelişme.
1: Dünyadan böyle bir şey bekliyor muyduk sorusunda hemen son şey yapalım. Çünkü siz dünyayı da biliyorsunuz.
0: Ya tabii ki dünyanın reaksiyonları, dünyanın tepkileri, zincire vurulmuş bir dünyadan bahsediyoruz.
1: Tam da bu noktada.
0: Yani köleleştirilmiş ülkelerden bahsediyoruz. Ve Almanya'dan bekleyemem. Almanya ne zaman ki özgürlüğüne kavuşur, o zaman bir şey beklersiniz Almanya'dan. Ne zaman o zincirlerini kırar, o zaman beklersiniz. Ama bunun emareleri gözükmeye başladı. Almanya da özgürleşecek. Amerika da özgürleşecek. Oradaki insanlar gerçek anlamda bu tahakkümden sıyrılacaklar. Dünya tarihi hep böyle iniş çıkışlarla dolu. Şimdi bizim için en karanlık gözüken bu zamanlar aydınlığa en yakın olduğumuz da zamanlardır.
1: Ne güzel çıktınız.
0: Sadece bu stratejik aklı diri tutalım. Ne yapmak istediğimizi
1: organize
0: bilelim.
1: Olalım.
0: Ve organize olalım. Fikirlerimiz küresel olsun. Ulusal, bölgesel, mahalli değil, küresel fikirler İnşa edelim. Bu küresel fikirlerin peşine takılacak vicdanlı insanlar var dünyada. Dünyayı ancak böyle değiştirebiliriz.

0: kendimizi, mahallemizi, ülkemizi ve dünyayı değiştirmeyi hedefliyorsak muhakkak fikirlerimizin şu ulusal sınırların ötesinde olması lazım. Bir mesajımızın, bugün işte bu toplantıyı, bu görüşmeyi yaptık, bu programı yaptık.
1: Çok güzel oldu.
0: Buradaki mesajların yabancı dillere çevrildiğinde karşılığının olması lazım. İnsanlara bir duygu verebilmesi lazım.
1: Yani
0: Duygu
1: şu,
0: transferini yapabilmemiz lazım.
1: evet.
0: Fikrimizin de, düşüncemizin de, duygumuzun da en uç coğrafyadaki insanlara temas edebilmesi lazım.
1: Çok doğru.
0: Dünya böyle değişir. Gerçekçi bir dünya değişimi fikrimizin küreselleşmesi ile ilgili bir durumdur. Fikrimiz yerelse dünyayı değiştiremeyiz. Dünyayı değiştirmek istiyorsak fikrimizin evrenselliğinden ve emin olmamız lazım ve bununla alakalı da organize olmamız lazım.
1: Peki. Çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür
1: Programımızın
0: ederim.
1: sonuna geldik. İsterdim ki gerçekten bu kitapları tek tek burada tartışalım. Sabaha kadar bunu götürelim ama herhalde şu oldu. Yani ya bir şey ne yaptık sorusunu karşılayacak ya da o peki ya sonra sorusunu sorduktan sonraki ortaya koyduklarımız gerçekten bence bu bir dua. Ben herkesin bunun için size çok teşekkür ettiğini ve dua ettiğini en azından biliyorum. Ben de çok teşekkür ediyorum çünkü çok önemli. Siz faz 1 diyorsunuz yani.
0: Burası ondan faz 1 tabii.
1: Tabii burası faz 1. Evet.
0: Faz 2 gelecek, faz 3 gelecek.
1: Gelecek.
0: Hepsi
1: mutluyuz.
0: Gelecek ve karanlık bir ortamdayız. Ama aydınlık yakın. Dünya için konuşuyorum. Dünya için aydınlık yakın. Bir fikir doğar, biri çıkar. Dünya değişir. Dünyanın değişebileceğine inanalım.
1: Evet.
0: Ve dünyayı değiştirecek insan kaynağı da bu ülkede, bu topraklarda var.
1: Evet. Çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Bizi kırmadınız. Dua ediyoruz. Çok teşekkür ettik. Ve yayınımızın sonuna geldik. Değerli 24 TV izleyicileri, çok güzel mesajlarınıza şimdiden teşekkür edeyim. Önümüzdeki hafta kim vardı programımızda, çok özür dilerim. Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı Genel Müdürü Sayın Serdar Karagöz vardı. Siz varmış ama kameralar yokmuş gibi biz muhteşem sohbetimizi, etkileyici sohbetimizi yaptık. Önümüzdeki hafta yaşarsak, Rabbim nasip ederse buralarda olacağım. Sizleri seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Eyvallah.

0: İşte bu terörsüz Türkiye meselesi Türkiye yüzyılının en önemli parçası. Sayın Cumhurbaşkanı'nın en büyük eserimiz dediği, yani hayata geçtiğinde en büyük eserimiz olarak göğsümüz kabararak tarihe yazacağız dediği terörsüz Türkiye. Şimdi en büyük eserimiz demek için bir şey lazım. Eserler lazım değil mi abi?
1: Tabii.
0: O eserlerden sonra en büyüğü de terörsüz Türkiye. Şimdi bu eserleri, konuyu nereye getirdim bak sen de şaşıracaksın. Bugün AK Parti 25 yaşında.
1: Doğru.
0: Ve sayısız eseri hayata geçirdi AK Parti iktidarı.
1: Aynen.
0: 2007'de, 2011'de, 2015'te, 2018'de, 2023'te çıkmışsın yenmiş, yenmiş de yenmiş diyordu sabah bizim editör arkadaşım Emin. Muharrem İnce'nin dediği gibi. Genel seçimleri ezici bir üstünlükle kazanmak. Yani bir siyasi parti için çok da dünyada örneği, doğru, eşi, benzeri, doğru, zor görünen bir durum.
1: Bütün engellemelere rağmen.
0: Üstelik.
1: Yani şeyden bahsetmiyorum. Siyasi rekabetten bahsetmiyorum. O çok doğal. Belaltı vuruşlarla bir takım yani.
0: Yani şeyden tut da abi.
1: Abi 13, kapatma davasından. Daha şeyden başla abi yani. Tabii yani.
0: E-Muhtıra'dan başla
1: aynen,
0: ya.
1: Aynen,
0: yani
1: 2007'den başla.
0: Senin atadığın bir bürokrat çıkıyor ve diyor ki sözde değil özde layık olacak tabii, falan diyor. Onun şart karşısında koşuyor da adının başında gazeteci yazan bir takım lüzumsuzlar sizce kim cumhurbaşkanı olmalı efendim diyorlar, deyip tabii, ceket ilik diyorlar. O lüzumsuzların adını şimdi zikretmeyeyim. Hepsi kendini çok iyi biliyor. Bunları yaşadı. E-Muhtıraları yani yaşadı. Kapatma davaları açıldı. İşte gezi olayları, 17-25 Aralıklar, şunlar bunlar falan derken açık. Dün arkadaşlarım bir fikri, bizim Fikri Takip adında böyle mini belgesel tadında
1: çok
0: programlarımız oluyor
1: izliyorum
0: abi.
1: Çok güzel. Çok
0: AK
1: önemli
0: Parti'nin
1: ayrıca.
0: 25. yılını konu alan kısmında şu önemliydi. O da çok etkiledi beni. AK Parti iktidara geldiğinde oy kullanmış olan seçmenlerden 8,5 milyona emanetini teslim etmiş ve şu anda yok. 2028 yılında oy kullanması beklenen seçmenlerden 13 milyonu da AK Parti iktidara geldiğinde yoktu. Ortada yoktu.
1: Çok enteresan. Bu değişim.
0: Rakamlar, değişimler, böylesi geniş bir yelpaze ve 25 yıl neticesinde hala zorladıkları halde, yeni anketler çıktı hepsine çok gülüyorum, zorladıkları halde birinci parti çıkıyor. Çok enteresan değil mi? Nedir bunun
1: bak,
0: işin sırrı?
1: Sırrı bir kere o çok konuştu önceki dönemlerde de. Samimiyet çok önemli. Siyasette, bu gazetecilikte de her meslekte böyle ama siyasette çok daha belirgin bir şekilde karşınıza çıkıyor sonuçları. Samimiyetin ben çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bir. İki, bu öyle bir şey ki bizim milletimiz, bilhassa Anadolu irfanı sahibi olan milletimiz bunu çok net anlıyor karşıdan. Bir örnek vereceğim. Bütün siyasi hayatı boyunca bunların hep örneklerini görmüşüz ama bir çarpıcı örnek vereceğim. Çıkıyor Özgür Özel diyor ki biz Erdoğan'ın tekrar seçilmesine sebep olacak efendim bir yaklaşım içerisinde, bir pazar içerisinde girmeyiz diyor şeyle alakalı. Bu çerçeve kanunun onaylanması, oylanması alakalı olarak. Yani biz bu şeyde yokuz diyor aslında. Kerhem oy verdi aslında. Şimdi bu öyle saçma bir şey ki bu yaklaşım. Yani oy için böyle bir terörle mücadeleyi oy için yapıyor demek. Şimdi bu noktaya gelince mesele, çünkü çok büyük bir destek var terörün sonlanmasıyla alakalı. Evet. Bu noktaya gelince böyle yorum çıkarması normal. Ama şunu ben hatırlatacağım böyle düşünenlere. Affedersiniz, kuş beyinli misiniz? 2009, 2008, 2009 neredeyse şu anda konuşanların en ufak birinden bahsettiğin zaman şeyin allak bullak olacağı bir dönemde siyasi hayatıma mal olsa dahi ben bu şeyi çözeceğim bir şekilde ortaya çıkan bir irade var.
0: Baldıran zehiri dedi. Daha evet, ne desin ya?
1: Evet. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Eğer Erdoğan her adımında şimdi yatırımlarda o hesap yapmaktan daha doğal bir şey olmaz demokrat ülkelerde. Ama bu tür hayati konularda, bu tür efendim Türkiye'nin bekasıyla ilgili konularda her konuda, her adımda o hesabı yapan birisi olsaydı eğer, asla ve asla o çözüm süreci meselesinde ta o başlangıçtaki o adımı atmazdı yani.
0: En son 2023 seçimlerinde Henüz daha Suriye'de dengeler değişmemişken Suriyeli sığınmacılarla ilgili muhalefetin en kıymetli argümanı bunları göndereceğiz, bir ülkelerine göndereceğiz. Ne halleri varsa görsünler, bize ne, niye biz taşıyoruz bunları dediklerinde.
1: Toplumda bir millet karşılık bulduğu halde bu.
0: Ve dahi Sayın Cumhurbaşkanım, belki çevresinden, Sayın Cumhurbaşkanım bu bize oy kaybettiriyor. Evet. Dendiğinde,
1: bir parça şöyle olsak, böyle yapsak gibi.
0: Evet, evet. Ben kucağında çocuğuyla sınırıma dayanmış bir mazluma kapıyı kapatıp da karşılığında iktidara devam etmek istemem dediği söyleniyor.
1: İşte
0: Sayın
1: bunlar, bu çok güzel örnek verdi. Çok, çok iyi hatırlatan, Allah razı olsun. İşte bunlar, o samimiyet dediğim şey buralardan kaynaklanıyor. Bunlar bir insanın gerçekten bu ülkenin milleti, bu ülkeyi, bu milleti ne kadar düşündüğünün ölçüsüdür bunlar. Fiilattaki ölçüsüdür. Her şey lafla olmaz.
2: Türk medya yayınları yeni frekansında. 24, 360, TV4, Alem FM, Lig Radyo ve 24 Radyo. 16 Ağustos pazar gününden itibaren TürkSat 4A uydusu üzerinden yayınlarımıza yeni frekansımızla devam ediyoruz. Yeni frekans bilgilerimiz TürkSat 4A, frekans 11.861.750 MHz, sembol oranı 16.666, FEK 2/3, polarizasyon dikey V. Anten değişikliğine gerek yok. Yayınlarımızı dijital

0: platformlardan takip ediyorsanız herhangi bir işlem yapmanıza gerek yok. TKGS özellikli cihazınız varsa kanal bilgileriniz otomatik olarak güncellenecek. TKGS özelliği bulunmayan cihazlardaysa yeni frekans bilgilerini girerek kanal taraması yapmanız gerekiyor. Yeni frekansımızda bizi izlemeye ve dinlemeye devam edin.
1: Yaşamın temposu hiç düşmüyor. 24 saatteki her gelişme anında bilgi ve yoruma dönüşüyor. Peki bilgi çağında doğruyu yanlıştan, gerçeği yalandan nasıl ayıracağız? Mustafa Daş'tan konuklarıyla doğrusu ne diye soruyor. Doğrusu ne? Bu akşam 21.15'te 24'te.

0: Mutlu akşamlar değerli tarih severler. 24 ekranlarındasınız, An ve Zaman'dasınız. Ben Özge Nur Reyhan Güler. An ve Zaman'da bu akşam insanlık tarihinin en eski ama bugün de en güncel meselelerinden birini konuşacağız. Yabancı olmayı, göçü ve aidiyeti konuşacağız. Yabancı kimdir? Bir insan ne zaman ve kime göre yabancı sayılır? İnsanlar doğdukları toprakları neden terk eder? Savaşlar, sürgünler, inançlar ve yeni bir hayat arayışı onları nereye götürür? Bu akşam An ve Zaman'da sadece insanların bir coğrafyadan diğerine yolculuğunu değil, kimliklerin, kültürlerin ve aidiyetlerin değişimini de konuşacağız. Eğer hazırsanız merak ettiklerinizi konuşmak ve tarihe cesur sorular sormak için An ve Zaman'a başlıyoruz. An ve Zaman'a başladık değerli tarihseverler. Bu akşam sınırları aşan insanların izini süreceğiz. Osmanlı'da kim yabancıydı? Esirlikten paşalığa, sürgünden yeni bir vatana uzanan hayatları, göçün değiştirdiği kimlikleri ve günümüze kalan izleri konuşacağız bu akşam. Osmanlı Devleti'ne sığınan topluluklardan devlet hizmetinde yükselen yabancılara, Kılıç Ali Paşa'dan İbrahim Müteferrika'ya birçok ismin hayat hikayelerini ortaya koyacağız, ele alacağız beraber. Elbette kıymetli hocamla beraber hemen sizinle tanıştırmak istiyorum kıymetli hocamı. Tokat Gazi Osman Paşa Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Yunus Emre Tekinsoy hocam bizlerle. Sayın hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk efendim, teşekkür ederim.
0: Nasılsınız?
1: Sağ olun, teşekkür ediyorum. Sizler nasılsınız?
0: Çok teşekkür ederim, şeref verdiniz, uzaktan geldiniz. Tokat'a selam olsun.
1: Çok sağ olun,
0: eksik olmayın. Sizi ağırlamak büyük onur. Özellikle bu önemli konuyla ilgili sizin deneyimlerinizden ve bilginizden faydalanmak bizi ve izleyicilerimizi oldukça aydınlatacak. Tekrar teşekkür ediyoruz katılımınız için Sayın Hocam. Hemen X platformu üzerinden ve en sosyal üzerinden etiketimizi hatırlatıyorum. Sınırları aşanlar. Sınırları aşanlar etiketine yazarsanız hocama sorularınızı ve görüşlerinizi iletmiş olacağım. Hocam hemen başlayalım.
1: Tabii.
0: Konuşacağımız çok fazla konu var. Sorularım çok fazla. İzleyicilerimizden de gelenler var. Hemen öncelikle kitaplarımızdan başlamak istiyorum. Bu akşamki referans kitaplarımız sizin kitaplarınız. Osmanlı Devleti Hizmetindeki Yabancılar kitabı hocamın Murat Hanilçe ve Yunus Emre Tekinsoy hocamın editörlüğünde çıkmış kıymetli bir kitap. Bizim referans kitaplarımızdan ve diğer kitabımız Sınırları Aşan Osmanlılar. Yine Yunus Emre Tekinsoy hocamın ve Murat Hanilçe hocamızın editörlüğünde çıkmış kıymetli bir eser. Teşekkür ediyoruz öncelikle kıymetli hocam.
1: Çok sağ olun.
0: Yabancı olmayı konuşacağız ama onun altında birçok anekdot var. Birçok konuşacağımız alt başlık var hocam. Anlayabilmek için önce benim de konuyu kavrayabilmek için izleyicilerimiz için de yabancı kavramını biraz açabilir miyiz? Yani vatandaşlık nın zıttı mıdır? Yabancı nedir? Yabancı kime denir?
1: Evet.
0: Biz bu akşam yabancıyı hangi çerçevede ele alacağız?
1: Teşekkür ediyorum. Beni konuk ettiğiniz için öncelikle Tokat'tan da selamlarımızı getirdik. Oradaki arkadaşlarımızın sizlere selamları var. Geçtiğimiz haftalarda da

bir arkadaşımızı konuk etmiştiniz burada. Şimdi yabancı kavramına girmeden belki şöyle bir başlangıç yapabiliriz. Bizi tabii ekranları başında dinleyenlere de en azından program çerçevesinde ben nasıl anlatayım?

0: yakinen tanıdığımız şahsiyetler de var. Mesela bunlardan birisi Akif Bey'dir, Mehmet Akif, İstiklal şairimiz. Bir heyet kuruluyor, alt komisyonlar olarak diyebileceğimiz Müdafaa-i Milliye Cemiyeti'nin içerisinde. Bu heyetlerden bir tanesi de heyeti tenviriye, yani nasihat heyeti. Vazifesi halkın harbe olan ilgisini ve desteğini artırabilmek. Burada vazifeli olan kişilerden birisi de Hamdullah Supi Bey. Hamdullah Supi Bey de bizim tarihte milli hatip olarak ifade ettiğimiz şahsiyet. Ona bir vazife veriyorlar. Diyorlar ki gidin Darülfünun talebelerine hitabet dersleri verin. Onlar halkın arasına karışsınlar. Harbin ne olduğunu halka anlatsınlar. Ve halk da yardımcı olsun. Hamdullah Supi Bey'in Darülfünun konferans salonunda, yani bugün İstanbul Üniversitesi'nde Edebiyat Fakültesi'nin konferans salonunda bir konuşması var talebelere. Diyor ki biliyorum içinizde gelecekte büyük hatipler yetişecek. Fakat bunu birkaç derste gerçekleştirmemiz mümkün değil. Size diyor bir şey söyleyeceğim. Yani mealen söylüyorum, kelimesi kelimesine değil ama insanların içine karıştığınız zaman onlarla konuştuğunuzda samimiyetle kendinizi ifade edin. Onlar sizin samimiyetinize inanırlarsa hitabetinizden çok daha etkili olur. Onları ikna edersiniz diyor. Tabii bizim ikna etmek gibi bir derdimiz yok. Hamdullah Supi Bey gibi de İyi bir hatip değiliz. Lakin bugün bizi ekranları başında dinleyenlere elimden geldiğince samimiyetle, çok ilmi olmamakla birlikte, yani evet ilmi meselelerden bahsedeceğiz ama onları da sıkmadan, ayrıntıya girmeden hitap etmeye çalışacağım. Şimdi sorunuza geleyim. Yabancı nedir? Yani kavram olarak, daha doğrusu terim olarak yabancı nedir? Biliyorsunuz kavramlar bir nesneyle ilgili bizim aklımızda oluşan şablon. Onu dille ifade ediyorsak biz buna terim diyoruz. Yabancı da bugün aslında birey olarak, kişi olarak her birimizin aklında bir nesneyle ilgili ya da bir kelimeyle ilgili çok farklı şeyler canlanabilir. Aslında bizim bugün konuşacağımız şey, yabancı olarak nitelendirdiğimiz şey, Osmanlı için klasik dönem açısından tabi olan, teba olarak ifade ettiğimiz kişilerin dışındakiler. Ama Osmanlı'da da tabii zamanla modern çağın getirdiği vatandaşlık anlayışının yerleşmesiyle birlikte de doğal olarak vatandaşı olmayanlar, yani dışarıdan gelenler, o devletin hukuki olarak vatandaşı olmayanları konuşacağız. Yani bugün konuşacağımız yabancı dediğimiz kişiler bunlar. Kelime Türkçe bir kelime değil, onu söyleyeyim. Aslında bizim dilimizde yabancıya karşılık gelen kelimelerin büyük bir çoğunluğu Türkçe değil. Biliyorsunuz Türkçe binlerce yıllık tarihi içerisinde farklı coğrafyalarda konuşulmuş. Aynı zamanda Türk milleti imparatorluk kurma becerisi gösterebilen, ki birden çok imparatorluk kuran bir millet olduğu için de farklı dillerden kelimeler alan ve kelimeler veren bir dil olduğu için bizim dilimizde yabancıya karşılık gelen birçok kelime aslında Türkçe değil. Doğal olarak yabancı da öyle. Biyaban kelimesi var. Bu Farsça bir ifade. Oradan geliyor kök olarak. Kır, sahra, çöl gibi anlamları var Farsça'da. Buradan almışız. Fakat biz onu Türkçeleştirmişiz. Türk'e mal etmişiz. Hakikaten ben böyle bu yabancı kelimesi nedir diye Murat Haniç Hoca'yla biz editörlüğünü yapmış olduğumuz Osmanlı Devlet Hizmeti'ndeki Yabancılar eserini yazarken orada yabancı kelimesi üzerine bunun ne ifade ettiğine dair bir kısa yazı kalemi almıştık. Orada araştırma yaparken yabancı kelimesi nedir diye baktık. Farsça bir kelime ama Türkçeleştirmişiz. Dediğim gibi nasıl yapmışız onu? İsimden isim yapan bir yapım eki eklemişiz sonuna ve onu Türk'e mal etmişiz. 1900'lerin başında Oxford Üniversitesi'nde yayınlanan bir sözlüğe bakmıştım bununla ilgili. Mesela Farsça'da ve Arapça'da yabancı kelimesi yok. Yani o strange'i karşılayan, İngilizce'deki yabancı ifadesini karşılayan bir ifade yok Arapça ve Farsça'da. Ama Türkçe'de var. Yani biz kendimize mal etmişiz bu kelimeyi.
1: Hocam Osmanlı kaynaklarında nasıl geçiyor? Yani birçok şey duyuyoruz.

0: ecnebi duyuyoruz,
1: Tabii,
0: acem
1: evet.
0: duyuyoruz. Hangi farklı kavramlarla karşılaşıyoruz?
1: Belki şöyle bakmak lazım. Şimdi bu sizin dünyayı nereden gördüğünüzle çok alakalı. Yani Osmanlı dünyayı nereden görüyordu? Hatta bunun karşıtını da biraz sonra isterseniz onu da konuşuruz. Şimdi merkezde şu var. Bizim dünyamız için, Osmanlı dünyası için merkezde Arapça ve Farsça var. O yüzden kelimelerin biraz önce de ifade ettiğim gibi büyük kısmı yabancıyı karşılayan kelimeler Arapça ve Farsçadan alınmış. Mesela bigane kelimesi Farsça bir kelimedir. Ve Türkçe sözlüklere baktığınız zaman mesela Kamusu Türkiye'ye bakın. Orada bunu görürsünüz mesela yabancının karşılığı olarak kullanılmış olduğunu ya da eş anlamlısı olarak. Mesela yine kullanılan kelimelerden birisi siz biraz önce ifade ettiniz. Mesela dinden dönen bir başka dine intisap etmiş olan manasında kullanılan bir kelime var bizim dilimizde. Biz buna mesela ne diyoruz? Ecnebiyle
0: Ecnebi.
1: eş anlamlı kullanmıyoruz ama onunla da bağlantılı olarak ekliyoruz sonra. Mesela ecnebi dediğimiz kelime anlamı aslında Arapçada pek güzel bir anlamı yok. Necis, kirli anlamına gelen bir kelimedir.
0: Yani benim 95 yaşındaki dedem sevmediği bir şeye
1: Evet.
0: ya ecnebi o derdi yani
1: Doğrudur.
0: kötülemek için
1: Evet.
0: ecnebi
1: Evet.
0: yani hep olumsuz dediğim şeyde
1: Yani
0: algı.
1: bu aslında sizin karşı taraftakini nasıl algıladığınızla da çok
0: Evet,
1: alakalı.
0: evet.
1: Nasıl baktığınız ve onu nasıl isimlendirmek istediğinizle de çok alakalı. Mesela Bauman'ın bir ifadesi var. Diyor ki o öteki ve biz, yabancı ve yerli gibi böyle ayrımlar üzerinden bir değerlendirme yapar Bauman eserinde. Orada aslında nitelendirmek istediği şey şu Bauman'ın. Diyor ki insan tanımadığı şeye düşman olur. Ondan aynı zamanda korkar. Korktuğu için de onu doğal olarak nasıl nitelendirir? Kötü olarak nitelendirir. Biz aynı durumu burada görüyoruz. Genelde yabancılarla ilgili nitelendirmeler biraz önceki örnekte de görüldüğü gibi çok olumlu olmayabiliyor anlamları itibariyle. Ama birçok kelime dediğim gibi bu
0: Frank,
1: tarzda
0: acem, zimmi,
1: Frank
0: müstemel.
1: daha çok belli bir topluluğu nitelendirmek için kullanılan bir ifade ama bunun gibi bir sürü kelime
0: Evet,
1: var
0: evet.
1: literatürümüzde. Dönem dönem farklı ifadeler kullanılmış. Ama karşıdakini işte nasıl ifade edeyim? Küçük gösteren ifadeleri de sık sık
0: Evet.
1: kullanmışlar.
0: Hocam Osmanlı dünyasında yerlilik neye göre olurdu? Doğum yerine mi, dine mi, dile mi? Tabiyete mi yoksa padişaha bağlılığına göre mi? Neye göre yerlisiniz
1: Burada temel
0: Osmanlı'da?
1: anlayışımız tabiyet. Yani bizim yabancı nitelendirmemizde en azından ele aldığımız eserlerde yabancıyı kim olarak görüyoruz diye soracak olursanız tabi olmayan, yani teba durumunda olmayan, Osmanlı'ya tabi olmayanlar yabancılar. Şimdi buradan belki hareketle şunu ifade edeyim. Mesela Ali Kuşçu. Ali Kuşçu Osmanlı için bir dönem yabancıydı. Fatih döneminde biliyorsunuz Osmanlı devlet hizmetine dahil edilmiştir. Ulubey'in talebesidir, ünlü bir astronomdur mesela. Ama Osmanlı için bir yabancıydı, Müslümandı. O yüzden sadece din değil buradaki esas olan, yabancı olan, tabi olmayan. Yani Osmanlı padişahının tabiyetinde bulunmayana biz yabancı olarak bakıyoruz. Yabancı bunlar. Ama bunların bir kısmı tabii Müslüman olabilir. Entegrasyonları çok daha kolay oluyor, bunu da ifade edelim. Ama bir kısmı da gayrimüslim olabilir.
0: Peki gayrimüslim dediğiniz için söylüyorum. Tam tersi İran'dan, Hindistan'dan, Orta Asya'dan gelen bir Müslüman
1: Evet.
0: din ortaklığı nedeniyle bizden kabul edilir miydi?
1: Bu devletin bakış açısı açısından söylüyorum, bizden değiller. Yani bunlar tabi olmadıklarından. Yani şimdi çok ayrıntıya girmek istemiyorum ama mesela İran'da yaşayan bir Müslüman, nitekim Osmanlı hizmetine giren bu tür kişiler de vardır. İran'da yaşadığı dönemde yabancı. Çünkü o ülkede hutbede Osmanlı padişahının ismi okunmuyor. Okunmadığı için de doğal olarak o yabancı. Ama Osmanlı tabiyetine girdiği zaman Osmanlı'nın doğal olarak bir parçası oluyor. Dediğim gibi onların entegrasyonu çok daha hızlı. Çünkü klasik dönem için konuştuğumuzda

0: Osmanlı millet sistemi içerisinde Müslümanlar tek millettir. O noktada da onlar Müslümanların bir parçası haline gelebiliyorlar. Ama tabi olana kadar. Yani tabi olmadan önce bunlar yabancılar. Öyle bakmak lazım.
1: Hocam peki Batı toplumu yabancı olmayı ya da yabancılığı nasıl ve hangi şartlara göre değerlendiriyordu?
0: Tabii bakış açısı bizde nasılsa benzer bir durum onlar için de geçerli. Çünkü insanlar yaklaşık benzer düşünürler. Yani düşünce dünyaları insanların benzer işler. Onlarda da benzer şekilde mesela onların literatüründe de oldukça fazla bu tarzda kelimeye rastlıyoruz. Yani bunu İngilizce'de de, İspanyolca'da da, işte efendim İtalyanca'da ya da Fransızca'da da benzer şekilde görürsünüz. Hatta siz sormuşken aklıma geldi. Mesela bizim için bu yabancı kelimesinin manalarının çoğunluğunun Arapça ve Farsça olduğunu söylemiştim. Onlar için de benzer şekilde mesela Latince ve Yunanca'dır. Onlar da kelime. Mesela strange kelimesi Latince kökenli bir kelimedir. Mesela bugün animal dediğimiz zaman aklımıza gelen kelime. Mesela alien kelimesi mesela. İşte efendim egzotik kelimesi. Mesela bugün Türkçe'de de kullanıyoruz değil mi? Egzotik ifadesi. Mesela çok kullanılan barbar diye Türkçe'ye geçmiş ama barbarian mesela ifadesi. Bunların hepsi Latince ve Yunanca'dan kök alan kelimeler. Bugün Avrupa dillerinin hemen hemen tamamında bu kelimelerin biz kullanıldığını görüyoruz. Bunlar genelde yabancının karşılığı olarak ifade ediliyor. Biz nasıl onlara yabancı olarak bakıyorsak onlar da doğal olarak bize yabancı olarak bakıyorlar. Ama işte döneme göre, şartlara göre değişiyor. Şimdi Osmanlı dediğimiz zaman 600 yıllık uzun bir dönemden bahsediyoruz. O yüzden hangi dönemde nasıl bakıldığı meselesi de döneme ve şartlara göre birbirinden farklılık arz ediyor.
1: 600 yıl dediniz hocam. Çok fazla etnik kökenin yaşadığı bir coğrafya. Yüzyıllar boyunca yönetmek de çok zor elbette. Örneğin mesela Osmanlı döneminde bir yabancı İstanbul'a örneğin geldiğinde onu ilk bu yabancıdır diyebileceğiniz ne olurdu acaba? Yani dil, kıyafet, mesleği, yaşadığı mahalle gibi. Yani yabancılık Osmanlı'da gündelik hayatta nasıl hissedilirdi ve yönetilirdi?
0: Şimdi yabancıların öyle çok mesela bugün turizm çok gelişmiş durumda. Gerçi fark ediyoruz bir kişinin yabancı olduğunu karşılaştığımız zaman. Ama Osmanlı'da öyle çok rahat bir şekilde bir yabancı devletin topraklarına girip de gezemez. Yani öyle bir şansı yok. Mesela İstanbul İmparatorluğu'nun merkezi. İstanbul'a geldikleri zaman öyle çok rahat bir şekilde gelemiyorlar. Bunların tamamı izne tabi. Ama bir yabancı çok rahatlıkla anlıyorsunuz. Birincisi dilden anlıyorsunuz. Yani Osmanlı'da Türkçe devletin resmi dilidir. Bu dil konuşulur. İstanbul'da konuşulan dilin dışında bir dil konuşuyorlar netice itibariyle. Kılık kıyafetleri mesela Frankler olarak böyle genel bir nitelendirme yaptığımız zaman mesela bunlar geldikleri zaman da görüyorsunuz bunların kılık ve kıyafetleri de doğal olarak farklı. Şimdi bugün güncel dünyada insanların kılık ve kıyafetleri, giyim tarzları birbirine benzedi. Yani bütün dünya küreselleşmenin etkisiyle. Ama eskiden sizin kıyafetleriniz, sizin hangi topluluğa bağlı olduğunuz, onun parçası olup olmadığınızı da ortaya koyardı. Mesela Osmanlı'da bırakın yabancıları, Osmanlı'nın içerisindeki farklı milletler, Osmanlı millet sisteminden bahsediyorum. Mesela bir Rum bir Müslüman gibi giyinemezdi. Çünkü devlet onu oradan tanırdı. O tanıtıcı bir unsurdu. O yüzden bir yabancıyı tanımak devlet açısından öyle çok da zor bir şey değildi. Baktığı zaman anlıyorlardı zaten kimin ne olduğunu.
1: Hocam Osmanlı'da yabancılık bir ömür boyu taşınan bir kimlik miydi? Yoksa mesela din değiştirme, evlilik, kültürel işte ya da devlet hizmetinde bulunmak, uzun süre Osmanlı topraklarında yerli olmak, yerleşik olmak. Bunlar yoluyla bir tebaa olmaya, Osmanlılaşma mümkün müydü acaba? Yoksa bir yabancıysan, tabi değilsen ömür boyu yabancı mı kalıyorsunuz?
0: Şimdi ömür boyu bigane kalıyor mu? Kalıyor gibi. İlginç bir örnek vereyim. Biraz sonra konuşuruz onu. Evet. Kılıç Ali Paşa'yı siz ismini andınız programın açılışında. Kılıç Ali Paşa mesela Osmanlı'da kaptanı deryalık yapmış bir adam. İtalyan kökenli. Bir yabancıydı. Ama daha sonra Osmanlı'da kaptanı deryalık yaptı. Fakat onunla ilgili

0: Mesela Evliya Çelebi diyor ki Paşa'yı biraz da eleştirel bir dille, hani biraz da tırnak içerisinde söylüyorum, dalga geçer bir ifadeyle Türkçe'yi pek iyi konuşamazdı falan diyor. Devlet adamları da bundan dolayı ona gülerdi diye ifade ediyor. Muhtemelen izleri hayatın sonuna kadar kalıyor. Ama tabii yabancılık en azından statü açısından değerlendirdiğimizde tamamında, yani hayatının tamamında geçerli olan bir şey değil. Sistemin içerisine dahil olduklarında sistem onları kabul ediyor. Fakat izleri tahmin ediyorum. Yani bir örnekten belki bu tahmini çıkarmak ne kadar doğru olur bilmiyorum ama izleri mutlaka hissediliyor. Mesela çok ilginçtir Müteferrika'yı da burada konuşuruz herhalde, İbrahim
1: Evet.
0: Müteferrika'yı. İbrahim Müteferrika'nın da mesela Türkçe'ye çok büyük hizmetleri vardır. Mesela matbaayı Türkiye'de biliyorsunuz getirmesi açısından önemli bir şahsiyettir. Ama onun eserlerine de baktığınız zaman çok uzun zaman Osmanlı hizmetinde bulunmasına rağmen yazdığı eserlerde mesela Türkçe imla yanlışlarına falan da rastlanır. O yüzden izleri mutlaka kalıyor ama bir şekilde sistemin içerisine de entegre oluyorlar herhalde.
1: Kılıç Ali Paşa'ya değindiğiniz için
0: Evet.
1: buradan devam etmek istiyorum hocam. Şimdi biraz değindiniz ama netleştirmek açısından Kılıç Ali Paşa yabancı mıdır, değil midir?
0: Kılıç Ali Paşa hayatının bir yerinde yabancı ama daha sonra Osmanlı'nın bir parçasıdır. Aslında bu değişim ve dönüşümü de anlatıyor. Yani Kılıç Ali Paşa'nın yaşadığı dönem transemperyal bir çağ. Yani Akdeniz dünyasında kimliklerin kısa süre içerisinde değişebileceği bir çağda yaşadı mesela. Akdeniz dünyası o dönemde Türkiye'de çok çalışılan bir alan değil. Bazı yeni çalışmalar var. Umarım o çalışmalar artar. Transemperyal bir çağın içerisinde hayatı mesela böyle efsanelerle karışmış bir adam görüntüsü var. Mesela Kalabria'ya bağlı küçük bir köyde doğuyor. Bir balıkçının çocuğu olduğunu
1: İtalya.
0: biliyoruz İtalya'da. İtalyan çizmesinin en uç kısmı vardır. Oraya Kalabria diyorlar bölge olarak. Orada doğuyor. Bir balıkçının çocuğu. Katolik bir ailede büyüyor. Ve hayatının bir noktasında korsanların eline geçiyor. Müslüman korsanların. Mağrip'te Osmanlı'ya tabi olan korsanlar var. Mesela bunların içerisinde en çok bildiğimiz Barbaros Hayrettin Paşa'dır. O da daha sonra kaptan deryalık yapacaktır. Hatta bugün Beşiktaş'ta biliyorsunuz türbesi duruyor.
1: Evet.
0: Donanmamız önünden geçerken selam verir. Barbaros bizim tarihimizin en büyük, en tanınan denizcisidir. Bunlardan birisinin eline geçiyor. Esir alınıyor, onu biliyoruz. Bu esaretten kurtulmak için ilginç bir hayat hikayesi var. Hani bunun ne kadarı efsane, ne kadarı doğrudur bunu bilme imkanımız çok fazla yok. Ama şunu biliyoruz, İtalyan ve Osmanlı korsanları tarafından ele geçirilmiş. Muhtemelen ele geçirildikten sonra bir Osmanlı gemisinde kürekçilik yapıyor. Yani forsa oluyor, deniz kölesi haline getiriliyor. Ve hayatının bir noktasında ihtida ediyor. Yani İslam'a intisap ediyor, Müslüman oluyor ve Müslüman olduktan sonra hayatı tamamen değişiyor. Şimdi Osmanlı'yı belki de bu noktada belki değinmekte fayda var. Dönemin Avrupa'sından ayıran en önemli özellik şu: İstidadınız varsa ve Müslümansanız Osmanlı'da kaptanı derya olabilirsiniz. Ya da sadrazam da olabilirsiniz. Biliyorsunuz Osmanlı tarihinde onlar yabancı değillerdir. Hatta belki en başta bundan bahsetmek lazımdı. Karıştırılan bir şey var. Mesela Osmanlı Devleti'nde bir devşirme. Sokulu Mehmet Paşa devşirmedir biliyorsunuz. Sırbistan kökenlidir. Sırbistan'dan gelmiştir. Sokol'dan alır ismini. Sokulu Mehmet Paşa yabancı değildir. Osmanlı tebaasıdır.
1: Kılıç Ali
0: Gayrimüslim
1: Paşa
0: bir
1: da o
0: aileden
1: zaman
0: gelmiştir.
1: devşirme.
0: Devşirmedir. Fakat o yabancı değildir. Çünkü Osmanlı tebaasıdır o. Fakat Kılıç Ali Paşa için bu durum söz konusu değil. Ama iki örneğin de birleştiren bir şey var. Siz Osmanlı Devleti'nde istidadınız varsa sadrazamlık makamına kadar ya da kaptanı deryalık makamına kadar çıkabilirsiniz. Klasik dönem için iki temel şartı vardır yalnız. Onu bahsetmekte belki fayda var. Bir, Müslüman olacaksınız. İki, Türkçe bileceksiniz. Bu iki şartı yerine getiriyorsanız, temel şartlar, başvuru şartı bu tabiri caizse. Siz en tepeye kadar çıkma şansınız var. Hanedan biliyorsunuz ayrı o, ama onun dışında sadrazamlık makamına kadar çıkabiliyorsunuz. Ve Kılıç Ali Paşa için de bu durum

0: geçerli. Ha bu arada Kılıç Uluç meselesi. Onu da Ali Paşa, Ali, bahsetmek Uluç lazım. Uluç aslında uzun zaman Uluç. Uluç kelimesinin kökeniyle ilgili, ne anlama geldiğiyle ilgili falan böyle ciddi tartışmalar var. Ama muhtemelen Uluç kelimesi İtalyanca kökenli bir kelime. Oradan geliyor ve deniz köleleriyle ilgili bir unvan. Ve bu daha sonra Mağrip'teki denizcilerin, Müslüman denizcilerin, ki bunların büyük çoğunluğu Türktür. Onların içerisindeki bir kısım zevat bu unvanı kullanmışlar. Ali Paşa da öyle. Hı hı. Mesela Uluç Hasan Paşa da vardır. Ali Paşa'nın hayatında etkin bir şahsiyettir mesela o. Uluç unvanını kullanıyorlar. Kılıç olması daha sonraki bir döneme doğru geçer. Yani geç dönemde Kılıç Ali Paşa olarak anıyoruz. Böyle bir adam. Dediğim gibi çok ilginç bir hayat hikayesi var. Yani bugün bir çok rahat bir filmin konusu falan olabilir yani. Sinemaya uyarlanabilir.
1: Bir kaptanı deryalığa uzanan.
0: Evet evet, aynen öyle.
1: Büyük bir serüven.
0: Yani daha farklı şeyler anlatılıyor. Mesela işte Cafer diye bir Osmanlı denizcisinin hizmetine girer. Orada köledir. Hatta iki tane İtalyanla birlikte bulunmaktadırlar. Bunlarla arası bozulur, bir kavga eder. Bu kavga esnasında Napoli'li bir İtalyan köleye vurur ve bunun üzerine ölür karşıdaki kişi. Hayatından olacaktır. Yani aslında bir kişiyi öldürdüğü için kendisinin de idam edilmesi gerekmektedir. Fakat İslam'ı kabul eder. Hatta hayatın ilk dönemlerinde saçkıran olduğu, diğer kölelerin onunla hiç oturmak istemedikleri falan anlatılır. Bir müddet sonra efendisinin İslam'ı kabul ettikten sonra kızıyla evlenir ve yolu açılır bu sayede. Daha sonraki dönemde Osmanlı'da çok etkin bir kişi olur. Mesela Turgut Reis vardır. Barbaros Hayrettin Paşa gibi çok önemli denizcilerimizden bir tanesi. Hatta Cerbe Savaşı'nda muazzam büyük başarıları var. Turgut Reis'in ilk İstanbul'a geldiği bir 8 kalyonluk şey var. Seyahat var. Orada ismini görüyoruz Uluç Ali Paşa'nın. Onunla birlikte büyük işler yaparlar. Bir müddet sonra bakarız Beylerbeyi rütbesine gelir. Ardından mesela İnebahtı'da çok büyük başarıları vardır. İnebahtı bizim tarihimiz açısından bir hezimettir. Fakat o hezimete rağmen İnebahtı'da onun göstermiş olduğu başarılar ona kaptani deryalık makamını getirir. Birçok isyanın bastırılmasında etkin rol üstlenir. Hatta şöyle söyleyelim, Osmanlı denizciliğinin son büyük kaptanı deryasıdır Uluç Ali Paşa ve bir yabancıdır temelde. Ama Osmanlı sisteminin içerisine zamanla entegre olmuştur. İlginç bir şahsiyet dediğim gibi.
1: Entegre onun olmuş gibi, hatta İstanbul'da kendi adına külliyesi,
0: tabii, tabii, külliyesi var. Bugün şey hala duruyor Kılıç Ali Paşa Camii İstanbul'da. Önemli bir şahsiyet bu yönüyle. Hatta çok ilginç şeyler var. O dönemde biliyorsunuz Osmanlı Devleti ile Avrupa arasındaki mücadele, İspanya merkezli Kusa Roma, Cermen İmparatorluğu var. Onlar mesela Kılıç Ali Paşa'yı çeşitli vaatlerde bulunurlar. Mesela Kusa Roma, Cermen İmparatoru der ki, şayet der Hristiyanlığa dönersen ve benim tabiyetime girersen seni der Tunus Kralı yapacağım. Bunu kabul etmez. Mesela yine Uluç Ali Paşa'yla ya da Kılıç Ali Paşa'yla nasıl ifade edeceksek. Bildiğimiz önemli olaylardan bir tanesi de şu, ilginç bir hadise o da. Onun hayatıyla ilgili bazı hadiselerle ilgili bildiğimiz en önemli olaylar İtalyanların kimmiş bu adam diye araştırması üzerine ortaya çıkıyor. Yani diyorlar ki ya bu İtalyanmış, bunun akrabaları yok mu falan diye. Gerçekten de araştırıyorlar. Teyzesinin kocası var 90 yaşlarının üzerinde. Onunla ilgili araştırmalar yapıyorlar ve oradan bilgilere ulaşıyorlar ve hep yanlarına çekmeye çalışıyorlar, fakat kendisi bunu kabul etmiyor. Dediğim gibi Kalabriyalı, doğduğu köy mesela bugün onunla gurur duyuyor. Burada ekranda da görüyorsunuz, şurada hemen bir tane heykel var, evet. Görüntü. O Kılıç Ali Paşa'nın kendi doğduğu köydeki heykelidir. Tabii tarihin bir de turizm yönü var biliyorsunuz modern dünyada. İtalyanlar bunu o şekilde değerlendirme yoluna da gitmişler. 2000'li yılların başında hakkında ciddi bir biyografi araştırması da yapmışlar. Ve bununla da gurur duyuyorlar ilginç bir şekilde.
1: Hocam birçok portre var üzerinde konuşabileceğimiz. Evet. Yine İbrahim Müteferrika.
0: Evet.
1: O da bir esir değil mi? Kılıç Ali Paşa gibi.
0: O biraz tartışmalı.

0: Yani esir olarak mı geldi, farklı şekilde mi geldi meselesi biraz tartışmalı. Ama müteferrika da dediğim gibi bir yabancı ama daha sonra Osmanlı tarihinde çok yüksek devlet görevlerinde bulunmamıştır müteferrika. Adı üstünde müteferrika, yani o bir makam belirtir Osmanlı bürokrasisi açısından. Fakat müteferrikayı önemli kılan onun kültürel etkisidir. Yani ilk Osmanlı tarihindeki Türk matbaasını kurması açısından çok önemli. O yüzden müteferrik hani köle miydi, esir alınarak mı geldi? Bu konu biraz tartışmalı. Fakat şunu biliyoruz, bir Hristiyan, çok iyi biliyoruz bunu. Erdelli, Erdel bugün daha çok literatürde, yani güncel literatür açısından Transilvanya olarak anılan bölge. Biliyorsunuz uzun zaman Osmanlı egemenliğinde kaldı. 100 yıldan uzun süre bir egemenliğimiz söz konusu. Burası Avusturya-Macaristan'ın hakimiyet sahası içerisinde bulunmadığından, Avusturya-Macaristan Avrupa'daki mezhep mücadeleleri esnasında Katolikliğin en önemli temsilcilerinden bir tanesiydi. Bu bölge Protestanlığın geliştiği bir bölge. Ve Protestan olduğunu biliyoruz. Onun çünkü İslam'la ilgili bir risalesi vardır. Bu risale de İslam'ı anlatır tırnak içerisinde ama uzun uzun da Hristiyan mezhepleri üzerine tartışmalar falan yapar. Muhtemelen Üniteryendi. Yani şimdi bu yabancıların gelmesi meselesinde sadece müteferrika örneğinde görmeyeceğiz. Bu inanç meselesinin de ciddi bir etkisi var. Yani Avrupa'da mesela bu mezhep mücadeleleri devam ederken Katolik baskısından kaçanlar Osmanlı'ya sığınmak durumunda kalıyor. O yüzden müteferrikanın gelme nedenlerinden bir tanesi de belki bu yönüyle gerçekleşmiş olabilir. Çünkü 1700'lerin başından itibaren geliyor. Bu dönemde biz Erdel'i kaybediyoruz Avusturya'ya. Kaybettikten sonra geldiği için Niyazi Berkes mesela Kemal Beydilli bu konularda önemli çalışmalar yaptılar. O şekilde de gelmiş olabilir ama bir şekilde ihtida ediyor. İslam'ı kabul ediyor, Müslüman oluyor ve Müslüman olması sonrasında da tarihimizde çok önemli bir şahsiyet olarak karşımıza çıkıyor. Tabii sadece Osmanlı'da matbaayı kuran adam değil bu adam. Önemli bir diplomat, yani farklı dillere hakim, bunu biliyoruz. Belki o kişiyi de konuşuruz biraz sonra. Humbaracı Ahmet Paşa,
1: Evet.
0: Comte de Bonnevel diye geçer tarihimizde. Orijinal ismi o aslında ama bizde Ahmet olmuş ihtida ettikten sonra. Onun da önemli müttefiki. Yine ekranda görülüyor. Humbaracı Ahmet Paşa'nın mezarı var. Onun hemen yan tarafında da müteferrikanın mezarı vardır. İstiklal'den Galata Kulesi'ne doğru inerken yolun sol tarafında Galata Mevlevihanesi vardır.
1: Evet.
0: Mevlevihanenin bahçesinde mezarları yan yana. Aynı dönemin adamları, ikisi de yabancı. Ve ilginç bir şekilde bunlar müttefikler. Çünkü hani kabul noktasında da bir yabancının kabulü zor. Yani bürokraside önemli makamlara geliyorlar. Bu doğal olarak mevcut olanları kıskandırıyor, çatışma meydana geliyor. Bu çatışma noktasında müteferrikayla Humbaracı Ahmet Paşa'nın bir ittifakı var. Kader onu göstermiş, mezarları da yan yana yer almış. Humbaracı Ahmet Paşa'nın bu arada oturduğu mahalle de İstiklal'dedir. Orada sokak ismi de var hatta aşağıya doğru iner İstiklal'den.
1: Evet,
0: O sokağın ismi de Humbaracı Ahmet Paşa'nın ismini taşıyor.
1: Humbaracı Ahmet Paşa hocam Fransa ve Avusturya'da görev yapıyor.
0: Evet.
1: Sonra Osmanlı'ya sığınıyor
0: Evet,
1: aslında.
0: evet.
1: Peki bu sığınmacı işte askeri uzman, macera perest işte nasıl tanımlamalıyız Humbaracı Ahmet Paşa'yı?
0: Yani dediğim gibi bu kişilerin her birinin hayatı birer sinema filminin konusu
1: Değil mi?
0: olabilecek şekilde. Humbaracı Ahmet Paşa da ilginç bir adam. Bir soylu aileye mensup. Zaten Avrupa'da bu tür önemli görevlerde bulunan kişiler genelde soylulardır. O dönemin şartları açısından söylüyorum. Fransız ihtilalinden sonra değişmiştir o durum. Yurttaş ordu anlayışa yerleşecektir. Fakat Humbaracı Ahmet'in bize intisap ettiği dönem açısından söylüyorum. Soylular genelde önemli makamları işgal ederler. Humbaracı Ahmet Paşa ilginç bir şekilde Bourbon hanedanlığından gelen bir kişi. Bourbonlar Fransızların ünlü hanedanıdır. Devletin başında bulunan hanedan. Bu hanedanın bir kolundan geliyor. Henüz daha 10 yaşındayken Bahriye'ye, Fransız Bahriyesi'ne giriyor. 13 yaşında

0: başına geldiği zaman temen olarak Bahriye'ye katılıyor. Fakat böyle biraz aşırılıkları fazla bir adam. Yani tartışmayı seviyor, mücadeleyi seviyor, böyle geri adım atmayan bir kişilik. Ve bir müddet sonra Bahriye'den bu kişiliğinden dolayı uzaklaştırılıyor. Bu kez yine Fransız ordusuna, kara ordusuna giriyor. Kara ordusunda da rahat durmuyor. Başına bazı şeyler giriyor, ayrıntılarına girmeyeyim. Ardından Fransa'da önce hakkında tutuklama, ardından da ciddi yaptırımların olacağı kararlar çıkınca Fransa'yı terk ediyor, Avusturya'ya sığınıyor. Avusturya'ya gidince de kısa sürede iyi bir asker yükseliyor. Hatta bize karşı da savaşıyor ve ciddi başarılar gösteriyor. 1716'dan itibaren bizim Avusturya ile savaşlarımız var. Bu savaşlarda Osmanlı Devleti'ni ağır mağlubiyete uğratan kişilerden birisidir Humbaracı Ahmet Paşa. Hatta Peter Varadin vardır, bizim ağır mağlubiyet aldığımız savaşlardan biridir. Orada bir mızrakla karnından yaralanacaktır. O yarası hayatı boyunca da kapanmayacaktır. Orada bir plaket gibi bir şeyin kapatıldığı ve bunun ızdırabını hayatı boyunca çektiği söylenir. Ama bize karşı savaşıyor ve ciddi başarılar gösteriyor. Fakat orada da boş durmuyor diyeyim tabiri caizse. Sıkıntı yaşamaya devam ediyor. Kimle? O dönemin en önemli komutanlarından birisi Prens Öjen'le sıkıntı yaşıyor. Öjen o dönemde Avusturya ordularının başındaki kişidir. Bizim tarihimiz açısından da çok olumsuz bir kişiliktir. Bize çok ağır, mesela Zenta'daki yenilgimiz gibi ağır mağlubiyetler yaşatmış bir kişidir. Ve Öjen'le sıkıntı yaşıyor. Prens Öjen'le, Savoylu Öjen'le. Bunu yaşadıktan sonra da ülkeyi terk etmek zorunda kalıyor. Çünkü tutuklanıyor. Uzun zaman hatta hapis hayatı yaşıyor. İlginç bir şekilde hani konu konuyu açıyor. Onlarda nasıldı meselesi. Mesela Prens Öjen de Avusturya için yabancıdır. Öjen de normalde daha sonra İtalyan birliğini kuracak olan İtalyan krallığının hanedanı olan hanedana mensuptur mesela Öjen. Onu da mesela Fransız kralı Louis beğenmiyor, orduyu almak istemiyor. Bunun intikamını almak için Avusturya hizmetine girecek ve Avusturya'nın tarihindeki en büyük komutanlardan birisi olacak. Ve Fransızlara çok büyük mağlubiyetler yaşatacaktır Öjen, Prens Öjen. Öjen'le sıkıntı yaşıyor, hapis yatıyor.
1: Hocam hapis yatıyor da bir virgül koyalım mı? Heyecanlı bir yerde bıraktınız. Tabii merak ediyoruz. İzleyicilerimiz de biraz merak etsin. Kısa bir aramız olacak müsaadenizle. Değerli tarih severler, kısa bir ara, ardından hocamla beraber burada olacağız. Ayrılmayın.

Türk medya yayınları yeni frekansında. 24, 360, TV4, Alem FM, Lig Radyo ve 24 Radyo. 16 Ağustos Pazar gününden itibaren TürkSat 4A uydusu üzerinden yayınlarımıza yeni frekansımızla devam ediyoruz. Yeni frekans bilgilerimiz TürkSat 4A, frekans 11.861.750 MHz, sembol oranı 16.666. FEK 2/3, polarizasyon dikey V. Anten değişikliğine gerek yok. Yayınlarımızı dijital platformlardan takip ediyorsanız herhangi bir işlem yapmanıza gerek yok. TKGS özellikli cihazınız varsa kanal bilgileriniz otomatik olarak güncellenecek. TKGS özelliği bulunmayan cihazlardaysa yeni frekans bilgilerini girerek kanal taraması yapmanız gerekiyor. Yeni frekansımızda bizi izlemeye ve dinlemeye devam edin.

0: yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
1: Hemen geri arıyorum.
2: Kerem abi.
1: Hayrola çocuklar?
2: Abi biraz ayıp olmuyor mu ya?
1: Anlamadım.
2: Şimdi anlarsın abi. Ati başla.
3: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi en hızlı biz çözerdik.
4: Buna tıkladığınız oluyor.
5: Bu kadar mı?
4: Ya lütfen.
3: İkramımızı alır yolumuza bakardık.
2: Şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
1: Tabii mobil şebekeler yapay zeka destekli programlarla an be an takip altında.
6: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
7: Yani 15 GB. Anlaşılmayan bir şey var mı?
1: Çünkü Turkcell kullanımına göre uygun paketi kendi öneriyor. Hatta ücretsiz akıllı faturasıyla paket aşımını bile engelliyor. He, gigabaytı mı kaldı? Ziyan olmuyor. Tüm arada birikiyor.
2: Necdet abi, geçen gün senede bir işlem kalmıştı. Ne yaptın onu?
8: Onu hallettik yeğenim. Turkcell'i aradım, şak diye çözdüler.
2: Ne diye diyor?
7: Şak diye.
1: Der tabii. Çünkü işlemini mobil uygulamadan Teknocan'a bir kere anlatıyor. Sonra ister Teknocan'la çözüyor, ister çağrı merkezinde kaldığı yerden devam ettiriyor.
2: Bu nasıl bir teknoloji ya?
7: Vallahi bravo Turkcell'e.
1: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
7: Ne yapacağız biz şimdi?
1: Hadi gelin benimle.
9: Her talebinizi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri, ileri teknolojileri ve üstün hizmet anlayışıyla
1: Turkcell'lerin yanında
10: Türkcell'in çözüm gücü var.
1: Ya, reklam güzel oldu.
4: Ya oldu da bize yine Turkcell'li olmayan birileri lazım.
1: Gerek var mı?

0: Devam ediyoruz değerli tarihseverler. Doçent Doktor Yunus Emre Tekinsoy hocamla beraber Osmanlı'da yabancı olmayı konuşuyoruz. Çeşitli portreler ve ilginç hikayeler üzerinden devam ediyoruz. Sizin sorularınızda not aldım, soracağım. Elbette izleyenlerimiz de var. Selamlarımızı iletmek istiyoruz tarih gönüllülerine. Her hafta bizi izliyorlar. Teşekkür ediyoruz katkıları için. Los Angeles'tan ve Ankara'dan Aydın Tuna Palabıyıkoğlu selamlarımızı iletiyoruz kendilerine. Hem Los Angeles hem Ankara dedik yabancı konuşurken, değil mi? Teşekkür ediyoruz katkıları için. Tülay Kaş yıllar ve Orhan Kaş yıllar bizi izliyor. Teşekkür ediyoruz kendilerine de bizi izledikleri için. Hocam devam edelim. Öjen'le sıkıntı yaşıyorduk. Evet. Kumbaracı Ahmet Paşa.
1: Evet. Prens Öjen'le yaşadığı sıkıntıdan dolayı mahkum ediliyor. Hapisten çıktığında 5 parasız. O maceracı adam ciddi bir sıkıntılı sürecin içerisine giriyor. 1726 gibi tarih olarak. Kısa bir İtalya macerası var fakat orada da tutunamıyor. Ve Osmanlı'dan gelen bir kısım teklife tabi olarak Osmanlı Devleti'nin hizmetine girme yoluna gidiyor. Burada hayatının ilk safhası, Osmanlı ile ilgili ilk safhası diyebileceğimiz kısım Bosna ile başlıyor. Bosna'ya geçiyor. O dönem Bosna Beylerbeyi olan Gazi Ahmet Paşa var. Onun yanında bir müddet kalıyor. Ardından Gümülcine'ye geçiyor. Buraya geldiği sırada Osmanlı hizmetine gireceği anlaşılıyor. Lakin şöyle bir sıkıntı var. Avusturya devamlı girişimde bulunuyor. Yani Osmanlı devlet hizmetine girmesini istemiyor ve kendisine iade edilmesini istiyor. Bundan kurtulabilmenin yolu olarak da İslam'ı seçiyor. Yani ihtida ediyor, Müslüman oluyor. Müslüman olması sonrasında 1730'a gelinirken İstanbul'a doğru yola çıkıyor. Fakat beklenmedik bir hadise gerçekleşiyor. Biliyorsunuz bu dönem aynı zamanda Lale Devri'nin sonlarıdır. Patron Ali İsyanı ile birlikte Lale Devri sona eriyor ve bir iktidar değişikliği oluyor. Bu da onun hayatında bir beklemek.

0: süresi oluşturuyor. Hani biraz önce de ifade ettiğim gibi hayatı böyle maceralarla dolu Umbaracı Ahmet Paşa'nın. Ama bir şekilde yolunu buluyor ve İstanbul'a geliyor. İstanbul'a geldikten sonra onun Humbaracı olarak anılmasını sağlayan en önemli olay Osmanlı Humbara Ocağı'nın ıslahı meselesidir. Humbara biliyorsunuz Humbaracı sınıfı en azından teknik bir sınıftır Osmanlı ordusu için. Daha doğrusu bütün ordular için o dönemde teknik bir sınıf. Osmanlı'nın tabi uzun savaşlarla mücadele ettiği bir dönemden bahsediyoruz. Ve Osmanlı aynı zamanda modernleşme ihtiyacını ilk defa ciddi anlamda hissettiği bir dönem. Ve doğal olarak da orduda modernleşme için Humbaracı Ahmet Paşa'nın burada öncü şahsiyetlerden birisi olduğunu görüyoruz. Humbaracı Ahmet Paşa'nın Humbara Ocağı'nı modernleştirirken aynı zamanda bir şeye daha başvurduğunu görüyoruz. Bu dönemde Avrupa'dan uzmanlar getirmeye başlıyor ve bunlar da ihtida ederek Müslüman oluyorlar. Ve Humbara Ocağı'nın gelişmesinde çok ciddi anlamda etkisi var. Belki aklımıza şu soru gelebilir, Humbara nedir diye belki bir soru gelmiş olabilir. Humbara el bombası gibi, havan gibi patlayıcı silahların yapıldığı askeri sınıf ve burada üretilen eşyalara verilen ya da malzemeye verilen isim. Mesela Osmanlı'da el bombasına benzer, yani bugün modern el bombasıyla aynı şey değil ama işte mesela demirden dökülen bu tür ürünler var. Bunlar Humbara Ocağı'nda yapılır ve aynı zamanda kullanılırdı. Bu ocağın modernleştirilmesinde ciddi anlamda etkisi var. Ama sadece bununla da sınırlı değil. Yani dediğim gibi adam boş durmuyor. Aynı zamanda siyasetin içerisine de giriyor. Mesela Osmanlı'yı Avusturya ile devamlı savaştırmak istediğini görüyoruz. Benim şahsi kanaatim şu. Bir noktada Öjen'den ve Avusturya'dan da, yani Avusturya İmparatorluğu'ndan, Habsburglardan intikam almak istiyor. Bu noktada da işte hem Ruslara karşı hem Avusturya'ya karşı Osmanlı'nın özellikle İsveç'le ittifaklar yapması gerektiğine dair faaliyetleri var. Yine bu dönemde mesela Erdel Kralı olarak geçer 2. Rakozi var. Onunla mesela bir ittifakı var, müttefikliği var. Onun mesela Osmanlı'da daha sonra onun ölümü üzerine oğlunun gelmesinde ciddi anlamda etkinlikleri oluyor. Fakat bu işte yabancılara, yabancı tam Osmanlı olabiliyor mu sorusunun belki de tam cevabı olabilir bu. Rahatsızlıklar uyandırıyor. Bazı devlet adamları tarafından destekleniyor ama onların devri sona erdiğinde kısa süre sonra bakıyorsunuz merkezden uzaklaştırılıyor. Mesela Kastamonu'da bir sürgün hayatı vardır Ahmet Paşa'nın, Humbaracı Ahmet Paşa'nın. Ama dediğim gibi böyle maceralarla dolu bir hayat yaşıyor. Biraz önce de ifade ettim, müteferrika ile müttefiklerdi ve müteferrika ile aynı yıl yaklaşık bir ay arayla vefat ediyorlar. O da çok ilginçtir mesela. Çocuğu olmuyor, yani soyu devam etmiyor. O da ilginç bir olay. Kılıç Ali Paşa'nın da benzer bir durumu vardır. Onun da soyu devam etmemiştir. Ama müteferrikanın soyu devam etmiş, onu biliyoruz. Hani bugün soyundan gelenler var mıdır yok mudur bilmiyoruz ama müteferrikanın terekesine baktığımız zaman terekesinde bir kızının olduğuna dair kayıtlar var. O konuyla ilgili biraz önce bahsettim, Niyazi Berkes Hoca'nın çalışmaları vardı. O hatta Kemal Beydilli Hoca da onu söylüyor. Onun daha önce bir başka eşinden, daha önceki eşinden de erkek çocukların olduğuna dair de rivayetler var. Ama hem Humbaracı Ahmet Paşa için söylüyorum hem de Kılıç Ali Paşa için soyları devam etmiyor. Ama etkili şahsiyetler dönemleri açısından.
1: Bir şahsiyet daha var hocam. Yine Osmanlı'ya sığınan Mustafa Celaleddin Paşa.
0: Ha, evet.
1: Osmanlı komutanına dönüşüyor.
0: Evet.
1: Bir esir olarak mı bilmiyorum, sığınmacı olarak mı geliyor?
0: O sığınmacı olarak geliyor. Hı hı. O ama çok geç bir dönem. Şöyle, şimdi Kılıç Ali Paşa ile ilgili konuştuklarımız 16. yüzyıla ait. İşte Humbaracı Ahmet Paşa ve İbrahim Müteferrika 18. yüzyıl. Fakat Mustafa Celaleddin Paşa modern dönem şahsiyeti. O 19. yüzyılda Osmanlı Devlet hizmetine girenlerden bir tanesi. Mustafa Celaleddin Paşa ile ilgili baştan şunu söyleyeyim. Onun soyu devam etti. Hani biraz önce konuştuk ya. Onun soyundan gelenlerden bir tanesini söyleyeyim. Nazım Hikmet. Tabii Nazım Hikmet'in dedesi.

0: Mustafa
1: Öyle.
0: Celalettin Paşa annesi tarafından Nazım Hikmet'in dedesidir Mustafa Celalettin Paşa. 1848 ihtilali var. Onunla Mustafa Celalettin Paşa'nın Osmanlı'ya gelişi ilintilidir.
1: Lehistan'dan.
0: Evet, Lehistan'dan geliyor. Yani Polonyalıdır kendisi. O da çok ilginç bir kişilik. Yani bunların her birinin hayatı böyle muazzam hayatlar. Macera dolu. Zaten bir coğrafyayı terk eden, farklı bir coğrafyaya giden insanların hayatları böyle maceralarla dolu oluyor. Yani bir yerde oturan, oradan hareket etmeyen insanların böyle macera dolu hayatları pek fazla olmuyor. Mustafa Celalettin Paşa'da da biz onu görüyoruz. Çok istidatlı bir adam. O da Polonya'da doğmuş. Hatta dini eğitim falan alıyor. Bir müddet sonra resime olan ilgisinden dolayı bir sanat okulunda eğitim alıyor. Bu sırada 1848'de Macarlar ve Lehlilerin tarihinde çok önemli bir yeri vardır. İhtilaller başlıyor. Hatta biz Fransız ihtilalini bu milliyetçilik noktasında çok ön plana çıkarırız. Dünyada milliyetçilik fikrinin gerçek anlamda böyle güçlü bir şekilde hissedildiği ihtilaller 1830 ve 1848 ihtilalleridir. Burada da Lehistan noktasında Mustafa Celalettin Paşa'nın o ihtilalde yer aldığını görüyoruz. Hatta ihtilal bastırıldıktan sonra Prusya ordusu tarafından bastırılıyor, tutuklanıyor. Gelişi hemen 1848'de değildir. O biraz daha geç bir dönemde geldiğini görüyoruz. Fakat yine kendisi gibi bir yabancının bir müddet sonra damadı olacak. O da bir noktada aslında Mustafa Celalettin Paşa'nın ikbal yolunu açacak diyelim. Doğru tabir bu olur mu bilmiyorum ama gerçekten hayatı çok ilginç. Eski ve modern Türkler diye onun çok önemli bir eseri vardır. Yani sadece komutan değil, aynı zamanda önemli eserler de kaleme aldı. Bu eser Türkçülüğün ilk kaynaklarından birisi olarak kabul edilir. Şimdi kime yabancı denir sorusuna geri döndük. Mustafa Celalettin Paşa Leh asıllı ihtida ediyor. Mustafa Celalettin ismini alıyor. Yazmış olduğu kitap Türkçülüğün ilk kaynaklarından birisi olarak Türkiye'de kabul ediliyor.
1: Çok acayip bir
0: Böyle
1: yabancının Türk kimliği üzerine bir
0: evet.
1: eser, fikir üretmesi dönem açısından nasıl açıklarız?
0: Şimdi Türkleşmek meselesi, Türk olduğu meselesi belki bunu da izah etmekte fayda var. Evet, Türk bir milletin ismidir. Evet, Türk kan bağı ile birbirine bağlı olan kişileri tanımlamak için kullanılan bir millet ismidir. Ama aynı zamanda Türkler tarih boyunca imparatorluklar kurmuş olan bir millettir. O yüzden eklemlenirler. Tarih bunun benzeri bir sürü örnekle doludur. Mesela bugün Fransızların ünlü kahramanı desem aklınıza ilk Napolyon gelir. Ama Napolyon Korsikalıdır. Yani Fransız değildir ama Fransızların büyük kahramanıdır. Şimdi biz Napolyon'a Fransız değildir, Fransızların büyük kahramanı değildir diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Çünkü o Fransızdır. Gerçekten Fransız olmuştur. Aynı durumu biz kimin için de söyleyebiliriz? Mustafa Celalettin Paşa için de. Evet doğrudur. Hristiyan olarak doğmuştur. Sonra ihtida etmiştir. Osmanlı Devlet hizmetine girmiştir. Fakat modern dönemin adamıdır. Onun vurgusunu özellikle yaptım. O Türklükle ilgili eser yazabilen ve ona intisap edebilen, kendisini Türk olarak hissedebilen bir adamdır. O yüzden imparatorlukların böyle bir de dönüştürme özelliği var. Kendisine dahil edebilme özelliği var. Bu noktada Mustafa Celalettin Paşa önemli bir şahsiyet. Yine konuşuruz Mustafa Celalettin Paşa'yı ama şu da aklıma geldi. Hani unutmadan söylemek isterim. O Mustafa Celalettin Paşa, Hristiyan doğan, sonra ihtida eden Mustafa Celalettin Paşa aynı zamanda İslam'ın en şerefli makamlarından birine ulaşmış bir adamdır. Çünkü o şehittir. Mustafa Celalettin Paşa şehit olmuştur. 1876'dan itibaren Karadağ'da Osmanlı Devleti'ne karşı Karadağ Osmanlı'ya o dönemde tabi bir devlette isyanlar var. Bu isyanlar esnasında bölgedeki isyanları bastırmakla görevlendirilen kuvvetlerin başında ve bu mücadele esnasında Mustafa Celalettin Paşa şehit oldu. Yani kime neyin nasip olacağını bilmek çok mümkün değil. Hristiyan doğarsınız, Müslüman olursunuz, sonunda da siz şehitlik makamına çıkabilirsiniz. Mustafa Celaleddin Paşa bu açıdan çok ilginç bir şahsiyettir. Farklı bir kişilik.
1: Kıymetli hocam, şimdiye kadar konuştuğumuz tüm portreler, Kılıç Ali Paşa, evet, Humbaracı Ahmet Paşa, İbrahim Müteferrika ve Mustafa Celaleddin Paşa. Hikayeler biraz ortak çerçevede ilerliyor. Şöyle ki, Osmanlı başka ülkelerin dışladığı ya da sürgüne mecbur ettiği diyelim, insanları kendi gücüne dönüştüren bir devlet anladığım kadarıyla. Yani kabul ediyor ve onların bütün yeteneklerinden faydalanarak o bu demiyor. Elbette belli şartlar çerçevesinde ve olabildiğince kendi bünyesinde eritiyor ve faydalanıyor anladığım kadarıyla. Örneğin mesela 1492'de İspanya'dan çıkarılan Sefarat Yahudileri var. Evet. Osmanlı topraklarına kabul ediliyor mesela. Bu sadece tüm bu konuştuğumuz portreler artı bu anlayış sadece bir hoşgörü politikasıyla mı kucaklanmalı, karşılanmalı? Nasıl anlatabiliriz bunu?
0: Şimdi şöyle, büyük devletlerin böyle bir özelliği var. Sadece bize has değil, onu da ifade etmek lazım. Yani benzerini çağdaş diğer devletler de yapıyor. Yani kendi ihtiyaçları olan insan ihtiyacını bu yolla da karşılıyorlar. Mesela 1492'den itibaren Yahudilerin Osmanlı'ya gelişi, tabii ki bunun çok farklı noktaları var. Hani ben uzmanı da değilim o alanın, açık söylemek gerekirse, ama işte hadisenin nasıl olduğunu biliyoruz. Kastilya prensesi ile Aragon kralı evlenirler. İspanyol birliği kurulur ve netice itibariyle işte İspanya'da o dönemde küçük Endülüs Emeviler dağıldıktan sonra devletçikler kalmıştır. Bunların içerisinde de Beni Ahmer Devleti, yanlış hatırlamıyorsam son devlet. Bu devletin de ortadan kaldırılmasıyla birlikte bölgedeki Müslümanların ve Yahudilerin akıbeti ciddi bir sıkıntının içerisine düşer. Çünkü Katolik Engizisyonu'nda yargılanmak ve sonunda da hayatından olmak ya da Hristiyanlığa dönmek mecburiyetinde kalacaklar. Bizim tarihimizde de ilginç bir hadiseyle denk gelir bu. Osmanlı'da bir taht mücadelesi vardır. Sultan Cem Sultan, bizde şehzade olup da sultan olarak anılan kişi Cem Sultan o dönemde Avrupa'dadır, papalığın elindedir ve Osmanlı'ya karşı bir tehdit olarak kullanılmaktadır. Osmanlı doğrudan bir askeri müdahale yapamaz, fakat Müslümanları mağribe, yani Kuzey Afrika'ya yerleştirir. Efendim Yahudileri de getirir, işte Selanik gibi, İstanbul gibi o dönemde devletin önemli merkezlerine getirir, yerleştirir. Niye yerleştirir? Birincisi, Yahudiler tarihin en kadim, daha doğrusu Museviler diyelim, doğru tabir belki bu olur. Museviler kadim tüccar ve meslek erbabı toplulukları içerisinde. Yani bunlar ticareti biliyorlar, aynı zamanda meslek erbabı ve devletin bu tarzda kalifiye insanlara ihtiyacı var. Birinci yönü bu. Yani getiriyorlar, yerleştiriyorlar. İkincisi de şu, biz nasıl bakıyorduk? Mesela Osmanlı Devleti herkesi Müslüman falan yapmaya çalışmaz. Bunu vurgulamak lazım. Hatta mümkünse de olmasınlar ister. Yanlış anlaşılmasın lütfen, ama çünkü ondan aldığı vergi daha yüksektir devlet açısından değerlendirdiğiniz zaman. Ve bunları getirdiğiniz zaman birincisi vergi mükellefi oluyorlar. İkincisi sizin için üretim yapıyorlar. Üçüncüsü de siz ne yapıyorsunuz? Kendi sisteminizin içerisinde size de olumsuz yansımayacak, yani size sıkıntı problem yaratmayacak kişileri sistemin içerisine dahil ediyorsunuz. Bu da doğal olarak Osmanlı için söylüyorum. Osmanlı'ya güç katıyor. Mesela Yahudilerin, evet, Musevilerin böyle bir özelliği var. Yani getiriyorlar ve yerleştiriyorlar. Ama sadece bu değil. Yani biz sadece onları getirmedik tarihimizde. Birçok farklı topluluk geldi. Bunlar bazı ihtiyaçları da giderebiliyorlar. Mesela çok daha geç bir dönem, 19. yüzyılda Rusya'dan çok büyük bir Çerkez göçü oldu mesela. Çok ciddi anlamda göç. Onlar da Osmanlı açısından ciddi anlamda güç kattılar devlete. Yani bunu biz ta İstiklal Harbi döneminde dahi görürüz, katmış oldukları gücü. O yüzden devletin bakış açısı bu. Bu gelenler devlete güç ve kuvvet katıyorlar. Ama dediğim gibi ölçülü. Yani devlet bunu yaparken aynı zamanda ölçüyü de takip ediyor, onu görüyoruz.
1: Casus mu değil mi gibi ayrımları vardır tabii.
0: Yani mutlaka evet.
1: Hocam şimdi 1848 hareketlerinden bahsetmiştik, evet, az önce. Bu ihtilallerden sonra önemli bir kırılma noktası demiştiniz. Macar ve Leh mültecilerinin Osmanlı'ya sığınması da büyük bir uluslararası, evet, krize dönüşmüş. Peki Osmanlı Devleti Avusturya ve Rusya'nın baskısına rağmen bu kişileri neden teslim etmemiş?
0: Bu biraz da devletin bakış açısı. Yani bunu da ifade etmek lazım. Sadece devlete faydalı olurlar, katkı bulunurlar gibi düşünmemek lazım. Mesela Sultan Abdülmecit dönemidir. 1848'deki işte isyanlar esnasında, daha doğrusu ihtilaller esnasında Osmanlı'ya gelen Macarlar ve Polonyalılar, Lehler üzerinden konuşuyorum. Mesela Sultan Abdülmecit'ten talep ediyorlar, iade edilmelerini istiyorlar. Avusturya'nın ve Rusya'nın çok ciddi anlamda baskısı var Osmanlı üzerinde. Sultan Abdülmecit'in böyle tarihe geçen bir ifadesi var. Diyor ki ben tahtımdan vazgeçerim fakat diyor bana sığınanı teslim etmem. Bu büyük devlet adamı olmanın göstergesidir. Osmanlı'nın böyle bir özelliği de var. Yani tarih boyunca böyle mazlumların sığınağı haline de gelebilmiştir. Mesela Macarlar'da, Lehler'de ne ortak bir milletten geliyorlar ne de aynı inanca mensuplar. Fakat mazlum oldukları için Osmanlı onları teslim etmiyor. Olumlu bir yansıması olmuştur. Mesela 1853-56 yıllar arasındaki Kırım Harbi'nde Osmanlı'nın bu tutumundan dolayı Avrupa kamuoyunda oldukça olumlu bir imaj oluştu. Bu imaj daha sonra İngiltere, Fransa ve Piemonte Krallığı'nın Osmanlı'nın yanında harbe girmesinde de Avrupa kamuoyunu ikna eden olaylardan birisi. Böyle bir artısını görüyoruz. Ama gelenlerin de çok ciddi faydaları var. İşte Mustafa Celaleddin Paşa'yı konuştuk. Biraz daha geç vakit geliyor ama o gelen lehlerin arkasından gelenlerden birisi. Mesela Emre Saral Hoca bu konuyla ilgili çok önemli çalışmaları var. Sizin tanıttığınız kitaplardan bir tanesinde de o bölümü yazmıştı hoca. Bizim mesela devlet hizmetimizde bir sürü Macar vardır. Çok fazla Macar var. Yani hem ordunun modernleştirilmesine mesela 1853-56 Kırım Harbi esnasında Kars'ın en önemli müdafiği bir Macar komutandı. Bir Kars Kalesi'nin en önemli müdafiidir. Büyük başarılar gösterdiler. Ve Osmanlı Devlet hizmetine girdiler. Bunların bir kısmı yalnız ihtida etti. Müslüman oldu. Bir kısmı ihtida etmemiştir. Onu da söyleyelim. Aklıma gelmişken onu da ifade edeyim. Biraz önce demiştik yani Osmanlı Devlet hizmetinde klasik dönemde iki temel şart vardı. Müslüman olacaksınız, Türkçe bileceksiniz. Bu sayede de devlet hizmetine gireceksiniz. Fakat bu 1. Mahmut döneminde itibaren kırılıyor. Yani illa Müslüman oldu diye devlet hizmetine girme zorunlulukları yok. Yani bu şart artık ortadan kalkıyor. Bunun da ilk örneği şeydir, Baron de Tott'tur. Onun eniştesi Osmanlı'da elçi, onunla birlikte geliyor. Kırım'la ilgili falan araştırma yapması isteniyor aslında. Macar kökenlidir o da ama Fransız devlet hizmetinde. Osmanlı devlet hizmetine giriyor. Hatta Sürat Topçuları Ocağı vardır. Bunun oluşturulmasında çok büyük etkisi var. Böyle bir şahsiyettir. Gerçi hatıralarında Türklerle ilgili çok ağır eleştirileri falan da vardır ama ve bizim tarihimizde ilk defa bu şekilde yani İslam'ı kabul etmemiş olmasına rağmen devlet hizmetine girdiğini görüyoruz. Bu daha sonra artarak devam edecek. Yani Osmanlı artık illa Müslüman olsun bu sayede devlet hizmetinde bulunsun demeyecek. Çünkü ihtiyacı var. Yani devlet birçok alanda ciddi anlamda eksiklikler hissediyor. Bunu da insan ihtiyacı var. Uzman adam, uzman kişi ihtiyacı var. Teknik personel. Bunları da artık gayri Türk ve Müslümanlar üzerinden halletme yoluna gidiyor yabancılarda.
1: Hocam göçler üzerinden biraz adlandıralım. Az önce sözü de geçten Çerkes, evet, demişken biraz, evet, açmak istiyorum. 1864'te o Çerkes hareketini göç olarak adlandırıyoruz, evet, değil mi? Yani ya da zorla yerinden edilmiş halk da, evet, diyebiliriz. Çerkeslerin Anadolu, Rumeli ve işte Suriye'ye yerleştirmesi Osmanlı coğrafyasını nasıl değiştiriyor dönem?
0: Şimdi şöyle, Kafkaslardan gelen insanlar, bunlar Müslümanlar. Rusya ile çok uzun mücadeleleri var. Hatta onların o coğrafyadakilerin ünlü bir kahramanı da vardır. Mesela Şeyh Şamil, o ismi de anmak lazım. Hatta ilginç bir şey söyleyeyim size. İlk olarak Anadolu Suriye coğrafyasına yerleştirilmediler. İlk olarak ağırlıklı Bulgaristan coğrafyasına yerleştirdiler. Burada Bulgarisyanları vardı. Bulgaristan'ın bağımsızlık düşüncesi vardı.

0: Bugün Ürdün kralının annesi Çerkez'dir mesela. O soydan gelir. Hala orada etkinler. Osmanlı'ya nasıl faydaları oldu? Birincisi savaşçı bir millet mesela. Ben doktora tezini çalışırken ilginç şeylere ulaşmıştım. Böyle verilere ulaşmıştım. Bunlardan bir tanesi şuydu. Amman bugün Ürdün'ün başkentidir. Bir Çerkez beyi Harbiye Nezaretine bir yazı yazmıştı. Yazıda diyordu ki Balkan Harbi patlak vermiş. Balkan Harbi'ne kendisine bağlı olan askerlerle gitmek istediğini söylüyor. Kendi atlarımızı, kendi silahlarımızı yanımızda getireceğiz. Orduya herhangi bir masraf yapmayacağız. Sadece diyor bize hangi istikametten ve hangi vasıtayla Balkanlara geçmemiz gerektiğini söyleyin diyor. Böyle bir özelliği var. Bu tarzda faydaları var. Yani çok ciddi anlamda artıları var. Daha önce de ifade ettim. İstiklal Harbi dahil olmak üzere çok ciddi anlamda İstiklal Harbimiz dahil olmak üzere ordumuza faydaları oldu. Bugün de toplumumuzun bir parçası. Öyle bir artıları var. Hatıraları da bugün eserleriyle, hala insanlarıyla, Anadolu'nun köyleriyle, Tokat'ta mesela oldukça fazla Çerkez yaşar. Danslarıyla, yemekleriyle ve kültürleriyle toplumumuzun bir parçası, bir rengi olarak karşımıza çıkıyor. Tabii onların adaptasyonları ufak tefek sorunlarla olmakla birlikte oldukça kolay oldu. Çünkü Müslümandılar ve geldikleri coğrafyada da Osmanlı'nın ona göre bir parçası haline geldiler. Ama mesela Macarlar ve Lehliler için bu tarzda şeyleri çok kolay söyleyemiyoruz. Onların çok daha farklı bir kültürün bir parçası olarak geliyorlar. Ama onların da hatırası var. Mesela bugün İstanbul'da Polonezköy var, değil mi?
1: Evet.
0: Polonezköy
1: Orada
0: mesela
1: çok
0: işte 1848 sonrasında gelen Lehlerin
1: Polonyalılardan.
0: hatırasıdır o yerleşim yeri. Bugün çok az kaldılar orada ama onların hatırasıdır o yerleşim yerimin ismi de. Öyle düşünmek lazım.
1: Hocam peki Kırım Tatarları, Çeçenler, Boşnaklar, işte Balkanlardan gelen diğer Müslüman
0: Evet.
1: topluluklar, onları neden muhacir diyoruz? Ben de aynı zamanda şimdi konuşuyoruz. Bir
0: Evet.
1: taraftan ben de kendimi düşünüyorum. Benim babaannem
0: Evet.
1: Çerkez, baba tarafım mesela Kırım Tatarı,
0: Evet.
1: anne tarafım Bulgaristan göçmeni, muhacir.
0: Evet.
1: Çok karışık bir coğrafyadan böyle bir toplam, bir melezlik. Şimdi, muhacir
0: Yani
1: deriz biz kendimize mesela, öyle derler. Neden muhacir?
0: şöyle hicret kelimesiyle birlikte kullanılıyor. Yani bu bir literatürümüze yerleşmiş bir ifade. Diyorsunuz Hazreti Peygamber'in Mekke'den Medine'ye hicreti ve sonrasında bu tarzda göç edenlere verilen bir isim. Muhacir ifadesi. Tabii bizim tarihimiz aynı zamanda bir muhaceret tarihidir. Yani Anadolu insanının hatıralarında muhaceret çok yerleşmiştir. Sadece Kırım değil, sadece Kafkaslar değil. Aynı zamanda Balkanlar mesela. Balkanlardan da muazzam bir muhaceret hadisesi gerçekleşti. Çünkü devlet geri çekilirken ona bağlı olanlar da gelmek mecburiyetinde kaldı. Kırım Tatarlarını o yabancı statüsünde değerlendirebilir miyiz? Bu biraz tartışmalı bir konu. Çünkü 1774'te Küçük Kaynarca Anlaşması ile birlikte Kırım müstakiliyet kazandı ve 1792'den itibaren de biz onun Rusya'nın bir parçası olduğunu kabul etmek mecburiyetinde kaldık. Ve hatıralarımızda çok acı bir hatıradır Kırım'ın kaybı. Çünkü halkı Türk ve Müslümanlardan oluşan ilk defa bir coğrafyayı biz kaybettik. Çok ağırdır bu. O dönemde ciddi bir muhaceret var ama bu muhaceret sadece orada bitmedi. Ondan sonra da peyderpey oradan gelenler oldu. Bunlar Osmanlı'nın bir parçasıydılar. Müstakil evet Osmanlı'ya tabi bir hanlıkları vardı. Ama mesela bu Kırım Tatarcası Oğuz biz biliyorsunuz Oğuz Türkçesi konuşuruz. Oğuz Türkçesine muazzam derecede etkilenmiştir Kıpçak grubunda olmasına rağmen. Yani biz ortak bir potada, kültürde hatta dilde birleşebilmiştik. Onların hatıraları buraya kadar geldi. Bugün Türkiye'de hala yaşıyorlar. İşte siz söylüyorsunuz sizin
1: Evet.
0: oradan
1: Sahip çıkıyoruz
0: geldiğinizi.
1: tabii.
0: Evet.
1: Evet.
0: Yani bu bizi aslında biz yapan da aynı zamanda öyle bakmak lazım. O coğrafyalara yayıldık ama sonra geri çekilirken o hatıraları da bir kısmını en azından nüfusla getirebildik. Ama Kırım

0: Tatarlarının başına gelen, onu da anmak lazım aslında. İkinci Dünya Savaşı esnasında biliyorsunuz muazzam bir trajedi yaşadılar. Evet. İşte Kırım'da, yani o yarımadanın üzerinde Stalin döneminde, sadece Kırımlar değil Ahıskalılara da aynı şeyi yaptılar Stalin döneminde. Bunlar sürgün edildiler. Affınıza sığınarak ifade ediyorum, hayvanların konulduğu konteynerların içine, vagonların içine dolduruldular. Sibirya'ya sürgün edildiler ve o sürgün hadisesi esnasında yollarda binlercesi hayatını kaybetti. Ve işin acı tarafı şuydu, o sürgün edilenler genelde savaşamayacak durumdaki erkekler, kadınlar ve çocuklardı. Erkekler ise, savaşabilecek durumda olanlar, İkinci Dünya Savaşı'nda Kızıl Ordu'da askerlik yapıyorlardı. Arkadan bu işler oldu. Ve bir daha geri dönmelerine Sovyet Rusya döneminde müsaade edilmedi. Muazzam bir trajedidir. Aynı şeyi Ahıskalılara da yaptılar. Evet. Kafkaslar'da da benzer uygulamaları vardır Stalin'in. Bugün de benzer sıkıntıları yaşamaya devam ediyorlar. Kırım dünyanın gündeminde, Ukrayna evet. Savaşı'nı malumunuzdur. Maalesef aynı problemleri yaşamaya devam ediyorlar.
1: Hocam tabii toplu göçle gelenler, bütün bu konuştuğumuz evet. Halklar yerli halk tarafından her zaman iyi karşılanmış mı? Yani hani toprak, iş, vergi, devlet için dediniz az önce evet. birkaç anekdot ama halk için mesela ya da su, barınma, bu sorunlar işte göçmenlerle yerleşik topluluklar ya da yabancılarla yerleşik evet. topluluklar arasında hiç gerilim yaşanmış mı acaba?
0: Gerilim yaşanmaması mümkün değil. Yani bu olmama ihtimali yok. Şimdi Lehler ve Macarlar gibi topluluklar, bunlar küçük topluluklar, yani büyük değil. Ama mesela Kafkaslardan gelenler olsun, bunlar gerçekten ciddi bir nüfus geliyor. Ve bu gelenler doğal olarak yerel ahaliyle problemler yaşıyorlar. Bazı arşiv belgelerinde var bu tür problemlerin yaşandığına dair. İşte birisinin merası mesela, o mera aynı zamanda yeni gelen için de mera olarak nitelendiriliyor. Burada doğal olarak çatışmalar yaşanıyor. Ama görece bu sorunu problemsiz atlattığımız kanaatindeyim. Hı hı. Yani bu kadar büyük nüfusu getiriyorsunuz çok ama büyük. Getirmiş olduğunuz nüfusu aynı zamanda yerel ahaliyle bir arada tutabiliyorsunuz.
1: Çok zor.
0: O yüzden oldukça sınırlıdır. Münferit hadiseler söz konusudur ama sınırlıdır.
1: Hocam, tabii sadece gelenler yok.
0: Evet.
1: Osmanlı'dan gidenler de
0: mutlaka,
1: var.
0: Evet.
1: 19. yüzyılın sonlarından itibaren Osmanlı topraklarından Amerika kıtasına mesela. İşte Suriyeliler, Ermeniler, Rumlar, Yahudiler, Müslümanlar evet. gidiyor. Neden gidiyorlar? Neden yeni bir dünya mı yoksa başka bir... coğrafya mı? Neden gidiyorlar Osmanlı'nın 19. yüzyıldan sonra bu topluluklar diyelim
0: evet.
1: farklı topluluklar?
0: Aslında bizden az gidiyorlar. Belki bunu da söylemek lazım. Yani şimdi mesela bugün Amerika Birleşik Devletleri aslında bir göçmen ülkesidir. Yani orada yaşayanların hemen hemen tamamı göçmenler. Dünyanın her yerinden geldiler. Mesela Amerika'da bir şehre gittiğiniz zaman, büyük şehirlere gittiğiniz zaman Çin mahalleleri görüyorsunuz. Çin'den gelen ciddi bir nüfus var. Pek konuşulmaz. Mesela Japonların ciddi bir nüfusu vardır bugün hala Amerika Birleşik Devletleri'nde. Efendim işte Amerika'daki nüfusun çok büyük bir bölümünü işte İngiltere, Almanya gibi ülkeden gelenler oluşturur. Bizde görece daha geç tarihlerde, özellikle 19. yüzyıldan itibaren Amerika'ya göçler söz konusu. Amerika derken bu sadece Amerika Birleşik Devletleri olarak algılanmasın. Mesela Güney Amerika'ya çok ciddi bir göç var. Mesela bugün bazı ünlü kişiler, mesela işte müzik dünyasında, efendim işte sinemada etkili olan bazı kişiler, bunların çok ciddi anlamda Osmanlılarla bağlantısı var. Mesela kim bunlardan bir tanesi aklıma gelen? Çok ünlü bir pop yıldızı herhalde, değil mi? Öyle ifade ediyorlar. Shakira.
1: Shakira.
0: Evet, Shakira.
1: Hocam evet. gerçek olamaz.
0: Evet. Mesela Shakira bir El Turco. Öyle isimlendiriyorlar.
1: El Turco ne demek hocam?
0: Bu pasaportla ilgili. Şimdi Osmanlı'dan gittikleri için hepsinde Osmanlı pasaportu var. O yüzden Güney Amerika'ya gidenlere El Turco demişler. Öyle de isimlendirmişler. Ama bunların büyük bir

0: kısmı Türk değil.
1: Yani, Shakira.
0: Evet.
1: Shakira ayrıntısı beni çok
0: şaşırttı. Mesela bir tane daha aklıma geldi. Salma Hayek. Evet.
1: Mesela, hadi Salma Hayek, evet.
0: Evet,
1: Shakira'yı
0: Selma bile. O da.
1: Yani, Selma.
0: Tabii tabii, Selma. Mesela Ermenilerden bir tane örnek göstereyim. Kardeşyan. Şimdi Kardeşyan diyorlar da bir aile var ya ünlü.
1: Evet, evet.
0: Kardeşyan. Kardeş. Ermenilerde soy isimleri genelde Türkçedir. Allah. Öyle soy ismi almışlar. Mesela bu ailede. Bu coğrafyayla ilgili. Ama bunlar sadece münferit örnekler. Yani çok fazla var. Bunların sayıları aşırı derecede fazla.
1: Yani dedeleri yıl, Osmanlı evet. Coğrafyasında tebaası
0: tabii ki.
1: Latin Amerika'ya, işte Shakira mesela,
0: evet,
1: Latin Amerika'ya gidiyorlar farklı evet. Din ve etnik kökenli. Onlara El Turco diyorlar.
0: Evet evet, aynen öyle. Geçen yıllardaydı Anadolu Ajansı bir görsel yayınlamıştı. Böyle Güney Amerika'daki devlet adamlarının görselleri vardı. 8-10 kişi vardı herhalde. Bunların hepsi El Turco'ydu. Devlet başkanları falan yapmışlar. Yani ciddi bir etkinlikleri var. Ve kültürü aktarmışlar. Şimdi Güney Amerika'ya gidenler diyorlar yemek kültürleri falan bize çok benziyor falan. Akdeniz esintisi. Çünkü gidenlerin büyük bir kısmı Levant bölgesinden. Yani bugünkü işte Suriye, Lübnan, Ürdün o bölgeden gidiyorlar. Doğal olarak yemek kültürünü almış oraya götürmüşler. Tabii değişmiş zaman içerisinde ama İşte bizim damak tadımızdan renkler taşıyor orası da. Niye? Çünkü bu coğrafyadan gitmişler. Oldukça fazla nüfus gidiyor. Tabii yeni dünya ifadesi kullanılıyor ya coğrafi keşiflerle birlikte. Yeni dünya çok bakir. Hani niye gittiler sorusu. Bunların belki de en önemli gerekçesi ekonomik gerekçeler. Yani yeni dünya yeni imkanlar vaat ediyor. Bu yeni dünyanın getirdiği yeni imkanlardan istifade etmek istiyorlar. Ve aslında o ülkeler de göçmenleri teşvik ediyorlar. Yani gelin diyorlar. İşte burada mesela görsellerde hemen arka tarafta bir bayrak tutuluyor mesela görüyorsunuz. O mesela bir Arap derneğinin görüntüsü. Mesela yine hemen arka tarafta bir tane daha görsel var. Orada Amerika Birleşik Devletleri'nde mesela bir propaganda kartı o. Orada Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri'ni mukayese ediyorlar. Avrupa'nın kötü, Amerika'nın iyi olduğunu ve Amerika'yı terk etmemeleri gerektiğini söylüyorlar. Çünkü nüfusa ihtiyaçları var. Geniş toprakları var. Ciddi bir sanayi altyapısı var. Burada çalışacak insanlara ihtiyaç var. Ve bu insanlar iş gücü. Doğal olarak orada tutmak istiyorlar. Hani her yerde yabancılar kötü mü karşılanır? Hayır, her yerde karşılanmaz. İşte burada isteniyor. Bugün bakmayın Amerika Birleşik Devletleri göçmenlerin önüne setler örmeye çalışıyor. İşte hatta gelenleri göndermeye çalışıyor. Ama Amerika
1: zaten
0: tamamen bir göçmen memleketi ve tarih boyunca böyle oldu. Ve 20. yüzyılın başındandır bu afiş. Yani 1. Dünya Savaşı'nın hemen sonrasına ait bir afiştir. Ve o topluma ciddi katkıları oluyor. Türkiye'de bu konuyla ilgili çalışanlar var. Yani doktora tezi de yapıldı. Amerika Birleşik Devletleri'ne Osmanlı Devleti'nden yapılan göçlerle ilgili. Çünkü kayıtları tutulmuş. Yani mesela Amerika Birleşik Devletleri'ne gittiğiniz zaman o özgürlük heykelinin olduğu yerde kayıtları tutuluyor. İlk denizden geldiklerinde kimler geldi? Bunların hepsinin kayıtları tutulmuş, duruyor hala. Çok ciddi anlamda bir nüfus gidiyor. Ve o coğrafyayı şekillendiriyorlar, katkı sağlıyorlar. O ülkenin gelişiminde ciddi anlamda katkıları da oluyor bunların.
1: Hocam tabii şimdiye kadar okudukları, anlatılanlar, dinlediklerim, El Turco'ya takıldım biraz.
0: Evet.
1: Hep bugün sizden farklı bir şey öğrendim. El Turco denilen şey, hani o Türk zamanında tarihte Türk'ü aşağılamak için kullanılan bir tabir vardı. Doğru mu hatırlıyorum? Emin evet. de olamadım şimdi. El Turco derler sanki. Şimdi El Turco'yu bu şekilde hiç düşünmemiştim ve dinlememiştim.
0: Yani bu ben o aşağılama tabirini bilmiyorum. Türk ifadesini aşağılamak için şöyle kullanırlar. İngilizce'de biliyorsunuz Türk'ün karşılığı Hindi ile eş anlamlıdır. Onun da çok ilginç bir hikayesi vardır. Bizde Hindi'ye neden Hindi dendiği ile ilgilidir aslında. Benzer bir şekilde.
1: Yani biz onu Türkiye'den
0: çevirdik. Geldiğini falan düşünüyorlar. O öyle bir isim veriyorlar. Daha sonra da bunu böyle biraz işte aşağılamak için ya da ne diyeyim... hicvetmek için kullanıyorlar. Mesela Avrupa basınında

0: 19. yüzyıl karikatürlerinde falan işte Osmanlı'yı paylaşmak için karikatürler falan çizerler böyle
1: Çok
0: bir
1: güzel.
0: masada. Genelde pişmiş bir hindi vardır. O hindi işte Avrupa'nın büyük devletleri parçalarlar falan. Yani o var ama Ertürk'e böyle bir eleştirel ifade değil. Burada
1: Düzeltmiş
0: teknik bir
1: olayım
0: tabir
1: kendimi.
0: kullanıyorlar. Yani pasaportları var bu adamların. Giderken tabii pasaportla gidiyor bu kişiler. Ve gittiklerinde o pasaportun üzerinde Osmanlı'nın pasaportu. O yüzden Ertürk'ü diyorlar. Yani
1: Anladım.
0: nitelendirmenin sebebi bu.
1: Anladım.
0: Yoksa eleştirel bir ifade olarak değil. Ve bu kimliğini de korumuşlar. Yani bugün biliyorlar işte Arjantin'de, efendim Kolombiya'da, efendim Brezilya'da bu kişiler kendilerinin o kökenlere sahip olduğunu. Fildişi sahilinde yani o bölgede yaşayanlar kendilerinin o kökenlere sahip olduklarını biliyorlar. Ve böyle genel bir nitelendirme yapılmış.
1: Hocam Afrika'daki Osmanlılar
0: Evet.
1: dediğimizde kimden bahsediyoruz? Yani Trablusgarp, Bingazi ve diğer bölgelere giden askerler, o memurlar, tüccarlar,
0: Onlar
1: aileler.
0: yabancı değil. Aslında o yabancı kategorisine onları koymamız çok mümkün görünmüyor. Şöyle, mesela Trablusgarp, Bingazi, bugün Libya diyoruz. Efendim işte Cezayir, Tunus. Burada yaşayanlar Osmanlı tebaasıydı. Öyle düşünmek lazım. Yabancı değil. Ya da Mısır mesela. Buralar Osmanlı hakimiyet sahasıydı. Bunlar yabancı değil. Ama Afrika'da da Afrika'nın çeşitli yerlerine de Osmanlı'dan gidenler var. Mesela nerede var? Güney Afrika'da var. Şimdi biliyorsunuz Güney Afrika Afrika için çok stratejik bir yerdir. Ümit burnu bulunur. Eskiden Süveyş kanalı yokken Avrupa'dan gemiler işte Cebeli Tarık'tan geçerlerdi. Bütün bir Afrika'yı dolaşarak Ümit burnundan geçip Asya'ya giderlerdi. O yüzden çok önemli bir yer. Ve uzun zaman da Afrika'nın en gelişmiş ülkesi oldu. Hala da herhalde bütçe olarak en büyüğü odur diye tahmin ediyorum. Yani elimde veriler olmamakla birlikte ama gelişmiş bir ülkedir yani Güney Afrika. Mesela Güney Afrika'nın gelişmesinde Müslümanların da tabii katkısı var. Neden? Çünkü İngiliz sömürge bölgesi, İngiltere işte Hindistan'dan Müslümanları alıp getiriyor, orada işçi olarak çalıştırıyor falan. Buradaki Müslümanlara ilk olarak mesela Ebu Bekir Efendi var. Ebu Bekir Efendi oradaki Müslümanların dini ihtiyaçları için gönderiliyor oraya. Halim Gençoğlu hocamız vardır. Uzun yıllar Güney Afrika'da üniversitede hocalık yaptı. Hoca aynı zamanda Ebu Bekir Efendi başta olmak üzere oradaki Osmanlı'dan gidenlerin hem mezarlarının ihyasında hem aynı zamanda ailelerinin bir araya getirilmesinde çok ciddi faaliyetlerde bulundu. Hani marifet iltifata tabidir. Kendisini burada hayırlı anmak lazım. Orada mesela Ebu Bekir Efendi böyle bir şahsiyet. Ebu Bekir Efendi Ahmet Cevdet Paşa'nın tavsiyesiyle gönderiliyor o bölgeye. Ve orada Osmanlı için ciddi anlamda katkıları oluyor. Ben yine kendi şahsi olarak araştırmalarımda karşıma çıkan bir durumu ifade edeyim. Dediğim gibi doktorada ben Balkan Harbi'ni çalışmıştım. Balkan Harbi esnasında dünyanın çok farklı yerlerinden Osmanlı'ya yardım kampanyaları var. Bu kampanyaların bazıları da Güney Afrika'da. Mesela Cape Town'da düşünebiliyor musunuz? 1912'den bahsediyorum. 1912 yılında Cape Town'da Osmanlı için yardım toplanıyor ve bu yardımlar Osmanlı ordusuna gönderiliyor. 1912'den bahsediyorum. Cape Town bugün bile bize çok uzak bir coğrafya ama 1912'de oradan bize gelen yardımlar var. Daha ötesini söyleyeyim. Yani bu
1: O zaman
0: aslında
1: o nüfusu ne olabilir ki Cape Town'da hocam?
0: yani
1: Bilmiyorum
0: o
1: şimdi
0: dönem
1: bile.
0: tabii sömürge önemli şehir oralar, büyük şehirler ve Müslümanlar yaşıyor. Orada Hindistan Müslümanları oldukça yoğun bir nüfusa sahipler. Bunlar yardım gönderiyor ama bu yardımı organize eden kim? İşte Osmanlı'dan giden. Sınırları açtığınız zaman orada organize edecek olan bir kişiniz olduğunda siz o coğrafyayı etki edebiliyorsunuz. Mesela benzer bir etkiyi 1912'de Oxford'da görüyoruz. Bu İngiltere'nin ünlü Oxford'u. Oxford'da Osmanlı lehine mitingler var. Osmanlı'yı destekleyen mitingler yapılıyor. Ve burada bizim sınırlarımızı aşan ve oraya giden doğal olarak Osmanlı için orada ciddi anlamda ne diyelim faaliyette bulunan kişilerin bölgeyi etkilemesiyle çok yakından alakalı. Böyle etkileri de oluyor. Ama işte Afrika dediğimiz zaman belki de ilk aklımıza gelecek olan Güney Afrika olması lazım. Onunla ilgili de ciddi çalışmaları yaptı Halim Hoca dediğim gibi. Hem akademik manada yaptı hem de bizatihi sahada çalıştı. onu

0: Bunu da almadan geçmemiş olalım. Aynı zamanda Sınırları Aşan Osmanlılar kitabında hocanın bir kitap bölümü de var.
1: Evet.
0: Orada bir
1: bu
0: kitap
1: arada,
0: bölümü de yazdı.
1: Sınırları Aşan'ı tekrar gösterelim. Evet. Yönetmenimden de rica edeyim, bu güzel konuyu konuşuyorken tekrar kitaplarımızı hatırlatmak istiyorum. Sınırları Aşan Osmanlılar hocamın kitabı ve yine yönetmenimden rica edeceğim. Osmanlı Devleti Hizmetindeki Yabancıları konuşuyoruz. Kitaplarımızı tekrar hatırlatmak isteriz. Çünkü çok detaylı anlatıyorsunuz.
0: Evet.
1: Programda hepsini anlatmak mümkün değil.
0: Evet.
1: Merak edenler kaynağına başvurabilir diye hatırlatmış olayım.
0: Hocam, bu arada buyurun. Kusura bakmayın, sözünüzü kesiyorum. Birinci kitapta 20'den fazla, ikinci kitapta da 30'dan fazla yazarımız var. Ben hocalarımızın ismini şu anda tek tek anamayacağım. Ancak katkılarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Biz bu eserleri Murat Hoca'yla, Murat Anilçe Hoca'yla yazma kararı aldığımızda, daha doğrusu hazırlama kararı aldığımızda bir düşüncemiz vardı. Dedik ki bize gelenler var, bu derli toplu değil, birçok eser var aslında, müstakil eserler yazıldı. Fakat bunun böyle bir başvuru eseri gibi bir arada olması lazım. Birinci kitap öyle çıkmıştık, Osmanlı Devlet Hizmetindeki Yabancıları öyle çıktık. İkincisinde dedik ki ya bize gelenleri yaptık. Bu kez de bizden gidenleri yapalım dedik. İkinci kitabı da o şekilde oluşturduk. Bir de bunun üçüncüsü olacak. Şimdi onun hazırlıkları var ama bizim kitaplar 5 yıl falan sürüyor bir tanesinin çıkması yaklaşık olarak. Diğeri geçtiğimiz yıl çıktı. Yani herhalde öbürü de 2030'u bulacak gibi görünüyor. Orada da Osmanlı'nın kendi içindeki değişim ve dönüşüm, hareketliliği ele alacağız. Şimdiden de onu duyurmuş olalım dinleyicilerimize.
1: Merakla bekliyoruz hocam.
0: Çok teşekkür
1: ediyoruz. Yazar olarak katkı sağlayan tüm hocalarımıza ve sizlere, editör olarak sizlere teşekkür ediyoruz tekrardan.
0: Çok sağ olun.
1: Bizden gidenler dediniz az
0: evet.
1: önce. Şimdi konumuza geri dönmek istiyorum. Biraz da vaktimiz kaldı ama 5-6 dakika. Osmanlı'dan başka ülkelere göç edenler, bizden gidenler kimliklerini hangi araçlarla korumaya çalışıyorlardı hocam? Çünkü biraz da zor orada.
0: Evet.
1: Gitmek, yaşıyor olmak, kültür, aidiyet, din, dil, her şey.
0: Şimdi şu var, kimliklerini zamanla kaybediyorlar. Bunu kabul etmek lazım. Yani gittiğiniz coğrafyada çoğunluk durumunda değilseniz kimliğinizi zamanla en azından ilk haliyle muhafaza etmeniz mümkün değil. Çünkü değişim ve dönüşüm gerçekleşir. Kalabalığın içerisinde azınlıksanız zamanla o azınlık olma özelliği sizi mevcutun içerisine
1: eritiyor.
0: Eklemlenmeye mecbur bırakır.
1: Otada eritiyor, evet.
0: Mesela bu El Turkolar diyoruz, işte Güney Afrika'ya, Güney Amerika'ya gidenler bugün Latin kültürünün bir parçası haline gelmişlerdir. Evet, yemekte, işte kullanılan belki dilde, efendim bazı kültürel öğelerde götürdüklerini dahil ettiler, o kültürü zenginleştirdiler. Fakat hatıraları işte o ifadeden, onun dışında da diğer bazı hususlardan ibaret kaldı. Çünkü kalabalık olan ve mevcut kültürü oluşturmuş olanlar zamanla onları kendi içlerinde eritiyorlar. Bunun çok güncel örneklerini bile görebiliriz. Yani bugün biliyorsunuz Türkiye'de 1960'lardan sonra Almanya insan ihtiyacı duyduğu işçiler gönderdik biz. Anadolu'nun bütün köylerinden, kasabalarından insanlarımız gitti. Milyonlarca Türk gitti.
1: Evet.
0: Bugün onların ikinci ve üçüncü kuşaklarına baktığınız zaman evet Anadolu'dan köklerinin olduğunu biliyorlar. Türkçeyi büyük oranda hala konuşmaya devam ediyorlar. Ama aynı zamanda gittikleri ülkenin kültürünün de unsurlarını üzerlerinde barındırıyorlar. Umarım Avrupa Türklüğü ne diyelim? Diğerlerinin akıbetine uğramaz. Temennimiz o.
1: Tam bu noktada sizce bir yorum olarak soruyorum. Uyum sağlamakla asimile olmak arasındaki sınırı nerede çizmeliyiz? Yabancılar olarak giden ya da gelen.
0: Evet. Yani şimdi eşyanın tabiatında var asimile olmak. Bence oluyor. Yani
1: evet.
0: Olmak durumundalar. Çünkü orada yaşamanın başka bir şansı yok. Büyük toplumun içerisinde onlarla birlikte hareket etmek mecburiyetindesiniz. Hı hı. Etmezseniz şayet dışlanırsınız. O yüzden hani asimilasyon biraz sonuç gibi. Bu bazen zorla yapılıyor ama çoğu zaman gönüllü olarak imkanlardan yararlanabilmek
1: evet.
0: için kendileri bunu kabul etmek
1: devlet politikası
0: zorunda
1: galiba hocam. O entegrasyona
0: evet.
1: hizmet etmiyorsanız asimile evet. etmek istiyorsunuz demektir. Orada yaşamak durumundaysanız da asimile oluyorsunuz maalesef. Bir yerde.
0: Maalesef.
1: Hocam yavaş yavaş toparlamak adına 3-4 dakikamız var. Tüm bunları bütün portreleri konuştuğumuzda yabancı olmak, evet. Bir yere gitmek, göçmen olmak, mülteci olmak yani yabancılık başka bir yerden bakabilir miyiz? Yani yabancı olmak, bizden olmak kavramlarını son raddede kendi potanızdan erittiğinizde nasıl anlamalıyız günümüz dünyasıyla evet. birleştirerek isterseniz bu şekilde kapatmış olalım.
0: Şimdi insanlık tarihi kadar herhalde eski bu yabancılık meselesi. Ben öyle düşünüyorum. Ona da merak etmiştim. Ne kadar eskiye götürebiliriz bu yabancıyı diye. Tarihin ilk imparatorluğu var. Akatlar. Akat İmparatorluğu'nun kurucusu Büyük Sargon'dur. Büyük Sargon Sümerlerin Kiş şehrinin kralı Urzazaban'ın yardımcısı, onun hizmetinde çalışan bir adam. Sümerler biliyorsunuz kökenlerle ilgili çok ciddi tartışmalar var. Fakat şunu biliyoruz, Semitik bir halk değil. Onların devlet hizmetine giren bir halk olarak, bunlar Arap Yarımadası'ndan geldiği düşünülüyor Akatların. Önce onların devlet hizmetine giriyorlar. Daha sonra ordularında görev alıyorlar. Ve bir noktadan sonra ne haline geliyorlar? Hükümdar haline geliyorlar. Çünkü Sargon kendi kralına darbe yaparak devleti ele geçiriyor. O yüzden yabancılık tarihin belki en kadim dönemlerinde, en eski dönemlerinde, bu yazılı kayıt olduğu için biliyoruz. Yazılı devrin öncesinde de muhtemelen vardı. Bazen yabancılık Sargon örneğinde olduğu gibi, onun hayatı da çok ilginç bir hayattır. Böyle Sargon hatta kendisini şöyle anlatır. Diyor ki benim annem baş rahibeydi. Babamı bilmiyorum. Annem beni bir sepetin içerisine koydu. Üstünü bitümle kapattı. Ve beni Fırat'ın sularına saldı. Bu size tanıdık bir hikaye gibi gelir tahmin ediyorum. Bir nehrin içerisine salınan kişi. Böyle bir adam Sargon. Ve yabancı ve sonra hükümdar olabiliyor. Yabancı bazen hükümdar oluyor. Bazen yabancı istenmeyen kişi oluyor. Bazen yabancı bizzat çağrılan ve istenen oluyor. Mesela ilginç bir örnek vereyim mi size?
1: Son bir evet. dakikamızı toparlayarak verelim hocam.
0: Mesela buyurun. Bugün Slavların en büyük topluluğu olan Ruslar isimlerini Vikinglerin Varek kolundan alırlar. Novgorod şehrini yöneticisini yani bir Varek soylusunu Slavlar geldiler, çağırdılar, gelin bizim başımıza geçin dediler. Başlarına geçti Vikingler ve başlarına geçtikten sonra bir millete isim verdiler. Rus milletinin ismi bir Viking topluluğunun isminden gelir ve kendileri çağırdılar. O yüzden yabancılık bazen istenen, yabancılık bazen nefret edilen, bazen entegre olabilen topluma ama bazen de reddedilen bir şey. Ama dediğim gibi hani ilk başta dedim ya kavramlar ve terimler insanların aklında o devirde o şartlarda nasıl canlanıyorsa yabancı biraz da o demek.
1: Kıymetli hocam çok teşekkür ederiz. Çok detaylı portreler üzerinden incelediğimiz yabancılığı, bizdenliği ve yabancılığın altındaki terimleri net bir şekilde anlayabildiğimiz çok kıymetli bir program oldu. Çok teşekkür ederiz katılımınız, katkınız için. Şeref verdiniz. Sağ olun hocam.
0: Çok sağ olun. Ben de teşekkür ediyorum konuk ettiğiniz için.
1: Değerli tarihseverler, doçent doktor Yunus Emre Tekinsoy hocamla beraber yabancı olmayı konuştuk. Osmanlı'da yabancı olmak, Batı'da yabancı olmak, her perspektiften portrelerle incelemeye çalıştık. Teşekkür ediyoruz katkılarınız için. Önümüzdeki hafta yeni konu ve konuklarla tekrar an ve zamanda buluşuyor olacağız. İyi geceler diliyorum.

0: yani hayata geçtiğinde en büyük eserimiz olarak göğsümüz kabararak tarihe yazacağız dediği Terörsüz Türkiye. Şimdi en büyük eserimiz demek için bir şey lazım. Eserler lazım değil mi abi?
1: Tabii.
0: O eserlerden sonra en büyüğü de Terörsüz Türkiye. Şimdi bu eserleri, konuyu nereye getirdim bak sen de şaşıracaksın. Bugün AK Parti 25 yaşında.
1: Doğru.
0: Ve sayısız eseri hayata geçirdi AK Parti iktidarı.
1: Aynen.
0: 2007'de, 2011'de, 2015'te, 2018'de, 2023'te çıkmışsın yenmiş, yenmiş de yenmiş diyordu sabah bizim editör arkadaşım Emin. Muharrem İnce'nin dediği gibi. Genel seçimleri ezici bir üstünlükle kazanmak. Yani bir siyasi parti için çok da dünyada örneği, eşi, benzeri zor görünen bir durum.
1: Bütün engellemelere rağmen.
0: Üstelik.
1: Yani şeyden bahsetmiyorum. Siyasi rekabetten bahsetmiyorum. O çok doğal. Belaltı vuruşlarla bir takım yani.
0: Yani şeyden tut da abi.
1: Abi 13, kapatma 2013'ten davasından. Daha şeyden başla abi yani. Tabii yani.
0: E-Muhtıra'dan başla
1: aynen,
0: ya.
1: Aynen,
0: yani
1: 2007'den
0: başla. Senin atadığın bir bürokrat çıkıyor ve diyor ki sözde değil özde layık olacak tabii, falan diyor. Onun şart karşısında koşuyor. Da adının başında gazeteci yazan bir takım lüzumsuzlar sizce kim cumhurbaşkanı olmalı efendim diyorlar. Deyip tabii. Ceket ilik diyorlar. O lüzumsuzların adını şimdi zikretmeyeyim. Hepsi kendini çok iyi biliyor. Bunları yaşadı. E-Muhtıraları yani yaşadı. Kapatma davaları açıldı. İşte gezi olayları 17-25 Aralıklar şunlar bunlar falan derken açık. Dün arkadaşlarım bir fikri bizim fikri takip adında böyle mini belgesel tadında
1: çok
0: programlarımız oluyor izliyorum. Abi.
1: Çok güzel. Çok
0: AK
1: önemli
0: Parti'nin
1: ayrıca.
0: 25. yılını konu alan kısmında şu önemliydi. O da çok etkiledi beni. AK Parti iktidara geldiğinde oy kullanmış olan seçmenlerden 8,5 milyon emanetini teslim etmiş ve şu anda yok. 2028 yılında oy kullanması beklenen seçmenlerden 13 milyonu da AK Parti iktidara geldiğinde yoktu. Ortada yoktu.
1: Daha. Çok enteresan. Bu değişim.
0: Rakamlar, değişimler, böylesi geniş bir yelpaze ve 25 yıl neticesinde hala zorladıkları halde, yeni anketler çıktı hepsine çok gülüyorum, zorladıkları halde birinci parti çıkıyor. Çok enteresan değil mi? Nedir bunun
1: bak,
0: işin sırrı?
1: Sırrı bir kere o çok konuştu önceki dönemlerde de. Samimiyet çok önemli. Siyasette, bu gazetecilikte de her meslekte böyle ama siyasette çok daha belirgin bir şekilde karşınıza çıkıyor sonuçları. Samimiyetin ben çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bir. İki, bu öyle bir şey ki bizim milletimiz, bilhassa Anadolu irfanı sahip olan milletimiz bunu çok net anlıyor karşıdan. Bir örnek vereceğim. Bütün siyasi hayatı boyunca bunların hep örneklerini görmüşüz ama bir çarpıcı örnek vereceğim. Çıkıyor Özgür Özel diyor ki biz Erdoğan'ın tekrar seçilmesine sebep olacak efendim bir yaklaşım içerisinde bir pazar içerisinde girmeyiz diyor şeyle alakalı. Bu çerçeve kanunun onaylanması, oylanması alakalı olarak. Yani biz bu şeyde yokuz diyor aslında. Kerhem oy verdi aslında. Şimdi bu öyle saçma bir şey ki bu yaklaşım. Yani oy için böyle bir terörle mücadeleyi oy için yapıyor demek. Şimdi bu noktaya gelince mesele, çünkü çok büyük bir destek var terörün sonlanmasıyla alakalı. Evet. Bu noktaya gelince böyle yorum çıkarması normal. Ama şunu ben hatırlatacağım böyle düşünenlere. Affedersiniz kuş beyinli misiniz? 2009, 2008, 2009 neredeyse şu anda konuşanların en ufak birinden bahsettiğin zaman şeyin allak bullak olacağı bir dönemde siyasi hayatıma mal olsa dahi ben bu şeyi çözeceğim. Bir şekilde ortaya çıkan bir irade var.
0: Baldıran zehiri dedi daha evet. Ne desin yani?
1: Evet yani şunu söylemeye çalışıyorum. Eğer Erdoğan her adımında şimdi yatırımlarda o hesap yapmaktan daha doğal bir şey olmaz demokrat ülkelerde. Ama bu tür hayati konularda, bu tür efendim Türkiye'nin bekasıyla ilgili konularda her konuda, her adımda o hesabı yapan birisi olsaydı eğer asla ve asla o çözüm süreci meselesinde ta o başlangıçtaki o adımı atmazdı yani.
0: En son 2023 seçimlerinde henüz daha Suriye'de dengeler değişmemişken Suriyeli sığınmacılarla ilgili muhalefetin en kıymetli tam argümanı, argümanı bunları göndereceğiz, bir ülkelerine göndereceğiz. Dedi. Ne halleri varsa görsünler, bize ne, niye biz taşıyoruz bunları dediklerinde.
1: Toplumda bir millet bulduğu halde bu.
0: Ve dahi Sayın Cumhurbaşkanım, belki çevresinden, Sayın Cumhurbaşkanım bu bize oy kaybettiriyor. Evet. Dendiğinde,
1: bir parça şöyle olsak, böyle yapsak gibi.
0: Evet, evet. Ben kucağında çocuğuyla sınırıma dayanmış bir mazluma kapıyı kapatıp da karşılığında iktidara devam etmek istemem dediği söyleniyor.
1: İşte
0: Sayın
1: bunlar, bu çok güzel örnek verdi. Çok, çok iyi hatırlatan, Allah razı olsun. İşte bunlar, o samimiyet dediğim şey buralardan kaynaklanıyor. Bunlar bir insanın gerçekten bu ülkeyi, milleti, bu ülkeyi, bu milleti ne kadar düşündüğünün ölçüsüdür bunlar. Fiilattaki ölçüsüdür. Her şey lafla olmaz.
2: Murat Öztürk'ün hazırlayıp sunduğu Ekranların Rekortmen programı 8. etapta bu hafta. Opet Test Köşesi'nde Ford ailesi, Serdar Bostancı ile sizlerden gelen soruları yanıtladığımız Kastrol Magnet Ekleyiş'in doğrusu ve Salih Çiçek ile Veri Analiz Köşemiz yer alıyor. Ekranların en uzun soluklu otomotiv ve motor sporları programı 8. etap. Bugün 12.15'te 24'te.

0: Ne okudun, ne yazdın, ne dinledin, ne söyledin. İki kapak arası sayfalarda ne buldun, ne keşfettin. Büyük dünyalara küçük anahtar, bir cilt kitap, okur yazar için. Bu haftanın okur yazarı Emine Arlı. Okur yazar bugün 14.25'te 24'te.
1: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
2: Nasıl mı?
3: Otomatik vergi ödeme talimatı verdim. Kafam en az bu koltuk kadar rahat.
1: Siz de bireysel ve kurumsal tüm vergi ödemelerinizi Halkbank'la yapın, hayatınızı kolaylaştırın.
4: Önce Halk, sonra bankayız. Halkbank.
5: Evleneceklere müjde. Eviniz için en iyisini seçin, fazlasını ödemeyin. Düğün paketleri 6.380 TL'den başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.
6: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın.
7: Türkiye Sigorta, gücü adında.
0: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Ağustos sayısıyla yayında. Türk Deniz Kuvvetleri'nde modernizasyon ve yeni tersane stratejisi. Savunmada yeni dönem. Katsa ve ötesi. Mavi imtihan. Çeşme ve Navarin. Motorda bağımsızlık yolu. Kristal, Örs ve Dilek. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek'te

Aşık Veysel Şatıroğlu, Türk halk müziğinin en derin ve özgün seslerinden biri. Sivas'ın Şarkışla ilçesinde doğan Veysel, küçük yaşta geçirdiği bir göz hastalığı sonucu görme yetisini kaybetmiş, ancak bu engel onu hayata ve sanata daha güçlü bir bağla bağlanmaktan alıkoymamış. Bağlamayla tanışması, onun dünyasını kelimelerle ve notalarla doldurmuş. Anadolu'nun sade ama bir o kadar derin duygularını eserlerine taşımış.

hayatı boyunca köy köy gezerek halk şiirini, türkülerini ve deyişlerini derlemiş, kendi özgün dizeleriyle harmanlamış. Uzun ince bir yoldayım, dostlar beni hatırlasın, kara toprak. Bu eserler onun insanı, doğayı ve yaşamın geçiciliğini anlama biçimini yansıtıyor. Her bir dizesi hem bir halk öyküsü hem de felsefi bir dokunuş taşıyor.

Aşık Veysel'in sanatı, insan ruhunu aydınlatan bir ışık gibi parlıyor. Onun eserleri, Anadolu'nun kadim kültürünü ve insanın iç yolculuğunu evrensel bir dille anlatıyor. Bugün hem halk müziği icracıları hem de müzikseverler için bir rehber ve ilham kaynağı olmaya devam ediyor.

0: geçmişe ışık tutmak için başvuracağımız kaynak tarihtir. Olayların aslını bilmek, kişileri tanımak, andan zamana getirmekse tarihin gizemli yollarından geçmekle mümkün. Doktor Özgenur Reyhan Güler An ve Zaman'da bu hafta Pantürkizm akımının ne olduğunu ve döneminde yabancı ülkelerce bu akımın nasıl algılandığını Profesör Doktor Osman Kubilay Gül'e soruyor. An ve Zaman bu akşam 23.15'te 24'te.
1: Platin Ağustos ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. 2030'a doğru Türk turizminin değer haritası. 60 duayenden küresel rekabette öne geçirecek yol haritası. Türkiye'nin turizmde büyüme stratejileri. Türkiye'de turizmin yeni değer haritası. Platin Ağustos sayısı tüm bayilerde.
2: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın.
3: Türkiye Sigorta, gücü adında.
4: Futboldan sıcak gelişmeler, transfer haberleri ve gündem yaratan röportajlar.
5: Ve günün konuşulacak tüm başlıkları. Lig Radyo frekanslarından herkese mutlu günler, mutlu haftalar.
6: Spor gündemini takip edenler vardır, bir de onu başlatanlar.
4: Ben Ömer Necati Albayrak.
5: Ben Sarper Can Ayaz. Özel haberler, röportajlar, günün gazete manşetleri.
4: Mizah ve spora dair ne varsa ilk siz duyacaksınız.
5: Gün ilk dakikada başlar.
6: İlk dakika. Hafta içi her sabah 7'den 9'a Lig Radyo'da.

0: Ziraat Bankası sunar.
1: Arıcılık konusunda faaliyet gösteren işletmelerin sayılarının artırılarak bu alanda üretim ve kalitenin yükseltilmesi, kırsal alanlarda istihdamın geliştirilmesi ve alternatif gelir kaynaklarının oluşturularak bölgesel kalkınmanın sağlanması amacıyla çiftçilerimize kredi imkanları sunulmaktadır.
0: Ziraat Bankası sundu.
2: Türk medya yayınları yeni frekansında. 24, 360, TV4, Alem FM, Lig Radyo ve 24 Radyo. 16 Ağustos Pazar gününden itibaren TürkSat 4A uydusu üzerinden yayınlarımıza yeni frekansımızla devam ediyoruz. Yeni frekans bilgilerimiz TürkSat 4A, frekans 11.861.750 MHz, sembol oranı 16.666, FEK 2/3, polarizasyon dikey V. Anten değişikliğine gerek yok. Yayınlarımızı dijital platformlardan takip ediyorsanız herhangi bir işlem yapmanıza gerek yok. TKGS özellikli cihazınız varsa kanal bilgileriniz otomatik olarak güncellenecek. TKGS özelliği bulunmayan cihazlardaysa yeni frekans bilgilerini girerek kanal taraması yapmanız gerekiyor. Yeni frekansımızda bizi izlemeye ve dinlemeye devam edin.
3: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
4: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov kampüsle ödüyoruz.
5: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
3: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

24 ekranlarından, 24 radyodan herkese günaydın. Saatler onu gösteriyor. Ben Deniz Zeybek, moderatör hafta sonundayız. Şimdi arkamda zaten gazeteleri görüyorsunuz. Elbette ki bu saat dilimi içinde gazetelerin manşetlerine, başlıklarına da bakacağız. Özellikle tabii dün çok önemli bir gündü. Başkent Ankara'da Cumhurbaşkanı Erdoğan partisinin 25. yıl dönümüne katıldı ve önemli mesajlar verdi. Gazetelerde nasıl yer bulmuş hepsine bakacağız ama önce elbette ki bir haber maratonumuz var. Moderatör hafta sonu başlıyor efendim.

0: AK Parti 25. yıl dönümünü başkent Ankara'da kutladı ki Cumhurbaşkanı Erdoğan çok önemli açıklamalarda bulundu. Bu süreçte 25 yıllık süreçte Türkiye'nin geldiği seviyeyi anlattı ve özellikle de Türkiye artık şaha kalkıyor ifadesini kullandı. Büyük Türkiye Cumhuriyeti geliyor ifadesi oldukça dikkat çekiciydi ki terörsüz Türkiye süreciyle de emperyalistlerin planlarının alt üst olduğunu söyledi.
1: Türkiye'yi ellerinden tuttuk, ayağa kaldırdık, küllerinden yeniden inşa ettik.

0: Doğrulduk. Büyük işler başardık. Ama durmayacak. Dinlenmeyecek. Ara vermeyecek. İstikbali de inşa edecek. İmar edeceğiz.
1: 25 yıllık AK Parti serüvenini böyle özetledi. Büyük Türkiye'yi müjdeledi.
0: Türkiye işte şimdi şaha kalkıyor. Türkiye yüzyılının şafağı işte şimdi söküyor. Kardeşliğimiz yeniden anlam kazanıyor. Gücümüze güç katıyor. Tarih yeniden yazılıyor. Açın yolları. Büyük Türkiye Cumhuriyeti geliyor.
1: AK Parti 25. kuruluş yıl dönümünü görkemli bir programla kutladı. Başkent Millet Bahçesi'ndeki etkinliğe katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha yeni başlıyoruz diye konuştu. İlk günkü heyecanla Türkiye için çalışmayı sürdüreceği mesajını verdi.
0: Çeyrek asırda büyük işler başardık ama bitmedi. Hiçbir zaman bitmeyecek. Kimse bizden yorulma beklemesin. 25 yıl boyunca her sabah yeniden başladık. Her sabah ilk günkü gibi işimize sarıldık. Bundan sonra da her gün bizim için yeni bir gün olacak. Partimizi kurduktan sonraki ilk sabah 15 Ağustos sabahı nasılsa bugün de yarın da her sabah 15 Ağustos sabahı gibi olacak.
1: Erdoğan Türkiye'nin zor dönemlerden geçtiğini de hatırlattı. Dikensiz gül bahçesinde yürümedik diye konuştu. Darbe senaryoları muhtıralarla karşılaştıklarını hatırlattı. FETÖ'ye ayrı bir parantez açtı.
0: Bu ülkenin 1970'lerden itibaren sinsi sinsi büyüyen bir FETÖ sorunu vardı. 1970'lerden itibaren hiçbir hükümet bunların önünü kesemedi. 1980'de, 1997'de İki kez darbe yapıldı bu ülkede. FETÖ'ye dokunmadılar. Tam tersine önünü açtılar. Biz ülkeyi yönetme görevini devraldığımızda virüs vücuda yayılmış, bünyeyi adeta felç etmiştir. Sabırla yürüdük, akılla yürüdük, dikkatle yürüdük. O meşhum gecede, o hain darbe girişiminde Allah onlara fırsat vermedi.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan terörsüz Türkiye sürecinde gelinen son aşamaya da değindi.
0: Evlatlarımız tek tek toprağa düşüyordu. Türkiye'nin gençleri de, birikimi de, morali de, hayalleri de terörle, hain terör eylemleriyle her gün solup gidiyordu. Ne dedik? Biz çözeceğiz dedik. Türkiye'yi 40 yıllık bu sıkıntıdan kurtaracağız dedik. Elhamdülillah işte onu da Cumhur İttifakı olarak çözüyoruz ve çözdük.
1: Erdoğan'ın süreci zehirlemek isteyen şer odaklarına karşı uyarıları da vardı.
0: Suyu bulandırmaya, zihinleri kurcalamaya çalışıyor. Milleti korkutup sorunları çözümsüz bırakmak istiyorlar. Niye? Çünkü işsiz kalacaklar. Terör parantezi kapandığında istismar edecekleri bataklıkta kuruyacak. İşte bundan korkuyorlar. Sadece terör sorununu bitirmiyoruz. İnşallah terörle birlikte Türkiye'nin içini karıştıran o emperyalist planı da alt üst ediyoruz.
1: İslam'ın terörsüz Türkiye'nin mayası olduğunu vurguladı. 21. yüzyılın Türkiye için kardeşlik yüzyılı olacağını dile getirdi.
0: Bizi bu coğrafyaya hakim kılan Müslümanlıktan gelen kardeşliğimizdir. Bu topraklarda ezan sesi susarsa, bu topraklarda Kur'an'ın sesi kısılırsa, bu topraklarda Müslümanlık Allah muhafaza zayıflarsa biliniz ki kardeşliğimiz de zayıflamıştır. Kardeşliğimiz zayıfladığında ülkemiz de zayıflamıştır. Biz en baştan itibaren işte bu duyguyla hareket ediyoruz.
1: Erdoğan, Türkiye'nin geleceğine dair de ümit vardı. Akgençliği en büyük eserim olarak tanımladı. Günü geldiğinde emaneti daha yükseğe taşıyacaklarına emin olduğunu belirtti.
0: Bu can, bu tende olduğu müddetçe

0: sevdamız dinmeyecek. Ancak bugün içim rahat, gönlüm ferah. Arkamızdan çok çok farklı, bambaşka bir gençlik geliyor. En büyük eserim bu gençliğin yetişeceği iklimi inşa etmek olmuştur. Kaygılı değiliz. Karamsar asla değiliz. Bu gençlik inanıyorum ki vakti geldiğinde emaneti bizden devralacak, çok daha yükseklere çıkaracaktır.
1: Program sonunda diğer siyasi partilerden AK Parti'ye katılan belediye başkanları ve milletvekilleri sahneye davet edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban, Aydın Milletvekili Ömer Karakaş'la İzmir Milletvekili Mustafa Bilici'ye rozetlerini taktı. Bu katılımlarla AK Parti'nin meclisteki sandalye sayısı 280'e yükseldi. Programda 7 belediye başkanı da AK Parti'ye katıldı.
2: İşte AK Parti, işte Türkiye sevdalısı lider Recep Tayyip Erdoğan.
3: AK Parti'nin kuruluşunun 25. yıl dönümünde Emine Erdoğan'dan da anlamlı bir mesaj geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, milletimizle çeyrek asır etiketiyle yaptığı paylaşımda AK Parti'nin geride bıraktığı 25 yılı değerlendirdi. Çeyrek asırlık yolculuğun milletin güveniyle büyüdüğünü vurgulayan Emine Erdoğan, bu süreçte hayata geçirilen eser ve hizmetlerin insanlara dokunduğuna dikkati çekti. 25 yıllık birikimin arkasında vatan sevgisi, güçlü bir irade ve geleceğe duyulan sarsılmaz bir inanç bulunduğunu belirtti. Emine Erdoğan mesajında yalnızca geride kalan 25 yıla değil, bundan sonraki döneme de vurgu yaptı. AK Parti'nin nice ilkin öncüsü olduğunu belirten Emine Erdoğan, partisinin gelecekte de Türkiye'ye yeni ufuklar açacağına yürekten inandığını ifade etti. Paylaşımını kutlama mesajıyla tamamlayan Emine Erdoğan, AK Parti'nin 25. yaşı kutlu olsun dedi.

0: Şimdi suç örgütü lideri Alihan Kuriş'in nasıl yakalandığının detayları da ortaya çıktı. Polis ekipleri gözaltı kararını uygulamak için Kuriş'in evine gitti. Ancak görünürde Kuriş yoktu fakat cep telefonu evdeydi. İşte o telefonun da izini sürdüler ve Kuriş'in evindeki gizli bir bölmede saklandığını tespit ettiler. Şimdi Türkiye'nin gündemine düşen bu operasyonun detayları sadece bununla da sınırlı değil. Soruşturma dosyasında şu da yer aldı. Bu operasyonun aslında yapının yerarşik teşkilatlanmasının, bölge ve mıntıka sorumlularının, kapalı iletişim, haberleşme ağlarının ve yurt dışı bağlantılarının geçmişte FETÖ'nün benzer yöntemleri kullandığı tespiti de işte soruşturmada yer alan en önemli kısımdı.
1: Alihan Kuriş hakkında verilen gözaltı kararının ardından kolluk ekipleri ikamet adresine gitti. Kuriş bulunamadı. Yapılan araştırmada cep telefonunu evde bıraktığı ve başka adrese geçtiği belirlendi. Ekipler bu kez o adresin peşine düştü. İkinci adres tespit edildi ancak Kuriş burada da ilk anda ortada yoktu. Ev didik didik karandı ve suç örgütü lideri evinin içerisindeki gizli bir bölmede saklanırken yakalandı. Ve böylece Türkiye'nin konuştuğu operasyonun en dikkat çeken ayrıntılarından biri de böyle ortaya çıktı. Kuriç'in saklandığı gizli bölme soruşturmadaki tek gizlilik ayrıntısı değildi. Çünkü yapılanmayla ilgili incelemelerde çok daha geniş bir organizasyon şeması üzerinde duruluyor. Tespitlere göre Kuriş yapılanması, hiyerarşik teşkilatlanması, bölge mıntıka sorumlulukları, komisyon sistemi, kapalı haberleşme yöntemleri ve yurt dışı yapılanması bakımından FETÖ'nün geçmişte kullandığı yöntemlere benzer bir modele gitti. Ancak soruşturmanın dini faaliyetlere yönelik olmadığı özellikle vurgulandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek de operasyonun dini bir görüşe, cemaate ya da sivil toplum kuruluşuna değil, mali yapılanmaya yönelik olduğunu açıkladı. Ve mali detayların büyüklüğü ise dikkat çekici. Alihan Kuriş suç örgütünün 100 milyar liralık para hacmi var. Masak raporu

Buna göre bu yapılanmayla bağlantılı şirketlerin önemli bölümünde özellikle 2020 sonrasında finansal hacimleri belirgin biçimde arttı. Şirketlere kaynağa izaha muhtaç yüksek miktarda nakit girişleri yapıldığı, bu paraların sermaye artırımlarında kullanıldığı belirlenmiş.

0: 1960'larda şirket bulunuyordu. Yapının yurt dışı ayağı da mercek altında. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Almanya'nın Köln kentinde yaklaşık 70 milyon dolarlık bir merkez inşa edildiğini, tamamlanmasının ardından faaliyetlerin buraya kaydırılacağının değerlendirildiğini açıklamıştı. Şimdi soruşturma hem yaklaşık 100 milyar liralık para hareketinin, hem şirket ağının, hem de FETÖ'nün yöntemlerine benzetilen hiyerarşik yapılanmanın tüm bağlantılarını ortaya çıkartmak için devam ediyor.
1: Biz MİT'çiyiz, Adalet Bakanı'nı tanıyoruz, oğlunuzu çıkartırız dediler. İşte İstanbul'daki 3 kişilik grup bu ifadeleri kullandılar ve tuzak kurdular. Güven kazanmak için de kendilerini MİT görevlisiymiş gibi tanıttılar. Adalet Bakanı Akın Gürley'in ve bakan yardımcılarının isimlerini de kullandılar. Ve cinayetten yargılanan oğlunu çıkarma vaadiyle de aileden 100 bin dolar ve 100 bin lira aldılar. Ancak karşılarındaysa yine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nı ve jandarma ekiplerini buldular.
0: Önce kendilerine devlet içinde sahte kimlik biçtiler. Biz MİT görevlisiyiz dediler, sonra daha da ileri gittiler. Adalet Bakanı Akın Gürley'in ve bakan yardımcılarının isimlerini kullanıp onlarla bağlantılı olduğu izlenimini verdiler ve kurdukları bu sahte nüfuz üzerinden bir cinayet dosyasını paraya çevirmeye kalktılar. Çetenin hedefinde Halil İbrahim Çubuk vardı. Çubuk'un oğlu cinayet suçundan yargılanıyordu. Soruşturmadaki tespitlere göre Süleyman Solgun, Gökhan Hüseyin Sarıcı ve Abdullah Doğan oğullarını dava dosyasından çıkarabileceklerini söyledi. Ve kendilerini MİT görevlisi olarak gösterip Bakan Akın Gürley'in adını kullandılar. Ardından adli sürece müdahale edebilecekleri algısı oluşturdular. Tabii bu sözlerin bir de bedeli vardı. Aileden tam 100 bin dolar ve 100 bin lira aldıkları tespit edildi. Ancak kurdukları bu düzen İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nun radarına girdi. Düğmeye basıldı. İstanbul Jandarma Komutanlığı ve polis de şüphelilerin peşine düştü. Çalışmalarda 3 ismin MİT'le ya da adını kullandıkları kamu görevlileriyle bağlantıları bulunduğu izlenimini vererek güven sağlamaya çalıştıkları belirlendi. Ankara'da 3, İstanbul'da 1 adres olmak üzere toplam 4 noktaya eş zamanlı baskın yapıldı. 3 kişi gözaltına alındı. Dosya burada kapanmadı. Savcılık şimdi aynı yöntemin başka kişiler üzerinde de kullanılıp kullanılmadığını araştırıyor.
1: Edirne'de CHP'li milletvekili Ahmet Baran Yazgan'ın da bulunduğu evdeki bir kavga çıktı ve o kavga bir cinsel tacize döndü. Taciz soruşturmasına döndü. Çünkü orada bulunan iki kadın da vekilden şikayetçi oldu ve bununla ilgili elbette ki bir soruşturma açıldı. Bir de Edirne'deki bu CHP milletvekili Ahmet Baran Yazgan'ın CHP'den kesin ihraçı talep edildi ve disipline sevk edildi.
2: Atar bekle. Bu var ya, bu bitmiş arkadaşlar, bu bitmiş.
3: Alkol aldılar, sohbet ettiler. Gecenin ilerleyen saatlerinde sinirler gerildi. CHP milletvekili cinsel taciz iddiasıyla darp edildi.
4: Bırakın beni.
5: Ben çıkaracağım, ben çıkaracağım.
4: Sen dokunmayacaksın.
5: Ben veririm. Sen dokunmayacaksın. O dokunmayacak. Bırak, çakırı alıp gidecek.
4: Kalk, ara şu şoförünü. Ara lan şu şoförünü. Aç şifreni. Kenara çekil.
3: Edirne'de CHP milletvekili Ahmet Baran Yazgan'ın karıştığı taciz skandalı yargıya taşındı. Bir apartmanda gece saatlerinde kavga olduğu ihbarı üzerine polis ekipleri bölgeye sevk edildi.
6: O vekil değil abi bu evde.
7: Ne demek? Pardon.
6: Bir şey soracağım.
7: Pardon.
4: Efendim,
7: pardon.
6: Hadi rezil olsun.
7: Pardon, buyurun.
8: Sayın vekilim,
6: tabii. Hayır, o evde şu an vekil değil.
7: Ben vekilim değil miyim? Buyurun.
8: İsterseniz hava alalım biraz.
6: Evet, alsın bence.
3: Milletvekili Yazgan, polis ekiplerine darp edildiğini, cep telefonunun gasp edildiğini ve olay sırasında görüntüsünün çekildiğini söyledi. Şüphelilerden şikayetçi oldu. Ekiplerin yaptığı aramada Yazgan'ın cep telefonu buzdolabının altında bulunarak kendisine teslim edildi.
2: Bak beni. Gidecek, bana taciz etti. Tamam, gidecek.
4: Tamam.
2: Bak.

0: Çok bırak.
1: Olayla ilgili iki kadın ve bir erkek gözaltına alındı. Şüphelilere ait cep telefonlarına da inceleme yapılmak üzere el konuldu. Şüpheliler, polisteki ifadelerinde doğum günü kutlamasının ardından arkadaşlarının evine gittiklerini anlattı. Burada Yazgan'la balkonda alkol aldıklarını, bir süre sonra çıkan tartışmanın kavgaya dönüştüğünü belirttiler. Şüpheliler, cinsel taciz, tehdit ve hakaret iddiasıyla Yazgan'dan şikayetçi oldu.
2: Koş, koş!
3: İçeride yalvarırım. Çocuğum var Emre. Beni tanıyorsun Emre. Yalvarırım sana Emre.
4: Emre abi kaldır abi lütfen.
5: Bir dakika ben kalkabiliyorum.
3: Hayır bir şey yok. Bu yerlere yatıyor.
5: Polis gelsin.
3: Bara.
5: Sen gel şimdi. Polis gelsin.
3: Hayır. Ayağımla canlar. Ne
1: oldu? Gözaltına alınan 3 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından Edirne Adliyesi'ne sevk edildi. Çıkarıldıkları suç ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldılar. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ise CHP milletvekili Yazgan hakkında revsen soruşturma başlattı. Yazgan'a cinsel taciz ve sarkıntılık düzeyinde kalan cinsel saldırı suçlamaları yöneltildi.
6: Sen kimsin lan araba küfür ediyorsun? Bekle şoförünü arayacağım seni.
5: Ara diyorum ben.
6: Bekle.
5: Ara.
6: Kalkma ya.
3: Sapık lan sapık.
6: Bir gün çıkın. Gel çabuk al bunu.
3: İkinci kat söyle.
6: Gel şu ikinci kat. Dur.
3: Yapma bırak.
6: Çekil kenara.
1: CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan hakkında gündeme gelen cinsel taciz suçlamalarının ardından CHP'den kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi.

0: Washington Tahran hattında gerilim, tansiyon bir kez daha yükseldi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump İran'ı mağlup ettiğini söyledi. Hatta Hürmüz Boğazı'nı da ABD toprağı ilan edeceğini söyledi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, New York'ta katıldığı bir etkinlikte konuştu. İran gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Trump, ABD donanmasının Hürmüz Boğazı'nda tam bir abluka uyguladığını savundu. İran'ı tamamen mağlup ettikten sonra Hürmüz Boğazı'nı ABD toprağı ilan edeceğim diye konuştu. ABD Başkanı ayrıca Hürmüz Boğazı'ndan ABD'nin istemediği hiçbir geminin geçemediğini kaydetti. Ayrıca İran'ın nükleer silaha sahip olmasına izin vermeyeceklerini de sözlerine ekledi. İran krizinin merkezindeki ABD ordusunda uçak gemisi skandalı hala büyüyor. Defalarca görev süresi uzatılan Ulusal Sağlık Sistemi Abraham Lincoln gemisinde askerlerin insanlık dışı muamele gördüğü, hatta intihara bile kalkıştığı haberleri özellikle Washington'da bir deprem etkisi yarattı. Ve demokratlar da Savunma Bakanı Hedsett'in bunlar yalan haber şeklindeki ifadeleri üzerine de Hedsett'in istifasını istedi.
1: Eve dönüşleri ertelendi. Uçak gemisi mürettebatı için adeta cehenneme döndü. Şikayetler Kongre'ye kadar ulaştı. Amerika Birleşik Devletleri'nde USS Abraham Lincoln'deki kötü şartlar nedeniyle Savunma Bakanı Pete Hegseth hedefte. Demokratlar Hegseth'in görevden alınmasını istiyor. Senato'da Demokratların lideri Chuck Schumer sosyal medyadan paylaşım yaptı. Hegseth'in Savunma Bakanlığı için yetersiz biri olduğunu söyledi. Schumer, bu bedeli cesur denizcilerimiz ödüyor. Hegseth derhal görevden alınmalı çağrısında bulundu. Çok sayıdaki Demokrat senatör de Pentagon'a açık bir mektup yazdı. Duruma el konulmasını ve uçak gemisine acil bir Kongre denetim heyeti gönderilmesini talep etti. USS Abraham Lincoln aylardır Orta Doğu'da. Bölgedeki gerilim nedeniyle rotasyonu sürekli ertelendi. Kongre'ye taşınan şikayetlere göre gemide sabun ve diş macunu gibi temel hijyen malzemeleri tükendi. Küflü duşlar ve tuvaletler bozuldu. Temiz suyla gıda kısıtlamaları başladı. Uzayan görev süresinin yarattığı ağır psikolojik çöküntü sonucu en az iki askerin denize atlayarak intihara teşebbüs ettiği, girişimlerin son anda engellendiği bildirildi. Asker aileleri yakınlarının yarın uyanmaması

0: Ayı umut ettiklerini söyleyecek kadar umutsuzluğa sürüklendiğini aktardı. İddialar Savunma Bakanı Hegseth'e de soruldu. Hegseth ise iddiaları kesin bir dille yalanladı.
1: Tamamen yanlış aktarılmıştır. Her geminin, her mürettebatın ve kaptanın her an onlara sağlayabileceğimiz her şeye sahip olmasını sağlıyoruz. Bazı görev süreleri diğerlerinden daha uzundur.
2: Lübnan'da bir skandal patlak verdi. Başbakan Nawaf Selam X hesabının çalındığını duyurdu ve Selam'ın X hesabı üzerinden İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki yıkımlarını kınayan mesajlarının silinmesi de acaba bu siber korsanlığın arkasında İsrail olabilir mi yorumlarına neden oldu. Selam geçtiğimiz günlerde X hesabından bir paylaşım yapmıştı. Lübnan'ın güneyinde İsrail'in yıkım politikasını eleştirmişti. O paylaşımlar silindi. Selam durumu fark etti. X hesabının ele geçirildiğini duyurdu. Lübnan Başbakanı silinen paylaşımını yeniden yayımladı. İsrail'in evleri ve kamu kurumlarını sistematik olarak yıkmasının uluslararası hukukun ağır bir ihlali olduğunu belirtti. Selam, Lübnan'ın egemenliği, halkın güvenliği ve topraklarına dönme hakkı pazarlık konusu yapılamaz dedi. İsrail, Lübnan'ın güneyinde yıkımını sürdürüyor. Sivil tesis ve evleri patlatıyor. Yok ediyor. Sivillerin bölgeye dönüşünü engelliyor. Bu diplomatik çabaları da çıkmaza sürüklüyor. Taraflar Amerika Birleşik Devletleri'nde çerçeve formülü imzalamıştı. İsrail kademeli olarak bölgeden ayrılacağını kabul etmişti. Ancak Savunma Bakanı İsrail Katz yine Hizbullah'ı gerekçe gösterdi. Hizbullah silahsızlanmadan bölgeden çekilmeyeceklerini söyledi. Ayrıca İsrail güçlerine bölgede uzun süreli işgale hazırlanmaları talimatını verdi. Moskova'da film sahnelerini aratmayan bir olay yaşandı. İki kadın Sheremetyevo Havalimanı'nda ellerinde bavullarıyla birlikte uçağa yetişmeye çalıştılar. Bu arada bu iki kadının da Türk vatandaşı olduğu belirtildi. Peki neden ellerinde bavullarla o uçağı durdurmaya yetişmeye çalıştılar? Çünkü Muğla'nın Bodrum ilçesinde bulunan kız kardeşlerinin düğününe yetişmek istediler ancak elbette ki bu hareketleri güvenlik güçleri tarafından engellendi ve karakolda son buldu.
3: Uçağı kaçırdılar, yetişmek için ellerinde bavullarla aprona girdiler. Görüntüler sosyal medyada gündem olmuştu. Olayın perde arkası ise ortaya çıktı. Rusya'nın başkenti Moskova'daki Sheremetyevo Havalimanı'nda ilginç bir güvenlik ihlali yaşandı. İki yolcu uçağı durdurabilmek umuduyla ellerinde bavullarla apron sahasına fırladı. Kalkış öncesi geri itme işlemi yapılan uçağın peşinden koşan kadınların o anları güvenlik kameralarına an be an yansıdı. Uçağın yanına kadar ulaşmayı başaran kadınların bu tehlikeli çabası havalimanı personelinin ve polis ekiplerinin müdahalesiyle sona erdi. Uçağın peşinden koşan kadınlara dair yeni detaylar gün yüzüne çıktı. Yolcuların Türk vatandaşı olduğu ve Muğla'nın Bodrum ilçesinde gerçekleşecek olan kız kardeşlerinin düğününe yetişmeye çalıştıkları belirlendi. Ancak saniyelerle kaçırılan uçuş aprondaki koşuya rağmen geri dönmedi. Uçak Moskova'dan ayrıldı. Uçağa binmelerine izin verilmeyen ve güvenlik güçlerince sahadan çıkarılan iki Türk yolcu hakkında havalimanı güvenlik kurallarını ihlal ettikleri gerekçesiyle idari para cezası uygulandı.

0: Şimdi hemen bir gelişmeyi aktaralım sizlere. Diyarbakır'ın Lice ilçesinde bir trafik kazası meydana geldi. Ölenler var mı, yaralılar var mı? Şimdi tüm detayları konuşacağız. Diyarbakır Türk Medya Temsilcisi Şeyhmus Çakan telefon hattımızda. Şeyhmus Çakan, duyabiliyor musun beni?
1: Evet Deniz, duyuyorum sizi. Maalesef sabah saatlerinde Diyarbakır'ın Nice Karayolu'nda feci bir kaza meydana geldi. Diyarbakır'dan Muş'a bir nişan töreni için giden minibüsle yine karşı önden gelen bir taksinin kafa kafaya çarpışması sonucu kaza meydana geldi. Kazanın meydana geldiği andan itibaren hemen bölgeye güvenlik güçleri, trafik ekipleri ve 112 ambulanslar sevk edildi ve ardından yol trafiğe de kapatılmış oldu. İkinci bir kaza meydan vermeme anlamında ve şu an ilk belirlemelere göre 4 kişinin öldüğü ve 17 kişinin de yaralı olduğunu biliyoruz. Yaralılar ambulanslarla Diyarbakır Kent Merkezi, Lice ve diğer bölgelerdeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Ama kazanın oluş biçimiyle ilgili de güvenlik güçlerinin şu an çalışması devam ediyor. Yol kısmen şu an için trafiğe kapalı ve yolun trafiğe açılması için de yine güvenlik güçlerinin yoğun bir çabası olduğunu da söylemek gerekiyor. Ama şu an için kazada ilk belirlemelere göre 4 kişinin öldüğünü biliyoruz. Tabii yaralılardan durumu ağır olanlar da var. Kazanın tabii oluş biçimiyle ilgili de ilk edindiğimiz bilgilere göre hatalı sollamadan kaynaklandığı yönünde de bilgiler var. Ve tabii Diyarbakır'dan Muş'a giden bir nişan töreni için giden minibüs ile yine karşı yönden gelen bir taksinin çarpışması sonucu meydana geldi. Ve kazada maalesef 4 kişi yaşamını yitirdi diyerek sözü size bırakalım Deniz.
0: Peki Şeyhmus Çakan'a teşekkür edelim. Tabii ki daha resmi kaynaklardan, yetkililerden herhangi bir açıklama yapılmadı ama ilk belirlemelere göre ölü ve yaralı sayısını Şeyhmus Çakan aktardı. Nişan eğlencesi için nişana gidiyordu aile, ancak minibüs ve otomobil ne yazık ki çarpıştı ve çok sayıda yaralı ve ölü var ne yazık ki. Tabii detaylar geldikçe de aktarmaya devam edeceğiz sizlere. Peki şimdi bir diğer haberimizle devam edelim. Bir trafik kazasından bir trafik kavgasına uzanacağız. Şimdi Fatih'te bir yol verme kavgası yaşandı ve otomobil sürücüsü indi aracından ve motokuryeye tokat attı. Elbette ki o anlar güvenlik kamerası tarafından da saniye saniye görüntülendi. Elbette ki sürücünün bu yaptığı da karşılıksız kalmadı. 180 bin lira para cezası kesildi ve aracı da 60 gün süreyle trafikten men edildi.
2: Sürücü önce araçtan indi, ardından tokat attı. Olay Fatih'te yaşandı. Bir otomobil sürücüsü ve motokurye arasında yol verme tartışması yaşandı. Tartışma sırasında bağırmaya başlayan otomobil sürücüsüne motokuryeden karşılık geldi. Tam da bu noktada işler karıştı, gerilim büyüdü.
3: Lan oğlum bak, ben cinak getirme ha.
4: Yo bekle vallahi, polise veririm şimdi.
2: Bağırmaya devam eden otomobil sürücüsü üzerine yürüdüğü kuryeye tokat attı. Seni öldürürüm tehditlerinin yükseldiği kavgaya vatandaşlar müdahale etti. Çevredekiler tarafları ayırırken o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü sanal devriye çalışmaları kapsamında görüntülere ilişkin inceleme yapıldı. Otomobil sürücüsünün kimliği tespit edildi, ardından gözaltına alındı. Trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip etmek veya bu amaçla araçtan inmekten toplam 180 bin lira para cezası kesilirken aracı ise 60 gün süreyle trafikten men edildi. Ehliyetine el konuldu.
0: Öldürdüğü genç kızın mezarından günlerce ayrılmadı. Tam 7 gün boyunca o mezarın karşısında bulunan ormanlık alanda saklandı. Ancak kendisini yine ele verense o mezar oldu. Nida Müge Şahin'in katleden, onun katil zanlısı günlerce işte o ormanlık alanda saklandı ve 24 ekipleri de o katil zanlısının nasıl saklandığının ayrıntılarına ulaştı. Şimdi öncelikle iz sürdü, sonra mezarı buldu, toprağını suladı, çiçek bıraktı. Peki başka detaylar var mı? Evet var. Çakma, çorabı, sonra o kamp sandalyesinin kılıfı bulundu. 24 muhabiri Mehmet Can Çoban ve kameraman Ali Maşalacı bakalım nasıl iz sürmüş, nelere ulaşmış.
5: Müzik öldürdüğü genç kızın mezarının karşısında saklandı bir gün değil tam 7 gün. Nilda Müge Şahin cinayetinin ardından kayıplara karışan Nazir Ilgın'ın firar ettiği günlerde nereye gittiği ve nasıl saklandığı ortaya çıktı. 24 Ekim'den Mehmetcan Çoban ve kameraman Ali Maşalacı şüphelinin 7 gün boyunca izini kaybettirdiği mezarlık ve çevresindeki ormanlık alana gitti ve şüpheliden geriye kalan izleri yerinde görüntüledi.
6: Nilda Müge Şahin cinayetindeki 7 günlük firarın perde arkası aralandı. Şüpheli genç kızın defnedildiği mezarlığın yakınındaki ormanlık alanda yakalandı. Peki şüpheli 7 gün boyunca ormanda nasıl saklandı, nasıl hayatta kaldı?
5: Saldırganın cinayetin ardından herhangi bir eve gitmediği öne sürülüyor. Polisin aradığı Nazir Ilgın gözlerden uzaklaşmak için mezarlığın çevresindeki ormanlık alanı seçti. Ağaçların arasına girdi, geceleri burada kaldı, günlerce burada saklandı.
6: İddiaya göre Nazir Ilgın olayın ardından hiçbir eve gitmedi. Genç kızın defnedildiği mezarlığın tam karşısındaki ormanlık alanı adeta mesken tuttu ve 7 gün boyunca burada ağaçların arasında saklandı. Hayatta kalabilmek için kek yiyip su içti.
5: Ama Ilgın'ın burada saklanmasının çok çarpıcı bir nedeni daha vardı. Müge Şahin'in mezarına yakın olmak istiyordu. Üstelik genç kızın nereye defnedildiğini başta bilmiyordu. Önce iki farklı mezarlığa gitti, Müge'nin mezarını aradı, iz sürdü ve sonunda buldu. O andan sonra mezarın çevresindeki hareketlilik başladı.
6: Şüpheli genç kızın mezarı başına geldi, hediye ve çiçek bıraktı. Hatta toprağı suladığı iddia edildi ve ailesi de aslında hareketlilik olduğunu bu noktada anladı ve polise haber verdi.
5: Ilgın saklandığını düşünüyordu ama farkında olmadan kendi izini bırakıyordu. Çiçekler, sulanan toprak, mezardaki değişiklik, Müge Şahin'in ailesinin dikkati tam da bunlara takıldı. Ve katil zanlısının 7 günlük firarını bitirecek süreç başladı. Üstelik yakalandığı gün çok kritik bir gelişme daha yaşandı. Ilgın'ın Müge'nin mezarına gün içerisinde iki kez ziyaret etti. İki ziyaret arasında yalnızca 5 dakika bulunduğu öğrenildi. Mezarlık personeli de şüpheli hareketliliği fark ederek polise bilgi verdi. O gün alkollü olduğu da belirlendi. Artık çember daralmıştı. Mezarlık ve çevresindeki ormanlık alan polis tarafından ablukaya alındı.
6: İddiaya göre şüpheli yakalanmadan önce genç kızın mezarını gün içerisinde İki kez ziyaret etti. Mezarlıktaki personeller de durumu polise bildirdi. Polis ekipleri ablukaya aldıkları ormanlık alanda şüpheliyi kıskıvrak yakaladı.
5: 7 günlük firar burada bitti. Ancak Ilgın polis tarafından götürüldü ama ormandaki izleri kaldı. 24'ün kamerası o izleri tek tek görüntüledi. Çorabı, çakma ve üzerinde yattığı belirlenen kamp sandalyesi kılıfı hepsi hala aynı noktadaydı.
6: 7 günlük firar sona erdi. Şüpheli tam olarak bulunduğumuz bu noktada yakalanarak gözaltına alındı. Kendisinden geriye ise ormanda bırakmış olduğu eşyaları kaldı. Çakmağı, çorabı ve üzerinde yattığı iddia edilen kamp sandalyesinin kılıfı burada bulunmaya devam ediyor. Peki şüpheli neden burayı seçmişti? Tabii ki de talihsiz kızın tam olarak mezarının karşısında saklanıyordu. Çünkü mezarı buradan yakından takip ediyordu.
5: İşte 24 ekibinin görüntülediği bu açı 7 günlük firarın en çarpıcı ayrıntısını da ortaya koydu. Bir tarafta Ilgın'ın günlerce saklandığı ağaçlık alan, hemen karşısındaysa Müge Şahin'in mezarı ve şüphelinin ifadesine yansıyan sözleri de en az bu görüntüler kadar çarpıcı. Ilgın Şahin'in mezarında yaşamına son vermeyi düşündüğünü, bunu denediğini ancak yapamadığını anlattı.
0: Bilişim teknolojileri dünyasının öncü şirketlerinden Penta Teknoloji 2026 yılının ilk yarısında istikrarlı bir finansal performans sergiledi. Şirketin konsolide cirosu geçen yılın aynı dönemine kıyasla %23 artış göstererek 17.3 milyar liraya yükseldi. Global ve yenilikçi teknoloji ürünlerini hızlı ve güvenli şekilde bilişim ekosistemiyle buluşturan Türkiye'nin önde gelen katma değerli teknoloji dağıtıcısı Penta Teknoloji, 2026 yılının ilk yarısına ilişkin finansal sonuçları kamu aydınlatma platformuna bildirdi. Yılın ilk 6 ayında Penta Teknoloji'nin konsolide cirosu geçen yılın aynı dönemine göre %23 artarak 17.3 milyar liraya yükselirken brüt karı da %30 artışla 1.3 milyar lira olarak gerçekleşti. Şirket 155.1 milyon lira vergi öncesi kar elde ederken FAVÖK %24 artışla 616.5 milyon lira seviyesine ulaştı. FAVÖK marjı ise %3.6 olarak kaydedildi. Penta Teknoloji Genel Müdürü Fatih Erünsal, 2026 yılının ilk yarısında elde ettiğimiz sonuçlar, sürdürülebilir büyüme stratejimizin ve satıştan tedarik zincirine uzanan iş yapış süreçlerimize yönelik yatırımlarımızın önemini ortaya koydu. Yılın ikinci yarısında da yapay zeka, veri yönetimi ve bulut teknolojileri başta olmak üzere odaklandığımız alanlarda büyüme istikrarımızı sürdürmeyi hedefliyoruz dedi.

Şimdi bu zamana kadar verdiğimiz haberler ya da başka haberler acaba gazete manşetlerinde nasıl yer bulmuş? Şimdi onlara bakacağız. İlk olarak Akşam Gazetesi ile başlıyoruz. Elbette ki aslında ilk başta da söylemiştim. Gazetelerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün başkent Ankara'daki partisinin 25. yıl dönümüne katılmıştı. Orada verdiği mesajlar tabii çok önemliydi ve gazetelerde de aslında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünkü programına ve orada verdiği mesajların özellikle yer aldığını görüyoruz. Hemen bakalım manşette Akşam Gazetesi'nin ne var? Cumhurbaşkanı Erdoğan gelecek 50 yılı planladık demişti. Hemen bakalım detaylara. Tabii konu başlıkları özellikle çarpıcı ifadeleri yer alıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. AK Parti milletimizin umudu olarak doğdu. Kumaşını millet dokudu, hamurunu millet yoğurdu. Çeyrek asırda büyük işler başardık, destanlar yazdık, sessiz devrimler gerçekleştirdik ama henüz bitmedi. Bitmeyecek ifadesi özellikle çarpıcıydı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Gelecek 50 yılı da planladık. Her gün bizim için yeni bir gün olacak. Daha yeni başlıyoruz. Türkiye şimdi şaha kalkıyor. Türkiye 100 yılının şafağı söküyor. Tarih yeniden yazılıyor. Büyük Türkiye Cumhuriyeti geliyor ifadesi de yine oldukça alkış topladı oraya gelen vatandaşlar tarafından. Türkiye 25 yılda ekonomiden sosyal hayata her alanda altın çağını yaşadı diyerek aslında Cumhurbaşkanı Erdoğan 25 yıllık dönemi boyunca AK Parti döneminde hangi yenilikler yapıldı, neler geldi? Aslında böyle bir özetin özeti niteliğinde de bir kronolojik sırayla neler yapıldığını da aktardı. Mesela başörtüsü yasağının kalkması bunlardan biriydi. Darbe girişimlerinin nasıl durduruldu? Cumhurbaşkanı Erdoğan aslında tüm bu tarihsel sürece de konuşmasının ilk başında yer verdi ve sonra da gelecek planlarını elbette ki aktardı. Hemen devam edelim. Tabii dün önemli bir başka olayda AK Parti'ye geçen isimler vardı. O da yine Akşam Gazetesi'nde yer alıyor. İyi Partili milletvekilleri Mehmet Mustafa Gürban ve Ömer Karakaş, Gelecek Partili Mustafa Bilici ile Eceabat ve Hayraboğlu Belediye Başkanları da AK Parti'ye katıldı ki birkaç ismin de rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı. Bunu da belirtmiş olalım. Şimdi hemen altındaki haberlerle devam edelim. İkinci evde gizli bölme de yakalandı ki az önce vermiştik haberlerde de Alihan Kuliş operasyonu elbette ki. Polis suç örgütü lideri olmakla suçlanan Alihan Kuliş'i ikametgahında bulamadı. Kuliş'in kaçtığı adrese yine bir adresi belirledi polis ve zanlıyı evdeki gizli bölmede yakaladı. Gözaltı kararı verilen 49 şüpheli yolsuzluk, kara para aklama, yüksek sermayeli şirketler üzerinden olağan dışı nakit hareketleri oluşturmakla suçlanıyor. Bunu da belirtmiş olalım. Yine bu arada akşam saatlerinde de Süleymancıların Ümraniye'deki merkez yurdunda da arama yapmaya gitti polis ekipleri. Fakat barikatlarla engellenmek istenildi polis ekipleri oradaki vatandaşlar tarafından. Bunu da belirtmiş olalım. Hemen yanında CHP'li milletvekilinin haberi var. Bana ilaç içirip tuzak kurdular ifadesini kullanmış. Taciz iddiaları ve darp görüntüleriyle gündeme gelen Ahmet Baran Yazgan'sa yaşananlar için iki yönlü tuzak dedi. Israrlı davet üzerine eve gittiğini iddia etti vekil Yazgan. İçeceğine ilaç katıldığından şüphelendiğini söyledi. Bu da kendisinin ifadeleri. Akşam Gazetesi böyleydi. Akşam Gazetesi'ni bir kenara alalım ve Sabah Gazetesi ile devam edelim. Sabah Gazetesi'nde de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye 100 yılının şafağı söküyor cümlesini özellikle manşete taşıdığını görüyoruz. Hemen bakalım detayları. Sabah Gazetesi acaba nasıl görmüş Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünkü programını ve söylemlerini? AK Parti'nin 25. kuruluş yıl dönümünde on binlerle buluşan Başkan Erdoğan, terörle birlikte emperyalist planı da alt üst ediyoruz. Türkiye 100 yılının şafağı şimdi söküyor ifadesi yer alıyor. Terör 1984'ten bu yana canımızı yakıyordu. Onu da Cumhur İttifakı olarak çözdük. Bu ülkeyi kardeşlik güçlendirecek 21. yüzyılı kardeşlik Türkiye yüzyılı yapacak. Birileri suyu bulandırmaya çalışıyor. İstismar ettikleri bataklık kuruyacak. Korkuyorlar ifadesinde kullandı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Anneler ağlamayacak. Gençler toprağa düşmeyecek. Ülkenin enerjisi heba olmayacak. Türkiye işte şimdi şaha kalkıyor. Açın yolları. Büyük Türkiye Cumhuriyeti geliyor. Dili ne olursa olsun aynı duyguların türkülerini birlikte söyleyeceğiz ifadesi yine
oldukça dikkat çekti ki aslında konuşmasının büyük bir bölümünü terörsüz Türkiye ile ilgili verdiği mesajlara ayırdığını da söylemek mümkün. Tabii sonra yine gelecek vizyonla ilgili açıklamaları da vardı. AK Parti Türkiye'nin gelecek 25 yılına ilişkin vizyonunu ortaya koydu. 70 sayfalık çalışmada yeni dönemin hedefleri sıralandı. Belgenin AK Parti'nin milletine ve tarihe karşı yeni bir ahdi olduğunu belirten Erdoğan, gelecek 25 yılı da 50 yılı da planladık. Vizyon belgemizin rehberliğinde hayalleri hedefleri gerçeklere dönüştürmeye devam edeceğiz ifadesi de yer aldı ki Cumhurbaşkanı Erdoğan elbette ki dünkü o 25 yaşını kutlama etkinliğine de eşi Emine Erdoğan'la birlikte katıldı. Yine o fotoğraf karesi de Sabah gazetesinde yer alıyor. Yine elbette ki AK Parti'ye geçen isimlere de yer vermiş Sabah gazetesi. Rozet Ben Erdoğan'ın taktığını da tekrar belirtelim. Yine tabii hemen altında Kuriş'in detayları var. O haberler yer alıyor. Kuriş'in karanlık sırları deşifre oldu. Sabah gazetesi dini duyguları suistimal ederek milyar dolarlık imparatorluk kuran Alihan Kuriş dosyasının detaylarına ulaştı. Almanya'ya kaçış hazırlığı yapan örgüt yöneticilerine yeraltına inin talimatı veren Kuriş saklandığı evdeki gizli bölmede yakalandı ki tarihsel serüveni de aslında yine Sabah gazetesi tarafından detaylı bir şekilde verilmiş. Burada hemen yanında yine tabii ki Filistin'deki olaylar var. Soykırım, katliam, açlık ve hastalıklar Gazzelilerin vatan aşkına engel olamıyor. Filistin dışındaki Gazzelilerin korku duvarlarını aşarak akın akın doğdukları topraklara dönmesi Siyonistleri çıldırtıyor haberi de yine Sabah gazetesinde yer alıyor. Belirtmiş olalım. Hürriyet gazetesiyle devam edelim. Elbette ki Hürriyet gazetesinde de yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 25. yıla verdiği mesajlar detaylı bir şekilde burada var. 3 vekille 7 başkanın AK Parti'ye geçtiğinin detayları yine yazıyor. Şimdi farklı haber olarak hemen yanında Devlet Bahçeli'yi görüyoruz. Terörsüz Türkiye için özel türkü. Bakalım hemen detaylara. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatıyla terörsüz Türkiye sürecine özel bir türkü hazırlandı. Ve bu türkü de Milliyetçi Hareket Partisi'nin sosyal medya hesaplarından paylaşıldı. Sözlerini Cafer Balçın yazdığı türkü, terörsüz Türkiye dünyaya sestir notuyla MHP'nin sosyal medya hesabından paylaşıldı. Türkü de Türkiye'nin birlik ve beraberliği, kardeşlik, huzur ve güven temalarına yer verildi diyor. Bunu da belirtelim. Hemen altında öğrenci affıyla ilgili bir haber var. Kimleri kapsıyor, kimleri kapsamıyor? Bunun detayları var ki YÖK Başkanı tarafından bilgilendirme yapıldı. Bakalım. Şimdi hazırlık dahil ön lisans, lisans ve lisansüstü programlarda öğrenciyken ilişiği kesilenleri kapsıyor. Önceki haftadan yararlananlar da başvurabilecek. Kapatılan bölümlerin öğrencileri uygun programa yerleştirilecek. Yatay geçiş yapılabilecek. Önceki dersler sayılacak. Geçmiş yılların ücreti de istenmeyecek. YÖK Başkanı Profesör Doktor Erol Özvar tarafından bu bilgilerde özellikle paylaşıldı. Bunu da belirtmiş olalım. Yine Süleymancıların lideri Alihan Kuriş'in haberi de detaylı bir şekilde Hürriyet gazetesinde yer alan bir başka haber. Bunu da belirtelim ve Hürriyet gazetesini de bir kenara alalım. Milliyet gazetesiyle devam edelim ki yine Milliyet gazetesinde de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerinin yer aldığı bir manşeti görüyoruz. Bu ülkeyi kardeşlik büyütecek ifadesini öne çekmiş özellikle Milliyet gazetesi de. Bu arada tabii o güne özel 25. yıl için özel hatıralar da vardı. Şimdi onların detaylarına bakalım. 25. yıl için en dikkat çeken koleksiyon çalışmalarından biri Erdoğan'ın seslendirdiği 8 şiirin yer aldığı özel plak oldu. Plağa adını veren "Bu şarkı burada bitmez" ifadesinin Erdoğan'ın siyasi kariyerinde sembolik önemi var ki özellikle "Bu şarkı burada bitmez" ifadesiyle bir şiir okuduğu Necip Fazıl'ın ya da Cahit Zarifoğlu'nun gibi çok önemli isimlerin de şiirlerini seslendirdi. O ilk döneminde, ilk yıllarında bir CD'sinin de bulunduğunu belirtelim. O yüzden siyasi hayat boyunca da tabii ki önem taşıyor. 25. yıl kapsamında Darphane tarafından 25 bin adet özel hatıra madeni parada hazırlandı. Bir diğer özel koleksiyon ürünü hatıra madalyonu oldu ki özel kutusuyla sunulan madalyonun dış çeperinde
milletimizle çeyrek asır, Türkiye geleceğe hazır sloganı kullanıldı. Tasarımda Ay Yıldız sembolüne de yer verildi ki hazırlanan almanak AK Parti'nin kuruluşundan 25. yılına uzanan süreç, önemli dönüm noktaları ve bu dönemdeki icraatlar bir araya getirildi. AK Parti'nin siyasi geçmişi kronolojik ve görsel bir kayıt altına bu şekilde alınmış oldu. Milliyet Gazetesi'nde de bu şekilde yer alıyor haberler. Türkiye Gazetesi ile devam edelim şimdi. Yine Türkiye Gazetesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elbette ki dünkü programını görüyoruz. Farklı haberler vermek adına şimdi hemen yukarıda zayıflama iğneleri çok meşhur oldu biliyorsunuz. Pek çok ünlü isim de aslında bu iğneleri kullanıyor ancak uzmanlardan bu konuyla ilgili bir uyarı var. Zayıflama iğnelerinin kilo verdirtme amacı var. Evet, ancak bir yandan da tabii ki insan vücudunda çökmeye neden oluyor. Bu nedenle de tabii o iğneyi yaptıranlar da sonra tabii ki estetik cerrahlarının yoluna düşüyor. Çünkü elbette ki o çöken yerleri yaptırmak istiyorlar. Uzmanlar bu konuda da uyarıyor vatandaşları. Biz de bunun altını çizmiş olalım. Şöyle bir alta inelim hemen Türkiye Gazetesi'nde. İsrail'de öfke, Avrupa'da şüphe haberini görüyoruz. Bakalım detaylara. Avrupa'nın İsrail'e sırt çevirmesi Tel Aviv'i kızdırdı. Filistin'i tanıyan İspanya göç akınıyla karşılaştı. Şüpheli yangınlar çıktı. Uzun süredir ortalıkta olmayan DAEŞ tarafından tehdit edilmeye başladı. Gazze'ye destek veren Fransa da aynı akıbeti yaşadı. Ormanları ateşe veren 474 kişi yakalandı. Bunu da belirtmiş olalım. Peki Türkiye Gazetesi'nde bir kenara alalım. Yeni Şafak Gazetesi'nde de farklı olarak aslında Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'le ilgili bir haber var. Çok kısa onu da verelim. Sınav sistemi değişmeyecek ifadesini kullanmış. Bosforus Diplomasi Forumu'nda gençlerle bir araya geldi. LGS ve YKS sisteminde değişiklik olmadığını, soru havuzlarının yeni müfredata göre yeniden oluşturulacağını açıkladı Bakan, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin. Şimdi bakalım başka bir detay var mı burada? Hemen solda İngiltere İslam Cumhuriyeti. Netanyahu'nun kimyası bozuldu haberi var. Netanyahu İngiltere İslam Cumhuriyeti olarak niteleyip İran'ın nükleer silah sahip ikinci İslam Cumhuriyeti olmasına izin vermeyeceklerini söyledi. Bu da yine Netanyahu'nun kimyasını bozan, onu kızdıran bir başka haber olarak Yeni Şafak Gazetesi'nde yer alıyor. Şimdi bu dediğimi şimdilik noktalayalım. Kısa bir araya gidelim ama saat başında yeniden birlikte olacağız.

0: Murat Öztürk'ün hazırlayıp sunduğu Ekranların Rekortmen programı 8. etapta bu hafta. Opet test köşesinde Ford ailesi, Serdar Bostancı ile sizlerden gelen soruları yanıtladığımız Kastrol Magnet Ekleyiş'in doğrusu ve Salih Çiçek ile veri analiz köşemiz yer alıyor. Ekranların en uzun soluklu otomotiv ve motor sporları programı 8. etap. Bugün 12.15'te, 24'te.
1: Karpen mevsim havasını sunar.

0: Karpen mevsim havasını sundu.
1: Evleneceklere müjde. Eviniz için en iyisini seçin, fazlasını ödemeyin. Düğün paketleri 6380 TL'den başlayan taksitlerle. Moda Life, Türkiye'nin düğün paketçisi.
2: Platin, Ağustos ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. 2030'a doğru Türk turizminin değer haritası. 60 duayenden küresel rekabette öne geçirecek yol haritası. Türkiye'nin turizmde büyüme stratejileri. Türkiye'de turizmin yeni değer haritası. Platin, Ağustos sayısı tüm bayilerde.
3: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
4: Nasıl mı?
5: Zaman kaybetmek yok.
6: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
3: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan. Önce Halk, sonra bankayız. Halkbank.
7: Ziraat Bankası sunar.
8: Tarım alanındaki genç girişimci sayısının artırılması, gençlerin tarımsal üretime yönelik yatırımlarının ve faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla genç çiftçilerimize kredi olanakları sunulmaktadır.
7: Ziraat Bankası sundu.
9: Zehra Güneş.
10: Zehra arka alandan hızlı bir şekilde geliyor. Servis. Tüm gözler onun üzerinde. Ve Zehra! İşte bu! İnanılmaz bir sayı!
11: Bravo Zehra!
12: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy'la Gulu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
13: Troy'la öde, Türkiye'miz seninle kazansın. Troy!
14: Kırmızı Halı'nın gündeminde bu hafta. Vizyona hangi yeni filmler giriyor? Geçen haftanın gişe yarışı nasıl sonuçlandı? Kültür, sanat ve sinema dünyasında neler oluyor? Festivaller, ödül törenleri nasıl geçiyor? Neler yaşanıyor, kimler konuşuluyor? Sergiler, konserler, tiyatrolar ve filmlerle bu hafta Kırmızı Halı'nın konuğu ressam ve sanat yönetmeni Vahap Ayhan. Ali Demirtaş'la Kırmızı Halı bugün 17.25'te 24'te.
15: İşini büyütmek istediğinde
16: Vakıfbank daima seninle.
17: Vinovil'e ödeme ve tahsilatlar Vakıfbank güvencesinde.
18: Güzel bir tatil hak ettiğini düşündüğünde
16: Vakıfbank daima seninle.
17: Her harcamada size özel fırsatlar Vakıfbank kredi kartlarında.

0: Belkıs Kılıçkaya, Türkiye ve dünya gündeminin önemli konularını uzman konuklarıyla bu ülkede analiz ediyor.
1: Bu ülke bu akşam 19.15'te 24'te.
2: Hemen geri arıyorum.
3: Kerem abi.
2: Ayrola çocuklar.
3: Abi biraz ayıp olmuyor mu ya?
2: Anlamadım.
3: Şimdi anlarsın abi. Ati başla.
4: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi yanınızda biz çözerdik.
5: Buna tıkladığınız oluyor.
6: Bu kadar mı?
5: Ya lütfen.
4: Anacığım. İkramımızı alır yolumuza bakardık.
3: Şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
2: E tabi mobil şebekeler yapay zeka destekli programlarla an be an takip altında.
7: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
8: Yani 15 GB. Anlaşılmayan bir şey var mı?
2: Çünkü Turkcell kullanımına göre uygun paketi kendi öneriyor. Hatta ücretsiz akıllı faturasıyla paket aşımını bile engelliyor. He, gigabaytı mı kaldı? Ziyan olmuyor. Tüm arada birikiyor.
3: Necdet abi, geçen gün senede bir işlem kalmıştı. Ne yaptın onu?
9: Onu hallettik yeğenim. Turkcell'i aradım, şak diye çözdüler.
3: Ne diye diyor?
8: Şak diye.
2: Der tabii. Çünkü işlemini mobil uygulamadan Teknocan'a bir kere anlatıyor. Sonra ister Teknocan'la çözüyor, ister çağrı merkezinde kaldığı yerden devam ettiriyor.
3: Bu nasıl bir teknoloji ya?
8: Vallahi bravo Turkcell'e.
2: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
8: E ne yapacağız biz şimdi?
2: Hadi gelin benimle.
10: Her talebinizi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri, ileri teknolojileri ve üstün hizmet anlayışıyla
2: Turkcell'lerin yanında
11: Türkcell'in çözüm gücü var.
2: Reklam güzel oldu.
5: Ya oldu da bize yine Turkcell'li olmayan birileri lazım.
2: Gerek var mı?
0: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Ağustos sayısıyla yayında. Türk Deniz Kuvvetleri'nde modernizasyon ve yeni tersane stratejisi. Savunmada yeni dönem. Katsa ve ötesi. Mavi imtihan. Çeşme ve Navarin. Motorda bağımsızlık yolu. Kristal, Örs ve Dilek. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
12: Türk medya yayınları yeni frekansında 24 360 TV4 Alem FM Lig Radyo ve 24 Radyo. 16 Ağustos pazar gününden itibaren TürkSat 4A uydusu üzerinden yayınlarımıza yeni frekansımızla devam ediyoruz. Yeni frekans bilgilerimiz TürkSat 4A frekans 11.861.750 MHz, sembol oranı 16.666. FEK 2/3. Polarizasyon, dikey ve anten değişikliğine gerek yok. Yayınlarımızı dijital platformlardan takip ediyorsanız herhangi bir işlem yapmanıza gerek yok. TKGS özellikli cihazınız varsa kanal bilgileriniz otomatik olarak güncellenecek. TKGS özelliği bulunmayan cihazlardaysa yeni frekans bilgilerini girerek kanal taraması yapmanız gerekiyor. Yeni frekansımızda bizi izlemeye ve dinlemeye devam edin.

0: Winnow'la hayatımızda neler mi değişti?
1: Eğitimde yeni dönem Winnow'la başladı. Kızımızın okul ücretini Winnow Campus'la ödüyoruz.
2: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
0: Siz de Winnow'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: Ara bitti. Moderatör hafta sonu devam ediyor ama ekranlarını, radyolarını yeni açanlar için bir kez daha günaydın diyelim. 24 ekranlarından ve 24 radyodan herkese bir kez daha merhaba. Şimdi hemen devam edelim bu bültendeki haberlerimize de elbette ki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün başkent Ankara'daki o 25. yaş kutlamaları vardı partisinin. Şimdi tabii bununla ilgili pek çok etkinlik program düzenlendi. Bir yandan da AK Parti'nin 25. yıl vizyon belgeseli paylaşıldı ki bu çalışmanın ön sözünü de Cumhurbaşkanı Erdoğan kaleme aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk çeyrek asırda Türkiye'nin sorunlarını çözdüğünü, gelecek çeyrek asırda da inşa edilen kapasitenin bir kurucu etkiye dönüşeceğini belirtti.
1: Gelecek 25 yılı da planladık. Sadece 50 yılı da planladık. Gelecek 50 yıl. Bugün paylaştığımız 25. yıl vizyon belgemizin rehberliğinde hayalleri hedeflere, hedefleri gerçeklere dönüştürmeye devam edeceğiz.
2: Hayaldi, gerçek oldu. Hedefler bir bir hayata geçirildi. 25 yılda Türkiye'ye çağ atlatan AK Parti gelecek vizyonunu da şekillendirdi.
3: IMF'ye olan borçları sıfırlıyordu. Kişi başına düşen milli gelir 3 katına çıkarken ekonomi her yıl %5 büyüyordu. Her şey milleti için,
2: her şey Türkiye için. AK Parti'nin 25. yıl vizyon belgesi, partinin 25. kuruluş yıl dönümü kutlama programında paylaşıldı. Çalışmanın ön sözü Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kaleme alındı. Erdoğan, AK Parti'nin milletin bağrından doğduğu

0: olduğunu, milletin iradesiyle yürüdüğünü belirtti. AK Parti'nin 25. yıl vizyonunun milletin kendilerine yüklediği bu tarihi sorumluluğun bilinciyle hazırlandığına dikkati çekti.
1: Milletin bağrından çıkıp dualarla yol yürüyen, baskılara, tehditlere karşı asla geri adım atmayan lider geliyor.
0: Erdoğan, dünyanın tarihi bir süreçten geçtiğini dile getirdi. Uluslararası düzenin ağır bir imtihan verdiğini belirtti. Böylesi dönemlerin riskler kadar fırsatlar barındırdığına da dikkati çekti.
2: Bugün AK Parti'nin ikinci çeyrek asrı tam da böyle bir zeminde ve Cumhuriyetimizin yeni yüzyılında başlamaktadır. İlk çeyrek asırda sorunlarını çözen, kendi gücüne güvenen, kendi kararını veren ve kendi yolunu çizen Türkiye'yi hep birlikte inşa ettik. Önümüzdeki çeyrek asır ise inşa ettiğimiz bu kapasitenin kurucu bir etkiye dönüşeceği dönem olacaktır.
0: Erdoğan, hedeflerinin sadece değişimin hızına ayak uydurmak değil, değişime yön verebilmek olduğunun da altını çizdi. Köklerinden aldığı güçle geleceğe yön veren büyük Türkiye için gayret gösterdiklerini ifade etti. AK Parti'nin 25. yıl vizyonu, bu tarihi sorumluluğumuzu yerine getirebilmenin yol haritası, milletimizin kutlu yürüyüşünü yarınlara taşıma kararlılığımızın tescilidir, ifadelerini kullandı.
1: Türkiye yüzyılının mimarı, milletimizin hizmetkarı, dünya diplomasisinin öncü lideri geliyor. Çeyrek asırlık AK Parti'mizin genel başkanı, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan geliyor.
0: AK Parti'nin 25. yıl vizyon belgesi 10 ana başlıktan oluştu. Belgede küresel sistemde öncü Türkiye, milli teknoloji ve dijital egemenlik, öngörülebilir hukuk, güven veren yargı, kuşatıcı anayasa, güçlü aile, müreffeh toplum ve yeşil dönüşüm çağında Türkiye gibi maddeler yer aldı. 71 sayfalık vizyon belgesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı bazı törenler, mitingler, toplantılar ve buluşmalarda çekilen fotoğraflara da yer verildi.
3: Üreten, büyüyen, kendi teknolojisiyle geleceğe yön veren bir Türkiye.
4: Emine Erdoğan'dan da AK Parti'nin 25. yıl dönümüne ilişkin, 25. yılına dair ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşım geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, AK Parti'nin çeyrek asırlık dava ve hizmet anlayışının milletimizin gönlünde daha nice yıllar karşılık bulmasını diliyorum ifadelerini kullandı. Emine Erdoğan, dün Başkent Millet Bahçesi'nde düzenlenen AK Parti'nin 25. kuruluş yıl dönümü programına ilişkin bu açıklamaları sosyal hesabından yaptı. Programdan görüntülere de yer verilen paylaşımda Emine Erdoğan, AK Parti'nin çeyrek asırlık dava ve hizmet anlayışının milletimizin gönlünde daha nice yıllar karşılık bulmasını diliyorum ifadelerini ineledi. Şimdi elbette ki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu açıklamalarını, konuşmasını değerlendirmek lazım. Bir konuğumuz var. Bitlis Eren Üniversitesi'nde öğretim üyesi olan Profesör Doktor Adem Palabıyık bizimle birlikte. Hocam günaydın, hoş geldiniz.
5: Teşekkürler. Günaydın Deniz Hanım. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun.
4: Çok teşekkürler. Dün gerçekten miting tadında bir program düzenlendi ki zaten böyle olacağını da AK Parti teşkilatı günler hatta haftalar öncesinden duyurmuştu. Hatta en az bir aylık bir hazırlık sürecinin olduğu da ifade edildi AK Parti'nin basın tarafından. Özellikle tabii Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarını değerlendirmek lazım. 25 yıl önce milletin umudu olarak kuruldu, hamurunu millet yoğurdu, kumaşını millet dokudu. Bugünlere millet getirdi ifadesini kullandı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Benim en çok dikkatimi çeken açıklaması sözü bu oldu. Tabii ki terörsüz Türkiye süreciyle ilgili mesajlarını falan da konuşacağız ama siz özellikle bu ifadesini, millet vurgusunu nasıl değerlendiriyorsunuz ve tabii ki genel olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından özellikle de gelecek için nasıl bir çıkarımda bulunmalıyız?
5: Şimdi Deniz Hanım, AK Parti biliyorsunuz özellikle Türkiye'nin yaşadığı büyük bir kriz ardından aslında siyasete dahil oldu. Siyaseti yeniden inşa etti. Özellikle 2001'deki ekonomik kriz hem ülkemizin yaralarını çok fazla büyüttü hem de özellikle ekonomik anlamda kalkınmanın gidişatını zorlaştırmıştı. Şimdi AK Parti öyle bir zaman aralığında ortaya çıktı ve siyasetini inşa etti ki biliyorsunuz

0: krizin ardından özellikle insanların, milletin umudu haline geldi. Sayın Cumhurbaşkanı'nın söylediği sözler, inşa ettiği siyasal vizyon bu açıdan bence çok değerliydi. Özellikle o milletin hamurunu yoğurma, işte kumaşını milletin dokuma kavramları tabii bizim için de çok önemliydi. Ben bunu bir gelenek, bir kuşak partisi olarak aslında lanse ediyorum. Çünkü biliyorsunuz yani AK Parti'den ve Sayın Cumhurbaşkanı'ndan bahsettiğimiz zaman Adnan Menderes'ten başlıyoruz. Yani çok partili hayattan başlayan bir siyasal gündemi şu an merceğe alıyoruz. Adnan Menderes'ten başlayan, özellikle Erbakan Hoca ile devam eden, sonra Turgut Özal'ın özellikle siyasal vizyonuyla çerçevelenen ve AK Parti'nin hem siyasal vizyonunu geçmişten buraya öldüğü hem de siyasal liderlik anlamında aslında bu merkez sağın güçlü liderlerine dayanan bir işaretin özellikle AK Parti kadrolarını teşkil ettiğini görüyoruz. Ve bu hani kumaşı milletin dokuma hikayesi de özellikle burada şekilleniyor. Bu geçmişten gelen bir şey. Milletin yüzünü döndüğü siyasal partiler özellikle bu üç ekol tarafından şekillenmişti. Hem Sayın Cumhurbaşkanı'nın siyasal varlığı hem siyaseti yeniden inşa edişi hem de AK Parti'yi dönüştürmesi. Yani AK Parti olduğu gibi kalan bir parti değil dikkat ederseniz. Kadrolarını yeniledi. Hatta zaman zaman gitmez denilen isimleri Sayın Cumhurbaşkanı siyaset arenasından geri çekti. Yeni isimlere yol verdi ama aynı zamanda yeni isimlere bir vizyon sundu. Bu tabii liderlikle özdeş bir vizyondu. Dolayısıyla hem milletle bağını hiç koparmadı. Hatırlarsanız bütün büyük krizlerde yüzünü millete döndü Deniz Hanım ve tekrar seçildi, tekrar kazandı. Mecliste çoğunluğu elde etti. Yani millet özellikle merkez sağda konumlanan ama aynı zamanda İslamcılığı da bir batı karşıtlığına dönüştürmeyen, kalkınmayı temel merkezine yani ontolojisine angaje eden, öteki taraftan yaşadığı bütün siyasal krizlerde yani yaşanan siyasal krizleri ben özellikle kapatma davası ve benzeri süreçleri kastederek söylüyorum. Bütün siyasal krizlerde yüzünü millete dönerek bu tüyümü milletin çözmesini istedi. Dolayısıyla hem milleti tarafından yalnız bırakılmadı AK Parti hem de gerçekten kumaşı millet tarafından dokundu. Bu tarihsel sosyoloji bence böyle şekillenebilir.
1: Peki terörsüz Türkiye ile ilgili olan kısma gelelim hocam. Çünkü sadece terörün bitmesi anlamına gelmiyor dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Emperyalistlerin de planlarının alt üst edileceğini söyledi. Buradaki emperyalistlerden kastettiği kişiler ya da ülkeler, kurumlar kimler? Bir de elbette ki suyu bulandırmaya çalışanlar var diyerek aslında burada da muhalefete mi bir tepki gösterdi? Ne dersiniz?
0: Şimdi Deniz Hanım, AK Parti öncelikle öyle bir modernite süreci sundu ki bu işte bazı teorilere bile konu oldu. Biz bunu kavramsallaştırdığımızda Batı dışı modernleşme dedik buna. Fakat Batı'yı karşısına alan, Batı'nın özellikle dinamiklerinden uzak duran bir modernleşme biçimi değildi bu. Sadece Batı dışı toplumlarda da modernleşmesinin nasıl olabileceğini ilmek ilmek dokudu ve öğretti. Dolayısıyla ben buradan yola çıkarak özellikle AK Parti'nin bu bahsettiğini süreçlerdeki vizyonunu şekillendirmesinin önemli olduğunu düşünüyorum. Teröristler Türkiye'de bunun gibi çok önemli bir model. Yani işte hatırlarsanız sizinle bazı programlarda biz özellikle IRA ve ETA'dan bahsetmiştik. Şimdi AK Parti güçlü bir hükümetle devletin ortaya koyduğu politikayı milli ve yerli bir politik olarak tanımladı. Aynen Batı dışı modernleşme gibi farklı bir modernleşme politikası, farklı bir model inşa etti. Ve teröristsiz Türkiye tamamen dünyada ilk defa uygulanan bir terör tasfiye modeli haline geldi. Tabii bu sadece hükümetle birlikte değil ama aynı zamanda Sayın Cumhurbaşkanı'nın karizmasıyla da küresel vizyonuyla da bence yani yere ayakları basan bir sistem haline geldi. Burada da karizma sosyolojisinden bahsedeceğiz. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanı aynı zamanda gelenekten gelen ve kriz zamanlarından devleti, hükümeti, hatta toplumu, milleti uzak tutmaya çalışan bir politika güttü. Şimdi bütün bunlarla birlikte biz teröristler Türkiye vizyonunu okuduğumuzda şunu diyoruz. Özellikle hükümeti güçlendiren bir siyasal sermaye üreten AK Parti aynı zamanda yerli model sunmakta ve bu modeli bağımsız hale getirmekte çok usta bir vizyon izledi. Teröristler Türkiye'de bunlardan birisi Deniz Hanım ve evet doğrudur bunu bulandırmaya çalışanlar var maalesef. Zaten olacaktı da çünkü en baştan itibaren siyasal çıkarların çatıştığı AK Parti kadar güçlü olmayan ama AK Parti'yi taklit etmeye çalışan, maalesef kendisinin de milliyetçi olduğunu iddia eden siyasal çıkarlar burada olacaktı oğlum. Yani bu işin doğası gereği böyleydi ama özellikle Cumhur İttifakı buna da izin vermedi ve bu sürecin yolunda sağlıklı bir şekilde ilerlemesini de sağladı. Suyun bulanma meselesi

0: sözde düşünen siyasal partiler diyelim artık, gerçekten teröristi Türkiye'ye karşı durmakla, bu vizyona ortak olmamakla hem milliyetçi olmadıklarını bence ispatladılar, hem de devletin çıkarlarına hizmet etme konusunda insanların zihninde ciddi soru işaretleri bıraktılar. Umarım bu yanlışlarından bir an önce dönerler.
1: Hocam şimdi AK Parti'nin 25. kuruluş yıl dönümüydü ama benim o açıklamaları dinlerken dikkatimi çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan ifadelerinden biri de özellikle birçok kez, sadece bir kez değil, MHP liderini defalarca teşekkür etti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Tabii Devlet Bahçeli'nin de o ana özel bir hediyesi de çok kıymetliydi. Onun için de ayrıca teşekkür etti. Şimdi 15 Temmuz 2016 süreciyle başlayan bir ittifak var, bir dayanışma var. Aslında yine buna da bir vurgu yapmıştır diyebilir miyiz ki zaten terörsüz Türkiye sürecinin Bahçeli'nin çağrısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'la birlikte omuz omuza vererek bu ana geldiğini söyleyebiliriz. O kısımla ilgili ne söylersiniz? Hem ittifak hem de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bahçeli'ye olan teşekkür kısmı ile ilgili.
0: Yani devlet adamlığı budur aslında, işin özeti bu Deniz Hanım. Çünkü devletin zor durumlarda kaldığı, kriz aşamalarında yeni politikalar inşa etmeye çalıştığı zaman aralıkları her zaman olmuştur ki bu bütün siyasal devletlerin süreçlerinde vardır. Sayın Devlet Bahçeli burada devlet adamlığını ispatlıyor. Yani bakın, bir siyasal parti lideri olarak ve özellikle Türk milliyetçiliğinin merkez konumlandığı bir siyasal partiden bahsediyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi'nden bahsederken. Ve Sayın Devlet Bahçeli de yıllardır, yani 40 yıldır bu hareketin özellikle en önemli temsilcisi olarak Türk siyasal hayatında yerini koruyor. Ve devletimizin zaafa uğratılmaya çalıştığı ihanet şebekesini, tabiri caizse bağırsaklarından atmaya çalıştığı bir dönemde Sayın Bahçeli devlet adamlığının ne olduğunu aslında ilmek ilmek öldü ve insanlara öğretti. Ve özellikle 15 Temmuz sonrasında Sayın Cumhurbaşkanı'yla birlikte hareket etmesinin arkasında da bu var. Ne zaman yani belirli aşamalarda ve zamanlarda devlet içerisindeki klikler özellikle devleti zaafa uğratmaya çalışırsa Deniz Hanım, Devlet Bey bu dönemlerde çok ciddi çıkışlar yaptı. Bu 15 Temmuz'da da böyle oldu. Hatırlarsanız 2017-18 seçimlerinde de böyle oldu. Sonrasında pandemide yaşanan o önemli krizleri hatırlayalım. Özellikle kalkınmada yaşanan sorunlarda Devlet Bey Cumhur İttifakı'nın en önemli etkilerini hayata geçiren Sayın Cumhurbaşkanı ile birlikte lider oldu ve son sizin söylediğiniz teröristi Türkiye meselesinde de yine Sayın Devlet Bahçeli bu meseleyi gündeme getirerek Sayın Cumhurbaşkanı'nın desteğiyle sürecin yürütülmesini sağladı. Dolayısıyla Devlet Bahçeli denildiği zaman sadece bir siyasal aktör ya da bir siyasal isimden bahsetmiyoruz. Türk milliyetçiliğinin sınırlarını yeniden çizen, bu bence çok önemli, yeniden çizen, yeniden tanımlayan, milliyetçiliğin sadece faşizm olduğunu aksine aslında devletin varlığını, bütünlüğünü aynı zamanda bunun İslam'la sentezlendiği bir metodoloji sunan ve devletin zaafa uğratılmaya çalıştığı dönemlerde Sayın Cumhurbaşkanı'nın yanında yer alan en önemli devlet aktörü olarak karşımıza çıkıyor ve yine söylüyorum, devlet adamlığının ne olduğunun sorusu sorulduğu zaman Sayın Devlet Bahçeli bu sorunun cevaplarının birinci şıkkı olarak karşımıza çıkıyor. Burada şu da çok önemli Deniz Hanım. Yani Sayın Cumhurbaşkanı ile kurmuş olduğu iletişim ve ahenk, uyum da çok önemli. Yani özellikle çok uzun bir süre devam eden bu ahenk ve uyumun devletimizi nerelere getirdiği de ortada. Yani Sayın Cumhurbaşkanı inlerine gireceğiz demiştik. İnlere girildi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bugün ne kadar güçlü olduğu bir kez daha ispatlandı. İşte sınırlarımızda, Suriye'de, Irak'ta neler yaptığımız, yani eğer devlet kendi iç cephesini güçlendirirse dış cephede nelerin olacağına dair bize bir vizyon da sundu. Dolayısıyla bütün bunların arka planında Sayın Cumhurbaşkanımızla birlikte Sayın Devlet Bahçeli'nin vermiş olduğu siyasal ağı da unutmamak lazım. Bence bu vurgu çok önemliydi.
1: Peki bir ifadesi var ki o da Türkiye için aşkla çalışmaya devam edeceğim dedi. Şimdi bu sözü 2028 ve sonrası için nasıl okumalıyız?
0: Aslında Sayın Cumhurbaşkanı sanırım katıldığı bir televizyon programında bunu bir cümleyle ifade etmişti. Ve orada Sayın Emine Erdoğan'a da çok teşekkür etmişti. Sayın Cumhurbaşkanı ağlamıştı daha, yanlış hatırlamıyorsam. Bir çocuklarıma hiç vakit ayıramıyorum demişti. Hatta bir gün eve geç geldiğinde sanırım çocuklarından bir tanesi.

0: Sümeyye Hanım sanırım bir yazı asmıştı. Baba bizimle de ilgilen biraz diye. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı'nın hizmet aşkı, millete olan bağlılığı, sadakati, vefası. Bakın bu çok önemli. Bence vurgulanması gereken en önemli konu. Çünkü işte bunlar aslında Deniz Hanım, gerçekten Sayın Cumhurbaşkanı'nın aşk ile koşan yorulmaz sözünün arka planını inşa ediyor. Kendisini, ömrünü, ailesine ayıracağı zamanı, devletine, milletine ayıran bir siyasal liderden bahsediyoruz. Az değil, 25 yıl. Bir de bunun öncesi var tabii. Yani İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve diğer işte Milli Türk Talebe Birliği ve benzeri bütün süreçlerdeki Sayın Cumhurbaşkanı'nın siyasal varlığından söz ediyoruz. Ömrünü siyasete vermiş ama ömrünün son 25-30 yılını aktif siyasette devletin önemli işlerini yapmak, krizlerden devleti korumak, hükümeti yeniden inşa etmek ve benzeri sayabileceğimiz bütün süreçleri yeniden planlayarak ilerletmek ve geliştirmekle ömrünü geçiren bir liderden bahsediyoruz. Dolayısıyla aşk ile koşmak bu demek. Yani dünyada böyle bir lider örneği var mı? Bu son 1950'den sonra yok. Olsa bile, yani zaman aralığı yakın olsa bile Deniz Hanım, belki Putin'den hani bahsedilebilir, devletini nereden nereye getirdiğine bakmak lazım. Yani ben bölgede yaşayan bir akademisyenim, nelerin nasıl değiştiğini ben kendi gözlerimle çok iyi görebiliyorum. Dolayısıyla devlete hizmet etmek demek, yani devletçi olmak, milliyetçi olmak demek sadece işte naralar atmak anlamına gelmiyor. Sayın Cumhurbaşkanı'nın, Sayın Devlet Bahçeli'nin ortaya koyduğu irade, Sayın Cumhurbaşkanı'nın son 25 yılda ne yaptığına bakılırsa bence bu vizyonun ne demek olduğu çok daha net anlaşılabilir.
1: Hocam bir de protokol yoktu. Hem Cumhurbaşkanı Erdoğan hem eşi vatandaşla oradaki halkla yan yanaydı. Özellikle tabii ki o dönemde doğan gençlerin arasındaydı Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi. Hatta bilmiyorum sizin de dikkatinizi çekti mi? O drone gösterileri yapılırken Teşkilat isimli o kısa film izlenirken partiyle ilgili hep gençler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kulağına eğilip bir şeyler gösterdi, söyledi. Bir yandan hem sahneye odaklıydı hem drone gösterilerini izlemeye hem gençlere kulak verdi, böyle bir konuştular. Onu nasıl değerlendirirsiniz?
0: İşte gelecek vizyonu bu demek. Yani siz siyaseti kuşaklara aktaramadığınızda, siyasetin kurumsallaşmasını inşa edemediğinizde kaybedersiniz. Ama Sayın Cumhurbaşkanı özellikle az önce vurguladığım meseledeki etkisini sürekli olarak devam ettirerek üretiyor. Yani siyasal partiler biliyorsunuz kabuk değiştirmek zorundadır Deniz Hanım. Sayın Cumhurbaşkanı özellikle yine altını çizerek söylüyorum. Partiden gitmez denilen isimlerle alakalı olarak ortaya koyduğu siyasal vizyonu gençlere aşılamayı başardı. Ve gençlere aşılamayı başardığında da gençler Sayın Cumhurbaşkanı'na inandı Deniz Hanım. Bu çok önemli. Yani bir lidere inanmak, bir lidere sadakat, bir lidere bağlılık, bir lider vizyonunun olması gençler için de bence çok önemli ve değerlendirilmesi gereken en önemli başlıklardan birisi. Çünkü siz bir rol model ortaya koymadığınızda ya da koyamadığınızda siyasette o rol modele yakınlık duyabilecek bir genç kuşağı da inşa edemezsiniz. Bir de Sayın Cumhurbaşkanı'nın geçmişine baktığınızda yani sürekli olarak dürüstlük, sadakat, hizmet ve benzeri süreçlerle alakalı bir tarihsel sosyoloji görüyorsunuz. Yani yıkımdan ziyade inşa etmeye üreten, umudu aşılayan bir liderden bahsediyoruz. Aynı zamanda bu lider küresel siyaseti de dönüştürüp değiştirebiliyor. Bu çok önemli ve gençlerin en önemli beklentisi biliyorsunuz umut. Umut kavramı üzerinden siyaseti inşa ediyorlar. Kendi geleceklerini belirleyecek, şekillendirecek meselelere önem veren liderleri onlar da benimsiyorlar. Sayın Cumhurbaşkanı politikalarını üretirken üretim meselesinin içerisine genç kuşağı, gençleri yerleştiriyor, umudu yerleştiriyor. Dolayısıyla Türkiye'nin kalkınma vizyonunun yanına siz gençlerin gücünü, gençlerin umudunu, gençlere rol model olmayı eğer angaje ederseniz ve bunu başarırsanız ve bununla birlikte gençlere de ulaşırsanız işte o zaman bu az önce izlediğimiz görüntüler, Sayın Cumhurbaşkanı'nın etrafında gençlerle birlikte vermiş olduğu fotoğraflar, gençlerin Sayın Cumhurbaşkanımıza korkmadan, çekinmeden ki Sayın Cumhurbaşkanımız biliyorsunuz gerçekten raconunu kendisi koyan bir lider. Ama bütün bunlara rağmen gençlerle kurmuş olduğu diyalogda ne kadar merhametli, şefkatli ve anlayışlı olduğunu görüyoruz. Onlarla birlikte vakit geçirmeyi hatta zaman zaman onlarla buluşmayı da önemseyen bir lider. Bundan dolayı ben hani şöyle özetleyeyim. Umut veriyorsanız gençler sizin yanınızdadır. Umudu ortadan kaldırıyorsanız gençler sizi terk eder. Sayın Cumhurbaşkanı 25 yıldır umut veriyor ve gençler bir rol modeli olarak bundan sonra da Sayın Cumhurbaşkanı'nın yanında duracaklardır.
1: Peki hocam, çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Bitlis Eren Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olan Profesör Doktor Adem Palabıyık bizimle birlikteydi. Detayları konuştuk. Sağ olun hocam. Diyarbakır'ın Merkezsur ilçesinde kedinin tırmaladığı 3 yaşındaki çocukta kuduz virüsü tespit edildi. Tabii o bölgede de artık denetimler, tedbirler arttırıldı. Şimdi detayları konuşacağız. Hemen oraya uzanalım. Türk Medya Diyarbakır temsilcisi Şeyhmus Çakan. Detaylar nelerdi? Şeyhmus, 3 yaşındaki bir çocuktan bahsediyoruz ve kuduz virüsü tespit edildi.
2: Deniz, maalesef o Kudüs virüsü tespit edilen çocuk entübe edildi. Şu an Diyarbakır Çocuk Hastanesi'nde entübe bir şekilde yaşamını şu an için devam ettirdiğini söyleyebiliriz. Ama kuduz vakasının ortaya çıkmasının ardından gerek Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü gerekse Diyarbakır Valiliği bu konuda hassas bir çalışma yürüttü. İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri bölgede yine bir tarama gerçekleştirdi. Özellikle çocuğun ailesi ve diğer köyde bulunan, yani kuduz şüphesi ya da aşı yapmak isteyen herkese aşılar, kuduz aşılarını yaptırmış oldu. Ama çocuğun tabii ailesinin vermiş olduğu bilgiler doğrultusunda çocuğun daha önce bir kedi tarafından ısırıldığını ama aile bunu çocuğu hastaneye getirdiği zaman söylemediği de belirlenmiş oldu. Doktorların yapmış olduğu tüm müdahalelere rağmen anne sonrasında çocuğun çocuğunun kolunu ısırdığını söyledi ve bunun üzerinde çocukta kuduz teşhisi konuldu. Çocuktan alınan numuneler hemen Ankara'ya Diyarbakır Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından özel bir araçla gönderildi ve Ankara'da yapılan inceleme sonrasında da çocukta kuduz virüsü tespit edildi ve sonrasında da köyde tarama gerçekleştirdi. Tabii özellikle Sur ilçesi Sur Kaymakamı Hasan Akbulut başkanlığında ilçe Hıfzı Sıfa Kurulu toplandı ve almış olduğu tabii kararlar vardı. Özellikle belediye tarafından sokak hayvanlarının, yani sahipsiz sokak hayvanlarının toplatılarak aşı yapılması konusunda da bir karar almış oldu ve olayın meydana geldiği andan itibaren de şu an sokak hayvanlarının toplatılması ve aşıların yapılması konusunda da bir çalışma yürütülüyor. Aslında çocuk 10 Ağustos'ta hastaneye getiriliyor ve çocuğun ateşi yüksek olması nedeniyle çocuk hastanesinde tüm tetkikleri ve çalışmalar, yani tedavisi amacıyla tedavisi yapılıyor. Ama aile çocuğun kedi tarafından ısırıldığını önce belirtmiyor. Sonrasında çocuğun annenin kolunu ısırmasıyla aslında çocukta kuduz olduğu belirlenmiş oldu ve sonrasında Diyarbakır Çocuk Hastanesi ekipleri, doktorları adeta seferber oldu. O çocuğun yaşama tutulması için gayret ve mücadelelerini sürdürdü ve Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri de şu an bölgede filyasyon, temas taraması ve sağlık kontrolleri de yoğun bir şekilde devam ediyor. Tabii İl Tarım Orman Müdürlüğü ekipleri de bölgede gerekli önlemlerini aldı. İl Tarım Müdürlüğü ekipleri de bölgede hayvanlar üzerinde çalışmalarını yoğun bir şekilde devam ettiriyor. Ama şu an edindiğimiz bilgide özellikle çocuğu ısıran o kedinin öldüğü yönünde, yani yaşamını yitirdiği yönünde bilgi var. Neden? Çünkü kuduz taşıyan bir hayvan 10 günlük süre içerisinde yaşamını yitiriyor. Bu yetkililer tarafından verilen bilgi. Ama çocuğun şu an durumunun kritik olduğunu söyleyebiliriz. Şu an çocuk maalesef entübe edilmiş durumda. 3 yaşında çocuk ve bu kapsamda da o kuduz vakasının tespiti sonrasında da köyde filyasyon ekipleri yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor ve İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri de her konuda denetimlerini devam ettiriyor diyerek sözü şimdilik size bırakalım Deniz.
1: Türk Medya Diyarbakır temsilcisi Şeymus Çakan bize konuyla ilgili detayları aktardı. Elbette ki 3 yaşındaki çocuğun da ne yazık ki entübe edildiğini söyledi. Eğer başka gelişmeler olursa elbette ki yine detayları almak için Şeymus Çakan'a döneceğiz. Şimdi sıradaki haberle devam edelim. Giresun'un Keşap ilçesinde etkili olan sağanak ne yazık ki sele neden oldu ve 2 kişi de o sele kapılarak kayboldu. Elbette ki bir ize ulaşmak için de ekipler aralıksız çalışmalarını sürdürüyor. Kentte 13 Ağustos gecesi etkili olan kuvvetli yağış özellikle Keşap, Espiye ve Yağlıdere ilçelerinde sel ve taşkınlara neden oldu. Keşap ilçesine bağlı Karabulduk beldesine seyir halindeki bir araç derenin taşması sonucu sele kapıldı. Araçta bulunan 3 kişiden Ahmet Yılmaz kendi imkanlarıyla kurtulurken Mehmet Akkaya ile yeğeni Muhammed Abdullah Hakkıoğlu kayboldu. İhbar üzerine bölgeye AFAD, AKKU, TÜCAK ve polis arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekipler iş makinelerinin de desteğiyle Karabulduk beldesi Karadere köyü mevkiinde arama çalışmalarına başladı. Selin taşıdığı malzemelerin bulunduğu dere yatağı ve çevresinde ekipler tarafından yoğun çalışma yürütülüyor. Arama çalışmalarında ekipler dere güzergahı boyunca detaylı tarama gerçekleştirirken kayıp kişilere ait herhangi bir ize ulaşabilmek için çalışmalarını sürdürüyor. Bölgede selin ardından oluşan heyelan ve yol hasarları da ekiplerin çalışmalarını ne yazık ki güçleştiriyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek hem Kırıkkale'de hem de Kızılcahamam'da işlenen iki cinayet dosyasının daha aydınlatıldığını belirtti ve sosyal medya hesabından uzun bir paylaşım yaptı aslında. Ancak özellikle dikkat çeken açıklamalar şuydu: 4 ay içinde 30 dosyada 35 faili cinayet aydınlatıldı dedi.
3: Polis. Faili meçhul cinayetler aydınlatılıyor, her şey gün yüzüne çıkıyor.
4: Şöyle geç.
3: Bilgilendirme Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten geldi. Bakan Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda iki ayrı cinayet dosyasında gelişmelerin yaşandığını belirtti. Bu kapsamda Kırıkkale ve Kızılcahamam'da işlenen iki cinayet dosyası daha aydınlatıldı. 2014 yılında Kırıkkale'de kaybolan ve 2025 yılında cansız bedeni bir ikametteki derin dondurucuda bulunan Hüseyin Okumuşoğlu'nun ölümüne ilişkin dosya yeniden ele alınarak soruşturma derinleştirildi. 98 kişinin ifadesine başvuruldu. 112 farklı kurum ve kuruluşla yazışma gerçekleştirildi. Teknik incelemeler, iletişim kayıtları ve elde edilen yeni bulgular doğrultusunda olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 17 şüpheli tespit edildi. Sabah gerçekleştirilen operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı. Diğer önemli gelişme ise 2018 yılında Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde öldürülen Emrah Daşdemir'e ilişkin soruşturmada yaşandı. HTS kayıtları, baz hareketleri, sosyal medya yazışmaları ve şüpheli beyanları ayrıntılı şekilde değerlendirildi. Şüpheli hakkında daha önce verilen ek kovuşturmaya yer olmadığına dair karar, elde edilen yeni bulgular üzerine kaldırıldı. Soruşturma kapsamında Halil Can Çelik de sabah saatlerinde gözaltına alındı. Bakan Gürlek sosyal medya hesabından yaptığı açıklamanın devamında, faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığımızın ilgili Cumhuriyet Başsavcılıkları ve kolluk birimleriyle koordineli olarak yürüttüğü çalışmalar kapsamında 4 ay içinde 30 dosyada 35 faili meçhul cinayet aydınlatıldı bilgisini verdi. Öte yandan Bakan Gürlek, aradan kaç yıl geçerse geçsin ortaya çıkan her yeni delilin, ulaşılan her yeni izin peşinden gitmeye, faillerin tespit edilerek yargı önünde hesap vermesi için gereken bütün çalışmaları kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz dedi.
1: Manisa Salihli'de tüp dolum tesisinde nedeni henüz bilinmeyen bir şekilde bir patlama meydana geldi ki patlamalar arka arkaya olunca sonrasında da yangın çıktı. Arda arda yaşanan patlamalar çevrede korku ve paniğe neden oldu. Yoğun duman ve alevler gökyüzüne yükseldi. Tesis alevlere teslim oldu. Olay Manisa'nın Salihli ilçesinde sanayi sitesindeki tesiste meydana geldi. Çevrede bulunan vatandaşlar patlama seslerinden sonra hemen ekiplere ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler yangına hızla müdahale etti. Yangını söndürme çalışmaları ise devam ediyor. Şimdi motosiklet sürücülerini ilgilendiren bir haber var. Ehliyet sınıfınızın yeterli olup olmadığını belirlerken artık sadece motorun hacmine, yani o cc dediğimiz değere bakılmayacak. Kilowatt gücü ve güç ağırlık oranı da belirleyici olacak ki sınırı aşan motosikleti kullanan sürücüye ise elbette ki bir ağır ceza bedeli var. O da 11.629 lira ceza kesilecek.
4: CC'ye mi dikkat ettiniz alırken yoksa kilowatt bilgilerine mi?
5: Her ikisini de az çok biliyorum ama CC'ye daha çok dikkat ettim.
6: Ehliyetim 500-600'e kadar zaten kullanıyor. Ekonomik olduğunu düşündüğümden ben CC'ye dikkat ettim.
7: Motosiklet sürücülerinin sıkça düştüğü CC yanılgısı pahalıya mal olabiliyor. Özellikle A2 ehliyet sahipleri için motor hacmi değil, kilowatt gücü ve güç ağırlık oranı belirleyici oluyor.
4: Motosiklet sürücüleri için CC değil, kilowatt önemli. Özellikle A2 ehliyetinde yapılan en büyük hatalardan birisi 600 CC'ye kadar motosikletleri kullanıyor olabilmelerini zannetmeleri. Oysa o sürücüler kilowatt sınırını aştığı zaman cezayla karşılaşabiliyor.
7: Motosikletlerde ehliyet sınıfını belirleyen tek kriter motorun CC değeri değil. Özellikle A1 ve A2 sınıfı sürücü belgelerinde motor gücü ve güç ağırlık oranı da kritik önem taşıyor.
8: A1 sınıfına baktığımız zaman genelleme yapalım. 125 CC'ye tekabül eder. Bu da 11 kW'a kadar motorları kullandırır A1 sınıfı. 11 kW üzeri motorlarda da 35 kW'a kadar olan kısımda da A2 sınıfı. Sınıfındaki motorları kullandırır. Bunun üzerindeki bütün güçlü motorlar içinde A sınıfı tercih edilebilir.
7: Yaygın olarak bilinen A2 ehliyet 600 cc'ye kadar tüm motosikletleri kullanır düşüncesi ise sürücüleri yanılgıya düşürebiliyor.
8: Konu esasında insanların ruhsatlarını veya araçların teknik şartnamelerini okumadan işte A2 sınıfına uygun 600 cc bir motor olmayabilir. Çünkü 600 cc güç ve ağırlık oranına göre her motosikletin teknik şartnamesinde farklılık gösterebilir. Araçlar da kendi içinde farklılaşabiliyor. Bir süper sport bir araçta, bir otomatik sınıfta bir aracın güç ve ağırlık denge oranları farklı olabilir. O yüzden muhakkak ruhsat bilgilerini veya teknik şartnamelerin iyi incelenmesi ve ona göre doğru ehliyet programlarına katılmaları sürücü adaylarının daha doğru olur.
7: Ruhsatta sadece CC hanesine bakmak yeterli değil. Motosikletin kilowatt cinsinden gücüyle ağırlığının da hesaba katılması gerekiyor.
8: 0.07 bölü kaç kiloydu?
9: 116.
8: 116 eşittir 0.0006. Yani bu sınırın altında kaldığı için otomatik olarak A1 sınıfı segmentine dahil oluyor.
5: Yani bence de insanlar biraz bilinçli olmalı, dikkat etmeli. B ehliyeti olan insanlara da 125 cc verilmemeli bence. Çünkü herkes çok kaza yapıyor.
6: Bilinçlenmeleri gerekiyor. Ben onu biliyorum. İyi araştırsınlar. Boş yere ceza yemesinler.
4: Yanı başımızda duran bu motosiklet A sınıfı ehliyetiyle sürülüyor ve o sürücülerin herhangi bir cc veya kilowatt derdi bulunmuyor. Çünkü A sınıfı ehliyetine sahip sürücüler her cc ve her kilowattaki motosikleti rahatlıkla kullanabiliyor.
7: Bir başka önemli ayrıntı ise eski ehliyetler. 2013 yılı ve öncesinde A2 sınıfı sürücü belgesi alanların ehliyetleri yenileme sürecinde A sınıfına düşürüldü.
8: Yasalaşma oldu ve sınıflara ayrıldı. Bu sınıflara ayrılması tamamen çok doğru bir harekettir. Çünkü güç ve ağırlık oranına göre A1, A2 ve A sınıfı olarak ve içinde A1 ve A2'yi manuel ve otomatik olarak ayırıyor. A sınıfında da bunu tamamen sınırsız hale getiriyor. Burada tabii ki yaş grubuna da hitap ediyor. 16 yaş A1, 18 yaş A2, 24 yaş ve üstü A sınıfı müracaatı gerçekleştirebiliyor.
7: Sürücü belgesinin sınıfına göre kullanmaya yetkili olmadığı motosikletle trafiğe çıkan sürücüye 11.629 lira idari para cezası kesiliyor. Sürücünün ehliyetine ayrıca 20 ceza puanı işleniyor.
1: Batman merkezli 4 ilde kripto para dolandırıcılığı yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik bir operasyon başlatıldı ki bu operasyonda gözaltına alınan 9 zanlıdan 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.
3: Kripto para dolandırıcılığı yaptılar. Operasyonda kıskıvrak yakalandılar. İnternette yatırım grubu açarak bir kişiye sahte kripto para satan şüpheliler mağdurun 1 milyon 550 bin lira değerindeki kripto parasını aldı. İhbar üzerine jandarma ekipleri gelişmiş kripto varlık takip analiz sistemiyle suç gelirinin blok zincir üzerindeki izini sürdü. Dijital takip sonucu 9 şüphelinin kimlik ve adres bilgileri tespit edildi. Batman merkezli İstanbul, Ankara ve Mersin'de eş zamanlı düzenlenen operasyonda 9 zanlı gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda bir soğuk kripto cüzdanı, suç gelirinden elde edilen 3 kilo 420 gram altın, 14 cep telefonu, 6 dizüstü bilgisayar, 13 sim kart, 3 alıcı

0: Kulak verecek notunun bulunduğu defterle iki USB bellek ele geçirildi. Yürütülen soruşturma kapsamında şebekeye ait 262 banka hesabına, 8 kripto cüzdanına, 3420 gram altına, 7 araca ve 8 taşınmaza el konuldu. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Sinop'ta denizin içinde roket veya füze parçasını andıran şüpheli bir cisim bulundu. Bir kişi de o parçayı aldı, denizden karaya çıkardı ki arkadaşı da o anları kaydetti. Ancak iki kişi de ne yazık ki tehlikenin farkında değillerdi.
1: Denizdeki şüpheli cismi kucaklayarak karaya çıkarttı. Cesareti herkesi şaşırttı. Görüntü Sinop'tan. Deniz içerisinde askeri mühimmata benzer şüpheli bir cisim görüldü. Sahildeki bir vatandaş olası tehlikeyi ve sonunu düşünmeden denize girerek cismin yanına gitti. Denizdeki cisim roket ya da füze parçasına benziyordu. İşte asıl tehlike de tam bu noktadaydı. Çünkü cismin patlama riski olabilirdi. Ancak o bu büyük tehlikeyi tamamen görmezden geldi ve cismi kucakladığı gibi karaya arkadaşının yanına taşıdı. Karaya çıkardığı yetmezmiş gibi bir de üstüne basarak cismi kumsala sabitlemeye çalıştı. Denizde bulunan cismin askeri mühimmata ait bir parça olup olmadığı henüz belirlenemedi. Mühimmat özelliği taşıyıp taşımadığı ve denize nasıl ulaştığı yapılacak detaylı incelemenin ardından netlik kazanacak.
0: Miras kalan ev ve arsalar özellikle de kardeşler arasında ne yazık ki anlaşmazlıklara neden olabiliyordu. Ancak yapılan düzenleme ile birlikte bir değişikliğe gidildi satış sisteminde. Artık ilk açık arttırmada öncelik mirasçıların olacak.
2: Miras kalan ev varsalarda satış sistemi değişti. Yeni düzenlemeyle öncelik artık mirasçılarda olacak.
3: Kardeşler arasında paylaşılamayan evler, arsalar ve yıllarca süren satış kavgaları. Miras kalan taşınmazlarda artık yeni bir dönem başladı.
4: Özellikle burada ortaklığın giderilmesi davalarında tarafların anlaşamaması halinde miras mallarının çok daha cüzi bedellerde satışa çıkartılması çok fazla hak kaybı yaşanmasına sebebiyet verebiliyordu.
3: Şartlar sağlanırsa ilk açık arttırmaya taşınmazı mirasçıları katılabilecek, üçüncü kişilerse bu ihaleye giremeyecek.
2: Üstelik ilk arttırmada taşınmaz belirlenen değerin altında satılmayacak. Alıcı çıkmazsa ikinci arttırma herkese açılacak.
4: Ortaklığın giderilmesi davalarında yeni bir düzenleme getirildi. Bilindiği üzere miras kalan malların, arsaların, tapuların ya da gayrimenkullerin satışında miras kalmasından dolayı bir takım anlaşmazlık durumları söz konusu olabiliyor. Ve buna ilişkin olarak mirasçılar bu malların paylaşılması konusunda ortaklığın giderilmesi davası açma yöntemi kullanma haklarına sahipler.
2: Ancak mirasçılardan biri payını üçüncü bir kişiye devrederse bu özel hak ortadan kalkacak. Çünkü yeni sistem için bütün maliklerin mirasçı olması gerekiyor.
4: Malların satış suretiyle paylaştırılmasına karar verilmesi halinde artık bu satışların öncelikli olarak mirasçılar arasında yapması gerektiği konusunda yine bir düzenleme getirildi. Öncelikle bu satışın mirasçıların katılımıyla ve gerçek değeri üzerinden, yani kıymet takdirindeki değer üzerinden satışa çıkartılması amaçlanmaktadır ve bunun yapılması aslında bu malların sadece mirasçıların arasında satışının sağlanması ve üçüncü kişilerin almasının ilk etapta aslında önünün kesilmesi anlamına gelmektedir ve burada miras kalan malların üçüncü kişilerin hak sahipliğine geçmesi konusunda da yeni bir düzenleme getirilmiştir. Şayet birinci satışta eğer bu miras kalan yerler satılmadıysa ya da kimse almadıysa ancak o zaman ikinci satışta üçüncü kişilerin katılımının mümkün olduğu söylenebilir. Ancak bu satışın yapılabilmesi için öncelikli olarak bir takım şartların varlığı aranmaktadır. Buna göre mutlaka bu malın tüm mirasçılar tarafından miras yoluyla intikal etmiş olması aranmaktadır.
2: Düzenleme 31 Temmuz'da yürürlüğe girdi. Bu tarihte

0: Den sonra ilan edilen ve şartları taşıyan satışlarda yeni sistem uygulanacak.
1: Bir üründen bahsediyoruz, kısa sürede reklamlarını görüyoruz, bir video izliyoruz, daha sonra o videoya benzer şekilde peş peşe videolar sıralanıyor. Hatta bazen arama yapmadan bile sadece düşündüğümüz şeyi bile ekranda görebiliyoruz. Peki ama bu nasıl oluyor? Algoritma bizi nasıl tanıyor? İşte yanıt.
2: Bizi gerçekten dinliyorlar mı? Telefonun sürekli ortamı dinleyip reklam göstermesi sanıldığı kadar basit bir durum değil. Asıl güçlü mekanizma arama geçmişi, konum, uygulama kullanımı, tıklamalar ve izleme davranışları diyebiliriz.
3: Konuştuğumuz reklam oluyor. Cebimizde bir casus mu var? Telefonlarımızın bizleri dinleyip dinlemediği sorusu herkesin kafasını kurcalıyor. Yüz yüze yapılan sohbetlerde geçen konuların bile telefon uygulamalarında karşımıza çıkması endişeleri artırıyor. Arkadaşınızla bir seyahat planladınız ve Mısır'a gitme kararı aldınız. Telefonu birkaç dakika sonra elinize aldığınızda karşınıza Mısır turu reklamları geldi ve bu durum asla tesadüf değil. Çünkü neyle ilgili konuşursak konuşalım, onunla ilgili telefonumuzda reklamlar görmeye başladık. Peki telefonlarımız bizi dinliyor mu? Akıllara gelen soru bu.
4: Mesela son zamanlarda başıma gelen bir olay protein tozuyla hakkında olmuştu. Arkadaşımla normal evin içinde sohbet ediyordum. Sonra telefonu açtığımda kendi ehliyetim için bir konuya bakmaya girdim. Google'da ilk reklamlarda protein tozu gibi şeyler gördüm. Ya bence bunların olmaması gerekiyor. Bence bu aslında yasa dışı.
3: Akıllı telefonlar hayatı kolaylaştırırken kullanıcı verilerinin nasıl toplandığına dair tartışmalar da büyüyor. Uzmanlara göre bu cihazlar doğrudan izleme yapmasa da mikrofon, konum ve uygulama verileri üzerinden kullanıcı davranışlarını detaylı biçimde analiz edebiliyor.
2: Telefonlar bizi dinliyor mu? Çoğu durumda mesele telefonun sürekli bizi gizlice dinlemesi değil, asıl güçlü mekanizma dijital platformların bizim hakkımızda topladığı veriler. Algoritma bizi çok iyi tanıyor. Neyi aradığımızı, hangi videoda ne kadar kaldığımızı, neyi beğendiğimizi, hangi ürüne tıklayıp vazgeçtiğimizi bile biliyor. Bu veriler bir araya gelince dijital davranış profilimiz ortaya çıkıyor. Beynimizi okuyor mu sorusu ortaya çıkıyor ama burada kesinlikle beyin okuma söz konusu değil. Çünkü algoritmalar tek bir davranışa değil binlerce küçük sinyale bakıyor. Ve bunların hepsini birleştirip bizim hakkımızda fikir sahibi olabiliyor. Algoritmanın amacı düşüncelerimizi okumak değil, davranışlarımızı tahmin etmek. Ve bunu ne kadar çok veri verirsek o kadar isabetli yapabiliyor.
5: Ben şey hakkında konuştum, bu gemici adam belgesi hakkında konuştum. Ve ardından direkt çıktı yani YouTube'da.
3: Peki sizce telefonlar bizi dinliyor mu?
5: Yani dinliyor olabilir.
3: Cep telefonlarının casus gibi çalışmasını engellemek oldukça basit. Telefon kullanılmadığı zamanlarda mikrofon ve kamera erişim izinlerinin kapatılması gerekiyor.
2: Vatandaş için bu bir tehlike mi? Evet, kontrolsüz veri toplamak ciddi bir risk. Çünkü hakkımızda ne kadar çok veri toplanırsa dijital profilimiz o kadar ayrıntılı hale gelebiliyor. Bunu nasıl engelleyebiliriz? Öncelikle uygulamanın mikrofon, konum ve takip izinlerini kontrol edelim. Kullanmadığımız izinleri kapatalım. Reklam kişiselleştirilmesi de telefonun veya kullandığımız platformun gizlilik ayarlarında sınırlandırılabilir. Unutmayın, dijital dünyada bedava olan birçok hizmetin karşılığında para değil, verilerimizi veriyoruz.
1: Bu haberle bu saat diliminde noktalayalım ama saat başında yeniden birlikte olacağız.

0: İşte bu terörsüz Türkiye meselesi Türkiye yüzyılının en önemli parçası. Sayın Cumhurbaşkanı'nın en büyük eserimiz dediği, yani hayata geçtiğinde en büyük eserimiz olarak göğsümüz kabararak tarihe yazacağız dediği terörsüz Türkiye. Şimdi en büyük eserimiz demek için bir şey lazım. Eserler lazım, değil mi abi?
1: Tabii.
0: O eserlerden sonra en büyüğü de terörsüz Türkiye. Şimdi bu eserleri, konuyu nereye getirdim? Bak sen de şaşıracaksın. Bugün AK Parti 25 yaşında.
1: Doğru.
0: Ve sayısız eseri hayata geçirdi AK Parti iktidarı.
1: Aynen.
0: 2007'de, 2011'de, 2015'te, 2018'de, 2023'te çıkmışsın yenmiş, yenmiş de yenmiş diyordu sabah bizim editör arkadaşım Emin. Muharrem İnce'nin dediği gibi. Genel seçimleri ezici bir üstünlükle kazanmak. Yani bir siyasi parti için çok da dünyada örneği, eşi, benzeri zor görünen bir durum.
1: Bütün engellemelere rağmen.
0: Üstelik.
1: Yani şeyden bahsetmiyorum. Siyasi rekabetten bahsetmiyorum. O çok doğal. Belaltı vuruşlarla bir takım yani.
0: Yani şeyden tut da abi.
1: Abi 13, kapatma 2013'ten davasından. Daha şeyden başla abi yani. Tabii
0: yani. E-Muhtıra'dan başla
1: aynen,
0: ya.
1: Aynen,
0: yani
1: 2007'den
0: başla. Senin atadığın bir bürokrat çıkıyor ve diyor ki sözde değil özde layık olacak tabii, falan diyor. Onun şart karşısında koşuyor. Da adının başında gazeteci yazan bir takım lüzumsuzlar sizce kim cumhurbaşkanı olmalı efendim diyorlar. Deyip tabii. Ceket ilik diyorlar. O lüzumsuzların adını şimdi zikretmeyeyim. Hepsi kendini çok iyi biliyor. Bunları yaşadı. E-Muhtıraları yaşadı. Yani bunu, kapatma davaları açıldı. İşte gezi olayları 17-25 Aralıklar şunlar bunlar falan derken açık. Dün arkadaşlarım bir fikri bizim fikri takip adında böyle mini belgesel tadında
1: çok
0: programlarımız
1: oluyor
0: izliyorum. Abi.
1: Çok güzel. Çok
0: AK
1: önemli
0: Parti'nin
1: ayrıca.
0: 25. yılını konu alan kısmında şu önemliydi. O da çok etkiledi beni. AK Parti iktidara geldiğinde oy kullanmış olan seçmenlerden 8,5 milyona emanetini teslim etmiş ve şu anda yok. 2028 yılında oy kullanması beklenen seçmenlerden 13 milyonu da AK Parti iktidara geldiğinde yoktu. Ortada yoktu.
1: Daha. Çok enteresan. Değişim.
0: Rakamlar, değişimler böylesi geniş bir yelpaze ve 25 yıl neticesinde hala zorladıkları halde, yeni anketler çıktı hepsine çok gülüyorum. Zorladıkları halde birinci parti çıkıyor. Çok enteresan değil mi? Nedir bunun
1: bak,
0: işin sırrı?
1: Sırrı bir kere o çok konuştu önceki dönemlerde de. Samimiyet çok önemli. Siyasette, bu gazetecilikte de her meslekte böyle ama siyasette çok daha belirgin bir şekilde karşınıza çıkıyor sonuçları. Samimiyetin ben çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bir. İki, bu öyle bir şey ki bizim milletimiz, bilhassa Anadolu irfanı sahip olan milletimiz bunu çok net anlıyor karşıdan. Bir örnek vereceğim. Bütün siyasi hayatı boyunca bunların hep örneklerini görmüşüz ama bir çarpıcı örnek vereceğim. Çıkıyor Özgür Özel diyor ki biz Erdoğan'ın tekrar seçilmesine sebep olacak efendim bir yaklaşım içerisinde bir pazar içerisinde girmeyiz diyor şeyle alakalı. Bu çerçeve kanunun onaylanması, oylanması alakalı olarak. Yani biz bu şeyde yokuz diyor aslında. Kerhem oy verdi aslında. Şimdi bu öyle saçma bir şey ki bu yaklaşım. Yani oy için böyle bir terörle mücadeleyi oy için yapıyor demek. Şimdi bu noktaya gelince mesele, çünkü çok büyük bir destek var terörün sonlanmasıyla alakalı. Evet. Bu noktaya gelince böyle yorum çıkarması normal. Ama şunu ben hatırlatacağım böyle düşünenlere. Affedersiniz kuş beyinli misiniz? 2009, 2008, 2009 neredeyse şu anda konuşanların en ufak birinden bahsettiğin zaman şeyin allak bullak olacağı bir dönemde siyasi hayatıma mal olsa dahi ben bu şeyi çözeceğim. Bir şekilde ortaya çıkan bir irade var.
0: Baldıran zehiri dedi. Daha evet. Ne desin yani?
1: Evet. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Eğer Erdoğan her adımında şimdi yatırımlarda oy hesap yapmaktan daha doğal bir şey olmaz demokrat ülkelerde. Ama bu tür hayati konularda, bu tür efendim Türkiye'nin bekası ilgili konularda her konuda, her adımda oy hesabı yapan birisi olsaydı eğer asla ve asla o çözüm süreci meselesinde ta o başlangıçtaki o adımı atmazdı yani.
0: En son 2023 seçimlerinde Henüz daha Suriye'de dengeler değişmemişken Suriyeli sığınmacılarla ilgili muhalefetin en kıymetli tam argümanı, aksine, en kıymetli argümanı bunları göndereceğiz, bir ülkelerine göndereceğiz. Dedi. Ne halleri varsa görsünler, bize ne, niye biz taşıyoruz bunları dediklerinde.
1: Toplumda bir millet karşılık bulduğu halde bu.
0: Ve dahi Sayın Cumhurbaşkanım, belki çevresinden, Sayın Cumhurbaşkanım bu bize oy kaybettiriyor. Evet. Dendiğinde,
1: bir parça şöyle olsak, böyle yapsak gibi.
0: Evet, evet. Ben kucağında çocuğuyla sınırıma dayanmış bir mazluma kapıyı kapatıp da karşılığında iktidara devam etmek istemem dediği söyleniyor.
1: İşte
0: Sayın
1: bunlar, bu çok güzel örnek verdi. Çok, çok iyi hatırlatan, Allah razı olsun. İşte bunlar, o samimiyet dediğim şey buralardan kaynaklanıyor. Bunlar bir insanın gerçekten bu ülkeyi, milleti, bu ülkeyi, bu milleti ne kadar düşündüğünün ölçüsüdür bunlar. Fiilattaki ölçüsüdür. Her şey laflı olmaz.
2: Ne okudun, ne yazdın? Ne dinledin, ne söyledin? İki kapak arası sayfalarda ne buldun, ne keşfettin? Büyük dünyalara küçük anahtar, bir cilt kitap. Okur yazar için. Bu haftanın okur yazarı Emine Arlı. Okur yazar bugün 14.25'te 24'te.

0: Her çiçeğin bir rengi vardır. Peki ya renklerin bir evi olsaydı? İşte burası, Selçuklu Çiçek Bahçesi. Yüz binlerce çiçeğin oluşturduğu bu büyüleyici atmosfer, doğanın en güzel renklerini bir araya getiriyor. Şehrin ortasında huzur, renk ve güzellik bir arada yaşanıyor. Bu renkli dünyayı keşfetmek için sizleri Selçuklu Çiçek Bahçesi'ne bekliyoruz.
1: Platin, Ağustos ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. 2030'a doğru Türk turizminin değer haritası. 60 duayenden küresel rekabette öne geçirecek yol haritası. Türkiye'nin turizmde büyüme stratejileri. Türkiye'de turizmin yeni değer haritası. Platin, Ağustos sayısı tüm bayilerde.
2: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
3: Hesap basit, hesap basit.
4: Akbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
5: Nasıl mı?
4: Çok güzel.
6: Vergimi Halkbank Mobil'den barkod okutarak ödeyebiliyorum. Benim için fotoğraf çekmek kadar kolay.
4: Şipşak, işlem tamam.
3: Önce Halk, sonra bankayız. Halkbank.
7: Ziraat Bankası sunar.
8: Tarım alanındaki kadın girişimci sayısının artırılması, kadınların tarımsal üretime yönelik yatırımlarının ve faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla kadın çiftçilerimize kredi olanakları sunulmaktadır.
7: Ziraat Bankası sundu.
1: Türk medya yayınları yeni frekansında. 24, 360, TV4, Alem FM, Lig Radyo ve 24 Radyo. 16 Ağustos Pazar gününden itibaren TürkSat 4A uydusu üzerinden...

0: yayınlarımıza yeni frekansımızla devam ediyoruz. Yeni frekans bilgilerimiz TürkSat 4A, frekans 11.861.750 MHz, sembol oranı 16.666, FEK 2/3, polarizasyon dikey ve... Anten değişikliğine gerek yok. Yayınlarımızı dijital platformlardan takip ediyorsanız herhangi bir işlem yapmanıza gerek yok. TKGS özellikli cihazınız varsa kanal bilgileriniz otomatik olarak güncellenecek. TKGS özelliği bulunmayan cihazlardaysa yeni frekans bilgilerini girerek kanal taraması yapmanız gerekiyor. Yeni frekansımızda bizi izlemeye ve dinlemeye devam edin.
1: Kırmızı Halı'nın gündeminde bu hafta. Vizyona hangi yeni filmler giriyor? Geçen haftanın gişe yarışı nasıl sonuçlandı? Kültür, sanat ve sinema dünyasında neler oluyor? Festivaller, ödül törenleri nasıl geçiyor? Neler yaşanıyor, kimler konuşuluyor? Sergiler, konserler, tiyatrolar ve filmlerle bu hafta Kırmızı Halı'nın konuğu, ressam ve sanat yönetmeni Vahap Ayhan. Ali Demirtaş'la Kırmızı Halı, bugün 17.25'te, 24'te.
2: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
3: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
4: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
2: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın, bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: 24 ekranlarından 24 radyodan bir kez daha merhaba. Haber bülteni saatindeyiz. Saatler 12'yi gösteriyor. Ben Deniz Zeybek. Hiç vakit kaybetmeden hemen bu bültendeki haberlerde neler varmış başlayalım. Faili meçhul cinayetlerin araştırılmasına yönelik çalışmalar titizlikle sürdürülüyor. Bu kapsamda Gülizar Aydın dosyasında yeni gelişme yaşandı. 2 Aralık 2012 tarihinde Muğla Milas Aydın Söke Karayolu üzerine parçalanmış halde bulunan ve bugüne kadar kimliği tespit edilemeyen kadın cesedinin 14 yıldır kayıp olduğu bildirilmişti ki Gülizar Aydın'ın olduğu ortaya çıktı. 14 yıldır kayıptı. Kaderi DNA incelemesiyle aydınlatıldı. 2012'de ortadan kaybolan Gülizar Aydın'ın aynı tarihte yol kenarında bulunan parçalanmış kadın cesedi olduğu kesinleşti. Adalet Bakanlığı'nca faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığının kurulmasının ardından kamu vicdanını yakından ilgilendiren faili meçhul dosyalar yeniden değerlendirmeye alındı. Bu kapsamda Gülizar Aydın dosyası da yeniden incelendi. Söke Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda karanlıkta kalan detaylar aydınlatıldı. İzmir Adli Tıp Kurumu'nun raporuyla DNA incelemesi kapsamında Gülizar Aydın'ın oğlu Burak Zülam'dan alınan DNA örneğiyle 2 Aralık 2012 tarihinde Söke Milas Karayolu üzerinde bulunan kimliği belirsiz cesetten elde edilen örnekler karşılaştırıldı. Anne oğul yönünden DNA eşleşmesi sağlandı. Cinayet şüphesiyle tutuklanan eşi Selami Aydın'ın olay bölgesinde bulunduğu da tespit edildi. Gülizar Aydın dosyasında 14 yıllık gizemin en kritik halkası çözüldü. Kamuya borcu olanlar dikkat, vergiden trafik cezasına, SGK priminden MTV'ye kadar birçok borç için ödeme kolaylığı var. Borçlar şartlara göre 72 aya kadar taksitlendirilebilecek ki öte yandan kimler yararlanabilecek tabii ki? Ne zamana kadar başvuru yapılabilecek? İşte tüm bu soruların yanıtları haberimizde.
1: Vergi, trafik cezası, MTV ve SGK prim borçları kamuya borcu olanlar için ödeme kolaylığı geliyor.
2: Kamuya borcu olanlar için önemli bir fırsat var. Borçlar artık 72 aya kadar taksitlendirilebiliyor. Ancak bunun için de 31 Ağustos'a kadar başvuru yapılması gerekiyor.
3: Taksitlendirmeler yapılıyordur ama taksitlendirme yapılırken borcu yarısı kadar bir teminat isteniliyordu. Peşinat isteniliyor. Şu anda yapılan düzenlemeyle bu peşinatlar, bu teminatlar 10 milyon TL olan altında olan borçlardan istenilmiyor. Dolayısıyla mükellefler açısından çok büyük bir avantaj.
1: Taksit sayısını mali durum belirleyecek. Borçlar şartlara göre 36, 48 ya da 72 aya kadar bölünecek. 10 milyon liraya kadar teminat da istenmeyecek.
3: Burada önemli kıstas teminat istememesi. Daha önce 36 ay, maksimum 36 ay olan yapılandırma şu anda 72 aya çıkartılmış oldu. Aynı zamanda %39 olan tecil faizi şu an yapılan düzenleme ile birlikte %29'a düşürüldü. Bu konuda da mükellefler açısından çok önemli bir durum.
1: Başvurular E-Devlet, Dijital Vergi Dairesi ya da doğrudan vergi dairesinden yapılabilecek. Vergi borçlarında ilk taksit Eylül sonunda ödenecek.
0: İstanbul'da kiralık ev fiyatları cep yakıyor. Üstelik kimi ev sahipleri eski, bakımsız, yıllardır yenilenmemiş daireler için bile yüksek rakamlar talep ediyor. Peki fahiş kira bedeliyle karşılaşan vatandaşlar ne yapmalı? Kira artışının yasal sınırı nasıl hesaplanıyor? Hangi durumda ev sahibine itiraz edilebilir? Fahiş kira ve usulsüz artış nereye nasıl şikayet edilir? Vatandaşın hakkı ve başvuru yolları neler? İşte yanıtı.
4: Ve insanlar kafasına göre fiyat belirliyorlar. Yani durulmayacak evlere 10 bin lira, durulmayacak evlere ki yani durulmayacak evlere şu an 20 bin lira istiyorlar. Yani durulabilecek bir eve 10 bin lira iyidir. Neden? Çünkü asgari ücretin 1/3'ü, diğer kalanıyla da insanlar geçinir. O yüzden yani bu işin gidişatı hiç iyi değil.
1: İstanbul'da artan yaşam maliyetleri nedeniyle artık insani şartlarda yaşamak daha da zorlaştı. Özellikle yüksek kira fiyatları vatandaşı canından bezdiriyor. Depo bile olamayacak daireler yüksek fiyatlarla kiralanıyor.
5: Bazı meslektaşlarım maalesef ki böyle şeylere giriyorlar. Biz etik bulmuyoruz. Her şeyin bir aşı bedeli vardır. Yani 10 liralık yeri 30 liraya koymak dini açıdan da caiz değildir. Biz buna karşıyız.
1: Her yıl en çok göç alan iller arasında yer alan İstanbul'da oturacak ev bulmak günden güne zorlaşıyor. Başını sokacak bir yer bulma telaşında olanlarsa bakımsız, eski ve küçük konutlarda yaşamak zorunda kalıyor.
6: Ancak yaşam koşullarına uygun olmayan bir ortam söz konusu olduğunda CİMER üzerinden ilanın ekran görüntülerini, linkini saatle birlikte CİMER üzerinden şikayetimizi yapacağız. Aynı zamanda fotoğraflarımızı da koyacağız. Taraflarla konuşmayı yaparken sözlü, telefonla yapmayalım. Her şeyi yazılı yapalım. Bunun haricinde yine Ticaret Bakanlığı'nın haksız fiyat artış bildirimi üzerinden şikayetimizi yapıp denetlenmesini sağlayacağız.
7: 4 nesildir Eyüp Sultanlıyız. Yani dedem dahi bu mahallede büyüdü. Babam burada doğdu büyüdü. Biz artık kendi mahallemizi biz de tanıyamıyoruz. Yani bizim evimiz burada hemen Eyüp Camii'nin arka sokağında. Eskiden burada kiracı olmazdı. Herkes kendi ev sahibiydi. Şu anda ev sahipleri bile buradaki evlerini 40 bin liraya 50 bin liraya kiraya verip gidip Esenyurt'ta eve çıkıyorlar.
1: Milyonlarca kişinin İstanbul'da yaşamayı tercih etmesinin nedeni iş olanakları, sosyal hayat ve eğitim imkanları olarak biliniyor. Ancak yüksek kira fiyatları artık birçok kişiyi zor durumda bırakmaya başladı.
2: Mega kent sakinlerinin kanayan yarası fahiş kiralar. Öyle ki penceresi olmayan harabe olmuş evlerde bile yaşamak zorunda kalıyor bazı vatandaşlar. Ve öyle ki kişi bir yıllığına sözleşmesini yapmış, evi kiralamış, bir yılın sonundaysa ev sahibi ciddi oranda zam yapmak istiyor kiraya. Bu noktada vatandaş nasıl bir hukuki yol izleyecek? İşte yanıtı.
6: Kiracıyım. 20 bin TL'ye bir yıllık kira sözleşmesiyle anlaştım. Bir yılın sonunda kiraya verenim, ev sahibim dedi ki ben 20 bin TL'den 60 bin TL'ye çıkartıyorum. Bunu diyebilir mi? Türk Borçlar Kanunu 344. madde hayır, fahiş kira artışı yapamaz. Hemen tüketici fiyat endeksinin 12 aylık ortalamasına internetten bakacağım. Yüzde kaç? O yüzdenin üzerinde artış yapmak istediğinde o hüküm geçersiz olacak. Eğer kötü niyetli olarak icra takibi başlatırlarsa, aleyhinize bir dava açarlarsa, savunma hakkınızı kaybetmemek için de tebligatlarınızı doğru bir şekilde, düzgün bir şekilde takip edin. Muhtarlıklardan, UYAP Vatandaş Portal'dan, UYAP SMS'ten takip edin ki savunma hakkınızı kaybetmeyin. Haklıyken hukuk nezdinde haksız duruma düşmeyin.
0: Konyaaltı'da Nasrettin Hoca Vakfı tarafından ilk kez çocuk şöleni düzenlendi. Etkinlik nitelikli atölye içerikleri, sosyal etkinlikler ve geniş katılımlı programıyla çocuklara unutulmaz bir gün yaşattı. Şölende çocukların yanı sıra aileler de keyifli anlar yaşadı.
8: Bir sabah baktım ne göreyim, bizim sokakta şenlik var. Büyükler köz köz otururken alam oluvermiş çocuklar.
9: Çocuklar Akşehir'de şölende buluştu. Hem eğlendiler hem de öğrendiler.
8: Tren kalkmış gitmekte, hadi geçmiş olsun birilerine.
9: Nasrettin Hoca Vakfı tarafından düzenlenen Akşehir Çocuk Şöleni, çocuklar ve ailelerin yoğun katılımıyla ilk kez gerçekleştirildi. Akşehir Tekke Kent Ormanı'nda düzenlenen etkinlikte çocuklar masal ve drama, mental aritmetik, İngilizce, ahşap boyama, ebru ve alçı boyama atölyelerinde hem öğrendi hem eğlendi. Oyun parkları, spor etkinlikleri ve yarışmalarla renklenen şölende çocuklar doyasıya vakit geçirdi. Aileler de bu keyifli anlara ortak oldu.
8: Kınalar yakalım elimize,
10: kınalar yakalım elimize.
8: Sahip olalım dilimize.
9: Günün finalinde düzenlenen mini konserle eğlence doruğa çıktı. Şölen çocukların neşesi ve müziklerle renklendi.
8: İş başa düştü çocuklar. Hazır mıyız?
10: Hep barışa bir aşk olsun.
9: Nasrettin Hoca Vakfı Başkanı İsmail Kıyıcı açılış konuşmasında etkinliği değerlendirdi.
11: Bu ilkini gerçekleştirdiğimiz programımızı inşallah geleneksel hale getirmeyi düşünüyoruz.
9: Nasrettin Hoca Vakfı'nın düzenlediği Akşehir Çocuk Şöleni yoğun katılımla tamamlandı.
10: Hep barışa bir aşk olsun, aç boynuna
0: Bu neşeli, eğlenceli haberle bu dilimi noktalıyoruz ama saat başında Büşra Mutlu sizinle olacak.

0: Kırmızı Halı'nın gündeminde bu hafta. Vizyona hangi yeni filmler giriyor? Geçen haftanın gişe yarışı nasıl sonuçlandı? Kültür, sanat ve sinema dünyasında neler oluyor? Festivaller, ödül törenleri nasıl geçiyor? Neler yaşanıyor, kimler konuşuluyor? Sergiler, konserler, tiyatrolar ve filmlerle bu hafta Kırmızı Halı'nın konuğu, ressam ve sanat yönetmeni Vahap Ayhan. Ali Demirtaş'la Kırmızı Halı, bugün 17.25'te, 24'te.
1: Karpen mevsim havasını sunar.

0: Karpen mevsim havasını sundu.
1: Bu sıralar nereye baksak futbol görüyoruz. Gittiği günden beri aklımızdan çıkaramıyoruz. Yollarını gözlüyoruz. Sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz.
2: Türk Telekom değerli hissettirir.
3: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handikredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handikredi.

İş sesini çıkarmak için yöntem arayanlar burada. Kısadan ise kısa film festivali. Farkını hissettirmek için 11. kez geliyor.

0: Hemen geri arıyorum.
1: Kerem abi?
0: Hayrola çocuklar?
1: Abi biraz ayıp olmuyor mu ya?
0: Anlamadım.
1: Şimdi anlarsın abi. Ati başla.
2: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyi yanınızda biz çözerdik.
3: Buna tıkladığınızda oluyor.
4: Bu kadar mı?
3: Ya lütfen. Anladım.
2: İkramımızı alır yolumuza bakardık.
1: Şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
0: Tabi mobil şebekeler yapay zeka destekli programlarla an be an takip altında.
5: Eskiden bize sorulmadan paket bile alınmazdı ya.
6: Yani 15 GB. Anlaşılmayan bir şey var mı?
0: Çünkü Turkcell kullanımına göre uygun paketi kendi öneriyor. Hatta ücretsiz akıllı faturasıyla paket aşımını bile engelliyor. He, gigabyte'ın mı kaldı? Ziyan olmuyor. Tüm arada birikiyor.
1: Necdet abi, geçen gün senede bir işlem kalmıştı. Ne yaptın onu?
7: Onu hallettik yeğenim. Turkcell'i aradım, şak diye çözdüler.
1: Ne diye diyor?
6: Şak diye.
0: Der tabii. Çünkü işlemini mobil uygulamadan Teknocan'a bir kere anlatıyor. Sonra ister Teknocan'la çözüyor, ister çağrı merkezinde kaldığı yerden devam ettiriyor.
1: Bu nasıl bir teknoloji ya?
2: Vallahi bravo Turkcell'e.
0: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
6: Ne yapacağız biz şimdi?
0: Hadi gelin benimle.
8: Her talebinizi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri, ileri teknolojileri ve üstün hizmet anlayışıyla
0: Turkcell'lerin yanında
9: Turkcell'in çözüm gücü var.
0: Reklam güzel oldu.
2: Ya oldu da bize yine Turkcell'li olmayan birileri lazım.
0: Gerek var mı?

0: Sevgili izleyiciler, ekran başına hoş geldiniz. Bugün otomotiv dünyasının dev ismi Ford'un en dikkat çekici 4 farklı modelini inceleyeceğiz.
1: İlk olarak karşımıza Avrupa pazarı için Köln'de tamamen elektrikli olarak yeniden doğan yeni Ford Explorer var.
0: Ford Explorer ismi otomotiv dünyasında efsanevi bir geçmişe sahip. 1990'ların başında Amerikan SUV kültürünü tüm dünyaya sevdiren ve geniş ailelerin vazgeçilmezi olan Explorer, bugünse efsanesine elektrikli çağ taşıyor. Ford bu modelde Volkswagen'in platformunu alıp üzerine kendi gövdesini inşa etmiş ve iç tasarımını yerleştirmiş. Tasarımına baktığımızda o klasik Amerikan SUV kaslığını görüyorsunuz. Ancak içeride inanılmaz modern ve dijital bir dünya bizi karşılıyor. Kabinde dikkat çeken en büyük yenilik 14.6 inçlik ThinkMove Kayar Multimedya ekranı. Ekranı yukarı aşağı kaydırarak açısını ayarlayabiliyorsunuz ve arkasında Mega Console adı verilen gizli, kilitlenebilir bir eşya gözü saklanıyor. Panoramik cam tavansa kabine ferahlık veriyor. Teknik tarafa geçersek Ford Explorer 125 ve 250 kV'lık iki seçeneğe sahip. 125 kW güç seçeneği 310 Nm tork sunarken WLTP verilerine göre 356 km'lik bir karma kullanım menziline sahip. 250 kW güce sahip 4 çeker versiyonsa 670 km'ye varan bir menzil sunuyor. Standart versiyonda batarya kapasitesi 52 kWh. Isı pompası ise opsiyonel. 145 kW hızlı şarj DC desteği sayesinde %10'dan %80 seviyesine yaklaşık 25 dakikada ulaşılıyor. Yani bir kahve mola süresinde yola devam etmeye hazır hale geliyor. Peki nasıl bir kitleye hitap ediyor derseniz, konfordan, genişliş hacimden ve prestijden ödün vermeyen modern aileler, uzun yolculuk yapmayı sevenler ve teknoloji odaklı kullanıcılar bu araca bakabilir. Eğer geniş yaşam alanı, yüksek sürüş konforu ve güvenlik teknolojileriyle eksiksiz bir elektrikli aile SUV'si arıyorsanız bu araca bakabilirsiniz.

Şimdi ise otomotiv tarihinin tozlu sayfalarından fırlayıp günümüzün elektrikli dünyasına dönüş yapan ikonik bir isimle birlikteyiz. Ford Capri. 1960'ların sonunda Avrupa'nın Mustang'i olarak yollara çıkan Capri, o dönemin spor otomobil tutkusunu simgeliyordu. Bugün ise bu efsane dört kapılı, atletik ve elektrikli bir crossover coupe olarak aramızda. Tasarımındaki eğimli tavan çizgisi ve aerodinamik yapısı hem Capri mirasını yaşatıyor hem de araca spor bir duruş kazandırıyor. Kabine geçtiğimizde tıpkı Explorer'da olduğu gibi 14.6 inçlik hareketli kayar ekran var. Şu şekilde hareket ettirebiliyorsunuz. Panoramik cam tavan, 570 litrenin üzerinde bir bagaj hacmi bizi karşılıyor. 52 ve 79 kWh'lik iki tane batarya tipi var. Lityum iyon olan bu bataryalar 373 ve 557 kilometrelik maksimum menzile sahipler. 52 kWh'lik bataryası 145 kW'lık DC hızlı şarjı desteklerken 79 kWh'lik batarya ise 185 kW'lık DC hızlı şarj kapasitesine sahip ve her ikisi de yaklaşık olarak 25-26 dakika gibi bir sürede %10'dan %80'e kadar doluluğa ulaşabiliyor. 340 beygirlik çift motorlu 4 çekerlik versiyonu ise 0'dan 100 km hıza sadece 5.3 saniyede ulaşırken 2 çeker versiyonu 8.7 saniye gibi bir sürede bu hızlanmayı tamamlıyor. Maksimum süratlerine gelecek olursak 160 ve 180 km olarak sınırlandırılmış. Peki bu ikonik otomobil kimlere hitap ediyor? Tasarımda stiline ve dinamizmine önem veren, sıradan bir SUV altlarından sıkılan sportif ruhlu, stil sahibi kişiler diyebiliriz. Peki neden almalıyım bu otomobili? Efsanevi bir genetik mirası olduğu için, çarpıcı kupe tasarımı, yüksek performansı için bu otomobil tercih edilebilir.

Sırada sınıfının dinamizm kralı, içten yanmalı motorun pratikliğini hafif hibrit teknolojisiyle birleştiren yenilenen Ford Puma. İlk kez 1997'de yollara çıkan ve 2019'da B SUV sınıfına yön veren bir crossover olarak yeniden doğan Puma, geçirdiği son güncellemeyle teknolojisini ve kabin kalitesini çok daha ileri bir seviyeye taşıdı. Yenilenen Puma'nın kokpitine geçtiğinizde sizi 12.8 inçlik sürücü ekranı ve kokpite entegre 12 inçlik Sync 4 bilgi eğlence sistemi karşılıyor. Kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto, Bang & Olufsen Premium Ses Sistemi açılabilir, panoramik cam tavan iç mekandaki konforu tamamlıyor. Bagajda ise Ford'un imzası olan 80 litrelik Megabox alanıyla toplam 456 litrelik devasa bir hacim sunuyor. Kaputun altında ise ödüllü 1 litrelik EcoBoost mild hybrid benzinli motor yer alıyor. 125 PS veya 155 PS güç seçenekleri ve 7 ileri otomatik şanzımanla kombine edilen Puma maksimum saatte 190 veya 200 km süratlere ulaşabiliyor. 100 km'de 5.6 litre ve 5.8 litre civarındaki düşük tüketim verileri ise cebinizi koruyor. 42 litrelik yakıt tankı nedeniyle sık yakıt almanız size çok fazla yakıyor hissi uyandırabilir, o yüzden dikkat diyorum. Puma 410 litrelik bagaj hacmine sahip. Peki nasıl bir kitleye hitap ediyor? Henüz tamamen elektrikli bir araca geçmeye hazır olmayan, benzinli motorun menzil bağımsızlığını isteyen, dinamik ve şık kompakt bir SUV arayan herkes bu otomobile bakabilir. Şarj kaygısı olmadan hibrit yakıt tasarrufu sağlaması, çevik yol tutuşu ve yenilenen üst seviye kokpit teknolojileri için bu aracı tercih edebilirsiniz.

Ve son olarak şehir hayatının ve kompakt SUV sınıfının en çok satan oyuncularından bir diğeri var. Ford Puma. Ama bu sefer Puma değil, Ford'un tamamen elektrikli şehir içi crossover modeli Ford Puma Gen-E. Puma ismi ilk olarak 90'ların sonlarında

yılında küçük, eğlenceli bir kupe olarak hayatımıza girmişti. 2019'da modern bir B SUV olarak geri dönen Puma, şimdi tamamen sessiz ve çevreci Gen E versiyonuyla şehir yollarına çıktı. Ön taraftaki kapalı Mustang Mach-E esintili ızgarasıyla dikkat çeken Puma Gen E, iç mekanda 12.8 inçlik dijital gösterge ve 12 inçlik Sync 4 multimedya ekranıyla son derece modern bir deneyim sunuyor. Ayrıca bagaj tabanının altında yıkanabilir Gigabox depolama alanı yine pratikliğini zirveye taşıdığını söyleyebiliriz. Batarya ve performans tarafından şehir içi kullanım için optimize edilmiş 43 kW'lık kullanılabilir bir bataryası bulunuyor. 353 km'ye yakın bir Karma WLTP menzili şehir içi günlük sürüşler için son derece yeterli olduğunu düşünüyorum. Hızlı şarj tarafında ise 100 kW'lık şarj ile bataryasını 23 dakika gibi bir sürede %10'dan %80'e kadar doldurabiliyor. Murat abi Puma'nın içten yanmalı versiyonunun kimlere hangi hedef kitleye hitap ettiğini anlatmıştı. Peki Puma Gen E sizce hangi hedef kitleye hitap ediyor? Ben şöyle kısaca açıklayayım. Gençler, şehir içerisinde yoğun kullananlar, pratiklikten hoşlananlar ve elektrikli mobiliteye adım atmak isteyenler, alışabileceğini, daha çabuk alışabileceğini inananlar için aslında biçilmiş kaftan diyebiliriz. Şehir içi kullanımda ideal boyutları, ultra hızlı şarj süresi, eğlenceli sürüş dinamiği ve tabii ki de çevreci emisyon avantajı ile birlikte bu otomobil bence bu kullanıcılara hitap ediyor.

0: Evet Serkan, 4 aracı anlatmaya çalıştık kısaca ama 4 aracın 3'ü elektrikli. Artık elektrikli bir dünya bizi bekliyor. Tüm markalar, modeller bir elektrikli versiyonla karşımıza çıkıyor. Sen nasıl buldun elektrikli modelleri?
1: Şimdi bir kere öncelikle bu test planlamasını yaparken iki elektriklinin de bana denk gelmesi beni mutlu etti. Ben elektrikli otomobilleri biliyorsun çok seviyorum. Üstelik bunun yanında iki çarpıcı renk de bana denk geldi. Böyle hani hakikaten sıra dışı, yollarda çok görmediğimiz. Güzel renkli bir test sürüşü oldu benim için. Ben açıkçası çok beğendim Ford'un elektrikli modellerini.
0: Valla bana da senin dediğin gibi istediğim modeller geldi. Böyle biraz daha oturaklı, biraz daha ağır başlı. Aile tipi hemen görüyorsunuz. Explorer burada. Ama ben de Puma'yı kullandım. Mali bit versiyonuyla, içten yanmalı versiyonuyla. Ben tabii biraz daha old fashion olduğum için otomobil bana keyif verdi. Ama Serkan'a katılıyorum. Elektrikli otomobiller günümüzde gerçekten özellikle de şehir içinde kullanıyorsanız çok ideal çözümler. Hele hele evinizde veya iş yerinizde de bir şarj imkanınız varsa tadından yenmez diyebilirim. Evet Serkan, 4 keyifli modelle beraber olduk. Çok güzel bir hafta geçirdik. Araçların tüketimlerine baktık, sürüş performanslarına baktık. O Ford'un klasik yol tutuşu, sürüş dinamikleri ve motor sporlarından edinmiş olduğu tecrübelerin yollara yansımasını görmek beni de çok mutlu etti. Çok keyifli, çok güzel bir hafta oldu. Son sözü sana bırakıyorum ve ben buradan seyircilerimize veda ediyorum. Bir başka test sürüşünde buluşmak üzere şimdilik hoşça kalın diyorum.
1: Yani şöyle söyleyebilirim, bu segmentteki bir otomobil almak isteyen izleyicilerimize özellikle buradan seslenmek istiyorum. Bence bu yeni Ford modellerini test etmeden karar vermeyin. Bir başka bölümde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Kastrol Magnetek'te işin doğrusundan merhaba sevgili seyirciler. Serdar Bostancı ile beraber sizlerden gelen soruları yanıtlamaya devam ediyoruz. Ahmet Yılmaz Ankara'dan sormuş. Şimdi okuyacağım soru aslında bizim daha önce de cevapladığımız bir soru aslında ama zaman zaman seyircilerimiz bu cevapları kaçırdığı için yeniden sorabiliyor. Biz de bıkmadan cevaplıyoruz, onu söyleyeyim. Serdar abi selamlar. Yeni nesil turbo motorlu araçlarda stop etmeden önce 1-2 dakika rölantide beklemek gerçekten şart mı? Yoksa bu eski nesil araçlardan kalan bir şehir efsanesi mi?
1: Yani biraz şehir efsanesi diyebiliriz ama bazı durumlarda gereksinim de olabilir. Burada tabii bir sürü faktör var. O anki hava sıcaklığı, uzun yoldan hızlı bir yerden mi geldiniz, duracaksınız yoksa trafik arasında mı duracaksınız?

0: Buna benzer parametreler var. Yeni teknolojilerle bu çok büyük oranda halledilmeye çalışıldı. Büyük oranda da halledildi ama yani 1-2 dakika, hadi 2 dakika değilse de 1 dakika, 30 saniye Relant'te çalıştırdıktan sonra istop etmenin en azından bir zararı yok. Çünkü özellikle motor ısısının, özellikle de turbo ısısının, egzoz ısısının çok yüksek olduğu durumlar, otobanda hızlı gittiğiniz, turbo basıncının yüksek olduğu durumlar. Eğer böyle çok hızlı giderek geldiniz, durdunuzsa o anda belki turbo ısısı 500 derece, 600 derece bile olabilir. Ama trafikten tıngır tıngır geldiğinizde, havada soğuksa belki 500 derecelerin altına 400 dereceleri, ki 500-450 derecelerin altı son derece güvenli turboyu istop etmek için, yani motoru istop etmek için turbo ısısı olarak yeterli. Onun için yani bir 30 saniye, 1 dakika relantte çalıştırıp istop etmenin en azından bir zararı yok. Ben de şu anda öyle yapıyorum aslında.
1: Evet ya, bir de kullanımla çok alakalı değil mi? Yani yarıştan ben bir örnekleme yapmak istiyorum. Yarışta motoru devamlı sıkıştırarak üst devirlerde gidiliyor ve turbonun tamamen gücü kullanılıyor. Motor olan etkisi kullanılıyor. Ama günlük hayattaki otomobillerde otomobili biz bu kadar zaten sıkıştırmıyoruz. Sıkıştıramıyoruz bu trafikte. Bazen birinci, ikinci vites gidiyorsun. O zaman çok fazla güç de yani yük de binmiyor. Aşırı ısınma söz konusu oluyor mu? İstersen biraz bunları anlatalım.
0: Yani bu turbo speed dediğimiz, yani turbo hızıyla, turbonun ne kadar hızlı döndüğüyle, bir de turbo basıncının ne kadar yüksek olduğu ve ne kadar uzun kullanıldığıyla doğru orantılı aslında. Yani turbo ısısını yükselten bu iki parametre. Yarış otomobillerinde başka bir şey daha var Murat, biliyorsun. Antilek sistemi var, ALS sistemi var. Ve o ALS sistemi tabii turbonun çok daha fazla ısınmasına, motorun çok daha fazla ısınmasına sebebiyet veriyor. Günlük hayatta kullandığımız otomobillerde bu antilek sistemi hiçbirinde yok. Zaten yasak, yani trafikte kullanılabilecek bir şey değil. Yani arkadaşımızın efsane lafını kullanması doğru. Gerçekten bundan 20 sene, 30 sene önceki turbo beslemeli araçlarda buna çok ihtiyaç vardı. Şu an yeni teknolojilerle, yeni yazılımlarla bu iş çok büyük oranda halledildi.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Evet, Serdar Bostancı'ya açıklamalar için teşekkür ediyoruz ve 8. etap devam ediyor. Evet, veri analiz köşemizde Salih Çiçek bu hafta da bizlerle beraber. Bu hafta bu bölümde mal hibritleri konuşacağız. Biliyorsunuz önce içten yanmalı araçlar vardı, sonra dizelleri konuşmaya başladık. Sonra hayatımıza hibrit araçlar girdi. Dizeller biraz düşüşe geçer gibi oldu. O sırada elektrikli atağa geldi ve elektrikli atağına hemen bir hibrit atağı söz konusu oldu. Tabii ki hibrit araçlar elektrikli araçlara da, içten yanmalılara da bir alternatif olarak karşımıza çıktı. Rakamlar ne oldu, nereye geldik? Salih Çiçek'in verileriyle bu hafta onu konuşacağız. Salih, otomotiv sektörü son dönemde çok hızlı bir değişim içinde. Ve hani futbol gibi böyle sağdan giderken top bir anda sol tarafa geçiyor. Kontra ataklar, rakip atak yapıyor. Yani çok ilginç bir dönem yaşıyoruz. Sen bu değişimi nasıl buluyorsun? Elektrikli araç, içten yanmalı araç, hibrit araç derken nereye geldik?
2: Çok güzel. Aslında teknolojinin bu kadar hızlı değişmesi tüketici anlamında da, showroom anlamında da bir heyecan katıyor, bir takip katıyor. Ben şunu çok net olarak söyleyebilirim. Aslında showroomlarda gizli bir devrim yaşandı. Biz bunu çok fazla fark etmedik. Değişimin ötesinde bir devrim yaşandı. Çünkü Türkiye'de satılan 4 otomobilden bir tanesi artık mild hibrit. Mild hibrit kelimesini de biraz açalım isterseniz. Hafif hibrit şeklinde yorumlanıyor artık. Son 3 yılın verilerine bakalım. Söylediğin gibi son 3 yılda benzinli araçlar %61'lerden %40'lara falan geldi pazar payları. Hibrit araçlara baktığımız zaman yaklaşık %35'lere geldi. Elektrikli araçlar çok popüler, her yerde duyuyoruz, sürekli konuşuyoruz. %11'den %18'e geldi, %7'lik bir büyüme var. Tekrar ederim, toparlayalım. Benzinli araçlar %19 düştü, hibritler %15 arttı. elektrikli araç sadece %7 arttı. Elektrikli aracı bir parantez daha açalım. 2025-26 verilerine bakalım. Sadece %1 arttı. %17'den

0: %18 arttı. Yani elektrikte ilerleme biraz durağan hale geldi. Yavaşlar bir hale geldi gibi görünüyor.
1: Evet, burada ama mild hibritlerin bir atağı söz konusu oldu diyebilir miyiz? Çünkü tabii iyi bir çözüm sunmaya başladı. Özellikle yakıt ekonomisinde.
0: Çok doğru. Satılan 10 adet hibritin 8 tanesi mild hibrit. Nasıl oluyor bu? Bunun işin matematiğine gelelim istersen.
1: Şu bir de hibritleri bir açalım mı sana zannet? Tabii. Çünkü insanlar hala karıştırıyor. Diyor ki hibrit ne diyor? Bu da hibrit değil mi diyor? Prizi var mı diyor? Bunun prizi yok diyorsun. İşte neye göre biraz bu kategorileri de söyleyelim hibritlerin. Tabii. Ondan sonra devam edelim.
0: Aslında hibritin 3 tane kategorisi var. Çok basit anlatmaya gayret edelim. Bir tanesi konumuz olan mild hibrit, hafif hibrit. 48 voltluk genelde bir küçük batarya var. Genelde sürücü koltuğunun altında yer alıyor. İçten yanmalı bir motorumuz var. Bu küçük batarya içten yanmalı motora destek oluyor. Yani ana güç kaynağı içten yanmalı motor. Basit bir teknoloji, yazılımı çok karışık değil, çok yorucu bir sistemi de yok üretici için. Gelelim tam hibrite. Tam hibritte daha büyük bir bataryaya sahibiz. Daha karmaşık bir yazılıma sahip. Yine içten yanmalı motorumuz var. Araç durumuna göre, kullanım şartına göre, yük durumuna göre, yokuş durumuna göre iki motor devreye girerek aracı yönlendirebiliyorlar. Bir de geldik plug-in hibrit.
1: Bizi tek tek de çalışabiliyor. Tabii. Yani sırf benzinle çalışabiliyor, sırf elektrikle çalışabiliyor. Aynen. Onu da söyleyelim, karışmasın kafalar. Aynen. Ama burada şarj etme durumu yok.
0: Yok.
1: İkisinde de mild hibrit ve full hibrit de yok.
0: Yok. Geldik plug-in'e.
1: Evet.
0: Farklı bir teknoloji. Plug-in'i aslında şöyle söyleyelim. Hibritin en üst noktası, elektrikliye en yakın hibrit olarak tanımlayalım. Plug-in'de maalesef mi diyelim bilmiyorum veya tercih sebebiyle aracımızı şarj edebiliyoruz. Yani büyük bir bataryamız var. Bataryamızın kapasitesi, menzili şu anki araçlar için yaklaşık 85, 110, 120 km civarında elektrikli araç sürüşünü yapabiliyoruz. İçten yanmalı motorumuz da var. İstersek onunla da devam edebiliriz. Yani elektrik aracın sahip olduğu özelliklere sahibiz ama sınırlı noktada sahibiz. Hibritlerde genel olarak bu çerçevede toparlayabiliriz. Peki şu soru akla geliyor. Neden tüm hibritler tam hibrit değil de bu kategoriler oluştu? İşe üretici kısmından bakalım. Şimdi üreticinin yerine getirmek zorunda olduğu bazı regülasyonlar var. Egzoz regülasyonları var. Mild hibrit için bunu sağlamak çok kolay. Çünkü elektrik desteğiyle birlikte bunu sağlamak çok düşük, maliyetli ve yazılım açısından da çok kolay. Bu yerine getiriliyor. Müşteri tarafına geçelim. Müşterinin tercih ettiği iki dünyaya sahip olmak. Yani hem ben elektrikli araç konforuna sahip olayım, hem ucuz olsun hem de yakıt anlamında beni yormasın. Mild hibrit tam bu noktaya dokunabiliyor. Çok karışık bir sistemi yok. Yazılımı çok sorunlu değil. Ki son dönemlerde ilk mild hibritler çıktığı dönemki yazılım problemle tamamı da halledildi artık. Yakıt tüketim anlamında çok tatmin eder bir noktada. Ve çok daha önemlisi arz talep dengesine baktığımız zaman piyasada SUV'lerde, üst segment araçlarda, düşük segment araçlarda hepsinde mild hibrit müşteri bulabiliyor. Dolayısıyla mild hibrit bu noktada tüketiciye çok büyük olanak da verebiliyor. Yani ben şunu düşünmüyorum ki bir müşteri gitsin showroom'a ben mild hibrit alacağım desin. Bu pek yoktur herhalde. Genelde ne sunuluyor? Tabii tüketici de burada neye bakıyor? Ucuz maliyetli, yakıt tüketimi uygun olan mild hibrit olarak tercihini bu noktada kullanabiliyor.
1: Şöyle kullanım kolaylığı da var, alışkanlıklar da var. Çünkü biz hep bir istasyona gidip depoyu doldurmaya alıştık. Ama yeni jenerasyon tabii ki elektrikli araçlara daha sıcak, daha sempatik bakıyor. Hele hele evinde veya iş yerinde şarj olanağı olanlar bunu daha çabuk tercih ediyor. Çünkü büyük bir nimet. Gerçekten ev elektriğiyle şarj ettiğinizde kullanım maliyeti elektrikli araçların çok düşük. Ama uzun yola çıktığınızda, bayram döneminde çıktığınızda ya da rotanız üzerinde iyi planlama yapmadığınızda sıkıntı haline geliyor. Bunu savunanlar, işte karşı olanlar, her türlü kesimle karşılaşıyoruz. Ben hep şunu söylüyorum. Doğru ceketi, doğru bedeni giymezseniz önünü ilikleyemezsin. Sıkar, evet. Kolu kısa gelir falan. Bu otomobil işi de böyle. Ceketi üzerine doğru oturtman gerekiyor. Sana hangi tip araç uyuyor bir kere? Hani bir SUV mi, hatchback mi, sedan mı? Ona göre bir tercih yapman lazım. Sonra da motor seçeneği. Burada elektrikli mi sana uyuyor, içten yanmalı mı uyuyor, yoksa mild hibrit mi uyuyor, plug-in mi uyuyor? Buna da bakmak lazım. Plug-in'i de şöyle benzetiyorum. Bir evin var, hani diyorlar ya 3 artı 1. Gidiyorsun eve 70 metrekare. Yani normalde 30 metrekare olması gereken odayı 2'ye bölmüşler. Buna 2 oda demişler. Biraz plug-in ona benzetiyorum. Yani aslında bir araçta belli bir hacim var. 2'ye bölüyorlar. Bir motor orada iç

0: Sen yanmalı. Bir motor elektrikli, ikisinin ağırlığı, ikisinin maliyeti, ikisinin teknolojisi. Benzinle git, tamam gidiyorum ama plug-in'in desteği olmadığında güç düşüyor, total güç
1: Tabii.
0: düşüyor. Plug-in'le gidersem şarj etmem gerekiyor. Onun elektriği bittiğinde yolda bunu şarj mı edeyim, benzinle mi devam edeyim? Böyle bir karmaşa doğuyor. Avrupa'ya bakıyorsun, plug-in'lere destek vardı. Baktılar dediler ki plug-in'e destek veriyoruz. Alıyorlar ama sonra benzinli olarak kullanıyorlar. Yani normal yakıtla gidiyorlar. Kesiyoruz desteği dediler. Plug-in bir anda düştü. Maliyetler yüksek kaldı. Adetler karşılamadı üreticilerin beklentilerini. Dolayısıyla mal hibrit burada bir atak yaptı. Çünkü senin dediğin gibi üretimi kolay, daha ucuz maliyetli, kullanma konforu da çok iyi. Şarj da etmiyorsun. Kalkışlarda destek veriyor. Dizel kadar, hatta işte hibritlerin tamamı kadar düşük yakıt tüketim verileri var. Bu da müşteri için güzel bir nimet. Dolayısıyla ben de bir mal hibrit kullanıcısı
1: Ben
0: olarak
1: de bir mild hybrid kullanıcısıyım bu arada. Soru hep geliyor. Aynen.
0: ama bir de şu var, arz talep. Hani ben mesela desem ki ben dizel istiyorum. Dizel sunan marka model sayısı o kadar azaldı
1: Çok
0: ki
1: azaldı.
0: bulamayacağım
1: Çok
0: istediğim
1: azaldı.
0: aracı. Hani bu da var. Buna da bakmak lazım. O yüzden günümüzün şartları, regülasyonları, üretim maliyetleri bizi bir yere doğru yönlendiriyor. Mild Hybrid de burada şu an için öne çıkan motor seçeneği
1: Evet.
0: diyebiliriz.
1: Ben burada bir nokta daha öne gideyim. İstersen bu verilerle bir öngörüde bulunalım. Yani 2026'nın ortalarına geldik artık. 2027 sonunda nerelere gideceğiz öngörüsünde bulunayım. Bu teknolojik gelişmeler, mevcut müşteri talepleri değerlendirdiğimiz zaman benzindeki düşüşün devam edeceğini öngörüyorum ben. Yani şu anda yaklaşık %40'lar civarında hibritin benzini 2027 sonunda yakalayacağını ve geçeceğini tahmin ediyorum.
0: Şöyle benzin demeyelim de içten
1: İçten
0: yanmalı diyelim.
1: yanmalı diyelim.
0: Çünkü mild hibritte de
1: Tabii.
0: benzin kullanılıyor.
1: Tabii. Geçeceğini düşünüyorum ben. Elektrik araç nereye gelir? %11, %17, %18 son 3 yıllık rakamları buralarda. Elektrik araçlarında %18, %20 seviyelerinde 2027 sonuyla devam edeceğini düşünüyorum. Yani çok fazla %25'ler, %30'lara geleceğini öngörmüyorum. Neden? Çünkü burada belirleyici nokta aslında biraz fiyat oluyor. Çünkü Türkiye'deki elektrik altyapımız aslında uygun. Ama senin söylediğin gibi tatil dönemleri, müşteri tercihleri burada belki önceliği biraz erteleyebiliyor ama fiyat konusu bence belirleyici. Düşük maliyetli araç yaptığınız zaman, elektrikli araç yaptığınız zaman bu sefer menzilden kısıyorsunuz. Müşteri bu noktada memnun oluyor. Bu çözümü çünkü ucuz, çok maliyetli olmayan, uzun menzil giden bir elektrik araç. Şu anki teknoloji benim öngörüm 2027 sonuna kadar böyle bir şey olmayacak gibi. Ama 2027'den sonrasında çok ciddi bir artış olabileceğini düşünüyorum. Yani bir basamağın bir sıçrama olacağını düşünüyorum. Kimden müşteri çalacaktır? İçten yanmalıdan müşteri çalacaktır. Çünkü hibrit artık doygunluğa gelmiş olacaktır. Çünkü Türkiye müşterisi şu anda şunu net olarak söylüyor. Elektrikli aracı ben takip ediyorum. Değişimleri görüyorum. Kullanımları da takip ediyorum. Sıkıntılarını da görüyorum ama şimdilik benim hibritim ve hatta mild hibritim benim için ideal geliyor. Ama ne zaman ki bu söylediğimiz handikaplar ortadan kalktığı zaman öncelikle hibrit kullanıcısı, belki de mild hibrit kullanıcısı, belki de plug-in kullanıcısı elektrikliye geçecektir. Ne zaman? 2028 itibariyle büyük bir basamak atlayışı olacaktır.
0: Şimdi bir önceki bölümümüzde seninle yaptığımız bölümde elektrikli araç yangınlarını konuşmuştuk ve sen orada şöyle bir şey söylemiştin. Özellikle sitelerde, kapalı otoparklarda yangın tertibatları diye bahsetmiştin. Aracın ulaştığı ısıya dayanıklı olması gerekiyor binanın ve otoparkın. Orada alınan önlemlerin doğru olması gerekiyor, yerinde olması gerekiyor demiştin. Şimdi bunlar da tabii ki oturdukça yeni binalarda altyapılar oturdukça mesela ben de o zaman tercih edebilirim ama böyle bir altyapısı olmayan bir yerde bir elektrikli aracım olursa devamlı bir yere gidip şarj edip gelmek hem oradaki menzil kaybı demek benim için yani 2 kilometre, 4 kilometre, 5 kilometre hiç fark etmiyor. Gidip geldiğiniz her kilometre sizin menzilinizden yiyor eve döndüğünüz an. Bu bir. İki, oradaki geçireceğim süre
1: Evet.
0: o da benim için bir kayıp. Şu an benim için ama diyorum. Evimde veya iş yerimde şarj imkanım olmadığı için, yani çalışırken aşağıda aracım şarj olmadığı için, gece uyurken şarj olmadığı için benim için birinci tercih değil. Dediğin gibi tatil dönemlerinde yoğunluklar yaşandığı için yine benim için bir tercih değil. Menzil ortalamada İstanbul-İzmir, İstanbul-Ankara'yı artık karşılayan modeller arttı. O da doğru. tek şarjla Antalya'ya

0: da gidebiliyorsunuz. Bu da arttı, bu da güzel ama onların maliyetleri biraz yüksek, evet, fiyatları. İşte o yüzden de benim için bir tercih sebebi değil. Ben de bir mild hibriti tercih eden sürücü olarak şu anda hayatıma devam ediyorum. Ama bunlar değiştiğinde ben de elbette ki bir elektrikli araç alabilirim. O kesintisiz güç, sessizlik, konfor, teknoloji, tabii ki Türkiye'deki vergi sisteminin avantajıyla çok daha pahalıya alabileceğin bir teknolojiyi, modeli tabii daha ucuz alabiliyorsun. Ben de alabilirim ama dediğim gibi bunların senin bahsettiğin konularda biraz daha oturması gerekiyor. Bunun ben de 2027 öncesinde olacağını düşünmüyorum. Hatta ben 2030'lar falan ondan, evet, sonrası için daha ümitliyim. Evet. Şu anda hala gelişiyor. Çin'de gittiğimiz fuarlarda da görüyoruz. Artık 1000 kilometreler zorlanıyor bataryalarda. Bunların da artık demokratikleşmesi lazım. Yani artık herkesin erişebileceği araçlarda ve fiyatlarda olması gerekiyor. Buna da biraz zaman lazım.
1: Çok doğru. Teknoloji aslında beklediğimizden çok da hızlı gelişebiliyor. Yani bugün söylediğimiz rakamlar, veriler aslında belki 3 ay sonra, 5 ay sonra değişebilir. Biz kullanıcı olarak çok heyecanlıyız. Türkiye vatandaşı olarak hepimiz çok seviyoruz yeni teknoloji, çok hevesliyiz ama çok net ki hibrit artık bir Türkiye motifi haline geldi. Yani çok sevdik, çok sahiplendik bunu. Elektrikli araçların yangınlarından ve kazalarından çok fazla da korkmamak gerekiyor. Çok fazla endişe duymamak gerekiyor. Yeter ki öğrenelim, yeter ki tedbirleri öncesinden alalım. Çünkü ben kullanıcı olarak İstanbul'da biliyorsun -3, -4'e inen kapalı otoparklar var. Yani buralara girerken gönül rahatlığıyla girmek, alışverişimizi gönül rahatlığıyla yapabilmek tüketici olarak beklentilerimiz. Eminim ki o tedbirler alındığı zaman elektrikli araçlar da çok daha fazla yaygınlaşacaktır.
0: Evet Salih, ağzına sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Yine güzel verilerle bizlerle beraber oldun. Bir sonraki konuyu ve sohbeti iple çekiyorum diyorum. Evet sevgili seyirciler, Salih Çiçek'e de teşekkür ediyoruz ve bu hafta da 8. etabı burada noktalıyoruz. Önümüzdeki hafta yepyeni araçlarla, yepyeni konularla karşınızda olacağız. Şimdilik hoşça kalın.

0: İşte bu terörsüz Türkiye meselesi Türkiye yüzyılının en önemli parçası. Sayın Cumhurbaşkanı'nın en büyük eserimiz dediği, yani hayata geçtiğinde en büyük eserimiz olarak göğsümüz kabararak tarihe yazacağız dediği terörsüz Türkiye. Şimdi en büyük eserimiz demek için bir şey lazım. Eserler lazım değil mi abi?
1: Tabii.
0: O şimdi eserlerden sonra en büyüğü de terörsüz Türkiye. Şimdi bu eserleri konuyu nereye getirdim? Bak sen de şaşıracaksın. Bugün AK Parti 25 yaşında.
1: Doğru.
0: Ve sayısız eseri hayata geçirdi AK Parti iktidarı.
1: Aynen.
0: 2007'de, 2011'de, 2015'te, 2018'de, 2023'te çıkmışsın yenmiş, yenmiş de yenmiş diyordu sabah bizim editör arkadaşım Emin. Muharrem İnce'nin dediği gibi. Genel seçimleri ezici bir üstünlükle kazanmak. Yani bir siyasi parti için çok da dünyada örneği, doğru, eşi, benzeri, doğru, zor görünen bir durum.
1: Bütün engellemelere rağmen.
0: Üstelik.
1: Yani şeyden bahsetmiyorum. Siyasi rekabetten bahsetmiyorum. O çok doğal. Belaltı vuruşlarla bir takım yani.
0: Yani şeyden tut da abi.
1: Abi 13, kapatma 2013'ten davasından. Daha şeyden başla abi yani. Tabii yani.
0: Muhtıra'dan başla
1: aynen,
0: ya.
1: Aynen,
0: yani
1: 2007'den
0: senin
1: başla.
0: Senin atadığın bir bürokrat çıkıyor ve diyor ki sözde değil özde layık olacak tabii, falan diyor. Onun şart karşısında koşuyor da adının başında gazeteci yazan bir takım lüzumsuzlar sizce kim cumhurbaşkanı olmalı efendim diyorlar, deyip tabii, ceket ilikliyorlar. O lüzumsuzların adını şimdi zikretmeyeyim. Hepsi kendini çok iyi biliyor. Bunları yaşadı. El muhtıraları yani yaşadı. Kapatma davaları açıldı. İşte gezi olayları, 17-25 Aralıklar, şunlar bunlar falan derken açık. Dün arkadaşlarım bir fikri, bizim Fikri Takip adında böyle mini belgesel tadında
1: çok
0: programlarımız oluyor
1: izliyorum
0: abi.
1: Çok güzel. Çok
0: AK
1: önemli
0: Parti'nin
1: ayrıca.
0: 25. yılını konu alan kısmında şu önemliydi. O da çok etkiledi beni. AK Parti iktidara geldiğinde oy kullanmış olan seçmenlerden 8,5 milyona emanetini teslim etmiş ve şu anda yok. 2028 yılında oy kullanması beklenen seçmenlerden 13 milyonu da AK Parti iktidara geldiğinde yoktu. Ortada yoktu.
1: Çok enteresan. Bu değişim.
0: Rakamlar, değişimler böylesi geniş bir yelpaze ve 25 yıl neticesinde hala zorladıkları halde, yeni anketler çıktı hepsine çok gülüyorum, zorladıkları halde birinci parti çıkıyor. Çok enteresan değil mi? Nedir bunun
1: bak,
0: işin sırrı?
1: Sırrı bir kere o çok konuştu önceki dönemlerde de. Samimiyet çok önemli. Siyasette, bu gazetecilikte de her meslekte böyle ama siyasette çok daha belirgin bir şekilde karşınıza çıkıyor sonuçları. Samimiyetin ben çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bir. İki, bu öyle bir şey ki bizim milletimiz, bilhassa Anadolu irfanı sahibi olan milletimiz bunu çok net anlıyor karşıdan. Bir örnek vereceğim. Bütün siyasi hayatı boyunca bunların hep örneklerini görmüşüz ama bir çarpıcı örnek vereceğim. Çıkıyor Özgür Özel diyor ki biz Erdoğan'ın tekrar seçilmesine sebep olacak efendim bir yaklaşım içerisinde, bir pazar içerisinde girmeyiz diyor şeyle alakalı. Bu çerçeve kanunun onaylanması, oylanması alakalı olarak. Yani biz bu şeyde yokuz diyor aslında. Kerhem oy verdi aslında. Şimdi bu öyle saçma bir şey ki bu yaklaşım. Yani oy için böyle bir terörle mücadeleyi oy için yapıyor demek. Şimdi bu noktaya gelince mesele, çünkü çok büyük bir destek var terörün sonlanmasıyla alakalı. Evet. Bu noktaya gelince böyle yorum çıkarması normal. Ama şunu ben hatırlatacağım böyle düşünenlere. Affedersiniz, kuş beyinli misiniz? 2009, 2008, 2009 neredeyse şu anda konuşanların en ufak birinden bahsettiğin zaman şeyin allak bullak olacağı bir dönemde siyasi hayatıma mal olsa dahi ben bu şeyi çözeceğim bir şekilde ortaya çıkan bir irade var.
0: Baldıran zehiri dedi. Daha evet, ne desin ya?
1: Evet. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Eğer Erdoğan her adımında şimdi yatırımlarda o hesap yapmaktan daha doğal bir şey olmaz demokrat ülkelerde. Ama bu tür hayati konularda, bu tür efendim Türkiye'nin bekası ilgili konularda her konuda, her adımda o hesabı yapan birisi olsaydı eğer asla ve asla o çözüm süreci meselesinde ta o başlangıçtaki o adımı atmazdı yani.
0: En son 2023 seçimlerinde Henüz daha Suriye'de dengeler değişmemişken Suriyeli sığınmacılarla ilgili muhalefetin en kıymetli tam argümanı, argümanı bunları göndereceğiz, bir ülkelerine göndereceğiz. Ne halleri varsa görsünler, bize ne, niye biz taşıyoruz bunları dediklerinde.
1: Toplumda bir millet karşılık bulduğu halde bu.
0: Ve dahi Sayın Cumhurbaşkanım, belki çevresinden, Sayın Cumhurbaşkanım bu bize oy kaybettiriyor. Evet. Dendiğinde,
1: bir parça şöyle olsak, böyle yapsak gibi.
0: Evet, evet. Ben kucağında çocuğuyla sınırıma dayanmış bir mazluma kapıyı kapatıp da karşılığında iktidara devam etmek istemem dediği söyleniyor.
1: İşte
0: Sayın
1: bunlar, bu çok güzel örnek verdi. Çok, çok iyi hatırlatan, Allah razı olsun. İşte bunlar, o samimiyet dediğim şey buralardan kaynaklanıyor. Bunlar bir insanın gerçekten bu ülkenin milleti, bu ülkeyi, bu milleti ne kadar düşündüğünün ölçüsüdür bunlar. Fiilattaki ölçüsüdür. Her şey lafla olmaz.
2: Ne okudun, ne yazdın? Ne dinledin, ne söyledin? İki kapak arası sayfalarda ne buldun, ne keşfettin? Büyük dünyalara küçük anahtar, bir cilt kitap. Okur yazar için. Bu haftanın okur yazarı Emine Arlı. Okur yazar bugün 14.25'te 24'te.

0: Belkıs Kılıçkaya, Türkiye ve dünya gündeminin önemli konularını uzman konuklarıyla bu ülkede analiz ediyor.
1: Bu ülke bu akşam 19.15'te 24'te.

Suyla boyanın buluştuğu, bir damla sabrın şiirle dans ettiği Ebru, tarihin derinliklerinden günümüze süzülen bir sanat çeşmesi. Kökeni Orta Asya ve Anadolu'ya uzanan bu büyülü teknik, Osmanlı saraylarında, kitap sayfalarında, zarif süslemelerde hayat buldu. Ebru yalnızca renklerin değil, ruhun da yansıması. Her fırça darbesi suyun üzerinde bir hayal gibi süzülür ve benzersiz bir desenin doğmasına vesile olur. Özellikle sanatçının sabrını, inceliğini ve sezgisini ön plana çıkarır. Boyalar suyun üstünde yüzerek özgürce hareket eder, sanatçı ise yönlendirici olur, doğanın ritmini takip eder. Her Ebru çalışması biriciktir. Aynı desen bir daha asla tekrarlanmaz. Bu yüzden Ebru, geçiciliğin ve anın estetiğini yücelten bir sanattır. Dalgaların kıvrımında şekillenen motifler, yapraklar, çiçekler ve hayaller gözlerin ve ruhun huzuruna sunulur. Ebru hem bakana hem de yapana dinginlik verir. Her renk bir duyguyu, her çizgi bir hikayeyi taşır. Bu sanat suyla boyanın, zamanla dans eden şiiridir.

0: Vakıfbank Sanat sundu.
1: Zehra Güneş.
2: Zehra arka alandan hızlı bir şekilde geliyor. Servis. Tüm gözler onun üzerinde. Ve Zehra. İşte bu. İnanılmaz bir sayı.
3: Bravo Zehra.
4: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy'la Gulu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
5: Troy'la öde. Türkiye'miz seninle kazansın.

Türk medya yayınları yeni frekansında. 24, 360, TV4, Alem FM, Lig Radyo ve 24 Radyo. 16 Ağustos Pazar gününden itibaren TürkSat 4A uydusu

0: üzerinden yayınlarımıza yeni frekansımızla devam ediyoruz. Yeni frekans bilgilerimiz TürkSat 4A, frekans 11.861.750 MHz, sembol oranı 16.666, FEK 2/3, polarizasyon dikey ve... Anten değişikliğine gerek yok. Yayınlarımızı dijital platformlardan takip ediyorsanız herhangi bir işlem yapmanıza gerek yok. TKGS özellikli cihazınız varsa kanal bilgileriniz otomatik olarak güncellenecek. TKGS özelliği bulunmayan cihazlardaysa yeni frekans bilgilerini girerek kanal taraması yapmanız gerekiyor. Yeni frekansımızda bizi izlemeye ve dinlemeye devam edin.
1: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
2: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
3: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
1: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

Efendim 24 ekranlarına ve 24 radyoya hoş geldiniz. Saatler 13, ben Büşra Mutlu. Gelişmelerle 24'te hafta sonu gün ortası başlıyor. Sıcak bir gelişmeyi aktaralım önce efendim. Sabah saatlerinde Diyarbakır Lice'de bir trafik kazası meydana gelmişti. Ne yazık ki bu elim kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi. Açıklama valilik tarafından yapıldı. Lice ilçesi Kara Hasan Mahallesi Heylo Medrası'nda bir trafik kazasının meydana geldiği tekrar bildirildi valilik tarafından. Kazanın ardından hemen bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralı vatandaşlar hastaneye nakledildi. Kazanın ardından meydana gelen bu trafik kazasında 2 vatandaş olay yerinde, 3 vatandaş da kaldırıldıkları hastanelerde olmak üzere toplam 5 vatandaşın hayatını kaybettiğini bildirdi valilik. Ve bir diğer yandan şu da eklendi açıklamaya. 3 ağır olmak üzere 11 yaralı vatandaşın tedavileri ildeki çeşitli hastanelerde devam ediyor efendim. Kazayla ilgili gerekli inceleme ve tahkikat da bir yandan başlatıldı. Hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralı vatandaşlara ise acil şifalar diledi valilik yapmış olduğu açıklamasında.

0: AK Parti 25. kuruluş yıl dönümünü Ankara'da kutladı. Programda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin 25 yılda ulaştığı seviyeyi değerlendirdi. Türkiye'nin artık şaha kalktığını söyledi. Büyük Türkiye Cumhuriyeti geliyor diye konuştu. Erdoğan, terörsüz Türkiye ile emperyalist planların alt üst edildiğini de belirtti. Bakalım.
1: Türkiye'yi ellerinden tuttuk, ayağa kaldırdık. Küllerinden yeniden inşa ettik. Doğrulduk. Büyük işler başardık. Ama durmayacak. Dinlenmeyecek. Ara vermeyecek. İstikbali de inşa edecek. İmar edeceğiz.
2: 25 yıllık AK Parti serüvenini böyle özetledi. Büyük Türkiye'yi müjdeledi.
1: Türkiye işte şimdi şaha kalkıyor. Türkiye yüzyılının şafağı işte şimdi söküyor. Kardeşliğimiz yeniden anlam kazanıyor. Gücümüze güç katıyor. Tarih yeniden yazılıyor. Açın yolları. Büyük Türkiye Cumhuriyeti geliyor.
2: AK Parti 25. kuruluş yıl dönümünü görkemli bir programla kutladı. Başkent Millet Bahçesi'ndeki etkinliğe katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha yeni başlıyoruz diye konuştu. İlk günkü heyecanla Türkiye için çalışmayı sürdüreceği mesajını verdi.
1: Çeyrek asırda büyük işler başardık ama bitmedi. Hiçbir zaman bitmeyecek. Kimse bizden yorulma beklemesin. 25 yıl boyunca her sabah yeniden başladık. Her sabah ilk günkü gibi işimize sarıldık. Bundan sonra da her gün bizim için yeni bir gün olacak. Partimizi kurduktan sonraki ilk sabah 15 Ağustos sabahı nasılsa bugün de yarın da her sabah 15 Ağustos sabahı gibi olacak.
2: Erdoğan Türkiye'nin zor dönemlerden geçtiğini de hatırlattı. Dikensiz gül bahçesinde yürümedik diye konuştu. Darbe senaryoları muhtıralarla karşılaştıklarını hatırlattı. FETÖ'ye ayrı bir parantez açtı.
1: Bu ülkenin 1970'lerden itibaren sinsi sinsi büyüyen bir FETÖ sorunu vardı. 1970'lerden itibaren hiçbir hükümet bunların önünü kesemedi. 1980'de, 1997'de iki kez darbe yapıldı bu ülkede. FETÖ'ye dokunmadılar. Tam tersine önünü açtılar. Biz ülkeyi yönetme görevini devraldığımızda virüs vücuda yayılmış, bünyeyi adeta felç etmiştir. Sabırla yürüdük, akılla yürüdük, dikkatle yürüdük. O meşum gecede, o hain darbe girişiminde Allah onlara fırsat vermedi.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörsüz Türkiye sürecinde gelinen son aşamaya da değindi.
1: Evlatlarımız tek tek toprağa düşüyordu. Türkiye'nin gençleri de, birikimi de, morali de, hayalleri de terörle, hain terör eylemleriyle her gün solup gidiyor. Ne dedik? Biz çözeceğiz dedik. Türkiye'yi 40 yıllık bu sıkıntıdan kurtaracağız dedik. Elhamdülillah işte onu da Cumhur İttifakı olarak çözüyoruz ve çözdük.
2: Erdoğan'ın süreci zehirlemek isteyen şer odaklarına karşı uyarıları da vardı.
1: Suyu bulandırmaya, zihinleri kurcalamaya çalışıyor. Milleti korkutup sorunları çözümsüz bırakmak istiyorlar. Niye? Çünkü işsiz kalacaklar. Terör parantezi kapandığında istismar edecekleri bataklıkta kuruyacak. İşte bundan korkuyorlar. Sadece terör sorununu bitirmiyoruz. İnşallah terörle birlikte Türkiye'nin içini karıştıran o emperyalist planı da alt üst ediyoruz.
2: İslam'ın terörsüz Türkiye'nin mayası olduğunu vurguladı. 21. yüzyılın Türkiye için kardeşlik yüzyılı olacağını dile getirdi.
1: Bizi bu coğrafyaya hakim kılan Müslümanlıktan gelen kardeşliğimizdir. Bu topraklarda ezan sesi susarsa, bu topraklarda Kur'an'ın sesi kısılırsa, bu topraklarda Müslümanlık Allah muhafaza zayıflarsa biliniz ki kardeşliğimiz de zayıflamıştır. Kardeşliğimiz zayıfladığında ülkemiz de zayıflamıştır. Biz en baştan itibaren işte bu duyguyla hareket ediyoruz.
2: Erdoğan, Türkiye'nin geleceğine dair de ümit vardı. Akgençliği en büyük eserim olarak tanımladı. Günü geldiğinde emaneti daha yükseğe taşıyacaklarına emin olduğunu belirtti.
1: Bu can, bu tende olduğu müddetçe bu sevdamız dinmeyecek. Ancak bugün içim rahat, gönlüm ferah. Arkamızdan çok çok farklı, bambaşka bir gençlik geliyor. En büyük eserim bu gençliğin yetişeceği iklimi inşa etmek olmuştur. Kaygılı değiliz, karamsar asla değiliz. Bu gençlik inanıyorum ki vakti geldiğinde emaneti bizden devralacak, çok daha yükseklere çıkaracaktır.
2: Program sonunda diğer siyasi partilerden AK Parti'ye katılan belediye başkanları ve milletvekilleri sahneye davet edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban, Aydın Milletvekili Ömer Karakaş'la İzmir Milletvekili Mustafa Bilici'ye rozetlerini taktı. Bu katılımlarla AK Parti'nin meclisteki sandalye sayısı 280'e yükseldi. Programda 7 belediye başkanı da AK Parti'ye katıldı.
3: İşte AK Parti, işte Türkiye sevdalısı lider Recep Tayyip Erdoğan.
0: AK Parti 25. kuruluş yıl dönümü programında 3 milletvekili ve 7 belediye başkanının katılımıyla meclis ve yerel yönetimlerdeki sayısını artırdı. 2023 genel seçimlerinde 208 milletvekili bulunan AK Parti'nin sandalye sayısı son katılımlarla 280'e yükseldi. 31 Mart 2024 arası sonrasında AK Parti'ye geçen belediye başkan sayısı 79 olarak verilirken 25. yıl kutlamalarında 7 yeni katılımla bu sayı 86'ya çıktı.
4: AK Parti 25. yılını yeni katılımlarla kutladı. Başkent Millet Bahçesi'ndeki programda 3 milletvekili ve 7 belediye başkanı AK Parti'ye katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan partiye katılan isimlere rozetlerini taktı. Son katılımlarla birlikte AK Parti daha da büyüdü. Meclisteki sandalye tablosu da değişti. AK Parti 2023 genel seçimlerinde 268 milletvekiliyle meclise girmişti. İYİ Parti'den 2, Gelecek Partisi'nden 1 milletvekili daha AK Parti saflarına geçti. Son katılımlarla birlikte AK Parti'nin milletvekili sayısı 280'e yükseldi. Yerel yönetimlerde de tablo değişti. 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde AK Parti 12 büyükşehir, 12 il ve 344 ilçe belediyesi kazanmıştı. Seçimden sonraki geçişlerle AK Parti'nin yerel yönetim ağı adım adım genişledi. 25. yıl kutlamalarında 7 belediye başkanı da AK Parti'ye katıldı. Ankara'dan Gölbaşı ve Kahraman Kazan, Tekirdağ'dan Hayrabolu, Şırnak'tan İdil, Kütahya'dan Tavşanlı ve Domaniç, Çanakkale'den Eceabat belediye başkanları AK Parti rozeti taktı. Yerel seçimlerden bu yana AK Parti'ye geçen belediye başkanı sayısı 79'du. Son katılımla bu sayı 86'ya çıktı. AK Parti 25. yılında hem mecliste hem sahada yeni bir sayfa açtı. Genel seçimde 268 olan milletvekili sayısı bugün 280'e ulaştı. Yerel yönetimlerde de seçim sonrası katılımlarla AK Parti'nin belediye ağı daha da büyüdü.

0: Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturmada yeni ayrıntılar ortaya çıktı. İstanbul Ümraniye'deki bir adreste örgütle bağlantılı olduğu değerlendirilen evrakların imha edilmeye çalışıldığı belirlendi. Parçalanan evraklara el konulurken soruşturmadaki para trafiği de mercek altında.
1: Önce gizli bölmede yakalandı, şimdi de örgüte ait olduğu değerlendirilen evrakların imha edilmeye çalışıldığı ortaya çıktı. Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturmada yeni ayrıntılara ulaşıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında operasyonun düğmesine basıldı. Ankara merkezli 17 ilde 123 adreste arama yapıldı. Aralarında örgüt lideri olduğu iddia edilen Alihan Kuriş'in de bulunduğu 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyonun İstanbul ayağında ise dikkat çeken bir ihbar geldi. Ümraniye'deki bir adreste örgütle bağlantılı olduğu değerlendirilen bazı evrakların imha edilmeye çalışıldığı bildirildi. Ekipler adrese gitti. Yapılan aramada ihbarın doğru olduğu belirlendi. İmha edilmek amacıyla parçalandığı tespit edilen evraklara el konuldu. Soruşturmanın merkezinde ise örgütlü mali suç iddiaları var. Şüpheliler hakkında yolsuzluk, kara para aklama ve şirketler üzerinden olağan dışı para hareketleri oluşturulduğu iddiaları araştırılıyor. Masa mali analizleri de dosyada. Örgütle bağlantılı olduğu değerlendirilen kişi ve şirketler üzerinden 100 milyar liranın üzerinde para hareketi bulunduğu iddiası araştırılıyor. Para transferlerinin suç gelirleriyle bağlantılı olup olmadığıysa mali ve adli incelemelerle netleşecek. Kuriş'in ilk adreste bulunamadığı telefonu evde bırakarak başka bir adrese geçtiği belirlenmişti. Ekiplerin ikinci aramasında ise evdeki gizli bölme tespit edildi. Alihan Kuriş bu bölmede saklanırken yakalandı.
0: Faili meçhul cinayetlerin araştırılmasına yönelik çalışmalar titizlikle sürdürülüyor. Bu kapsamda Gülizar Aydın dosyasında yeni bir gelişme yaşandı efendim. Öyle ki 2 Aralık 2012 tarihinde Muğla Milas Aydın Söke Karayolu üzerinde parçalanmış halde bulunan ve bugüne kadar kimliği tespit edilemeyen kadın cesedin 14 yıldır kayıp olan Gülizar Aydın'ın olduğu ortaya çıktı. 14 yıldır kayıptı. Kaderi DNA incelemesiyle aydınlatıldı. 2012'de ortadan kaybolan Gülizar Aydın'ın aynı tarihte yol kenarında bulunan parçalanmış kadın cesedi olduğu kesinleşti. Adalet Bakanlığı'nca Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanı

0: Karanlıkta kalan detaylar aydınlatıldı. İzmir Adli Tıp Kurumu'nun raporuyla DNA incelemesi kapsamında Gülizar Aydın'ın oğlu Burak Zülam'dan alınan DNA örneğiyle 2 Aralık 2012 tarihinde Söke Milas Karayolu üzerinde bulunan kimliği belirsiz cesetten elde edilen örnekler karşılaştırıldı ve anne oğul yönünden DNA eşleşmesi sağlandı. Cinayet şüphesiyle tutuklanan eşi Selami Aydın'ın olay bölgesinde bulunduğu da tespit edildi. Gülizar Aydın dosyasında 14 yıllık gizemin en kritik halkası çözüldü. İstanbul'da vize danışmanlığı adı altında vatandaşları mağdur ettiği öne sürülen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Bot yazılımlarla toplu randevu alarak vatandaşların doğrudan randevu oluşturmasını engelledikleri ve yüksek miktarda ücret aldıkları belirlenen 41 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 37'si tutuklandı.
1: Vatandaşın vize randevusu alması engellendi, milyarlık suça danışmanlık bedeli adı altında yürütülmeye çalıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında vize danışmanlığı adı altında faaliyet gösteren kişi ve şirketler mercek altına alındı. Şüphelilerin konsolosluklar ve yetkili aracı kurumların çevrim içi randevu sistemlerine bot adı verilen yazılımlarla erişerek randevuları toplu şekilde aldıkları belirlendi. Bu yöntemle vatandaşların randevu almasını zorlaştırdıkları, belirli sürelerde vize veya randevu temin etme garantisi vererek yazılım ve danışmanlık bedeli adı altında yüksek miktarlarda para tahsil ettikleri tespit edildi. Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı'nın mali analizlerinde ise Ocak 2024 ile Temmuz 2026 arasında soruşturma kapsamındaki şirket hesaplarında toplam 2 milyar 841 milyon 220 bin liralık para hareketi bulunduğu ortaya çıktı. 41 binden fazla kişiden yaklaşık 918 milyon lira tahsil edildiği, bazı mağdurlardansa 500 bin liraya varan ödemeler alındığı belirlendi. 49 şüphelinin yakalanması için İstanbul'un yanı sıra Ankara, Antalya, Balıkesir, Bursa ve İzmir'de 63 adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda 41 şüpheli gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 37'si tutuklanarak cezaevine gönderildi. 4 şüpheli ise yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
0: Evet, Ahmet Spor Süper Lig tarihindeki ilk maçına çıkıyor sevgili izleyenler. Yeşil Kırmızılı ekip yarın Diyarbakır Stadyumunda Erzurum Spor'u ağırlayacak. Karşılaşma yalnızca bir spor müsabakasından ibaret değil. Aynı zamanda terörsüz Türkiye sürecinin de önemli bir ayağını oluşturuyor. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bakın da maçı Diyarbakır'da takip etmesi bekleniyor. Peki ya Diyarbakır'daki hazırlıklar ne durumda? Türk Medya Diyarbakır temsilcisi Şeyh Mus Çakan şimdi bize detayları aktaracak.
2: Ahmet Spor Süper Lig'e çıktı ve Diyarbakır'da o Süper Lig heyecanı şimdiden yaşanmaya başlandı. İlk maç Erzurum Spor'la olacak ve Erzurum Spor maçına da Diyarbakır Stadyum'un yetiştirilmesi için de Diyarbakır Gençlik Spor İl Müdürü tarafından hummalı bir çalışma yürütülüyor. Ve bu çalışmalarda da sona gelindi ve Diyarbakır Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenk Öztekin de yayın konuğumuz. Efendim, evet. Çalışmalar sona geldi, evet. Ve herkes aslında o maç heyecanını, Süper Lig heyecanını Diyarbakırlar yaşıyor. Evet. Neler söylersin?
3: Bütün çalışmaları bitirdik hemen hemen. Sadece burada seyircilerimizi bekliyoruz. İnşallah Erzurum taraftarı da gelecek. Bizim Ahmet taraftarımızla birlikte barışın, kardeşliğin bir örneğini göstermek istiyoruz burada. Diyarbakır biliyorsunuz misafirperverliğiyle gündeme gelen bir şehir. Gelen herkes memnun ayrılıyor. O anlamda ben inanıyorum ki Erzurum taraftarında burada takımımızı da Erzurum takımımızı da Erzurum Spor Kulübümüzü de en iyi şekilde ağırlayarak buradan uğurlamak

0: istiyoruz. Stadımızın zemini zaten geçen sene biliyorsunuz çok emek verdik. Türkiye'nin en iyi zeminlerinden bir tanesi haline geldi. Şu anda stadın birçok alanında da güvenlik anlamında da giriş çıkışlarda sorun yaşanmaması adına da ve daha stadı daha güzel hale getirmek için çalışmalar yürütüyoruz. Hemen hemen bitti. Son Erzurum maçında her şey tam olmuş şekilde gelecek.
1: Zaten. Aslında terörsüz Türkiye sürecindeyiz ve spor o birlik, kardeşlik ruhunun pekiştiği noktalardan biri stat. Evet. O süreci burada pekiştirmek lazım diye düşünüyorum.
0: Kesinlikle.
1: Neler söylüyorsunuz?
0: Terörsüz Türkiye sürecine sporla birlikte, sporun birleştirici gücüyle birlikte sonuna kadar tam desteği vermeyi umut ediyoruz burada.
1: Yani yoğun bir talep var bilet konusunda. Evet. Sanırım 33 bin kişilik stat hepsi tükenmiştir diye düşünüyorum.
0: Evet. Hemen açıldığı anda zaten biletler tükeniyor. Diyarbakır sporla yatan, sporla kalkan bir şehir. Sporu çok seviyor. Gençliği çok fazla, genç nüfusu çok fazla. O anlamda da Ahmet Spor'u da desteklemek için sonuna kadar destek veriyorlar. Ve şu anda biletler hemen hemen tükendi. Ve umarım sakatlıksız ve barışın olduğu, kardeşliğin olduğu bir lig geçiririz. Bütün takımlarımıza da başarılar diliyorum.
1: Teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Evet, Süper Lig heyecanı bu statta olacak ve ilk maçta Erzurumspor'la olacak. Birlik, beraberlik ruhunun pekiştiği noktalardan biri Diyarbakır Stadyumu ve bu kapsamda da stattaki çalışmalar da tamamlanma aşamasına geldi diyerek sözü tekrar size bırakalım.
2: Evet, Şeyh Musçakal'a teşekkür ediyoruz efendim. Şimdi bir başka haberle devam edelim. Zira Bursa'dan bir yangın haberi geldi. Orhan Gazi ilçesi İznik Gölü sahilindeki bir geri dönüşüm tesisinden yükseldi alevler. Yangın saat 12 sıralarında Bursa'nın Orhan Gazi ilçesi İznik Gölü sahiline yakın yerde faaliyet gösteren bir geri dönüşüm tesisinde çıktı. Çıkış sebebi henüz bilinmiyor. Yangını görenler hemen durumu 112 acil servis ekiplerine bildirdi ve yapılan ihbarlar üzerine olay yerine hemen polis, sağlık ve itfaiye ekipleri intikal etti. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alıyor. İtfaiye ekipleri de bir yandan tabii yangına müdahale etmeye başladılar. Ayrıca aynı yerde daha önce de bir yangın çıktığı öğrenildi. O noktada dumanların nedenle etrafı kapladığı da kaydedilen görüntülere işte bu şekilde yansıdı. Bursa'da geri dönüşüm tesisinde bir yangın paniği yaşandı. Ekiplerin alevlere müdahalesi hala o noktada devam ediyor. Bir yandan hatırlatmakta fayda var. Aynı yerde daha önce de bir yangın çıkmıştı. Bakın o noktada oldukça yoğun siyah dumanların gökyüzüne yayıldığını, bir yandan ekiplerin nedenle seferber olduğunu görebiliyoruz. Tabii bu yangının çıkması üzerine çevredeki vatandaşlar hemen ihbarda bulundu ve olay yerine ekipler sevk edildi. Alevlere müdahale devam ediyor.

Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında Hürmüz krizi çözülebilmiş değil. ABD Başkanı Donald Trump ise yine çok dikkat çekici bir açıklamaya imza attı. Öyle ki Hürmüz Boğazı'nı yakında ABD toprağı ilan edeceğini söyledi. İran'dansa yanıt gecikmedi öte yandan. 17 Haziran'da varılan 60 günlük mutabakat zaptının da süresi doluyor. Amerika Birleşik Devletleri İran gerilimi Hürmüz'ün statüsü üzerinden yeni bir boyuta taşındı. Trump çok yakında Hürmüz Boğazı'nı ABD toprağı ilan edeceğini söyledi. Boğaz üzerinde tam kontrolleri olduğunu savundu. Biz istemediğimiz sürece hiçbir gemi geçemez dedi. Hürmüz'den gemi geçişi ise neredeyse durdu. Trump, İran'a ekonomik olarak çok sert vuracaklarını da söyledi. İran'dan Trump'a yanıt gecikmedi. Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, Hürmüz Boğazı ne bir tweetle ne de bir uçak gemisiyle ele geçirilebilir dedi. ABD'nin gözdağına boyun eğmeyeceklerini belirtti. Bakan Arakçı ise Washington'la 17 Haziran'da imzalanan savaşın sonu mutabakatının ABD tarafından ihlal edildiğini vurguladı. Doğrudan müzakere kararı almadıklarını belirtti. Arakçı, Katar ve Pakistan üzerinden mesajlaşmıştı.

açıldığını ve kendi şartları yerine getirilene kadar boğazın açılmayacağını söyledi. Amerika Birleşik Devletleri İran'a yönelik ablukayı sürdürmek istiyor. Pentagon deniz ablukasının süresiz uzatılabileceğini duyurdu. Hazine Bakanlığı ise İran'a yönelik yeni ekonomik yaptırımlara hazırlandıklarını belirtti. Abluka ve ambargolar İran ekonomisindeki kırılmayı da derinleştirdi. Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian, vurulan fabrikalar ve azalan petrol satışları nedeniyle devlet gelirlerinin sert şekilde düştüğünü söyledi. Sorunlarımız kat kat arttı dedi. Boğaz'da saldırılar da sürüyor. İran, Birleşik Arap Emirlikleri'ne ait bir tankeri daha hedef aldı. Perşembe günü de iki tanker vurulmuştu. Olaylarda herhangi bir can kaybı yaşanmadı. Birleşik Arap Emirlikleri İran'a boğazı açması için çağrı yaptı. Efendim, bir yandan Lübnan'da kırılgan ateşkes İsrail saldırılarıyla bir kez daha delindi. İşgalci İsrail, Lübnan'ın güneyine düzenlediği hava saldırısında 7 kişi hayatını kaybetti. Hizbullah ise Beyrut yönetimine tepki gösterdi. Lübnan Başbakanı ise ABD heyetiyle acil görüşme gerçekleştirdi. İsrail'in çekilmesi için artık net bir takvim verilmesini talep etti. İsrail ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyini vuruyor. Ensar beldesi hedef alındı. Bir ev İsrail savaş uçakları tarafından vuruldu. Saldırı sonucu ev tamamen yıkıldı. 7 kişi hayatını kaybetti. 3 kişi yaralandı. İsrail'in ihlalleri bununla da sınırlı kalmadı. Sınır bölgesinde çok sayıda ev patlayıcılarla havaya uçuruldu. Tank atışları yapıldı. 2 Mart'ta başlayan İsrail saldırılarında 4330'dan fazla kişi yaşamını yitirdi. Hizbullah lideri Naim Kasım ise çerçeve anlaşmasına tepki gösterdi. Anlaşmayı İsrail dayatması olarak niteledi, kesin bir dille reddetti. Lübnan ordusunun ABD tarafından denetlenmesinin utanç verici olduğunu belirtti. Hizbullah'ın tepkisi Başbakan Nevvaf Selam'ın ABD heyetiyle görüşmesiydi. Selam, ABD'li heyetle anlaşmasının askeri boyutunu görüştü. İsrail'in yıkımları derhal durdurmasını ve işgal güçlerinin Lübnan'dan tamamen çekilmesi için acilen bir takvim belirlenmesini istedi. Ve Pakistan'dan Hindistan'a net bir uyarı var. Başbakan Şahbaz Şerif, İndus sularının her damlasının kırmızı çizgileri olduğunu belirtti. Şerif, Yeni Delhi yönetimini askeri bir karşılık vermekle tehdit etti. Şerif, ülkesinin 80. bağımsızlık günü etkinliklerinde konuştu. Hindistan'a açıkça meydan okudu. İslamabad'ın barış arzusunun bir zafiyet olmadığını vurguladı. Şerif, Hindistan'ın Indus suları anlaşmasını tek taraflı askıya almasına sert tepki gösterdi. Suyun her damlası bizim kırmızı çizgimizdir. Eğer Hindistan doğru yolda ilerlemezse ona doğrudan bir yanıt vereceğiz dedi. Krizin fitilini Nisan 2025'te ateşlenmişti. Hindistan'ın kontrolündeki Keşmir'in Pahalgam bölgesindeki bir saldırıda 26 kişi ölmüştü. Yeni Delhi saldırıdan İslamabad'ı sorumlu tutmuştu. Su anlaşmasını dondurmuştu. Bunun üzerine iki ülke arasında Mayıs ayında 4 gün süren şiddetli saldırılar yaşanmıştı. Şerif o günleri de hatırlattı. Egemenliklerine yönelik yeni bir tehditte Mayıs 2025'tekinden çok daha sert bir yanıt vereceklerini ilan etti. Evet, dünya beşik gibi sallanıyor Pasifik ateş çemberinde yer alan Endonezya 7,7 büyüklüğünde yıkıcı bir depremle sarsıldı. Flores bölgesini vuran felakette ilk belirlemelere göre en az 38 kişi hayatını kaybetti. Bölgede tsunami paniği yaşandı. İspanya'da ise Granada kentinde 5 büyüklüğünde sarsıntı yaşandı. Güneydoğu Asya ülkesi Endonezya tektonik hareketliliğin en çok yaşandığı ülkelerden. Ülke 7,7 büyüklüğünde şiddetli bir depremle sarsıldı. Merkezlisi Flores bölgesi olan sarsıntı yerin 10 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Deprem Doğu Nusa Tenggara

0: eyaletinde büyük hasara yol açtı. Afette en az 38 kişi yaşamını yitirdi. Çok sayıda kişi de yaralandı. Onlarca ev hasar gördü, yıkılanlar da var. Bölgeye yapılan tüm uçuşlar iptal edildi. Şiddetli depremin ardından ülkede tsunami alarmı verildi. Kıyılarda boyu 1 metreyi bulan dalgalar da gözlemlendi. Uyarı daha sonra kaldırıldı. Bölge halkının kabusu ise artçı sarsıntılarla sürüyor. Büyüklükleri 5,1 ile 6,2 arasında değişen onlarca artçı deprem yaşandı. Panik halindeki halk güvenli bölgelerde bekleyişini sürdürüyor. İspanya'dan da deprem haberi var. Ülkenin güneyindeki Granada'da 5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Can kaybı veya yaralanma olmadı. Ufak çaplı maddi hasar yaşandı. İspanyollar büyük panik yaşadı. Tedbir amacıyla evlerini terk ederek geceyi sokaklarda geçirdiler. Asya'da ise şiddetli yağışlar afetlere yol açıyor. Japonya'da sel nedeniyle 8 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı. Çin'de ise toprak kayması meydana geldi. 1 kişi öldü, 3 kişi kayıp.
1: Sokaklar göle döndü, araçlar su altında kaldı. Dükkanları su bastı. Japonya'da şiddetli yağışlar hayatı felç etti. Can kayıpları yaşandı. Şiddetli yağışlar ülkenin doğusunda etkili oldu. Sel ve toprak kaymaları yaşandı. En az 370 yapıda hasar meydana geldi. 45 bin hane elektriksiz kaldı. Chiba eyaletinde en az 8 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı. Şiddetli yağışlar karayolu ve demiryolu ulaşımını da olumsuz etkiledi. Tren ve otobüs seferleri geçici olarak askıya alındı. Binlerce kişi istasyonlarda geceyi geçirdi. Birçok tren seferinde de gecikme ve aksamalar yaşandı. Japon Meteoroloji Ajansı, Chiba eyaletinin 12 saatte 348 mm yağış aldığını, bunun rekor seviye olduğunu belirtti. Çin'in doğusu da günlerdir yağışların etkisinde. Zhejiang'da heyelan meydana geldi. Afette bir ev tamamen yıkıldı. Ölü ve yaralılar var. Çok sayıda kişi de kayıp. Bölgede çalışmalar sürüyor. Yağışların süreceği konusunda vatandaşlar uyarıldı.
0: Belçika'da tadilat yapılan eski bir binanın bodrum duvarından yaklaşık 8 milyon avro değerinde altın fışkırdı. Matkabın bir külçeye takılmasıyla ortaya çıkan sandık dolusu servet polisi alarma geçirirken olayı duyan define avcıları bölgeye akın etti.
1: Matkap altın külçesine takıldı. Film senaryolarını aratmayan bir hazine keşfi yaşandı. Görüntüler Belçika'nın Dendermonde kentinden.
2: 8 işçi kazı çalışmaları sırasında büyük miktarda altın keşfetti. Mülk sahibi ile iletişime geçtiler ve mülk sahibi de bulguyu belgelemek için hemen polisi aradı. Altını nasıl keşfettiler? Görünüşe göre sondaj işlemleri sırasında matkap ucu takılıp kaldı ve bir altın külçesine çarptı.
1: İnşaat işçileri bir sosyal yardım kuruluşuna ait eski bir binanın bodrum katında tadilat çalışması yapıyordu. İşçiler duvarı söktükleri sırada matkaplarının sert bir cisme takılmasıyla hayatlarının şokunu yaşadı. Matkabın takıldığı yerin ardında gizlenmiş bir sandık bulan 8 işçi, sandığın içinin altın külçeleri ve sikkelerle dolu olduğunu gördü. Tahmini değeri 9 milyon avroyu bulan devasa hazine, işçiler tarafından hemen bina sahibine ve ardından polise bildirildi. İhbar üzerine olay yerine gelen güvenlik güçleri altınları yüksek güvenlik önlemleri altında polis merkezine götürdü. Hazine gelecekteki olası anlaşmazlıkları önlemek amacıyla kameralar önünde 4 kişilik bir ekip tarafından tek tek kayıt altına alınarak mühürlendi. Doğu Flandre Savcılığı altınların kime ait olduğunu, binaya ne zaman ve kim tarafından saklandığını bulmak için geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Dev servetin yasal sahibinin kim olacağı gizemini korurken olayı haber alan çok sayıda kişi altın bulma umuduyla bölgeye akın etti.
0: Moskova'da film sahnelerini aratmayan bir olay yaşandı sevgili izleyenler. Sheremetyevo Havalimanı'nda kaçırdıkları uçağa yetişmek için ellerinde bavullarla aprona giren iki kadının Türk vatandaşı olduğu ortaya çıktı. Hedefleri ise

0: Muğla'nın Bodrum ilçesindeki kız kardeşlerinin düğününe yetişmekte ancak bu tehlikeli koşu güvenlik güçlerinin müdahalesiyle karakolda son buldu.
1: Uçağı kaçırdılar, yetişmek için ellerinde bavullarla aprona girdiler. Görüntüler sosyal medyada gündem olmuştu. Olayın perde arkası ise ortaya çıktı. Rusya'nın başkenti Moskova'daki Şeremetyevo Havalimanı'nda ilginç bir güvenlik ihlali yaşandı. İki yolcu uçağı durdurabilmek umuduyla ellerinde bavullarla apron sahasına fırladı. Kalkış öncesi geri itme işlemi yapılan uçağın peşinden koşan kadınların o anları güvenlik kameralarına an be an yansıdı. Uçağın yanına kadar ulaşmayı başaran kadınların bu tehlikeli çabası havalimanı personelinin ve polis ekiplerinin müdahalesiyle sona erdi. Uçağın peşinden koşan kadınlara dair yeni detaylar gün yüzüne çıktı. Yolcuların Türk vatandaşı olduğu ve Muğla'nın Bodrum ilçesinde gerçekleşecek olan kız kardeşlerinin düğününe yetişmeye çalıştıkları belirlendi. Ancak saniyelerle kaçırılan uçuş aprondaki koşuya rağmen geri dönmedi. Uçak Moskova'dan ayrıldı. Uçağa binmelerine izin verilmeyen ve güvenlik güçlerince sahadan çıkarılan iki Türk yolcu hakkında havalimanı güvenlik kurallarını ihlal ettikleri gerekçesiyle idari para cezası uygulandı.
0: Balıkesir'in Edremit ilçesinde araziden başlayıp ormana sıçrayan orman yangını kontrol altına alınmıştı. Orman yangınına neden olduğu belirlenen şüpheli yakalandı ve tutuklanarak cezaevine gönderildi. Edremit ilçe jandarma komutanlığınca Kadıköy mahallesinde çıkan orman yangınının çıkış nedeninin belirlenmesi ve sorumluların tespit edilmesi amacıyla özel ekip oluşturuldu. Ekiplerin yürüttüğü çalışma sonucu yangının bir şüphelinin arazisinde ateş yakmaya çalıştığı sırada çıkan kıvılcımların ormanlık alana sıçraması sonucu başladığı belirlendi. Jandarma ekiplerince şüpheli aynı gün yakalandı ve gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Bursa'da bir dükkan anlaşmazlığı nedeniyle akrabalar arasında çıkan kavga kısa sürede dehşet anlarına sahne oldu. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavgada 6 kişi yaralandı. Facia ise olay yerine 3 dakikada ulaşan polis ekiplerinin müdahalesi önledi. Bir Yunus polisinin şüphelinin elinden bıçağı soğuk kanlılıkla aldığı anlar kameraya bakın nasıl yansıdı.
2: Tereddüt etmedi. Şüpheliye yaklaştı, elindeki bıçağı aldı. Bursa'nın Yıldırım ilçesinde akrabalar arasında çıkan kavga kısa sürede kontrolden çıktı. Mahalle savaş alanına döndü. Durumun bildirilmesi üzerine harekete geçen motosikletli polis ekipleri sadece 3 dakika içerisinde olay yerine ulaştı. Ancak kavga henüz bitmemişti. Bir yaralı ambulans içinde tedavi edilirken eli bıçaklı şüpheli yeniden saldırıya geçti. Bıçakla yaralıya yöneldi. İşte tam o anda Yunus polisi devreye girdi. Hiç tereddüt etmeden şüphelinin üzerine gitti. Elindeki bıçağı aldı ve saldırganı etkisiz hale getirdi. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Polisin soğukkanlı müdahalesi ambulansın yanında yaşanabilecek olası bir faciayı önledi. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alınırken kavgayla ilgili soruşturma başlatıldı.
0: Bosporus Diplomasi Forumu 2026'nın son gününde gençlerle buluşan Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Erhan Afyoncu Türkiye'nin nüfus yapısına dikkat çekti. Afyoncu, nüfus artışındaki düşüşün sürmesi halinde 2100'lü yıllarda Türkiye'yi bekleyen tablonun ağır olacağını söyledi. Erhan Afyoncu, gençlere tarihi yerleri gezmeleri ve okumaları tavsiyesinde bulundu. Detaylar haberde.
3: Bosphorus Diplomasi Forumu 2026 Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda sona erdi. 30 farklı milletten gençleri, diplomatlar, akademisyenler ve uzmanlarla buluşturan forumun son gününde Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Erhan Afyoncu da genç

0: içlerle buluştu.
1: Anadolu toprakları milletler mezarlığıdır. Eğer direnme ve yaşama gücümüzü kaybedersek biz de bu topraklarda ileride bir Türkler diye bir millet varmış. Gelmişler, İstanbul'u almışlar, 1000 sene burada yaşamışlar, tarihe gömülmüşler derler.
0: Tarihin ışığında diplomasi panelinde konuşan Afyoncu, tarihsel tecrübelerin günümüzü anlamak açısından önemine dikkati çekti. Afyoncu'nun gündemindeki başlıklardan biri de Türkiye'nin nüfus yapısıydı. Türkiye'nin nüfus meselesini toparlayamaması halinde gelecekte ciddi sorunlarla karşılaşabileceğini söyledi.
1: Eğer Türkiye, Sayın Cumhurbaşkanımızın 2007'den itibaren belirttiği 3 çocuk politikasıyla nüfus meselesini toparlayamazsa, 2100'lerde Türk diye bir şey olmaz bu topraklarda, bunu bilin.
0: Anadolu'nun tarih boyunca farklı medeniyetlere ev sahipliği yaptığını hatırlatan Afyoncu, bu topraklarda varlığını sürdürebilmenin önemine vurgu yaptı. 15 Temmuz'a da değinen Erhan Afyoncu, Türk milletinin tarih boyunca karşılaştığı tehditler karşısında direnç gösterdiğini belirtti.
1: 15 Temmuz çok ciddi bir işgal planıydı. Türk milleti bunu ters yüz etti. Hala ayaktayız ama nüfus öyle düşerse gelecek çok iyi değil, bunu bilin.
0: Milli Savunma Üniversitesi Rektörü panelin sonunda gençlere tavsiyelerde bulundu. Okumanın yanı sıra farklı şehirleri ve ülkeleri gezmelerini isteyen Afyoncu, tarihi yerinde görmenin önemine dikkat çekti.
1: Gezmenin öğrettiği şeyi hiçbir şey öğretmez, bunu unutmayın. Yani o gerçekten de gören ve okuyan hikayesini, ben ikisinin bir olduğundan mükemmel olduğu kanaatindeyim. Mesela oralara gittiğinizde şunu da görüyorsunuz. Bir, Osmanlı'dan kalan izleri görüyorsunuz. İki, Osmanlı'dan kalan toplumları görüyorsunuz.
2: Öldürdüğü genç kızın mezarından ayrılmadı. Tam 7 gün boyunca mezarlığın karşısındaki ormanda saklandı ve sonunda onu ele veren de yine o mezar oldu. Nilda Müge Şahin cinayetinin ardından kayıplara karışan Nazir Ilgın'ın 7 günlük firarının bilinmeyen ayrıntılarına 24 ulaştı efendim. Ilgın'ın mezarlıkta iz sürdüğü, mezarı bulduktan sonra ise çiçek bıraktığı, toprağını suladığı öğrenildi. Şüphelinin günlerce saklandığı ormanlık alandaysa hala izleri var. Çorabı, çakmağı ve kamp sandalyesi kılıfı. 24 muhabiri Mehmet Can Çoban ve kameraman Ali Maşalacı cinayet zanlısının günlerce saklandığı o noktaya gittiler. Katil zanlısının mezarlıkta bıraktığı izleri adım adım takip ettiler.
3: Öldürdüğü genç kızın mezarının karşısında saklandı bir gün değil, tam 7 gün. Nilda Müge Şahin cinayetinin ardından kayıplara karışan Nazir Ilgın'ın firar ettiği günlerde nereye gittiği ve nasıl saklandığı ortaya çıktı. 24 ekibinden Mehmet Can Çoban ve kameraman Ali Maşalacı, şüphelinin 7 gün boyunca izini kaybettirdiği mezarlık ve çevresindeki ormanlık alana gitti ve şüpheliden geriye kalan izleri yerinde görüntüledi.
4: Nilda Müge Şahin cinayetindeki 7 günlük firarın perde arkası aralandı. Şüpheli genç kızın defnedildiği mezarlığın yakınındaki ormanlık alanda yakalandı. Peki şüpheli 7 gün boyunca ormanda nasıl saklandı, nasıl hayatta kaldı?
3: Saldırganın cinayetin ardından herhangi bir eve gitmediği öne sürülüyor. Polisin aradığı Nazir Ilgın gözlerden uzaklaşmak için mezarlığın çevresindeki ormanlık alanı seçti. Ağaçların arasına girdi, geceleri burada kaldı, günlerce burada saklandı.
4: İddiaya göre Nazir Ilgın olayın ardından hiçbir eve gitmedi. Genç kızın defnedildiği mezarlığın tam karşısındaki ormanlık alanı adeta mesken tuttu ve 7 gün boyunca burada ağaçların arasında saklandı. Hayatta kalabilmek için kek yiyip su içti.
3: Ama Ilgın'ın burada saklanmasının çok çarpıcı bir nedeni daha vardı. Müge Şahin'in mezarına yakın olmak istiyordu. Üstelik genç kızın nereye defnedildiğini başta bilmiyordu. Önce iki farklı mezarlığa gitti, Müge'nin mezarını aradı, iz sürdü ve sonunda buldu. O andan sonra mezarın çevresindeki hareketlilik başladı.
4: Şüpheli genç kızın mezarı başına geldi, hediye ve çiçek bıraktı, hatta toprağı suladığı iddia edildi ve ailesi de aslında hareketlilik olduğunu bu noktada anladı ve polise haber verdi.
3: Ilgın saklandığını düşünüyordu ama farkında olmadan kendi izini bırakıyordu.

0: Çiçekler, sulanan toprak, mezardaki değişiklik. Müge Şahin'in ailesinin dikkati tam da bunlara takıldı. Ve katil zanlısının 7 günlük firarını bitirecek süreç başladı. Üstelik yakalandığı gün çok kritik bir gelişme daha yaşandı. Ilgın'ın Müge'nin mezarına gün içerisinde iki kez ziyaret etti. İki ziyaret arasında yalnızca 5 dakika bulunduğu öğrenildi. Mezarlık personeli de şüpheli hareketliliği fark ederek polise bilgi verdi. O gün alkollü olduğu da belirlendi. Artık çember daralmıştı. Mezarlık ve çevresindeki ormanlık alan polis tarafından ablukaya alındı.
1: İddiaya göre şüpheli yakalanmadan önce genç kızın mezarını gün içerisinde iki kez ziyaret etti. Mezarlıktaki personeller de durumu polise bildirdi. Polis ekipleri ablukaya aldıkları ormanlık alanda şüpheliyi kıskıvrak yakaladı.
0: 7 günlük firar burada bitti. Ancak Ilgın polis tarafından götürüldü ama ormandaki izleri kaldı. 24'ün kamerası o izleri tek tek görüntüledi. Çorabı, çakma ve üzerinde yattığı belirlenen kamp sandalyesi kılıfı hepsi hala aynı noktadaydı.
1: 7 günlük firar sona erdi. Şüpheli tam olarak bulunduğumuz bu noktada yakalanarak gözaltına alındı. Kendisinden geriye ise ormanda bırakmış olduğu eşyaları kaldı. Çakmağı, çorabı ve üzerinde yattığı iddia edilen kamp sandalyesinin kılıfı burada bulunmaya devam ediyor. Peki şüpheli neden burayı seçmişti? Tabii ki de talihsiz kızın tam olarak mezarının karşısında saklanıyordu. Çünkü mezarı buradan yakından takip ediyordu.
0: İşte 24 ekibinin görüntülediği bu açı 7 günlük firarın en çarpıcı ayrıntısını da ortaya koydu. Bir tarafta Ilgın'ın günlerce saklandığı ağaçlık alan, hemen karşısındaysa Müge Şahin'in mezarı ve şüphelinin ifadesine yansıyan sözleri de en az bu görüntüler kadar çarpıcı. Ilgın Şahin'in mezarında yaşamına son vermeyi düşündüğünü, bunu denediğini ancak yapamadığını anlattı.
2: Zaman değişse de el emeğinin değeri hiç değişmiyor. Bandırma'da iki kadın unutulmaya yüz tutan geleneksel halı dokuma sanatını çocuklarla ve gençlerle buluşturuyor. Amaçları geçmişten kalan bu kültürel mirası gelecek nesillere taşımak.
3: Karadeniz büyük bir el sanatları olarak 30 yıldır uğraşıyorum. Dekoratif el sanatlarına yeni geçiş sağladık halı ve kilim dokumayla. İnşallah bu sektörde de unutulmaya yüz tutmuş tarihi kültürel sanatlarımıza sahip çıkmak adına Bandırma'da böyle bir akım oluşturduk. İnşallah da güzel ilgi alaka gördük.
4: İlk etapta mesela öğrenci tezgahlarımızla çocuklarımıza işte ilmek almayı, desen kodlamayı falan öğretmeye çalışıyoruz. Daha sonra ilerlediklerinde artık diyoruz ki tamam sen bu işi öğrendin, hadi gel bakalım ilmek atalım diyoruz. Böylelikle farklı kesimlere, gençlere ulaşmaya çalışıyoruz.
5: Bandırmalı Ayşe Çınar ve Hülya Sert için bu tezgahlar sadece üretim yapılan bir yer değil. Onlar el emeğiyle kültürel bir mirası geleceğe taşıyor. Üstelik bu sanatın yarınlara ulaşması için çocukları ve gençleri de dokuma tezgahlarıyla buluşturuyorlar.
3: İlmek atmayı bildikten sonra tabii ki temel aşamaları var. İşte çözgüsünü atmak, varan gelen deriz orada ön arka tellerini birleştirmek ve daha sonra düğüm atmak, atkısını atmak. Yani bu şekilde aşamalar halinde zaten eğitimde veriyoruz, gösteriyoruz.
5: Önce ilmek atılıyor, ardından düğümler, atkılar ve motifler geliyor. Sabırla işlenen her ilmek halının üzerinde bir desene dönüşüyor. Ancak bu kadarla da sınırlı değil, dokuyanlar duygularını ve anılarını da ipliklere işliyor.
4: Evet, maalesef artık günümüzde el dokuma halısı yok. Biz de istiyoruz ki gençlerimiz bunlarla tanışsınlar.
5: Geleneksel Türk motifleri çocukların ellerinde de hayat buluyor. Öğrenci tezgahlarında ilk ilmeklerini atan çocuklar zamanla desen kodlamayı ve el dokumasını öğreniyor. Amaç yüzyıllardır yaşayan bir sanatın yeni nesillerle buluşması.
3: İlmek ilmek duygularınızı, hislerinizi, yaşadığınız o anı yüklüyorsunuz. İnşallah ilerleyen zamanlarda görsel olarak meydana çıkaracağız. Bu oluşumda, bu projede herkesi bekliyoruz. Eflera'ya, ilmek ilmek duygularımızı işlemeye herkesi bekliyoruz.
5: Bandırma'da bir de ortak bir halı dokunuyor. Tezgahın önünden geçen herkes bir ilmek atarak bu

0: alışmaya katkı sunuyor. Böylece ortaya sadece bir halı değil, bandırmanın ortak hatırası çıkıyor.
1: İşte geleneksel Türk motifleriyle bir hemhal olsunlar. Emek nasıl bir şeymiş onu öğrensinler diye elimizden geldiğince aktarmaya çalışıyoruz. Gün yüzüne çıkartmaya çalışıyoruz.
0: Kimi için bir ilmek, kimi için yıllar öncesinden kalan bir gelenek. Ayşe Çınar ve Hülya Sert iplikleri birbirine bağlarken geçmişle gelecek arasında da bir köprü kuruyor. Ve o köprü her ilmekte biraz daha uzuyor.
2: Hatay'da yıkılan bir sitenin enkazında bir Türk bayrağı olduğu görüldü. Şanlı bayrak polis ekiplerince oradan alındı ve polis memurlarından biri yerden aldığı Türk bayrağını 3 kez öperek başına koydu. Şanlı bayrağımıza gösterilen bu derin saygı ve sadakat büyük takdir topladı.
3: Önce mesai arkadaşıyla bayrağı katladı, sonra öptü, başına koydu. Hatay'da yıkımı yapılan bir sitenin molozu içerisinde Türk bayrağının zarar görmüş halde bulunduğuna dair görüntüler sosyal medyadan paylaşıldı. O görüntü üzerine emniyet alarmı geçti. Ekipler hızla bayrağın bulunduğu adrese gitti. Olay yerine varan iki polis memuru şanlı bayrağı yerden kaldırarak özenle topladı. Ardından polislerden biri Türk bayrağını 3 kez öperek başına koydu. Polis memurunun bu anlamlı davranışı ve bayrağa gösterdiği saygı büyük dikkat çekti ve takdir topladı.
2: Efendim, bu haberle hafta sonu gün ortasını noktalıyoruz. Kısa bir reklam arasına gideceğiz. Ancak bir yere ayrılmayın. Saat başında gelişmelerle haber bültenlerimiz devam edecek.

Türk medya yayınları yeni frekansında. 24, 360, TV4, Alem FM, Lig Radyo ve 24 Radyo. 16 Ağustos Pazar gününden itibaren TürkSat 4A uydusu üzerinden yayınlarımıza yeni frekansımızla devam ediyoruz. Yeni frekans bilgilerimiz TürkSat 4A, frekans 11.861.750 MHz, sembol oranı 16.666, FEK 2/3, polarizasyon dikey V. Anten değişikliğine gerek yok. Yayınlarımızı dijital platformlardan takip ediyorsanız herhangi bir işlem yapmanıza gerek yok. TKGS özellikli cihazınız varsa kanal bilgileriniz otomatik olarak güncellenecek. TKGS özelliği bulunmayan cihazlardaysa yeni frekans bilgilerini girerek kanal taraması yapmanız gerekiyor. Yeni frekansımızda bizi izlemeye ve dinlemeye devam edin.

0: Bu sıralar nereye baksak futbol görüyoruz. Gittiği günden beri aklımızdan çıkaramıyoruz. Yollarını gözlüyoruz. Sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom Teknolojisi, Türk futbolunun destekçisi. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Her çiçeğin bir rengi vardır. Peki ya renklerin bir evi olsaydı? İşte burası, Selçuklu Çiçek Bahçesi. Yüz binlerce çiçeğin oluşturduğu bu büyüleyici atmosfer, doğanın en güzel renklerini bir araya getiriyor. Şehrin ortasında huzur, renk ve güzellik bir arada yaşanıyor. Bu renkli dünyayı keşfetmek için sizleri Selçuklu Çiçek Bahçesi'ne bekliyoruz.
2: Futboldan sıcak gelişmeler, transfer haberleri ve gündem yaratan röportajlar.
3: Ve günün konuşulacak tüm başlıkları. Lig Radyo frekanslarından herkese mutlu günler, mutlu haftalar.
4: Spor gündemini takip edenler vardır, bir de onu başlatanlar.
2: Ben Ömer Necati Albayrak.
3: Ben Sarper Can Ayaz. Özel haberler, röportajlar, günün gazete manşetleri.
2: Mizah ve spora dair ne varsa ilk siz duyacaksınız.
3: Gün ilk dakikada başlar.
4: İlk dakika. Hafta içi her sabah 7'den 9'a Lig Radyo'da.
5: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
6: Nasıl mı?
7: Zaman kaybetmek yok.
8: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
5: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan. Önce Halk, sonra Bankayız. Halkbank.
9: Ziraat Bankası sunar.
10: Kaynağından alınan suyun tarla içine dağıtılması amacıyla damla, yağmurlama veya mikro yağmurlama sulama sistemleri kurulmasına yönelik olarak çiftçilerimize kredi olanakları sunulmaktadır.
9: Ziraat Bankası sundu.
11: Ne okudun, ne yazdın? Ne dinledin, ne söyledin? İki kapak arası sayfalarda ne buldun, ne keşfettin? Büyük dünyalara küçük anahtar, bir cilt kitap, okur yazar için. Bu haftanın okur yazarı Emine Arlı. Okur yazar bugün 14.25'te 24'te.
12: Mete Gazoz, Mete Şahin gözleriyle bakıyor. Çok rahat, çok rahat Mete. Ve yerini aldı. Nefesler tutuldu. Ve geliyor. Haydi Mete, bitir şu işi. Mert, tam isabet.
13: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
14: Troy'la öde, Türkiye'miz seninle kazansın. Troy.

0: konularını uzman konuklarıyla bu ülkede analiz ediyor. Bu ülke bu akşam 19.15'te 24'te.
1: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
2: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov kampüsle ödüyoruz.
3: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
1: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: Merhabalar, 24 ekranlarına ve de 24 radyoya hoş geldiniz. Ara bitti, saatler 14'e uzandı. 24'te gelişmelerle haber bülteni başlıyor. AK Parti 25. kuruluş yıl dönümü programında 3 milletvekili ve 7 belediye başkanının katılımıyla meclis ve yerel yönetimlerdeki sayısını artırdığı 2023 genel seçimlerinde 268 milletvekili bulunan AK Parti'nin sandalye sayısı son katılımlarla 280'e yükseldi. 31 Mart 2024 sonrasında AK Parti'ye geçen belediye başkanı sayısı 79 olarak verilirken 25. yıl kutlamalarında 7 yeni katılımla bu sayı 86'ya çıktı.
1: AK Parti 25. yılını yeni katılımlarla kutladı. Başkent Millet Bahçesi'ndeki programda 3 milletvekili ve 7 belediye başkanı AK Parti'ye katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan partiye katılan isimlere rozetlerini taktı. Son katılımlarla birlikte AK Parti daha da büyüdü. Meclisteki sandalye tablosu da değişti. AK Parti 2023 genel seçimlerinde 268 milletvekiliyle meclise girmişti. İYİ Parti'den 2, Gelecek Partisi'nden 1 milletvekili daha AK Parti saflarına geçti. Son katılımlarla birlikte AK Parti'nin milletvekili sayısı 280'e yükseldi. Yerel yönetimlerde de tablo değişti. 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde AK Parti 12 büyükşehir, 12 il ve 344 ilçe belediyesi kazanmıştı. Seçimden sonraki geçişlerle AK Parti'nin yerel yönetim ağı adım adım genişledi. 25. yıl kutlamalarında 7 belediye başkanı da AK Parti'ye katıldı. Ankara'dan Gölbaşı ve Kahramankazan, Tekirdağ'dan Hayrabolu, Şırnak'tan İdil, Kütahya'dan Tavşanlı ve Domaniç, Çanakkale'den Eceabat belediye başkanları AK Parti rozeti taktı. Yerel seçimlerden bu yana AK Parti'ye geçen belediye başkanı sayısı 79'du. Son katılımla bu sayı 86'ya çıktı. AK Parti 25. yılında hem mecliste hem sahada yeni bir sayfa açtı. Genel seçimde 268 olan milletvekili sayısı bugün 280'e ulaştı. Yerel yönetimlerde de seçim sonrası katılımlarla AK Parti'nin belediye ağı daha da büyüdü.
0: Emine Erdoğan'dan AK Parti'nin 25. yılına samimi bir mesaj. Başkent Millet Bahçesi'ndeki programın ardından sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Paylaşımında AK Parti'nin çeyrek asırlık yolculuğuna ve milletle kurduğu gönül bağına dikkat çekti. Emine Erdoğan programdan görüntüleri de paylaştı. AK Parti'nin çeyrek asırlık dava ve hizmet anlayışının milletimizin gönlünde daha nice yıllar karşılık bulmasını diliyorum sözlerini kullandı. Mesaj, 25 yıllık siyasi yolculuğa duyulan vefa ve devam eden hizmet iradesi olarak öne çıktı. Ankara'daki programda AK Parti'nin kuruluş yıl dönümü coşkusu yaşandı. Teşkilatlar, davetliler ve partililer aynı heyecanda buluştu. Emine Erdoğan'ın paylaşımı da buluşmanın ardından milletle yol yürüme mesajını bir kez daha gündeme taşıdı. YÖK Başkanı Erol Özvar, öğrenci affının daha önceki aflardan yararlananları da kapsadığını ve 9 Aralık'a kadar başvuru yapabileceğini açıkladı. Düzenlemeden yaklaşık 500.000 ilişiği kesilmiş kişinin yararlanabileceği değerlendirilirken, bazı ağır suçlardan mahkum olanlar kapsam dışında kalacak.
2: Bu af yasasını daha önceki aflardan ayıran bazı hususiyetler var. Bunlardan bir tanesi, belki de en önemlisi, af yasasının çok geniş kapsamlı bir af niteliği taşıyor olmuş olması.
1: YÖK Başkanı Erol Özvar, öğrenci affına ilişkin yeni düzenlemenin kapsamını

0: açıkladı. 9 Ağustos'ta resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren düzenleme, ilişiği kesilen geniş bir öğrenci grubuna üniversiteye dönüş yolunu açtı. Özvar, daha önceki haftalardan yararlananların da bu haftan istifade edebileceğini söyledi.
1: Mevcut öğrenciler içerisinden de haftan istifade edebilecek olanların olması hasebiyle başvurdukları takdirde sayıyı tespit etmek oldukça zor. Yaklaşık 500.000 öğrenci, ilişiği kesilmiş öğrencinin başvurabileceğini değerlendirebiliriz.
0: Düzenlemeden yaklaşık 500.000 kişinin yararlanabileceği değerlendiriliyor. Bir programa yerleşip kayıt yaptıramayanlar, hazırlık sınıfı dahil olmak üzere ön lisanstan doktoraya kadar ilişiği kesilenler başvuru yapabilecek. Başvurularsa 9 Aralık'a kadar sürecek.
1: Daha önceki aflardan yararlananlar da yararlanmayanlar da bu aftan istifade edebilecekler.
0: Ancak düzenlemenin kapsam dışı bıraktığı gruplar da var. Terör, kasten öldürme, işkence, cinsel saldırı, çocukların cinsel istismarı ve uyuşturucu ticareti suçlarından mahkum olanlar haftan yararlanamayacak. Hukuki olmayan yollarla ya da sahte evrakla ilişiği kesilenler de düzenleme dışında kalacak.
1: Terör ve ağır suç işleyen kimseler bu haftan istifade edemeyecekler.
2: Giresun'un Keşap ilçesinde etkili olan sağanak yağış sele neden oldu. Bir araç sel sularına kapıldı. Araçta bulunan bir kişi kurtulurken diğer iki kişi sel sularına kapılarak kayboldu. Kayıp kişilere ait herhangi bir ize ulaşabilmek için ekipler seferber oldu. Çalışmalarsa tüm hızıyla sürüyor. Kentte 13 Ağustos gecesi etkili olan kuvvetli yağış, özellikle Keşap, Espiye ve Yağlıdere ilçelerinde sel ve taşkınlara neden oldu. Keşap ilçesine bağlı Karabulduk beldesine seyir halindeki bir araç derenin taşması sonucu sel sularına kapıldı. Araçta bulunan 3 kişiden Ahmet Yılmaz kendi imkanlarıyla kurtuldu. Ancak Mehmet Akkaya ile 16 yaşındaki yeğeni Muhammed Abdullah Hakkıoğlu kayboldu. İhbar üzerine bölgeye AFAD, AKUT, JAK ve polis arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekipler iş makinelerinin de desteğiyle arama çalışmalarına başladı. Ekipler dere güzergahı boyunca detaylı tarama gerçekleştiriyor. Kayıp kişilere ait herhangi bir ize ulaşabilmek için çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Sele kapılan araç bulundu. Ancak kayıp dayı ve yeğenden hala iz yok. Bölgede selin ardından oluşan heyelan ve yol hasarları da çalışmaları güçleştiriyor. Sabah saatlerinde Diyarbakır-Lice karayolunda seyir halinde olan minibüs ve otobüsün çarpışması sonucu kaza meydana geldi. Kazada 5 kişi hayatını kaybetti. Olay sabah saatlerinde Diyarbakır-Lice karayolunda yaşandı. Diyarbakır'dan Muş'a nişan eğlencesi için hareket eden bir minibüsle karşı yönden gelen ticari taksi kafa kafaya çarpıştı. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Kazada 5 kişi hayatını kaybederken çok sayıda kişi de yaralandı. Yaralılarsa çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yolsa çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı. İlk incelemelerde olayın hatalı sollamadan kaynaklı olduğu değerlendirilirken kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Faili meçhul cinayetlerin araştırılmasına yönelik çalışmalar titizlikle sürdürülüyor. Bu kapsamda Gülizar Aydın dosyasında yeni bir gelişme yaşandı. 2 Aralık 2012 tarihinde Muğla Milas Aydın Söke Karayolu üzerinde parçalanmış halde bulunan ve bugüne dek kimliği tespit edilemeyen kadın cesedinin 14 yıldır kayıp olan Gülizar Aydın'ın olduğu ortaya çıktı. 14 yıldır kayıptı. Kaderi DNA incelemesiyle aydınlatıldı. 2012'de ortadan kaybolan Gülizar Aydın'ın aynı tarihte yol kenarında bulunan parçalanmış kadın cesedi olduğu kesinleşti. Adalet Bakanlığı'nca faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığının kurulmasının ardından kamu vicdanını yakından ilgilendiren faili meçhul dosyalar yeniden değerlendirmeye alındı. Bu kapsamda Gülizar Aydın dosyası da yeniden incelendi. Söke Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda karanlıkta kalan detaylar aydınlatıldı. İzmir Adli Tıp Kurumu'nun raporuyla DNA incelemesi kapsamında Gülizar Aydın'ın oğlu Burak Zülam'dan alınan DNA örneğiyle 2 Aralık 2012 tarihinde Söke Milas

karayolu üzerinde bulunan kimliği belirsiz cesetten elde edilen örnekler karşılaştırıldı. Ve anne oğul yönünden DNA eşleşmesi sağlandı. Cinayet şüphesiyle tutuklanan eşi Selami Aydın'ın olay bölgesinde bulunduğu da tespit edildi. Gülizar Aydın dosyasında 14 yıllık gizemin en kritik halkası çözüldü.

0: Evet efendim, sıcak bir gelişmeyle devam edeceğiz. Şu an ekranlarınıza da yansıyor. Ne yazık ki Kocaeli'nin Gebze ilçesinden bir yangın haberi geldi. Ormanlık alanda başladı yangın. İhbar üzerine tabii bölgeye ekipler sevk edildi. Adres Kocaeli'nin Gebze ilçesi Beylikbağ Mahallesi. O noktada bulunan ormanlık alanda çıktı yangın. Henüz bilinmeyen nedenle başladı yangın. Ardından bölgeden yükselen dumanları gören vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve orman ekiplerinin yanı sıra sağlık ve polis, jandarma ekipleri de sevk edildi. Bölgeye ulaşan itfaiye ve orman ekiplerinin alevlerle müdahalesi sürüyor. Sağlık ekipleri de tabii bir olumsuzluğa karşı bölgede hazır bekliyor. Polis ve jandarma ekipleri ise çevrede güvenlik önlemi alarak ekiplerin çalışmalarının daha güvenli şekilde yürütülmesini sağlıyor. Manisa'nın Salihli ilçesinde bulunan tüp dolum tesisinde henüz bilinmeyen nedenle patlama oldu. Ardı arda meydana gelen patlamalar sonrası yangın çıktı. Yangın kontrol altına alındı. Olay sonrası ise iki kişinin hayatını kaybettiği, iki kişinin de yaralandığı bildirildi. Arda arda yaşanan patlamalar çevrede korku ve paniğe neden oldu. Yoğun duman ve alevler gökyüzüne yükseldi. Tesis alevlere teslim oldu. Olay Manisa'nın Salihli ilçesinde sanayi sitesindeki tesiste meydana geldi. Çevrede bulunan vatandaşlar patlama seslerinden sonra hemen ekiplere ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler yangına hızla müdahale etti. Yangın kontrol altına alındı ancak iki kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Faciada iki kişi de yaralandı. Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde çalışma sırasında doğal gaz boru hattının delinmesi paniğe neden oldu. Borudan basınçlı şekilde çıkan gaz metrelerce yükselirken yoğun ses nedeniyle ekipler kulaklarını kapatmak zorunda kaldı.
1: Doğal gaz borusu delindi, gaz metrelerce havaya yükseldi. Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde çalışma sırasında doğal gaz borusunun delinmesi paniğe neden oldu. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Polis muhtemel bir tehlikeye karşı çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. İtfaiye ekipleri de gazın çıkış noktasına suyla müdahalede bulundu. Diğer ekipler ise vanayı kapatarak hatta gaz akışını kesti. Vanaların kapatılmasının ardından boru içerisinde kalan gazın tamamen boşalması ve basıncın düşmesi beklendi. Bu sırada borudan basınçlı şekilde çıkan gaz metrelerce havaya yükselirken yüksek ses nedeniyle ekipler kulaklarını kapatmak zorunda kaldı. Olayla ilgili ekipler incelemede bulundu.
0: İstanbul'da kiralık ev fiyatları cep yakıyor efendim. Üstelik kimi ev sahipleri eski, bakımsız, yıllardır yenilenmemiş daireler için bile yüksek rakamlar talep ediyor. Peki ya fahiş kira bedeliyle karşılaşan vatandaşlar ne yapmalı? Kira artışının yasal sınırı nasıl hesaplanıyor? Ve hangi durumda ev sahibine itiraz edilebilir? Fahiş kira ve usulsüz artış nereye? Nasıl şikayet ediliyor? Vatandaşların hakkı ve başvuru yolları neler? İşte hepsinin yanıtı haberimizde.
2: Ve insanlar kafasına göre fiyat belirliyorlar. Yani durulmayacak evlere 10 bin lira, durulmayacak evlere ki yani durulmayacak evlere şu an 20 bin lira istiyorlar. Yani durulabilecek bir eve 10 bin lira iyidir. Neden? Çünkü asgari ücretin üçte biri. Diğer kalanıyla da insanlar geçinir.

0: O yüzden yani bu işin gidişatı hiç iyi değil.
1: İstanbul'da artan yaşam maliyetleri nedeniyle artık insani şartlarda yaşamak daha da zorlaştı. Özellikle yüksek kira fiyatları vatandaşı canından bezdiriyor. Depo bile olamayacak daha.

0: Ancak bir yer bulma telaşında olanlarsa bakımsız, eski ve küçük konutlarda yaşamak zorunda kalıyor.
1: Ancak yaşam koşullarına uygun olmayan bir ortam söz konusu olduğunda CİMER üzerinden ilanın ekran görüntülerini, linkini saatle birlikte CİMER üzerinden şikayetimizi yapacağız. Aynı zamanda fotoğraflarımızı da koyacağız. Taraflarla konuşmayı yaparken sözlü telefonla yapmayalım, her şeyi yazılı yapalım. Bunun haricinde yine Ticaret Bakanlığı'nın haksız fiyat artış bildirimi üzerinden şikayetimizi yapıp denetlenmesini sağlayacağız.
2: 4 nesildir Eyüp Sultanlı'yız. Yani dedem dahi bu mahallede büyüdü. Babam burada doğdu büyüdü. Biz artık kendi mahallemizi biz de tanıyamıyoruz. Yani bizim evimiz burada hemen Eyüp Camii'nin arka sokağında. Eskiden burada kiracı olmazdı. Herkes kendi ev sahibiydi. Şu anda ev sahipleri bile buradaki evlerini 40 bin liraya 50 bin liraya kiraya verip gidip Esenyurt'ta eve çıkıyorlar.
0: Milyonlarca kişinin İstanbul'da yaşamayı tercih etmesinin nedeni iş olanakları, sosyal hayat ve eğitim imkanları olarak biliniyor. Ancak yüksek kira fiyatları artık birçok kişiyi zor durumda bırakmıyor. Başladı.
3: Mega kent sakinlerinin kanayan yarası fahiş kiralar. Öyle ki penceresi olmayan harabe olmuş evlerde bile yaşamak zorunda kalıyor bazı vatandaşlar. Ve öyle ki kişi bir yıllığına sözleşmesini yapmış, evi kiralamış. Bir yılın sonundaysa ev sahibi ciddi oranda zam yapmak istiyor kiraya. Bu noktada vatandaş nasıl bir hukuki yol izleyecek? İşte yanıtı.
1: Kiracıyım. 20.000 TL'ye bir yıllık kira sözleşmesiyle anlaştım. Bir yılın sonunda kiraya verenim, ev sahibim dedi ki ben 20.000 TL'den 60.000 TL'ye çıkartıyorum. Buna diyebilir mi? Türk Borçlar Kanunu 344. madde hayır, fahiş kira artışı yapamaz. Hemen tüketici fiyat endeksinin 12 aylık ortalamasına internetten bakacağım. Yüzde kaç? O yüzdenin üzerinde artış yapmak istediğinde o hüküm geçersiz olacak. Eğer kötü niyetli olarak icra takibi başlatırlarsa, aleyhinize bir dava açarlarsa, savunma hakkınızı kaybetmemek için de tebligatlarınızı doğru bir şekilde, düzgün bir şekilde takip edin. Muhtarlıklardan, UYAP Vatandaş Portal'dan, UYAP SMS'ten takip edin ki savunma hakkınızı kaybetmeyin. Haklıyken hukuk nezdinde haksız duruma düşmeyin.
4: Yeşilköy'de Marmara Denizi'ne kaçak atık su bırakıldığı tespit edildi. Bakanlık incelemenin ardından İBB'ye bağlı İSKİ'ye 1 milyon 678 bin lira ceza kesti. Bölgede günlerdir ağır kokudan geçilmiyor. 24 ekibi ise o adrese gitti. Bakalım.
5: Daha o taraftan alıyoruz kanalizasyon kokusu yani.
6: Yeşilköy sahilinde ağır bir koku var. Kokunun kaynağı ise yağmur suyu hattından Marmara Denizi'ne kaçak atık su bırakılması.
0: Denize ulaşan iki beton borunun İSKİ'ye ait olduğu belirlendi. Boruların çevresinde deniz suyunun renginin koyulaştığı görüldü.
7: Bir senedir devam ediyor. Yani bu hala yani İSKİ'nin yaptığı şeylerden hala bir senedir devam ediyor. Bir şey yok. Hani herhangi bir gelişme de yok. Her şeyde yapacağız diyor ama icraat yok.
0: Kaydedilen görüntülerde borulardan denize koyu renkli ve yağlı su aktığı tespit edildi. İBB'ye bağlı İSKİ'ye 1 milyon 678 bin lira ceza kesildi. İSKİ hakkında idari işlem başlatıldı.
8: Bir hafta 10 gündür bu koku var burada. Rahatsız edici bir koku tabii ki.
5: Da çoğaldı. Acayip bir koku var. Bilmiyoruz nedeni.
9: Denize atık su bırakılıyormuş.
5: Evet, atık su ve zannederim kanalizasyon su da karışıyor. O da etkileniyor. Denize girme yasağı çıktı çünkü söylediler.
7: Felaket kokuyor yani kimse oturmuyor geceleri. Ancak bir Poyraz estiği zaman, çok estiği zaman o zaman hani deniz temiz oluyor. Ama lodosa düşün, hayatta duramazsın. Yani ailenler hiçbir şey yapamazsın.
4: Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi ev sahipliğinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın stratejik ortaklığında düzenlenen GİTEX Türkiye 2026 9-10 Eylül tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde küresel teknoloji ekosistemini bir araya getirecek.
10: Dünyanın teknoloji ekosistemi İstanbul'da buluşmaya hazırlanıyor. GİTEX AI Türkiye 9-10 Eylül tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde küresel teknoloji devlerini, yatırımcıları, girişimcileri ve yapay zeka alanındaki önemli aktörleri bir araya getirecek.

0: Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi ev sahipliğinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın stratejik ortaklığında düzenlenecek organizasyon, Türkiye'nin teknoloji alanındaki yükselen rolünü uluslararası arenaya taşıyacak. Türkiye'nin bilgi ve iletişim teknolojileri pazarının 2026'da 38 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Pazarın 2031 yılına kadar 58 milyar dolara yükselmesi öngörülüyor. Bu büyüme Türkiye'yi Avrasya'nın yükselen dijital ekonomisinin önemli merkezlerinden biri haline getiriyor. Genç ve teknolojiye hakim nüfusu, hızla büyüyen girişimcilik ekosistemi ve yatırım potansiyeliyle Türkiye, küresel teknoloji yarışında konumunu güçlendiriyor. Gitex AI Türkiye ise bu potansiyeli dünyanın önde gelen teknoloji aktörleriyle aynı platformda buluşturacak. Türkiye yapay zekadan dijital altyapıya, girişimcilikten yatırıma kadar küresel teknoloji ekosistemini bir kez daha aynı çatı altında buluşturacak.
1: Efendim, bu haberle bu saat dilimini de noktaladık. Saat başına yeniden buluşalım.

0: Kırmızı Halı'nın gündeminde bu hafta. Vizyona hangi yeni filmler giriyor? Geçen haftanın gişe yarışı nasıl sonuçlandı? Kültür, sanat ve sinema dünyasında neler oluyor? Festivaller, ödül törenleri nasıl geçiyor? Neler yaşanıyor, kimler konuşuluyor? Sergiler, konserler, tiyatrolar ve filmlerle bu hafta Kırmızı Halı'nın konuğu, ressam ve sanat yönetmeni Vahap Ayhan. Ali Demirtaş'la Kırmızı Halı, bugün 17.25'te, 24'te.
1: Karpen mevsim havasını sunar.

0: Karpen mevsim havasını sundu.
1: Bu sıralar nereye baksak futbol görüyoruz. Gittiği günden beri aklımızdan çıkaramıyoruz. Yollarını gözlüyoruz. Sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom teknolojisi, Türk futbolunun destekçisi. Türk Telekom, değerli hissettirir. Arabanı arabam.com'a,
2: değerinde çink sat. Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Türkiye Sigorta, gücü
3: adında. Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat. Nasıl mı?
4: Çok güzel. Vergimi Halkbank Mobil'den barkod okutarak ödeyebiliyorum. Benim için fotoğraf çekmek kadar kolay.
3: Şipşak.

0: Üzerine konuşacağımız hayli kitabınız var ama biz sondan başa doğru gidelim ve dumanın üstünde olanla başlayalım istiyoruz. O yüzden uçmayı hatırlamak diyelim ve programın o giriş sorusunu hemen yöneltelim yazarımıza. Kitabın konusu nedir?
1: Uçmayı hatırlamak kitabının konusu kanadı kırık bir kuzgun ile atmacalardan korkan bir kör köstebeğin hikayesini anlatıyorum. Aynı zamanda uçmayı kanadı kırık bir kuştan öğrenmeye çalışan bir yavru atmacanın hikayesinden de bahsediyorum.
0: Peki, hemen yanı başında duran Dedemin Kurabiyeleri'nde ne karşılıyor bizi?
1: Dedemin Kurabiyeleri kitabı benim aslında yazarlık yolculuğumda köşe taşlarından bir tanesi oldu. Ben onunla daha çok tanındım. Ve o kitaptan sonra aslında yolculuğum çok farklı bir yere doğru evrildi. Öncelikle hani onu söyleyerek başlamak istiyorum. Burada unutkanlık hastalığı yaşayan bir dede ile torunun hikayesinden bahsediyorum. Aslında kitaptaki dedenin hastalığı demans hastalığı ama biz kitapta bundan bahsetmedik. Çünkü unutkanlık yaşlılığın da getirdiği bir şey. Bizim burada anlatmaya çalıştığımız şey aklın insanları bazı oyunları olsa da kalbin kocaman bir hafızası olduğundan bahsediyorum. Demans diye bahsetmememin sebeplerinden bir tanesinden işte yaşlılığın da getirdiği bir şey olduğundan bahsetmiştim. Benim burada yapmaya çalıştığım ikinci şey bu ilişkileri nasıl aslında güncelleyebileceğimiz. Çünkü dede her şeyi unutuyor. Ve torunun korktuğu şeylerden bir tanesi, ileride beni de unutacak mı şeklinde bir korkusu var. Ve onun hayatını nasıl güzelleştirebileceğimizi, nasıl değiştirebileceğimizi anlattım aslında. Bir aile bağı hikayesi.
0: Peki aslında derdi büyük ama dili çocuklar için bir şeyler kaleme alıyorsunuz siz. Derdi büyük olmasının çocuklara aktarımındaki dengesini nasıl sağlıyorsunuz?
1: Çocukluğumdan beri aslında birazcık böyle felsefi okumalar yapıyorum. Derinliği olan metinler okuyorum. Bunlarla biraz erken buluştuk. O da belki bizim çocukluğumuzda çok fazla çocuk kitabı olmayışından kaynaklı. Ben hep böyle amacı olan bir ve mesajı olan kitapları kıymetli buluyorum. Her ne kadar işte didaktizmden bahsetmiyorum aslında. Hani bunu örtük olarak verebilir, sorgulayarak verebilir. Yani ama bir şekilde mesajı olması benim için çok kıymetli. Zaten dünya edebiyatına baktığımız vakitte hep böyle mesajı olan çalışmalar aslında kalıcı da olmuş. Ben okur olarak aslında neyi bir okur olarak görmeyi istiyorsam okuduğum bir metinde, bu çocuk kitabı olabilir, yetişkin kitabı olabilir. Bunu da vermeye çalışıyorum. Böyle bir derdim var.
0: Peki yazıyla yazar olarak, okur olarak değil, yazar olarak tanışıklığınız nereden geliyor? Ne zaman yazmaya başladınız? Sadece profesyonel anlamda iki kapak arasına girmiş eserleriniz için sormuyorum. Siz ne zaman yazmaya başladınız?
1: İlkokul ikinci sınıfa gidiyordum. Babam kalem kılıçtan keskindir diye bir söz söylemişti ve sözün anlamını da açıklamıştı bana. Ve ben o zaman yazmanın sihirli tarafını keşfetmiştim ve yazma çabasına girdiğimi hatırlıyorum. Çok ciddi şeyler değildi bunlar ama bir şekilde yazmanın o sihirli kısmını keşfetmiştim. Sonraki dönemimde de hep böyle bir ajandam vardı. Sevdiğim şeyleri oraya not ederdim. Aynı zamanda işte kendim bir şeyler karalamaya çalışırdım. Bu aslında ajanda tutmanın şöyle bir artısı oldu bende. Sevdiğim metinlerin altını çizip onu rafa kaldırmaktansa bir ajanda üzerinde onu tutarak devamlı onunla muhatap oluyordum, hemhal oluyordum. Bu benim aslında edebiyatla ilişkimi birazcık daha derinleştirdi. Daha sonrasında öğretmenlik yaptım. Bu süreçte çocuk kitaplarıyla tanıştım. Çocuk yayıncılığı yaptım ve sonrasında da işte çocuklarım doğdu. Ve böylelikle aslında çocuk edebiyatıyla daha yakın bir ilişki kurdum ve zaten çocuk edebiyatı alanında eserler veriyorum. Her ne kadar iki tane kitabım yaşsız diye kategorize etsek de genel anlamda hitap ettiğim kesim çocuk kitapları ve çocuklar.

0: Yazıyla ilişkinizin tarihçesi aslında hayli eski ve bu kişisel bir zevk olarak da kalabilirdi. Yine babanızın öğüdünün tesiriyle mi yazdıklarım birileri tarafından da okunmalı hissiyatı belirdi? Buna karar nasıl verildi?
1: Şimdi ben aslında yazmak beni birazcık daha düşüncelerimi aslında somutlaştırdığım, duygularımı sağlattığım bir alan olarak aslında keşfettim. Yani bu keşif aslında beni yazmayı teşvik etti ve devam ettirdi. Çünkü çok fazla zihnim içerisinde düşüncenin dolaştığını fark ediyorum. Ve o düşünceyi kaleme, kağıda dökmediğim müddetçe o düşünceler içerisinde böyle bir şey oluyor. Tarafını seç gibi bir durum oluyor. Hangisi doğru şeklinde. Aslında kağıda döktüğümde ben onu tasdif etmiş oluyorum. Ve o zaman bunu yaparken bir elemiş de oluyorum. Yani doğrusunu ya da eğrisini. Bu beni rahatlatıyor ve tabii ki onu tasdif ettikten sonra bitmiyor mesele. Yeni düşünceler. Bunun yeni düşüncelerin aslında peşine düşüyorum. Yani düşünme eyleminin kendisini sevdiğim gibi yazma eyleminin kendisini de seviyorum ve birbirine besleyen şeyler ve ben bu ikisini yapmaktan da keyif alıyorum. Yazmak dediğim gibi benim düşüncelerimi tasdif etme yolu ve duygularımı da aslında aktarma yolu ve çocuk kitaplarıyla bunu yapmak da bana kendi çocuklarımdan hani yola çıkarak genelde onlarla yaşadığım bir mesele üzerinden zaten hemen bir konu belirliyorum ve yazma yolculuğuma bir şekilde tekrardan çıkmış oluyorum. Çünkü her bir kitap yeni bir yolculuk oluyor benim için. Mesela şu anda hazırlık aşamasında olduğumuz bir kitabım var. Kitabım da Eylül ayında baskıya gidecek. Bu kendi çocuğumla yaşamış olduğum bir aslında durum üzerine yazdığım bir şeydi. Malum ergenlikte bir çocuğum var ve ergenlik döneminde anne kız çatışmaları olabiliyor. Ve bu çatışmayı ben gerçekten böyle işin içinden çıkamadığım bir durumda. Eşim bana şunu söylemişti. Bir çocuk kitabında bir karakter olsaydı sen ve bu durumu o çocuk karakter yaşasaydı bunu nasıl çözerdi? Yani benim olayları çözme şeklim bile aslında zihnimde bir kurguya dönüştürerek olduğunu fark ettim. Yani bu son aslında öncesinin de böyle olduğunu çok sonra fark ettim. En azından bu son kitabım ama size daha ilginç bir şey söyleyeyim. Düşüncelerimi sağlattığım alan olduğunu söylerken benim Eski Dostum Kertenkele kitabı aslında benim günlüğüm. Eski Dostum Kertenkele aslında günlük olarak yola çıkmış bir kitap değil. Hani ben bir günlük yazayım diye onu kaleme almadım. Aslında bir arkadaşıma sana dostlukla ilgili bir hikaye yazacağım demiştim. Bir iki sayfalık bir şeydi kastettiğim. Fakat o giriş kısmı bir türlü sayfalarca devam etti ve ben bir türlü asıl meseleye gelemedim. O sırada işte sınavlarım vardı. Eşim, o zaman nişanlım bana dedi ki niye hani şey yapmak istiyorsun, kendini kısıtlıyorsun, sınırlandırıyorsun, bırak gidebildiği yere kadar gitsin demişti. Ve benim sınavlarımdan dolayı ben böyle bir ara verdim. 3 yıl sonra tekrar o metni açtım. O metni açtığımda artık evlenmiş ve bir çocuğum dünyaya gelmişti. Ve çok sosyal bir insandım ben. Dışa dönük bir karakterim. Fakat çocuğumdan dolayı ona kendim bakmak istedim. İş hayatına ara verdim. Ve böylelikle de biraz kendime duygularımı, düşüncelerimi aktarabileceğim bir alan ihtiyacı hissediyordum. O sonrasında benim bir günlüğüme dönüştü ama böyle direkt şunu yaşadığım şeklinde aktardığım bir alan değil de daha metaforlarla hikaye kurgusu içerisinde aktardığım bir şey oldu. Genelde okul buluşmalarına gittiğim vakitte bunu bir günlük olduğunu söylediğimde herkes çok şaşırıyor. Bunu öncesinde genelde kimseye söylemiyorum çünkü insanlar tanımadığı birinin günlüğünü okumak istemezler.

Ama onlar okuduktan sonra çok şaşırıyorlar. Çünkü fable şeklinde yazılmış bir günlük. Ve biraz araştırdım. Dünyada fable şeklinde yazılmış bir günlüğe rastlamadım. Benim yani bunu kendime dediğim gibi sağlatabileceğim, düşüncelerimi aktarabileceğim bir alan olarak yazmayı gördüğüm için bu doğal bir aslında bir şey oldu bu eski dostum Kertenkele. Uçmayı hatırlamak aslında oradaki karakterlerden biriyle devam ettiğim, devam karakteri aslında. Kitap devam kitabı değil ama karakterleri devam ettirdim. Aslında onunla ilgili de şöyle bir şey anlatmak istiyorum. Şimdi eski dostum Kertenkele kitabında biz kuzgunun kanadını kaybettiğine tanıklık ediyoruz. Uçmayı hatırlamakta da biz bu kaybın tekrardan açığa çıktığını, çünkü örtük bir yaz söz konusu ve yeni bir şeyle karşılaşınca, yeni bir durumla karşılaşınca bu kaybı tekrardan duyumsamaya başlıyor. Bunu aslında o kayba eşlik etmeye anlattığım bir kitap. Çünkü bana göre o birinci kitaptı. Dediğim gibi çok doğaldı. Hiçbir şeyi tamamen kurgulayarak yazdığım bir kitap değildi. O yüzden de sonradan dönüp okur olarak baktığımda ve aynı zamanda okur buluşmalarıyla birlikte okurların bana geri dönüşleriyle çok şey fark ettim. Yani o bilinçaltımın bana getirdiği şeyler, o karakterlerin seçimi, mesela size dışa dönük bir insan olduğumdan bahsetmiştim. Ama içe dönük olduğum zaman da yazdım ben bu metni. Kertenkele içe dönük olmayı temsil ediyor toprağın altında. Kuzgun dışa dönük olmayı temsil ediyor. İşte gökyüzünde uçan bir canlı. İkisi de kayıp veriyor. Fakat kayıba verdikleri tepkiler çok farklı. Kuzgun kanadını kaybediyor fakat gezgin olmaya devam ediyor. Ama kertenkele kuyruğunu kaybediyor. Yerine yenisi çıksa dahi o yerin altında daha fazla zaman geçirmeye başlıyor. Dış dünyadan kendini soyutluyor. Sonrasında bu tespiti ben kendim yapmadım açıkçası. Ve böyle kurgulayarak da metni yazmamıştım. Bir okurum bana ne kadar güzel bunu işte tasarlamışsınız diye döndüğü vakitte ben çok şaşırmıştım. Asla bilinçli bir şekilde seçilmiş karakterler değildi bana göre ama bilinç dışımın getirmiş olduğu o belki de o yazma sürecinin ilhami olan kısmı da burada konuşulabilir. Ben çok şaşırmıştım ve bir gün bunu anlattığım bir öğrenci topluluğunda öğrencilerden biri bana şunu söylemişti. Kertenkele sizin içe dönük tarafınız. Ama kitabın sonunda vedalaşıyoruz Kertenkele ile. İçe dönük tarafınıza ne oldu demişti. Ve ben çok şaşırmıştım bu soruyla. Birkaç gün düşündüm bu sorunun cevabını. Cevap veremedim çünkü dedim bilmiyorum. Hani bu soruyu kendime sormam gerekiyor. Hemen cevabı olan bir soru değil. Ve sonra o zaman içe dönük tarafımı vedalaştığımı fark ettim. Tarih olarak 2007. Benim içe dönük, pardon 2017. Benim içe dönük tarafımda vedalaşım daha sosyalleştiğim bir tarihdi. Çünkü çocuklarım büyümüştü.

0: Konuklarıma sormayı sevdiğim sorulardan bir tanesidir. Yazarı olduğunuz eseri aradan zaman geçtikten sonra dönüp baktığınızda yabancılaşarak onun gerçekten bir okuru olabilir misiniz? Metninize yabancılaşabilir misiniz? Buna ek olarak, daha doğrusu bu soruyu yeniden formüle ederek size şöyle sormak istiyorum. Yazmış olduğu şey yazarın malı mıdır? Kitabın kendi mülkü müdür? Yoksa okurun gördüğü, anladığı şey midir? Ortadaki eser bu paylaşımda nerede durur?
1: Yani ben tabii ki metinlerimi dönüp okuduğum oluyor. Okumam da gerekiyor çünkü baskı tekrarlarına girince. Hani daha önce eksik olan ya da okurlardan gelen işte şöyle bir kelime hatası şeklinde şeyleri benim de dönüp bakmam gerekiyor. Evet, o şekilde dönüp bakıyorum ama okurların aslında okuduktan sonra onlara biçtiği anlam benim yazma sürecimle ve o dediğim gibi bilinçaltımla çok fazla aslında sorguladığım, anlamaya çalıştığım bir şeye dönüşüyor. Yani benim fark etmediğim bir şeyi bir okur fark etmiş olabiliyor. Ve bu dönüş kendimde aslında bir keşif yolculuğuna çıkartıyor beni. Bununla ilgili çok fazla anım vardır mesela. Özellikle Eski Dostum Kertenkele benim için tamamen böyle bir kitap. Dediğim gibi hikaye olarak kurguladığım, karakterleri özellikle seçtiğim bir formatı yok. Tamamen doğal bir şekilde yazmış olduğum bir kitap. Onunla ilgili dönüşler beni gerçekten kendimle ilgili derin bir keşif yolculuğuna çıkarıyor. Şimdi tabii ki şimdi metaforik olan eserlerde bu çok söz konusudur. Yani her okur kendinden bir şey

0: şey bulur. Yani yetişkin okur farklı bir şey bulur, çocuk okur farklı bir şey bulur. Her yaşa göre bence farklı anlamlar keşfe çıkarız. Anlamların keşfine çıkarız. Bu mesela ben küçük Prens Hayran'da bir yazarım ve ben onu her okuduğumda farklı bir şey görürüm ve derim ben bunu nasıl fark etmemişim? Çünkü bana aslında o açılmamış. Kendim özellikle yazmış olduğum eski dostum Kertenkele için bunu özellikle söyleyebilirim. Çünkü diğer kitaplarım çok daha tek bir teması olan, belirli bir akışı olan kitap ama Kertenkele öyle değil, tek bir teması yok. Birden fazla konusu ve teması olan kitaplar, Çünkü o esnada yaşamış olduğum bir konuyu ben orada metaforik bir anlama büründürüp anlatmışım. Başka bir şey yaşamışım, başka bir metafor büründürüp anlatmışım. Her anlattığım aslında konunun farklı bir teması var. Farklı bir aslında çıkarımı var. O yüzden okurlardaki şeyler karşılığı çok farklı olabiliyor. Uçma yatırlamakla ilgili bir örnek vereceğim. Mesela ben orada yavru atmacanın kuzgundan işte yaralı bir kuştan, kanadı kırık bir kuştan uçmayı öğrendiğinden bahsetmiştim. Tabii ki bu uçmayı öğrenmek onun için çok zorlayıcı bir şey. Çünkü onun kanadını kaybetmesi uçmayı öğrenen bir kuş için ben de ileride böyle bir yara alabilir miyim gibi bir korkuyu da beraberinde getiriyor. Metinde bunu görüyoruz. Çocuk bunu okuyor ama yetişkin başka bir şey görüyor aslında orada. Ben acaba kimlerin korkularını acaba benliğimde taşıyorum? Ya da burada bazen bilinçli olarak yapılmış olan şeyler de söz konusu olabiliyor. Manipülatif davranışlar da olabiliyor. Acaba hangi davranışları, hangi düşünceleri benliğimde kendime ait olmayan şeyleri taşıyorum şeklinde bir sorgulamayı itiyor. O yüzden de her okur tabii bunu görmeyebilir. Her okura bu açılmayabilir. Zamanı geldiğinde açılır diye düşünüyorum.
1: Şimdi yazarlıktan biraz okurluk tarafınıza geçelim. Ve bir okur zevkini besleyen neler var diye soralım.
0: Ben az önceki konuşmamızda ifade etmiştim. Küçük Prens hayranı bir yazarım. Yayıncılık yaptığım bir dönem oldu. O dönemde de hep şunu derdim. Neden bize bu şekilde Küçük Prens gibi kitaplar gelmiyor. Daha derin işte felsefi sorgulamaları olan işte bu tarz diyalogları olan kitaplar neden hani elimize gelmiyor şeklinde sorguluyordum. Ben Kertenkele yazarken bu aslında duygularla belki bu metaforları kullandığımı düşünüyorum. Çünkü ondan önce iki tane kitabım var. Eğlenerek Öğreniyorum ve Deneyerek Öğreniyorum isimdeki kitabım. Onlar mesela çok düz metinlerdi. Milliyetin Bakanlığı'nda yayınlandılar. Sonrasında neden bu şekilde yaptım? Hep onu sorguluyorum. Bu sebebinin de bu olduğunu düşünüyorum. Ve ondan sonra da bütün metinlerimde aslında metaforları kullanmaya başladım. Okur olarak genelde de zaten böyle metaforları barındıran kitapları okuyorum. Yani aslında yazarlığıma besleyen şeyler de okuduğum şeyler. Mesela şunları söyleyebilirim okuduğum özellikle metaforlarla o bezeli olan kitaplar için. Mesela Kum Kurdu serisi. Orada bir kız çocuğu bir deniz kenarında yaşıyor. Deniz kenarında bir evde yaşıyor ve hayali bir kimsenin görmediği ve kimsenin onun konuştuğunu duymadığı bir varlıkla sohbet ediyor. O yapmış olduğu sohbetler, o konuştukları konular, basit ama aslında o çocuk dünyasını aktaran o ifadeler beni gerçekten çok etkiliyor. Yani yazarı olmasını diledim. Çok fazla öyle çocuk kitabı var. Mesela Kurbağa ile Murbağa serisi bunlardan bazıları. Yine zor konuları işleyen kitapları okumayı seviyorum. İşte otizm gibi konular, işte yasla ilgili konuları işleyen kitapları okumayı seviyorum. Aslında mizahı barındıran kitapları da az önce Kurbağa'yla Murbağa'dan bahsettim. O kitapta da bir hem düşünce var hem mizah var. Onları seviyorum fakat mizahı çok kullanabildiğimi de düşünmüyorum yazar olarak. Genelde aktarabildiğim daha çok duygusal bir aktarımda bulunabiliyorum. O durumu da geliştirmeye çalışıyorum. Yani yazar olarak bol bol bu kitapları okuyarak o mizahı verme çabasını içerisinde giriyorum. Çünkü sevdiğim bir şeyi aktarmak benim için çok keyifli bir şey. Yani o metinlerle bir şekilde okur olarak nasıl keyif alıyorsam yazarken de o metni bir şekilde o hale getirebilmek, hem düşündürebilmek, duygulandırabilmek, bir yandan da tebessüm edebilmek aslında çabaladığım bir şey. Son iki kitabımda aslında, son iki demeyeyim, ismim nereye gitti ve şu anda çıkacak olan kitabımda azıcık da olsa mizahı kullandım.
1: Söylemek istediğinizi söylerken edebiyat size nasıl bir kapı aralıyor? Edebiyatla dostluğunuz size ve yapmak istediklerinize ne katıyor, ne kazandırıyor?
0: Ben yazarak aslında kendini ifade edebilen bir kişiyim. Daha çok o alanda kendimi daha güçlü hissediyorum. O yüzden de yazmak benim kendimi ifade etme biçimim. Bu benim rahatladığım bir alan, hobim, yani severek yaptığım bir şey, aynı zamanda işim oldu. Ve bu benim çok uzun bir yolculuk aslında. Bahsettiğim gibi konuşmanın başında ikinci sınıftan yazmaya başlayan bir kişi olarak ilk metnimi 2008'de yazmış ve ilk metnimi 2020'de bastırmış bir yazar olarak yaklaşık 6 yıldır profesyonel olarak yazarlık mesleğini yapıyorum. İşte okurlarla buluşuyorum. Yani herhalde diyorum kendimi ifade etmezsem şey yapamazdım. Hani kimliğim belki bu noktada bir bunalıma girerdi diye düşünüyorum. Çünkü gerçekten benim için konuşmaktansa yazmak farklı bir ifade aracı. Ve metaforlarla konuşmayı da çok seviyorum. Yani yazarken, ifade ederken doğrudan anlatmak yerine kapalı bir anlatımla bir şey anlatmayı çok seviyorum. Mesela derdi, şimdi yine konuşmalarımızda geçmişte hani bir şekilde derdi olan da bir insanız hepimiz. Örneğin mesela limon çekirdekleri, bu 2023'te yaşanılan o Gazze'deki olaylar üzerine yazmış olduğum bir kitap. Ama doğrudan asla Filistin demeden, Gazze demeden, çünkü benim ulaşmak istediğim kitle çok geniş bir kitle. Yani Filistin, Gazze dediğimiz vakitte çok dar bir kitleye hitap edebileceğiz. O yüzden orada da şehri metaforlaştırdım, anlatımı metaforlaştırdım ve böyle bir kayıp bir şehir inşa ettim. Ve o şehrin giden aslında bir, o şehri bulmaya çalışan bir grup çocukla birlikte bir hikaye kurguladım. Yine aynı şekilde ismim nereye gitti? Benim ismiyle ilgili zorbalanan bir çocuğun hikayesini anlattım. O hikayede de aslında çocukken ismiyle ilgili, soy ismiyle ilgili zorbalanan bir çocuktum. Ve ben bu, bana ismiyle ilgili zorbalıkla ilgili bir hikaye yazın dendiği vakitte ve ben bu hikayeyi, bu anımı hiç hatırlamıyorum. Ve ben kitabı yazdıktan 2 ay sonra bu anımı hatırladım. Yani soy ismimle ilgili zorbalandım ve çocukken de şunu isterdim. Büyüdüğümüz vakitte kızlar soy ismini değiştiriyorlar ve ben büyüdüğümde bu soy isminden kurtulacağım şeklinde bir kendime teselli ediş biçimim vardı. Kitapta da hiç dediğim gibi bu anımı hatırlamıyorum ama işte bilinçaltındaki o yaşanmışlıklar. Ben isminden kurtulan bir çocuğun hikayesini yazmışım. İsminden kurtulmaya çalışıyor ve ismini bir yerde düşürüyor. Ve sonra gidip Kayıp İsimler Müdürlüğü'nde ismini arıyor. İsmini ararken tabii ki önce hikayesinin peşine düşüyor. Yani dediğim gibi yazmak benim için aslında bilinçli ya da bilinç dışı bir şekilde kendi duygularımı saldığım bir alan. Bunu çok sonra dönüp de geriye dönerek baktığımda da görüyorum. Ve bunu şimdi artık bilinçli olarak da tercih ediyorum. Mesela şu anda dediğim gibi Eylül ayında çıkacak kitabım, çocuğumla yaşamış olduğum bir aslında çatışma hikayesini kitaba dönüştürdüm. Aslında çıkış yolu bulmuş oldum ben. Kendi hayatımla ilgili bir çıkış yolu bulmuş oldum.

Türk medya yayınları yeni frekansında. 24, 360, TV4, Alem FM, Lig Radyo ve 24 Radyo. 16 Ağustos Pazar gününden itibaren TürkSat 4A uydusu üzerinden yayınlarımıza yeni frekansımızla devam ediyoruz. Yeni frekans bilgilerimiz TürkSat 4A, frekans 11.861.750 MHz, sembol oranı 16.666, FEK 2/3, polarizasyon dikey V. Anten değişikliğine gerek yok. Yayınlarımızı dijital platformlardan takip ediyorsanız herhangi bir işlem yapmanıza gerek yok. TKGS özellikli cihazınız varsa kanal bilgileriniz otomatik olarak güncellenecek. TKGS özelliği bulunmayan cihazlardaysa yeni frekans bilgilerini girerek kanal taraması yapmanız gerekiyor. Yeni frekansımızda bizi izleme

0: Belkıs Kılıçkaya, Türkiye ve dünya gündeminin önemli konularını uzman konuklarıyla bu ülkede analiz ediyor.
1: Bu ülke bu akşam 19.15'te 24'te.

0: işini büyütmek istediğinde Vakıfbank daima
1: seninle. Vinovil'e ödeme ve tahsilatlar Vakıfbank güvencesinde.
2: Vinovlu hayatımızda neler mi değişti?
3: Vinov bize ilaç gibi geldi. İlaç alımını Vinov Ecza ile yapıyoruz. Üstüne bir de bize özel ayrıcalıklardan yararlanıyoruz.
2: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.
4: Yaşamın temposu hiç düşmüyor. 24 saatteki her gelişme anında bilgi ve yoruma dönüşüyor. Peki bilgi çağında doğruyu yanlıştan, gerçeği yalandan nasıl ayıracağız? Mustafa Daş'tan konuklarıyla doğrusu ne diye soruyor. Doğrusu ne? Bu akşam 21.15'te 24'te.

0: Zehra Güneş.
1: Zehra arka alandan hızlı bir şekilde geliyor. Servis. Tüm gözler onun üzerinde. Ve Zehra! İşte bu! İnanılmaz bir sayı!
2: Bravo Zehra!
3: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
4: Troy'la öde, Türkiye'miz seninle kazansın. Troy.
5: Ziraat Bankası sunar.
6: Arıcılık konusunda faaliyet gösteren işletmelerin sayılarının artırılarak bu alanda üretim ve kalitenin yükseltilmesi, kırsal alanlarda istihdamın geliştirilmesi ve alternatif gelir kaynaklarının oluşturularak bölgesel kalkınmanın sağlanması amacıyla çiftçilerimize kredi imkanları sunulmaktadır.
5: Ziraat Bankası sundu.
7: İşte okulda, sokakta. Gönüllü muhabirimiz olmayan ne dersiniz? Görüntüyü çekin, 0542 367 24 24 VIP numaramıza gönderin, yayınlayalım.
8: Bu sıralar nereye baksak futbol görüyoruz. Gittiği günden beri aklımızdan çıkaramıyoruz. Yollarını gözlüyoruz. Sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz.
9: Türk Telekom Teknolojisi, Türk futbolunun destekçisi.
10: Türk Telekom, değerli hissettirir.
11: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın.

İş sesini çıkarmak için yöntem arayanlar burada. Kısadan ise kısa film festivali. Farkını hissettirmek için 11. kez geliyor. Sen de kısa filminle ya da projenle başvur ve farkını ortaya koy. Son başvuru tarihi 15 Eylül. Festival haftası 21-28 Kasım. Detaylı bilgi için kısadanhisse.org.

0: Geçmişi ışık tutmak için başvuracağımız kaynak tarihtir. Olayların aslını bilmek, kişileri tanımak, andan zamana getirmekse tarihin gizemli yollarından geçmekle mümkün. Doktor Özgenur Reyhan Güler An ve Zaman'da bu hafta pantürkizm akımının ne olduğunu ve döneminde yabancı ülkelerce bu akımın nasıl algılandığını Profesör Doktor Osman Kubilay Gül'e soruyor. An ve Zaman bu akşam 23.15'te 24'te.
1: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
2: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
3: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
1: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: Tekrar 24 ekranlarına ve 24 radyoya hoş geldiniz efendim. Ara bitti. Saatler 15'e uzandı. Kaldığı yerden 24'te gelişmelerle haber bültenimiz devam ediyor. Sıcak bir gelişmeyle başlayacağız. Ekranlarınıza da son dakika bilgisi olarak yansıyor. İran Genelkurmay Başkanlığı, Amerika Birleşik Devletleri İsrail'le savaş sırasında düşen iki savaş uçağındaki İranlı 4 pilottan 3'ünün Katar tarafından esir alındığını duyurdu. Sıcak bir gelişmedir. İran tarafından duyuruldu efendim. Katar, İranlı 3 pilotu esir aldı. Ve savaşta düşen uçaktaki 4 pilottan 3'ünün esir olduğu duyuruluyor. İran Genelkurmay Başkanlığı'ndan Amerika Birleşik Devletleri İsrail'le savaş sırasında düşen iki savaş uçağındaki İranlı 4 pilottan 3'ünün Katar tarafından esir alındığını duyurdu. Tabii biliyorsunuz ki Orta Doğu'da sular durulmuyor. Son olarak İran duyurdu ki Katar İranlı 3 pilotu esir aldı. Savaşta düşen uçaktaki 4 pilottan 3'ünün esir alındığı duyuruldu. Kureyş suç örgütüne yönelik soruşturmada yeni ayrıntılar ortaya çıktı. İstanbul Ümraniye'deki bir adreste örgütle bağlantılı olduğu değerlendirilen evrakların imha edilmeye çalışıldığı belirlendi. Parçalanan evraklara el konulurken soruşturmadaki para trafiği de mercek altında efendim. Bu arada Kureyş ailesine ait yüzlerce taşınmaz olduğu da ortaya çıktı.
1: Önce gizli bölmede yakalandı, şimdi de örgüte ait olduğu değerlendirilen evrakların imha edilmeye çalışıldığı ortaya çıktı. Kureyş suç örgütüne yönelik soruşturmada yeni ayrıntılara ulaşıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında operasyonun düğmesine basıldı. Ankara merkezli 17 ilde 123 adreste arama yapıldı. Aralarında örgüt lideri olduğu iddia edilen Alihan Kureyş'in de bulunduğu 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyonun İstanbul ayağındaysa dikkat çeken bir ihbar geldi. Ümraniye'deki bir adreste örgütle bağlantılı olduğu değerlendirilen bazı evrakların imha edilmeye çalışıldığı bildirildi. Ekipler adrese gitti. Yapılan aramada ihbarın doğru olduğu belirlendi. İmha edilmek amacıyla parçalandığı tespit edilen evraklara el konuldu. Soruşturmanın merkezinde ise örgütlü mali suç iddiaları var. Şüpheliler hakkında yolsuzluk, kara para aklama ve şirketler üzerinden olağan dışı para hareketleri oluşturulduğu iddiaları araştırılıyor. Masa mali analizleri de dosyada. Örgütle bağlantılı olduğu değerlendirilen kişi ve şirketler üzerinden 100 milyar liranın üzerinde para hareketi bulunduğu iddiası araştırılıyor. Para transferlerinin suç gelirleriyle bağlantılı olup olmadığıysa mali ve adli incelemelerle netleşecek. Kureyş'in ilk adreste bulunamadığı telefonu evde bırakarak başka bir adrese geçtiği belirlenmişti. Ekiplerin ikinci aramasında ise evdeki gizli bölme tespit edildi. Alihan Kureyş bu bölmede saklanırken yakalandı.
0: Sabah saatlerinde Diyarbakır-Lice karayolunda seyir halinde olan minibüs ve otobüsün çarpışması sonucu kaza meydana geldi ve bu kazada 5 kişi hayatını kaybetti. Olay sabah saatlerinde Diyarbakır-Lice karayolunda yaşandı. Diyarbakır'dan Muş'a nişan eğlencesi için hareket eden bir minibüsle karşı yönden gelen ticari taksi kafa kafaya çarpıştı. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Kazada 5 kişi hayatını kaybederken çok sayıda yaralı var. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yolsa çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı. İlk incelemelerde olayın hatalı sollamadan kaynaklı olduğu değerlendirilirken kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Başkent'te bir marketin deposunda çıkan yangın yürekleri ağızlara getirdi efendim. Öyle ki rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın ekiplerin uzun uğraşları sonucu güçlükle kontrol altına alınabildi. Görüntüler Ankara Akyurt'ta kaydedildi. Bir marketin deposunda çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Çalışanların ihbarıyla olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Depo içi ve çevresindeki plastik kasalar alevlerin yayılmasına davetiye çıkardı. Alevler itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu güçlükle kontrol altına alınırken dumandan etkilenen 4 kişi tedbir amacıyla hastaneye sevk edildi. Balıkesir'in Edremit ilçesinde arazide başlayıp ormana sıçrayan orman yangını kontrol altına alınmıştı. Orman yangınına neden olduğu belirlenen şüpheli yakalandı ve tutuklanarak cezaevine gönderildi. Edremit ilçe jandarma komutanlığınca Kadıköy mahallesinde çıkan orman yangınının çıkış nedeninin belirlenmesi ve sorumluların tespit edilmesi amacıyla özel ekip oluşturuldu. Ekiplerin yürüttüğü çalışma sonucu yangının bir şüphelinin arazisinde ateş yakmaya çalıştığı sırada çıkan kıvılcımların ormanlık alana sıçraması sonucu başladığı belirlendi. Jandarma ekiplerince şüpheli aynı gün yakalandı ve gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Giresun'un Keşap ilçesinde etkili olan sağanak yağış sele neden oldu. Bir araç sel sularına kapıldı. Araçta bulunan bir kişi kurtulurken diğer iki kişi sel sularına kapılarak kayboldu. Kentte 13 Ağustos gecesi etkili olan kuvvetli yağış özellikle Keşap, Espiye ve Yağlıdere ilçelerinde sel ve taşkınlara neden oldu. Keşap ilçesine bağlı Karabulduk beldesine seyir halindeki bir araç derenin taşması sonucu sel sularına kapıldı. Araçta bulunan 3 kişiden Ahmet Yılmaz kendi imkanlarıyla kurtuldu. Ancak Mehmet Akkaya ile 16 yaşındaki yeğeni Muhammed Abdullah Hakkıoğlu kayboldu. İhbar üzerine bölgeye AFAD, AKUT, JAK ve polis arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekipler iş makinelerinin de desteğiyle arama çalışmalarına başladı. Ekipler dere güzergahı boyunca detaylı tarama gerçekleştiriyor. Kayıp kişilere ait herhangi bir ize ulaşabilmek için çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Sele kapılan araç bulundu ancak kayıp dayı ve yeğenden hala iz yok. Bölgede selin ardından oluşan heyelan ve yol hasarları da çalışmaları güçleştiriyor. Manisa'nın Salihli ilçesinde bulunan tüp dolum tesisinde henüz bilinmeyen bir nedenle patlama yaşandı efendim. Ard arda meydana gelen patlamalar sonrası yangın çıktı. Ard arda yaşanan patlamalar çevrede korku ve paniğe neden oldu. Yoğun duman ve alevler gökyüzüne yükseldi. Tesis alevlere teslim oldu. Olay Manisa'nın Salihli ilçesinde sanayi sitesindeki tesiste meydana geldi. Çevrede bulunan vatandaşlar patlama seslerinden sonra hemen ekiplere ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler yangına hızla müdahale etti. Yangın kontrol altına alındı ancak iki kişi hayatını kaybetti. Faciada iki kişi de yaralandı. Evet, faili meçhul cinayetlerin araştırılmasına yönelik çalışmalar titizlikle sürdürülüyor. Bu kapsamda Gülizar Aydın dosyasında yeni bir gelişme yaşandı. 2 Aralık 2012 tarihinde Muğla Milas Aydın Söke karayolu üzerinde parçalanmış halde bulunan ve bugüne kadar kimliği tespit edilemeyen kadın cesedinin 14 yıldır kayıp olan Gülizar Aydın'ın olduğu ortaya çıktı. 14 yıldır kayıptı. Kaderi DNA incelemesiyle aydınlatıldı. 2012'de ortadan kaybolan Gülizar Aydın'ın aynı tarihte yol kenarında bulunan parçalanmış kadın cesedi olduğu kesinleşti. Adalet Bakanlığı'nca faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığının kurulmasının ardından kamu vicdanını yakından ilgilendiren faili meçhul dosyalar yeniden

0: değerlendirmeye alındı. Bu kapsamda Gülizar Aydın dosyası da yeniden incelendi. SÖKE Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda karanlıkta kalan detaylar aydınlatıldı. İzmir Adli Tıp Kurumu'nun raporuyla DNA incelemesi kapsamında Gülizar Aydın'ın oğlu Burak Zülam'dan alınan DNA örneğiyle 2 Aralık 2012 tarihinde SÖKE Milas Karayolu üzerinde bulunan kimliği belirsiz cesetten elde edilen örnekler karşılaştırıldı. Ve anne oğul yönünden DNA eşleşmesi sağlandı. Cinayet şüphesiyle tutuklanan eşi Selami Aydın'ın olay bölgesinde bulunduğu da tespit edildi. Gülizar Aydın dosyasında 14 yıllık gizemin en kritik halkası çözüldü. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinesi'nde MİT, Mersin Bölge Başkanlığı, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü ve Gümrük Muhafaza ve ekiplerinin işbirliğiyle uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik önemli operasyonlar gerçekleştirildi. Çalışmalar sonucu kilolarca uyuşturucu madde ele geçirilirken 3 şüpheli de gözaltına alındı.
1: Operasyon planı oluşturuldu, ekipler zehir tacirlerine darbe vurdu. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinesi'nde MİT, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü ve Gümrük Muhafaza ekiplerinin işbirliğiyle uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik önemli operasyonlar gerçekleştirildi. Ekvator Malta Mersin güzergahında gelen bir gemiden tahliye edilen konteyner X-ray taramasından geçirildi. Konteynerin soğutucu motor kısmında piyasa değeri 13 milyon 960 bin TL olan 3 kilo 490 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Çalışmalar kurumlar arası etkin koordinasyon içerisinde yürütüldü. Yürütülen çalışmaların devamında Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Mezitli ilçesinde bir araçta arama gerçekleştirdi. Aramada 122 kilo 300 gram olan kimyasal madde ele geçirildi. Olayla bağlantılı oldukları tespit edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.
0: İstanbul'da vize danışmanlığı adı altında vatandaşları mağdur ettiği öne sürülen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Bot yazılımlarla toplu randevu alarak vatandaşların doğrudan randevu oluşturmasını engelledikleri ve yüksek miktarda ücret aldıkları belirlenen 41 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 37'si ise tutuklandı.
2: Vatandaşın vize randevusu alması engellendi, milyarlık suça danışmanlık bedeli adı altında yürütülmeye çalıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinesi'nde yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında vize danışmanlığı adı altında faaliyet gösteren kişi ve şirketler mercek altına alındı. Şüphelilerin konsolosluklar ve yetkili aracı kurumların çevrim içi randevu sistemlerine bot adı verilen yazılımlarla erişerek randevuları toplu şekilde aldıkları belirlendi. Bu yöntemle vatandaşların randevu almasını zorlaştırdıkları, belirli sürelerde vize veya randevu temin etme garantisi vererek yazılım ve danışmanlık bedeli adı altında yüksek miktarlarda para tahsil ettikleri tespit edildi. Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı'nın mali analizlerinde ise Ocak 2024 ile Temmuz 2026 arasında soruşturma kapsamındaki şirket hesaplarında toplam 2 milyar 841 milyon 220 bin liralık para hareketi bulunduğu ortaya çıktı. 41 binden fazla kişiden yaklaşık 918 milyon lira tahsil edildiği, bazı mağdurlardansa 500 bin liraya varan ödemeler alındığı belirlendi. 49 şüphelinin yakalanması için İstanbul'un yanı sıra Ankara, Antalya, Balıkesir, Bursa ve İzmir'de 63 adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda 41 şüpheli gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 37'si tutuklanarak cezaevine gönderildi. 4 şüpheli ise yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
0: Batman merkezli 4 ilde kripto para dolandırıcılığı yapan

0: şüphelilerin yakalanması için operasyon yapıldı. Gözaltına alınan 9 zanlıdan 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.
1: Kripto para dolandırıcılığı yaptılar. Operasyonda kıskıvrak yakalandılar. İnternette yatırım

0: Sonucu 9 şüphelinin kimlik ve adres bilgileri tespit edildi. Batman merkezli İstanbul, Ankara ve Mersin'de eş zamanlı düzenlenen operasyonda 9 zanlı gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda bir soğuk kripto cüzdanı, suç gelirinden elde edilen 3 kilo 420 gram altın, 14 cep telefonu, 6 dizüstü bilgisayar, 13 sim kart, 3 alacak verecek notunun bulunduğu defterle 2 USB bellek ele geçirildi. Yürütülen soruşturma kapsamında şebekeye ait 262 banka hesabına, 8 kripto cüzdanına, 3420 gram altına, 7 araca ve 8 taşınmaza el konuldu. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
1: Efendim şu dakikalarda Tarım Bakanı İbrahim Yumaklı Karabük'te düzenlediği buğday hasadı sonrası açıklama yapıyor. Kulak verelim.
2: Verimlilik açısından geliştirme çalışmalarımıza devam edeceğiz. Hasat dönemi olarak hasat döneminin başından itibaren hem açıklamış olduğumuz fiyatlar itibariyle hem de gelecek olan tahmini üretimle beraber şunu söyledik. Hiçbir üreticimizin, hiçbir çiftçimizin elinde alınmadık bir gram ürün bırakmayacağız. Bunu da gerçekleştirdik. Bugün itibariyle söylüyorum. Toprak Mahsulleri Ofisi 11,5 milyon ton ürün aldı. Sezona başlarken 600 noktada alım noktaları oluşturduğumuzu ve buradan üreticilerimizin ürünlerini alacağımızı ve onların da emeklerini en hızlı sürede ödeyeceğimizi söylemiştik. Bugün itibariyle ihtiyaç doğmuş olması hasebiyle 769 noktaya çıkardık bu ürün alım noktalarını. Bizler üreticinin ve üretenin her zaman yanında olduğumuzu söylüyoruz. Bunu sadece sözle değil, yapmış olduğumuz eylemlerimizle de gösteriyoruz. Dolayısıyla hala bu ülkenin bu manadaki gücünün farkında olmayanların dezenformasyonlarını bu ülkenin üreticisine hakaret olarak kabul ediyoruz. Hep söyledik, hep yaptık. Bundan sonra da öyle olacak inşallah. Bu ülkenin her alanda olduğu gibi tarımsal üretim alanındaki gücünü de bir gram faydası olmayanların dezenformasyonlarıyla perdeleme çabalarını da buradan kabul etmediğimi tekrar ifade etmek istiyorum. Ben elbette hasat döneminin sonuna doğru başka bir tehlikeye de dikkat çekmek istiyorum. Şöyle bir baktığımızda etrafımıza, bizde ülkemizde üretim alanları, ekim alanları, orman alanları ile iç içe. Özellikle hasat döneminin bitmesiyle beraber aslında bunu arkadaşlarımızın ifade etmiş olmasına rağmen maalesef anız yakma olaylarına kısmen de olsa rastlıyoruz. Bu konuda büyük aşama kaydettik, onu söyleyeyim. Ancak hala devam ediyor. Değerli arkadaşlar, anızı yaktığınız zaman oradaki o toprakta yaşayan gördüğünüz ya da göremediğiniz her şeyi de yakmış oluyorsunuz. Bunun bir sonraki sene yapacağınız ekim faaliyetine hiçbir faydası olmadığı gibi oradaki börtü böceğin de tabiri caizse hayatını sona erdirerek başka bir felakete yol açmış oluyorsunuz. İşin bir noktası böyle. Diğer noktası da ormanlık alanlarla iç içe olan yerlerde anız yakımı mutlaka ama mutlaka orman alanlarına sirayet ediyor. Eflani geçtiğimiz sene Karabük, Eflani ve Kastamonu'nun bir bölümü tarihinin en ağır yangınlarını yaşadı. Orası da orman alanı değildi, orman dışı alandı. Anız değildi, başka bir sebepti ama benzerlik olarak bir şey fark etmiyor. Dolayısıyla ben buradan sizlerin nezdinde Türkiye'nin her tarafındaki üreticilerimize özellikle istirham ediyorum. Lütfen anız yakmayın. Hasat devam ediyor. Bu konuda hakikaten çok büyük ilerleme kat ettik. Hasat yapılırken çıkabilecek herhangi bir kıvılcıma anında müdahale etmek üzere işte su depoları

0: ile beraber gittiler üreticilerimiz. Bu noktada da müteşekkirim. Ama bu anız yakma konusunu artık bu ülkenin gündeminden çıkartalım. Bunu konusu bu olan uzmanlarımız, arkadaşlarımız, bakanlık çalışanları anıza ekme, yani hali hazırda anız tarladayken sürdüğünüzde buraya yapılan ekimlerin çok daha verimli olduğunu ifade ediyorlar zaten. Bunun nasıl olduğuna dair merakı olan varsa bizim il ilçe tarım müdürlüklerimize başvursunlar. Ancak biz gelmelerini beklemeyeceğiz elbette. Bugünden itibaren hasat biten yerlerde arkadaşlarımız, il ve ilçe tarım müdürlüklerindeki arkadaşlarımız üreticilerimize anıza ekmenin ne olduğunu, faydasını anlatacaklar inşallah. Ben bu noktada tekrar hayırlı bereketli olsun diliyorum. İnşallah bu sene olduğu gibi önümüzdeki sene de bol bereketli bir yıl geçiririz. Hem ülkemiz, hem milletimiz, hem çiftçimiz hep birlikte kazanmış olur diyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Hayırlı uğurlu olsun.
1: Amin.
0: Haydi.
2: Evet, Bakan Yumaklı'nın açıklamalarını ekranlarınıza taşıdık. Kaldığımız yerden devam edelim. Kamuya borcu olanlar dikkat efendim, vergiden trafik cezasına, SGK priminden MTV'ye kadar pek çok borç için ödeme kolaylığı var. Borçlar şartlara göre 72 aya kadar taksitlendirilebilecek. Peki ya kimler yararlanabilecek? Ne zamana kadar başvuru yapılabilir? İşte detaylar.
3: Vergi, trafik cezası, MTV ve SGK prim borçları kamuya borcu olanlar için ödeme kolaylığı geliyor.
4: Kamuya borcu olanlar için önemli bir fırsat var. Borçlar artık 72 aya kadar taksitlendirilebiliyor. Ancak bunun için de 31 Ağustos'a kadar başvuru yapılması gerekiyor.
5: Taksitlendirmeler yapılıyordur ama taksitlendirme yapılırken borcu yarısı kadar bir teminat isteniliyordu. Peşinat isteniliyor. Şu anda yapılan düzenlemeyle bu peşinatlar, bu teminatlar 10 milyon TL olan altında olan borçlardan istenilmiyor. Dolayısıyla mükellefler açısından çok büyük bir avantaj.
3: Taksit sayısını mali durum belirleyecek. Borçlar şartlara göre 36, 48 ya da 72 aya kadar bölünecek. 10 milyon liraya kadar teminat da istenmeyecek.
5: Burada önemli kıstas teminat istememesi. Daha önce 36 ay, maksimum 36 ay olan yapılandırma şu anda 72 aya çıkartılmış oldu. Aynı zamanda %39 olan tecil faizi şu an yapılan düzenleme ile birlikte %29'a düşürüldü. Bu konuda da mükellefler açısından çok önemli bir durum.
3: Başvurular E-Devlet, Dijital Vergi Dairesi ya da doğrudan vergi dairesinden yapılabilecek. Vergi borçlarında ilk taksit Eylül sonunda ödenecek.
2: Bosporus Diplomasi Forumu 2026'nın son gününde gençlerle buluşan Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Erhan Afyoncu Türkiye'nin nüfus yapısına dikkat çekti. Afyoncu, nüfus artışındaki düşüşün sürmesi halinde 2100'lü yıllarda Türkiye'yi bekleyen tablonun ağır olacağını söyledi. Erhan Afyoncu, gençlere tarihi yerleri gezmeleri ve okumaları tavsiyesinde de bulundu.
6: Bosphorus Diplomasi Forumu 2026 Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda sona erdi. 30 farklı milletten gençleri, diplomatlar, akademisyenler ve uzmanlarla buluşturan forumun son gününde Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Erhan Afyoncu da gençlerle buluştu.
7: Anadolu toprakları milletler mezarlığıdır. Eğer direnme ve yaşama gücümüzü kaybedersek biz de bu topraklarda ileride bir Türkler diye bir millet varmış. Gelmişler, İstanbul'u almışlar, 1000 sene burada yaşamışlar, tarihe gömülmüşler derler.
6: Tarihin ışığında diplomasi panelinde konuşan Afyoncu, tarihsel tecrübelerin günümüzü anlamak açısından önemine dikkati çekti. Afyoncu'nun gündemindeki başlıklardan biri de Türkiye'nin nüfus yapısıydı. Türkiye'nin nüfus meselesini toparlayamaması halinde gelecekte ciddi sorunlarla karşılaşabileceğini söyledi.
7: Eğer Türkiye, Sayın Cumhurbaşkanımızın 2007'den itibaren belirttiği 3 çocuk politikasıyla nüfus meselesini toparlayamazsa, 2100'lerde Türk diye bir şey olmaz bu topraklarda, bunu bilin.
6: Anadolu'nun tarih boyunca farklı medeniyetlere ev sahipliği yaptığını hatırlatan Afyoncu, bu topraklarda varlığını sürdürebilmenin önemine vurgu yaptı.

0: 15 Temmuz'a da değinen Erhan Afyoncu, Türk milletinin tarih boyunca karşılaştığı tehditler karşısında direnç gösterdiğini belirtti.
1: 15 Temmuz çok ciddi bir işgal planıydı. Türk milleti bunu ters yüz etti. Hala ayaktayız ama nüfus böyle düşerse gelecek çok iyi değil, bunu bilin.
0: Milli Savunma Üniversitesi Rektörü panelin sonunda gençlere tavsiyelerde bulundu. Okumanın yanı sıra farklı şehirleri ve ülkeleri gezmelerini isteyen Afyoncu, tarihi yerinde görmenin önemine dikkat çekti.
1: Gezmenin öğrettiği şeyi hiçbir şey öğretmez, bunu unutmayın. Yani o gerçekten de gören ve okuyan hikayesini ben ikisinin bir olduğundan mükemmel olduğu kanaatindeyim. Mesela oralara gittiğinizde şunu da görüyorsunuz. Bir, Osmanlı'dan kalan izleri görüyorsunuz. İki, Osmanlı'dan kalan toplumları görüyorsunuz.
2: Bursa'da bir dükkan anlaşmazlığı nedeniyle akrabalar arasında çıkan kavga kısa sürede dehşet anlarına sahne oldu. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavgada 6 kişi yaralandı. Facia ise olay yerine 3 dakikada ulaşan polis ekiplerinin müdahalesi önledi. Bir Yunus polisinin şüphelinin elinden bıçağı soğukkanlılıkla aldığı anlar kameraya yansıdı.
3: Tereddüt etmedi. Şüpheliye yaklaştı, elindeki bıçağı aldı. Bursa'nın Yıldırım ilçesinde akrabalar arasında çıkan kavga kısa sürede kontrolden çıktı. Mahalle savaş alanına döndü. Durumun bildirilmesi üzerine harekete geçen motosikletli polis ekipleri sadece 3 dakika içerisinde olay yerine ulaştı. Ancak kavga henüz bitmemişti. Bir yaralı ambulans içinde tedavi edilirken eli bıçaklı şüpheli yeniden saldırıya geçti. Bıçakla yaralıya yöneldi. İşte tam o anda Yunus polisi devreye girdi. Hiç tereddüt etmeden şüphelinin üzerine gitti. Elindeki bıçağı aldı ve saldırganı etkisiz hale getirdi. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Polisin soğukkanlı müdahalesi ambulansın yanında yaşanabilecek olası bir faciayı önledi. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alınırken kavgayla ilgili soruşturma başlatıldı.

0: Dünya beşik gibi sallanıyor. Pasifik ateş çemberinde yer alan Endonezya 7,7 büyüklüğünde yıkıcı bir depremle sarsıldı. Flores bölgesini vuran felakette ilk belirlemelere göre en az 38 kişi hayatını kaybetti. Bölgede tsunami paniği yaşandı. İspanya'da ise Granada kentinde 5 büyüklüğünde bir sarsıntı yaşandı. Güneydoğu Asya ülkesi Endonezya, tektonik hareketliliğin en çok yaşandığı ülkelerden biri. Ülke 7,7 büyüklüğünde şiddetli bir depremle sarsıldı. Merkez üssü Flores bölgesi olan sarsıntı yerin 10 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Deprem Doğu Nusa Tenggara eyaletinde büyük hasara yol açtı. Afette en az 38 kişi yaşamını yitirdi. Çok sayıda kişi de yaralandı. Onlarca ev hasar gördü, yıkılanlar da var. Bölgeye yapılan tüm uçuşlar iptal edildi. Şiddetli depremin ardından ülkede tsunami alarmı verildi. Kıyılarda boyu 1 metreyi bulan dalgalar gözlemlendi. Uyarı daha sonra kaldırıldı. Bölge halkının kabusuysa artçı sarsıntılarla sürüyor. Büyüklükleri 5,1 ila 6,2 arasında değişen onlarca artçı deprem yaşandı. Panik halindeki halk güvenli bölgelerde bekleyişini sürdürüyor. İspanya'dan da deprem haberi var. Ülkenin güneyindeki Granada'da 5 büyüklüğüne bir sarsıntı kaydedildi. Can kaybı veya yaralanma olmadı. Ufak çaplı maddi hasar yaşandı. İspanyollar büyük panik yaşadı. Tedbir amacıyla evlerini terk ederek geceyi sokaklarda geçirdiler. Ve Asya'da şiddetli yağışlar afetlere yol açıyor. Japonya'da sel nedeniyle 8 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı. Çin'de ise toprak kayması meydana geldi. 1 kişi öldü, 3 kişi ise kayıp.
1: Sokaklar göle döndü, araçlar su altında kaldı. Dükkanları su bastı. Japonya'da şiddetli yağışlar hayatı felç etti. Can kayıpları yaşandı.

0: Şiddetli yağışlar ülkenin doğusunda etkili oldu. Sel ve toprak kaymaları yaşandı. En az 370 yapıda hasar meydana geldi. 45 bin hane elektriksiz kaldı. Chiba eyaletinde en az 8 kişi öldü. 4 kişi de yaralandı. Şiddetli yağışlar karayolu ve demiryolu ulaşımını da olumsuz etkiledi. Tren ve otobüs seferleri geçici olarak askıya alındı. Binlerce kişi istasyonlarda geceyi geçirdi. Birçok tren seferinde de gecikme ve aksamalar yaşandı. Japon Meteoroloji Ajansı, Chiba eyaletinin 12 saatte 348 mm yağış aldığını, bunun rekor seviye olduğunu belirtti. Çin'in doğusu da günlerdir yağışların etkisinde. Zhejiang'da heyelan meydana geldi. Afette bir ev tamamen yıkıldı. Ölü ve yaralılar var. Çok sayıda kişi de kayıp. Bölgede çalışmalar sürüyor. Yağışların süreceği konusunda vatandaşlar uyarıldı.
1: Batı Avrupa kavurucu sıcakların pençesinde İngiltere'den Fransa'ya, Almanya'dan Yunanistan'a kadar birçok ülkede sıcaklık rekorları kırılırken orman yangınları yerleşim bölgelerini tehdit ediyor. Almanya'da sıcaklara bağlı ölümlerin sayısı 12.500'e ulaştı. Romanya'da ise kuraklık nedeniyle ülkenin tek nükleer santralinde elektrik üretimi tamamen durdu. Avrupa'da iklim krizinin etkileri giderek ağırlaşıyor.
2: Avrupa El Niño etkisinin de hissedilmesiyle 1979'dan bu yana görülen en kurak ve sıcak yaz mevsimiyle mücadele ediyor. Uzmanların kayıtlardaki en sıcak yıl olarak öngördüğü süreç ölümcül bir hal aldı. Almanya'da Robert Koch Enstitüsü'nün raporuna göre ülkede aşırı sıcaklara bağlı olarak 12.500 civarında kişi hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenlerin büyük çoğunluğunu yaşlılar oluşturdu. Sıcaklık anomalileri sağlık sistemlerini alarm durumuna geçirdi. Yüksek sıcaklıklar ve haftalardır düşmeyen yağışlar Batı ve Güney Avrupa'yı devasa bir yangın yerine çevirdi. İngiltere'de 38.1 dereceyle yılın en sıcak günü yaşandı. West Midlands bölgesinde çıkan yangınlar yerleşim birimlerini yuttu. Fransa'nın Lond vilayetinde 1100 hektar alan küle döndü, 57 vilayette turuncu alarm verildi. Benzer bir yangın krizi Hırvatistan ve Yunanistan'da da yaşandı. Hırvatistan'da şehre inen alevler nedeniyle en az 10 kişi yaralandı. Yunanistan'ın Halkidiki Yarımadası'nda evler yandı, binlerce kişi tahliye edildi. Almanya'nın batısı da alevlerle mücadele ediyor. Hürtgenwald beldesinde çıkan orman yangını yerleşim bölgelerine yaklaştı, 2000 kişi tahliye edildi. Kriz sadece ormanları değil, ülkelerin can damarlarını da vurdu. Romanya'da Tuna Nehri'nin debisi tarihi düşük seviyelere indi. Soğutma suyu alamayan ülkenin tek nükleer tesisi Cernavoda'da elektrik üretimi tamamen durduruldu. Belçika'da ise 38 dereceyi bulan sıcaklıklarda rayların genleşme riski ve klimaların yetersizliği nedeniyle çok sayıda tren seferi iptal edildi. Çölleşme tehdidi altındaki Orta Avrupa'da da çiftçiler çaresiz. Macaristan'ın Büyükova bölgesinde toprak nemi kritik eşiğin altına düştü. Uzmanlar aşırı sıcağın yalnızca geçici bir hava olayı olmadığını, iklim değişikliğinin Avrupa'da tarımdan enerjiye, ulaşımdan halk sağlığına kadar birçok alanı giderek daha fazla etkilediğini belirtiyor.
1: Amerika Birleşik Devletleri'nde sıra dışı anlar yaşandı efendim. İki keçi kısa süreliğine bir yolcu otobüsüne bindi. O anlar güvenlik kamerasına bakın nasıl yansıdı. Görüntüler Oregon eyaletinden. Bir yolcu otobüsü durakta bekliyordu. O sırada açık olan kapıdan içeriye iki keçi girdi. Araç içi güvenlik kameralarına an be an yansıyan olayda keçilerin içeri girmesinin hemen ardından otobüsün kapılarının kapandığı görüldü. Otobüs şoförü durumu son anda fark etti. Hemen düğmeye basarak kapıları yeniden açtı. Kısa süreli otobüs macerası yaşayan keçiler kapıların açılmasıyla birlikte hızla araçtan inerek gözden kayboldu.

0: Efendim şimdi yine Amerika Birleşik Devletleri'nden bir haberle devam ediyoruz. New York'ta bir tabiat parkında kaybolan yaşlı adam helikopterle kurtarıldı. Görüntüler Cedar Creek Tabiat Parkı'ndan. Yaşlı bir adam ormanda yürüyüşe çıkmıştı. Kaybolduğunu bildirdi. Ardından New York polisi harekete geçti. Helikopterle bulunduğu bölgeye gitti. Bir polis halatla adamı bağlayarak helikoptere çekti. Ardından bölgeye çağrılan bir ambulansa götürülerek sağlık ekiplerine teslim edildi. O anlar saniye saniye drone kamerasına yansıdı. Yaşlı adamın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. İngiltere siyaset tarihinin en tuhaf ve tartışmalı seçimlerinden biri geride kaldı. Hakkındaki mali soruşturma nedeniyle milletvekilliğinden istifa edip güven tazelemek için yeniden aday olan aşırı sağcı lider Nigel Farage, ana akım partilerin boykot ettiği ara seçimi kazandı ancak. Clacton bölgesindeki seçime damga vuran isim Farage değil, onun en yakın rakibi olan çöp kutusu kostümlü bir komedyen oldu.
1: Kafasına çöp kutusu geçirdi, sıra dışı kostümüyle seçimlere aday oldu. Oylarında %25'ten fazlasını aldı. İngiltere'nin Clacton bölgesinde yapılan ara seçim ülke siyasetinde alay konusu oldu. Reform UK Partisi lideri Nigel Farage, iktidardaki İşçi Partisi başta olmak üzere ana akım siyasi partilerin boykot ettiği seçimde oyların %62.8'ini alarak yeniden parlamentoya girdi. Ancak seçimin asıl sürprizi ikinci sıradaki adaydı. Kafasına çöp kutusu geçirerek çöp kutusu kontu adıyla yarışan komedyen Jonathan David Harvey, %26.7 oranında oy alarak Farage'ın en büyük rakibi oldu.
2: Yani bence bu size, gazeteciye ve aslında tüm popülistlere kalmış bir şey. Örneğin %12 bile alsam, yani Clacton'da her 8 kişiden biri Nigel Farage'dan ziyade çöp kutusu şeklinde bir uzay savaşçısına oy vermeyi tercih etse, bu ilginç olmaz mıydı? Eğer o daha da yükselirse bu belki de bu seçimden çok halkın Nigel Farage hakkında ne düşündüğünü gösterir.
1: Seçimde 34 aday yarıştı. Oy pusulasının uzunluğu 1 metreyi buldu. Pusula ülke tarihinin en uzun pusulası olarak kayıtlara geçti. Söz konusu ara seçim Nigel Farage'ın tartışmalı istifası nedeniyle yapılmıştı. Dolandırıcılık sabıkası bulunan danışmanı George Cottrell ve bir kripto para milyarderinden aldığı maddi destekleri beyan etmediği gerekçesiyle hakkında soruşturma açılan Farage, iddiaları tezgah olarak nitelemiş ve istifa etmişti. Seçime katılım oranının %44'te kalması ve her 4 seçmenden birinin çöp kutusu kostümlü bir komedyeni tercih etmesi, uzmanlar tarafından Farage'ın siyasi şov planının başarısız olduğu şeklinde yorumlandı.
0: Belçika'da tadilat yapılan eski bir binanın bodrum duvarından yaklaşık 9 milyon avro değerinde altın fışkırdı. Matkabın bir külçeye takılmasıyla ortaya çıkan sandık dolusu servet polisi alarma geçirirken olayı duyan define avcıları hemen bölgeye akın etti.
3: Matkap altın külçesine takıldı. Film senaryolarını aratmayan bir hazine keşfi yaşandı. Görüntüler Belçika'nın Dendermonde kentinden.
2: 8 işçi kazı çalışmaları sırasında büyük miktarda altın keşfetti. Mülk sahibiyle iletişime geçtiler. Ve mülk sahibi de bulguyu belgelemek için hemen polisi aradı. Altını nasıl keşfettiler? Görünüşe göre sondaj işlemleri sırasında matkap ucu takılıp kaldı ve bir altın külçesine çarptı.
3: İnşaat işçileri bir sosyal yardım kuruluşuna ait eski bir binanın bodrum katında tadilat çalışması yapıyordu. İşçiler duvarı söktükleri sırada matkaplarının sert bir cisme takılmasıyla hayatlarının şokunu yaşadı. Matkabın takıldığı yerin ardında gizlenmiş bir sandık bulan 8 işçi, sandığın içinin altın külçeleri ve sikkelerle dolu olduğunu gördü. Tahmini değeri 9 milyon avroyu bulan devasa hazine, işçiler tarafından hemen bina sahibine ve ardından polise bildirildi. İhbar ihbar üzerine olay yerine gelen güvenlik güçleri altınları yüksek güvenlik önlemleri altında polis merkezine götürdü. Hazine gelecekteki olası anlaşmazlıkları önlemek amacıyla kameralar önünde 4 kişilik bir ekip tarafından tek tek kayıt altına alınarak mühürlendi. Doğu Flandre Savcılığı altınların kime ait olduğunu, binaya ne zaman ve kim tarafından saklandığını bulmak için geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Dev servetin yasal sahibinin kim olacağı gizemini korurken olayı haber alan çok sayıda kişi altın bulma umuduyla bölgeye akın etti.
0: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Karadeniz Sahil Yolu'nun Pazar-Ardeşen ayrımından başlayarak Çamlıhemşin ilçe merkezinden geçip Aydere ulaşan güzergahta yürütülen çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu. Güzergahın tamamlanmasıyla yol 1,5 kilometre kısalacak, seyahat süresi ise 55 dakikadan 35 dakikaya inecek. Detaylara bakalım.
3: Dev altyapı hamleleriyle yollar yeniden çiziliyor. Tüneller inşa ediliyor, köprüler kuruluyor, mesafeler kısalıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı zamanı durduran, şehirleri birbirine yakınlaştıran projelere imza atmaya devam ediyor. Karadeniz'in önemli turizm güzergahlarından biri daha güvenli ve konforlu hale geliyor. Pazar-Ardeşen ayrımı Çamlıhemşin ve Ayder'i birbirine bağlayan 36,5 kilometrelik yol projesinde önemli bir aşama tamamlandı. 955 metre uzunluğundaki Çamlıhemşin tüneli ile Fırtına Deresi ve Hala Deresi bir köprülerini kapsayan 2 kilometrelik kesim pazartesi günü hizmete açılacak. Böylece projenin tamamlanan bölümü 10 kilometreye ulaşacak. Açıklama Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'ndan geldi. Güzergahın tamamlanmasıyla yol 1,5 kilometre kısalacak. Seyahat süresi ise 55 dakikadan 35 dakikaya inecek. Projenin tamamında yıllık 772 milyon liralık tasarruf sağlanması ve karbon emisyonunun 4800 ton azaltılması hedefleniyor. Çamlıhemşin Tüneli ile Aydar Yaylası arasında kalan yaklaşık 7 kilometrelik kesimde ise çalışmalar sürüyor.
0: Gün batımında özgürlüğün peşinde, Erciyes Dağı'nın eteklerinde günün son ışıkları yeryüzünden ayrılırken Bozkır'da bir hareketlilik başlıyor efendim. Yüzlerce yılkı atı özgürce dört nala koşuyor, toz bulutları havaya yükseliyor, gökyüzüyle birleşiyor ve ortaya kart postalları aratmayan eşsiz bir manzara çıkıyor.
4: Özgürlüğün dört nala koştuğu yer, Erciyes'in eteklerinde bir gün batımı. Yer Kayseri'nin hürmetçi sazlığı. Burası sadece bir doğa alanı değil. Burası her mevsim başka bir hikayeye ev sahipliği yapıyor. Bu hikayenin başrolünde ise doğayla iç içe yaşayan yılkı atları var. Sazlıklarda ve Bozkır'da dolaşan atlar gün batımına doğru hareketleniyor. Yüzlerce at aynı anda koşarken toz bulutları gökyüzüne karışıyor. Erciyes'in ardından süzülen güneşin kızıllığıysa bu manzaraya büyüleyici bir atmosfer katıyor. Türkiye'nin farklı kentlerinden ve dünyanın dört bir yanından Kayseri'ye gelen ziyaretçiler, gün batımıyla birlikte yılkı atlarının oluşturduğu bu görsel şölene tanıklık ediyor. Bir tarafta Erciyes, diğer tarafta özgürlüğün peşinde koşan yüzlerce at ve gökyüzünde günün son ışıkları. Drone kamerasına yansıyan görüntülerde ise bu manzaranın tüm ihtişamı ortaya çıkıyor. Bozkır'da dört nala ilerleyen atlar, arkalarında bıraktıkları toz bulutları. Kızıla bürünen Erciyes ise sanki bir film sahnesini andırıyor.
0: Bu eşsiz manzarayla bu saat dilimini noktalıyoruz. Kısa bir aranın ardından devam edeceğiz.

0: İşte bu terörsüz Türkiye meselesi Türkiye yüzyılının en önemli parçası. Sayın Cumhurbaşkanı'nın en büyük eserimiz dediği, yani hayata geçtiğinde en büyük eserimiz olarak göğsümüz kabararak tarihe yazacağız dediği terörsüz Türkiye. Şimdi en büyük eserimiz demek için bir şey lazım. Eserler lazım değil mi abi?
1: Tabii.
0: O eserlerden sonra en büyüğü de terörsüz Türkiye. Şimdi bu eserleri, konuyu nereye getirdim bak sen de şaşıracaksın. Bugün AK Parti 25 yaşında.
1: Doğru.
0: Ve sayısız eseri hayata geçirdi AK Parti iktidarı.
1: Aynen.
0: 2007'de, 2011'de, 2015'te, 2018'de, 2023'te çıkmışsın yenmiş, yenmiş de yenmiş diyordu sabah bizim editör arkadaşım Emin. Muharrem İnce'nin dediği gibi. Genel seçimleri ezici bir üstünlükle kazanmak. Yani bir siyasi parti için çok da dünyada örneği, doğru, eşi, benzeri, doğru, zor görünen bir durum.
1: Bütün engellemelere rağmen.
0: Üstelik.
1: Yani şeyden bahsetmiyorum. Siyasi rekabetten bahsetmiyorum. O çok doğal. Belaltı vuruşlarla bir takım yani.
0: Yani şeyden tut da abi.
1: Abi 13, kapatma 2013'ten davasından. Daha şeyden başla abi yani. Tabii
0: yani. Muhtıra'dan başla
1: aynen,
0: ya.
1: Aynen,
0: yani
1: 2007'den
0: başla. Senin atadığın bir bürokrat çıkıyor ve diyor ki sözde değil özde layık olacak tabii, falan diyor. Onun şart karşısında koşuyor da adının başında gazeteci yazan bir takım lüzumsuzlar sizce kim cumhurbaşkanı olmalı efendim diyorlar deyip tabii ceket ilik diyorlar. O lüzumsuzların adını şimdi zikretmeyeyim. Hepsi kendini çok iyi biliyor. Bunları yaşadı. Tabii, el muhtıraları yani yaşadı. Kapatma davaları açıldı. İşte gezi olayları, 17-25 Aralıklar, şunlar bunlar falan derken açık. Dün arkadaşlarım bir fikri bizim fikri takip adında böyle mini belgesel tadında
1: çok
0: programlarımız oluyor izliyorum abi.
1: Çok güzel. Çok
0: AK
1: önemli
0: Parti'nin
1: ayrıca.
0: 25. yılını konu alan kısmında şu önemliydi. O da çok etkiledi beni. AK Parti iktidara geldiğinde oy kullanmış olan seçmenlerden 8,5 milyona emanetini teslim etmiş ve şu anda yok. 2028 yılında oy kullanması beklenen seçmenlerden 13 milyonu da AK Parti iktidara geldiğinde yoktu. Ortada yoktu.
1: Çok enteresan. Bu değişim.
0: Rakamlar, değişimler, böylesi geniş bir yelpaze ve 25 yıl neticesinde hala zorladıkları halde, yeni anketler çıktı hepsine çok gülüyorum, zorladıkları halde birinci parti çıkıyor. Çok enteresan değil mi? Nedir bunun
1: bak,
0: işin sırrı?
1: Sırrı bir kere o çok konuştu önceki dönemlerde de. Samimiyet çok önemli. Siyasette, bu gazetecilikte de her meslekte böyle ama siyasette çok daha belirgin bir şekilde karşınıza çıkıyor sonuçları. Samimiyetin ben çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bir. İki, bu öyle bir şey ki bizim milletimiz, bilhassa Anadolu irfanı sahip olan milletimiz bunu çok net anlıyor karşıdan. Bir örnek vereceğim. Bütün siyasi hayatı boyunca bunların hep örneklerini görmüşüz ama bir çarpıcı örnek vereceğim. Çıkıyor Özgür Özel diyor ki biz Erdoğan'ın tekrar seçilmesine sebep olacak efendim bir yaklaşım içerisinde bir pazar içerisinde girmeyiz diyor şeyle alakalı. Bu çerçeve kanunun onaylanması, oylanması alakalı olarak. Yani biz bu şeyde yokuz diyor aslında. Kerhem oy verdi aslında. Şimdi bu öyle saçma bir şey ki bu yaklaşım. Yani oy için böyle bir terörle mücadeleyi oy için yapıyor demek. Şimdi bu noktaya gelince mesele, çünkü çok büyük bir destek var terörün sonlanmasıyla alakalı. Evet. Bu noktaya gelince böyle yorum çıkarması normal. Ama şunu ben hatırlatacağım böyle düşünenlere. Affedersiniz kuş beyinli misiniz? 2009, 2008, 2009 neredeyse şu anda konuşanların en ufak birinden bahsettiğin zaman şeyin allak bullak olacağı bir dönemde siyasi hayatıma mal olsa dahi ben bu şeyi çözeceğim bir şekilde ortaya çıkan bir irade var.
0: Baldıran zehiri dedi daha evet, ne desin
1: yani. Evet yani şunu söylemeye çalışıyorum. Eğer Erdoğan her adımında şimdi yatırımlarda o hesap yapmaktan daha doğal bir şey olmaz demokratik ülkelerde. Ama bu tür hayati konularda, bu tür efendim Türkiye'nin bekasıyla ilgili konularda her konuda, her adımda o hesabı yapan birisi olsaydı eğer asla ve asla o çözüm süreci meselesinde ta o başlangıçtaki o adımı atmazdı yani.
0: En son

0: 2023 seçimlerinde henüz daha Suriye'de dengeler değişmemişken Suriyeli sığınmacılarla ilgili muhalefetin en kıymetli argümanı bunları göndereceğiz, ülkelerine göndereceğiz. Ne halleri varsa görsünler, bize ne, niye biz taşıyoruz bunları dediklerinde.
1: Toplumda bir millet karşılık bulduğu halde bu.
0: Ve dahi Sayın Cumhurbaşkanım, belki çevresinden, Sayın Cumhurbaşkanım bu bize oy kaybettiriyor. Evet. Dendiğinde,
1: bir parça şöyle olsak, böyle yapsak gibi.
0: Evet, evet. Ben kucağında çocuğuyla sınırıma dayanmış bir mazluma kapıyı kapatıp da karşılığında iktidara devam etmek istemem dediği söyleniyor.
1: İşte bunlar, bu çok güzel örnek verdi. Çok iyi hatırlatan, Allah razı olsun. İşte bunlar, o samimiyet dediğim şey buralardan kaynaklanıyor. Bunlar bir insanın gerçekten bu ülkenin milleti, bu ülkeyi, bu milleti ne kadar düşündüğünün ölçüsüdür bunlar. Fiilattaki ölçüsüdür. Her şey lafla olmaz.
2: Karpen mevsim havasını sunar.

0: Karpen mevsim havasını sundu.
1: Bu sıralar nereye baksak futbol görüyoruz. Gittiği günden beri aklımızdan çıkaramıyoruz. Yollarını gözlüyoruz. Sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom teknolojisi, Türk futbolunun destekçisi. Türk Telekom, değerli hissettirir.
2: Her çiçeğin bir rengi vardır. Peki ya renklerin bir evi olsaydı? İşte burası, Selçuklu Çiçek Bahçesi. Yüz binlerce çiçeğin oluşturduğu bu büyüleyici atmosfer, doğanın en güzel renklerini bir araya getiriyor. Şehrin ortasında huzur, renk ve güzellik bir arada yaşanıyor. Bu renkli dünyayı keşfetmek için sizleri Selçuklu Çiçek Bahçesi'ne bekliyoruz.
3: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap basit,
4: hesap basit. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
5: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için. Kazancım net,
6: sigortam net. Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
7: Nasıl mı?
8: Zaman kaybetmek yok.
9: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
10: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan.

26 Mayıs 1904'te İstanbul'da doğdu. Kendi kaleminden dökülenlere göre annesinin sözlerinin tesiriyle 12 yaşında başladı şiir yazmaya. İlk kitabı Örümcek Ağa çıktığında 21 yaşındaydı. 1928 yılında Türk

0: Şiiri şairin ikinci kitabını coşkuyla selamladı. Kaldırımlarla aynı adı taşıyan kitap, henüz 24'ündeki genç şairin Şairler Sultanlığına yürüyüşünün habercisi oldu.
1: Kaldırımlar, sokaktayım. Kimsesiz bir sokak ortasında. Yürüyorum, arkama bakmadan yürüyorum. Yolumun karanlığa saplanan noktasında sanki beni bekleyen bir hayal görüyorum.

0: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Türkiye Sigorta, gücü adında.
1: Futboldan sıcak gelişmeler, transfer haberleri ve gündem yaratan röportajlar.
2: Ve günün konuşulacak tüm başlıkları. Lig Radyo frekanslarından herkese mutlu günler, mutlu haftalar.
3: Spor gündemini takip edenler vardır, bir de onu başlatanlar.
1: Ben Ömer Necati Albayrak.
2: Ben Sarper Can Ayaz. Özel haberler, röportajlar, günün gazete manşetleri.
1: Mizah ve spora dair ne varsa ilk siz duyacaksınız.
2: Gün ilk dakikada başlar.
3: İlk dakika. Hafta içi her sabah 7'den 9'a Lig Radyo'da.
4: Evleneceklere müjde. Eviniz için en iyisini seçin, fazlasını ödemeyin. Düğün paketleri 6380 TL'den başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.

0: yaşamın temposu hiç düşmüyor. 24 saatteki her gelişme anında bilgi ve yoruma dönüşüyor. Peki bilgi çağında doğruyu yanlıştan, gerçeği yalandan nasıl ayıracağız? Mustafa Daş'tan konuklarıyla doğrusu ne diye soruyor. Doğrusu ne? Bu akşam 21.15'te 24'te.
1: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
2: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov kampüsle ödüyoruz.
3: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
1: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

Efendim tekrar 24 ekranlarına ve 24 radyoya hoş geldiniz. Ara bitti, saatler 16'ya uzandı. Devam ediyoruz kaldığımız yerden, sıcak bir gelişmeyle başlayacağız. Zira İran Genelkurmay Başkanlığı Amerika Birleşik Devletleri İsrail'le süren savaş sırasında 2,5

0: şu anın düştüğünü ve 4 pilottan 3'ünün Katar tarafından esir alındığını duyurdu. Bu arada henüz Katar tarafından olaya dair bir açıklama da yapılmadı. İran Genelkurmay Başkanlığı'ndan cumartesi günü yapılan bir açıklamada Amerika Birleşik Devletleri İsrail'le savaş sırasında düşen iki savaş uçağındaki İranlı 4 pilottan 3'ünün Katar tarafından esir alındığı belirtildi. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında Hürmüz krizi çözülebilmiş değil. ABD Başkanı Donald Trump ise yine çok dikkat çekici bir açıklamaya imza attı. Öyle ki Hürmüz Boğazı'nı yakında ABD toprağı ilan edeceğini söyledi. Tabii İran'dan yanıt gecikmedi. Öte yandan 17 Haziran'da varılan 60 günlük mutabakat zaptının da süresi doluyor. ABD-İran gerilimi Hürmüz'ün statüsü üzerinden yeni bir boyuta taşındı. Trump çok yakında Hürmüz Boğazı'nı ABD toprağı ilan edeceğini söyledi. Boğaz üzerinde tam kontrolleri olduğunu savundu. Biz istemediğimiz sürece hiçbir gemi geçemez dedi. Hürmüz'den gemi geçişi ise neredeyse durdu. Trump, İran'a ekonomik olarak çok sert vuracaklarını da söyledi. İran'dan Trump'a yanıt gecikmedi. Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, Hürmüz Boğazı ne bir tweetle ne de bir uçak gemisiyle ele geçirilebilir dedi. Amerika Birleşik Devletleri'nin gözdağına boyun eğmeyeceklerini belirtti. Bakan Arakçı ise Washington'la 17 Haziran'da imzalanan savaşın sonu mutabakatının ABD tarafından ihlal edildiğini vurguladı. Doğrudan müzakere kararı almadıklarını belirtti. Arakçı, Katar ve Pakistan üzerinden mesajlaşıldığını ve kendi şartları yerine getirilene kadar boğazın açılmayacağını söyledi. Amerika Birleşik Devletleri İran'a yönelik ablukayı sürdürmek istiyor. Pentagon deniz ablukasının süresiz uzatılabileceğini duyurdu. Hazine Bakanlığı ise İran'a yönelik yeni ekonomik yatırımlara hazırlandıklarını belirtti. Abluka ve ambargolar İran ekonomisindeki kırılmayı da derinleştirdi. Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian, vurulan fabrikalar ve azalan petrol satışları nedeniyle devlet gelirlerinin sert şekilde düştüğünü söyledi. Sorunlarımız kat kat arttı dedi. Boğaz'da saldırılarda sürüyor. İran Birleşik Arap Emirlikleri'ne ait bir tankeri daha hedef aldı. Perşembe günü de iki tanker vurulmuştu. Olaylarda can kaybı yaşanmadı. Birleşik Arap Emirlikleri İran'a boğazı açması için çağrı yaptı. Ve Lübnan'da kırılgan ateşkes İsrail'in saldırılarıyla bir kez daha delindi. İşgalci İsrail, Lübnan'ın güneyine düzenlediği hava saldırısında 9 kişi hayatını kaybetti. Hizbullah ise Beyrut yönetimine tepki gösterdi. Lübnan Başbakanı ise Amerika Birleşik Devletleri heyetiyle acil görüşme gerçekleştirdi. İsrail'in çekilmesi için artık net bir takvim verilmesini talep etti. İsrail ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyini vuruyor. Ensar beldesi hedef alındı. Bir ev İsrail savaş uçakları tarafından vuruldu. Saldırı sonucu ev tamamen yıkıldı. 9 kişi hayatını kaybetti. Yaralılar da var. İsrail'in ihlalleri bununla da sınırlı kalmadı. Sınır bölgesinde çok sayıda ev patlayıcılarla havaya uçuruldu. Tank atışları yapıldı. 2 Mart'ta başlayan İsrail saldırılarında 4330'dan fazla kişi yaşamını yitirdi. Hizbullah lideri Naim Kasım ise çerçeve anlaşmaya tepki gösterdi. Anlaşmayı İsrail dayatması olarak niteledi, kesin bir dille reddetti. Lübnan ordusunun Amerika Birleşik Devletleri tarafından denetlenmesinin utanç verici olduğunu belirtti. Hizbullah'ın tepkisi Başbakan Nawaf Salam'ın ABD heyetiyle görüşmesiydi. Salam, ABD'li heyetle anlaşmasının askeri boyutunu görüştü. İsrail'in yıkımları derhal durdurmasını ve işgal güçlerinin Lübnan'dan tamamen çekilmesi için acilen bir takvim belirlenmesini istedi. İran krizinin merkezindeki ABD ordusunda uçak gemisi skandalı büyüyor. Görev süresi defalarca uzatılan Abraham Lincoln gemisindeki askerlerin insanlık dışı koşullarda yaşadığı ve intihara kalkıştığına dair haberler Washington'da deprem yarattı. Demokratlar durumu çarpıtılmış yalan haber diyerek geçiştiren Savunma Bakanı Hegseth'in derhal görevden alınmasını istiyor.
1: Eve dönüşleri ertelendi. Uçak gemisi mürettebatı için adeta cehenneme döndü. Şikayetler Kongre'ye kadar ulaştı. Amerika Birleşik Devletleri'nde US

0: Ses Abraham Lincoln'deki kötü şartlar nedeniyle Savunma Bakanı Pete Hegseth hedefte. Demokratlar Hegseth'in görevden alınmasını istiyor. Senato'da Demokratların lideri Chuck Schumer sosyal medyadan paylaşım yaptı. Hegseth'in Savunma Bakanlığı için yetersiz biri olduğunu söyledi. Schumer, bu bedeli cesur denizcilerimiz ödüyor. Hegseth derhal görevden alınmalı çağrısında bulundu. Çok sayıdaki Demokrat senatör de Pentagon'a açık bir mektup yazdı. Duruma el konulmasını ve uçak gemisine acil bir kongre denetim heyeti gönderilmesini talep etti. USS Abraham Lincoln aylardır Orta Doğu'da. Bölgedeki gerilim nedeniyle rotasyonu sürekli ertelendi. Kongre'ye taşınan şikayetlere göre gemide sabun ve diş macunu gibi temel hijyen malzemeleri tükendi. Küflü duşlar ve tuvaletler bozuldu. Temiz suyla gıda kısıtlamaları başladı. Uzayan görev süresinin yarattığı ağır psikolojik çöküntü sonucu en az iki askerin denize atlayarak intihara teşebbüs ettiği, girişimlerin son anda engellendiği bildirildi. Asker aileleri yakınlarının yarın uyanmamayı umut ettiklerini söyleyecek kadar umutsuzluğa sürüklendiğini aktardı. İddialar Savunma Bakanı Hegseth'e de soruldu. Hegseth ise iddiaları kesin bir dille yalanladı.
1: Tamamen yanlış aktarılmıştır. Her geminin, her mürettebatın ve kaptanın her an onlara sağlayabileceğimiz her şeye sahip olmasını sağlıyoruz. Bazı görev süreleri diğerlerinden daha uzundur.
2: Ve böylelikle bu saat dilimini de noktalıyoruz efendim. Saat başında buluşalım.
3: Türk medya yayınları yeni frekansında. 24, 360, TV4, Alem FM, Lig Radyo ve 24 Radyo. 16 Ağustos Pazar gününden itibaren TürkSat 4A uydusu üzerinden yayınlarımıza yeni frekansımızla devam ediyoruz. Yeni frekans bilgilerimiz TürkSat 4A, frekans 11.861.750 MHz, sembol oranı 16.666, FEK 2/3, polarizasyon dikey V. Anten değişikliğine gerek yok. Yayınlarımızı dijital platformlardan takip ediyorsanız herhangi bir işlem yapmanıza gerek yok. TKGS özellikli cihazınız varsa kanal bilgileriniz otomatik olarak güncellenecek. TKGS özelliği bulunmayan cihazlardaysa yeni frekans bilgilerini girerek kanal taraması yapmanız gerekiyor. Yeni frekansımızda bizi izlemeye

0: Gelecekleri müjde. Eviniz için en iyisini seçin, fazlasını ödemeyin. Düğün paketleri 6380 TL'den başlayan taksitlerle. Moda Life, Türkiye'nin düğün paketçisi. Arabanı arabam.com'a, değerinde
1: drink sat. Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı

Sadece sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun. Fırsatı kaçırmayın. Türkiye.

0: Dünya yeni bir sanayi devrimi yaşıyor. Ama bu devrimin yakıtı petrol değil. Her gün elimize aldığımız bir telefon, yollarda sessizce ilerleyen elektrikli bir otomobil, gökyüzünde dolaşan uydular, yapay zekayı çalıştıran dev veri merkezleri ve ülkelerin güvenliğini sağlayan en gelişmiş savunma sistemleri. İlk bakışta hepsi birbirinden tamamen farklı görünüyorlar. Ama aslında hepsinin ortak bir sırrı var. Hiçbiri yerin altında görünmeyen o hazineler, yani değerli madenler olmadan var olamazdı. İşte bu yüzden bugün dünyanın dört bir yanında sessiz ama çok büyük bir yarış yaşanıyor. Maden sahaları, işleme teknolojileri, tedarik zincirleri ve geleceği şekillendirecek kaynaklar modern dünyanın görünmeyen omurgasını oluşturuyor. 21. yüzyılda güç yalnızca sınırlarla ölçülmeyecek. Güç bir bataryanın içinde, bir çipin kalbinde, bir savaş uçağının gövdesinde ve belki de kilometrelerce derinlikte henüz çıkarılmayı bekleyen bir kaya parçasının içinde saklı olacak. Çünkü artık en değerli zenginlik parlayan değil, çoğumuzun belki de adını hiç duymadığımız o minerallerde saklı. Lityum, nadir toprak elementleri, kobalt, grafit, bakır. İşte geleceğin güçleri, bu görünmeyen zenginlikleri keşfeden, işleyen ve teknolojiye dönüştüren ülkeler olacak. Peki insanlık yeni bir devrimin eşiğinde mi, yoksa görünmeyen bir kaynak savaşının tam ortasında mı? Ne dersiniz? Gelin yerin altındaki geleceğin izlerini birlikte sürelim.
1: Altın yüzyıllar boyunca zenginliğin simgesi oldu. İnsanlar onun için şehirler kurdu, savaşlar yaptı, kıtalar keşfetti. Ama bugün dünyanın en değerli hazinesi gerçekten altın mı? Ne dersiniz? Mesela bir cep telefonunu düşünün. Onu akıllı yapan şey yalnızca yazılımı değil, içindeki onlarca farklı kritik mineral. Bir elektrikli otomobil düşünün. Onu hareket ettiren şey sadece motor değil, bataryasına hayat veren lityum, nikel, grafit ve kobalt. Şimdi de bir savaş uçağını, bir uyduyu, bir yapay zeka veri merkezini düşünün. İşte bunların hepsinin ortak bir gerçeği var. Bu mineraller olmadan modern dünya durur. Peki, o halde tekrar sorayım. Bugün dünyanın en değerli hazinesi gerçekten altın mı? Değil. İşte bu yüzden ülkeler artık yalnızca petrol sahalarını değil, kritik mineral rezervlerinde stratejik bir güç unsuru olarak görüyor. Dolayısıyla evet, dün altın zenginlikti ama bugün kritik mineraller geleceğin gücü.

Kritik mineral dediğimiz zaman aklımıza gelmesi gereken şey şudur. Neye ihtiyacınız varsa o sizin için kritiktir. Eğer şöyle dünya geçmişine baktığınız zaman bundan 400-500 sene önce kullandığınız kaç tane maden vardı? Bakır, altın, gümüş, demir. Ya da buna benzer bir iki tane maden vardı. Yani kullandığınız maden sayısı ya da element sayısı 4'ü 5'i geçmezdi. Ama 18. yüzyıla geldiniz. Bu rakam kaça çıktı? 10-15'e çıktı. Bugün günümüzde 90 tane element neredeyse maden olarak kullanılıyor. Demek ki çağlar ilerledikçe sizin kritik olarak adlandırdığınız

madenlerin de kullanımı ve türü değişiyor. Bu neye bağlı? Çünkü sizin teknolojinize bağlı, sizin kullandığınız hıza bağlı, enerjinize bağlı ve dayanıklılığa bağlı. Çünkü siz artık eskiden bir kasabanın içinde, bir köyün içinde yaşarken günümüzde dünyayı aşmaya çalışıyorsunuz. Okyanus tabanlarına gitmeye çalışıyorsunuz. Buraya gitmek için de ihtiyacınız olan nedir? Sizin sağlam madenlerdir. Değil mi? Dayanıklı

0: Altın sadece aslında evet teknolojik olarak kullanılıyor, iletken malzeme olarak kullanılıyor ama altının para değeri var. Siz bu kritik madenleri de altın satarak almak durumunda kalıyorsunuz. Ondan dolayı altın her zaman gündemde olan bir maden. Teknoloji ilerledikçe ihtiyacınız olan ham maddenin türü de değişiyor. Neden değişiyor? Şimdi siz uzayda bir füze yapmak durumundasınız ya da bir roket yapacaksınız. Ay'a gideceksiniz. Oraya giderken sizin o atmosferi aşacak, o sürtünme aşacak bir elementin oluşturduğu bir metale ihtiyacınız var. Yani yanmayacak, bozulmayacak, kırılmayacak, patlamayacak bir elemente ihtiyacınız var. Doğru mu? Sonuç olarak da sizin ihtiyaçlarınız ne kadar çok düşüncenizle beraber geliştikçe madenlerin kullanımı veya madenlerin önemi de o kadar artıyor. Bu hangi elementlerden kaynaklı? Siz bir demirden yaptığınız bir malzemeyle ancak belli bir yere kadar gidersiniz. Ama öyle malzemeler var ki bir uçağa örnek vereyim ben size. Bir uçak motorunun milyonlarca kilometre yol yaptığını ve sürekli çalıştığını düşünün. Ama en ufak bir aşınmaya, en ufak bir bozulmaya uğramıyor. 60 derecelik çöl ortamına da iniyor. Eksi 60 derecelik kutup ortamına da iniyor. 20 kilometre yukarıya da çıkıyor. Yeryüzünün en dip noktalarına da inebiliyor değil mi? Veya okyanus tabanlarına kadar gidebilen malzemeler veya gemiler düşünün. Bunların dayanıklılığının ihtiyaçlarınızı artırıyor. Yani tabiri caizse aslında insanların keşif merakı arttıkça kritik madenlerin de önemi artıyor.
1: Cep telefonunuzun içinde altın ve çok değerli mineraller olduğunu biliyor musunuz?
2: Biliyorum evet. Altın olduğunu biliyorum. Metal var içinde. Ve bunlar geri dönüşüm için işte Afrika'ya gidiyor. Afrika'da bunlar daha çok değerli diye.
3: Sim kart gibi. Sim kartta böyle eritip altın yapabiliyoruz. 24 altın gibi. 24 gram altın gibi.
4: Telefonumu parçalayıp tekrar satmayacağıma göre çok da bir hayatımda bir şey etkilemedi.
5: Hayır bilmiyorum. Bilseydim bozdururdum.
6: İnsanlık tarihin en büyük enerji dönüşümlerinden birini yaşıyor. Petrolün yerine elektrik, benzinin yerini bataryalar, fosil yakıtların yerini yenilenebilir enerji alıyor. İlk bakışta bu daha temiz bir gelecek demek. Peki gerçekten öyle mi? Çünkü bir elektrikli otomobilin bataryası, bir rüzgar türbini, bir güneş paneli, hatta temiz enerjiyi yöneten akıllı şebekeler bile kritik mineraller olmadan üretilemiyor. Yani petrol bağımlılığı azalırken bu kez lityuma, kobalta, nikele ve nadir toprak elementlerine bağımlılık artıyor. Belki de asıl soru şudur. Enerji değişiyor ama bağımlılık da gerçekten değişiyor mu? Yoksa yalnızca adres mi değiştiriyor?
0: Dünyada gelişmişliğin ölçüsü insanların kişi başına kullandıkları enerjiyle ölçülüyor artık. Yani siz ne kadar çok enerji kullanırsanız o kadar çok gelişmişliğinizin arttığı anlamını taşır. Fosil yakıtların hiçbir zaman belli bir süre daha yani bunlar tükeninceye kadar önemi bitmez. Sadece sizin tam enerjinizi karşılayamaz. Neden? Eskiden sadece enerji olarak kullanılan neydi? Petroldü, kömürdü. Fosil yakıt olarak bunlardı değil mi? Ama günümüzde bunları kullanmazsa yeteri kadar artık enerjiyi vermiyor. Çeşitliliği artırmanız gerekiyor. Daha çok fazla enerji üretmeniz gerekiyor. Siz her tarafı termik santrallerle donatamazsınız. Her tarafı petrol, ne bileyim işte türevi malzemelerle donatamazsınız. Sizin ne yapmanız gerekiyor? Sizin petrolün ulaşamayacağı ya da ne bileyim elektriğin fosil yakıt üretilemeyeceği yerlere de enerji ham maddelerini götürmeniz gerekiyor. Rüzgar enerjisi bunun için gündemde. İşte hidroelektrik santralleri bunun için gündemde. Diğer bütün hatta dalgalardan bile enerji üretme peşindeyiz. Çünkü sizin kullandığınız enerjinin ihtiyacı artıyor. Eskiden bu kadar klima var mıydı? Eskiden klima yoktu ama şimdi her evde bir klima var ve bu klima enerji tüketiyor. Onu bırakın. Şimdi yapay zeka diyoruz. Yapay zekayı insanlar sadece bir programlamadan ibaret bir şey zannediyorlar. Ama yapay zekanın oluşturan o malzemelerin, o elementlerin durumunu nereye atacağız? O çipler neden yapılıyor? O bilgisayarlar neden yapılıyor? Bunları üretecek olan, bilgiyi üretecek olan nano maddeler neden yapılıyor? Bunların hepsi maden işte. Ve bunun hepsi enerji tüketiyor. Ve bu enerjinin tüketimi ne kadar arttıkça sizin ihtiyacınız da o kadar fazla artıyor.

0: size bugün 1 kilo altın mı verseler yoksa gelecekte çok değerlenecek bir maden mi verseler, hangisini seçerdiniz?
1: Gelecekteki daha değerli bir maden.
2: Gelecekte değerlenecek maden isterim. Çünkü aciliyetim yok.
3: Geleceğim daha önemli benim için.
4: Yani yaşamama destek sağlayacak minerallerse olur.
5: Şu an cebinizde ya da elinizde duran telefona bir bakın. Onu sadece bir iletişim aracı olarak görüyor olabilirsiniz. Sonuçta küçücük bir cihaz. Ama aslında dünyanın dört bir yanından gelen onlarca farklı kritik mineralden oluşan bir mühendislik harikası. Düşünsenize, hayatımızı kolaylaştıran artık sıradan elektronik cihazlar bile görünmeyen mineraller olmadan çalışmaz. Çünkü dijital çağın gerçek yakıtı yalnızca elektrik değil, o elektriği depolayan, yöneten ve teknolojiye dönüştüren kritik mineraller. Ve işte bu yüzden bugün ülkeler yalnızca maden aramıyor. Çip üretebilmeyi, batarya geliştirebilmeyi ve üretim zincirlerini kontrol etmeyi hedefliyorlar. Yani geleceğin en büyük zenginliği yeni bir maden keşfetmek değil, o madeni dünyanın ihtiyaç duyduğu teknolojiye dönüştürebilmek.
6: Biz insanlara hangi madenlere ihtiyacınız var dediğimiz zaman akla hemen cep telefonundaki madenler geliyor ya da otomobillerde kullandığımız madenler geliyor ya da başka şeylerde kullandığımız madenler. Ama aslında insanların anlamadıkları bir nokta var. İnsanlar hayatlarının her aşamasında, her döneminde maden kullanıyor. Kullandığınız ilaçlarda bile maden kullanıyorsunuz siz. Bazen yorgunluk olduğu zaman kalsiyum, magnezyum, demir, çinko, bakır hapları alıyorsunuz. Multivitaminlerde bunlar var, doğru mu? Peki bunlar maden değil mi? Ama dediğinizde şöyle bir haklılık var. Evet, artık bizim her kullandığımız alet olsun, edevat olsun, aklınıza ne geliyorsa madenlerden elde ediyor. Cep telefonu örnek verdiniz. Bir cep telefonunda 32 çeşit farklı element kullanılıyor. Silisyumundan tutun da galyumuna kadar, nadir elementlerinden tutun da altına kadar her türlü elementin bir arada bulunduğu bir malzemedir cep telefonu. Ama cep telefonu uzak bir örnek aslında. Evinizde veya kullandığınız gözlükte madenler yok mu? Dediğim gibi kullandığınız takılarda bile madenler var. Aklınıza nerede ne geliyorsa bunlar madenlerden elde edilen malzemelerdir. Çip teknolojisine gelince, çip teknolojisi eskiden bir bilgisayar düşünün. İlk çıktığında bilgisayar bir oda büyüklüğünde bir aletti. Ve bu oda büyüklüğünde aletle siz belli oranda işlemi yapabiliyordunuz. Ama şimdi nano çip dediğimiz son derece küçük çiplerin içinde binlerce gigabyte bilgiyi saklayabilecek bir potansiyele sahip oluyorsunuz. Ama bu binlerce gigabyte bilgiyi saklayabilecek potansiyeli de ancak ona uygulayabileceğiniz nano partiküllerle yapabilirsiniz. Onları maden haline getirerek, onları bir metal diyelim tabiri caizse, o metal haline getirerek o çipin içine gömerek yapabilirsiniz. Hani gömülü sistemler diyor ya şimdi gençler daha çok elektronik sanayinde. İşte bunu onlarla yapabilirsiniz. O yüzden çip teknolojisi ne kadar çok nanoteknolojik malzemeleri içerirse o kadar çok bilgiyi içinde saklayabilecek ya da bilgiyi yönetebilecek bir malzemeye ihtiyaç duyar.
7: Belki bundan 50 yıl sonra insanlık bugünü petrol çağının son yılları olarak hatırlayacak. Çocuklar tarih kitaplarında yalnızca savaşları değil, lityumun, nadir toprak elementlerinin ve görünmeyen minerallerin dünya siyasetini nasıl değiştirdiğini okuyacak. Belki de geleceğin en büyük şirketleri petrol üretmeyecek, maden de çıkarmayacak. Onlar atomun içine saklanmış değeri teknolojiye dönüştürecek. Çok yakın bir gelecekte ülkelerin zenginliği sahip oldukları altın rezervleriyle değil, batarya üretebilme kapasitesiyle, çip fabrikalarıyla, kuantum bilgisayarlarıyla ve yapay zekayı besleyen enerji altyapısıyla ölçülecek. Hatta belki de geleceğin borsalarında en değerli hisse senedi bir otomobil şirketine değil, henüz adını bile duymadığımız bir mineral teknolojisi şirketine ait olacak. Ve yine belki de çocuklarımız için maden kelimesi bizim bugün anladığımızdan çok farklı bir anlam taşıyacak. Çünkü onlar için yerin altı yalnızca çıkarılacak bir zenginlik değil, geleceği tasarlayacak ham maddenin başlangıç noktası olacak.

0: Dünya haritasına dikkatlice bakın. Çünkü artık o harita bambaşka bir anlam taşıyor. Şunu demek istiyorum. Mesela bugünün bazı dağları yalnızca bir dağ değil. Bazı çöller yalnızca bir çöl değil. Ve bazı topraklar yalnızca bir coğrafya değil. Onlar geleceğin teknolojisini mümkün kılacak kritik minerallerin saklandığı stratejik merkezler. İşte bu yüzden Çin'den Avustralya'ya, Afrika'dan Grönland'a, Ukrayna'dan Güney Amerika'ya kadar uzanan geniş bir coğrafya küresel rekabetin yeni sahnesine dönüşmüş durumda. Ama asıl yarış sadece yerin altındaki zenginliği bulmak için değil, o zenginliği çıkarabilmek, işleyebilmek ve dünyanın geri kalanı için tedarik zincirini yönetebilmekte yaşanıyor. Belki de 21. yüzyılın en büyük güç mücadelesi haritaları değiştirmeyecek ama haritaların değerini tamamen değiştirecek.
1: Jeolojide bir tabir vardır. Madenlerde daha doğrusu. Konsantrasyon Clark'ı denen bir tabir var. Konsantrasyon Clark'ı şu demek. Sizin dünya bir bütün. Elementler dünyada dağınık vaziyette. Doğru mu? Peki bu dağınık vaziyetteki elementler ne zaman maden olur? Eğer bir bölgede, eğer belli oranda zenginleşirse, işte bunun adına biz maden diyoruz. Bunun da nasıl zenginleşeceği, nasıl birikeceği bir noktada, nasıl maden olacağı bazı jeolojik olaylara bağlıdır. Yani halkın anlayabileceği dille anlatırsam tektonik diyoruz ya da depremlerin oluşturduğu hareketler var ya, bunlar bile belli oranda madenleri getirir. Volkanların patlaması, bu yeryüzünün hareketleri, magmanın yeryüzüne çıkması ya da magmanın sıcak suları oluşturup o sıcak suların beraber çözerek getirdiği elementlerin bir yerde birikmesi, bunlardır madenler. O yüzden de dünyanın madenler arasında en zengin yeri şudur demek çok doğru bir mantık değil. Ama şöyle bir şey var. Belli madenler belli yerlerde zenginleşmiştir. Mesela ülkemizde yaklaşık olarak 60-65'e yakın element zengin olarak bulunmaktadır. Maden olarak bulunmaktadır. En son biliyorsun nadir elementler bulundu. Çin bunu zaten en fazla kaynağına sahip olan ülkelerden bir tanesi. Bayanobu madeninde. Ama bana sorarsanız dünyanın en zengin yeri neresi biliyor musunuz? Afrika. Afrika yeraltı kaynakları bakımından dünyanın en çok çeşitliliği olan ve en zengin kıtası. Ama maalesef en fakir insanların olduğu yerler. Demek ki madenleri işletmek gerekiyor. O madenleri insanların kendilerini bulup onu teknolojiye çevirmesi gerekiyor ki zengin olabilsinler. Ama dünyada saydığınız bir sürü madenler var. Bu madenler farklı yerlerde var. Herkes de her maden olacak diye bir kaydı da yok. Sizde hangi maden varsa onu teknolojik olarak zenginleştirip onu son ürün haline getirip eğer siz kazanabilirseniz onu kendi ekonominize kazandırmanız lazım. Öbür türlü sattığınız zaman da teknolojiye çevirmeden sattığınız zaman da onun da bir kıymeti yok.
2: Sizce geleceğin en değerli şeyi altın mı, teknoloji mi, bilgi mi?
3: Bilgi.
4: Yani bilgi tabii ki. Bilgi altını geliştirir, bulmaya yönelir.
5: Teknolojidir bence.
6: Bence bilgi.
7: Ya bilgidir her şekilde. Çünkü hani altına sahip olan bilgisi olmazsa nasıl onu çevirip paraya dönüştürecek? Teknoloji de bilgiyle gelişiyor sonuçta. Her şekilde bilgidir.
0: Ülkenin toprağında değerli madenin bulunması onu otomatik olarak güçlü yapmaz. Çünkü cevheri çıkarmak başka, onu saflaştırmak, işlemek, alaşıma dönüştürmek, çipe, bataryaya, motora ya da savunma sistemine çevirmek bambaşka bir güç. İşte bu yüzden bazı ülkeler büyük rezervlere sahip olmasına rağmen teknoloji yarışında geride kalıyor. Toprak onlarda ama patent başka yerde. Maden onlarda ama rafineri, fabrika, mühendislik bilgisi ve katma değer zinciri başka ülkelerin elinde. Yani asıl kazanç çoğu zaman maden ocağında değil, laboratuvarlarda, üretim hatlarında ve tasarım merkezlerinde. Yani belki de kritik mineraller çağında gerçek üstünlük yerin altındakine sahip olmakta değildir, yerin altındakine akıl katabilmektir.
1: Ben size bir soru sorayım mı bununla ilgili? Şimdi siz çok iyi teknolojik olarak donanımlı bir insansınız. Her şeyi kullanmayı biliyorsunuz. Çok iyi bilgisayarları kullanıyorsunuz, programlama yapıyorsunuz, araç kullanıyorsunuz ya da aklınıza gelen teknolojiyi süper kullanan bir insansınız. Ben sizi uyutuyorum ve 500 sene evveline gönderiyorum. 500 sene önceki insanlar sizi görüyorlar. Diyorlar ki sen nereden geldin? İşte ben 500 sene sonraki işte 2026 yılından geldim. Orada ne vardı? İşte orada cep telefonu vardı, televizyon vardı, otomobiller vardı, savaş aletleri vardı, uzay araçları vardı. Anlatıyorsunuz. Sonra bir tanesi de diyor ki, aa ne kadar iyiymiş, hadi bunlardan bir tanesini yap. Yapabilir misiniz? Yapamazsınız. Demek ki dünyayı yönetenler kimlerdir biliyor musunuz? Bu teknolojiyi yapanlardır. Kullananlar değil. Kullananlar her zaman onların güdümünde çalışan, onların evinde çalışan insanlardır. Onlar işçidir aslında. Demek ki ne yapmak gerekiyor? Sizin madenlere sahip olmanızın bir önemi yok. Sizin o madenleri üreterek, o teknolojiyi geliştirerek o son ürün haline getirmeniz gerekiyor ki dünyada söz sahibi olmanız lazım.
0: İnsanlık yüzyıllar boyunca zenginliği toprağın üzerinde aradı. Sonra gözünü yerin altına, okyanusların kilometrelerce derinliğine, ayın sessiz yüzeyine, hatta milyonlarca kilometre ötedeki asteroitlere çevirdi. Peki neden? Dünya gerçekten kaynaklarını tüketmeye mi başladı? Yoksa teknoloji bizi artık gezegenimizin sınırlarının ötesine, yeni bir ekonomik çağa mı taşıyor? Ne dersiniz?
1: Ben bunun sorunun cevabını şöyle vermek istiyorum. İnsanın doymazlığından kaynaklı. Tamamen. Neden? Biz dünyadaki madenleri tüketmemiz mümkün değil bizim şu anlamda. Bizim daha arayıp bulamadığımız belki binlerce bölge var. Okyanus tabanlarından bahsediyorsunuz. Okyanus tabanları bilinmiyor. İnsanlar şöyle bir soru soruyor genelde. İşte aydaki her şey biliniyor ama daha dünyadaki okyanus tabanları bilinmiyor. Ay dediğimiz dünyanın 50'de biri bir uydu, gezegen diyelim biz. Gezegen değil de hani uydu. Peki siz çıplak gözle ayı görebiliyor musunuz? Görebiliyorsunuz. Veya çok güçlü teleskoplarla ayın ta derin noktalarına inebiliyor musunuz? İnebiliyorsunuz. Uzay araçları oraya gidebiliyor musunuz? Gidebiliyor. Her şeyi görebiliyorsunuz. Ama okyanus tabanlarına gidemiyorsunuz. Neden gidemiyorsunuz? Çünkü daha o teknolojiniz daha tam net değil. Sizin hiçbir radar sisteminiz, hiçbir teknoloji aletiniz okyanus tabanlarını tamamen ortaya koyabilecek potansiyelde değil. Şöyle bir örnek vereyim size. Eğer siz okyanus tabanı inmeye kalktığınız zaman 1 santimetre kareye yaklaşık 1 ton basınç geliyor. O hidrostatik basınçtan dolayı söylüyorum. Peki siz ne tür bir alet yapmak zorundasınız ki o 1 santimetre karelik 1 ton demek ki o alete yüzlerce ton, binlerce ton bir basınç uygulanacak. İşte buna dayanıklı alet yapabilmeniz için de sizin o nadir elementleri kullanmanız gerekiyor. O kritik ham maddeleri kullanmanız gerekiyor. O yüzden bunları yapmak öyle kolay değil. Çok para ister. Çok maliyetli işlerdir. Ve sizin bunu araştırma tam olarak yapabilmeniz de belki yüzlerce binlerce bu tür araç gerektirir. Şu anda bunu da yapmak mümkün olmadığı için okyanuslar daha çok bakir. Ama insanlar neden arıyorlar? Evet, çünkü aramakta zorundayız aslında. Bulmak zorundayız belki. Ama bana göre uzay için erken. Uzayı bırakın gelecek nesiller baksın. Biz şimdiden onların temellerini atalım, ayrı bir konu. Ama onlara bırakalım o işleri. Daha biz okyanus tabanlarında o volkanik hareketler söz konusu, bir sürü belki madenler birikmiş, onları bilemiyoruz. Belki hidrokarbonlar var, belki başka şeyler var. Onları keşfedip önce bir onlara bakalım. Ama onları da hepsini hemen değil. Bırakalım biraz gelecek nesil de bunlardan faydalansın diye keşfedelim ama kalsın orada. Ama dünyada daha madenler çok fazla. Merak etmesin, kimse bitmez bunlar.
2: Türkiye'nin bor madeni açısından dünyanın en zengin ülkelerinden biri olduğunu biliyor musunuz?
7: Biliyorum demem ama bunu düşünüp belki şey yapabilirdim. Çünkü coğrafya dersinde lisede göstermişlerdi sanki.
3: Belki ileride bor madeninin petrol yerine veyahut da enerji sistemlerine geçme ihtimali var deniliyor. Ben de tam bilmiyorum ama o tarz durumlarda enerji sistemlerinin Türkiye'ye geçirmesi açısından avantaj sağlar.
0: Türk Türkiye'nin yer altındaki hikayesi yeni değil ama günümüzde bu hikayenin anlamı değişiyor. Yüzyıllardır çıkarılan madenler artık yalnızca sanayinin ham maddesi değil, enerji güvenliğinin, teknolojik bağımsızlığın ve milli savunmanın da görünmeyen bileşenleri. Bu nedenle Türkiye için mesele toprağın altında

0: da ne bulunduğundan çok daha büyük. Mesele bulunan değer hangi ürüne dönüşecek meselesi. Mesela bor. Türkiye'nin yıllardır bildiği büyük bir zenginlik, ancak borun gerçek gücü yalnızca rezerv miktarında değil, borun asıl gücü onu ileri malzemelere, enerji depolama çözümlerine, savunma teknolojilerine ve değerli ürünlere dönüştürebilmekte. Yine mesela Eskişehir Beylikova'daki nadir toprak elementleri sahası Türkiye'nin önüne yeni bir eşik. Ama bu kez hedef yalnızca cevheri çıkarmak değil, elementleri birbirinden ayırıp yüksek saflığa ulaştırmak ki mıknatıs, alaşım, batarya bileşeni ve ileri teknoloji girdisi bir bütün haline gelebilsin. Buyurunuz, Kritik Madenler ve Türkiye.
1: Bakın 40 sene evvel bu mesleğe başladığım zaman bana öğretilen şuydu. Türkiye'de bazı madenler var, bazı elementler yok, bazı madenler yok, bazıları az var denirdi. Ama bugün benim geldiğim gözlemde şu var, o bize yok denen ya da az var denen hepsinin bol olduğunu görüyoruz. Neden biliyor musunuz? Çünkü biz o zamanlar aramamışız. Dünya aramış, ta 1800'lü yıllardan beri aramış, Amerika'sı aramış, Avrupa'sı aramış. Çin'i belki son 30-40 yılda gelişti diye düşünüyoruz ama eskiden onlar da aramış. Çünkü nadir elementleri kullanmaya başladıklarında Çin'in 1950'lerdi. 1950'lerden beri o madenleri kullanıyordu. Biz demek ki arayıp bulmamışız. Dünya ortalaması, yer kürenin ortalama kalınlığı 35 kilometredir. Yukarıdan aşağı indiğiniz zaman, katı kısım yani. Ondan sonra magmaya girer yavaş yavaş. Dünya ortalaması 2,5 kilometreyken derinlik, üretim, maden işletme derinliği Türkiye'de kaçtı biliyor musunuz bu? 150 metreydi. Demek ki biz daha henüz Türkiye'de 3 kilometreyi arayacak ve orada olan madenlerden habersizmişiz. Ve günümüzde bunlar arandıkça, bulundukça ülkemizin madenler konusunda ne kadar zengin olduğunu görüyoruz. Ve bu zenginliği de çıkardıkça ülkemiz insanların ne kadar rahat yaşadığını da göreceğiz hep beraber. Biz eskiden 3-4 maden konusunda işletme yapıyorduk. Taş ocakları, kömür madenciliği, belli oranda demir madenciliği ya da bakır madenciliği, bir de bor. Başka aklıma gelmiyor. Vardır belki ufak tefek ama benim aklım bir de altın belki basit oranda üretiliyordu, elde ediliyordu. Ama günümüzde öyle değil ki. Günümüzde bakıyorsunuz bizim Türkiye'de, bırakın siz bunları bulmayı, çok daha farklı madenleri bulduk. Bunları ne olduğunu öğrendik daha doğrusu. Nerede olduğunu öğrendik ve çıkarmaya başladık. Hidrokarbonlar da bundan bir tanesi. Mesela doğalgaz rezervleri. Yok muydu orada? Binlerce, milyonlarca yıldan beri orada duruyordu. Biz ne zaman bulduk? Bizim ne zaman gelişimimiz arttı bu ülke olarak? Özellikle son 20 yılda. Ne zaman biz bunları gerçekten dünyaya baktık, dünyayla entegre olduk, ha dünya bunları buluyormuş, işletiyormuş mantığına sahip olduk, ülkemizin insanların, girişimcilerin, devletin girişimciliğinin önünü açtık, işte o zaman biz bu madenleri keşfetmeye, bulmaya ve işletmeye başladık. 8 tane petrol arama gemimiz var. Eskiden hayal edebilir miydik böyle bir şeyi? Mümkün değil. İkinci bir olay da ne biliyor musunuz? Çok enteresan gelecek size belki ama Türkiye yol yaptıkça o madenlere ulaşmayı bildi. Eskiden gidemiyorduk biz oralara. At sırtında, affedersiniz, merkep sırtında madencilik yapılırdı ya da ne bileyim köylere elektrik götürüldü falan. Ama şimdi öyle değil ki. Şimdi saatlerce gittiğiniz yolu 10 dakikada gidebilecek imkanlara sahipsiniz. Bu da gelişimin bir parçasıdır. Nadir elementler ve bor madeninden mesela örnek veriyorsunuz. Eskiden bor bizde 70 seneden beri bilinen ve üretilen bir maden neredeyse. Ama eskiden ne yapılıyordu? Kepçeye yükle, sat. Tonunu 100 dolardan satıyordun ama bordan elde edilen ürünlerin, bırakın tonunu, belki kilogramını 1000 dolar aldığınız oluyordu. Ama günümüzde artık öyle bir noktaya geldi ki bor karbürü haline getiriliyor. Eğer bor karbürü siz işlenmiş ürün haline de getirirseniz bir tonunu belki 1,5 milyon dolara satacak veya elde edecek kazanca sahip olabiliyorsunuz. Nadir elementlere de ben şöyle bir isim verdim. Genelde bunu kullanıyorum. Stratejik teknoloji elementleri diyorum. Türkiye bu konuda da zengin. Yapmamız gereken tek şey ne? Bu elementleri bizim elde etmemiz, onları metal haline getirip, konsantre haline getirip üretmemiz, ürettikten sonra da onları teknoloji firmalarıyla beraber kullanmamız ve uç ürün haline getirmemiz gerekiyor. İşte bunu getirdiğimiz anda önü her şeyin çok açık olacak, göreceksiniz. Hem ülkemiz zenginleşecek, hem teknolojimiz gelişecek. Ülkemiz de bu konuda zaten aslında biraz çağ atlamaya başladı ama daha da çok atlayacak diye düşünüyorum.

0: dünyadaki konumu nerede? Dünyada konumun nerede olduğunu Türkiye'ye son zamanlarda yapılan yatırımlardan anlıyorsunuz aslında. Yani etraftan baktığınız zaman Çin'in bile ilgisini çekiyoruz. Amerika'nın bile ilgisini çekiyoruz. Eğer Amerika Başkanı demeseydi nadir elementler diye Türkiye'deki halkın kimin bundan haberi olacaktı? Demek ki birilerinin mi söylemesi gerekiyor? Hayır, biz kendimiz yavaş yavaş bunları aslında çoktan beri biliyoruz. Üretmeye de başlayacağız, uç ürün haline de getirmeye başlayacağız. Bunu hep beraber göreceğiz. Demin bahsettim ya, Türkiye'de 60-65 tane element maden olarak işletiliyor. Aslında bundan hiçbir tanesi belki şu anda birinci değiliz biz. Borda dünyanın en zengin rezervlerine sahip olmamıza rağmen henüz daha tam olarak bu teknolojiyi belirlemiyoruz. Nadir elementleri keşfettik, henüz daha bunların elde edilmesinde, yani o ürünün topraktan alınarak farklı elementler elde edilmesi aşamasındayız. Ne zaman bunları kullanmaya başlayacağız, o zaman dünyada belli bir noktaya geleceğiz. Eskiden mermercilik sadece beyaz afyon mermeri olarak bilinirdi ama bugün her türlü mermer sahasına bakıyorsunuz, kesilip parlatılabildiği zaman dünyaya satabiliyoruz. Ben hatırlarım, benim öğrencilik yıllarımda yıllık 150 milyon dolar civarında bir rakam vardı mermer piyasasının ama günümüzde 5-6 milyar dolar civarında. Demek ki siz bunları kullandıkça ve teknoloji geliştirdikçe geliriniz de artıyor demektir. Fakat yapacak daha çok iş var. Bizim bir defa başkasından teknoloji bazen almamız gerekebilir ama kendi teknolojimizi geliştirmemiz gerekiyor bununla ilgili. Bunu da başaracağız. Yakında göreceksiniz. Türkiye çünkü politik olarak şöyle baktığımız zaman bu konuda yeterince uyanmış vaziyette. Halkımızın da buna destek vermesi gerekiyor. Çünkü benim söylediğim her programda bir söz var. Kimse tekrar dinliyoruz ya bu da her seferinde bunu söylüyor demesin. Bir ülke kendi madenlerini işletmezse ömrü billah müstemleke olur. Yani köle olur. Demin verdiğim örnek neydi? Afrika örneğiydi değil mi? Dünyanın en zengin kıtası ama en fakir insanları. Bir politika daha geliştirmemiz gerekiyor. Dünyanın zengin ülkelerine bakın. Hiçbir tanesi kendi ülkelerini de değil, diğer ülkeleri de işletmişler. Afrika'ya gitmişler, başka ülkelere gitmişler. Dünyanın nerede ne var, oralardaki madenleri gidip kendileri almışlar. Bizim de artık bu politikayı geliştirmemiz gerekiyor. Bizim sınırlarımızı aşarak sınır dışlarında başka ülkelerde de madencilik yapmamız gerekiyor. Türkiye'de şu anda uzun zamandan beri bu da başlamış vaziyette.
1: İnsanlık binlerce yıldan beri yerin altını kazıyor. Önce taş için, sonra demir, kömür, altın, petrol, şimdi de kritik mineraller. Peki ya bir gün kazacak yeni bir yer kalmazsa? Kim bilir, belki de geleceğin en büyük maden sahaları dağların altında değil, şehirlerin içinde olacak. Mesela ne dersiniz? Bugün çekmecelerde unutulan eski telefonlar, kullanılmayan bilgisayarlar, ömrünü tamamlamış bataryalar, yarın dünyanın en değerli ham madde kaynaklarına dönüşebilir mi? Belki de gelecek nesiller bugün bizim elektronik atık dediğimiz şeylere kent madenciliği diyecek. Peki o zaman en güçlü ülkeler kimler olacak dersiniz? Yer altındaki son rezervlere sahip olanlar mı? Yoksa kullandığı her ürünü yeniden ham maddeye, bilgiyi teknolojiye, teknolojiyi sürdürülebilir güce çevirebilenler mi? Kısaca geleceğin dünyasında zenginlik yalnızca toprağın altında aranmayabilir. Belki de en büyük zenginlik tükettiğini yeniden üretebilen akılda saklı olacak. İşte tam bu noktada belki de en büyük soru yeni madenler mi keşfedeceğiz yoksa elimizdekilerin gerçek değerini ilk kez mi anlayacağız sorusudur.

100 sene evvelki insanlara televizyon var dediğinizde çıkacak ne derlerdi size? Gülerlerdi. Çünkü onlar onu hayal edemiyordu, değil mi? Biz de belki 150 sene sonra hayal edemiyoruz şu anda. Eskiden çizgi filmlerde uçan arabalar vardı. Onları tamamen böyle ütopya gibi bakardık. Bugün uçan arabalar çıktı. Gelecekte ne olacağını bilemeyiz. Ama 30-40 sene, 50 sene bu kadar uzun bir zaman değil bunlar için. O kadar zamanda bir şey olmaz, merak etmeyin. Ama tek bir gerçek var. İnsanların ihtiyaçlarının artacağını ve enerji ihtiyacının artacağını hep beraber görüyoruz. Bunun tedbirlerini de şimdiden almamız gerekiyor. O bakımdan slogan mı istiyorsunuz benden? Benim sloganım şu: madenler hayattır ve kesinlikle yaşamın en birinci kaynağıdır. İnsanlarımızın rahat etmesini istiyorsak madenlerle beraber yaşamak zorundayız. Başka çaresi yok. Teknoloji olarak geri dönüşüm zaten başladı şu anda.

İnsanlık binlerce yıl boyunca medeniyetini yerin altından çıkardığı kaynaklarla inşa etti. Taşla başladı, demirle güçlendi, kömürle sanayileşti, petrolle dünyayı değiştirdi. Şimdi ise yeni bir çağın eşiğinde. Bu kez yarış yalnızca daha fazla madene sahip olma yarışı değil. Bilgiyi teknolojiye, teknolojiyi güce, gücü de sürdürülebilir bir geleceğe dönüştürebilme yarışı. Belki de geleceğin en zengin ülkeleri en büyük rezervlere sahip olanlar olmayacak. O rezervlere en fazla anlam katabilenler olacak. Çünkü bir maden toprağın altında sadece bir taş. Ona değer veren şey insan aklıdır. Belki de asıl mesele yerin altında ne bulduğumuz değil, bulduğumuzla nasıl bir gelecek inşa edeceğimizdir. Dahası yerin altındaki zenginlikler bir gün tükenebilir ama bilgi üreten akıl ve insanlığın birlikte geliştirdiği teknoloji doğru kullanıldığında tükenmeyen en büyük kaynak olmaya devam edecek. Belki de geleceğin gerçek hazinesi ne altın ne petrol ne de kritik minerallerdir. Geleceğin en büyük hazinesi sahip olduğumuz bilgeliği insanlığın ortak yararına dönüştürebilme cesaretidir. Çünkü sonunda geriye şu soru kalacak. Biz yerin altındaki zenginlikleri keşfederken yeryüzünde nasıl bir dünya bırakmayı seçtik?

0: İşte bu terörsüz Türkiye meselesi Türkiye yüzyılının en önemli parçası. Sayın Cumhurbaşkanı'nın en büyük eserimiz dediği, yani hayata geçtiğinde en büyük eserimiz olarak göğsümüz kabararak tarihe yazacağız dediği terörsüz Türkiye. Şimdi en büyük eserimiz demek için bir şey lazım. Eserler lazım, değil mi abi?
1: Tabii.
0: O şimdi eserlerden sonra en büyüğü de terörsüz Türkiye. Şimdi bu eserleri, konuyu nereye getirdim? Bak sen de şaşıracaksın. Bugün AK Parti 25 yaşında.
1: Doğru.
0: Ve sayısız eseri hayata geçirdi AK Parti iktidarı.
1: Aynen.
0: 2007'de, 2011'de, 2015'te, 2018'de, 2023'te çıkmışsın yenmiş, yenmiş de yenmiş diyordu sabah bizim editör arkadaşım Emin. Muharrem İnce'nin dediği gibi. Genel seçimleri ezici bir üstünlükle kazanmak. Yani bir siyasi parti için çok da dünyada örneği, doğru, eşi, benzeri, doğru, zor görünen bir durum.
1: Bütün engellemelere rağmen.
0: Üstelik.
1: Yani şeyden bahsetmiyorum. Siyasi rekabetten bahsetmiyorum. O çok doğal. Belaltı vuruşlarla bir takım yani.
0: Yani şeyden tut da abi.
1: Abi 13, kapatma 2013'ten davasından. Daha şeyden başla abi yani. Tabii
0: yani. Muhtıra'dan başla
1: aynen,
0: ya.
1: Aynen,
0: yani
1: 2007'den
0: başla. Senin
1: yani
0: atadığın bir bürokrat çıkıyor ve diyor ki sözde değil özde layık olacak, tabii, falan diyor. Onun şart karşısında koşuyor da adının başında gazeteci yazan bir takım lüzumsuzlar, sizce kim cumhurbaşkanı olmalı efendim diyorlar, deyip, tabii, ceket ilikliyorlar. O lüzumsuzların adını şimdi zikretmeyeyim. Hepsi kendini çok iyi biliyor. Bunları yaşadı. E-muhtıraları yani yaşadı. Kapatma davaları açıldı. İşte gezi olayları, 17-25 Aralıklar, şunlar bunlar falan derken açıldı. Dün arkadaşlarım bir fikri, bizim Fikri Takip adında böyle mini belgesel tadında
1: çok
0: programlarımız oluyor abi.
1: Çok güzel. Çok
0: AK
1: önemli
0: Parti'nin
1: ayrıca.
0: 25. yılını konu alan kısmında şu önemliydi. O da çok etkiledi beni. AK Parti iktidara geldiğinde oy kullanmış olan seçmenlerden 8,5 milyona emanetini teslim etmiş ve şu anda yok. 2028 yılında oy kullanması beklenen seçmenlerden 13 milyonu da AK Parti iktidara geldiğinde yoktu. Ortada yoktu.
1: Çok enteresan. Bu değişim.
0: Rakamlar, değişimler, böylesi geniş bir yelpaze ve 25 yıl neticesinde hala zorladıkları halde, yeni anketler çıktı, hepsine çok gülüyorum, zorladıkları halde birinci parti çıkıyor. Çok enteresan değil mi? Nedir bunun
1: bak,
0: işin sırrı?
1: Sırrı bir kere, o çok konuştu önceki dönemlerde de, samimiyet çok önemli. Siyasette, bu gazetecilikte de her meslekte böyle ama siyasette çok daha belirgin bir şekilde karşınıza çıkıyor sonuçları. Samimiyetin ben çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bir. İki, bu öyle bir şey ki bizim milletimiz, bilhassa Anadolu irfanı sahip olan milletimiz bunu çok net anlıyor karşıdan. Bir örnek vereceğim. Bütün siyasi hayatı boyunca bunların hep örneklerini görmüşüz ama bir çarpıcı örnek vereceğim. Çıkıyor Özgür Özel, diyor ki biz Erdoğan'ın tekrar seçilmesine sebep olacak efendim bir yaklaşım içerisinde, bir pazar içerisinde girmeyiz diyor şeyle alakalı. Bu çerçeve kanunun onaylanması, oylanması alakalı olarak. Yani biz bu şeyde yokuz diyor aslında. Kerhem oy verdi aslında. Şimdi bu öyle saçma bir şey ki bu yaklaşım. Yani oy için böyle bir terörle mücadeleyi oy için yapıyor demek. Şimdi bu noktaya gelince mesele, çünkü çok büyük bir destek var terörün sonlanmasıyla alakalı. Evet. Bu noktaya gelince böyle yorum çıkarması normal. Ama şunu ben hatırlatacağım böyle düşünenlere. Affedersiniz, siz kuş beyinli misiniz? 2009, 2008, 2009 neredeyse şu anda konuşanların en ufak birinden bahsettiğin zaman şeyin allak bullak olacağı bir dönemde siyasi hayatıma mal olsa dahi ben bu şeyi çözeceğim bir şekilde ortaya çıkan bir irade var.
0: Baldıran zehiri dedi. Daha evet, ne desin ya?
1: Evet. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Eğer Erdoğan her adımında şimdi yatırımlarda oy hesabı yapmaktan daha doğal bir şey olmaz demokrat ülkelerde. Ama bu tür hayati konularda, bu tür efendim Türkiye'nin bekası ilgili konularda, her konuda, her adımda oy hesabı yapan birisi olsaydı eğer, asla ve asla o çözüm süreci meselesinde ta o başlangıçtaki o adımı atmazdı yani.
0: En son 2023 seçimlerinde Henüz daha Suriye'de dengeler değişmemişken Suriyeli sığınmacılarla ilgili muhalefetin en kıymetli tam argümanı, aksine, en kıymetli argümanı bunları göndereceğiz, ülkelerine göndereceğiz. Dedi. Ne halleri varsa görsünler, bize ne, niye biz taşıyoruz bunları dediklerinde.
1: Toplumda bir millet karşılık bulduğu halde bu.
0: Ve dahi Sayın Cumhurbaşkanım, belki çevresinden, Sayın Cumhurbaşkanım bu bize oy kaybettiriyor. Evet. Dendiğinde,
1: bir parça şöyle olsak, böyle yapsak gibi.
0: Evet. Ben kucağında çocuğuyla sınırıma dayanmış bir mazluma kapıyı kapatıp da karşılığında iktidara devam etmek istemem dediği söyleniyor.
1: İşte
0: Sayın
1: bunlar, bu çok güzel örnek verdi. Çok, çok iyi hatırlatan, Allah razı olsun. İşte bunlar, o samimiyet dediğim şey buralardan kaynaklanıyor. Bunlar bir insanın gerçekten bu ülkenin milleti, bu ülkeyi, bu milleti ne kadar düşündüğünün ölçüsüdür bunlar. Fiilattaki ölçüsüdür. Her şey lafla olmaz.
2: Kırmızı Halı'nın gündeminde bu hafta. Vizyona hangi yeni filmler giriyor? Geçen haftanın gişe yarışı nasıl sonuçlandı? Kültür, sanat ve sinema dünyasında neler oluyor? Festivaller, ödül törenleri nasıl geçiyor? Neler yaşanıyor, kimler konuşuluyor? Sergiler, konserler, tiyatrolar ve filmlerle bu hafta Kırmızı Halı'nın konuğu, ressam ve sanat yönetmeni Vahap Ayhan. Ali Demirtaş'la Kırmızı Halı, bugün 17.25'te, 24'te.
3: Karpen, mevsim havasını sunar.

Ağlasam sesimi duyar mısınız mısralarımda? Dokunabilir misiniz gözyaşlarıma ellerinizle? Bilmezdim şarkıların bu kadar güzel, kelimelerinse kifayetsiz olduğunu bu derde düşmeden önce. Bir yer var, biliyorum. Her şeyi söylemek mümkün. Epeyce yaklaşmışım, duyuyorum, anlatamıyorum.

0: Vakıfbank Sanat sundu.
1: Bu sıralar nereye baksak futbol görüyoruz. Gittiği günden beri aklımızdan çıkaramıyoruz. Yollarını gözlüyoruz. Sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz.
2: Türk Telekom Teknolojisi, Türk futbolunun destekçisi.
3: Türk Telekom, değerli hissettirir.
4: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Ağustos sayısıyla yayında. Türk Deniz Kuvvetleri'nde modernizasyon ve yeni tersane stratejisi. Savunmada yeni dönem. Katsa ve ötesi. Mavi imtihan. Çeşme ve Navarin. Motorda bağımsızlık yolu. Kristal, Örs ve Dilek. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
5: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın.

0: Binov'la hayatımızda neler mi değişti?
1: Eğitimde yeni dönem Binov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Binov Kampüs'le ödüyoruz.
2: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
0: Siz de Binov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: 24 ekranlarına ve 24 radyoya tekrar hoş geldiniz. Saatler 17'ye uzandı. Devam ediyoruz. Bosporus Diplomasi Forumu 2026 6 günlük programın ardından sona erdi. Kapanış programına katılan Meclis Başkanı Profesör Doktor Numan Kurtulmuş gençlere hitap etti. Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye sürecine değindi. Sürecin Türkiye'nin geleceği açısından tarihi bir dönüm noktası olduğunu vurguladı. 40 yılı aşkın süredir devam eden terör sorununu geride bırakma kararlılığını dile getirdi. Kurtulmuş, Türkiye'nin artık kendi teknolojisini üreten ve dünyada örnek gösterilen bir ülke haline geldiğinin de altını çizdi.
1: Terörsüz Türkiye meselesi, sizi temin ederim ki bu sürecin ilk adımıdır. Bu coğrafyada, bizim ülkemizde yaklaşık cumhuriyetimizin ilk asrının yarısını heba ettiğimiz terör meselesini geride bırakıyoruz. 40 yılı aşkın süredir devam eden binlerce insanımızın şehit olduğu, on binlerce insanımızın öldüğü, köylerin, kentlerin yıkıldığı, tarumar olduğu bu süreci artık geride bırakıyoruz. Bu memlekette Türkler de, Kürtler de, diğer etnik yapılardan insanlar da bir ve beraber olarak Allah'ın izniyle yoluna devam edecektir. Aramızda eğer bir söz olacaksa, bundan sonra bu söz ayrılığın sözü değil, ayrıştırmanın sözü değil, ötekileştirmenin sözü değil, kardeşliğin ve beraberliğin sözü olacaktır. Böylece sadece Türkiye'nin sınırları içinde değil, Türkiye'nin sınırları dışında da Türklerin, Kürtlerin, Arapların ve diğer bütün unsurların bir ve beraber olduğu o güzel günler yeniden kurulacak, yeniden güçlü bir bölge, yeniden terörsüz bir bölge inşa edilecektir. Türkiye'de devrim arabalarının yapılmaya çalışıldığı o günlerden artık Türkiye'nin kendi yerli milli otomobilini yapmasına, Vecihi Hürkuş'un yapmaya çalıştığı uçağa müsaade edilmediği günlerden bugün Türkiye'nin uluslararası alanda özellikle İHA ve SİHA'larda öncü ülkelerden birisi haline gelmesine. Dün Elinoğlu'ndan iki tane piyade tüfeği almak için sırada bekleyen Türkiye'den bugün NATO'nun liderler zirvesinde de savunma sanayi kapasitesi bakımından hayretle ve gıptayla izlenen Türkiye'ye geldiysek Allah'a çok şükür bu sizin gibi gençlerin gayretleri sizden evvelki nesillerin de fedakarca çalışmalarının sonucudur.
0: Koriş suç örgütüne yönelik soruşturmada yeni ayrıntılar ortaya çıktı. İstanbul, Ümraniye'deki bir adreste örgütle bağlantılı olduğu değerlendirilen evrakların imha edilmeye çalışıldığı belirlendi. Parçalanan evraklara el konulurken soruşturmadaki para trafiği de mercek altında. Bu arada Kuriş ailesine ait yüzlerce taşınmaz olduğu ortaya çıktı.
2: Önce gizli bölmede yakalandı, şimdi de örgüte ait olduğu değerlendirilen evrakların imha edilmeye çalışıldığı ortaya çıktı. Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturmada yeni ayrıntılara ulaşıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında operasyonun düğmesine basıldı. Ankara merkezli 17 ilde 123 adreste arama yapıldı. Aralarında örgüt lideri olduğu iddia edilen Alihan Kuriş'in de bulunduğu 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyonun İstanbul ayağında ise dikkat çeken bir ihbar geldi. Ümraniye'deki bir adreste örgütle bağlantılı olduğu değerlendirilen bazı evrakların imha edilmeye çalışıldığı bildirildi. Ekipler adrese gitti. Yapılan aramada ihbarın doğru olduğu belirlendi. İmha edilmek amacıyla parçalandığı tespit edilen evraklara el konuldu. Soruşturmanın merkezinde ise örgütlü mali suç iddiaları var. Şüpheliler hakkında yolsuzluk, kara para aklama ve şirketler üzerinden olağan dışı para hareketleri oluşturulduğu iddiaları araştırılıyor. Masa mali analizleri de dosyada. Örgütle bağlantılı olduğu değerlendirilen kişi ve şirketler üzerinden 100 milyar liranın üzerinde para hareketi bulunduğu iddiası araştırılıyor. Para transferlerinin suç gelirleriyle bağlantılı olup olmadığıysa mali ve adli incelemelerle netleşecek. soruşturmada Kuruş ailesinin mal varlığı da mercek altında. Yapılan tespitlere göre aile fertlerinin üzerine kayıtlı toplam 191 gayrimenkul bulunuyor. Bunlardan 138'i annesi Ayşegül Gülceren Kuriş'in, 26'sı babası Mahmut Sabri Kuriş'in, 14'ü Alihan Kuriş'in, 13'ü ise Hilmi Tuna Kuriş'in üzerine kayıtlı. Kuriş'in ilk adreste bulunamadığı telefonu evde bırakarak başka bir adrese geçtiği belirlenmişti. Ekiplerin ikinci aramasındaysa evdeki gizli bölme tespit edildi. Alihan Kuriş bu bölmede saklanırken yakalandı.
0: Adalet Bakanı Akın Gürlek, mağdurları koruyan ve kırılgan grupları destekleyen özel uygulamaların adli sistemde güçlendirildiğini açıkladı. Adli görüşme odalarıyla mağdur, tanık ve çocukların ifadeleri uzmanlar eşliğinde alınarak ikincil örselemenin önüne geçilmesi hedefleniyor.
3: Adalet Bakanı Akın Gürlek, adalet sisteminde mağdurları koruyan ve kırılgan grupları destekleyen özel uygulamaların hayata geçirildiğini söyledi. Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Daire Başkanlığı aracılığıyla bilgilendirme, yönlendirme ve psikososyal destek sunulduğunu açıkladı. Bakan Gürlek, adli görüşme odalarının önemine dikkati çekti. Mağdurların, tanıkların ve çocukların ifadeleri uzmanlar eşliğinde özel tasarlanmış ortamlarda alınıyor. Böylece adli süreçte ikincil örselenmenin önüne geçilmesi hedefleniyor. Çocuklara yönelik adli süreçlere de özel bir model uygulanıyor. Gürlek, çocuğun üstün yararının gözetildiğini ve süreçlerin yetişkinlerden ayrı, güvenli ve çocuk dostu ortamlarda yürütüldüğünü vurguladı. Çocuk Suçları Soruşturma Bürosu ile aile içi ve kadına yönelik şiddet bürolarında uzmanlaşmanın artırıldığını belirtti. Adalete erişimde engelli bireyler için de dijital adımlar atılıyor. İşitme ve görme engelli bireylerin adli süreçlere daha kolay ulaşması için yeni hizmetler devreye alınıyor. Bakan Gürlek, koruyucu mekanizmaların güçlendirildiğini ve adaletin herkes için erişilebilir hale getirildiğinin altını çizdi.
0: Ankaralıya bir zam haberi daha geldi. Başkente toplu taşımaya %14,30 oranında zam yapıldı. Artışla Ankara'da tek binişlik tam bilet 40 liraya, öğrenci bileti ise 20 liraya yükseldi.
3: Başkentte toplu taşımadan yüzü gülen sadece Büyükşehir Belediyesi. Sabah ve akşam saatlerinde balık istifi olan toplu taşımaya zam geldi. Başkentte tek binişlik tam bilet 40 liraya, öğrenci bileti ise 20 liraya yükseldi. CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi yeni bir zam kararı aldı. Belediye meclisinde eller yine zam için kalktı.
4: Eksiğimiz vardır mutlaka.
3: Yavaş yönetiminin gündeminde Ego otobüs tarifesi vardı. Akaryakıt, sigorta ve maliyetler masaya getirildi. Sonuçta olan yine Ankaralı oldu. Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisi kararıyla toplu taşıma bilet ücretlerine %14,30 oranında zam yapıldı. Yeni dönemde tam biletin ücreti 35 liradan 40 liraya yükseldi. 17,5 liradan satılan öğrenci bileti ise 20 liraya çıktı. Başkentte öğrencilerin yoğun olarak kullandığı sınırsız abonman ücreti 650 TL olarak belirlendi.
0: Sabah saatlerinde Diyarbakır-Lice yolunda seyir halinde olan minibüs ve otobüsün çarpışması sonucu bir kaza meydana geldi ve kazada 5 kişi hayatını kaybetti. Olay sabah saatlerinde Diyarbakır-Lice karayolunda yaşandı. Diyarbakır'dan Muş'a nişan eğlencesi için hareket eden bir minibüsle karşı yönden gelen ticari taksi kafa kafaya çarpıştı. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Kazada 5 kişi hayatını kaybederken çok sayıda kişi de yaralandı. Yaralılarsa çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yolsa çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı. İlk incelemelerde olayın hatalı sollamadan kaynaklı olduğu değerlendirilirken kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Balıkesir'in Edremit ilçesinde araziden başlayıp ormana sıçrayan orman yangını kontrol altına alınmıştı. Orman yangınına neden olduğu belirlenen şüpheli yakalandı ve tutuklanarak cezaevine gönderildi. Edremit ilçe jandarma komutanlığınca Kadıköy mahallesinde çıkan orman yangınının çıkış nedeninin belirlenmesi ve sorumluların tespit edilmesi amacıyla özel bir ekip oluşturuldu. Ekiplerin yürüttüğü çalışma sonucu yangının bir şüphelinin arazisinde ateş yakmaya çalıştığı sırada çıkan kıvılcımların ormanlık alana sıçraması sonucu başladığı belirlendi. Jandarma ekiplerince şüpheli aynı gün yakalandı ve gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde MİT Mersin Bölge Başkanlığı, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü ve Gümrük Muhafaza ve ekiplerinin iş birliğiyle uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik önemli operasyonlar gerçekleştirildi. Çalışmalar sonucu kilolarca uyuşturucu madde ele geçirilirken 3 şüpheli de gözaltına alındı.
5: Operasyon planı oluşturuldu, ekipler zehir tacirlerine darbe vurdu.

0: Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde MİT, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü ve Gümrük Muhafaza ekiplerinin işbirliğiyle uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik önemli operasyonlar gerçekleştirildi. Ekvator Malta Mersin güzergahında gelen bir gemiden tahliye edilen konteyner X-ray taramasından geçirildi. Konteynerin soğutucu motor kısmında piyasa değeri 13 milyon 960 bin TL olan 3 kilo 490 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Çalışmalar kurumlar arası etkin koordinasyon içerisinde yürütüldü. Yürütülen çalışmaların devamında Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Mizitli ilçesinde bir araçta arama gerçekleştirdi. Aramada 122 kilo 300 gram olan kimyasal madde ele geçirildi. Olayla bağlantılı oldukları tespit edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.
1: Giresun'un Keşap ilçesinde etkili olan sağanak yağış sele neden oldu. Bir araç sel sularına kapıldı. Araçta bulunan bir kişi kurtulurken diğer iki kişi sel sularına kapılarak kayboldu. Kayıp kişilere ait herhangi bir ize ulaşabilmek için ekipler seferber oldu. Çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Kentte 13 Ağustos gecesi etkili olan kuvvetli yağış özellikle Keşap, Espiye ve Yağlıdere ilçelerinde sel ve taşkınlara neden oldu. Keşap ilçesine bağlı Karabulduk beldesine seyir halindeki bir araç derenin taşması sonucu sel sularına kapıldı. Araçta bulunan 3 kişiden Ahmet Yılmaz kendi imkanlarıyla kurtuldu ancak Mehmet Akkaya ile 16 yaşındaki yeğeni Muhammed Abdullah Hakkıoğlu kayboldu. İhbar üzerine bölgeye AFAD, AKUT, JAK ve polis arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekipler iş makinelerinin de desteğiyle arama çalışmalarına başladı. Ekipler dere güzergahı boyunca detaylı tarama gerçekleştiriyor. Kayıp kişilere ait herhangi bir ize ulaşabilmek için çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Sele kapılan araç bulundu ancak kayıp dayı ve yeğenden hala bir iz yok. Bölgede selin ardından oluşan heyelan ve yol hasarları da çalışmaları ayrıca güçleştiriyor. Bursa'da bir dükkan anlaşmazlığı nedeniyle akrabalar arasında çıkan kavga kısa sürede dehşet anlarına sahne oldu. Öyle ki tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavgada 6 kişi yaralandı. Facia ise olay yerine 3 dakikada ulaşan polis ekiplerinin müdahalesi önledi efendim. Bir Yunus polisinin şüphelinin elinden bıçağı soğukkanlılıkla aldığı anlar kameraya yansıdı.
0: Tereddüt etmedi. Şüpheliye yaklaştı, elindeki bıçağı aldı. Bursa'nın Yıldırım ilçesinde akrabalar arasında çıkan kavga kısa sürede kontrolden çıktı. Mahalle savaş alanına döndü. Durumun bildirilmesi üzerine harekete geçen motosikletli polis ekipleri sadece 3 dakika içerisinde olay yerine ulaştı. Ancak kavga henüz bitmemişti. Bir yaralı ambulans içinde tedavi edilirken eli bıçaklı şüpheli yeniden saldırıya geçti. Bıçakla yaralıya yöneldi. İşte tam o anda Yunus polisi devreye girdi. Hiç tereddüt etmeden şüphelinin üzerine gitti. Elindeki bıçağı aldı ve saldırganı etkisiz hale getirdi. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Polisin soğukkanlı müdahalesi ambulansın yanında yaşanabilecek olası bir faciayı önledi. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alınırken kavgayla ilgili soruşturma başlatıldı.
1: Devlet desteğiyle üretime başladı. Şimdi siparişlere yetişemiyor. Amasya'da %75 hibe desteğiyle çilek bahçesi kuran üretici artan taleple birlikte üretim alanını 3 katına çıkardı. Çileklerse daha dalındayken alıcısını buluyor.
2: Bir de karlık bahçeyle başladı, devlet desteğiyle üretimini büyüttü. Şimdi yetiştirdiği çilekler daha dalındayken sipariş ediliyor. Amasya'nın Gümüşhacı köy ilçesinde çiftlik yapan Alpaslan Gedik, 7 yıl önce çilek üretimine yöneldi. %75 hibe desteğiyle kurduğu bahçesini artan taleple birlikte bir dekardan 3 dekara çıkardı.
3: Yaklaşık 7 yıl önce.

0: Önce bu çilek işine başladık. Başlamamızdaki sebeplerden biri de devletin verdiği desteklerden faydalanmamız oldu. İlçe tarımdan edindiğimiz bilgiyle bize %75 hibeli çilek bahçesi kuracağımız söylenildi.
1: Üstelik verim de oldukça yüksek. Sezon boyunca dekar başına yaklaşık 7 ton ürün alıyor. Çileğin kilosu

0: aslında.
1: Üretim arttı ama talep daha hızlı arttı. Çevre köylerin yanı sıra il ve ilçelerden de sipariş geliyor. Öyle ki her sezon yaklaşık 1 tonluk talep karşılanamıyor.
2: Çevremizde taleplere yetişemiyoruz. Komşularımız olsun, çevre köylerden, ilçelerden çok ciddi şekilde talepler oluyor. Yani biz sipariş üzerine çalışıyoruz, not alarak, siparişlerimizi not alarak siparişlerimizi karşılıyoruz. Ama her sene yaklaşık 1,5-2 ton siparişimizi karşılayamadan sezonumuzu kapatıyoruz. Bunları hep her sene bir sonraki yıla aktararak bu şekilde üretimimiz devam ediyoruz.
1: Devlet desteğiyle başlayan üretim 7 yılda 3 kat büyüdü. Gediğin şimdiki hedefi ise bahçesini daha da genişletip daha fazla çileği sofralarla buluşturmak.
3: Miras kalan ev ve arsalar kardeşler arasında yıllarca süren anlaşmazlıklara neden olabiliyordu. Yeni düzenlemeyle satış sisteminde önemli bir değişikliğe gidildi sevgili izleyenler. İlk açık artırmada öncelik artık mirasçıların olacak. Detaylara bakalım.
4: Miras kalan ev varsalarda satış sistemi değişti. Yeni düzenlemeyle öncelik artık mirasçılarda olacak.
5: Kardeşler arasında paylaşılamayan evler, arsalar ve yıllarca süren satış kavgaları. Miras kalan taşınmazlarda artık yeni bir dönem başladı.
6: Özellikle burada ortaklığın giderilmesi davalarında tarafların anlaşamaması halinde miras mallarının çok daha cüzi bedellerde satışa çıkartılması çok fazla hak kaybı yaşanmasına sebebiyet verebiliyordu.
5: Şartlar sağlanırsa ilk açık arttırmaya taşınmazı mirasçıları katılabilecek, üçüncü kişilerse bu ihaleye giremeyecek.
4: Üstelik ilk arttırmada taşınmaz belirlenen değerin altında satılmayacak. Alıcı çıkmazsa ikinci arttırma herkese açılacak.
6: Ortaklığın giderilmesi davalarında yeni bir düzenleme getirildi. Bilindiği üzere miras kalan malların, arsaların, tapuların ya da gayrimenkullerin satışında miras kalmasından dolayı bir takım anlaşmazlık durumları söz konusu olabiliyor. Ve buna ilişkin olarak mirasçılar bu malların paylaşılması konusunda ortaklığın giderilmesi davası açma yöntemi kullanma haklarına sahipler.
4: Ancak mirasçılardan biri payını üçüncü bir kişiye devrederse bu özel hak ortadan kalkacak. Çünkü yeni sistem için bütün maliklerin mirasçı olması gerekiyor.
6: Malların satış suretiyle paylaştırılmasına karar verilmesi halinde artık bu satışların öncelikli olarak mirasçılar arasında yapması gerektiği konusunda yine bir düzenleme getirildi. Öncelikle bu satışın mirasçıların katılımıyla ve gerçek değeri üzerinden, yani kıymet takdirindeki değer üzerinden satışa çıkartılması amaçlanmaktadır ve bunun yapılması aslında bu malların sadece mirasçıların arasında satışının sağlanması ve üçüncü kişilerin almasının ilk etapta aslında önünün kesilmesi anlamına gelmektedir ve burada miras kalan malların üçüncü kişilerin hak sahipliğine geçmesi konusunda da yeni bir düzenleme getirilmiştir. Şayet birinci satışta eğer bu miras kalan yerler satılmadıysa ya da kimse almadıysa ancak o zaman ikinci satışta üçüncü kişilerin katılımının mümkün olduğu söylenebilir. Ancak bu satışın yapılabilmesi için öncelikli olarak bir takım şartların varlığı aranmaktadır. Buna göre mutlaka bu malın tüm mirasçılar tarafından miras yoluyla intikal etmiş olması aranmaktadır.
4: Düzenleme 31 Temmuz'da yürürlüğe girdi. Bu tarihten sonra ilan edilen ve şartları taşıyan satışlarda yeni sistem uygulanacak.
3: Efendim, bu haberle bu saat dilimini de noktalıyoruz. Böylelikle benim için de artık veda vakti. Bizden sonra hafta sonu akşam haberleriyle Duygu Göktürk karşınızda olacak. 24 ekranlarından ayrılmayın. Hoşça kalın.

0: Yaşamın temposu hiç düşmüyor. 24 saatteki her gelişme anında bilgi ve yoruma dönüşüyor. Peki bilgi çağında doğruyu yanlıştan, gerçeği yalandan nasıl ayıracağız? Mustafa Daş'tan konuklarıyla doğrusu ne diye soruyor. Doğrusu ne? Bu akşam 21.15'te 24'te.
1: Karpen mevsim havasını sunar.

Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handikredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handikredi.

Hiç sesini çıkarmak için yöntem arayanlar burada. Kısadan ise kısa film festivali. Farkını hissettirmek için 11. kez geliyor. Sen de kısa filminle ya da projenle başvur ve farkını ortaya koy. Son başvuru tarihi 15 Eylül. Festival haftası 21-28 Kasım. Detaylı bilgi için kısadanhisse.org.

müşterilerine büyük destek. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Türkiye.

0: İyi hafta sonları değerli izleyenler, 24'e hoş geldiniz. Kültür, sanat ve elbette sinemanın başrolde olduğu Kırmızı Halı'dan herkese merhaba. Ben Ali Demirtaş. Bu haftanın Kırmızı Halı gündemi için biz hazırız. Siz de hazırsanız eğer hemen başlayalım. Enka Açık Hava Sineması her yaz olduğu gibi bu yazda izleyicilerini beyaz perdenin büyülü dünyasında dolaştırmaya devam ediyor değerli izleyenler. Öyle ki birbirinden şahane filmlerin gösterildiği Açık Hava programında 3 film daha izleyicilerini bekliyor.
1: Enka Açık Hava Sineması her yaz olduğu gibi bu yazda izleyicilerini beyaz perdenin büyülü dünyasında dolaştırmaya devam ediyor.
2: It's a little puppet show for me and my tiny brain.
3: We're here for the same reason.
4: Grace Rocky Save Stars.
1: İddialı yapımları bir araya getiren program, ulusal ve uluslararası festivallerde öne çıkan ödüllü yapımlardan ve merakla beklenen yeni filmlerden oluşan geniş bir seçki sunuyor. Cannes'dan Berlin'e, Oscar'lardan BAFTA'ya kadar prestijli ödül törenlerinde başarı kazanmış yapımları da içeren seçki, dramdan bilim kurguya, belgeselden gerilime uzanarak karşımıza çıkıyor. Program kapsamında 17 Ağustos Pazartesi günü Paul Thomas Anderson'ın yönettiği Savaş Üstüne Savaş yapımı seyirciyle buluşacak.
5: Another coming after us. Sorry.
1: Oscar ödüllerinde en iyi film, en iyi yönetmen ve en iyi erkek oyuncu dahil 6 ödül kazanan film, sürükleyici hikayesiyle açık havada herkesi perdeye davet ediyor.
6: Whoa, what's going on?
7: I need a weapon, man. All you got is goddamn nunchucks here. You know where I can get a gun?
1: 19 Ağustos Çarşamba günü ise Josh Safdie'nin son filmi Muhteşem Marty beyaz perdeye yansıyacak. Genç ve başarılı oyuncu Timothée Chalamet'e Oscar ödüllü Gwyneth Paltrow'un eşlik ettiği film, hayalleri kimse tarafından ciddiye alınmayan genç Marty Moser'ın kazanmak uğruna çıkacağı zorlu yolculuğu konu alıyor. Program 21 Ağustos Cuma günü Phil Lord ve Christopher Miller'ın yönetmenliğini üstlendiği, Ryan Gosling, Liz Kingsman ve Sandra Hüller'in rol aldığı Kurtuluş Projesi'yle sona erecek.
8: I'm Grace. I'm gonna call you Rocky. He's a genius engineer. And if I can't understand what he's saying, he puts on a little puppet show for me and my tiny brain.
0: Sakıp Sabancı Müzesi'nin düzenlediği müzede sahne etkinliği bu yıl 10. yaşını kutluyor değerli izleyenler. Oyunlarla dönüşüm temasıyla 27-30 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek etkinlik, tiyatro, dans ve performans gibi zengin bir programla izleyicilerini birlikte görmeye, duymaya ve düşünmeye davet ediyor.

Sakıp Sabancı Müzesi'nin düzenlediği müzede sahne bu yıl 10. yaşını kutluyor. Oyunlarla dönüşüm temasıyla 27-30 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek etkinliğin sanat yönetmenliğini bu yılda Ayşe Draz üstleniyor. Müzede sahne 10. yılında tiyatro, dans, performans ve katılımcı deneyimleri bir araya getiren zengin bir programla izleyicilerini birlikte görmeye, duymaya, düşünmeye ve dönüşmeye davet ediyor. Bu yıl oyunlarla dönüşüm teması etrafında şekillenen program, Sakıp Sabancı Müzesi'nde devam eden Yoko Ono, İç Ses ve İç Yapı sergisiyle de diyalog kuruyor. Öyle ki müzenin bahçesine ve farklı mekanlarına yayılan etkinlikte ödüllü tiyatro yapımları, uluslararası sanatçıların performansları ve farklı yaş gruplarına yönelik özel etkinlikler sanatseverlerle buluşacak. Müzede sahnenin 10. yıl programında ana sahnede Onur Ünsal'ın sahnelediği Bir Kadının Kavgaları ve Dönüşümleriyle uluslararası festivallerde ilgi gören koreograf Begüm Erciyas'ın Attika'dan Mektuplar adlı performansı izleyiciyle buluşacak.

0: Fatma Çakmak Özcan'ın yazıp yönettiği Dondurma adlı kısa filmin çekimleri Şanlıurfa'da gerçekleştirildi değerli izleyenler. Film, karpuz ve dondurma metaforları üzerinden sınır ve savaş olgusuna dikkat çekerek karşımıza çıkıyor. Bu anlamlı yapımın detaylarını yönetmeni Fatma Çakmak Özcan bizler için anlattı. Gelin hep birlikte izleyelim.
1: Fatma Çakmak Özcan'ın yönetmen koltuğunda oturduğu, Aşkın Özcan ve Abdülhamit Güler'in ise yapımcısı olduğu Dondurma adlı kısa filmin çekimleri Şanlıurfa'da tamamlandı. Sinema Genel Müdürlüğü ve TRT 12 Punto'nun desteğiyle çekilen film, karpuz ve dondurma metaforları üzerinden sınır ve savaş olgusuna dikkat çekerek karşımıza çıkıyor. İşgalin ve hayata tutunmanın zorluklarını gösteren film, post prodüksiyon sürecinden sonra festivallerde boy göstermeye başlayacak.

0: Kırmızı Halı izleyicileri için sorularımızı yanıtlayan filmin yönetmeni Fatma Çakmak Özcan, filmin anlattığı hikayeye şu sözlerle dikkat çekiyor.
1: Sınır ve savaş olgusunu anlatan bir film. Bu yüzden karakterlerimizi sınır köyünde yaşayan iki bir dondurmacı ve ona süt tedariği yapan 8 yaşlarındaki bir çocuk üzerinden ele aldık. Hayata umutla bağlanmanın ne demek olduğunu ve geleceğe dair ümitlerimizi bu filmde aktarmaya çalıştık.
0: Özcan, neden böyle bir film yaptığını ise şöyle ifade ediyor.
1: Bu filmin motivasyonu aslında çocukluğuma dayanıyor diyebiliriz. Çünkü çocukken hatırlıyorum Bosna'da bir soykırım vardı. Oradaki etkisini şimdi 10 yaşında yine aynı yaşlarda benim çocukluk yaşlarımdaki kızım Elif Suru'da gördüm. Onun duygusuyla kendi duygumu aslında eşitledim diyebilirim. Oradan bir empati yaptım. O gün yaşananlar bugün başka bir coğrafyada tekrar ediyor. Her zamanki gibi tarih tekrarından ibaret. Sinema bu anlamda toplumsal hafızaya hizmet eden bir araç olduğu için bunu savaş ve çocuk zıtlığını sinemayla bir araya getirerek anlatmak beni vicdanen rahatlattı. Böyle bir duygusal boşalım sağladı diyebiliriz. Bu filmi Şanlıurfa'da çektik. Zor şartlar altında çektik açıkçası. Çok sıcaktı ama ekibimiz de bir o kadar sıcaktı ve samimiydi. İnşallah bunun ekranlara yansıması arzumuz. Ve daha sonra da festival sürecinde birçok mecrada ses getirmesi temennimiz. Bu anlamda bize destek olan ekip arkadaşlarıma özveriyle çalıştıkları için teşekkür ediyorum. Ayrıca Şanlıurfa Belediyesi ve Haliliye Belediyesi'ne de destekleri için çok teşekkür ediyorum. İnşallah hikayemiz çok fazla insana ulaşır ve bu projenin hakkını vermiş oluruz.
2: Kıymetli izleyenler, bu hafta da yine birbirinden farklı tür ve içerikli filmler vizyona girmeye hazırlanıyor. Biz de o yapımlardan öne çıkanları sizler için derledik. Gelin hep birlikte bakalım.
3: Anybody else see that weird light last night?
4: What weird light?
3: The wind was blowing all crazy.
0: Bu hafta Kırmızı Halı seyircimizi sinema salonlarında yine birbirinden farklı tür ve içerikte yapımlar bekliyor. Sekiz yeni filmin vizyona gireceği yeni haftada üç başarılı film ise öne çıkıyor. Onlardan ilki Oak Caddesi'nin Sonu yapımı. Aniden meydana gelen gizemli bir kozmik olay Oak Caddesi'ni sıradan banyo yaşamından koparıp tamamen bilinmeyen bir yere taşır. Bu yeni düzende Platt ailesi hayatta kalabilmenin tek yolunun birbirlerine sıkı sıkıya kenetlenmek olduğunu keşfederken, aile bağları onların en büyük gücü ve sığınağı olacaktır.
5: Çok eğlenceli değil mi?
6: Ben bir kara canlı.
0: Bir diğer filmimiz ise çocukları epey yakından ilgilendiriyor. Paw Patrol, Dino filmi.
7: Uygun teçhizat kuşanalım. Adada karşımıza çıkacak şeylere...
5: Harika!
0: Film, fırtına nedeniyle dinozorlarla dolu tropik bir adaya iniş yapan Paw Patrol ekibinin, belediye başkanı Humdinger'ın doğaya zarar veren kazıları sonucu tetiklenen yanardağ patlamasını durdurmak ve adayı kurtarmak için verdiği mücadeleyi anlatıyor.
8: Sıcak gibi ama hepiniz hoş geldiniz. Wow. Bir klima, büyük ekran televizyon veya Wi-Fi yok. O benim Aykman. Gözü hep üstümdedir.
9: Albay Doktor James Stark, generalin özel ricasıyla burada.
10: Peki çıkarma için bir tarih belli oldu mu?
0: Üçüncü filmimiz ise Fırtınadan Önce yapımı.
11: Son ferdimize kadar hepimizi doğrarlar.
12: Çıkarma gününün zamanlamasına dair son karar benim olacak.
0: Britanya'nın baş meteoroloğu James Stark, tarihin en önemli tahminini yapmakla görevlendirilir ve kendisini tüm müttefik liderleriyle gergin bir ikilemde bulur.
13: Zaferden daha azını asla kabul etmeyiz.
0: yanlış koşullar şimdiye kadarki en büyük deniz işgalini mahvedebilirken herhangi bir gecikme çeşitli riskler taşır. Bakalım bu riskler nasıl sonuçlar doğuracaktır?
4: Ne kadar korkutucu olsalar da!
12: Çıkarma planını bilen 300 bin askeri izin mi vereyim?
5: Sana neden güveneyim ki?
2: Değerli izleyenler, bu hafta Kırmızı Halı'nın konuğu ressam ve sanat yönetmeni, aynı zamanda fotoğraf sanatçısı Vahap Ayhan bizimle birlikte Kırmızı Halı'da. Kendisiyle hem sanat yolculuğuna dair hem de üretim yolculuğuna dair keyifli bir sohbet gerçekleştireceğiz. Sizler de buradaysanız eğer hemen keyifli sohbetimize başlamak isteriz. Dedikten hemen sonra merhaba.
6: Merhabalar.
2: Nasılsınız?
6: Çok sağ olun, sizi sormalı.
2: Ben de iyiyim, çok teşekkür ederim. Bizim için klişe bir girizgah ama önemli bir girizgah. Sanat sizin için ne demek, nasıl bir hayatınızda nasıl bir yer kaplıyor, nasıl sizdeki karşılığını diye böyle başlamak isterim. Zor bir soru olduğunu tahmin ediyorum ama söyleyecek bir şeyleriniz var.
6: Evet ve son zamanlarda bu soruyu en çok soranlardan biri sizsiniz. Bunu fark ettim, izlediğim programlardan yola çıkarak. Sanata böyle bir cevap vermek benim için çok zor. Çünkü nasıl bir tanım yaparsam diğerleri dışarıda kalıyor. Sanat da bunların tamamen, ya bunların üzerinde bir şey. O yüzden sanatı bir alana ya da bir tanıma sıkıştırmak benim için biraz zor. O yüzden sanat nedir sorusunda değil de ne zaman sanattır gibi bir soruya cevap vermek de aslında bu da çok zor bir cevap. O yüzden bu tanımların hepsinden uzak bir yerde hareket etmek istiyorum. Çünkü sanat eserleri de öyledir. Yani bir yapıt ne zaman sanat eseri ya da ne zaman sanat eseri değildir. Bu biraz da izleyiciyle de alakalı bir durumdur. Çünkü sanat tanımı da dönem dönem değişmiştir. Yunan dönemine bakarsanız ya da günümüze kadar geldiğimizde herkes bir tanım koymuştur. Ama diğer tanımların hepsi dışarıda kalmıştır. Ben hiçbir tanımı dışarıda bırakmak istemiyorum
2: çok
6: aslında.
2: Doğru. Sanat yönetmeni, fotoğrafçı ve ressam, tüm bunlar bir şekilde devam ettiriyorsunuz. İlerleterek üzerine koya koya. Kariyer demek istemiyorum. Ama keyifli yolculuğunuzda bunlar sizin yanınızda beraber yürüdüğünüz tanımlamalar. Mesleki tanımlamalar da olabilir, değil de olabilir. Nasıl başladı bu süreç? Nasıl hayata geçti?
6: Ya benim de bu çok klişe olacak, çocuk yaşta başladı diyeceğiz ama okul kitaplarındaki portrelerin üzerine yapmış olduğumuz resimlerle ilgili. Hatta bunun için bir öğretmenimle dayak yemiştim. İyi ki de dayak yemişim çünkü devam ettim buna. Daha sonra da biraz ilgi alakalı ve kendine yönelmeyle de başlayan bir şeydir. Sonra da sanat eğitimime başladım ve bu şekilde de devam ediyorum.
2: Keyifli bir yolculuk mu? Nasıl
6: çok
2: bakıyorsun bu yolculuğa?
6: Ya, çok keyifli bir yolculuk. Severek yapıyorum. Hı-hı. Çünkü kendime inanılmaz derecede bir zaman ayırıyorum ve bu da benim bir malzemem oldu. Yani kaçış malzemem oldu. O yüzden keyif alıyorum.
2: Bu soruyu sadece ressamlık için sormuyorum. Ressamlık da garip bir tanımlama gerçi ama ressam sıfatın için sormuyorum. Bir sanat, senin için bir üretim üslubun var mı? Bu üslubu bize nasıl tanımlar ve adlandırırsın?
6: Aslında teşhi olarak.
2: Tat, doku, duygu olarak, içerik olarak, teknik olarak. Nasıl bir bakış atıyorsun kendi üslubuna?
6: Teşhi olarak aslında tanımlıyorum. Yani bir ip eğirme hikayesi. İşlerime de baktığınızda zaten bir ip şeyi görürsünüz, dokusu görürsünüz ya da işte uzaktan baktığınızda bir kilim dokusu görürsünüz ama yakınlaştığınızda aslında bunun bir kilim olmadığını görürsünüz çünkü arada bir sürü katmanlar vardır. Halı gibi bir tek yüzey üzerinden değil de palimpsestvari, yani aslında palimpsestvari'den de biraz uzak çünkü ilk çizgiyi ben silmiyorum. Palimpsest şeydir, bir şeyi silip üzerine yeniden yazmaktır ama ben üzerine, yani silmeden yeniden inşa ediyorum.
2: Ekleye ekleye.
6: Evet, ekleye ekleye yapıyorum. Bu kültürlerin iç içe yaşamasıyla alakalı bir durum. Bunu da annem üzerinde gördüm. Eski inançlara da sahip ama yeni inançlara da sahip. Çünkü annemin babası aslında medrese eğitimi almış biridir. Yani İslam'ın çok yoğun olduğu bir yerde ama başka inançlar da görüyorum. Mesela çarşamba ya da salı günleri, bu anlamlar başka inançlara ait bir şeydir. Çarşamba günü duş alma der. Ya da işte çarşamba günü tırnak kesme der. Salı günü çamaşır yıka der. Ya da cuma gibi. Günü, evet cuma günü duş al, su bedavadır der. Yani suyun öneminden de bahset. Bunlar başka inançlardan gelen bir şeydir. Yani bu kültürlerin iç içe yaşamasını tamamen işlerime yansıtmaya çalışıyorum. Biraz da bunun üzerinden hareket ediyorum.
2: Hem aslında geçmişinden hem hafızandan beslenme süreci gibi bir algılayabilir miyiz?
6: Evet, tamamen aslında bunun üzerine. Yani biraz bellekle alakalı bir durum.
2: Bu, ben sanatçılar için bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü herkes güzel şeyler yapıp tırnak içinde güzel başarılı işler yapıyor olabilir ama bunların beslenme noktası...
6: Ya evet, ya aslında biraz da kendimize dönmeyle alakalı bir durum. Yani batıya yüzümüzü dönmek yerine kendimize dönmemiz bence daha bir şeydir. Yani kayda değer bir durumdur. Aslında bunun da en önemli şeylerinden bir tanesi de şeydir. Yani bunu sanatçılar sadece sanatçılara yüklemek doğru değildir. Biraz da koleksiyonerlere de yüklemek gerekiyor. Çünkü koleksiyoner nasıl bir sanata yönelmeleri gerekiyor ya da nasıl bir koleksiyon biriktirmeleri gerekiyor.
2: Aslında bunların hepsi çok önemli detaylar.
6: Evet, yani şöyle söyleyeyim. Nasıl ki bir Japon sanatından bahsetmek istiyorum aslında burada. Mesela 800'lerden itibaren ya da hatta 1000 yıllık bir geçmişi vardır şeyin Japon sanatının. Ama bugün hala devam eder. Ve bunu sinemada etkisini de görürüz.
2: Çok.
6: Yani inanılmaz bir şekilde ya animeyi oluşturmuştur resim sanatı. Bir görsel gramer oluşturmuştur Japonya. Aynı şekilde İtalya sinemasından da bahsedebiliriz. Yani Rönesans'ın ışığını ya da diğer şeyleri almıştır. Ya da Avrupa sinemasından da bahsedebiliriz. Görsel gramerini ne üzerine kurdu, üzerine konuşursak ama Türkiye'de bundan bahsedemiyoruz. Çünkü bir görsel gramer oluşmamıştır. Bundan nedeni Sanayi Nefise Mektebi ile Avrupa sanatına bir yanaşmışızdır. Ve Avrupa sanatından asla kopamamışızdır. Yani kendimizi terk etmişizdir. Kendimizi terk etmek yerine aslında kendimize tekrardan dönmek bence daha doğru bir yol olduğuna inanıyorum.
2: Bütün bu anlattıkların farklı ülkelerin sinemaları vesaire ve bizdeki karşılığının olmayışı ya da yanlış olmasıyla ilgili aslında özümüze bakıyor olmamamızla ilgili bir durum.
6: Evet,
2: ya da biraz özden da kaynaklanmayan bir beslenme sürecine girmiyor oluşumuzla ilgili.
6: Biraz da kendimizden kopmayla alakalı. Yani bir dönüşüm hikayesi. Odessa'nın Kirke hikayesini bilirsiniz. Denizciler adaya gittiğinde aslında bir dönüşüm hikayesi yaşar. Orada bir davet vardır. Davetten sonra bir tüketim vardır. Tüketimden sonra da bir değişim vardır. Yani hayvanlara dönüşürler. Ama buradaki dönüşüm, yani insan benliğini orada tamamen kaybetmiyor. Ama bir dönüşüm yaşıyor. Biz de aslında bu dönüşümü mü yaşıyoruz? Aynı şekilde 2014 yılında bir Tusk diye bir film vardı. Orada da bir çocuk morsa dönüşür, yani dönüştürülür. Ama daha sonrasında filmin sonunda şey olur, mors olarak yaşamak ister. Yani bu şekilde devam etmek ister. Lobster filmi de vardır aynı şekilde.
2: Lobster.
6: Orada da Lobster filmi de vardır. Orada da bir dönüşüm hikayesi vardır. Bu da toplumsal normlarla ilgilidir. Yani bir eş seçeceksiniz. Eş bulamazsanız bir hayvana dönüşeceksiniz. Ama oradaki benlik tamamen kayboluyor. Gerçekten bir hayvana dönüşüyorsunuz. Yani bunların tamamı şeyden biraz uzak aslında. Kafka'nın dönüşüm hikayesi ya da işte 1984'teki dönüşümden daha farklıdır.
2: Sanat için bu arada güzel, başarılı, şık kelimelerinden çok hoşlanmıyorum ama sizin içinize siner güzel işleriniz var. Bunları filmlerinize yansıtıyor musunuz? Resimlerinizden bahsetmek istiyorum biraz da. Sanat yönetmenliği yaptığınız filmlerde sizin resimlerinizi görebiliyor muyuz? Ama önce resimlerinizle mi başlayalım? Çizgiler görüyoruz, ince işlenmiş detaylar görüyoruz. Ve ilk kısımda söylediğiniz gibi üzerine detay detay eklenmiş, sıfırdan başlamaktansa eklemeli bir üslup ve tarz görüyoruz. Resimlerinizi konuşalım.
6: Ya şöyle, ya şimdi resim, fotoğraf ve sinema hepsi birbirinden ayrı ama hepsi de birbiriyle bağlantılı olan alanlar. Sonuç olarak 7 sanatta birbiriyle etkileniyor. Artık günümüzde hatta ChatGPT var ve diğer şeyler de vardır. Şimdi benim resimlerimde benim yola çıktığım noktalardan bir tanesi şeydir. Yani gerçekten bu görsel gramer üzerine bir durumdur. Biri de hikayelerden, yani şiirlerden de aslında yola çıkıyorum. Ya bir de şöyle bir cümle de kurmak istiyorum. Doğduğum yer nasılsa ben de öyleyim. Müslüm Yücel'in dizesidir aslında. Bu onun üzerine de bir resim yapmışımdır. Ve aynı şekilde başka şiirlerden de yani yola çıkarak kendi resimlerimi inşa ediyorum. Ama yine bize ait olan şiirler. Yani benim kendimi içinde bulduğum, hikayelerimle bağdaştırdığım hikayeler oluyor bunlar. İşte nasıl
2: ki ait hissediyorsun.
6: Evet,
2: değil mi?
6: Evet. Doğduğum yer nasıl ben de öyleyim. Hikayesi neyse bunu resme yansıtmaya çalışıyorum. Tabii ki bu resme yansıttığım şey şey olarak da anlaşılmasın. Yani bir kilim üzerinden mi hareket ediyorsun? Hayır, aslında kilim üzerinden değil. Çünkü bir alt katmanlarında benim geçmişim var. Yani her katmanda aslında bir resim var. Sonraki katmanlarda yeni resimler oluşuyor ve o her gelen resim birbirinin üstünü örtüyor gibi görünüyor. Aslında örtmüyor. Yani yakınlaştığınızda onu görebilirsiniz. Ya da işte bir telefonla yakınlaştırdığınızda. Çünkü çıplak gözle de çok görünmüyor. Bir büyüteçle bakmak gerekiyor.
2: Evet. Mercekle gibi.
6: Aynen. O zaman aslında arkadaki motifleri görüyorsunuz. Bu da işte bir analepsis, yani geriye dönüş hikayesi.
2: Gayet iyi anladım. Resim yaparken nasıl bir teknik süreç var? Mesela bir resmi boyutlarını lütfen sen söylersin. Ne kadar bir zamanını alıyor ve birden fazla resim üzerinde mi çalışıyorsun genelde, yoksa aynı resim üzerinde devam ediyorsun?
6: Aynı resme devam ediyorum aslında, çünkü uzun bir süreç alıyor. Yani bazen bir ayımı bazen iki ayımı falan da alıyor. Yani üç ayımı alan bir resim de vardır. Desti Kesik Baş hikayelerinden esinlendiğim bir hikaye resimdi. O benim üç ayımı almıştı. Çünkü onun da fonunda, yani ilk katmanlarında bir sürü resim vardır. Sanırım 3 aydan daha uzun bir sürede olabilir. Çok güzel, yani.
2: Tebrik ediyorum ve yolculuğunun keyifli geçmesini temenni ediyorum.
6: Çok teşekkür ederim.
2: Bu yolculuğun keyifli geçerken sergiler açıyorsun sen de. Karma sergilere ve kişisel sergilere, karma sergilere dahil oluyorsun ve kişisel sergiler açıyorsun. Yakın zamanda bunun duyurusunu yapmak ister misin Kırmızı Halı için? Bununla beraber sergi açmak bir sanatçı için neden önemlidir?
6: Ya şu yakın zamanda bir sergi şeyim yok, projem yok. Çünkü Şubat ayından beridir çok fazla iş çıkaramadım. Son sorunu tekrar alabilir miyim?
2: Evet, evet, lütfen.
6: Yok, son sorunu alabilirim.
2: Ha, pardon, sergi açmak neden önemlidir sanatçılar için?
6: Aslında şunun için önemlidir. Yani izleyicilerin ne söylediğini duymak. Ve bu çok güzel oluyor. Çünkü yani sizin yüklediğiniz anlamın ötesinde başka anlamlarla karşılaşıyorsunuz. Başka düşüncelerle, başka fikirlerle karşılaşıyorsunuz. Ya da onların gördüklerini siz göremiyorsunuz. Ve bu keyifli oluyor. Yani yararlı da oluyor aslında bir yandan da.
2: Çok kısa sanat yönetmenliği, hepsini kısa kısa konuşabiliyoruz. Lütfen kusura bakma, süremiz dahil içerisinde. Sanat yönetmenliğine bir girizgah yaptık, sanat yönetmenliği kısmına. Aynı zamanda resimlerinle ilgili konuştuk. Bir kısmını konuşabildik tabii ki. Onda birini belki de. Bir de fotoğrafçılık mevzuu var. Fotoğrafçılık yapıyorsun aynı zamanda. Fotoğraflar çekiyorsun. Kadrajını bize nasıl tarif edersin? Ondan sonra bir sorum daha var.
6: Yani aslında fotoğraf biliyorsunuz bir manipülasyon aracıdır. Yani siz gördüğünüz alanı resmedersiniz. Ama burada da niyet önemlidir. Yani iyi niyetliyseniz bu bence şey değildir. Yani bir sıkıntı değildir. Bir de bu fotoğraf olayında aslında bana fotoğrafçılığı öğreten bir sanatçı vardı. Gustav Tiki. Çöp evde yaşayan, yani çöplükte yaşayan bir fotoğrafçıdır. Ve fotoğraf makinesini de çöplükte var etmiştir. Bir dikizleme olayı olarak göstermiştir. Yani ben de biraz aslında öyleyim. Yani fotoğrafı elime aldığımda aslında gizli bir şekilde çekme arzusu doğuyor bende. Kapı deliğinden bakmak
2: çevreyi
6: gibi.
2: Çevreyi mi, nesneleri mi, insanları mı?
6: Her şeyi. Yani bir kapı deliğinden bakar gibi çekmek istiyorum.
2: Aslında bu da belli başlı problemlere de sebep oluyor olabilir elbette fotoğrafçılık mevzuunda. Etik ve ahlaki kurallar çerçevesi içerisinde. Bunlara karşı bir eleştiri geldiğinde neler söylüyorsun?
6: Ya mümkün mertebe aslında karşı tarafın beni görmemesi üzerine hareket ediyorum. Böyle bir tepki geldiğinde de ya siliyorum. Çünkü artık fotoğraf makinesiyle değil telefonla çekiyorum. Yeterli oluyor benim için. Ya siliyorum ya da rızasını alıyorum. Yani fotoğrafı olması beğendikten gereken, sonra da şey diyor, aa tamam kalsın falan.
2: Peki, gayet iyi anladım. Yapay zeka ve gelişen teknolojilerle birlikte fotoğraf üzerinde de manipülasyon, çeşitli oynamalar ya da orijinal çektiğinin üzerinde de farklı bir yere çeken tarzda bir işler görebiliyoruz. Senin işlerinden bahsetmiyorum elbette. Genel olarak böyle bir manipülasyon durumu söz konusu olabiliyor. Bunun hakkında ne düşünüyorsun? Sence fotoğraf denklanşöre basıldıktan sonraki sürecin bitmiş hali midir? Yoksa bilgisayar ortamında yapay zeka ya da teknolojilerle birlikte tırnak içinde süslenebilir mi?
6: Süslenebilir, çünkü yaşayan bir şeydir. Yani biz, eğer ki sanat eseri ise bu sanat eseri yaşamaya devam eder. Yani sonraki müdahaleler de aslında çok şey değildir. Yani
2: ama orada bir kuş uçmuyor mesela ve kuş koydu.
6: Olabilir, ihtiyacı varsa. Yani bu sanatçının niyetiyle alakalı
2: ama
6: bir durum.
2: Ama o zaman resme ve güzel sanatlara doğru kaymıyor mu sizce?
6: Evet. Yani buradaki işte şey
2: sanatçının, ben de anlamak için soruyorum bu arada.
6: Sanatçının aslında oradaki devreye girişi, yani bakış açısı. Çünkü şu anda kullandığımız kameralar 1800 sonrasıki ürünlerdir. Ve bunlar da çıktığında Avrupa biliyorsunuz bunun üzerine uzun bir tartışma yaptı. Sonra işte fotoğrafçılık üzerine de işte Picasso'nun o karşı duruşu falan. Aynı şekilde biz de, bazı insanlar da bu duruma karşı çıkacak. Bazı sanatçılar da karşı çıkıyor. Yapay zekanın en büyük handikaplarından bir tanesi şeydir. Sanatçıların işlerini kullanması.
2: Genç sanatçılara neler söylemek isterseniz çok kısaca rica ediyorum lütfen. Kendilerinde hangi sorulara yanıt verdikten sonra bu yola baş koymalılar kısaca.
6: Yani dertleri neyse o dertlerin peşine düşsünler. Ya ve onunla ilgili geçmişe doğru okumalar yapsınlar. Yani bu okumalar onları daha ileriye götüreceğine inanıyorum. Ve gerçekten de kendine ait olanın peşine düşmelerini isterim.
2: Çok iyi anladım. Biliyorum kısa bir süreydi ama çok öz ve

0: Güzel konulara değindik.
1: Çok teşekkür ederim.
0: İnsanların kafasında, izleyicilerimizin kafasında soru işareti oluşturabilecek ya da cevap olabilecek detaylara değindik. Soru işareti oluşturmak da biliyorsun kıymetli bir şeydir sanat içerisinde. Evet. Eklemek istediğin bir şey var mı?
1: Çok teşekkür ederim. Davetin için de çok teşekkür ederim.
0: Ben de çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun tekrar.
1: Çok sağ olun.
0: Evet değerli izleyenler, konuğumuzu uğurlarken gelin biz de kült filmler köşemize gidelim. Bakalım Bedir Acar bu hafta bizler için hangi filmi mercek altına aldı? Hep birlikte izliyoruz.
2: Merhaba. Yılanların öcü denildiğinde zihnimde ilk beliren görüntü Alierona'nın Irazca karakteridir. O çatık kaşlar, öfkeyle sertleşen bakışlar ve sarsılmaz duruş. Irazcan'a Türk sinemasının unutulmaz kadın karakterlerinden biridir. Çünkü o, kaderine razı olup susan bir Anadolu kadını değildir. Haksızlığa uğradığında sesini yükseltir, mücadele eder, geri adım atmaz. Ailesini korurken şefkatli bir anneye, hak ararkense gözü kara bir direnişçiye dönüşür. Yönetmenliğini Metin Erksan'ın yaptığı 1962 tarihli Yılanların Öcü, sinemamızın şaheserleri arasındadır. Hikaye ilk bakışta oldukça sade görünüyor. Bayram, annesi Irazca, eşi Hatice ve çocuklarıyla yoksul ama huzurlu bir hayat sürerken Erol Taş'ın rol verdiği Hacili, muhtarın desteğini alıp Bayram'ın evinin hemen önüne ev yapmak ister köylük yerinde. Tabii evin önüne ev olmaz diyerek başlayan itiraz kısa sürede onur, hak ve adalet mücadelesine dönüşür. Bu mücadelenin lokomotif kişisi hiç kuşkusuz Irazcan'adır. Fakir Baykurt'un aynı adlı romanından uyarlanan film yalnızca bir arsa kavgasını anlatmaz. Taşra'daki güç mücadelesini, mülkiyet meselesini, otoritenin nasıl işlediğini ve insanların haklarını korumak için neleri göze alabildiğini de anlatır. Belki de bu yüzden üzerinden 60 yılı aşkın zaman geçmiş olmasına rağmen hala güncelliğini korur. Bu güçlü hikaye yıllar içinde 3 kez beyaz perdeye ve televizyona uyarlandı. 1962'de Metin Erksan'ın yönettiği ilk film, 1985'te Şerif Gören'in Fatma Girik ve Kadir İnanırlı yorumu, 2014'te ise televizyon dizisi. Her biri kendi dönemine bir şey söylüyor ama bana göre Erksan'ın siyah beyaz anlatımı ve yalın sinema dili hala aşılabilmiş değil. Tabii bunda Alierona'nın yanı sıra Fikret Hakan, Muhterem Nur ve Erol Taş'ın sade ama derinlikli oyunculuklarının da payı var. Metin Erksan'ın kullandığı yılan metaforu filmin en çarpıcı yönlerinden biri. Yavrusu öldürülen yılanın bile öcünü alması üzerinden insanın da haksızlık karşısında susmaması gerektiğini söylüyor film. Sonuçta mesele sadece bir evin önüne yapılacak başka bir ev değildir. O küçücük toprak parçası, mülkiyetin, sınıf çatışmasının, iktidarın ve adalet arayışının simgesine dönüşür. Malcanın yongasıdır sözü de film boyunca bambaşka bir anlam kazanır. Aradan geçen onca yıla rağmen yılanların öcü hala güçlü ve sarsıcı, toplumsal gerçekliği, edebiyatın sağlam zemini ve Metin Erksan'ın sinema diliyle buluşan bu Türk filmi sinemamızın başyapıtları arasındadır. İyi seyirler.
0: Evet değerli izleyenler, Kırmızı Halı'nın kültür, sanat ve sinema gündemiyle aynı zamanda değerli bir konuğumuzla sizlerle birlikteydik. Gelecek hafta yeni konu ve konuklarla karşınızda olmak üzere. Hoşçakalın.

Geçmişe ışık tutmak için başvuracağımız kaynak tarihtir. Olayların aslını bilmek, kişileri tanımak,

andan zamana getirmekse, tarihin gizemli yollarından geçmekle mümkün. Doktor Özgenur Reyhan Güler An ve Zaman'da bu hafta pantürkizm akımının ne olduğunu ve döneminde yabancı ülkelerce bu akımın nasıl algılandığını Profesör Doktor Osman Kubilay Gül'e soruyor. An ve Zaman bu akşam 23.15'te 24'te.

Türk Medya Yayınları yeni frekansında 24 360 TV4 Alem FM Lig Radyo ve 24 Radyo. 16 Ağustos Pazar gününden itibaren TürkSat 4A uydusu üzerinden yayınlarımıza yeni frekansımızla devam ediyoruz. Yeni frekans bilgilerimiz TürkSat 4A frekans 11.861.750 MHz, sembol oranı 16.666. FEK 2/3. Polarizasyon dikey ve anten değişikliğine gerek yok. Yayınlarımızı dijital platformlardan takip ediyorsanız herhangi bir işlem yapmanıza gerek yok. TKGS özellikli cihazınız varsa kanal bilgileriniz otomatik olarak güncellenecek. TKGS özelliği bulunmayan cihazlardaysa yeni frekans bilgilerini girerek kanal taraması yapmanız gerekiyor. Yeni frekansımızda bizi izlemeye ve dinlemeye devam edin.

0: Winnow'la hayatımızda neler mi değişti?
1: Eğitimde yeni dönem Winnow'la başladı. Kızımızın okul ücretini Winnow Campus'le ödüyoruz.
2: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
0: Siz de Winnow'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: 24 ekranlarından ve 24 radyodan merhaba efendim. Mutlu akşamlar, mutlu hafta sonları. Ben Duygu Göktürk. Hafta sonu akşam haberleriyle karşınızdayız. Kuris suç örgütüne yönelik soruşturmada yeni ayrıntılar ortaya çıktı. İstanbul Ümraniye'deki bir adreste örgütle bağlantılı olduğu değerlendirilen evrakların imha edilmeye çalışıldığı belirlendi. Parçalanan evraklara el konulurken soruşturmadaki para trafiği de mercek altında. Bu arada Kuruş ailesine ait yüzlerce taşınmaz olduğu ortaya çıktı.
1: Önce gizli bölmede yakalandı, şimdi de örgüte ait olduğu değerlendirilen evrakların imha edilmeye çalışıldığı ortaya çıktı. Kuruş suç örgütüne yönelik soruşturmada yeni ayrıntılara ulaşıldı.
2: Evet, yani.
1: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında operasyonun düğmesine basıldı. Ankara merkezli 17 ilde 123 adreste arama yapıldı. Aralarında örgüt lideri olduğu iddia edilen Alihan Kuruş'un de bulunduğu 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyonun İstanbul ayağında ise dikkat çeken bir ihbar geldi. Ümraniye'deki bir adreste örgütle bağlantılı olduğu değerlendirilen bazı evrakların imha edilmeye çalışıldığı bildirildi. Ekipler adrese gitti. Yapılan aramada ihbarın doğru olduğu belirlendi. İmha edilmek amacıyla parçalandığı tespit edilen evraklara el konuldu.
3: Şimdi evrak...

0: Soruşturmanın merkezinde ise örgütlü mali suç iddiaları var. Şüpheliler hakkında yolsuzluk, kara para aklama ve şirketler üzerinden olağan dışı para hareketleri oluşturulduğu iddiaları araştırılıyor. Masa mali analizleri de dosyada. Örgütle bağlantılı olduğu değerlendirilen kişi ve şirketler üzerinden 100 milyar liranın üzerinde para hareketi bulunduğu iddiası araştırılıyor. Para transferlerinin suç gelirleriyle bağlantılı olup olmadığıysa mali ve adli incelemelerle netleşecek. Soruşturmada Kuruş ailesinin mal varlığı da mercek altında. Yapılan tespitlere göre aile fertlerinin üzerine kayıtlı toplam 191 gayrimenkul bulunuyor. Bunlardan 138'i annesi Ayşegül Gülceren Kuriş'in, 26'sı babası Mahmut Sabri Kuriş'in, 14'ü Alihan Kuriş'in, 13'ü ise Hilmi Tuna Kuriş'in üzerine kayıtlı. Kuriş'in ilk adreste bulunamadığı telefonu evde bırakarak başka bir adrese geçtiği belirlenmişti. Ekiplerin ikinci aramasında ise evdeki gizli bölme tespit edildi. Alihan Kuriş bu bölmede saklanırken yakalandı.
1: Sabah saatlerinde Diyarbakır-Lice karayolunda seyir halinde olan minibüs ve otobüsün çarpışması sonucu kaza meydana geldi. Kazada 7 kişi hayatını kaybetti. Olay sabah saatlerinde Diyarbakır-Lice karayolunda yaşandı. Diyarbakır'dan Muş'a nişan eğlencesi için hareket eden bir minibüsle karşı yönden gelen ticari taksi kafa kafaya çarpıştı. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Kazada 7 kişi hayatını kaybederken çok sayıda kişi de yaralandı. Yaralılarsa çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yolsa çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı. İlk incelemelerde olayın hatalı sollamadan kaynaklı olduğu değerlendirilirken kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Balıkesir'in Edremit ilçesinde araziden başlayıp ormana sıçrayan orman yangını kontrol altına alınmıştı. Orman yangınına neden olduğu belirlenen şüpheli yakalandı ve tutuklanarak cezaevine gönderildi. Edremit İlçe Jandarma Komutanlığı'nca Kadıköy Mahallesi'nde çıkan orman yangınının çıkış nedeninin belirlenmesi ve sorumlularının tespit edilmesi amacıyla özel ekip oluşturuldu. Ekiplerin yürüttüğü çalışma sonucu yangının bir şüphelinin arazisinde ateş yakmaya çalıştığı sırada çıkan kıvılcımların ormanlık alana sıçraması sonucu başladığı belirlendi. Jandarma ekiplerince şüpheli aynı gün yakalandı ve gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Giresun'un Keşap ilçesinde etkili olan sağanak yağış sele neden oldu. Bir araç sel suyuna kapıldı. Araçta bulunan bir kişi kurtulurken diğer iki kişi suya kapılarak kayboldu. Kayıp kişilere ait herhangi bir ize ulaşabilmek için ekipler seferber oldu. Çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Kentte 13 Ağustos gecesi etkili olan kuvvetli yağış özellikle Keşap, Espiye ve Yağlıdere ilçelerinde sel ve taşkınlara neden oldu. Keşap ilçesinde bağlı Karabulduk beldesinde seyir halindeki bir araç derenin taşması sonucu sel suyuna kapıldı. Araçta bulunan 3 kişiden Ahmet Yılmaz kendi imkanlarıyla kurtuldu. Ancak Mehmet Akkaya ile 16 yaşındaki yeğeni Muhammed Abdullah Hakkıoğlu kayboldu. İhbar üzerine bölgeye AFAD, AKUT, JAK ve polis arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekipler iş makinelerinin de desteğiyle arama çalışmalarına başladı. Ekipler dere güzergahı boyunca detaylı tarama gerçekleştiriyor. Kayıp kişilere ait herhangi bir ize ulaşabilmek için tüm hızıyla çalışıyor. Sele kapılan araç bulundu ancak kayıp dayı ve yeğenden hala iz yok. Bölgede selin ardından oluşan heyelan ve yol hasarları da çalışmaları güçlendiriyor. Faili meçhul cinayetlerin araştırılmasına yönelik çalışmalar titizlikle sürdürülüyor. Bu kapsamda Gülizar Aydın dosyasında gelişmeler yaşandı. 2 Aralık 2012 tarihinde Muğla Milas Aydın Söke Karayolu üzerinde parçalanmış halde bulunan ve bugüne kadar kimliği tespit edilemeyen kadın cesedinin 14 yıldır kayıp olan Gülizar Aydın'a ait olduğu ortaya çıktı. 14 yıldır kayıptı. kaderi DNA incelemesiyle aydınlatıldı. 2012'de ortadan kaybolan Gülizar Aydın'ın aynı tarihte yol kenarında bulunan parçalanmış kadın cesedi olduğu kesinleşti. Adalet Bakanlığı'nca faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığının kurulmasının ardından kamu vicdanını yakından ilgilendiren faili meçhul dosyalar yeniden değerlendirmeye alındı. Bu kapsamda Gülizar Aydın dosyası da yeniden incelendi. Söke Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda karanlıkta kalan detaylar aydınlatıldı. İzmir Adli Tıp Kurumu'nun raporuyla DNA incelemesi kapsamında Gülizar Aydın'ın oğlu Burak Zülam'dan alınan DNA örneğiyle 2 Aralık 2012 tarihinde Söke Milas Karayolu üzerinde bulunan kimliği belirsiz cesetten elde edilen örnekler karşılaştırıldı ve anne-oğul yönünden DNA eşleşmesi sağlandı. Cinayet şüphesiyle tutuklanan eşi Selami Aydın'ın olay bölgesinde bulunduğu da tespit edildi. Gülizar Aydın dosyasında 14 yıllık gizemin en kritik halkası çözüldü. İstanbul'da vize danışmanlığı adı altında vatandaşları mağdur ettiği öne sürülen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Bot yazılımlarla toplu randevu alarak vatandaşların doğrudan randevu oluşturmasını engelledikleri ve yüksek miktarda ücret aldıkları belirlenen 41 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 37'si tutuklandı.
2: Vatandaşın vize randevusu alması engellendi, milyarlık suça danışmanlık bedeli adı altında yürütülmeye çalıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında vize danışmanlığı adı altında faaliyet gösteren kişi ve şirketler mercek altına alındı. Şüphelilerin konsolosluklar ve yetkili aracı kurumların çevrim içi randevu sistemlerine bot adı verilen yazılımlarla erişerek randevuları toplu şekilde aldıkları belirlendi. Bu yöntemle vatandaşların randevu almasını zorlaştırdıkları, belirli sürelerde vize veya randevu temin etme garantisi vererek yazılım ve danışmanlık bedeli adı altında yüksek miktarlarda para tahsil ettikleri tespit edildi. Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı'nın mali analizlerinde ise Ocak 2024 ile Temmuz 2026 arasında soruşturma kapsamındaki şirket hesaplarında toplam 2 milyar 841 milyon 220 bin liralık para hareketi bulunduğu ortaya çıktı. 41 binden fazla kişiden yaklaşık 918 milyon lira tahsil edildiği, bazı mağdurlardansa 500 bin liraya varan ödemeler alındığı belirlendi. 49 şüphelinin yakalanması için İstanbul'un yanı sıra Ankara, Antalya, Balıkesir, Bursa ve İzmir'de 63 adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda 41 şüpheli gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 37'si tutuklanarak cezaevine gönderildi. 4 şüpheli ise yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
1: AK Parti 25. kuruluş yıl dönümü programında 3 milletvekili ve 7 belediye başkanının katılımıyla meclis ve yerel yönetimlerdeki sayısını artırdı. 2023 genel seçimlerinde 268 milletvekili bulunan AK Parti'nin sandalye sayısı son katılımlarla 280'e yükseldi. 31 Mart 2024 sonrasında AK Parti'ye geçen belediye başkanı sayısı 79 olarak verilirken 25. yıl kutlamalarında 7 yeni katılımla bu sayı 86'ya çıktı.
3: AK Parti 25. yılını yeni katılımlarla kutladı. Başkent Millet Bahçesi'ndeki programda 3 milletvekili ve 7 belediye başkanı AK Parti'ye katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan partiye katılan isimlere rozetlerini taktı. Son katılımlarla birlikte AK Parti daha da büyüdü. Meclisteki sandalye tablosu da değişti. AK Parti 2023 genel seçimlerinde 268 milletvekiliyle meclise girmişti. İYİ Parti'den 2, Gelecek Partisi'nden 1 milletvekili daha AK Parti saflarına geçti. Son katılımlarla birlikte AK Parti'nin milletvekili sayısı 280'e yükseldi. Yerel yönetimlerde de tablo değişti. 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde AK Parti 12 büyükşehir, 12 il ve 344 ilçe belediyesi kazanmıştı. Seçimden sonraki geçişlerle AK Parti'nin yerel yönetim ağı adım adım genişledi. 25. yıl kutlamalarında 7 belediye başkanı da AK Parti'ye katıldı. Ankara'dan Gölbaşı ve Kahraman Kazan, Tekirdağ'dan Hayrabolu, Şırnak'tan İdil, Kütahya'dan Tavşanlı ve Domaniç, Çanakkale'den Eceabat belediye başkanları AK Parti rozeti taktı. Yerel seçimlerden bu yana AK Parti'ye geçen belediye başkanı sayısı 79'du. Son katılımla bu sayı 86'ya çıktı. Harik yazıl.

0: AK Parti 25. yılında hem mecliste hem sahada yeni bir sayfa açtı. Genel seçimde 268 olan milletvekili sayısı bugün 280'e ulaştı. Yerel yönetimlerde de seçim sonrası katılımlarla AK Parti'nin belediye ağı daha da büyüdü.
1: Adalet Bakanı Akın Gürlek, mağdurları koruyan ve kırılgan grupları destekleyen özel uygulamaların adli sistemde güçlendirildiğini açıkladı. Adli görüşme odalarıyla mağdur tanık ve çocukların ifadeleri uzmanlar eşliğinde alınarak ikincil örselenmenin önüne geçilmesi hedefleniyor.
0: Adalet Bakanı Akın Gürlek, adalet sisteminde mağdurları koruyan ve kırılgan grupları destekleyen özel uygulamaların hayata geçirildiğini söyledi. Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Daire Başkanlığı aracılığıyla bilgilendirme, yönlendirme ve psikososyal destek sunulduğunu açıkladı. Bakan Gürlek, adli görüşme odalarının önemine dikkati çekti. Mağdurların, tanıkların ve çocukların ifadeleri uzmanlar eşliğinde özel tasarlanmış ortamlarda alınıyor. Böylece adli süreçte ikinci örselenmenin önüne geçilmesi hedefleniyor. Çocuklara yönelik adli süreçlere de özel bir model uygulanıyor. Gürlek, çocuğun üstün yararının gözetildiğini ve süreçlerin yetişkinlerden ayrı, güvenli ve çocuk dostu ortamlarda yürütüldüğünü vurguladı. Çocuk Suçları Soruşturma Bürosu ile aile içi ve kadına yönelik şiddet bürolarında uzmanlaşmanın artırıldığını belirtti. Adalete erişimde engelli bireyler için de dijital adımlar atılıyor. İşitme ve görme engelli bireylerin adli süreçlere daha kolay ulaşması için yeni hizmetler devreye alınıyor. Bakan Gürlek, koruyucu mekanizmaların güçlendirildiğini ve adaletin herkes için erişilebilir hale getirildiğinin altını çizdi.
1: CHP ve Yeni Parti arasında ipler dokunulmazlıkların kaldırılması konusunda gerilecek gibi görünüyor. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in dokunulmazlığının kaldırılması yönünde mecliste 62 fezleke bulunuyor. Kulislerde bu fezlekelerden biri dahi genel kurulda gelirse 45 CHP'li vekilden büyük çoğunluğunun dokunulmazlığı kalksın şeklinde oy kullanacağı iddia ediliyor.
0: Özgür Özel'in dokunulmazlık fezlekeleri başını yakacak. CHP'li vekiller kılıçları çekti. Fezlekeler meclis gündemine gelirse CHP'nin Özgür Özel'in dokunulmazlığının kaldırılması yönünde oy kullanması bekleniyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yasama yılı hareketli geçti. Meclis başkanlığına pek çok milletvekili için dokunulmazlık fezlekeleri gönderildi. O fezlekeler arasında dikkat çeken isim Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in isminin geçtiği dosyalar oldu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın son hazırladığı fezlekelerle Özgür Özel hakkında dokunulmazlığının kaldırılmasıyla ilişkin dosya sayısı 62'ye ulaştı. Hal böyle olunca genel başkanın dokunulmazlığı kalkar mı sorusu yeni parti kulislerinde konuşulmaya başlandı. Yeni partinin odağı CHP'li vekillerin üzerinde. CHP cephesi ise fezlekelerin işleme alınmasını bekliyor. Peki kulislerde ne konuşuluyor? Özel hakkında bulunan 62 fezlekeden biri dahi meclis genel kuruluna gelirse CHP'nin dokunulmazlığın kaldırılması yönünde tavır alacağı iddia ediliyor. CHP'nin mecliste 45 sandalyesi var. 45 vekilden büyük çoğunluğunun Özgür Özel'in dokunulmazlığının kaldırılması yönünde oy kullanabileceği beklentisi yüksek. Bu durumda CHP dokunulmazlığın sadece kürsü dokunulmazlığıyla sınırlı kalması yönünde bir tavsiye sunacak. Ama Özgür Özel'in yargılanmasının da önünü açacak.
1: Ankaralıya bir zam haberi daha geldi efendim. Başkente toplu taşımaya %14,30 oranında zam yapıldı. Artışla Ankara'da tek binişlik tam bilet 40 liraya, öğrenci bileti de 20 liraya yükseldi.
0: Başkentte toplu taşımadan yüzü gülen sadece Büyükşehir Belediyesi. Sabah ve akşam saatlerinde balık istifi olan toplu taşımaya zam geldi. Başkentte tek binişlik tam bilet 40 liraya, öğrenci bileti ise 20 liraya yükseldi. CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi yeni bir zam kararı aldı. Belediye meclisinde eller yine zam için kalktı.
2: Eksiğimiz vardır mutlaka.
0: Yavaş yönetiminin gündeminde Ego otobüs tarifesi vardı. Akaryakıt, sigorta ve maliyetler masaya getirildi. Sonuçta olan yine Ankaralı oldu. Ankara Büyükşehir Belediyesi meclisi kararıyla toplu taşıma bilet ücretlerine %14,30 oranında zam yapıldı. Yeni dönemde tam biletin ücreti 35 liradan 40 liraya yükseldi. 17,5 liradan satılan öğrenci bileti ise 20 liraya çıktı. Başkentte öğrencilerin yoğun olarak kullandığı sınırsız abonman ücreti 650 TL olarak belirlendi.
1: YÖK Başkanı Eroğlu Özvar, öğrenci affının daha önceki aflardan yararlananları da kapsadığını ve 9 Aralık'a kadar başvuru yapılabileceğini açıkladı. Düzenlemeden yaklaşık 500.000 ilişiği kesilmiş kişinin yararlanabileceği değerlendirilirken, bazı ağır suçlardan mahkum olanlar kapsam dışında kalacak.
3: Bu af yasasını daha önceki aflardan ayıran bazı hususlar.

0: olanların olmasa sebebiyle başvurdukları takdirde sayıyı tespit etmek oldukça zor. Yaklaşık 500.000 öğrenci, ilişiği kesilmiş öğrencinin başvurabileceğini değerlendirebiliriz.
1: Düzenlemeden yaklaşık 500.000 kişinin yararlanabileceği değerlendiriliyor. Bir programa yerleşip kayıt yaptıramayanlar, hazırlık sınıfı dahil olmak üzere ön lisanstan doktoraya kadar ilişiği kesilenler başvuru yapabilecek. Başvurularsa 9 Aralık'a kadar sürecek.
0: Daha önceki aflardan yararlananlar da, yararlanmayanlar da bu aftan istifade edebilecekler.
1: Ancak düzenlemenin kapsam dışı bıraktığı gruplar da var. Terör, kasten öldürme, işkence, cinsel saldırı, çocukların cinsel istismarı ve uyuşturucu ticareti suçlarından mahkum olanlar aftan yararlanamayacak. Hukuki olmayan yollarla ya da sahte evrakla ilişiği kesilenler de düzenleme dışında kalacak.
0: Terör ve ağır suç işleyen kimseler bu aftan istifade edemeyecekler.

Dünya gündemiyle devam edelim. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında Hürmüz krizi çözülebilmiş değil. ABD Başkanı Donald Trump ise yine çok dikkat çeken bir açıklamaya imza attı. Hürmüz Boğazı'nı yakında ABD toprağı ilan edeceğini söyledi. İran'dan yanıt gecikmedi. Öte yandan İran Genelkurmay Başkanlığı iki uçağının düştüğünü, dört pilottan üçünün Katar tarafından esir alındığını duyurdu. ABD-İran gerilimi Hürmüz'ün statüsü üzerinden yeni bir boyuta taşındı. Trump çok yakında Hürmüz Boğazı'na ABD toprağı ilan edeceğini söyledi. Boğaz üzerinde tam kontrolleri olduğunu savundu. Biz istemediğimiz sürece hiçbir gemi geçemez dedi. Hürmüz'den gemi geçişi ise neredeyse durdu. Trump İran'ı ekonomik olarak çok sert vuracaklarını da söyledi. İran'dan Trump'a yanıt gecikmedi. Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, Hürmüz Boğazı'na ne bir tweetle ne de bir uçak gemisiyle ele geçirilebilir dedi. ABD'nin gözdağına boyun eğmeyeceklerini belirtti. Bakan Arakçı ise Washington'la 17 Haziran'da imzalanan savaşın sonu mutabakatının ABD tarafından ihlal edildiğini vurguladı. Doğrudan müzakere kararı almadıklarını belirtti. Arakçı, Katar ve Pakistan üzerinden mesajlaşıldığını ve kendi şartları yerine getirilene kadar boğazın açılmayacağını söyledi. İran Genelkurmay Başkanlığı, ABD-İsrail'de süren savaş sırasında iki uçağının düştüğünü, dört pilottan üçünün Katar tarafından esir alındığını duyurdu. İran Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan bir açıklamada ABD-İsrail'le savaş sırasında düşen iki savaş uçağındaki İranlı dört pilottan üçünün Katar tarafından esir alındığını belirtti. Henüz Katar tarafından olaya dair bir açıklama yapılmadı. ABD İran'a yönelik ablukayı sürdürmek istiyor. Pentagon deniz ablukasının süresiz uzatılabileceğini duyurdu. Hazine Bakanlığı ise İran'a yönelik yeni ekonomik yaptırımlara hazırlandıklarını belirtti. Abluka ve ambargolar İran ekonomisindeki kırılmayı da derinleştirdi. Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, vurulan fabrikalar ve azalan petrol satışları nedeniyle devlet gelirlerinin sert şekilde düştüğünü söyledi. Sorunlarımız kat kat arttı dedi. Boğaz'da saldırılar da sürüyor. İran, Birleşik Arap Emirlikleri'ne ait bir tankeri daha hedef aldı. Perşembe günü de iki tanker vurulmuştu. Olayda can kaybı yaşanmadı. Birleşik Arap Emirlikleri, İran'a Boğaz'ı açması için çağrı yaptı. Lübnan'da son duruma da bakalım. Lübnan'da kırılgan ateşkes İsrail saldırılarıyla bir kez daha delindi efendim. İşgalci İsrail, Lübnan'ın güneyinde düzenlediği hava saldırısında 9 kişi hayatını kaybetti. Hizbullah ise Beyrut yönetimine tepki gösterdi. Lübnan Başbakanı ise ABD heyetiyle acil görüşme gerçekleştirdi. İsrail'in çekilmesi için artık net bir takvim verilmesini talep etti. İsrail ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyini vuruyor. Ensar beldesi hedef alındı. Bir ev İsrail savaş uçakları tarafından vuruldu. Saldırı sonucu ev tamamen yıkıldı. 9 kişi hayatını kaybetti. Yaralılar da var. İsrail'in ihlalleri bununla da sınırlı kalmadı. Sınır bölgesinde çok sayıda ev patlayıcılarla havaya uçuruldu. Tank atışları yapıldı. 2 Mart'ta başlayan İsrail saldırılarında 4330'dan fazla kişi yaşamını yitirdi. Hizbullah lideri Naim Kasım ise çerçeve anlaşmasına tepki gösterdi. Anlaşmayı İsrail dayatması olarak niteledi. Kesin bir dille reddetti. Lübnan ordusunun ABD

0: tarafından denetlenmesinin utanç verici olduğunu belirtti. Hizbullah'ın tepkisi Başbakan Nawaf Selam'ın ABD heyetiyle görüşmesiydi. Selam, ABD'li heyetle anlaşmanın askeri boyutunu görüştü. İsrail'in yıkımları derhal durdurmasını ve işgal güçlerinin Lübnan'dan tamamen çekilmesi için acilen bir takvim belirlenmesini istedi. Ve Küba'ya da bakalım, zira Amerika Birleşik Devletleri'nin Küba'ya yönelik tehditleri de sürüyor efendim. Savunma Bakanı Pete Hegseth, ülkesinin Küba'ya askeri müdahale seçeneklerini değerlendirdiğini kaydetti. Hegseth, Panama'da katıldığı bir toplantının ardından konuştu. Küba'ya ilişkin ülkesinin tutumunu değerlendirdi. Hegseth, askeri seçenekler de dahil tüm seçenekler masada dedi. Savunma Bakanı, Küba'nın Başkan Trump'ın isteklerini dikkate alması gerektiğini söyledi. Küba'nın ABD ile boy ölçüşemeyeceğini belirtti. Amerika Birleşik Devletleri, Küba'ya geniş çaplı bir abluka uyguluyor. Havana yönetimi bunu savaş eylemi olarak niteliyor. Ablukanın Küba halkını sessizce boğup öldürdüğünü belirtiyor. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ise ablukayı Küba için değişim zor olacak ancak daha iyi bir gelecek için bu yapılmalı diyerek savunmuştu. Gazze'den Batı Şeria'ya insani kriz ve şiddet sarmalı her geçen gün büyüyor. Gazze şeridinde İsrail ordusunun saldırıları sürerken derme çatma çadırlara sığınan yüz binlerce Filistinli bir damla temiz su ve gıda bulabilmek için yaşam mücadelesi veriyor. Batı Şeria'daysa Kusra köyündeki 3 aile günlerdir işgalci yerleşimcilerin kuşatması altında evlerinde mahsur kalmış durumda. İsrail hükümetinin Batı Şeria'daki yetkileri polise devretme kararı ilhak adımı olarak büyük tepki çekerken İsrail'e yönelik protestoların son adresi Yunanistan oldu.
1: İşgalci İsrail ateşkesi dinlemiyor, Gazze'de saldırılarına devam ediyor. Deir el-Belah kentinde bir motosiklete düzenlenen İHA saldırısında 3 kişi yaralandı. Refah kentinde patlayıcılarla yıkımlar gerçekleştirildi. Birleşmiş Milletler verilerine göre sadece geçen hafta 290 hane saldırılar ve barınak yetersizliği nedeniyle yeniden yerinden edildi. Deir el-Belah'a sığınan yüz binlerce Filistinli ise ağır bir hayatta kalma sınavı veriyor. Saatlerce kuyrukta bekleyerek sadece günlük su ihtiyaçlarını karşılamaya çalışan siviller yardım mutfaklarının azalmasıyla birlikte ciddi bir gıda kriziyle de yüzleşiyor. Derinleşen krizin ortasında Türk Kızılay bölgedeki faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor. Tarihin en büyük ampute çocuk ve yetişkin nüfusunu barındıran Gazze'de Kızılay tarafından protez ortez destek projesi başlatıldı. Projenin ilk yararlanıcısı olan ve sağ bacağını kaybeden 24 yaşındaki Udey Abuverde aylar sonra yeniden yürümeye başladı. Kızılay ayrıca artan sıcaklıklar ve susuzluk nedeniyle bölgede günlük 100 ton temiz su ve 30 bin kişilik sıcak yemek dağıtımına devam ediyor. Krizin bir diğer sıcak noktası olan işgal altındaki Batı Şeria'da işgalci yerleşimci şiddeti ve siyasi kararlar tansiyonu zirveye taşıdı. Kusra kasabasında 3 Filistinli aile günlerdir İsrailli sivil işgalciler tarafından evlerinde kuşatma altında tutuluyor. Erzakları tükenen ailelere su ve gıda götürmek isteyen aktivistlerin girişimi ise İsrail ordusu tarafından engellendi. Sahadaki bu ablukanın yanı sıra İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın Batı Şeria'daki sivil konularda asayiş yetkisini ordudan alarak ırkçı bakan Itamar Ben-Gvir'e bağlı polise devretme kararı büyük yankı uyandırdı. Hamas bu kararı Batı Şeria'ya ilhak etme ve radikal grupları koruma adımı olarak niteledi. Birleşmiş Milletler yetkilileri de Batı Şeria'daki 900'den fazla fiziki engelin insani yardımları felç ettiğini vurguladı. Öte yandan İsrail'e yönelik tepkiler uluslararası arenada da devam ediyor. İsrailli turistleri taşıyan Crown Iris adlı kruvaziyer gemisi Yunanistan'ın Pire limanına demirlediği sırada protestoların hedefi oldu. Yunan Denizciler Birliği ve Filistinli grupların organize ettiği eylemde Gazze soykırımını durdurun pankartı açıldı.
0: Bursa'da bir dükkan anlaşmazlığı nedeniyle

0: Akrabalar arasında çıkan kavga kısa sürede dehşet anlarına sahne oldu. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavgada 6 kişi yaralandı. Facia ise olay yerine 3 dakikada ulaşan polis ekiplerinin müdahalesi önledi. Bir Yunus polisinin şüphelinin elinden bıçağı soğukkanlılıkla aldığı anlar kameraya yansıdı. İzleyelim.
1: Tereddüt etmedi. Şüpheliye yaklaştığı elindeki bıçağı aldı. Bursa'nın Yıldırım ilçesinde akrabalar arasında çıkan kavga kısa sürede kontrolden çıktı. Mahalle savaş alanına döndü. Durumun bildirilmesi üzerine harekete geçen motosikletli polis ekipleri sadece 3 dakika içerisinde olay yerine ulaştı. Ancak kavga henüz bitmemişti. Bir yaralı ambulans içinde tedavi edilirken eli bıçaklı şüpheli yeniden saldırıya geçti. Bıçakla yaralıya yöneldi. İşte tam o anda Yunus polisi devreye girdi. Hiç tereddüt etmeden şüphelinin üzerine gitti. Elindeki bıçağı aldı ve saldırganı etkisiz hale getirdi. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Polisin soğukkanlı müdahalesi ambulansın yanında yaşanabilecek olası bir faciayı önledi. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alınırken kavgayla ilgili soruşturma başlatıldı.
0: Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde MİT Mersin Bölge Başkanlığı, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü ve Gümrük Muhafaza ekiplerinin işbirliğiyle uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik önemli operasyonlar gerçekleştirildi. Çalışmalar sonucunda kilolarca uyuşturucu madde ele geçirilirken 3 şüpheli de gözaltına alındı.
1: Operasyon planı oluşturuldu, ekipler zehir tacirlerine darbe vurdu. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde MİT, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü ve Gümrük Muhafaza ekiplerinin işbirliğiyle uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik önemli operasyonlar gerçekleştirildi. Ekvator Malta Mersin güzergahında gelen bir gemiden tahliye edilen konteyner X-ray taramasından geçirildi. Konteynerin soğutucu motor kısmında piyasa değeri 13 milyon 960 bin TL olan 3 kilo 490 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Çalışmalar kurumlar arası etkin koordinasyon içerisinde yürütüldü. Yürütülen çalışmaların devamında Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Mezitli ilçesinde bir araçta arama gerçekleştirdi. Aramada 122 kilo 300 gram olan kimyasal madde ele geçirildi. Olayla bağlantılı oldukları tespit edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.
0: Devlet desteğiyle üretime başladı. Şimdi ise siparişlere yetişemiyor. Amasya'da %75 hibe desteğiyle çilek bahçesi kuran üretici artan taleple birlikte üretim alanını 3 katına çıkardı. Çilekler ise daha dalındayken alıcısını buluyor.
2: Bir de karlık bahçeyle başladı, devlet desteğiyle üretimini büyüttü. Şimdi yetiştirdiği çilekler daha dalındayken sipariş ediliyor. Amasya'nın Gümüşhacı köy ilçesinde çiftlik yapan Alpaslan Gedik 7 yıl önce çilek üretimine yöneldi. %75 hibe desteğiyle kurduğu bahçesini artan taleple birlikte 1 dekardan 3 dekara çıkardı.
3: Yaklaşık 7 yıl önce bu çilek işine başladık. Başlamamızdaki sebeplerden biri de devletin verdiği desteklerden faydalanmamız oldu. İlçe tarımdan edindiğimiz bilgiyle bize %75 hibeli çilek bahçesi kuracağımız söylenildi.
2: Üstelik verim de oldukça yüksek. Sezon boyunca dekar başına yaklaşık 7 ton ürün alıyor. Çileğin kilosu ise yaklaşık 150 liradan satılıyor.
3: Diğer tarla bitkilerine nazaran ölçek olarak küçük. Fakat geliri daha güzel gelir sağlıyor. Yaklaşık dekar başı da 7 tona yakın sezon boyunca verim alıyoruz. Şu anki satış fiyatımız da 150 TL civarında.
2: Üretim arttı ama talep daha hızlı arttı. Çevre köylerin yanı sıra il ve ilçelerden de sipariş geliyor. Öyle ki her sezon yaklaşık 1 tonluk talep karşılanamıyor.
3: Çevremizde taleplere yetişemiyoruz. Komşularımız olsun, çevre köylerden, ilçelerden çok ciddi şekilde talepler oluyor. Yani biz sipariş üzerine çalışıyoruz, not alarak, siparişlerimizi not alarak siparişlerimizi karşılıyoruz. Ama her sene yaklaşık 1,5-2 ton siparişimizi karşılayamadan sezonumuzu kapatıyoruz. Bunları hep her sene bir sonraki yıla aktararak bu şekilde üretimimiz devam ediyoruz.
2: Devlet desteğiyle başlayan üretim 7 yılda 3 kat büyüdü. Gediğin şimdiki hedefi ise bahçesini daha da genişletip daha fazla çileği sofralarla buluşturmak.
0: Zaman değişse de el emeğinin değeri hiç değişmiyor.

0: işlerle buluşturuyor. Amaçları ise geçmişte kalan bu kültürel mirası gelecek nesillere taşımak.
1: Karadeniz Büyük Müzik el sanatları olarak 30 yıldır uğraşıyorum.

0: okumayla. İnşallah bu sektörde de unutulmaya yüz tutmuş tarihi kültürel sanatlarımıza sahip çıkmak adına Bandırma'da böyle bir akım oluşturduk. İnşallah da güzel ilgi alaka gördük.
1: İlk etapta mesela öğrenci tezgahlarımızla çocuklarımıza işte ilmek almayı, desen kodlamayı falan öğretmeye çalışıyoruz. Daha sonra ilerlediklerinde artık diyoruz ki tamam sen bu işi öğrendin, hadi gel bakalım ilmek atalım diyoruz. Böylelikle farklı kesimlere, gençlere ulaşmaya çalışıyoruz.
2: Bandırmalı Ayşe Çınar ve Hülya Sert için bu tezgahlar sadece üretim yapılan bir yer değil. Onlar el emeğiyle kültürel bir mirası geleceğe taşıyor. Üstelik bu sanatın yarınlara ulaşması için çocukları ve gençleri de dokuma tezgahlarıyla buluşturuyorlar.
0: İlmek atmayı bildikten sonra tabii ki temel aşamaları var. İşte çözgüsünü atmak, varan gelen deriz orada ön arka tellerini birleştirmek ve daha sonra düğüm atmak, atkısını atmak. Yani bu şekilde aşamalar halinde zaten eğitimde veriyoruz, gösteriyoruz.
2: Önce ilmek atılıyor, ardından düğümler, atkılar ve motifler geliyor. Sabırla işlenen her ilmek halının üzerinde bir desene dönüşüyor. Ancak bu kadarla da sınırlı değil, dokuyanlar duygularını ve anılarını da ipliklere işliyor.
1: Evet, maalesef artık günümüzde el dokuma halısı yok. Biz de istiyoruz ki gençlerimiz bunlarla tanışsınlar.
2: Geleneksel Türk motifleri çocukların ellerinde de hayat buluyor. Öğrenci tezgahlarında ilk ilmeklerini atan çocuklar zamanla desen kodlamayı ve el dokumasını öğreniyor. Amaç yüzyıllardır yaşayan bir sanatın yeni nesillerle buluşması.
0: İlmek ilmek duygularınızı, hislerinizi, yaşadığınız o anı yüklüyorsunuz. İnşallah ilerleyen zamanlarda görsel olarak meydana çıkaracağız. Bu oluşumda, bu projede herkesi bekliyoruz. Eflera'ya, ilmek ilmek duygularımızı işlemeye herkesi bekliyoruz.
2: Bandırma'da bir de ortak bir halı dokunuyor. Tezgahın önünden geçen herkes bir ilmek atarak bu çalışmaya katkı sunuyor. Böylece ortaya sadece bir halı değil, Bandırma'nın ortak hatırası çıkıyor.
1: İşte geleneksel Türk motifleriyle bir hemhal olsunlar. Emek nasıl bir şeymiş onu öğrensinler diye elimizden geldiğince aktarmaya çalışıyoruz, gün yüzüne çıkartmaya çalışıyoruz.
2: Kimi için bir ilmek, kimi için yıllar öncesinden kalan bir gelenek. Ayşe Çınar ve Hülya Sert iplikleri birbirine bağlarken geçmişle gelecek arasında da bir köprü kuruyor ve o köprü her ilmekte biraz daha uzuyor.
3: Erzurum tarihi, doğası ve kültürel mirasıyla ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin duraklarından Erzurum'da açılış töreni düzenlendi. Kentte festival heyecanı 15-23 Ağustos tarihleri boyunca sürecek. Konser ve renkli etkinliklerle de ziyaretçiler hem eğlenceye hem lezzete doyacak.
4: Anadolu'nun kadim şehri Erzurum 4. kez Türkiye Kültür Yolu Festivali ile buluşuyor. Festival boyunca tam 39 lezzet noktası Erzurum'un köklü mutfak mirasını ziyaretçilerle buluşturacak. Festivalin açılış töreni Erzurum Müzesi'nde düzenlendi. Açılış töreninde konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, Erzurum'un 26 şehri kapsayacak Türkiye Kültür Yolu Festivallerinin en özel duraklarından biri olduğuna değindi.
5: İnşallah dolu dolu bir 9 günlük hafta tertip edildi. Başta çocuklarımız, gençlerimiz olmak üzere gelecek nesillerimize kültür zenginliğimizi, medeniyet yürüyüşümüzün en güzel değerlerimizin birikimlerini en güzel şekilde bu festival yolu vesilesiyle aktarmaya gayret göstereceğiz.
4: Kentin tarihi mekanları ise dev sergilere ev sahipliği yapıyor. Mukaddes emanetlerden Selçuklu dönemi kıyafetlerine, geleneksel zanaat atölyelerinden kısa film gösterilerine kadar Erzurum'da tam anlamıyla bir sanat rüzgarı esecek. Festival sahnesi ünlü isimleri de ağırlayacak.
5: 174 kadar etkinliğimiz olacak. Çeşitli konserler, sergiler, değişik etkinlikler, atölyeler, birçok sanatla ilgili, kültürle alakalı, yerel dokuya has birikimlerle alakalı sunumlar olacak, etkinlikler olacak.
4: Kent 15-23 Ağustos tarihleri arasında 9 gün boyunca kültür, sanat ve gastronomiye doyacak.
3: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Vuraloğlu, Karadeniz Sahil Yolu'nun Pazar-Ardeşen ayrımından başlayarak Çamlıhemşin ilçe merkezinden geçip Aydere

0: ulaşan güzergahta yürütülen çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu. Güzergahın tamamlanmasıyla yol 1,5 kilometre kısalacak. Seyahat süresi ise 55 dakikadan 35 dakikaya inecek.
1: Dev altyapı hamleleriyle yollar yeniden çiziliyor. Tüneller inşa ediliyor, köprüler kuruluyor, mesafeler kısalıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı zamanı durduran, şehirleri birbirine yakınlaştıran projelere imza atmaya devam ediyor. Karadeniz'in önemli turizm güzergahlarından biri daha güvenli ve konforlu hale geliyor. Pazar Ardeşen ayrımı Çamlıhemşin ve Ayder'i birbirine bağlayan 36,5 kilometrelik yol projesinde önemli bir aşama tamamlandı. 955 metre uzunluğundaki Çamlıhemşin tüneli ile Fırtına Deresi ve Hala Deresi bir köprülerini kapsayan 2 kilometrelik kesim pazartesi günü hizmete açılacak. Böylece projenin tamamlanan bölümü 10 kilometreye ulaşacak. Açıklama Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'ndan geldi. Güzergahın tamamlanmasıyla yol 1,5 kilometre kısalacak. Seyahat süresi ise 55 dakikadan 35 dakikaya inecek. Projenin tamamında yıllık 772 milyon liralık tasarruf sağlanması ve karbon emisyonunun 4800 ton azaltılması hedefleniyor. Çamlıhemşin Tüneli ile Ayder Yaylası arasında kalan yaklaşık 7 kilometrelik kesimde ise çalışmalar sürüyor.
0: Yer altındaki Pamukkale'ye ziyaretçi akını yaşanıyor. Denizli'nin Honaz ilçesinde bulunan Kaklık Mağarası, doğal travertenleri, termal suları ve eşsiz atmosferiyle ziyaretçilerin ilgi odağı alıyor.
2: Travertenler, sarkıtlar, dikitler ve yeşilin farklı tonlarını barındıran yosunlar. Kaklık Mağarası doğanın yer altında oluşturduğu eşsiz görüntülerle ziyaretçilerini karşılıyor. Denizli'nin Honaz ilçesine bağlı Kaklık Mahallesi'nde bulunan mağara, sabit 32 derecelik ısısı ve termal su havuzlarıyla dikkat çekiyor. Yürüyüş alanları ve çevre düzenlemeleri sayesinde ziyaretçiler traverten oluşumlarını yakından görebiliyor. Mağaranın sularının ise şifalı olduğuna inanılıyor. Buraya gelenler yer altındaki doğal güzellikleri keşfederken bir yandan da fotoğraf çekerek bu anları ölümsüzleştiriyor. Kaklık Mağarası yalnızca yerli turistlerin değil, yabancı ziyaretçilerin de rotasında. Özellikle uzak doğu ülkelerinden gelen turistler tur otobüsleriyle mağarayı ziyaret ediyor. Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek de ziyaretçi sayısının her geçen yıl arttığını söylüyor.
3: Yaklaşık 7 yıldan bu yana 1 milyon 100, 1 milyon 150 bin kişi ziyaret etti. Yani 2 milyona yakın bir toplam ziyaretçi sayımız var. Çocukları, resmi görevlileri, okulları, yaşlıları birleştirdiğimizde. Bu rakamı biz aslında yıllık 1 milyonun üzerine çıkarmayı hedefledik. Ona doğru hızlıca gidiyoruz.
2: Mağarayı ilk kez gören ziyaretçiler ise doğal görüntülerden etkileniyor. Isparta'dan gelen Neşe Öznur, Kaklık Mağarası'nı fotoğraflardan daha güzel bulduğunu söylüyor.
4: İlk defa geliyoruz buraya. Çok beğendik. Çok güzel bir yer. Yani herkese tavsiye edeceğim.
2: İtalya'dan gelen ziyaretçiler de Kaklık Mağarası'nın doğallığından etkileniyor.
5: Evet, burayı çok sevdim. Çok güzel bir yer. Başka mağaralar gördüm ama böyle değil. Biraz küçük ama bayıldım. Çok doğal bir yer.
6: Es un lugar natural. Pequeñas.
7: Bizim Türkiye'deki ilk mağaramız. İtalya'daki mağaralarda bulundum ama daha önce hiç buna benzer bir şey görmemiştim. Çok güzel, kokusu çok eşsiz. Burası doğal, insan tarafından çok az kirletilmiş ve dokunulmuş. Bu yüzden çok hoşuma gitti.
2: Hedef ise bu ilgiyi daha da artırmak. Kaklık Mağarası'nda yıllık ziyaretçi sayısını 1 milyonun üzerine çıkarmak.
0: Artvin'in Kemalpaşa ilçesi yamaç paraşütü tutkunlarını ağırlıyor. Türkiye şampiyonası Karadeniz'in eşsiz doğası eşliğinde sürüyor.
8: Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde gökyüzü renkli görüntülere sahne oldu. Yamaç paraşütü hedef yarışması Türkiye şampiyonası tüm hızıyla sürüyor. Pazar günü son bulacak şampiyonaya çok sayıda sporcu katılıyor. Karadeniz'in mavisiyle yeşilinin buluştuğu ilçedeki organizasyon, sporcular ve yöre halkından da yoğun ilgi gördü. Şampiyona ilçenin tanıtımı ve spor turizmi açısından oldukça önemli.
9: İnşallah bu organizasyonun hem gelişmesine katkı sağlamış olacağız, hem de ilçemizin mavisiyle, yeşiliyle, tüm doğal güzellikleriyle ön plana çıkartılmasını sağlayacağız bu yarışmalarla birlikte.
8: İlçe yamaç paraşütü için sporculardan tam not aldı. İlerleyen yıllarda daha büyük organizasyonların düzenlenmesi hedefleniyor.
9: İnşallah bu yarışmayla birlikte ilçemiz ilerleyen yıllarda daha da büyük organizasyonlara ev sahipliği yapacaktır. Sporcularımız da ilçemizin yamaç paraşütüne ne kadar müsait olduğuyla alakalı bize pozitif geri dönüşte bulunuyorlar.
0: Yıllardır Bingöl ile Diyarbakır arasında tartışma konusu olan Burma Kadayıf'ta tescil son noktayı koydu efendim. Türk Patent ve Marka Kurumu Bingöl Burma Kadayıf'ını coğrafi işaretle tescilledi. Yöresel malzemelerle hazırlanan ve aileden aileye aktarılan bu lezzet artık Bingöl adıyla korunacak.
10: Yıllardır tartışılır Kadayıf Diyarbakır mı Bingöl'ün mü diye. Kadayıf Bingöl'ündür. Yani Diyarbakır'daki bütün Kadayıfçılara sorsanız hepsinin memleketi Bingöl'dür.
8: İki kent arasında süregelen tatlı rekabet sona erdi. Burma Kadayıf'ın kime ait olduğu tartışılıyordu. Beklenen karar geldi. Tartışmaya tescil son noktayı koydu.
11: Bu bir marka tescili değil aslında. Bu bir şehrin emeğinin, kültürünün, anılarının, hatıraların tescilidir.
8: Türk Patent ve Marka Kurumu Bingöl Burma Kadayıf'ını coğrafi işaretle tescilledi. Böylece yıllardır ustaların elinde yaşatılan bu lezzet Bingöl adıyla koruma altına alındı.
10: Kadayıf bende baba mesleğidir. Amcalarım, dayılarım hepsi bu mesleği icra ediyorlar. Türkiye'nin tüm bölgelerinde, İç Anadolu'da, Karadeniz'de, Ege'de, Marmara'da tüm akrabalarım bu mesleği yapıyorlar. Kadayıf zaten Bingöl'ündü. Bize tescillenmesi bizi mutlu etti. Teşekkür ederiz. Sağ olun.
8: Bingöl Burma Kadayıfı'nın sırrı yalnızca yapımında değil, kullanılan yöresel ürünlerde. İnce tel kadayıf tereyağı, fıstık ya da cevizle buluşuyor. Tatlıya özgün lezzetini ise Bingöl'ün Sivan bölgesine ait dut pekmezi katıyor. Kadayıf ustaları için bu tescil yalnızca bir belgeden ibaret değil. Onlara göre bu karar yıllardır sürdürülen emeğin ve aileden aileye aktarılan bir geleneğin de tescili.
11: Tescil sürecinde emeği geçen özellikle Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Cevdet Yılmaz'a, Ticaret Sanayi Odası Başkanımız Sayın Kadir Çinkaya ve ekibine çok çok teşekkür ediyoruz. İnşallah dünya mutfağında yerimizi alacağız. Ağızları tatlandırmaya geliyoruz.
8: Bingöl'ün yöresel lezzeti artık yalnızca sofralarda değil, resmi olarak da Bingöl adıyla yaşayacak. Coğrafi tescilden sonraki büyük hedefse Bingöl Burma Kadayıf'ını dünya mutfağına taşımak.
0: Arkamdaki görüntülerde gün batımında özgürlüğün peşinde Erciyes Dağı'nın eteklerinde günün son ışıkları yeryüzünden ayrılırken Bozkır'da bir hareketlilik başlıyor efendim. Yüzlerce yılkı atı özgürce dört nala koşuyor. Toz bulutları havaya yükseliyor, gökyüzüyle birleşiyor ve ortaya kartpostalları aratmayan eşsiz bir manzara çıkıyor. İzleyelim.
2: Özgürlüğün dört nala koştuğu yer, Erciyes'in eteklerinde bir gün batımı. Yer Kayseri'nin hürmetçi sazlığı. Burası sadece bir doğa alanı değil. Burası her mevsim başka bir hikayeye ev sahipliği yapıyor. Bu hikayenin başrolünde ise doğayla iç içe yaşayan yılkı atları var. Gün boyu sazlıklarda ve bozkırda dolaşan atlar gün batımına doğru hareketleniyor. Yüzlerce at aynı anda koşarken toz bulutları gökyüzüne karışıyor. Erciyes'in ardından süzülen güneşin kızıllığı ise bu manzaraya büyüleyici bir atmosfer katıyor. Müzik Türkiye'nin farklı kentlerinden ve dünyanın dört bir yanından Kayseri'ye gelen ziyaretçiler, gün batımıyla birlikte yılkı atlarının oluşturduğu bu görsel şölene tanıklık ediyor. Bir tarafta Erciyes, diğer tarafta özgürlüğün peşinde koşan yüzlerce at ve gökyüzünde günün son ışıkları. Drone kamerasına yansıyan görüntülerde ise bu manzaranın tüm ihtişamı ortaya çıkıyor. Bozkır'da dört nala ilerleyen atlar, arkalarında bıraktıkları toz bulutları. Kızıla bürünen Erciyes ise sanki bir film sahnesini andırıyor.
0: Bu eşsiz ve büyüleyici görüntülerle akşam haberlerini burada noktalıyoruz. Ama bir yere ayrılmayın efendim. Kısa bir aranın ardından yine gelişmelerle burada olacağız.
12: Türk medya yayınları yeni frekansında. 24, 360, TV4, Alem FM, Lig Radyo ve 24 Radyo. 16 Ağustos Pazar gününden itibaren TürkSat 4A uydusu üzerinden yayınlarımıza yeni frekansımızla devam ediyoruz. Yeni frekans bilgilerimiz TürkSat 4A frekans 11.861.750 MHz, sembol oranı 16.666, FEK 2/3, polarizasyon dikey V. Anten değişikliğine gerek yok. Yayınlarımızı dijital platformlardan takip ediyorsanız herhangi bir işlem yapmanıza gerek yok. TKGS özellikli cihazınız varsa kanal bilgileriniz otomatik olarak güncellenecek. TKGS özelliği bulunmayan cihazlardaysa yeni frekans bilgilerini girerek kanal taraması yapmanız gerekiyor. Yeni frekansımızda bizi izlemek

0: Türkiye'nin kalkınmasına destek olan, hayal kuran, yarını tasarlayan kim varsa bizim için değerlidir. Üreten gücüyle kadınlar, teknolojiyle sınırları aşan gençler, yarını kalkındıran girişimciler için buradayız. Yeşil dönüşümle geleceğe yön verenlerin yanındayız. Üretimi büyüterek dünyaya ulaşan gücün, ihracatçının her adımındayız. Türkiye'ye değer diyerek yeniden kalkınan bölgelerde hayatı ve ekonomiyi inşa edenlerin yolundayız. Çünkü biz kalkınma odaklı değer bankacılığı ile sadece finanse etmiyor, uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
1: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
2: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortası.

0: %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın.
1: Türkiye Sigorta, gücü adında.
2: Futboldan sıcak gelişmeler, transfer haberleri ve gündem yaratan röportajlar.
3: Ve günün konuşulacak tüm başlıkları. Lig Radyo frekanslarından herkese mutlu günler, mutlu haftalar.
4: Spor gündemini takip edenler vardır, bir de onu başlatanlar.
2: Ben Ömer Necati Albayrak.
3: Ben Sarper Can Ayaz. Özel haberler, röportajlar, günün gazete manşetleri.
2: Mizah ve spora dair ne varsa ilk siz duyacaksınız.
3: Gün ilk dakikada başlar.
4: İlk dakika. Hafta içi her sabah 7'den 9'a Lig Radyo'da.
5: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

0: Yaşamın temposu hiç düşmüyor. 24 saatteki her gelişme anında bilgi ve yoruma dönüşüyor. Peki bilgi çağında doğruyu yanlıştan, gerçeği yalandan nasıl ayıracağız? Mustafa Daş'tan konuklarıyla doğrusu ne diye soruyor. Doğrusu ne? Bu akşam 21.15'te 24'te.
1: Hemen geri arıyorum.
2: Kerem abi.
1: Ayrola çocuklar.
2: Abi biraz ayıp olmuyor mu ya?
1: Anlamadım.
2: Şimdi anlarsın abi. Ati başla.
3: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi hızlı biz çözerdik.
4: Buna tıkladığınız oluyor.
5: Bu kadar mı?
4: Ya lütfen.
3: Anacığım. İkramımızı alır yolumuza bakardık.
2: Şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
1: Tabi mobil şebekeler yapay zeka destekli programlarla an be an takip altında.
6: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
7: Yani 15 GB. Anlaşılmayan bir şey var mı?
1: Çünkü Turkcell kullanımına göre uygun paketi kendi öneriyor. Hatta ücretsiz akıllı faturasıyla paket aşımını bile engelliyor. He, gigabaytın mı kaldı? Ziyan olmuyor. Tüm arada birikiyor.
2: Necdet abi, geçen gün senede bir işlem kalmıştı. Ne yaptın onu?
8: Onu hallettik yeğenim. Turkcell'i aradım, şak diye çözdüler.
2: Ne diye diyor?
7: Şak diye.
1: Der tabii. Çünkü işlemini mobil uygulamadan Teknocan'a bir kere anlatıyor. Sonra ister Teknocan'la çözüyor, ister çağrı merkezinde kaldığı yerden devam ettiriyor.
2: Bu nasıl bir teknoloji ya?
7: Vallahi bravo Turkcell'e.
1: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
7: Ne yapacağız biz şimdi?
1: Hadi gelin benimle.
9: Her talebinizi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri, ileri teknolojileri ve üstün hizmet anlayışıyla
1: Turkcell'lerin yanında
10: Turkcell'in çözüm gücü var.
1: Reklam güzel oldu.
4: Ya oldu da bize yine Turkcell'li olmayan birileri lazım.
1: Gerek var mı?
11: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın.

Geçmişe ışık tutmak için başvuracağımız kaynak tarihtir. Olayların aslını bilmek, kişileri tanımak, andan zamana getirmekse tarihin gizemli yollarından geçmekle mümkün. Doktor Özgenur Reyhan Güler An ve Zaman'da bu hafta pantürkizm akımının ne olduğunu ve döneminde yabancı ülkelerce bu akımın nasıl algılandığını Profesör Doktor Osman Kubilay Gül'e soruyor. An ve Zaman bu akşam 23.15'te 24'te.

0: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
1: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
2: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
0: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: 24 ekranlarından ve 24 radyodan bir kez daha merhaba efendim. Ben Duygu Göktürk, gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Karabük'ün Eflahan ilçesinde buğday hasadına katıldı. Yumaklı, Türkiye genelinde arpa ve buğday hasadının %93 oranında tamamlandığını belirtti. Ayrıca üreticilere orman yangını riskine karşı da uyarılarda bulundu.
1: Türkiye'nin her tarafındaki üreticilerimize özellikle istirham ediyorum. Lütfen anız yakmayın. Özellikle hasat döneminin bitmesiyle beraber, aslında bunu arkadaşlarımızın ifade etmiş olmasına rağmen maalesef anız yakma olaylarına kısmen de olsa rastlıyoruz. Bu konuda büyük aşama kaydettik, onu söyleyeyim. Ancak hala devam ediyor. Değerli arkadaşlar, anızı yaktığınız zaman oradaki o toprakta yaşayan, gördüğünüz ya da göremediğiniz her şeyi de yakmış oluyorsunuz. Bunun bir sonraki sene yapacağınız ekim faaliyetine hiçbir faydası olmadığı gibi, oradaki börtü böceğin de tabiri caizse hayatını sona erdirerek başka bir felakete yol açmış oluyorsunuz.
2: Ülkemizin farklı yörelerinde hasat hali hazırda devam ediyor. Ancak bir oran vermem gerekirse %93 oranında arpa ve buğday hasatı hemen hemen tamamlanmış durumda.
1: Hasat döneminin başından itibaren hem açıklamış olduğumuz fiyatlar itibariyle hem de gelecek olan tahmini üretimle beraber şunu söyledik. Hiçbir üreticimizin, hiçbir çiftçimizin elinde alınmadık bir gram ürün bırakmayacağız. Bunu da gerçekleştirdik. Bugün itibariyle söylüyorum. Toprak Mahsulleri Ofisi 11,5 milyon ton ürün aldı.
0: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş İstanbul'da Milli İrade Buluşması programında konuşuyor. Kulak verelim.
3: Ciddi bir yansımasıdır. Bu çerçevede önce biliyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanımızın yol açması, Sayın Devlet Bahçeli'nin de her önemli noktada, virajda gerçekten ufuk açıcı ve işi kolaylaştırıcı inisiyatifleriyle diğer bütün siyasi partilerin de hemen hemen bir parça hariç hepsinin de bu sürece katkılarıyla bugüne kadar gelmiş olduk. Geçtiğimiz sene Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu adı altında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir çalışma yürüttük. 21 toplantı yapıldı. Bu toplantıların sonrasında da 5 grubu bulunan partinin temsilcileriyle birlikte 6 toplantıyla da şu gördüğümüz rapor hazırlanmış oldu. Bu raporu inşallah arkadaşlarımız çıkışta sizlere de takdim edeceklerdir. Türkiye demokrasisi için önemli bir adımdır. Hani özellikle diyorlar ya, Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde meclisin bir önemi kalmadı. İşte meclisin ne kadar önemi olduğunu, bu kadar önemli bir konuda da muktedir bir şekilde iş yapabildiğini cümle aleme göstermiş olduk. Bu raporun sonuçları bir yol haritası oluşturdu. Genel bir çerçeve oluşturdu. Mutabakatla hemen hemen 50 milletvekilinin 47'sinin oyuyla kabul edilmiş, fevkalade önemli bir mutabakattı. Şunu söyleyebilirim, bu raporun içerisinde milletin hassasiyetlerine halel getirecek bir tek cümle yoktur. Bir tek kelime yoktur. Çıkardığımız yasa ise zaten bu raporun 6. bölümünde partilerin üzerinde ittifak etmiş oldukları o genel çerçeveye uygundur. Yasanın da sizi temin ederek söylerim ki bir tek cümlesinden, bir tek kelimesinden asla toplumun büyük kesimlerinin rahatsız olması mümkün değildir. Dolayısıyla gelinen süreç önemli bir demokrasi başarısıdır, önemli bir sınavdır ve Türkiye, ayrıca bütün geçmiş çatışma çözümleri örneklerine bakıyoruz. Başkalarının, diyelim İran'ın ya da FARC'ın başka yerlerdeki örgütlerle devletin bütün konuşması süreçlerinde 5 yılda, 8 yılda, 10 yılda gelinen noktayı Türkiye 1 yılda kat etmiştir. Bu büyük bir başarıdır, fevkalade önemli bir başarıdır. Yine şunu söylemek isterim. Bütün bu uygulamalarda, çatışma çözümleri uygulamalarında hep bir üçüncü göz vardır. Yani bir tarafta örgüt, bir tarafta devlet, bir de başka bir devlet ya da başka bir uluslararası kuruluş üçüncü göz olarak süreci kontrol eder. Bizim örneğimizde üçüncü göz yoktur. Üçüncü gözde, birinci gözde bizatihi milletin kendisidir ve milletin temsilcileridir. Ümit ediyorum aradan yıllar geçtikten sonra Türkiye'deki bu çaba bütün uluslararası ilişkiler okullarında, bütün kamu yönetimiyle ilgili üniversitelerde çatışma çözümlerinin halledilmesi bakımından bir ders olarak okutulacaktır. Onun için diyoruz ki bu model Türkiye modelidir. Ben bu modelde emeği geçen, başta bu süreçteki üstün liderliği dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sayın Devlet Bahçeli'ye, siyasi partilerin destek veren bütün liderlerine huzurlarınızda teşekkürü bir kere daha bir borç olarak telakki ettiğimi ifade etmek istiyorum. Şimdi değerli arkadaşlar, Türkiye'nin bu teröristsiz Türkiye yoluna girmesiyle ilgili öncelikle şunu ifade etmek isterim ki bölgedeki gelişmeler de bizim lehimize bir takım durumları ortaya çıkardı. İçeride siyasal iklimin teröristsiz Türkiye'yi kabul etmesi, partilerin bir uzlaşıyı ortaya koyabilmesi aslında toplumsal mutabakatın da çıktığını gösteriyor. 467 buna işaret ediyor. Birileri söylüyor ya burada milletin görüşü yok, millet buna katılmadı. Kardeşim 467 milletvekilinin evet oyu verdiği bir yasa aslında aynı zamanda milletin mutabakatının da doğrudan doğruya bir yansımasıdır. Ancak bu süreçte fevkalade önemli gelişmelerden birisi de dışarıdaki gelişmelerin Türkiye lehine olan seyridir. Öncelikle Suriye'deki rejim değişikliği ve Suriye'de Türkiye ile de yakın ilişkiler içerisinde olan bir yönetimin iş başına gelmiş olması, Suriye'de örgütün Suriye ayağının beklentilerin fevkalade üstünde kısa bir süre içerisinde Suriye rejimiyle entegrasyonunun başarılı olması işlerimizi kolaylaştıran önemli adımlardan birisiydi.
0: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'un açıklamalarını ekranlara taşıdık. Diğer gelişmelerle devam edelim. Bosporus Diplomasi Forumu 2026'nın son gününde gençlerle buluşan Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Erhan Afyoncu, Türkiye'nin nüfus yapısına dikkat çekti. Afyoncu, nüfus artışındaki düşüşün sürmesi halinde 2100'lü yıllarda Türkiye'yi bekleyen tablonun ağır olacağını söyledi.
4: Bosphorus Diplomasi Forumu 2026 Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda sona erdi. 30 farklı milletten gençleri, diplomatlar, akademisyenler ve uzmanlarla buluşturan forumun son gününde Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Erhan Afyoncu da gençlerle buluştu.
5: Anadolu toprakları milletler mezarlığıdır. Eğer direnme ve yaşama gücümüzü kaybedersek biz de bu topraklarda ileride bir Türkler diye bir millet varmış. Gelmişler İstanbul'u almışlar. 1000 sene burada yaşamışlar. Tarihe gömülmüşler derler.
4: Tarihin ışığında diplomasi panelinde konuşan Afyoncu, tarihsel tecrübelerin günümüzü anlamak açısından önemine dikkati çekti. Afyoncu'nun gündemindeki başlıklardan biri de Türkiye'nin nüfus yapısıydı. Türkiye'nin nüfus meselesini toparlayamaması halinde gelecekte ciddi sorunlarla karşılaşabileceğini söyledi.
5: Eğer Türkiye, Sayın Cumhurbaşkanımızın 2007'den itibaren belirttiği 3 çocuk politikasıyla nüfus meselesini toparlayamazsa, 2100'lerde Türk diye bir şey olmaz bu topraklarda, bunu bilin.
4: Anadolu'nun tarih boyunca farklı medeniyetlere ev sahipliği yaptığını hatırlatan Afyoncu, bu topraklarda varlığını sürdürebilmenin önemine vurgu yaptı. 15 Temmuz'a da değinen Erhan Afyoncu, Türk milletinin tarih boyunca karşılaştığı tehditler karşısında direnç gösterdiğini belirtti.
5: 15 Temmuz çok ciddi bir işgal planıydı. Türk milleti bunu ters yüz etti. Hala ayaktayız ama nüfus öyle düşerse gelecek çok iyi değil, onu bilin.
4: Milli Savunma Üniversitesi Rektörü panelin sonunda gençlere tavsiyelerde bulundu. Okumanın yanı sıra farklı şehirleri ve ülkeleri gezmelerini isteyen Afyoncu, tarihi yerinde görmenin önemine dikkat çekti.
5: Gezmenin öğrettiği şeyi hiçbir şey öğretmez, bunu unutmayın. Yani o gerçekten de gören ve okuyan hikayesini ben ikisinin bir olduğundan mükemmel olduğu kanaatindeyim. Mesela oralara gittiğinizde şunu da görüyorsunuz. Bir, Osmanlı'dan kalan izleri görüyorsunuz. İki, Osmanlı'dan kalan toplumları görüyorsunuz.
0: Türkiye sıcaklarla boğuşurken yazın ortasında Ağrı Dağı'nda yaşanan kar fırtınasını getireceğiz şimdi ekrana. Ağustos ayında zirve tırmanışı gerçekleştiren dağcılar kar fırtınasının tam ortasında kaldı. Fırtına anını cep telefonu kamerasına kaydeden dağcıların zor anları şimdi ekranlara geliyor.
4: Ağrı Dağı'na tırmanmaya başladılar, yaz ortasında kar fırtınasına yakalandılar. Terörden arındırılan Ağrı Dağı bu kez yerli ve yabancı dağcıların gözler otalarından biri olmasıyla gündemde. Zirve tırmanışı yapmak isteyen dağcılar rehber Resul Çivaş eşliğinde Ağrı Dağı'na tırmandı. Tırmanış o kadar eğlenceliydi ki şarkılar, türküler havada uçuştu.
6: Cane, cane, cane, esmer perivane.
4: Ancak tırmanışın tamamı böyle geçmedi. Yüksek kesimlere ulaşan ekip tırmanış sırasında yoğun kar yağışı ve tipiyle karşılaştı. Ağustos ayında etkili olan kar fırtınası nedeniyle dağın zirveye yakın bölümleri kısa sürede beyaza büründü. Dağcılar görüş mesafesinin de düşmesiyle zorlu hava koşullarında güçlükle ilerledi.
0: Böylece bu dilimi noktaladık efendim. Tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.

yaşamın temposu hiç düşmüyor. 24 saatteki her gelişme anında bilgi ve yoruma dönüşüyor. Peki bilgi çağında doğruyu yanlıştan, gerçeği yalandan nasıl ayıracağız? Mustafa Daş'tan konuklarıyla doğrusu ne diye soruyor. Doğrusu ne? Bu akşam 21.15'te 24'te.

0: Türkiye'nin kalkınmasına destek olan, hayal kuran, yarını tasarlayan kim varsa bizim için değerlidir. Üreten gücüyle kadınlar, teknolojiyle sınırları aşan gençler, yarını kalkındıran girişimciler için buradayız. Yeşil dönüşümle geleceğe yön verenlerin yanındayız. Üretimi büyüterek dünyaya ulaşan gücün, ihracatçının her adımındayız. Türkiye'ye değer diyerek yeniden kalkınan bölgelerde hayatı ve ekonomiyi inşa edenlerin yolundayız. Çünkü biz kalkınma odaklı değer bankacılığı ile sadece finanse etmiyor, uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
1: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
2: Hesap basit, hesap basit.
3: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın.
4: Türkiye Sigorta, gücü adında.
5: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

0: İyi akşamlar. Bu ülkede bu akşam 20. yüzyılda tartışmalı bir siyaset ve hukuk teorisyenini, Karl Schmitt'i konuşacağız. Karl Schmitt üzerinden elbette Almanya'yı, dönemini, ortaya attığı fikirleri ve 21. yüzyılda neden yeniden Anglo-Sakson dünya tarafından önce tamamen silinip sonra yeniden gündeme gelmesini de ele alacağız. Çok değerli bir konuğumuzla, Gültekin Yıldız'la, üstelik askeri tarih çalıştığı için daha da anlamlı olacak yayın. Ama önce size bu yayını iki hafta yapacağız, bu hafta ve gelecek hafta. Gelecek hafta Karl Schmitt'in iki kitabı Gültekin Yıldız tarafından tercümesi yapıldı. Vakıf Bank'ın kültür yayınlarından çıktı. Karl Schmitt, Kara ve Deniz. Görebiliyorsunuz. İnce ama uzun vakit alacak bir okuma. İkincisi de Roma Katolikliği ve Politik Form. Yine Vakıf Bank kültür yayınlarından. Belki yayınları izledikten sonra kitapları da okuma ihtiyacı hissedeceksiniz. İnşallah hissedersiniz. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Gültekin Bey.
1: Sağ ol.
0: Şimdi bugünlerde Almanya'yı konuşmak da uygun olacak diye düşünüyorum.
1: Evet.
0: Siyasi İlahiyat Dost Kitap Evi'nden, Parlamenter Demokrasinin Krizi Dost Kitap Evi'nden, Partizan Teorisi Nika, Kanunilik ve Meşruiyet İthaki yayın evinden çıkmış. Ve şimdi de bu iki kitap.
1: Evet.
0: Siz Karl Schmitt'i niye seçtiniz? Neden tercüme ettiniz? Çünkü dediğim gibi hem biz biraz Anglo-Sakson dünyanın tezahürü bir düşünce hayatına sahibiz. Nazi dönemi deyince de bir kalemde

0: görürsünüz, merak eder onu getirtirsiniz. Ben de doktora tezimi yazarken malum işte konusu Osmanlı ordusunun yeniden yapılanması, modern ordu, askeri disiplin. İster istemez de şimdi biraz felsefi tarafına bakmak istedim. O sırada da bu...
1: Orada Alman ekolünden.
0: Evet, evet, yani Almanca da bildiğim için iki dünya savaşı arasında Almanya'da çok ciddi bir fikri aktivite var. Yani bir taraftan daha böyle sol Marksist diyeceğimiz bir düşünce akımı var. Bir taraftan da bu gruba genelde konservatif devrimciler deniyor. Yani muhafazakar devrimciler. Schmitt onlardan bir tanesi ama tek başına değil. Yani
1: evet, aslında, hem devrimci hem muhafazakar, onları soracağım yani.
0: Evet, yani hani öyle bir fikri muhit var diyelim. Dolayısıyla o zaman tabii kitap getirme vesaire de çok kolay değildi. Yani
1: hangi yıllar?
0: İşte 2000'lerin başı diyelim, 90'ların sonu. Yani internetle falan işte yeni tanışılıyor. Türkiye'de de çoğu kütüphanede Schmitt yoktu. Yani hem Almancası yoktu. Türkçe zaten bir tek daha siyasal kavramı çevrilmişti.
1: Bunlar 2000'lerden sonraki tercümeler.
0: Evet, evet.
1: Yani belki bu Amerika'nın Carl Schmitt'e başvurmasıyla ilgisinden,
0: evet aynen, o ilgiden
1: alakalı.
0: Sonra yani Carl Schmitt unutulmuş, unutturulmuş, sansür edilmiş bir düşünürdü bu Nazi bağlantısından dolayı. Sonra Amerika'daki neokonlar Schmitt'i ve o muhiti tekrar keşfedince, yani Leo Strauss ve işte onun öğrencisi olan Schmitt ve diğer Alman düşünürler yeniden gündeme geldi. Bu sefer Almanya'da
1: makbul oluyorlar galiba.
0: İşte Leo Strauss ekibi, Almanya'daki şey, Amerika'daki neokon ekibi fikri kökenini oraya dayıyordu. Schmitt ve diğerleri de, yani Strauss'un iki tip öğrencisi var. Bir Yahudi kökenli olanlar, bunlar Amerika'ya gidiyorlar. Bir de daha sonra işte Nazi Partisi ile adı anılan düşünürler var. Yani bir tarafta Hannah Arendt var diyelim, bir tarafta Carl Schmitt var. Dolayısıyla
1: öbür de çok değerli tabii.
0: Evet. Ama hani benim yolum daha çok bu muhafazakar grupla diyelim bitişti veya örtüştü veya onlar daha fazla karşıma çıktı.
1: Arendt de insanı çok iyi tahlil etmiş.
0: Evet, evet. Benim biraz daha derdim işte bu devleti, iktidarı, siyaset kavramını anlamak ve açıklamak olduğu için Schmitt okumalarına başladık. Sonra o aralar rahmetli Hüsamettin Arslan Hoca, işte biliyorsunuz Batı'daki önemli eserleri, özellikle de İngilizce dışındaki dillerden Türkçe'ye çeviren işte Paradigma Yayınları'nın hem sahibi hem de her şeyiydi. Yine rahmetli Erol Olçak'la onlar bir kısa süreli bir ortaklık içine girmişlerdi. Yani hani yayın evini biraz daha büyütelim ve bu çeviriler konusunda Hüsamettin Hoca'nın biraz daha eli rahatlasın gibi. O da bana dedi ki işte bunları çevirir misin? Aslında proje daha büyüktü. Yani hani daha fazla eser çevirecektik. Ancak onları çevirdik. Sonra tabii bu yayın dünyasının finansal sıkıntıları vesaire ve benim işte doktora tezi yükü bu iki Schmitt çevirisiyle oradaki çeviri süreci durdu. Ama hani benim Schmitt okumalarım devam etti.
1: Durmadı. Ama elinize sağlık, onu tam yerinde söyleyeyim. Seyircilerimiz de görsün. Yani hem Türkçeleri de tekamül eder okurken. Belki unuttukları kelimeleri, kavramları da görürler. Çünkü gerçekten çok güzel bir tercüme.
0: Sağ olun, çok teşekkür ederim. Şimdi
1: yani
0: her yazarı...
1: Ben tabii bunu söyleyecek...
0: Ya her yani, tercüme sonuçta bir tercihtir diyorum ben.
1: Naçizane söylüyorum ama bazen tercümeler insanın boğazında düğüm düğüm oluyor.
0: Doğru.
1: Okuyamıyor.
0: Yani her
1: bununla
0: tercüme...
1: Bununla da Türkçe düşünebiliyorsunuz tercümeyi.
0: Ben işte Schmitt'in önce hissiyatını, sonra maneviyatını anlamaya çalıştım. Sonra da onu Türkiye'de ona en yakın dille çevirmeye çalıştım. Çünkü şimdi Schmitt Katolik kökenli bir düşünür. Her ne kadar amel dünyasında belki böyle çok sıkı bir Katolik olmasa da şimdi herkesin beslendiği bir fikri çizgi var. Orada da hani o Katolik kelimeleri veya kavramları ağırlıklı. Şimdi tabii bizim Türkçe'de Katolik kavramlarının çok fazla birebir karşılığı yok. Ancak benim tercihim Elmalı Hamdi'nin Metalip Mezahip
1: i̇şte
0: çevirisinde...
1: Türkçe'de... Yani o işte öz Türkçe diye
0: evet.
1: Tabir edilen
0: yani biraz
1: bir şey de
0: yok. Biraz daha ilahiyat veya işte bizdeki kelam kavramlarını kullanmaya çalıştım.
1: Bunda hususen.
0: Evet. Çünkü öbür türlü hani tamamen böyle yeni Türkçe ile ya da işte sevilen tabirle eskiden öz Türkçe ile çevirmeye kalktığınızda bir, bizde işlenmemiş kavramlar oluyor bunlar. İki, tam anlamıyla yazarın niyetini, maksadını yansıtamıyor.

0: Çünkü Schmidt karma bir kişi, melez bir kişi. Yani bir taraftan dediğim gibi Katolik...
1: Murada hasıl olmuyor yani.
0: Evet, düşünce dünyasına evet. Yakın ama bir taraftan modern dünyaya bir şeyler söylemek istiyor.
1: Ben de Murad'ı Sevil Nuriyeva'dan kaptım.
0: Evet, evet.
1: Azerbaycanlar çok kullanıyor.
0: Onlar evet, bizim eski kelimeleri Azerbaycan ve genel olarak Özbekistan, işte Türkistan coğrafyası daha fazla kullanıyor. Yani gittiğimizde o bölgeye rahmetli Demirel bunu söylemişti. Hani bizim Türkçe değil diye attığımız kelimelerle Türkiye
1: evet,
0: dışındaki
1: Murad'ı
0: Türklerle...
1: Murad'ı Nedir'i çok güzel.
0: Evet, yani daha fazla kullanıyorlar, anlaşıyoruz diye. Evet. Hülasa yani kısa bir metin normalde ama girift bir metin. Biraz vakit aldı. Yani mümkün mertebe böyle çok tercüme kokmasın dedik. Ama tabii bu tip metinlerde hani okuyucularımız felsefeyle ilgilenen biliyordur. Şimdi o metnin Almancası da bir defa okumakla bir cümle anlaşılmıyor. Veya İngilizcesi veya Fransızcası. Veya Arapçası.
1: Bunun girişinde bile takıldım ben. Yani
0: dolayısıyla hani
1: girişte
0: bu Türkçe'ye çevirmek demek şu demek değil yani. Hani adamın Almanca metni hemen anlaşılmıyorsa biz Türkçe'de onu basitleştireceğiz. Cümlelerini böleceğiz. Herkesin anlayacağı hale getireceğiz anlamına gelmiyor.
1: Hap gibi evet. Yaygın deyim.
0: Yani sonuçta o düşünce
1: öyle değil.
0: Çevresine yakın veya işte felsefi okumaya meraklı okuyucu. Eğer Alman düşüncesindeki kavramlara da biraz aşinaysa ya da işte Batı düşüncesi, Hristiyan düşüncesi o zaman çok daha rahat nüfuz eder. Öbür türlü biraz vakit alır.
1: O da okurken zihinsel faaliyetini burada
0: evet.
1: Diğerini okurken nasıl yapıyorsa
0: tabii. Çünkü
1: da yapacak.
0: Alman düşüncesinde şöyle bir şey vardır. Yani bizde maalesef o pek yok. Yani hem dil devrimi olduğu için hem işte alfabe değiştiği olduğu için. Bizde kavramlar hızlı değişiyor. Yani 30-40 senede bir yeni kavramlar çıkıyor ama
1: ya da yok oluyor.
0: Almanca'da yani Hegel'in kullandığı kavramı Heidegger geliştirir, Gadamer daha ileri götürür. Yani meşhur işte bir Geist kavramı var. Şimdi bu Geist genelde Türkçe felsefe eserlerinde tin diye çevriliyor.
1: Eyvah.
0: Fakat tin Türkçe'de yaşayan bir kavram değil. Evet, eski Türkçe'de var.
1: Tinsel.
0: Çünkü Geist tek başına ruh demek değil. Yani hani Fransızca'daki espri kelimesinin karşılığı gibi gözüküyor ama kimi yerde mana anlamına geliyor, anlam anlamına geliyor. Kimi yerde akıl anlamına geliyor. Mesela Almanca'da Geisteswissenschaft, Türkçe'ye 1950'lerde 60'larda manevi ilimler diye çevrilmiş. Manevi ilimler ne demek? Mana ile ilgili, anlamla ilgili. Yani bu edebiyattan işte felsefeye kadar bir spektrum.
1: Olmuş
0: fakat
1: din mi?
0: Türkçe'de evet, şimdi manevi ilimler denildiğinde ne anlaşılacak? Hemen ilahiyat diye sonradan adını koyduğumuz dini ilimler anlaşılıyor. Oysa hani manevi ilimler Almanya'da seküler bir alandır günümüz itibariyle. Yani tamamen ilahiyat olarak görülmez. Dolayısıyla hani bugün çevirirken Türkçe'ye en zor olan bu farklı siyasi grupların kelime tercihleri, kavram tercihleri olduğu için hani çevirinizin hepsine hitap etmesini istersiniz. Ama biri bakar ya bu çok eski kelimeler der. Öbüründe okuduğunuz zaman ya bunlar da çok yeni kelime, hiçbir şey anlamıyorum dersiniz. Yani çevirmen orada mümkün mertebe kendini tatmin etmeyecek. Ama yazarın da müellifin de murat ve maksadını başka bir dilde hasıl etmeye çalışacak. Yani yoksa orada o zaman biz yazar haline geliriz. Yani hani benim de gayretim Schmidt'i iyi anladığımı düşündüm. Çünkü başka eserlerini de okudum. Bir de Schmidt'le dertlerimiz biraz örtüşüyordu. Yani hani niye Schmidt çevirisinin sebebi bu. Ben bir Alman değilim. Bir Alman milliyetçisi değilim. Hani Schmidt'in Almanya'ya mahsus dertleri veya davalarını paylaşmıyorum. Ama Schmidt'in veya diğer filozofların, siyasi filozofların bir kısım görüşleri dönemleri aşar. Zaten hani hala yaşıyor olmasının, okunuyor olmasının sebebi bu. O yüzden onu hani ön sözde de dile getirmeye çalışmıştım. Almanya kuşatılmış bir ülke. İki dünya savaşı arasında.
1: Çok dramatik değil mi? İki
0: evet,
1: savaş.
0: Evet. Yani birinci savaşı kaybediyor. Ondan sonra aslında kazanamayacağı, çok riskli olan ikinci büyük savaşı çıkartan ülke pozisyonunda. Şimdi Türkiye'ye de baktığımız zaman, Türkiye'de birinci savaşı, birinci büyük savaşı, dünya savaşını kaybetmiş. İkinci dünya savaşına çok şükür ki girmemiş. Çünkü hakikaten girseydi yıkım ve kayıp çok daha büyük olabilirdi. Bununla beraber hala kafasında şey var. Bir imparatorluk düşüncesi, tasavvuru var. Yani evet yeni cumhuriyet kurulmuş, sınırlar küçülmüş ama toplum sonuçta okumuş yazmış insanlar bunu kafada taşıyorlar. Ve kuşatılmışlık hissediyor. Yani bir daha büyümemesi.
1: Bir de bizden farklı seyrediyor tabii.
0: Evet.
1: Şimdi birazdan belki
0: şimdi
1: bize anlatırsınız.
0: Dolayısıyla hani Schmidt'in bir tarafı bu. Yani Almanya ile Türkiye'nin durum benzerliği diyelim. İkinci tarafı da bu Fransa'daki Katoliklerden de biliyorsunuz. Genelde bu Katolik gruplar sosyalizmden, Marksizmden farklı bir modernizm eleştirisi yapıyorlar. Ama yapıyorlar. Dolayısıyla Türkiye'deki muhafazakar düşüncenin de aslında hani böyle bir düşünce trendi var dersek, geleneği var dersek, modernizme Marksizmden farklı bir eleştiri getirebilmesi lazım ki Türkiye'de sağ düşünce, muhafazakar düşüncenin burada biraz problemleri var. Yani kapitalizmi eleştireceksiniz, yeni seküler dünya tasavvuruna eleştiriler getireceksiniz, aydınlanmayı eleştiriler getireceksiniz ama bunu yapmanız için bunların felsefi kökenlerini anlamanız lazım. Yani sadece batılı bunlar, biz bunu reddediyoruz demek yetmiyor. Ama buna hayran olursanız veya işte Ziya Gökalp'ten hani günümüze daha sonra kalan, hani biz bunun teknolojisini alalım ama kültür tarafını almayalım. Böyle de bir şey yok. Yani hani bir şey
1: birlikte giriyor gümrükten.
0: Evet, yani hani maddi medeniyet kısmını getirirseniz, apartmanları dikerseniz, yollar açarsanız, elektrik getirirseniz, işte Schmitt'in eleştirdiği şeylerden biridir. Hani elektrik gelmesin diye değil ama Lenin'in elektrifikasyon projesini der ki yani bu başka bir dünya kuruyor. Şimdi o zaman aile ilişkileri de değişir, insan ilişkileri de değişir, insanların dünyayı, çevreyi algılamaları da değişir. Orası üzerine yani teknoloji felsefesi veya kapitalizm üzerine Türkiye'de ağırlık malum sol düşünce geleneğindedir. Yani bunların eleştirisinde nadir birkaç yazar dışında, düşünür dışında, ideolog dışında sağ düşünce geleneğinde ya da muhafazakar düşünce geleneğinde çok güçlü bir akım yoktur. Eleştiridir ama çok derinliğine değil. Dolayısıyla bu Schmitt veya benzeri düşünürlerin çevrilmesi ki Hüsamettin Hoca'nın derdi de oydu. Yani biz Batı'yı sadece belli bir gruptan öğrenmeyelim. Hani Batı'da alternatif başka gruplar da var. Yani Fransa'da da var, İngiltere'de de var, Almanya'da da var. Şöyle de bir şey söyleyeyim belki sanırım. Mesela Fransızlar çok Almanlara atıf yapmazlar. Almanlar her zaman Fransızlara çok yapmazlar. Aslında hani biz hep Batı, Batı diye böyle bir tek şeyden bahsediyoruz ama yani Fransız düşünce çevresi, Anglo-Amerikan düşünce çevresi, Alman düşünce bunlar farklıdır. Almanların içinde 2-3 tane, Fransızların içinde 2-3 tane en az düşünce muhiti vardır. Şimdi dolayısıyla Türkiye'de biz biraz Batılıların o West and Rest yani Batı ve diğerlerini bu sefer oksidentalist bir anlayışla yani fazla doğucu bir anlayışla Doğu ve ona karşı olan Batı diyoruz. Oysa bir Batı yok. O zaman biz o Batı'nın içinde hem farklı düşünenleri hem de o farklı ülkelerdeki gelenekleri biraz tanımamız lazım. Hani Alman düşüncesi de malumunuz Türkiye'de Almanca bilenler, Almanca çevirenler ve Fransızca bilenler, çevirenler özellikle son 30-40 senede azaldı. Yani bizim 1970'lere kadar daha frankofon, Fransızcacı bir dünyamız vardı. Osmanlı'dan kalan bir miras bu, Cumhuriyet'e de devam etti. Ama Alman düşüncesiyle ilişki sanıldığının aksine yani o Cumhuriyet'in ilk dönemi, Osmanlı'nın son döneminde askeri ilişkilerden dolayı Almanca öğrenenlerle biraz sınırlı kalmıştı. Bu manada Schmitt aslında iyi bir kapı ama tabii onun yanında işte Ernst Jünger var, Heidegger var mesela. Çok Heidegger çevirisi yapıldı son 20-25 yılda. Zombart var, Spengler var yani biraz daha az derin, biraz daha fazla derin. Yani bir Alman düşüncesi orada var. Tabii bunu zaman zaman hani ben bu konuda birkaç konferans verirken şöyle tepkilerle de karşılaştığım oldu. Ya işte bir Nazi'yi mi övüyorsunuz? Ya da bir Nazi'yi niye çeviriyorsunuz? Hani Türkiye'de bir de böyle bir sığlık da var. Şimdi bir Fransız müsteşrik, oryantalist İslam çalışır. Ama Yahudi veya Hristiyandır veya herhangi bir dine inanmaz. Ama
1: hatta
0: bu onun,
1: bir sürü var.
0: Yani. İslam çalışmasına mani olmaz. Şimdi biz zannediyoruz ki hani bir kişi üzerine çalışınca ya da onu çevirince Hitler. Ya da onun üzerine konuşunca evet Hitlerci olduk ya da işte şucu olduk, bucu olduk. Benim derdim burada ben işte tarihçiyim. Bir o bağlamdaki mesajı anlamak, bir de o tarihi bağlamın ötesine taşan mesaj. Yani Schmitt'i zaten kendi dönemi yargılamış. Yani nihayetinde tarih ona belli bir damga vurmuş, etiket vurmuş. Ki hani aslında Nazi Partisi'nin tam bir şeyi değil. Yani sonuna kadar aktif bir üyesi değil. Bir yere kadar geliyor. Bir yerden sonra daha şey.
1: Şimdi biz de Schmitt'i önce doğduğu yerden isterseniz alalım. Koşullarından haberdar evet. olalım. Daha da kolay anlarız. Bu arada dağıtmak riskine rağmen söylemek istedim. Şimdi evet. Türkiye'deki batılı düşünürleri takip etmek, eleştirmek, tenkit etmek mevzuunda. Bu benim tabii şahsi hı hı. şeyim, düşüncem. Doğru mu bilmiyorum ama evet. bunu hissetmiştim. Mustafa Tahralı hocanın René Guénon kitabında evet. Samiha Ayverdi René Guénon'un batı tenkidinden haberdar oluyor. Hı hı. Ama çok şey, yani tercümeleri yok da işte birkaç evet. nüsa. Ve şeye, Anmar İşimel'e mektup yazıyor. Hı hı. Böyle başka batıyı tenkit edenler varsa onları bana yollar mısın, üzerinden hı-hı. yazayım diye. Sonra bakınca o iki savaşa rağmen Türkiye'de 50'lerde bile istese bile okuryazar birinin batı tenkidini yaparken dikkatli Doğru. olması gereken bir ortam olduğunu Doğru. hissediyor insan.
0: Ya çünkü batı tenkidi ister istemez bir karşı devrimcilik gibi anlaşılıyor.
1: Ve bu buradaki ne diyelim, Müslüman muhafazakarlar da illa batıdan referans seçerken evet, evet. bu Katoliklikle ilişkisi nispeten olanlardan seçmişler. Öyle de bir durum var.
0: Var, evet, öyle bir tercih var.
1: Ya bir manevi tarafları olan isimleri şimdi,
0: Türkiye'de
1: tercih etmiş
0: batı düşüncesinin, yani aydınlanma da dahil, aslında Hristiyan modernizmi olduğunu, yani Hristiyanlığı ve Yahudiliği bilmeden onlar üzerine inşa edilmiş olan, tepki de olsa, yani onlarla bir hesaplaşma da olsa, aydınlanmayı anlamanın mümkün olmadığını Türkiye'deki ne batıcılar ne muhafazakarların büyük bir kısmı bilmez. Yani çünkü batı düşüncesinde derin okuma yapana kadar bunun Hristiyan kökenlerini veya Yahudi kökenlerini farkına varamazsınız. Şimdi Karl Marx nihayet dindar bir düşünür değildir. Ama büyüdüğü muhit, dedesi itibariyle, babası itibariyle hem Yahudi hem Hristiyan bir muhittir.
1: Evet. Muhitte lehte aleyhte illa evet. bir etki yapar.
0: Dolayısıyla hani bu kişinin neyle hesaplaştığını, bu işte Nietzsche için de geçerlidir, diğerleri için de geçerlidir. Önce Batı Hristiyanlığını ve işte Schmitt'in de üzerine yazdığı Roma Katolik Lisesi'ni anlamak lazım. Sonra bizde bir Roma Katolik Lisesi var mı? Ya da bizdeki müesses İslam anlayışı ile Batı'daki müesses İslam anlayışı aynı mı? Farklı mı? Hani hep biliyorsunuz eskiden.
1: Biz Roma Katolik Kilisesi zannıyla Orta Çağ'da tabii, yaşadığını zanneden
0: evet,
1: bir milletiz.
0: İşte oradan tarih tasavvuru. Yani işte evet. bizde bir Orta Çağ var mı? Ya da işte varsa işte ne zaman bitiyor, ne zaman başlıyor? Şimdi bunlar emek istiyor.
1: Monarşi var, Katolik Kilisesi var. Hepsi evet. var bizde.
0: Evet, evet. Ve iki dünyayı tanımak gerekiyor. Şimdi Rıza Tevfik, feylesof diyebilir malum. Son dönem Osmanlı düşünürü. Bakarsak aslında seküler diyeceğimiz bir düşünürdür. Fakat Seyyid Şerif Cürcani'nin Arapça eserine yanına Fransızca not düşer. Yani okuduğu nüshanın üzerinde işte bunu görmüştük. Onun terekesini alan Abdullah Uçman Hoca'nın gösterdiği bir eser üzerinden. Şimdi Osmanlı'nın son ve Cumhuriyet'in ilk dönemi.
1: Ya da Hasan Ali Yücel işte.
0: Doğrudur.
1: Yani ona da bakınca bir tarafının, hatta içinde bir tarafının hep bir yerinde muhafaza edilmiş başka bir dünya olduğunu
0: var, evet.
1: görebiliyor
0: çünkü
1: insan.
0: Babadan o gelir işte, dededen
1: babadan,
0: gelir, konaktan
1: babadan.
0: Gelir.
1: Nazım Hikmet'te aynen bir devir öyle. Var, Sabahattin Ali'de var.
0: Şimdi 60'dan sonra ya da işte 2. Dünya Savaşı'ndan sonra doğan nesillerde tabii bu iki dünyalık koptu. Hem Türk dünyasıyla ilişki Stalinist işte Rusya'dan dolayı, Sovyetlerden dolayı koptu. Hem de İslam dünyasıyla. Fiziki belki bağlantılar kopmadı ama fikri bağlantılar koptu. Tamam, güzel, batıya dönüldü. Fakat batıda da çok kısıtlı okumalar. Yani hani böyle krem de öyle krem değil de popüler, vulgar metinleri. Aynı şey işte Türkiye'de mesela Marx'ın Ludwig Feuerbach ve şeyin felsefenin sonunu çok kişi okur. Çünkü bu işçiler için yazılmış bir metindir. Ama Grundrisse'yi çok az Marksist okumuştur diyelim. Yani bu tabii sadece bir düşünce çevresine mahsus bir şey değil. Yani Türkiye'deki farklı düşünce çevreleri Batı okuması yaparken böyle hap gibi metinleri tercih ederler. Çünkü öbürü
1: yüz
0: için...
1: sayfada falan.
0: Evet. Ya şimdi orada yüz da şu soruda. Sıkıntı var işte. Latince bileceksiniz, Yunanca bileceksiniz. Yani hani biraz kazıdığınız zaman Batı düşüncesi ya da işte İngilizceyi, Fransızcayı altından bunlar çıkıyor. Bu tabii uzun uğraşılar gerektiriyor. Bir süre sonra özellikle Türkiye'de sosyal bilimler de önemini kaybedince, yani o mühendis aklı, mühendislik, tıp vesaire hani tabii olarak dünya gereği öne çıkınca Zaten hani dil öğrenememiş kişiler veya ecnebi dili öğrenme imkanı olmayan kişiler

0: sosyal bilimci oluyor. Aynı zamanda Doğu dillerini de öğrenme imkanı giderek kısıtlanıyor. Bizde işte genelde ya bu dünya ya bu dünyaya mahdut kalıyoruz, sınırlı kalıyoruz. Yani iki dünyadan biriyle. O yüzden hani belki Türkiye'nin ve dünyanın şu anki ortamı böyle çok derin felsefi tartışmalara, politik tartışmalara, tefekkür tartışmalarına uygun değil. Yani çok daha hızlı akan işte sosyal medyayla, dijital dünyayla bir dünya var ama bu tip kişiler bizi tam da bu tip düşünürler. O çukurdan yani an çukurundan çıkaracak kişiler. Ama Schmitt okuyunca mesela anlarsınız ama buradan şu çıkmaz yani. Peki şimdi ne yapıyoruz? Şimdi bir de Türkiye'de böyle bir sorun var. Yani her fikir adamından güncelik reçete isteniyor. Şimdi onun geri kalanı zamana, asrın ruhuna, toplumsal idrakin artmasına bağlı şeylerdir. Veya şahsi olarak siz Schmitt okuduktan sonra dünyaya farklı bakabilirsiniz ya da X düşünür okuduktan sonra. Ama hani şöyle bir fikri tembellik ortaya çıktı. Tamam güzel kapitalizmi eleştirmiş, modernizmi eleştirmiş de işte günümüzde biz ne yapacağız? Yani işte hiç elektrik yakmayalım mı? Ya da işte ekonomik faaliyeti durduralım mı? Şimdi bu o zaman ne yapıyor? Bizim bugünkü dünyayı eleştirme ve anlama faaliyetimizi sonlandırıyor. Sadece halkta değil. Okur yazar diyeceğimiz işte akademisyenler, entelektüel muhit vesaire onlar da giderek ya nasıl olsa artık bitti bu iş. Hani dünya başka bir yere gidiyor. Bizim işte eski klasiklerle zaten. Ya da işte farklı alternatif düşüncelerle uğraşmamıza gerek yok. Teslim olalım gidelim. Şimdi tam böyle işte şey yapan biri. Haykıran biri yani. Hani teslim olmayacağız. Direneceğiz. Ama tabii Almanya o savaşı kaybedince ister istemez bunların çoğu çöp oluyor demeyelim ama unutulmaya terk ediliyor. Hataları da biraz uzattık ama şu yani Heidegger gibi büyük bir filozof, Schmitt gibi büyük bir filozof politik ve sosyal gerekçelerle kaderlerini Hitler gibi biriyle bağdaştırıyorlar. Yani Almanya'yı ancak böyle bir lider ayağa kaldırır. Almanya ayağa kalkmadan da biz İngiltere'ye ve onun temsil ettiği işte kapitalist, endüstriyalist dünyaya meydan okuyamayız. Dolayısıyla hani bir düşünce insanının genelde düşünce tarihinde en büyük hatası kısa günlük politikayla irtibat kurup oradan bir kurtuluş eserini çıkartmaktır. Oysa hani Hitler olsun veya diğer liderler olsun onların baş ajandası politiktir, gündeliktir, ahaliyi mobilize etmektir, ona bir şey anlatmaktır ama düşünce adamı başka bir şey
1: muhakkak,
0: hayal
1: ediyordur.
0: Muhakkak
1: bir de
0: yani.
1: Almanya'nın Cemil Koçak söylemişti Hitler olmasaydı illa birisi çıkacaktı.
0: Evet.
1: Aynı dönemde o Birinci Savaş'ın
0: evet.
1: travmasından sonra dendiğine göre yani o konjonktürü bilmeden
0: şüphesiz.
1: Yani, anlamamız da kolay değil.
0: Çünkü işgal edilmiş imparatorluğu evet. sona erdirilmiş bir tarafta
1: şimdi
0: iç savaş olan
1: işte
0: bir şey.
1: Şimdi bugün bile Macron Rusya'dan bahsederken evet. ikide bir refer ediyor aman Versay gibi olmasın.
0: Evet evet yani evet. o travmayı milletler hani bu tip büyük travmalarda daha fazla büyük lider beklerler. Şimdi biz mesela Avrupa artık demokratikleşti, lider kültü ortadan kalktı falan diyoruz ama gidiş tam tersi. Daha böyle popülist, güçlü gözüken, ülkeyi toparlayacak, aynı zamanda hani Avrupa ise Amerika'ya da meydan okuyacak, aynı zamanda Avrupa'yı
1: güçlüsü yok olsa,
0: evet, Rusya'dan koruyacak.
1: Popülistiyle idare ediyorlar.
0: İşte Amerika'da mesela her şeye rağmen Trump'ın yine aday olabilmesinin şeyi o. Çünkü bir Çin tehdidi var. Buna karşı hani o Amerika'yı savunabilecek güçlü diyelim tırnak içinde bir karakter gerekiyor. Hani daha böyle işte rasyonel, daha kurumsal, daha yumuşak gözüken bir başkan figürü yetmiyor o kitleye. Dolayısıyla yani aslında fırsat olduğunda her ülkeden bu tip lider figürleri çıkar. Yani Almanya orada fazlasıyla malum etiketlenmiş ve mahkum edilmiş bir ülke ve millettir. Yani İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra ama aslında Almanya tek başına bir örnek değildir. Yani hani bu Fransa'da da olabilir, İngiltere'de de olabilir yani.
1: Peki doğsun en iyisi Carl Schmitt 1888
0: evet.
1: doğumlu 19. yüzyıl.
0: Tabii bu işte
1: sonu 1985.
0: Bu genelde bu ekip.
1: Bir de doğduğu şehir de önemli değil mi Westfalia?
0: Evet Westfalia bölgesi malum Almanya'nın Fransa, Hollanda, Belçika yani daha çok Hollanda, Belçika ile
1: adından dolayı da
0: komşu
1: işte
0: bölge.
1: Bugünkü dünya.

0: Dünyayı
1: evet. Yani
0: anlatırken
1: endüstriyel
0: refere ettiğimiz
1: leşmenin işte Almanya'da başladığı ve hani bir hudut bölgesi olduğu için, hani bugün Avrupa Birliği olduğu için, şimdi Strasbourg'a gittiğinizde ve trenle işte 10 dakika sonra Almanya'ya geçtiğinizde onu anlayamazsınız. Hatta dersiniz
0: market
1: ki
0: alışverişine
1: evet, bu kadar
0: daha ucuz
1: bu kadar
0: diye
1: kan işte bu
0: Almanya'da.
1: burası için mi döküldü? Ama hani Alsaz-Lorraine-Lothringen bölgesi bir Alman toprağıydı. Fransa ile Almanya arasında en fazla çatışmanın olduğu yerdi. Yani iki dünya savaşı da burası cepheydi. Ve dolayısıyla o cepheye yakın bir Alman, Schmidt, işte bir ufak çaplı bir tüccarın çocuğu. Katolik, fakat o dönem Almanya'da Bismarck'ın işte Kulturkampf dediği, yani gençlik dönemi.
0: Bir de protestan Almanya'da azınlık olmak.
1: Evet, protestanlaşmanın, protestan kültürünün daha hakim kılınmaya çalışıldığı bir dönem. Protestanlık ister istemez İngiltere'yi ve Amerika'yı çağrıştırıyor. Yani ağırlıklı olarak
0: bu
1: İngiltere'yi.
0: Bu Vestfalya'da değil mi? 30 yıl savaşları.
1: Evet, evet. 30
0: yani
1: yıl savaşlarını
0: savaşları,
1: sona
0: Katoliklik,
1: erdiren,
0: protestanlık.
1: Malum işte bugünkü uluslararası ilişkilerin kökeni kabul edilen Vestfalya Anlaşması'nın imzalandığı yer. Plettenburg'da işte Vestfalya eyaletinde nispeten işte küçük bir yer. Dolayısıyla hani Schmidt bizdeki o 1880-1930 arası Osmanlı'nın son dönemi, Cumhuriyetlik döneminde de iyi entelektüeller vardır Türkiye'de. Onlara benzeyen, yani bir taraftan 19. yüzyılın artık iyice mekanikleşmiş, bilimi dinleştirmiş, her şeyin bilim ve akılla çözülebileceğini, maddi medeniyetle çözülebileceğini düşünen bir akım. Bir taraftan Almanya işte birleşmiş ama geride kalmış. O endüstriyel aklı, teknik aklı Schmidt'in tabiriyle temsil eden İngiltere'ye karşı bir meydan okuması gerekiyor. Tam o işte buhranın, yani işte Nietzsche'nin de yine aynı dönemlerin kişisi olduğunu düşünelim. Yani kavga edeceğiniz çok kişi var.
0: Peki bir de şeyden aktarırsanız, Wilhelm'den, son Kaiser'den Weimar'a geçiş.
1: Evet.
0: Yani ne vardı, nereye geçiyor?
1: Orada da şu oluyor, savaş kaybedilip Kaiserreich, yani Alman İmparatorluğu sona erdikten sonra malum Almanya'da bir cumhuriyet ilan ediliyor. Şimdi Almanya'da cumhuriyet ilan ediliyor, Türkiye'de cumhuriyet ilan ediliyor. Savaş bitmeden önce Sovyetler Birliği işte kuruluyor, yani Rusya'da bir cumhuriyet diyelim ilan ediliyor.
0: Bolşevikler.
1: Evet, yani hani savaşan kaybedenlerinde Avusturya'da Habsburg Hanedanı ve İmparatorluğu bitiyor, cumhuriyet kuruluyor. Bak, savaşı kazanan Büyük Britanya'da cumhuriyet olmuyor. Krallık devam ediyor işte halen.
0: Kazananlar.
1: Kralları var. İşte Hollanda'da diyelim krallık devam ediyor. Bir cumhuriyet kuruluyor. Fakat tabii bu cumhuriyet kurmalar genelde eğer güçlü bir lider çıkmazsa kargaşa ve kaosa da dönebilir. Çünkü uzun süre hanedanlıkla yönetilmiş ülkelerde veya imparatorlukla yönetilmiş ülkelerde, mesela faşizmin çıktığı ülkeler belki sanırım Katolik ülkelerdir. Türkçe'de en çok yanlış kullanılan kavramlardan biridir faşizm. Ama tehlikeli konu. Hani şimdi anlatmaya kalksak bu sefer vay faşizm mi övülüyor denir. Ama faşizm Katolik Kilisesi'nin hakim olduğu ülkelerde çıkmıştır. İspanya, İtalya gibi. Mesela Almanlar, Nazi Partisi, Nasyonal Sosyalist Alman İşçi Partisi.
0: Onu aynıymış
1: kendini
0: gibi görülüyor
1: kabul
0: Türkiye'de
1: etmez.
0: Ama değil tabii.
1: Evet, onlar folk, yani halk kavramı üzerine daha çok
0: devlet
1: yapar. Evet, yani devlet İspanya'dadır, İtalya'dadır. Yani İtalya'dan faşizm çıkması tesadüf değildir. Ha, bir sokak lümpen faşizmi vardır. Bir de hakikaten işte aristokrasinin temsil ettiği ve devlet kavramı üzerinden giden bir faşizm vardır. Şimdi dolayısıyla Schmidt bir şekilde tam bu ara dönemde doğuyor. Ondan sonra Weimar kurulduktan sonra Almanya'da ciddi bir kaos var. Yani bir taraftan güçlü bir sosyalist hareket var.
0: O gücünü kaybet.
1: Evet.
0: Bu arada bir de şeyi izah etmenizi rica edeceğim. Şimdi bizdeki değişimden söz ettiğiniz girişte,
1: evet,
0: anlatırken imparatorluk, cumhuriyet. Ama Almanya'da krallık, imparatorluktan,
1: evet,
0: cumhuriyete geçişte tam da böyle ne diyelim, iki ayrı şey değil ama sanki bir irtibat hala devam ediyor eski Almanya'yla.
1: Çünkü yenisini kuramıyorlar. Yani Weimar zayıf bir cumhuriyet olarak kuruluyor.
0: Yani lanetleniyor mu Wilhelm ve
1: tabii şimdi
0: geçmiş?
1: O zaten hani Almanya'da da Avusturya'da da hanedan bir şekilde şey yapılıyor. Yani lanetleniyor denmesek bile işte ansiyan

0: rejim, yani eski rejim haline geliyor. Ama Weimar güçsüz. Çünkü Almanya sosyalist çizgiye doğru mu kayacak? Yoksa işte hani bildik ana akım bugünkü siyaset tabirle sağ çizgide mi kalacak diyelim. Bu sefer bu iki grup çatışıyor. Ekonomi zaten çok kötü. Yani çok yüksek enflasyon var. O bütün değerler...
1: Fakirlik var.
0: Evet, değerler sistemini alt üst ediyor.
1: Kıtlık falan da var galiba değil mi? Yani kıtlık demeyeceksem de yani çok zor ulaşılıyor.
0: O dönemi tarif edenler 1910'ların sonu 20'lerin Almanya'sını tam tersi şunu şey diyorlar. Enflasyon o kadar yüksekti ki insanlar nasıl olsa parayı eve götürene kadar paranın kıymeti kalmayacağı için iyice kendini sefahata verdi. Yani memurlar vesaireler işte işçiler elindeki nasıl olsa bütün parayı harcayayım. Yani gece hayatında parayı yiyenler veya işte yiyip içenler yani hani bir taraftan elbette bir fakirlik var alt kesim için. Ama öte taraftan da para biriktirmenin, tasarruf etmenin yani protestan ahlakı diye işte Weber'in meşhur tanımlamasının boşa çıktığı bir dönem. Şimdi bu dönemde ya Almanya parçalanacak ya da ne
1: var
0: çıkaracak?
1: Var mı öyle bir risk?
0: İşte iç savaş var zaten. Hmm. Şimdi mesela Türkiye'de Cumhuriyet'le birlikte Mustafa Kemal Paşa'nın işte güçlü liderliği ortaya çıkınca aslında Türkiye devlet çizgisi açısından çok fazla bir değişim göstermiyor. Yani hani Cumhuriyet kuruluyor ama nihayetinde yine bir devlet kavramı ve güçlü bir merkezi hükümet olgusu var diyelim. Yani işte mesela Türkiye'de bir pasivist hareket yok Avrupa'da olduğu gibi. Yani savaş karşıtı bir hareket yok. Güçlü bir sosyalist hareket yok 1910'lar, 20'ler hatta 1950'ler.
1: Asker millet olmasıyla alakalı herhalde.
0: Hem öyle hem de
1: yani tarih boyunca.
0: Türkiye Avrupa'dan farklı olarak 6 asır bir devlet tarafından idare edilmiş bir yer. Yani hani Avrupa gibi Roma Katolik Kilisesi'nden sonra böyle parçalanmış, yerelleşmiş bir yer değil çok fazla. Hani bugünkü anlamda bir merkezi devlet olmasa bile Osmanlı Devleti hani o geniş coğrafyaya ayakta tutan bir yapı. Sovyetler'de işte malum devrim oluyor. Almanya, Avusturya'da ise hem küçülüyorlar hem de iç kargaşa oluşuyor. Şimdi bunu işte nasıl toparlayacağız? Nasıl Hegel, Karl Popper tarafından eleştirilir? Yani hem modern Alman ve Batı felsefesinin kurucu babalarından kabul edilir. Karl Popper'a göre ise işte kapalı toplum. Yani açık toplumun en büyük düşmanlarından biri olarak bütün Batı düşüncesini zehirlemiş kişi kabul edilir malum. Schmitt'lerin yapmaya çalıştığıyla Hegel'in yapmaya çalıştığı benzer. Her iki grup da muhafazakar bir yaklaşımla biz yeniden nasıl bir Alman devleti inşa ederiz? Ve bu Alman devletinin nasıl bir dünya tasavvuru olur ki İngiltere'den farklılaşır? İngiltere neyi temsil ediyor? Global kapitalizmi temsil ediyor. Teknik dünyanın genişlemesini temsil ediyor. Ampirik bilim anlayışını.
1: Tam yani, da palazlandığı evet, dönem artık.
0: Parayı temsil ediyor. Tüccarı temsil ediyor. Bu sefer bu Alman
1: grup... Ve dünya
0: grup,
1: içinde milattan önce, milattan sonrayı evet, temsil ediyor evet. İngilizleri.
0: Şimdi burada bir stratejik tercih var.
1: Aynı dönemdeki varlığı değil mi Almanya için ve pek çoğu için?
0: Kesinlikle. Zaten Schmitt'in pek çok eseri bu İngiltere-Almanya kavgası üzerine. Yani düşman orada İngiltere'dir. Çünkü Alman düşünürler, Schmitt de aynı şekilde şunu iddia eder. Biz İngiltere ile modernleşme konusunda, endüstriyelleşme konusunda yarışırsak aslında onun dünya tasavvurunun esiri oluruz. Nitekim Almanya biliyorsunuz 2. Dünya Savaşı'na gelindiğinde hatta ondan önce 1. Dünya Savaşı öncesinde Avrupa'nın en önemli endüstriyel güçlerinden biri. Yani Almanya aynı zamanda materyalist düşüncenin de çok geliştiği bir yer.
1: O yüzden mi romantik bulunuyor Alman düşüncesi?
0: Onu işte romantik bulanlar genelde savaşların kaybından sonra mağlup olanı itham edenler diyelim. Şimdi Ernst Jünger'in güzel bir lafı var. Diyor ki bütün romantizmler kendilerinden sonraki çok radikal bir materyalizmi hazırlar. Şimdi romantik olmak başka bir şeydir. Çağı tenkit etmek başka bir şeydir. Site kritik yani asrı tenkit. Şimdi bu hem Hristiyan düşüncesi de olan bir şey hem modern Batı düşüncesi de olan bir şey. Yani siz çağı eğer galip değilseniz tenkit edeceksiniz. Şimdi mesela Türkiye'de genel yaklaşım şu oldu hep. Solda da sağda da. Biz ne kadar çok Batı gibi olursak, teknolojiye ne kadar yatırım yaparsak, daha ne kadar çok fabrika kurarsak, Türkiye o kadar güçlü olur. Bu mağlup ülkelerde genelde galibi taklit etmek anlamında anlaşılabilecek bir tavır. Çünkü endüstriniz olmadığı için 1. Dünya Savaşı'nı kaybetmişsiniz. 2. Dünya Savaşı'na girememişsiniz. Bir kazanç elde edememişsiniz. Sonraki dönemde işte hep ekonomik sıkıntılar ve politik bağımsızlık

0: sorunları çekmişsiniz. Ama Schmitt'in daha felsefi bir eleştirisi var. Diyor ki bu yol bizi küçük İngiltere yapar. Veya İngiltere'nin peyki yapar.
1: Biz yani Schmitt'in sorularından aslında hani böyle kimileri gibi bir kenara atmadan, evet, aa bu Hitlerci, nasyonel, evet, sosyalist demeden belki kendimizle ilgili bir takım soruların da yanıtlarını arayabiliriz. Bundan sonrası için de, sadece geçmiş için değil, ama bu arada araya gidiyoruz galiba.
0: Tamamdır.
1: Gidiyor muyuz? Bir dakikamız varmış.
0: Yani şunu söyleyeceğim. Şimdi eğer Türkçe'ye bir kitap çeviriyorsanız zaten o ülkenin insanına bir şey söylemeyecek bir şeyi çevirmenizin yani hem ticari alıcısı yoktur hem fikri alıcısı yoktur. Dolayısıyla elbette bizim için Schmitt veya Alman düşüncesi iki savaş arası Türkiye için söyleyebilecekleri kadar anlamlıdır. Çünkü bizim bağlamımız başka bir bağlam. Ama benim Schmitt'i anlayabilmem için benzer kaygılar hissetmem lazım. Dolayısıyla hani bunlar hepsi bize şöyle de bir yol var demek için okunacak metinler. Yoksa dediğim gibi böyle
1: hazır
0: bir...
1: Hazır yaşanmış.
0: Evet. Evet.
1: Bir, düşünülmüş ve yaşanmış bir, evet, hadise üzerinden.
0: Aynen öyle.
1: O zaman öyle. Aradan dönünce devam edelim. Tamam. Şimdi küçük bir ara, birazdan buradayız. Tamam.

0: Türk Medya Yayınları yeni frekansında 24 360 TV4 Alem FM Lig Radyo ve 24 Radyo. 16 Ağustos Pazar gününden itibaren TürkSat 4A uydusu üzerinden yayınlarımıza yeni frekansımızla devam ediyoruz. Yeni frekans bilgilerimiz TürkSat 4A frekans 11.861.750 MHz, sembol oranı 16.666. FEK 2/3. Polarizasyon dikey V. Anten değişikliğine gerek yok. Yayınlarımızı dijital platformlardan takip ediyorsanız herhangi bir işlem yapmanıza gerek yok. TKGS özellikli cihazınız varsa kanal bilgileriniz otomatik olarak güncellenecek. TKGS özelliği bulunmayan cihazlardaysa yeni frekans bilgilerini girerek kanal taraması yapmanız gerekiyor. Yeni frekansımızda bizi izlemeye ve dinlemeye devam edin.
1: Yaşamın temposu hiç düşmüyor. 24 saatteki her gelişme anında bilgi ve yoruma dönüşüyor. Peki bilgi çağında doğruyu yanlıştan, gerçeği yalandan nasıl ayıracağız? Mustafa Daş'tan konuklarıyla doğrusu ne diye soruyor. Doğrusu ne? Bu akşam 21.15'te 24'te.
2: Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Halk Plajları Projesi ile Türkiye'nin dört bir yanındaki plajlarımız halkımızın hizmetinde. Girişlerin ücretsiz olduğu 5 yıldızlı halk plajları, çocuk parkları, yeme içme mekanları, spor sahaları, kamp alanları ve mavi bayraklı tertemiz sahilleriyle konforlu bir tatil imkanı sunuyor. Halk plajlarımız, ülkemizin eşsiz turizm noktalarında sizi bekliyor. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı.

0: geçmişe ışık tutmak için başvuracağımız kaynak tarihtir. Olayların aslını bilmek, kişileri tanımak, andan zamana getirmekse tarihin gizemli yollarından geçmekle mümkün. Doktor Özgenur Reyhan Güler An ve Zaman'da bu hafta Pantürkizm akımının ne olduğunu ve döneminde yabancı ülkelerce bu akımın nasıl algılandığını Profesör Doktor Osman Kubilay Gül'e soruyor. An ve Zaman bu akşam 23.15'te 24'te.
1: Bu sıralar nereye baksak futbol görüyoruz. Gittiği günden beri aklımızdan çıkaramıyoruz. Yollarını gözlüyoruz.

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz.
1: Türk Telekom teknolojisi, Türk futbolunun destekçisi.
2: Türk Telekom, değerli hissettirir.
3: Avantajlı fiyatlarla sigorta Sigortam.net'ten alınır.
4: Gözlemcimnet, Sigortam.net.
5: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
6: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın.
7: Türkiye.

0: Evet, aradan geldik, devam ediyoruz ama ben size yine de bir kez daha kitaplarımızı tanıtayım. Hem de satışına katkıda bulunalım. Neticede kitap çünkü. Kara ve Deniz, Carl Schmitt. Bu akşam konuştuğumuz Alman filozof. Yine Roma Katolikliği ve Politik Form, Carl Schmitt. Protestan Almanya'da Katolik bir düşünür. Evet.
1: Evet.
0: Araya gitmeden önce nerede kaldık?
1: Şimdi işte kullandığı kavramlar ve protestosu diyelim veya karşı olduğu liste.
0: Ha, bu şeyi İngilizlerle, evet, yani rekabeti orada, Almanya'nın.
1: Şimdi o rekabette...
0: Rekabet derken yani bir tanesi öbürünün...
1: Almanya'da mesela 19. yüzyılın başından itibaren biyoloji bilimi, işte fizik bilimi gelişmeye başlıyor. Yani Almanya'da işte Humboldt Üniversitesi'nin kurulmasıyla beraber... Bir taraftan bu anlam bilimleri, manevi ilimler diye çevrilen Geisteswissenschaften. Fakat bir taraftan da maddi dünyayı değiştirecek o fen bilimleri diyelim gelişmeye başlıyor. Bu da Almanya'da tabii hızlı bir epistemolojik açıdan, felsefi açıdan materyalistleşmeyi doğuruyor. Protestanlık da malum bununla eklemleniyor. Çünkü
0: peki
1: Almanya...
0: mesela Darwin olmasa nasyonel sosyalizmde o işleri yapamazdı görüşüne katılıyor musunuz?
1: Darwin'den ziyade hani Almanya'da çok ünlü biyologlar ya da yine bu tabiat bilimleriyle uğraşan kişiler var. Elbette Darwin'in teorisi de orayı etkiliyor ama yani Almanya o konularda çok büyük ivme kazanıyor. Şimdi burada Alman devleti güçlenirken, Alman ordusu güçlenirken, Alman silah sanayi güçlenirken, Alman endüstrisi güçlenirken İşte soru şu olarak karşımıza çıkıyor. Peki bizim dünyaya söyleyecek bir alternatifimiz olacak mı? Çünkü her gücün, bu ister ekonomik güç, ister siyasi güç, Schmitt'e göre aslında gücün siyasi güç olması lazım. İşte siyaset kavramı dediği dost ve düşman ayrımı yapacak bir siyasi iktidar olması lazım. Yani bir milleti temsil etme iddiası da olacak şey ancak diyor bir siyasi iktidardır. Mesela Birleşmiş Milletler'in bu kabiliyeti yoktur diyor. Çünkü bir ordusu yoktur.
0: Çünkü yani daha yeni hani, çıkıyor o zaman.
1: Evet, dost düşman yani daha yeni değil hala.
0: Hayır, yani. Hayır, o zaman.
1: Evet, tabii ona büyük bir muhalefeti var yani.
0: Çünkü
1: hani
0: öngörüsü de işte
1: tutuyor, evet.
0: Tutuyor.
1: Yani hani bunun evet diyor bir global iktidar arzusu ya da işte iddiası var ama yaptırım gücü yok. Şimdi yaptırım gücünü sağlayan cebir. Yani silahlı gücünüz veya devletin kolluk kuvveti veya ordusu. Ama bir taraftan da bunu içine alacak bir siyasi proje lazım. O siyasi projeyi destekleyecek bir dünya tasavvuru lazım. Weltanschauung diye işte Almanca'da çok kullanılan 19. ve 20. yüzyıl düşüncesinde. Onu inşa etmeye çalışıyorlar aslında. Burada da neye temel olarak karşı? Ekonomik teknik akıl diye ifade ettiği, bizim bugün işte çok geniş anlamda kapitalizm dediğimiz, yani her şeyin ekonomik anlamda değerlendirildiği, milliyetin ve milli sınırların dolayısıyla giderek aşındırıldığı. Schmitt mesela şunu der, kapitalizm der, pazar günü kilisenin açık olmasıyla veya kapalı olmasıyla ne zaman ilgilenir? Eğer kilisedeki vaiz çok tüketmeyin derse kiliseyi düşman beller. Ama eğer insanlar pazar günü kiliseye gidip ondan sonra normal kapitalist ekonomideki rollerini almaya devam ediyorlarsa o zaman...
0: Hatta öğleden sonra AVM'ye gidiyorlarsa problem,
1: evet,
0: yok.
1: Şimdi aynı şekilde Lenin'in mesela Rusya'da da benzer bir kurgu var malum. Sovyetler Birliği aslında Rus tipi bir modernleşme yapmaya çalışıyor. Bunu da endüstriyelleşme üzerinden yapıyor. Yani tarım yerine endüstriyi tercih etmek. Çünkü Rusya ve biz birbirimize benziyoruz. Yani daha ağırlıklı olarak zirai ülkeler bunlar. O elektrifikasyon projesi malum Sovyetlerin en büyük başarısı olarak görülür. Yani her yere demir yolu yapma ve bir şekilde elektrik götürme ve fabrikalar açma. Hani Sovyet projesi işte farklı Sovyetlerde, farklı cumhuriyetlerde farklı fabrikalar kurma, proleterleştirme. Yani o tam Marx'ın o sosyalizm aşamasına ülkeyi zorla taşıma diyelim. Şimdi der ki yine bu elektriğin gittiği her yer bir şekilde o ekonomik teknik aktın şeklini alır. Şimdi buradan tabii Schmitt'in arzu ettiği şey şu değil. Hani Amerika'da bir kısım tarikatlar var malumunuz. Tamamen teknolojik karşıtı bir hayat yaşamak isterler. Avrupa'da da bazı yerlerde var. Hani orman içinde yaşayalım, elektrik olmasın vesaire. Hani böyle karikatürize bir şey tarif etmiyor. Sadece bir farkındalık oluşturmaya çalışıyor. Yani siz bu ekonomik teknik aklı hayatınıza hakim kılmaya başladığınızda O zaman siz aslında alt etmeye çalıştığınız düşmanın dünya tasavvurunu benimsemiş olursunuz ki mağlup milletler için genelde en büyük sıkıntı budur. Yani mağlup millet deli gibi galip olmak istediği için kim galipse ona birebir benzemeye çalışır. İşte mesela benim doktora tezimde cevaplamaya çalıştığım şey buydu. Hani Batı tipi üniforma alıyor Osmanlı 2. Mahmut döneminde. İşte mehteri kaldırıyor, bandomuzluka kuruyor, silah sistemlerini alıyor falan. Ama bu böyle ilk başta şekli bir değişim gibi gözükürken zamanla neyi dönüştürmeye başlıyor? İnsan alet ilişkisini, insan çevre ilişkisini, insan insan ilişkisini. Yani onun sizi dönüştürücü kısmına, tahrip edici kısmına, muhafazakar düşünceye göre uyanık olmanız lazım diyor. Şimdi bu Türkiye'de de çok yaşadığımız
0: yani
1: bir şey.
0: Silah değil, apartman hayatı mesela.
1: Evet.
0: Apartmandan stüdyo, tek kişinin yaşayabileceği daireye dönüşüm. O arada işte 24 kişilik porselenler.
1: Evet.
0: Şimdi geçenlerde gördüm, ilk defa Türkiye'de de 2 kişilik takımlar yapılmaya
1: yani
0: başlamış.
1: O size o
0: şey... yani birinde hafıza devam ediyor. Evet. İşte büyük evler. Hı-hı. Değil mi? Evde babaanne, anneanne. Sonra onlar çıkıyor, hı-hı, evden. Çekirdek aile. Şimdi çekirdek aileden de başka bir yere doğru
1: bizim
0: gidiyoruz.
1: Geleneksel mimarimizde ne vardır? Haremlik, selamlık vardır. Bu haremlik, selamlık genelde hani geleneksel mimari karşı olarak pek bilinmez. Hani kadınlar, erkekler zannedilir. Oysa selamlık denilen aile dışı olan kişilerin, misafirlerin ağırlandığı, karşılandığı yerdir. Harem
0: öbür
1: dediğimiz
0: de senin
1: yer,
0: yaşadığın
1: yani yer. Evet, sizin sadece kendi aile hayatınızı yaşadığınız kısımdır. Şimdi bu mesela uzun yıllar apartman hayatında oturma odası salon ikilemiyle karşılandı. Yani oturma odası ailenin gündelik hayatına devam ettiği yerdir. Salon her an gelebilecek bir misafiri
0: temiz olarak
1: karşılayacak,
0: saklanan,
1: işte temiz, örtülü, kullanılmayan şekilde karşılanan yer.
0: Sit alanı.
1: Şimdi yeni iki odalı ya da çakma üç odalı evlerde bu tip bir kurgu yapma şansınız yok. Ya da evde misafir ağırlama şansınız yok.
0: Artık sizin oturduğunuz yere gelecekler.
1: Evet.
0: Ya öyle da işte steril, temiz,
1: dışarıda yemek yiyeceksiniz. Evde sadece işte belki
0: sokakta yiyeceksiniz ve paylaşacaksınız.
1: Şimdi
0: hesabı.
1: Bu mesele
0: sosyolojiyi gün be gün değiştirecek. Peki şunu sormak istiyorum.
1: Buyurun.
0: Gültekin Bey. İlhan İlkılıç'la Alman Etik Konseyi üyesinin, hı-hı, iki kez seçilen tek Müslüman üyesiydi şimdi, hı-hı, değil. Yani de artık bitti, daha doğrusu dönemi. Onunla birkaç kez yayın yaptık ve bugün de hala Almanya'da işte teknolojik bir yeniliğin o etik konseyinde muhtelif dinlerin, evet, sözcüleri, bu arada masonlar, ateistler filan, felsefe gruplarının da sözcüleri. Evet. Bu etik midir, değil midir, olur mu olmaz mı diye. Bazen bizde, yani şimdi hatırlamıyorum örneklerini, ama bizde bilim öyle diyorsa öyledir.
1: Evet, evet.
0: Denirken orada 9-10 yıl bulan tartışmalara, doğru, sebep olabiliyor ve demokratize bir şekilde ele alınıyor. Yani sonucu büyük ihtimalle değiştirmiyor ama mecliste tartışılıyor,
1: işte
0: görüşülüyor.
1: Almanya'da yani bu benzeri teknoloji felsefesi bu, yapan kişiler.
0: Yani?
1: Fransa'da mesela Jacques Ellul, o da Katolik bir düşündür, Türkçe'ye kitapları kısmen çevrildi. Mesela o da

0: ciddi bir teknoloji eleştirisi.
1: Ay, burada siyaset de gelip şey diyormuş etik konseyine, bir an önce şu konudaki raporu çıkartın. İşte bekliyoruz yani, ona göre tavır alacağız.
0: Şüphesiz çünkü
1: gibi.
0: Siyaset veya...
1: Yani bu var olan bir şey mi Almanya'da?
0: Sonuçta bir bir gelenek var. Yani Almanya'da mesela çevreci hareket diyoruz. İşte Grünen, Yeşiller Partisi. Şimdi onların fikir babası Hans Jonas. Yani fikri kurucu babası. Türkçe'ye daha maalesef hiçbir eseri çevrilmedi. Hans Jonas Heidegger'in öğrencilerinden biri. Yahudi kökenli olduğu için o da göç edenlerden bir tanesi. Şimdi orada mesela yeşilcilik hikayesinin bir felsefi arka planı var. Teknoloji karşıtlığının veya teknoloji eleştirisinin veya teknolojiyi sorgulamanın da bir felsefi arka planı var. Şimdi Türkiye'de teknoloji felsefesi diye bir dal yok. İkiniz Türkiye'de teknoloji karşıtı veya teknolojiyi sorgulayan Nazım Hikmet'in bir tane şiiri var. İsmet Özel'in üç meselesi var. Ama onun dışında bizim birkaç çeviri dışında Türkiye'de bu konuya kafa yoran soldan sağdan düşünür yok mesela. Dolayısıyla hani biz çok daha rahat adapte olan, işin çok fazla felsefi tarafıyla ilgilenmeyip pratik pragmatik güç veya konfor tarafıyla ilgilenen biraz kısmındayız diyelim. Bu da aslında hani Osmanlı pragmatizmi dediğimiz bir şey vardır. Hani Osmanlı çok kültürlü bir coğrafyanın ortasında bir imparatorluk kurduğu için genelde hani kültürlerle ilişkisinde falan bir Alman devleti kadar şey değildir, sert değildir malumunuz. Yani işine yarayanı alır. Türklerde de böyle bir hani devlet yönetmiş olmanın uzun yıllar, uzun yüzyıllar getirdiği.
1: Ama sonra da mağlubiyetten dolayı böyle bilimle ilgili herhangi bir şeye
0: işte orada,
1: en ufak bir eleştiri
0: doğru
1: getirmeme eğer, gibi bir şey kompleks demek.
0: Eğer mağlubiyetten sonra şu fark edilmiş
1: ağır
0: olsaydı.
1: Mıdır bilmiyorum ama öyle bir şeyimiz de var
0: kesinlikle
1: galiba.
0: Kesinlikle var. Yani eğer mağlubiyetten sonra biz her şeye rağmen aslında fikriyatımızdan dolayı kaybetmedik. Gereğini yapmamaktan, yani dünyanın gereğini yapmamaktan dolayı kaybettik gibi bir teşhis olsaydı ki ilk başta
1: da
0: teşhis böyleydi.
1: Ya da tercih ettik yani biraz Mehmet
0: evet.
1: Gence falan bakınca.
0: Şüphesiz.
1: Mehmet tercihlerimiz
0: Hoca,
1: var.
0: Allah rahmet eylesin, o tercih kavramının altını çizerdi. Ben de aynı düşüncedeyim bir tarihçi olarak.
1: Yani, sonra da maruz kalıyorsun.
0: Evet, tercih edersiniz, bir şey yok. Kaybedersiniz. Yani bugün Nepallerin tercih ettiği gibi mesela. Yani Çin'in son 50 yılda işte komünist devrimden sonra, Mao'dan sonra tercih ettiği gibi. Mesela bugün Çin ve Hindistan. Normalde kadim medeniyet merkezleri olmasına rağmen neyi tercih etti? Tamamıyla totaliter teknik bilim hakimiyetini tercih ettiler. Yani biz dünyanın en üretici ülkesi olacağız dedi.
1: Şeyi örnek vermişti rahmetli Mehmet Genç. Londra'da 50 bin dilencinin olması aynı dönemde Osmanlı Devleti'nde de sayılı gayrimüslimler içerisinde var. Hı-hı. Onlar da göçebeler.
0: Evet, evet. Yani zaten Osmanlı'nın teşkilatının yani ekonomik...
1: Sanayi devrimi de bir tercih yani. Çoluk çocuk herkes...
0: Bir yere kadar tercih. Bir yerden sonra tabii treni kaçırıyoruz diye paniklediğinizde isteseniz de sermaye eksikliği dolayısıyla kuramayacağınız bir şey. Mesela Türkiye evet ben sanayi kuracağım dedi Osmanlı döneminde. Fakat bu sefer işte 19. yüzyılda sermaye problemiyle veya müstemleke sömürgesi olmaması problemiyle karşı karşıya kaldı. Cumhuriyet aynı şekilde dedi ki evet ben bir sanayi kuracağım. Ama yetişmiş insan, sermaye, yeteri kadar bilim, teknoloji altyapısı yani teknoscience, teknik bilim dediğimiz Schmitt'in de o isimle adlandırdığı altyapınız yoksa bu sefer isteseniz de kuramazsınız. Ama mesele şu, siz gündelik güç oyununda yani toplum veya devlet olarak buna katılabilirsiniz. Ama mesela fikri alanda hala benim aslında duruşum buydu ama şimdilik kaydıyla bu pratik gerçekliğe yani eski bizim kelamda muktezai hal denilen halin gereğine bir yerde çok basit çevirirsek uydum. Bu başka bir şeydir. Almanya'daki bu düşünürler aslında toplumun bir şekilde o itirazı diyelim. Derin itiraz ya da vicdani itiraz. Yoksa Schmitt ve ekibi de ne istiyor? Güçlü bir Almanya istiyor. İngiltere'yi alt edebilmek için. Ama bunu biz...
1: Güçlü Almanya formülleri ve nasıl olacağı yönünde ki teklifleri farklı, öyle mi?
0: Bunun felsefi tarafı farklı ama gündelik politik teklifleri yok ki Hitler'e rağm oluyorlar.
1: Rağm oluyor.
0: Yani mesela Heidegger'in işte Türkçe'ye Varlık ve Zaman diye çevrilen eseri, şah eseri diyelim. Şimdi bunu okuduğunuz zaman bambaşka bir şekilde modern dünyayı veya dünyayı veya insani varoluşu anlarsınız. Ama Heidegger'de sonuçta üniversite

0: dürürken Hitler'in o üniversiteleri ele geçirme projesine dahil olmuş kişi olmakla suçlanır ki işte o süreçte öyledir. Yani mesela Heidegger gibi filozofun Hitler gibi bir lidere tabi olması normalde beklenmez. Yani arada çok ciddi bir entelektüel uçurum söz konusu. Zaten genelde de böyle olur yani. Düşünce insanıyla siyasi lider aynı şeyde olmaz. Birinden pratik problem çözmesini bekliyoruz. O başka bir kabiliyet. Birinden de nazari bir kurgu bekliyoruz.
1: Tasavvur, evet.
0: Ama hani bu ekibin şöyle bir Almanya kuralım gibi somut işte idari teşkilat olarak, siyasi teşkilat, işte ekonomik yapı olarak somut teklifleri yok.
1: Ama kritik ediyorlar.
0: Kritik
1: var
0: ediyor.
1: Olanları.
0: Şimdi bu işte kritik...
1: Kritiklerinde haklı çıktıkları yerler
0: geliyor.
1: De var.
0: Çok yerler var insani olarak bakarsak. Şimdi Schmitt'in döneminde dijitalleşme yoktu. Hava kuvveti yeni ortaya çıkıyordu. Yani bu eserler yazılırken. O yüzden Kara ve Deniz kitabının sonunda der ki önümüzdeki hafta imkan olursa konuşuruz.
1: İkisini de inşallah.
0: Yani hani
1: biraz Roma Katolikliğine
0: de henüz daha hava unsuru yok. İleride o da yazılır gibi bitirir mesela. Çünkü hava ve uzay boyutunun insan hayatına girmesi hem askeri olarak hem ticari hem işte haberleşme ve diğer konular gözetleme toplumu falan ve aynı zamanda da dijitalleşmenin girmesi bambaşka noktaya getirdi bu Schmitt'in korktuğu ekonomik teknik aklı. Şimdi bir örnek vereyim belki sanırım hani Twitter'da bugünleri takip ederseniz en çok tartışılan konular transfer, futbol transferleri. Şimdi eskiden futbol dünyası biraz daha savaş tabirleriyle ve biraz daha böyle gönül dünyası gibi konuşulurdu. Yani Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş rekabeti İstanbul'da vesaire. Şimdi genelde taraftarlar, özellikle genç nesil taraftarlar, biz şu oyuncuyu şu kadar paraya sattık, biz sizden daha fazla para kazandık, sizin oyuncu 10 milyon euroya gitti, bizimki 20 milyona gitti, biz şimdi mesela çok sevdiğimiz bir oyuncuyu diyelim takımda, 15'e sattık, oh ondan kar ettik, yeniden bir genç alacağız, onu da 20'ye satacağız. Tartışmaları dönüyor. Şimdi bu ne demek? Ekonomik aklım artık futbol endüstrisine, yani daha önce böyle daha manevi duygular, bir tür savaş oyunu gibi oynanan bir alanın kültür endüstrisinin bir parçası olduğunu, önce kulüp idarelerini ele geçirdiğini bu aklım mecburen, çünkü paranız yoksa işte Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon olamıyorsunuz ya da üst turlara çıkamıyorsunuz. Şimdi seyirci de aynı ekonomik akılla davranıyor. Yani buna bakın. Onun nasıl yayıldığını, o anlayışın nasıl difüze olduğunu görürsünüz. Yoksa futbol seyircisinin umurunda mıdır? Hani kulüp ne kadar kar etti, ne kadar etmedi? Yani ben Türkiye'de 40 yıldır futbol takip ediyorum. Hani 3 sene öncesinde bile mesela şey hesabı yapılmazdı. İşte biz bundan kazandık, arttırdık. Seyirci şuna bakar. Hani takımımda iyi oyuncular olsun, savaşçı oyuncular olsun, işte kaliteli oyuncular olsun vesaire. Dolayısıyla Schmitt'in orada uyardığı şeyi Almanya ya da Avrupa aslında iki dünya savaşı arasında yaşıyordu. Aslında 1890'lardan itibaren yaşamaya başlamıştı. Biz Türkiye'de bunu 1970'li yıllardan itibaren yaşamaya başladık. 1970'lerin sonunda bize ilkokulda öğretilen Türk nüfusunun, Türkiye nüfusunun %70'inin kırda, %30'unun şehirde, meskun mahallede yaşadığı idi. Aradan geçen 40 senede şu an Türkiye'de %90 meskun mahallede, %10 kırda yaşıyor. Dolayısıyla biz aslında 40 sene, 30 sene içinde şu an o Schmitt'in yaklaşık işte 70-80 sene önce tarif ettiği kuşatıcı teknik akıl, ekonomik akıl, kapitalist akıl, o devleti, devlet iradesini, siyasi iradeyi çökerten, manevi hayatı tamamen bu ekonomik akla teslim eden hali, durumu şimdi yaşıyoruz gibi düşünüyorum. O yüzden aslında hani Türkiye'de o yılların Avrupa ya da İngiltere'deki bu eleştirel düşünürlerin daha fazla okunması lazım. Yani okumazsak ne olur? Veya öyle bir düşünce akımı oluşturmazsak?
1: Soru şu, şimdi malum Oppenheimer filmi var, evet. Atom bombasının mucidi.
0: Evet.
1: O da işte Hitler Almanya'sından kaçan, ama o dönemde Amerika Birleşik Devletleri'ne giden fizikçilerden biri.
0: Evet.
1: Böyle başka isimler de var. Biraz evvel örnek verdiniz, evet. Zaten Carl Schmitt'ten, evet. Söz ederken yeniden neden neokonlar tarafından
0: gidenler var, evet.
1: Güncellendi ve refere edilmeye başladı diye. Şimdi Oppenheimer'ı Oppenheimer'da ilk atom bombasının kullanılması hadisesi,
0: evet.
1: Bütün dergilerde kapak oluyor. Çok prestijli bir isim oluyor.

0: oluyor. Film 3 saat 20 dakika. Önce şunu sor, yani iki soru birden sorayım. Carl Schmitt olsaydı ve ona sorulsaydı mesela,
1: Atılır mıydı o atom
0: bu
1: bombası?
0: bomba atar mıydı?

0: Askeri olarak Japonya'nın durumu da malum. İşte o sebeple de zaten diyorlar ki Japonlara bir demonstrasyon yapalım. Bak elimizde böyle bir şey var, atmayalım. Onlar kendileri teslim olsun diye de bir yöntem de önerenler var. Böyle bakınca döneme. Çünkü Oppenheimer'ı seyrederken bu bomba atılsın mı atılmasın mı düşünmek de kolay değil. Yani orada seyirci olarak da bakarken. Ama siz hem askeri tarih bildiğiniz için, hem o dönemi bildiğiniz için, hem de bu beyefendiyi çok yakından okuduğunuz için önce sorayım, yani lanetlilerden biri Carl Schmitt. Carl Schmitt olsa kullanır mıydı? Öbürü kullanıyor. Yüz binlerce insan ölüyor ama yine orada tabii galibiyet, mağlubiyet hikayesi de var. Ne dersiniz?
1: Şimdi tabii Schmitt'le Alman siyasi iktidarını ayırt etmek lazım. Ama Schmitt'in kendisi kullanmayalım derdi. Yazdıklarına göre amel edecek olursa. Buradaki tartışma Osmanlı'nın bir misli mukabele. Yani 1826'da Asakir-i Mansure kurulurken bu tartışma uzun süre yapılıyor. Şimdi süngüyü kullanmakta, tüfekteki malum süngüyü, Osmanlı askeri geri duruyor. Bir şekilde Fransa'dan bu Avrupa'ya yayılmış. Hayır, süngü mertçe bir mücadele aracı değildir diye tartışmalar dönüyor. Aynı şey işte Japonya'da da malum. Tokugawa döneminde bu samuraylarla modern ordu arasındaki tartışmalarda. En son şöyle fetva veriliyor. Yani işte Hazreti Peygamber döneminde hadis de var. Düşmana bil misil mukabele edeceğiz. Bil misil mukabele ne demek? O bana ne atıyorsa ben de onu atacağım. Şimdi böyle düşünürsek, evet, nükleer silah karşı da varsa bende de olması, dengenin
0: Edinirsin
1: oluşması.
0: ama kullanır mısın?
1: İşte kullanma noktasında Schmitt'in veya Hüseyin Nasr'ın, yani o tarz işte bizim,
0: Çünkü var olunca bir caydırıcı, yani siz tabii dediğim gibi sizin
1: ya bu
0: yanınızda
1: sonuçta
0: ahkam kesmeyeyim.
1: hani Almanya'nın da süper top denilen çok uzun menzilli topları icat ediyor savaş içinde. Hani diyelim ki atom bombası benzeri, yani termonükleer silahı Almanlar geliştirmiş olsaydı bunu Almanya kullanır mıydı? Zaten Schmitt son dönemde kenara atılmıştı. Kullanırdı muhtemelen. Çünkü Batı aklı bu. Belkıs Hanım, bunun da arkasında bir yüzyıllık tartışma var. Mutlak silah tartışması. Mutlak silah deniyor ki doğudan bize bir saldırı olacak. Bu saldırıya karşı biz mutlak bir silah kullanıp bu doğulu barbarları ortadan kaldıracağız. Dolayısıyla mesela atom bombası Avrupa'da kullanılmıyor. Sarı ırk kabul edilen Japonlara karşı kullanılıyor. O zaman tarif edilen yer daha çok Çin veya Afrika'nın veya Arap Yarımadası'nın içi. Yani bu kabilelerle zor coğrafyada savaşmak çok zor olduğu için hava kuvveti ve bir süper bomba. Bu önce bilim kurgu yazıları olarak başlıyor 19. yüzyılın sonlarında. Yani o atom bombası diye bildiğimiz silah şunu vaat ediyor. Öyle bir silah olacak ki savaşı sonlandıracak, insanlar ölmeyecek. Yani hani aydınlanmanın ürünü olan mutlak akılın bize çok vicdansız gelen ama aslında rasyonel olan bir kurgusu
0: Çünkü o filmde de söyleniyor. Bu bulununca artık şey bitecek, savaş bitecek,
1: aynı
0: herkes
1: şeyi
0: ayağını denk alacak.
1: Gatling diye bir makinalı tüfek mucidi var.
0: Ama öyle olmuyor.
1: 1870'lerde diyor ki ya ben öyle bir silah bulacağım ki savaştan hep böyle gelen işte cesetleri görüyor. İşte çok yaralı var, çok şey var. Öyle bir silah yapacağım ki savaş çok kısa sürecek. Bu sefer makinalı tüfek icat ediliyor. Birinci Dünya Savaşı makinalı tüfek icat edildiği için siper savaşına dönüyor ve milyonlarca insan ölüyor.
0: Almanya'da bunu çok derin yaşıyor, değil mi?
1: Evet, termonükleer silah da, evet, günümüzde işte Japonya malum teslim olmadığı için Amerikalılar oraya bir amfibi çıkarma yapması lazım. Diyorlar ki bir amfibi çıkarma yaparsak çok Amerikalı ölecek, çok Japon ölecek. Biz o kadar adam ölmesin diye buraya atom bombası atalım, savaş bitsin. Yani bunun insani meşruiyeti bu güya. Ama
0: Ama
1: mesela
0: şimdi pardon, orada yani başka bir yere gittik ama tabii karşımız bizi dinliyormuş gibi.
1: ya Schmitt şunu derdi, bu ekonomik teknik akla ve teknik akla teslimiyettir. Bunu balina avcılığı örneği üzerinden anlatıyor Schmitt.
0: Hemen onu tutun kenarda.
1: Tamam.
0: Ben belki seyircilerimiz izlemediği için söyleyeyim. 20-30 bin ölümden söz ediyorlar başında, öngörüyorlar. Bunun içinde ama çoluk çocuk da gidebilir, onu da biliyorlar. Tabii 20-30 bin olmuyor, 200 bin, 300 bin de
1: Evet, iki
0: olmuyor.
1: bomba
0: Çok daha fazla
1: kullandıkları için
0: oluyor.
1: artıyor.
0: Fakat bu arada ilk denemesini yaptıklarında da sıfıra yakın ama sıfır değil, kıyamette kopabilir. Yani dünya da gidebilir. Şimdi bir taraftan bu ihtimal var. Ya, bu ihtimal varken 20-30 binden bahsetmek de o kadar
1: Tabii.
0: kolay, yani olabilecek bir şey değil.
1: Şimdi

0: Ekonomik teknik akıl dediğimiz şey ne yapar? Hesap yapar. Orada bütün insanlar birer hesabın parçasıdır. Yani hani Marx'ın meta örneği üzerinden konuşan bir şeydir. Think'tir, think'tir. Almancasıyla konuşursak. Yani o zaman...
1: Yani bir yanına bir sıfır daha ekleyebilirsin, evet, bir sıfır daha
0: yani
1: ekleyebilirsin.
0: Yani o 200 bin insanın kaçı çocuktur? Çünkü Japonya'daki evler biliyorsunuz ahşap.
1: 200 bin de değil. Yani ilk ev evvela 220 bin sonra kademe kademe kundak artıyor gibi kavruluyorlar.
0: Bir de yani kundak gibi kavruluyor bütün insanlar. Çünkü evler beton değil Japonya'da.
1: Kömür oluyor.
0: Ahşap evler. İkincisi nesillere etki ediyor bu. Yani sadece o sırada orada yaşayanlara değil. Ondan sonra biliyorsunuz doğumlar vesaireler... O nükleer silahın ve nükleer artıkların...
1: 3 sene sonra biraz daha ölüyorlar. 5 sene sonra...
0: Şimdi biz hep aydınlanmanın bir yüzünü biliyoruz. Kendisi de yine bir Yahudi kökenli düşünen Sigmund Bauman diyor ki... Holokost bir aydınlanma ürünüdür.
1: Muhakkak.
0: Çünkü aydınlanmanın bir tarafı insanın azatlaşması, bağımsızlaşması yani emansipare. Nereden bağımsızlaşacak? İşte kendini sınırlayan her şeyden. Neyle? Akılla. Ama bir tarafı da akıl tek başına duygusuz... Vicdan üretemediği için totalleştirir. Yani savaşı da totalleştirir. Ekonomik karı da totalleştirir. Her şeyi bir kar ve zarar bir maksimizasyon
1: bunu
0: üzerine
1: koyar. Bunu da bütün insanlık tecrübe etti zaten.
0: Ediyor. Şimdi burada da yine Türkçe'ye vakit nakittir diye çevrilen bir söz var biliyorsunuz. Bu söz Benjamin Franklin'e atfedilir. Vakit nakittir diye görünce biz bunu Osmanlı sözü zannederiz. Ama o dönemde çevrildiği için Osmanlıca çevrilmiştir. Time is money. Şimdi bu protestan ahlakının kapitalizmle eklemlendiği kelimedir.
1: Ama nakit yerine konabilen bir şeydir.
0: Halbuki yani her vakit, şey ölçülür.
1: Vakit yerine konabilen bir şey değildir.
0: Yani aslında protestan, Hristiyan teolojisinde bu İslam'da da var. Hani sermayen olan ömrün geçiyor diye ilahimiz var. Yani sonuçta insan ömrünü iyi kullanmalı. Malayani işlerle uğraşmamalı. Hani ebedi maksadına uygun işler yapmalı. Bu teolojik kısmı. Bunu sekülerleştirdiğiniz zaman insan zamanı sadece kar maksimizasyonu için kullanmalı. Mesela bizde yeni yeni saat ücreti diye bir kavram çıktı. Hani Türkiye'de götürü usulü çalışılır.
1: Almanya'da hani saat.
0: İşçilere yani dersin ki işte şurası ne zaman biter? Hani bitirince şu kadar para vereceğim. Çünkü Türkiye'deki işçiyi şeyle terbiye etmek zordur yani. 3 saat ve bana saat ücreti senin işte 100 lira. Almanya değil ama daha çok bu Anglo-Amerikan dünyada o saatin yani zaman diliminin bir parasal karşılığı vardır. Bu sayede hesap rahat yaparsınız. Hesap yaptığınız zaman da kontrol edersiniz. Bu Almanlar mesela Spengler'de, Zombart'ta diyor ki bu Yahudiler ve İngilizler Rechenhaft'tır yani hesapçıdır. Biz Lebenhaft'ız yani coşkuluyuz. Duygu.
1: Evet.
0: Yani işte o folk kavramı da öyle o Nazilerin. Yani biz bu hesap dünyasına, endüstriyelleşmeye, işte teknik bilimin hakimiyetine karşı Almanya bir huruç ediyor. Tabii Almanya'nın hurucu da neyle yapılıyor? Tankla, topla, tüfekle yapılıyor ve orada da yine insan ölüyor. Yani hani bu ikisi de Batı dünyasının kendi içinden çıkarttığı alternatif.
1: İki farklı yorum.
0: Burada da neyi okumak lazım? Hani Yezat Begoviç'in bu Doğu ve Batı arasında İslam adlı kitabı. İslam dünyası da bu konularla alakalı ve İslam'ın Batı'ya yani Batı'daki alternatiflerden farklı bir yol olduğunu ortaya koyması açısından harikulade bir eserdir. Yani Aliye'yi biz politik lider olarak biliyoruz. Hani bilge kral diyoruz ama o bilgelikle alakalı kısmı çok tanımıyoruz. Yani orada aslında ciddi bir şey var. Hani hem bir Batı analizi var hem de İslam'ın en azından ide olarak, ideal olarak, fikir olarak nereye oturduğu. Yani aslında Ali'ye şunu demeye çalışıyor. Hristiyanlık daha ruhani bir dini yaklaşımdı. Yahudilik daha zamanla maddi bir dini yaklaşımdı. İslam ise tam bu ikisinin dengesidir. Yani dünyaya küsmeyen, dünyayı reddetmeyen, dünyadan kendini illaki uzaklaştırmayan, çünkü ilk dönem Hristiyanları bu Katolik Lisesi kurulana kadar böyle kişilerdi. Ama dünyaya da tamah etmeyen veya her şeyi dünya için yapmayan, orada Schmitt'in ekonomik teknik aklın bizim kültürdeki karşılığı aklı maaştır. Maaşı biz bugün aylık olarak tercüme ediyoruz da, iş, taayyüş yani geçim. Geçim aklı şu demek, dünyadaki temel bizim gayemiz beka, hayatta kalmak. Yani hepimizin bir organik bedeni var. Hepimizin tek derdi, öncelikli derdi diyelim, bir şekilde hayatta kalmamız lazım. Bu hem biyolojik olarak hem sosyal anlamda. İkinci kavram ise aklı meyattır. Yani akıbet aklı. Hani benim bu dünyadaki hayatım sona erecek, bu dünyadan sonra bir hayatım daha var. O halde ben hareketlerimi buna göre... Yani sadece dünya faydası gözetmeksizin

0: yapmalıyım. Almanlarda ilginç bir şekilde bu dönemde Schicksal Bewusstsein diye bir kavram var. Bu diğer Batı dillerinde yok. Schicksal akıbet demek. Hı. Akıbet bilinci. Biraz ölümü yüceltme var. O yüzden
1: Schmidt'te var mı bu?
0: Var, onda da var. Yani
1: nasıl,
0: hani
1: nasıl, biraz anlatır mısınız?
0: Yani Schicksal Bewusstsein şu, insanı karara itecek şey dost düşman ayrımıdır diyor Schmidt. Heidegger ve Enstringer de ölümdür diyor. Genelde malum faşizm ve nazizm şeyle suçlanır. Ölüm kavramını çok yüceltmekle. Hani bu Nietzsche'deki kısmi o Darwinist unsurlar, işte Übermensch kavramı, efendi köle diyalektiğine kadar işte Hegel'e giden çizgi diyelim. Fakat akıbet bilinci, yani öleceğini bilmeyen insan diyor Heidegger, hayata katılamaz. Yani ancak ölümlü olan bir kişinin hayata katılımı keskin olur. Oysa modern medeniyet mezarlıkları ne yapar? Hayatımızın dışına atar. Yani şehrin dışına atar. Ölümü evin dışına atar. Ölüyü evin bahçesinden dışarı
1: öbüründe
0: atar.
1: Öbüründe bahçede dururken.
0: Evet, yani bizim işte Osmanlı döneminde de genelde işte 1870'ten sonra İstanbul reorganize edilirken kabristanlar falan.
1: Ya da işte hala Anadolu'da kasabaların ortasında, yani gelip geçerken.
0: Şimdi bu burada ölmemek üzerine bir hayat var ve sanki ölmeyecek gibi bir yaşama kültürü bize vaat ediyor. Bunu hani modern tıp endüstrisi, Hans Jonas da şunu eleştiriyor. Ölmemize bile izin vermiyor. Yani hani normal şartlarda.
1: Bizim Mecidiyeköy'deki Zincirlikuyu mezarlığında her canlı ölümü tadacaktır ayetini birebir yaşadık biliyorsunuz. Bazı köşe yazarlarımız onun kaldırılmasını istediler.
0: Gibi.
1: Evet. Yani bu bizim diskoteğin girişinde değil, mezarlığın
0: işte
1: girişinde.
0: İşte bu bizim hani yaşama zevkimizi azaltıyor derdi.
1: Evet, geyi gelip geçerken moralimiz bozuluyor.
0: Oysa mesela Jünger der ki tabii Birinci Dünya Savaşı'nda yedek subaylıkla yapmış biri.
1: Belki köşe yazarları ölmüyordur.
0: Yani ancak der, cephede en ön hatta bulunan Alman piyadesi, arkadaşını yanında kaybeden, mermi omuzundan geçen, hayatın ne anlama geldiğini ancak o bilir der.
1: O Birinci Savaş'ta bunu yaşıyorlar.
0: Birinci Savaş'ta Enstringer, yani Schmidt'in
1: yani
0: de arkadaşı.
1: Yani şeyleri, cesetleri tabii torbalara ki koyup, ha, bu 4 aylığına gidip 4 yıl kalıp.
0: Şöyle eleştirilir yani, hani ya bunlar işte savaşı yüceltiyor, ölümü yüceltiyor, bunların hepsi militarist. Oysa bu bir hayati gerçekliktir. Yani bizim Karacılar'da mesela hani bunu en fazla kim yaşar? Piyadeler yaşar. Benim piyade arkadaşlarımla konuştuğum zaman ben bunu çok daha rahat görürüm.
1: Hele nakleder işte, misiniz? Nasıl?
0: Yani bu insanlar dağda bayırda, çatışma temas noktasında daha çok bulundukları için bunların genelde hayatta böyle küçük şeyleri çok dert etmediğini görürüm. Diğer sınıf subaylarına göre. Çünkü ne kadar operasyon içindeysen, ölüme ne kadar yakınsan aslında yaşama arzun gitmez. Sadece şunu anlarsın. Önemli olan ne veya değil.
1: Ama i̇şte, kendin de ölüm kalım.
0: Evet.
1: Yaşadığın için. Mesela şimdi siz bunu söyleyince düşündüm. Konuyu inşallah dağıtmıyorum. Mesela hekimlerde görebiliyoruz. İşte sabah akşam ölü görüyorlar.
0: Evet, evet.
1: Hatta eks oldu diyorlarmış
0: evet,
1: artık.
0: Evet,
1: o da çok
0: evet
1: kötü. Kendileri değil ama başkası ölüyor.
0: Evet.
1: Demek ki o şey olmuyor.
0: Ya şüphesiz ki insanın kendi ölümü, işte tasavvufta da söylenir. Hani ölmeden önce
1: yani ölü. Yani piyade gibi olmuyorsun.
0: Ya bunlar
1: küçük
0: sonuçta
1: şeylere değil, mesela paraya çok tamah da edebiliyorsun.
0: Hayır.
1: Ne kadar çok da ölü görsen yani.
0: Hayır, nihayetinde bugün işte diyelim bir pilot ya da astronot.
1: Hepsi değil tabii.
0: Hepsi tekamül etmiyor. Yani hani evet, gökten aşağıya baktığınızda hayat ne kadar manasız pek çok şey dersiniz. Ama yere inince hayat devam eder. Burada bir hani evliyalaşmadan bahsetmiyorum. Sadece diyorum ki ölüm bu kadar da bizden kaçması gereken
1: çok gerçek
0: bir şey değil. Elbette kendimiz ölene kadar ne görürsek görelim. Ama mesela ölüm korkusunu çok ciddi yaşadığınız bir andan sonra artık ondan korkmamayı öğrenmeniz daha kolaydır. Buna hiç yaklaşmadıysanız
1: o kadar. Ya da çok sevdiğiniz birisini yitirince de olabiliyor.
0: Schmidt bunu özellikle işte bu dost düşman ayrımı kavramı üzerinden yapıyor. Diyor ki kardeşim, siyaset esas olarak dost ve düşman ayrımıdır. Şimdi bu da ilk başta askeri bir şey gibi gözüküyor.
1: Ne demek dost düşman? Nasıl?
0: Yani eğer
1: dost
0: siz
1: kim, düşman kim?
0: Millet olarak var olacaksanız, ki bu sosyalist sınıf düşüncesi de var aslında. Yani bir topluluk olarak var olacaksanız, sizin bir topluluk düşünceniz olacaksa, bizim işte İbn Haldun'un asabiye dediği şey. O zaman mutlaka bir düşmana ihtiyacınız var. Yani daha doğrusu düşmanınızın kim olduğunu tarif etmenize ihtiyacınız var. Yoksa karar veremezsiniz.
1: Mefkureniz olması için mi?
0: Yani kimliğinizi devam ettirebilmeniz için. Çünkü hayat şöyle bir yer değil. Evet, bunları biz sosyal darwinist olmakla, işte militarist olmakla eleştirebiliriz. Şimdi Schmitt şurada uyarıyor. Tabii dediğim gibi Schmitt bir kutsal kitaptan bahsetmiyoruz. Yani Schmitt düşüncesini konuştuğumuz için şey ediyorum. Sen bu ayrımı
1: başka
0: yapmak zorundasın.
1: Başka da referanslar buluruz ama bu fena değil. Ha,
0: o da şunu yani Almanlara şunu söylüyor yani. Hani bizim düşmanımız İngiltere'dir. Dolayısıyla sen bunu dost görürsen bu hani Bilge Kağan'ın o zamanın Çinlilerine olan uyarısı gibi. Hani ey işte Türk budun bu Çinlileri kendine dost zannetme. Hani bunlar seni zaman içinde eritirler. Milli kimliğini ortadan kaldırırlar. Çünkü o zamanki...
1: Sırda değil zaten Almanya ve İngiltere arasındaki husumet.
0: Ama şimdi malum orada bir sosyalist cereyan da var. Sosyalist cereyan daha kozmopolit. Yani hani bir dünya proleter sınıfından bahsediyor. Schmitt ve fikri çevresi onlar malum daha milliyetçi ve devletçi grup. Onlar da hani bu tip bir kozmopolitlik bizi bitirir. Almanya'yı bitirir. Şimdi Türkiye'de de malum benzer siyasi akımlar var. Yani daha Cihan Şumul yeni ismiyle evrensel baktığını söyleyenler ve daha işte yerli, milli, milliyetçi olduğunu söyleyenler. Bunlar tabii her zaman söylemle eylem birbirini tutmayabilir.
1: Bir de tabii evrensel konuşmak güzel bir şey de karşı taraf da evrensel
0: ki,
1: bakınca.
0: Schmitt, Katolik,
1: karşı taraf evrensel bakmıyor.
0: Schmitt Katolik olduğu için sonuçta Katolik Kilisesi Cihan Şumul'dur onlara göre. Yani bütün Hristiyanlığı temsil ediyor. Cihan Şumul'le karşı değil. Ama sonuçta bir sosyal bağlamı var. Şimdi biz Türkiye'de şunu anlatamıyoruz. İşte o da kendi Almanlarını anlatmaya çalışıyor. Biz ne kadar evrensel düşünürsek düşünelim. Şahıslarla ne kadar iyi anlaşırsak anlaşalım. Yani siz işte uzun yıllar Fransa'da yaşadınız. Ben de muhtelif ülkelerde kısa sürelerde bulundum. Şahıs olarak hiçbir sıkıntınız olmayabilir. Kişiyle konuşursunuz. Ama topluluk menfaatleri ya da devlet ilişkileri devreye girdiğinde aynı adam seni Türk olarak tanımlar, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak tanımlar ve belli şeyleri senden mahrum bırakır. Veya sürekli senden taviz vermeni bekler. Şimdi dolayısıyla ferdi ilişkiyle Heidegger'inki daha ontolojik bir tartışma. Yani insana dair bir tartışma. Ölmek, ölmemek, işte hayata katılmak, katılmamak, Dasein, varoluş. Schmitt'inki daha toplulukla alakalı. Yani daha kolektif bir mesele tartışıyor. Şimdi bu farkındalıkları kaybetmek demek Türkiye gibi coğrafyada, aynı şey Almanya için de geçerli, komple ortadan kalkmanız anlamına gelebilir. Ki bizim işte iki dünya savaşı arasında yaşadığımız süreç, daha doğrusu birinci dünya savaşından sonra yaşadığımız süreç, hali hazırdaki kuşatılmışlığımız, yani baktığınız zaman daha önce sizin programda Kıbrıs Barış Harekatı konuşmuştuk bir defa. 1974'te Türkiye'nin mesela Kıbrıs'a müdahale etmesi, askeri olarak sınırlı harekat dediğimiz bir harekat türüdür. Yani çok büyük bir muharebe değildir. O günkü Türkiye için önemli bir efordur. Esas önemli tarafı şudur. Kuşatmayı kırmak. Nitekim biz o 74'teki hurucu yapmamış olsaydık şu an muhtemelen çizilen münhasır ekonomik bölge.
1: Yani o bir savunma.
0: Taarruzi savunma. İşte Schmitt'lerin istediği de taarruzi savunma. Yani taarruzi savunma biraz zombartçı düşünürsek aslında insan hiçbir zaman taarruz edemez belki sanırım. İnsan hep müdafaa eder. Ama müdafaa etmenin iki tarafı, iki türü vardır. Progresif veya regresif. Bunu ben şuna benzetiyorum. Malum işte ışık yanacak, trafik ışığı. O sırada da araba geçtiğini görüyorsunuz. Kimi insan ne yapar? Hemen bir adım kendini geri atar. Kimi insan bir an önce karşı tarafa geçeyim, kırmızı yanmadan der. Şimdi devletler ve milletlerin de böyle anları vardır. Taarruz etmeniz gereken yerde taarruz etmezseniz kaybedersiniz. Ve 45'ten sonra Almanya bütünüyle bitmiştir. Yani fiziken şu anda birleşmiş olması 91 yılında bir şey ifade etmez. Almanya'nın bizim...
1: Hala onu aşamamıştı.
0: Evet, Atatürk'ün işte gençliğe hitabede söylediği hani bütün tersanelerinize girilmiş vesaire gibi şey vardır ya. Almanya'nın bütün fikri damarları kesilmiş. Eğitimde bir Amerikan modeli dayatılmış. Japonya ve Almanya'da anayasayı Amerikalılar yazmış. Yani bir daha bunlardan savaşçı bir millet çıkmasın diye, yani bir dünya açısından tehdit olmasın diye, Almanya bütünüyle ekonomik teknik aklın pençesine atılmıştır. Yani Schmitt 80'lere kadar bu süreci gördü, yaşadı.
1: Ama şimdi ekonomik teknik aklını da biraz müdahale ediyorlar sanki.
0: Hayır ama şu anda Almanya'nın artık şeyi bitti. Yani askeri varlığı yok.
1: Evet. De şimdi öbürü vardı. Şimdi nükleer santrallarını kapattı. Kuzey akım
0: Almanlar
1: biri patladı.
0: Almanlar şunu yapıyor belki sanırım. Almanlar mesela
1: kömüre döndü. Çin
0: cayır cayır Schmidt basıyorlar veya Heidegger basıyorlar.
1: Şu anda.
0: Yani Almanlar

0: Sonuçta aa, hala o
1: demek ki çok yerinde ben de bir tercih yapmışım çünkü bilmeden.
0: Yani bu sokaktaki
1: bugünlerde
0: adamın...
1: Almanya'nın durumu eyvallah. Malum Schmidt konuşmak yerli yerinde olacak diye.
0: Almanlar özellikle söyledim. Bu neokonlardan sonra Siemens Stiftung mesela işte yayın evini destekliyor ve Schmidt'i orada tekrar yüceltiyorlar. Diğer benzeri düşünürleri de yani bir tür iade itibar yapıyorlar. Bu şu, sonuçta Almanya'nın içinde genetik olarak, kültürel genetik olarak bir damar duruyor. Fakat
1: ama sürekli pres yapılıyor. Sürekli preslendi. Yani şu anda biraz daha preslendi.
0: İkincisi Almanya'da askeri değerler diyeceğimiz değerler tamamıyla yerle yeksan oldu. Yani bugün Almanya'da bir subay olmak, ordu mensubu olmak çok zor. Çünkü hemen mesela bir kutlama yapalım dedik biz. İşte Almanlarla 1. Dünya Savaşı 100. yılı. İşte Çanakkale'de Almanlar da var savaşan. Gelin hani ortak bir program yapalım. Bilimsel bir şey yapalım. Yani birkaç defa Almanya'dan heyetler geldi, onlarla görüştük, ettik. En son bana bir Alman albay dedi ki, yani bu askeri tarih işlerine bakan, eğer biz sizinle böyle bir şey yaparsak, hemen acaba Almanya'nın savaşçı geçmişi mi hatırlanıyor? Niye bu anılıyor, niye kutlanıyor? Yani Türkiye'ye soğuk bakması Alman hükümetinin bir taraftan, ama bir taraftan da bu. O yüzden bugün Alman ordusunda mesela tekrar Nazizm ortaya çıkıyor. Çünkü toplum o kadar dışlıyor ki bunları. Hani sağlıklı bir askeri değer üretemediği için bu sefer aşırı uca doğru evrilme korkusu yaşıyorlar. Şimdi Türkiye'de 2. Dünya Savaşı'ndan sonra yani biz 1. Savaşı kaybettik. 2. Savaşa girmedik. Çok şükür ki ordumuz lav olmadı. 1. Savaş'tan sonra Cumhuriyet kurulmasına beraber kaldı. Bugün Türkiye'nin hala bir askeri gücü var. Aynı zamanda askeri değerleri var. Şimdi bazı siyasi tartışmaları yaparken bunu dikkatle koruyabilmek lazım. Çünkü bunu bir kaybederseniz bunu bir daha yerine getirmek çok zor. Japonya'da ve Almanya'da operasyon ordunun lağvedilmesi ve aynı zamanda orduyu destekleyecek toplum içindeki askeri değerlerin, yani askeri değerlerden kasıt İngilizcesi malum martial values'tur. Yani fedakarlık, kendini ülke için, inancın için kendi canından vazgeçebilmekten bahsediyorum. Yani askeri disiplin veya işte iyi askerlik yapmak değil. Daha üst bir şeyden bahsediyorum. Şimdi kapitalizm bize ne diyor?
1: O da şimdi aydınlanmanın geldiği noktada onu hissettirebilmek kolay bir şey değil
0: yani
1: herhalde.
0: Günümüzdeki bireysel kapitalizmi de hissettirmek çok zor. Yani evet. Biz bunu ileride Türkiye'de konuşacağımız konulardan biri olacak. Bugün Amerikan ordusu da asker bulamıyor. İşte Ruslar da bulamıyorlar. Paralı savaşçı topluluklarına geçmelerinin sebebi o. Bizim açımızdan da ileride bu tür sıkıntılar olacak. Çünkü hayat bireyselleştikçe, şehirlileştikçe, dijitalleştikçe giderek ne oluyorsunuz? Atomize oluyorsunuz. Yani hani topluluk için bir şey feda etmek, kendi canından geçmek ya da malından geçmek fikri.
1: İşte vatan sevgisi imandan geliri gibi. Unutmamak evet, gerekiyor. Evet. Yani o canlı olduğu sürece öbürü de işler.
0: Evet, dolayısıyla
1: ama birinden, hani biri giderse öbürü de gider.
0: Yani Alman örneğinde Almanya evet şu anda 2. Dünya Savaşı önceki sınırlarına yakın. Yani yeniden birleşme sonunda toprak olarak öyle. Fakat unutmayalım ki toprak olarak bazen veya fiziki varlığınızı sürdürmeniz demek manevi varlığınızı sürdürdüğünüz anlamına gelmeyebilir. Şimdi insanlar ferdi olarak ve toplu olarak bu kararı vermek zorundadır. Aslında Schmidt'in külliyatının mesajı bu. Yani sen ne için bu dünyada yaşıyorsun? Malum ne için? Metafiziğin sorusudur. Nasıl?
1: Niye geldin?
0: Fiziğin sorusudur. Bunların uğraştığı soru ne için? Niye varız? Nasıl var oluruz? Başka bir sorudur. Nasıl var oluruz da politika, ekonomi falan uğraşır. Ama ne için varız? Hangi amaç için varız? Ne için yaşıyoruz? Kimliğimiz ne? Şimdi bu sorular dediğim gibi günlük hayatta çok sorulup çok konuşulmayabilir. Çünkü dünya tarihi boyunca insanlar nasılla daha fazla uğraşmışlardır. Bu da gayet normaldir. Yani günlük reel hayatımız. Ne için? Daha çok toplumun kanaat önderi diyeceğimiz yeni tabirle, işte bizdeki ariflerin, alimlerin veya işte günümüzde entelektüeller, mütefekkirler, aydınlar dediğimiz zümrenin işidir. Bu hani bir ayrım yapmak için söylemiyorum ama sonuçta hani güncel pratik hayatın dışına çıkmış ve onu topluma hatırlatan. Şimdi bu hatırlatanlarımız ortadan kalkarsa, üniversite, akademi bütünüyle kapitalizme entegre bir teknobilim fabrikası haline gelirse numenal bilimler dediğimiz temel bilimler, bunun bir tarafı işte matematiktir, felsefedir, mantıktır, bir tarafı tarihtir, edebiyattır, işte sosyolojidir, kısmen psikolojidir. Çünkü psikoloji biraz daha klinikleşti günümüzde. O zaman bunları hatırlatacak organize, sistematik bir düşünce çevresi kalmaz. Belki de hani biz şu an işte bahsettiğimiz düşünürler şu an Avrupa'da mesela yeni Schmidt'ler oldukça az. Hani biz sürekli Chomsky'den konuşuyoruz. İşte Amerika'daki bu rolü en fazla üstlenen kişi olarak. İşte Derrida'dan konuşuyoruz. Yani işte Baudrillard'dan konuşuyorduk diyelim. Yani Fransa'daki
1: onu ekip, gene seviyoruz.
0: Aslında bu geleneği Fransa'da daha böyle fragmenter felsefe olarak şey diyor. Şimdi biz rahmetli Mehmet Hoca ile konuşurduk. O da Alman düşüncesine çok meraklı ama Fransızları da takip ediyor. Derdi ki işte Almanlar felsefe yapar, Fransızlar gevezelik yapar. Ben de yok hocam şeyi de okumak
1: yok,
0: lazım.
1: Yok yok doğru.
0: Fransızlar da hani yeni nesil fena değil derdim.
1: Baudrillard iyi.
0: Evet yine Teoman hocayla da onu da rahmetli alalım Teoman Duralı. O da hani ya artık Batı'da yeni bir şey
1: Mustafa
0: yok.
1: Mustafa Sabri Bey de rahmetli alalım.
0: Evet o da çok değerli arkadaşımız. Hepsini tanıdığım, büyüklerim, çok sevdiğim anmışlar, hocalarım. Hepsini evet, rahmetli anıyorum. Yani aslında bu ismini andığımız kişiler de bu düşünce çevresinin Türkiye'deki
1: Türk
0: uzantıları veya karşılıkları gibi diyelim.
1: Evet.
0: Şimdi Türkiye'de de şöyle bir sıkıntımız var Belkıs Hanım. 1930-50 arası doğumlular işte emekli oluyorlar veya işte belli bir yaşa geldiler. Bir kısmını maalesef kaybettik. İşte bunlar burada söylenenleri daha rahat anlayacak grup. 50'den sonra 80'e kadar olan bizim de içinde olduğumuz nesil biraz zorlamayla anlayacak olanlar. Fakat 85-90 sonrası için
1: ne diyorlar,
0: Schmidt'in
1: ne
0: söyleyeceği vesaire çok bir şey yok gibi gözüküyor. Çünkü bu felsefe daha metafiziğe dayanan bir felsefe. Belki işte Fransızların o fragmenter parçalı postmodern felsefesi şimdiler için üretilmiş olan felsefe diyelim. Yani hani Amerikan soslu Fransız felsefesi. Şeyler biraz Alman düşüncesi biraz emek ister. Ve hani biraz derinlik
1: şimdi
0: istiyor.
1: Biz haftaya da yapacağız inşallah.
0: Valla pek çok şeyi bugün konuştuk ama inşallah tamamını götürürüz.
1: Daha hayır konuşmadıklarımız var. Mesela parlamenter rejimden niye hoşlanmıyor?
0: Tabii Schmidt'in
1: neden, evet,
0: suçlandığı temel meselelerden
1: olağanüstü hal mevzu sanki gücün bir elde toplanması. Evet. Mevzuna yaklaşma.
0: Bir de Karadeniz'de işte hani Kara ve Deniz'de yani.
1: Kara ve Deniz. Tabii şeydi Roma Katolikliği bu kitap üzerinden de konuşmak istiyorum.
0: Özellikle.
1: Çok teşekkür
0: ben
1: ediyorum.
0: Çok teşekkür
1: zevkli
0: ederim.
1: Bir sohbetti.
0: Sağ olun.
1: İnşallah seyircilerimiz de dinlerken Schmidt'in önerdiği zihinsel faaliyete katılmışlardır. Şahsen
0: İnşallah.
1: Ben katılmaya çalıştım.
0: Sağ olun.
1: Son kez bir kez daha gösteriyorum. Roma Katolikliği ve Politik Form Carl Schmidt. Ve Kara ve Deniz, Gültekin Yıldız çevirisiyle Vakıf Bank Kültür Yayınları'ndan. Evet bu hafta malum Schmidt üzerinden Almanya ve dönemini konuştuk. Haftaya devam edeceğiz. İki bölüm olacak. Görüşmek üzere.

Türk Medya Yayınları yeni frekansında 24 360 TV4 Alem FM Lig Radyo ve 24 Radyo. 16 Ağustos Pazar gününden itibaren TürkSat 4A uydusu üzerinden yayınlarımıza yeni frekansımızla devam ediyoruz. Yeni frekans bilgilerimiz TürkSat 4A frekans 11.861.750 MHz, sembol oranı 16.666. FEK 2/3. Polarizasyon dikey ve anten değişikliğine gerek yok. Yayınlarımızı dijital platformlardan takip ediyorsanız herhangi bir işlem yapmanıza gerek yok. TKGS özellikli cihazınız varsa kanal bilgileriniz otomatik olarak güncellenecek. TKGS özelliği bulunmayan cihazlardaysa yeni frekans bilgilerini girerek kanal taraması yapmanız gerekiyor. Yeni frekansımızda bizi izleyin.

Götler'deki ülkümüz Kızıl Elma, yaklaştıkça uzaklaşan bir ülküydü. Adını yüzyıllardır taşıyan, maneviyatla yoğrulmuş bir hedef Kızıl Elma. Bugün artık sadece bir efsane değil, gökyüzünde süzülen, milletimizin kararlılığını, vatan aşkını ve bağımsızlık tutkusunu temsil eden somut bir irade. İnsansız, cesur, milli ve de yerli. Kızıl Elma, Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı olarak yalnızca bir mühendislik harikası değil. 100 yıl önce işgale direnen bir milletin torunlarına gecikmiş ama onurlu bir hediye. Gövdesinde mühimmat taşıyan, yapısıyla radarlarda görünmez, ISR radarıyla hedefe kilitli, agresif manevralarıyla meydan okuyan bir yapıya sahip. 10 metre kanat açıklığı, 25 bin feet irtifa, 4 saatten fazla havada kalış süresi ve 1500 kilogram faydalı yük kapasitesiyle çağın ilerisinde bir kudret. Kısa pistte uçak gemilerinden kalkabiliyor. Savaşın geleceğine bugünden imza atıyor. 8,5 ton kalkış ağırlığıyla devleşiyor. Türk mühendisliğinin göğsünü kabartıyor. Geleceğin savaşları insansız cephelerde kazanılacak. Kızıl Elma bu çağ değişimini sezen ve ona yön veren bir aklın eseri. Öngörünün, azmin ve millet iradesinin gökyüzüne kazınmış kararlılığı. Kızıl Elma, Türkiye 100 yılının semalarda yankılanan adı ve o ad artık sadece hayallerde değil, gökyüzüne kazınan bir gerçek.

0: Yaşamın temposu hiç düşmüyor. 24 saatteki her gelişme anında bilgi ve yoruma dönüşüyor. Peki bilgi çağında doğruyu yanlıştan, gerçeği yalandan nasıl ayıracağız? Mustafa Daş'tan konuklarıyla doğrusu ne diye soruyor. Doğrusu ne? Bu akşam 21.15'te 24'te.
1: Bu sıralar nereye baksak futbol görüyoruz. Gittiği günden beri aklımızdan çıkaramıyoruz. Yollarını gözlüyoruz. Sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz.
2: Türk Telekom teknolojisi, Türk futbolunun destekçisi.
3: Türk Telekom, değerli hissettirir.
4: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
5: Hesap basit, hesap basit.
6: Her çiçeğin bir rengi vardır. Peki ya renklerin bir evi olsaydı? İşte burası, Selçuklu Çiçek Bahçesi. Yüz binlerce çiçeğin oluşturduğu bu büyüleyici atmosfer, doğanın en güzel renklerini bir araya getiriyor. Şehrin ortasında huzur, renk ve güzellik bir arada yaşanıyor. Bu renkli dünyayı keşfetmek için sizleri Selçuklu Çiçek Bahçesi'ne bekliyoruz.
7: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın.
8: Türkiye Sigorta, gücü adında.
9: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

Nehirler konuşamaz. Nesli tükenmekte olan bu canlı, içimize çektiğimiz hava, üzerinde yaşadığımız bu gezegen konuşamaz. Onların yerine geleceğimiz için, sesini duyuramayanlar için ve en önemlisi cennet gibi bu memleket için. Türkiye konuşmakla kalmadı, harekete geçti. Dünyanın en önemli iklim zirvesi COP31, Türkiye liderliğinde 196 ülkeyi Antalya'da ağırlayacak. COP31 Türkiye ile eylem zamanı.

0: Geçmişe ışık tutmak için başvuracağımız kaynak tarihtir. Olayların aslını bilmek, kişileri tanımak, andan zamana getirmekse tarihin gizemli yollarından geçmekle mümkün. Doktor Özgenur Reyhan Güler An ve Zaman'da bu hafta Pantürkizm akımının ne olduğunu ve döneminde yabancı ülkelerce bu akımın nasıl algılandığını Profesör Doktor Osman Kubilay Gül'e soruyor. An ve Zaman bu akşam 23.15'te 24'te.
1: Zehra Güneş.
2: Zehra arka alandan hızlı bir şekilde geliyor. Servis. Tüm gözler onun üzerinde. Ve Zehra! İşte bu! İnanılmaz bir sayı!
3: Bravo Zehra!
4: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy'la Golu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
5: Troy'la öde, Türkiye'miz seninle kazansın.

0: İnsan nerede duracağını seçebilir mi? Ya da durduğu yerin doğru olduğuna nasıl emin olabilir? İşte bu düşünceler bizi Araf'a iter.
1: Peki siz Araf'ta mısınız?
0: Bu hafta yazar Merve Gülcemal kendi Araf'ını anlatıyor. Araf'ta sorular pazar 23.15'te 24'te.
2: Bu sıralar nereye baksak futbol görüyoruz. Gittiği günden beri aklımızdan çıkaramıyoruz. Yollarını gözlüyoruz. Sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz.
3: Türk Telekom teknolojisi, Türk futbolunun destekçisi.
4: Türk Telekom, değerli hissettirir.
5: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
6: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Ağustos sayısıyla yayında. Türk Deniz Kuvvetleri'nde modernizasyon ve yeni tersane stratejisi. Savunmada yeni dönem. Katsa ve ötesi. Mavi imtihan. Çeşme ve Navarin. Motorda bağımsızlık yolu. Kristal, Örs ve Dilek. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
7: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın.
8: Türkiye Sigorta, gücü adında.
9: Evleneceklere müjde. Eviniz için en iyisini seçin, fazlasını ödemeyin. Düğün paketleri 6.380 TL'den başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.

0: 24 ekranlarından ve 24 radyodan bir kez daha merhaba. Ben Duygu Göktürk. Gelişmelerle yeniden karşınızdayız. AK Parti 25. kuruluş yıl dönümü programında 3 milletvekili ve 7 belediye başkanının katılımıyla meclis ve yerel yönetimlerdeki sayısını artırdı. 2023 genel seçimlerinde 268 milletvekili bulunan AK Parti'nin sandalye sayısı son katılımlarla 280'e yükseldi. 31 Mart 2024 sonrasında AK Parti'ye geçen belediye başkanı sayısı 79 olarak verilirken 25. yıl kutlamalarında 7 yeni katılımla bu sayı 86'ya çıktı.
1: AK Parti 25. yılını yeni katılımlarla kutladı. Başkent Millet Bahçesi'ndeki programda 3 milletvekili ve 7 belediye başkanı AK Parti'ye katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan partiye katılan isimlere rozetlerini taktı. Son katılımlarla birlikte AK Parti daha da büyüdü. Meclisteki sandalye tablosu da değişti. AK Parti 2023 genel seçimlerinde 268 milletvekiliyle meclise girmişti. İYİ Parti'den 2, Gelecek Partisi'nden 1 milletvekili daha AK Parti saflarına geçti. Son katılımlarla birlikte AK Parti'nin milletvekili sayısı 280'e yükseldi. Yerel yönetimlerde de tablo değişti. 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde AK Parti 12 büyükşehir, 12 il ve 344 ilçe belediyesi kazanmıştı. Seçimden sonraki geçişlerle AK Parti'nin yerel yönetim ağı adım adım genişledi. 25. yıl kutlamalarında 7 belediye başkanı da AK Parti'ye katıldı. Ankara'dan Gölbaşı ve Kahramankazan, Tekirdağ'dan Hayrabolu, Şırnak'tan İdil, Kütahya'dan Tavşanlı ve Domaniç, Çanakkale'den Eceabat belediye başkanları AK Parti rozeti taktı. Yerel seçimlerden bu yana AK Parti'ye geçen belediye başkanı sayısı 79'du. Son katılımla bu sayı 86'ya çıktı. AK Parti 25. yılında hem mecliste hem sahada yeni bir sayfa açtı. Genel seçimde 268 olan milletvekili sayısı bugün 280'e ulaştı. Yerel yönetimlerde de seçim sonrası katılımlarla AK Parti'nin belediye ağı daha da büyüdü.
0: Kürt suç örgütüne yönelik soruşturmada yeni ayrıntılar ortaya çıktı. İstanbul Ümraniye'deki bir adreste örgütle bağlantılı olduğu değerlendirilen evrakların imha edilmeye çalışıldığı belirlendi. Parçalanan evraklara el konulurken soruşturmadaki para trafiği de mercek altında. Bu arada Kürt ailesine ait yüzlerce taşınmaz olduğu ortaya çıktı.
2: Önce gizli bölmede yakalandı, şimdi de örgüte ait olduğu değerlendirilen evrakların imha edilmeye çalışıldığı ortaya çıktı. Kürt suç örgütüne yönelik soruşturmada yeni ayrıntılara ulaşıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında operasyonun düğmesine basıldı. Ankara merkezli 17 ilde 123 adreste arama yapıldı. Aralarında örgüt lideri olduğu iddia edilen Alihan Kürt'ün de bulunduğu 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyonun İstanbul ayağındaysa dikkat çeken bir ihbar geldi. Ümraniye'deki bir adreste örgütle bağlantılı olduğu değerlendirilen bazı evrakların imha edilmeye çalışıldığı bildirildi. Ekipler adrese gitti. Yapılan aramada ihbarın doğru olduğu belirlendi. İmha edilmek amacıyla

0: parçalandığı tespit edilen evraklara el konuldu. Soruşturmanın merkezinde ise örgütlü mali suç iddiaları var. Şüpheliler hakkında yolsuzluk, kara para aklama ve şirketler üzerinden olağan dışı para hareketleri oluşturulduğu iddiaları araştırılıyor. Masa mali analizleri de dosyada. Örgütle bağlantılı olduğu değerlendirilen kişi ve şirketler üzerinden 100 milyar liranın üzerinde para hareketi bulunduğu iddiası araştırılıyor. Para transferlerinin suç gelirleriyle bağlantılı olup olmadığıysa mali ve adli incelemelerle netleşecek. Soruşturmada Kuruş ailesinin mal varlığı da mercek altında. Yapılan tespitlere göre aile fertlerinin üzerine kayıtlı toplam 191 gayrimenkul bulunuyor. Bunlardan 138'i annesi Ayşegül Gülceren Kuruş'un, 26'sı babası Mahmut Sabri Kuruş'un, 14'ü Alihan Kuruş'un, 13'ü ise Hilmi Tuna Kuruş'un üzerine kayıtlı. Kuruş'un ilk adreste bulunamadığı telefonu evde bırakarak başka bir adrese geçtiği belirlenmişti. Ekiplerin ikinci aramasında ise evdeki gizli bölme tespit edildi. Alihan Kuruş bu bölmede saklanırken yakalandı.
1: Adalet Bakanı Akın Gürlek, mağdurları koruyan ve kırılgan grupları destekleyen özel uygulamaların adli sistemde güçlendirildiğini açıkladı. Adli görüşme odalarıyla mağdur tanık ve çocukların ifadeleri uzmanlar eşliğinde alınarak ikincil örselenmenin önüne geçilmesi hedefleniyor.
2: Adalet Bakanı Akın Gürlek, adalet sisteminde mağdurları koruyan ve kırılgan grupları destekleyen özel uygulamaların hayata geçirildiğini söyledi. Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Daire Başkanlığı aracılığıyla bilgilendirme, yönlendirme ve psikososyal destek sunulduğunu açıkladı. Bakan Gürlek, adli görüşme odalarının önemine dikkati çekti. Mağdurların, tanıkların ve çocukların ifadeleri uzmanlar eşliğinde özel tasarlanmış ortamlarda alınıyor. Böylece adli süreçte ikincil örselenmenin önüne geçilmesi hedefleniyor. Çocuklara yönelik adli süreçlere de özel bir model uygulanıyor. Gürlek, çocuğun üstün yararının gözetildiğini ve süreçlerin yetişkinlerden ayrı, güvenli ve çocuk dostu ortamlarda yürütüldüğünü vurguladı. Çocuk Suçları Soruşturma Bürosu ile aile içi ve kadına yönelik şiddet bürolarında uzmanlaşmanın artırıldığını belirtti. Adalete erişimde engelli bireyler için de dijital adımlar atılıyor. İşitme ve görme engelli bireylerin adli süreçlere daha kolay ulaşması için yeni hizmetler devreye alınıyor. Bakan Gürlek, koruyucu mekanizmaların güçlendirildiğini ve adaletin herkes için erişilebilir hale getirildiğinin altını çizdi.
1: Böylece bu dilimi noktaladık. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: İşte bu terörsüz Türkiye meselesi Türkiye yüzyılının en önemli parçası. Sayın Cumhurbaşkanı'nın en büyük eserimiz dediği, yani hayata geçtiğinde en büyük eserimiz olarak göğsümüz kabararak tarihe yazacağız dediği terörsüz Türkiye. Şimdi en büyük eserimiz demek için bir şey lazım. Eserler lazım, değil mi abi?
1: Tabii.
0: O eserlerden sonra en büyüğü de terörsüz Türkiye. Şimdi bu eserleri, konuyu nereye getirdim? Bak sen de şaşıracaksın. Bugün AK Parti 25 yaşında.
1: Doğru.
0: Ve sayısız eseri hayata geçirdi AK Parti iktidarı.
1: Aynen.
0: 2007'de, 2011'de, 2015'te, 2018'de, 2023'te çıkmışsın yenmiş, yenmiş de yenmiş diyordu sabah bizim editör arkadaşım Emin. Muharrem İnce'nin dediği gibi. Genel seçimleri ezici bir üstünlükle kazanmak. Yani bir siyasi parti için çok da dünyada örneği, eşi, benzeri zor görünen bir durum.
1: Bütün engellemelere rağmen.
0: Üstelik.
1: Yani şeyden bahsetmiyorum. Siyasi rekabetten bahsetmiyorum. O çok doğal. Belaltı vuruşlarla bir takım yani.
0: Yani şeyden tut da abi.
1: Abi 13,
0: kapatma davasından.
1: Daha şeyden başla abi yani. Tabii yani.
0: E-Muhtıra'dan başla
1: aynen,
0: ya.
1: Aynen,
0: yani
1: 2007'den
0: başla. Senin atadığın bir bürokrat çıkıyor ve diyor ki sözde değil özde layık olacak tabii, falan diyor. Onun
1: şart
0: karşısında
1: koşuyor.
0: Da adının başında gazeteci yazan bir takım lüzumsuzlar sizce kim cumhurbaşkanı olmalı efendim
1: diyorlar.
0: Deyip tabii. Ceket ilikliyorlar. O lüzumsuzların adını şimdi zikretmeyeyim. Hepsi kendini çok
1: hepsi
0: iyi biliyor. Bunları yaşadı.
1: E-Muhtıraları
0: yaşadı. Yani kapatma davaları açıldı. İşte gezi olayları 17-25 Aralıklar şunlar bunlar falan derken açıldı. Dün

0: arkadaşlarım bir fikri bizim Fikri Takip adında böyle mini belgesel tadında
1: çok
0: programlarımız
1: ilgili
0: oluyor
1: izliyorum.
0: Abi.
1: Çok güzel. Çok
0: AK
1: önemli
0: Parti'nin
1: ayrıca.
0: 25. yılını konu alan kısmında şu önemliydi. O da çok etkiledi beni. AK Parti iktidara geldiğinde oy kullanmış olan seçmenlerden 8,5 milyona emanetini teslim etmiş ve şu anda yok. 2028 yılında oy kullanması beklenen seçmenlerden 13 milyonu da AK Parti iktidara geldiğinde yoktu. Ortada yoktu.
1: Çok enteresan. Bu değişim.
0: Rakamlar, değişimler, böylesi geniş bir yelpaze ve 25 yıl neticesinde hala zorladıkları halde, yeni anketler çıktı, hepsine çok gülüyorum. Zorladıkları halde birinci parti çıkıyor. Çok enteresan değil mi? Nedir bunun işin sırrı?
1: Sırrı bir kere, o çok konuştu önceki dönemlerde de. Samimiyet çok önemli. Siyasette, bu gazetecilikte de, her meslekte böyle ama siyasette çok daha belirgin bir şekilde karşınıza çıkıyor sonuçları. Samimiyetin ben çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bir. İki, bu öyle bir şey ki bizim milletimiz, bilhassa Anadolu irfanı sahip olan milletimiz bunu çok net anlıyor karşıdan. Bir örnek vereceğim. Bütün siyasi hayatı boyunca bunların hep örneklerini görmüşüz ama bir çarpıcı örnek vereceğim. Çıkıyor Özgür Özel, diyor ki biz Erdoğan'ın tekrar seçilmesine sebep olacak efendim bir yaklaşım içerisinde, bir pazar içerisinde girmeyiz diyor şeyle alakalı. Bu çerçeve kanunun onaylanması, oylanması alakalı olarak. Yani biz bu şeyde yokuz diyor aslında. Kerhem oy verdi aslında. Şimdi bu öyle saçma bir şey ki bu yaklaşım. Yani oy için böyle bir terörle mücadeleyi oy için yapıyor demek. Şimdi bu noktaya gelince mesele, çünkü çok büyük bir destek var terörün sonlanmasıyla alakalı. Evet. Bu noktaya gelince böyle yorum çıkarması normal. Ama şunu ben hatırlatacağım böyle düşünenlere. Affedersiniz, kuş beyinli misiniz? 2009, 2008, 2009 neredeyse şu anda konuşanların en ufak birinden bahsettiğin zaman şeyin allak bullak olacağı bir dönemde, siyasi hayatıma mal olsa dahi ben bu şeyi çözeceğim bir şekilde ortaya çıkan bir irade var.
0: Baldıran zehiri dedi. Daha evet. Ne desin
1: yani? Evet. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Eğer Erdoğan her adımında şimdi yatırımlarda oy hesabı yapmaktan daha doğal bir şey olmaz demokrat ülkelerde. Ama bu tür hayati konularda, bu tür efendim Türkiye'nin bekası ilgili konularda, her konuda, her adımda oy hesabı yapan birisi olsaydı eğer, asla ve asla o çözüm süreci meselesinde ta o başlangıçtaki o adımı atmazdı yani.
0: En son 2023 seçimlerinde henüz daha Suriye'de dengeler değişmemişken Suriyeli sığınmacılarla ilgili muhalefetin en kıymetli tam argümanı, argümanı, bunları göndereceğiz,
1: bir
0: ülkelerine göndereceğiz.
1: Dedi.
0: Ne halleri varsa görsünler, bize ne, niye biz taşıyoruz bunları dediklerinde.
1: Toplumda bir millet karşılık bulduğu halde bu.
0: Ve dahi Sayın Cumhurbaşkanım, belki çevresinden, Sayın Cumhurbaşkanım bu bize oy kaybettiriyor. Evet. Dendiğinde,
1: bir parça şöyle olsak, böyle yapsak gibi.
0: Evet. Ben kucağında çocuğuyla sınırıma dayanmış bir mazluma kapıyı kapatıp da karşılığında iktidara devam etmek istemem dediği söyleniyor.
1: İşte
0: Sayın
1: bunlar, bu çok güzel örnek verdi. Çok iyi hatırlatanlar razı olsun. İşte bunlar, o samimiyet dediğim şey buralardan kaynaklanıyor. Bunlar bir insanın gerçekten bu ülkenin milleti, bu ülkeyi, bu milleti ne kadar düşündüğünün ölçüsüdür bunlar. Fiiliyattaki ölçüsüdür. Her şey lafla olmaz.

0: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın.
1: Türkiye Sigorta, gücü adında.
2: Evleneceklere müjde. Eviniz için en iyisini seçin, fazlasını ödemeyin. Düğün paketleri 6380 TL'den başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.
3: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

0: 24 ekranlarından ve 24 radyo frekansından mutlu akşamlar. Özellikle iç siyasette hareketli bir haftayı yavaş yavaş geride bırakmaya hazırlanıyoruz. Peki bugün hangi konuları konuşacağız? Editörüm hazırladı. Hemen şöyle gelsin ledimize bakalım. Çeyrek asırlık başarı öyküsü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün başkent Millet Bahçesi'nde milletle buluştu. AK Parti'nin geride kalan 25 yıllık sürecindeki başarılarını tek tek sıraladı, özetledi ve önümüzdeki döneme ilişkinde ipuçlarını verdi. Bu 25 yılı bir değerlendireceğiz konuklarımızla. Neler oldu, Türkiye nasıl değişti, hep beraber bakacağız. Ayrıca AK Parti'ye katılan milletvekilleri ve belediye başkanları da vardı. Orada bazı belediye başkanları ve milletvekilleri dikkati çekti. 280'e çıktı milletvekili sayısı. AK Parti'nin önümüzdeki günlerde bu milletvekili sayısının daha da artması bekleniyor. Bu konuyu da yine konuşacağız, değerlendireceğiz. İkinci konumuz CHP'de taciz zincirine yeni bir halka eklendi. Zaten aslına bakarsanız bugüne kadar Cumhuriyet Halk Partisi'nde taciz iddiasıyla pek çok isim bugüne kadar gündemde yer almıştı. Son isim de CHP milletvekili Ahmet Baran Yazgan oldu. Yazgan'ın sosyal medyaya düşen görüntüleri var. Diğer taraftan CHP harekete geçti. Müslüm Sarı parti sözcüsü bir açıklama yaptı. Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildiğini söyledi. Ahmet Baran Yazgan da açıklama yapıyor. Dokunulmazlığının kaldırılması talebinde bulunacağını iddia etti. O görüntüleri de getireceğiz ekranlara. CHP'deki bu son taciz iddiasını da yine konuşacağız konuklarımızla beraber. Diğer taraftan tabii ki çok önemli bir operasyon gerçekleşti. Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik bir operasyon yapıldı ki operasyon detaylarında gerçekten böyle tüyleri diken diken eden noktalar var. Özellikle bugün bir konu açığa çıktı. Bazı belgelerin yok edilmeye çalışıldığı belirlendi. Operasyonda o belgeler de ele geçirildi. Birazdan hukukçu konuğumuzla beraber bu konuyu da eline boyuna değerlendireceğiz. Gördüğünüz gibi bir dizi konu başlığımız var ama süremiz kısıtlı. Yaklaşık 1,5 saat boyunca 24 ekranlarında ve 24 radyo frekansında sizlerle olacağız. O zaman daha fazla zaman kaybetmeyelim. Doğrusu ne? Başlıyor. Hemen şöyle kıymetli konuklarımla takdim ederek başlayayım. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Sayın Şuay Nihan'ı açık alın bizler. Saygılar hocam, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Sağ olun, teşekkürler, iyi yayınlar.
0: Kırıkkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Sayın Merve Suna Özcan bizlerle. Saygılar hocam, hoş geldiniz yayınımıza.
2: Teşekkür
0: Daha
2: ediyorum.
0: Dün yayın yapmış gibiyiz hocam.
2: Evet.
0: Değil mi?
2: Ne kadar ilginç.
0: Hoş geldiniz.
2: Teşekkürler.
0: İsmail Gaspıralı Dış Politika Enstitüsü Başkan Yardımcısı Doktor Sayın Kadir Ertaç Çelik bizlerle. Saygılar hocam, hoş geldiniz yayınımıza.
3: Teşekkür ediyorum, iyi yayınlar.
0: Ve aynı zamanda Teams üzerinden, daha doğrusu Zoom üzerinden arkadaşlar. Bir alışkanlık var bende de, onu bir türlü yayınlamadım. Zoom üzerinden bir konuğumuz daha var. Hukukçu avukat Sayın Şükrü Aksu bizlerle. Saygıdeğer hocam, hoş geldiniz yayınımıza. Kırmadınız, katıldınız. Çok teşekkür ederim.
4: Ne demek, sizler kırmayacak insanlarsınız. Hepinize iyi yayınlar diliyorum.
0: Çok sağ olun hocam. Şimdi ilk başlığımız bu Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyon ama soruşturmayla alakalı arkadaşlarım çok güzel özetlediler. Şöyle iki infografiğimiz olması lazım yönetmenim. O infoları şöyle sırayla bir getirelim isterseniz. Ne oldu? Herkes bir görsün, herkes bir anlasın. Hangi suçlara yönelik? Suç örgütü kurma, yönetme, suç örgütüne üye olma, suçtan kaynaklı.

Mal varlığı değerlerini aklama, kamu kurum ve kuruluşların zararına dolandırıcılık, vergi usul kanununa muhalefet, yani ne ararsanız var buradaki suçlamalar içerisinde. Soruşturma Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülüyor. Alihan Kuruş'un liderliğindeki yapılanma burada.

0: 37 kişi gözaltına alındı. Bu sorgu aşaması devam ediyor. Onu da belirtelim. Daha burada acaba kaç tane şüpheli tutuklanması talebiyle nöbetçi suç ceza hakimliğine sevk edilecek? Orada da tabii farklı detaylar ortaya çıkacak. Kimin üzerinde kaç gayrimenkul var? Bakın, Alihan Kuriş, yani suç örgütünün lideri iddia edilen, savcılığın iddiası, 14 taşınmaz üzerine kayıtlı. Kardeşi Hilmi Tuna Kuriş üzerinde 13 taşınmaz. Annesi Ayşe Gülderen Kuriş üzerinde 138 tane taşınmaz var. Maşallah. Baba Mahmut Sabri Kuriş üzerinde de 26 taşınmaz var. Adalet Bakanı Akın Gürley'in açıklaması vardı ki bu açıklamanın böyle altını çizmek lazım. Niye? Çünkü bu soruşturmayı farklı mecralara da çekmeye çalışanlar oldu. Operasyon dini bir görüşe, cemaate ya da sivil toplum kuruluşuna değil, mali yapılanmaya yönelik yapıldı İfadesi burada önemli, alt çizilen bir noktaydı. Yine İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin yaptığı bir açıklama var. Örgütün finansal ayaklarına yönelik olarak uzun süredir üzerinde çalışılan bir operasyondu deniyor. Yani dünden bugüne yapılan bir operasyon değil. Onu bir kere belirtelim. Çok uzun süredir incelenen, araştırılan bir mevzuydu. Şimdi Şükrü Hocam, şöyle baktığımda 14 taşınmaz, 13 taşınmaz kardeşin üzerinde, annenin üzerinde 138 taşınmaz var. Bazı finans uçları da yurt dışına kadar uzanıyor. Ya evden çıkan silahlara bakıyorum. Şöyle. Şimdi Shadow marka tabancalar, Magnumlar, bakıyorum seri numaralı tabancalar, yine R8171 marka başka bir tabanca, Wilson Combat marka tabanca. Yani resmen bir cephanelik burada ele geçirilmiş. Say say bitmez buradaki tabancaların sayısı. Şükrü Hocam, bu soruşturma nedir? Bize şöyle bir anlatır mısın? Bizi bir aydınlat ya.
1: Öncelikle şu hususu vurgulamam gerekiyor. Anayasanın 24. maddesi ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 9. maddesi gereğince herkesin din ve inanç özgürlüğü vardır. Siz dininizi, inancınızı yaşayabilir, paylaşabilirsiniz. Ancak din kisvesi altında herhangi bir şekilde hukuka aykırı işlemler yapamazsınız, suç işleyemezsiniz. Bugün burada gerçekleştiren işlemlerin bir kere bir soruşturma olduğunu söylemek lazım. Hukuken bir soruşturma basit şüpheyle başlar. Yani birisi şikayette bulunduğunda CMK 160 kapsamında Adalet Bakanlığı ve ilgili savcılıklar doğrudan soruşmayı başlatırlar. Hı hı. Ne zaman gözaltına alma işlemi olur? CMK 90 ve 91. madde kapsamında suça ilişkin somut delillerin bulunması halinde ve soruşturma için zorunlu ise bu takdirde gözaltı işlemi yapılır. İşte burada Sayın Savcılık makamınca uzun süredir devam eden ve biliyorsunuz her soruşturma kendi içinde gizlidir. Bu dosya üzerinde bir de taraflara da gizli kararı verilmiş. Hı hı. Yürütülen bir soruşturma var. Bu soruşturmada MASAK raporu söz konusu, az önce bahsetmiş olduğunuz taşınmazları, yine bununla ilgili mali yapılanma ile ilgili ciddi bir tespiti yapıyor ve tespite baktığında şunu söylüyor MASAK. Elde edilen bu şirketlerdeki trafiğe baktığınızda elde edilen veriler bize bunların hukuka aykırı yollarla elde edildiği noktasında bir şüphe uyandırıyor. Bu şüphe doğrultusunda Cumhuriyet Başsavcılığı gözaltına alma işlemlerini gerçekleştiriyor. Tabii bir kere öncelikle bir hukukçu olarak şunu vurgulamak zorundayım. Bir kişi hakkında soruşturma başlatılmış olması, gözaltına alınmış olması, MASAK raporunun çıkmış olması şu anlama gelmez. O kişi kesinlikle suçludur anlamına gelmez. Ancak bu noktada iddia edilen suçlamalara baktığınız zaman soruyor. Bunlar tabii çarpıcı. Birincisi Türk Ceza Kanunu 158. maddesi kapsamında kamu kurum ve kuruluşları aleyhine olacak şekilde nitelikli dolandırıcılık suçu var. Bu suçun cezası 4 ila 10 yıl arasında bir hapis cezası. Bununla birlikte vergi usulü kanunu muhalefet suçları var ve en özel kısımlardan bir tanesi suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama. Şimdi burada şunu özellikle vurgulamak lazım. Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçun oluşabilmesi için öncül bir suçun olması lazım. Şu anlama gelir bu. Siz hukuken mümkün olmayan suç teşkil eden eylemler sebebiyle para kazandınız. Bu paraları da yurt dışına çıkararak ya da Türkiye'de legalmiş gibi göstermek için bir takım çeşitli işlemlere tabi tutunuz. Burada ne anlatılıyor savcılık tarafından? 33 tane şirket kuruldu. Bu şirketler bölündü, birleştirildi ve aradaki para akışı aslında gerçek bir ticarete dahi değil. Şimdi bu noktada şunu özellikle vurgulamak zorundayız. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bu soruşturmada burada bir koordine var. Bir kere onu da söylemek lazım. Yürütülen soruşturmaya baktığınızda Süleyman Hilmi Tunahan önderliğinde var olan akıma yönelik bir işlem söz konusu olmadığını, Alihan Kureş ve beraberinde bulunan, gözaltına alınan kişilerle ilgili bir soruşturma olduğunu hem Adalet Bakanı hem de İçişleri Bakanı defaatle vurgulamış oldu. Dolayısıyla burada sanki bir takım kesimler tarafından bunun üzerinden hareket ederek

0: gereğini yerine getirmeye çalışan kişilere karşı da bir takım ithamlarda bulunulduğuna dair haberleri hep beraber görüyoruz. Bir kere bu hukuken ve ahlaken de çok doğru değil. Burada savcılık makamı bir soruşturma yürütüyor. Bununla ilgili elde edilen delilleri şüphelilere soracak, şüpheliler bir ifade verecek, kendi lehlerine olan durumları ortaya koyacaklar. Bundan sonra ortaya çıkan sonuca göre de tutuklamaya sevk olabilir, adli kontrolle serbest bırakma olabilir ya da hiçbir kontrol uygulanmaksızın serbest de bırakabilir. Şu aşamada doğrudan, bakın, suç örgütü demek de çok doğru değil. Çünkü Alihan Kuruş ve buradaki kişiler hakkında bir soruşturma yürütülüyor. İddia suç işlemek amacı örgüt kurulduğuna dair ama örgütten bahsedebilmemiz için hukuken bir emir komuta zincirinde olması lazım. Hiyerarşik bir yapının olması lazım. Suç işlemek amacıyla bir yere gelmiş olmaları lazım. Ve bunun da sürekli olması lazım. Dolayısıyla burada savcılık makamı gerçekten böyle bir suç işlenmiş mi işlenmemiş mi bunları değerlendiriyor, bunları inceliyor. Ortaya çıkacak olan durumlar sonrasında, ifadeler sonrasında, derlenecek diğer deliller sonrasında eğer masanın ve savcılığın ortaya koymuş olduğu delilleri bertaraf edecek nitelikte bir takım beyanlar ve deliller ortaya konmazsa tutuklama tedbirini biz görebiliriz. Bakın dün yanılmıyorsam bir savcının açıklaması var. Bir takım delillerin gizlenmesi için belge yakıldığı ya da parçalandığına dair savcılık makamının gelen ihbarlar sonucunda yapmış olduğu bir tespit var. Tabii burada başka bir suç ortaya çıkıyor. Suç delillerini gizleme, yok etme, bunun da 6 aydan 5 yıla kadar bir hapis cezası vardır. Dolayısıyla şu anda yürütülen soruşturma, titizlikle yürütülen Süleyman Hilmi Tunağan ve ona ait olan akıma dair bir soruşturma değil. Bunun sadece Alihan Kuruş ve beraberindeki sınırlı sayıdaki kişiye karşı devletin hükümranlık yetkisini içe sayacak, egemenlik yetkisini içe sayacak şekilde hukuka aykırı yollarla suç işleyerek bir para elde etme iddiası var. Bu iddianın bir suç işlemek amacı örgüt kapsamında yapıldığı ortaya atılıyor ve bu paraların legal yollardan elde edilmediğini ancak sanki legal yollardan elde edilmiş gibi bu paraların aklandığına dair ciddi iddialar söz konusu. Bu iddiaları sükunetle karşılayıp soruşturmayı takip ediyor olmak lazım. Ancak bunu yaparken de sizin de az önce kullanmış olduğunuz güzel dil gibi kişileri tahkir edici beyanlarda bulunmamak lazım. Masumiyet kadisini ihlal etmemek lazım. Az önce taşınmazları saydınız. Bir kişinin adına 14 taşınmaz, 20 taşınmaz olması o kişinin suç işlediği anlamına gelmez. Ancak siz MASAK ve savcılık tarafından elde edilen delillerde hukuka aykırı yollardan bir takım gelirler elde edildiği tespit edildiyse bunların hukuka uygun yollardan elde edildiğinde ispat etmek mükellefiyetinde olursunuz. Bunların kaynaklarını açıklamak mükellefiyetinde olursunuz. Bu noktada şu anda 4 günlük bir gözaltı süresi olabilir. CMK 90-91 maddeleri kapsamında çünkü toplu halde işlenen suçlar söz konusu. Bu 4 günün sonunda suç ceza hakimine bir sevk görebiliriz. Tutuklama tedbirinin ya da adli kontrol tedbirinin uygulanması için. Çünkü burada suç işlemek amacı örgüt kurma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçları nitelikleri itibariyle tutuklama tedbiri olarak uygulanacak olan işlemlerden bir tanesidir. Burada savcılık bir delilleri karartma şüphesi var mı yok mu bunları değerlendirecek. Ancak ben şunu açıkla ifade etmek zorundayım. Bu Ümraniye kursunda bir takım belgelerin yakılması ve bertaraf edilmesi, gizlenmesine yönelik işlemlerin ortaya çıkmış olması tutuklama tedbirinin uygulanması noktasında savcının böyle bir talepte bulunmasına sebebiyet verebilir. Bunu da ayrıca değerlendirmek lazım.
1: Hocam şimdi bu işin bir başka boyutu var. Bu işi bir şekilde büyütmeye de çalışıyorlar. Bu suç örgütüne yönelik, hı hı. Yani bu şahıslara yönelik operasyon. Siz şimdi tabii hukukçu kimliğiniz dolayısıyla masumiyet karinesinin altını pek çok kez çizdiniz. Bugün Başkent Ankara'da emniyetin önünde eylemler vardı. Ve çok geniş katılımlı eylemlerdi. Yani bunlar yarın bir gün toplumun farklı dinamiklerini farklı şekillerde harekete geçirmeye çalışacak. Böyle sinir uçlarına dokunacak şeyler, noktalar. O yüzden tabii ki ben sizin kullandığınız hassas dile katılıyorum ve aynı şekilde ben de hassas bir dil kullanmaya çalışıyorum. Ama diğer taraftan da şimdi bir de hayatın doğal akışı var. Mesela şimdi söz konusu Alihan Kuruş. Bunun söz konusu şahsın yakalanmasıyla alakalı şimdi detaylar var. Bakıyorum mesela hakkında gözaltı kararı veriliyor. Ekipler evine gidiyor. Evinde bulamıyorlar. Daha sonrasında evindeki gizli bir bölmede yapılan aramada orada saklanırken yakalanıyor söz konusu şahıs. Şimdi ben mesela hiç suç işlemediysem evime emniyet birimleri geldiyse zaten benim evimde gizli bölme yok. Hani maksimum kapıyı açarım. Türk adaletine teslim olurum giderim. Hani Masum bir insan neden evinde gizli bir bölmeye saklanmaya çalışır sizce? Ya bugüne kadar sizin de hukukçu hukukla alakalı tecrübenizden de faydalanmak istiyorum. Biz böyle soruşturmalarla alakalı sizinle çok fazla yayın gerçekleştirdik. Hani onlardan da yola çıkarak evet. Bakıyorsunuz belgeler yakılıyor. Hani masumsan oturup da orada herhalde 3 harfli marketlerin fişini yakmadın. Yani ne yandı, ne etti, evet. O makineler ne yok etti? Onlar da çıkacak ortaya. Çünkü onların hepsi dijital ortamda teker teker birleştiriliyor şu anda birimler tarafından. Hani biraz böyle hayatın doğal akışına aykırı gibi geliyor bana buradaki gördüklerim.
0: Şimdi Mustafa Bey, bir kere hani bu soruşturmanın detaylarına vakıf olarak konuşmak gerekirse, bir kere... Evet. Almanya'da Köln şehrinde İslam Kültür Merkezi Birliği adı altında kurulmuş olan ve inşası devam eden bir yapılanma söz konusu. Ve buradan Türkiye'den elde edilip vergisi ödenmesi gerekirken vergi kanuna muhalefet edecek şekilde vergi bildirimi yapmaksızın ve dolandırıcı suçun işlendiği iddiasıyla bir yurt dışında bir 100 milyar TL civarında bir para çıkarıldığı iddiası söz konusu. Tabii evet. Bir örgütten, önce bahsetmiş olduğum gibi, bir örgütten bahsettiğinizde örgüt içerisinde bir gizli yapılanma olması gerekir. Örgütten bahsedilmek için. Bu gizli yapılanmanın suç işlemek amacıyla bir yere gelmiş olması gerekir. Emir komuta zinciri olacak ve sürekli suç işlemek için olacak. Sadece bir suç için değil. Dolayısıyla şu anda suçta ve cezada şahsilik ilkesi gereğince bir kişinin gerçekleştirdiği eylemler kendini bağlar. Bu nokta az önce bahsetmiş olduğunuz gizli bölmede bulunmuş olması, yetkili makamlara teslim olmamış olması ve bir takım delilerin karartılması için yakılması ya da bertaraf edilmesi ya da parçalanması, bunlar savcılık makamında şu şüpheyi uyandırır. Sen benim iddia etmiş olduğum ve hakkında atılan iddiaları, evet. ilişkin suçları işlemiş olabilirsin. Çünkü bunun üzerine sen bana teslim olmak yerine gidip gizli bölmede saklanmaya çalıştın, evrakları yok etmeye çalıştın. Yani delilleri karartma şüphen ve kaçma şüphen var. Dolayısıyla bu hem kaçma şüphesi noktasında hem de delilleri karartma şüphesi noktasında bir CMK 100 kapsamında bir tutuklanma nedenidir. Dolayısıyla savcılık makamı zaten şunu iddia ediyor. Diyor ki biz burada gerçekleşmiş olduğu soruşmayı bir cemaate ya da bir gruba yönelik değil, tamamıyla o cemaatin içerisindeki belirli kesim kişinin devletin hükümranlık yetkisini ortadan kaldıracak, suç işlemeye teşvik edecek ve suç işlemek iradesiyle devlete zarar verecek, kamu kurum ve kuruluşlarına zarar verecek nitelikte eylemlerini tespit ettik ve bunu uzun süredir takip ediyorduk. Anlaşılıyor ki bir yurt dışına kaçma tehlikesinin de söz konusu olduğunu anlayıp bu operasyonun düğmesine geçen gün basılmış. Dolayısıyla tüm bunları bir yere getirdiğinizde, az önce gizlenme beyanlarında bir yere getirdiğinizde, aslında iddiaların somut şekilde ortaya çıkması noktasında bir takım olayların vuku bulduğunu ve bunun bir tutuklama nedeni sayılabileceğini söylemek lazım. Benim vurgulamak istediğim şey şu: kişiler tabii ki kolluk makamlarından suç işlediyse, bu psikolojinin içerisinde büründüyse kaçmak isteyecektir, bulunmamak isteyecektir. Bunun karşılığında ceza hukukunda tutuklanma, daha sonrasında da iddia edilen delilleri siz hukuka uygun şekilde bertaraf edemediğiniz takdirde savcılık makamı ve yargılama makamı bunu ispat ederse bir cezalandırma yoluna gidebilir. Ancak şunu tekrar vurgulamak istiyorum: ceza hukukunda mahkumiyet kararını verebilmeniz için kesin nitelikte tespitler yapıyor olmanız lazım. Makul şüphe niteliğinde değil. Şu anda mevcut soruşturmada makul şüphenin olduğunu, kuvvetli suç şüphesinin bulunması halinde, az önce saymış olduğunuz sebepler kuvvetli suç şüphesini oluşturabilir. Bu noktada bir tutuklama tedbiri uygulanabilir. Bunu nereden çıkarıyoruz? Çünkü 33 tane şirkete bir kayyım kararı verildi. Kayyım kararı hangi takdirde verilir? CMK 133 maddesi kapsamında, 134 maddesi kapsamında şunu der: o suçun o şirketler kapsamında elde edildiğine dair somut bir takım veriler, kuvvetli şüpheyi oluşturacak somut deliller ortaya çıkarsa kayyım kararı verilebilir. Bu noktada tüm bu soruşturmayı şu ana kadar takip ettiğim kadarıyla söyleyebilirim ki bir tutuklamaya sevk işleminin söz konusu olabileceği ya da adli kontrol hükümlerinin en yüksek raddede uygulanacağı bir süreci görebiliriz. Bir hukukçu olmanın dışında da bir insan olarak şunu söylemek lazım. Bizim dinimiz çok kıymetlidir. Gazali'nin çok güzel bir sözü vardır. Evet. Alimler kalplerin, ruhların doktorudur. Ama doktorlar hastaysa o zaman insanlar ne yapacak? Dolayısıyla burada bir cemaatin lideri pozisyonunda bulunmuş olmak sizi hukuken suç işlemeye itemez. Suç işleme noktasında kendinize bir güç devşirme imkanı sağlamaz. Bunu yaptığınızda devletin yetkili makamlarının da hukuki prosedürleri yürütüyor olması pek tabii ki doğaldır. Ancak tekrar halkımızı sükunete davet etmek noktasında bunun sanki o akımın tamamına yapılmış bir eylem gibi değerlendirmemek lazım. Devletin en yetkili organları hem Adalet Bakanımız hem de İçişleri Bakanımız bunun bir akıma yönelik, bir cemaate yönelik olmadığını çok açık ve net olarak vurguladı. Burada belirli bir grubun akımın da haklarını, ona inanan, gönül veren insanların da haklarını zayi edecek

0: onların inandıkları değerlere, ahlaki ve İslami değerlere aykırı olacak eylemlerde bulunduğu iddiasıyla bir takım soruşturma yürütüyor. Bu soruşturma sonunda gerçekler zaten ortaya çıkacaktır. O yüzden Türk'ün töresinde devletine, milletine olan bir bağlılık vardır. Bu bağlılığa da aykırı hareket etmeyecek şekilde davranmak Türk insanına yakışır.
1: Hocam, sizin ilk başta söyledikleriniz arasında benim dikkatimi çeken bir nokta vardı. Tek başına MASAK raporu bir kanıt ifade etmez dediniz. Biz son operasyonlarda, evet, soruşturmalarda bu MASAK raporlarıyla alakalı çok fazla bilgilerin kamuoyuyla paylaşıldığını görüyoruz. Zaten soruşturmaların ana neticesinde, ana noktasında da, merkezinde de MASAK'taki bu para akışları oluyor. Şirketler üzerinden gerçekleşen para akışları oluyor. Yani yargının bu MASAK raporlarına bakışını nasıl hukuki açıdan?
0: Şimdi bir kere şunu, neden MASAK raporu oluyor? Bir kere onu söyleyelim. Hem ceza muhakemesi kanunu 127 ve 134. maddeleri arasında el koyma ve şirketlere yönetim ya da denetim kayyım atama ile ilgili bir takım maddeler vardır. Bu maddelere baktığınızda, siz bir şirketle ilgili bir araştırma yaptığınızda o şirketle ilgili bütün detaylara vakıf olabilmeniz için ve bir kayyım kararı, yani yönetim ya da denetim kayyım atabilmeniz için Mali Suçları Araştırma Kurulu'ndan bir rapor almanız lazım. Bu her kuruluşun, yani hakkında soruşturma başlatılan kuruluş, kurum ve kuruluşun niteliğine göre değişir. Bazen Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alırsınız, bazen MASAK'tan alırsınız. Burada bir şirkete, yani 33 tane şirkete dair illegal işlemler yapıldığı, vergi usul kanunu muhalefet suçunun işlendiği ve nitelikli dolandırıcılık suçunun işlendiğine dair iddialar söz konusu olduğu için, savcılık makamı bu teknik de bir konu olduğu için, yani mali uzmanlar tarafından incelenip bir şirketin bütün kayıtları ve belgeleri ona göre bir rapor hazırlaması gerektiği için MASAK tarafından yapıyor. Peki MASAK neye bakıyor? Bir, bu şirketlerin vergi dairelerine bildirmiş oldukları faturalar, beyannameler, burada elde edilen gelir toplamları ne? Peki fiiliyatta bu şirketin kardeş şirketleri dediğimiz, yani aslında gerçekte var olmayan ancak paranın aklanması için kullanılabilecek şirketlerin hacimlerine bakıyorlar. Bu şirketlerin yetkililerin ya da yetkililerin akrabalarının üzerine geçirilen paralara bakıyorlar. Bunları araştırdığında MASAK diyor ki, bakın burada devletin hükümranlık yetkisini ve egemenliğini ortadan kaldıracak, kanunlara göre suç sayılacak bir takım eylemler işlenmiş. Bu şirketler üzerinden para aklanıyor diye bir tespit yapıyor. O yüzden MASAK raporları bu tarz suçlarda önemli delillerden biridir. Yani bunu, benim az önceki beyanım tek başına yeterli değildir. Çünkü ceza yargılamasında şuna bakarsınız. MASAK raporları ortaya çıktıktan sonra siz bunu fikri olarak ispat edebilecek, yani bunun aksini ispat edecek delilleri ortaya koyuyorsanız MASAK raporları değişebilir. Ancak çünkü MASAK bütün belgelere sahip olmayabilir. Ancak burada siz o delilleri ortaya koyamadığınızda MASAK kuvvetli suç şüphesini oluşturacak somut delil niteliğine haiz olur. Yargı şuna bakıyor bu tarz dosyalarda. MASAK raporlarında eğer illegal bir örgütlenme, illegal bir para akışı olduysa, bunların tespiti MASAK raporunda hukuka uygun şekilde yapıldıysa ve şüpheli ya da sanıklar bu durumun öyle olmadığını maddi delilleri ortaya koyamıyorsa, bunu hem kuvvetli suç şüphesi olarak değerlendirip tutuklama işlemlerini esas alabiliyor, hem de yargılamada cezalandırma noktasında kesin delil niteliğini taşıyan bir delil olarak değerlendirip sizin aklınıza ceza mahkumiyetine karar verilmesini sağlıyor. Tabii az önce söylediğim en önemli husussa, o şirkete siz kayyım atama kararını MASAK raporu olmadan yapamıyorsunuz. Savcılık bunu en geç 3 ay içerisinde almak zorunda ki bu tarz soruşturmalarda savcılık çok daha akıllıca hareket ediyor. Diyor ki ben önce MASAK raporunu alayım, ondan sonra bu işlemleri yapayım. Ki genelde de uygulamayı böyle görüyorsunuz. Yani normalde soruşturma başlar, işlemler devam eder, sonra MASAK raporu olur. Burada savcılık makamı soruşturmayı çok önceden başlatmış, detaylı inceleme yapmış, en son raddede düğmeye basarak gözaltı işlemlerini gerçekleştirmiş. Hani bazen şu uyarılıyor ya, ya bu insanı siz davet etseydiniz zaten gelirdi, niye gittiniz sabahın köründe aldınız diye savcılık makamı bir takım iddialarda bulunuyor ya. Aslında burada savcılık şunu söylüyor: ben bu soruşturmayı çok önceden başlattım, delilleri inceledim, MASAK raporlarını aldım. Bu kişilerin kaçma şüphesi olduğunu görünce gözaltı kararını vermek zorunda kaldım, zorunlu olduğu için diyor. Dolayısıyla bunu da doğru değerlendirip doğru okumak lazım.
1: Yani iyi ki de gidip gözaltı kararı yerinde uygulanmış. Yani gözaltı kararı yerinde uygulanmasına rağmen adamlar belge yakmaya çalışmışlar, belge yok etmeye çalışmışlar. Bir son olarak şunu da soracağım hocam size. Buradaki istihaf edilen, yani iddia edilen suçlara baktığımızda genel itibariyle mali bir durumdan kaynaklı suç örgütü gibi görülüyor. Yani ben öyle anladım, siz de öyle mi anladınız? Mali durumlar, yani vergi kaçakçılığı, kamu kurum ve kuruluşların, evet, zararına dolandırıcılık, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, yani kara para aklama, genel itibariyle mali suçlar hep iddia edilmiş.

0: Şimdi suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerin aktarımı Türk Ceza Kanunu 282. madde. Türk Ceza Kanunu 220. madde suç işlemek amacı örgüt kurma. Bu suçlardan bahsedebilmeniz için kanunda alt sınırı en az 6 ay hapis cezasını gerektiren suçların işlenmiş olması lazım. Yani bir öncül suç lazım. Öncül suç olmadan siz örgüt kurmaktan ya da suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerin aktarımından ceza veremezsiniz. Bu iddianame, yani bu soruşturmaya baktığınızda savcılık iki tane usta değmiş. Bir, kamu kurum ve kuruluşları aleyhine nitelikli dolandırıcı Türk Ceza Kanunu 158. madde. İki, vergi usulü kanununa muhalefet. Vergi usulü kanununa muhalefette neredeyse 8 ila 12 yıla varan hapis cezaları söz konusu olabiliyor. Nitelikli dolandırıcılıkta 4 ila 10 yıl arasında hapis cezası. Yani bu soruşturmanın tamamıyla şu an mevcut suçlamalara baktığınızda mali bir soruşturma olduğunu, nitelikli dolandırıcılık ve vergi usulü kanununa muhalefet suçlarının işlendiğine dair bir takım iddiaların olduğunu, bunun cemaatin ya da oradaki akımın herhangi bir şekilde dinine, inancına saygısızlık addedilebilecek ya da onların dinine, inancına yönelik bir eylem ya da bir soruşturma olmadığını, tamamıyla sınırlı sayıda kişilerin bunun başında da örgütün, yani şu an örgüt olarak adlandırıldığı için savcılık makamı tarafından, evet, Alihan Kuruş denilen kişi tarafından yürütüldüğünü, beraberinde kişilerin de buna uyduğunu, bunun talimatlarına uyduğuna dair savcılık bir iddiada bulunuyor. Bu bir iddiadır. Bunun değerlendirilmesi sonra yapılacaktır. Örgüt olup olmadığı da savcılığın işlemleri sonrasında yargılama aşamasına geçildiğinde yargılama makamları burada gerçekten bir örgüt var mı, yoksa basit nitelikte bir dolandırıcılık mı değil mi, bunları değerlendirecektir. Bunun tamamıyla mali bir mali suçlara ilişkin yürütülen bir soruşturma olduğunu söylemek lazım. Ancak bir husus şunu vurgulayayım. Buradaki bu suçlar kanunda millete ve devlete karşı suçlar başlığı altında düzenlenmiş olan suçlardandır. Kişilerin şahsına yönelik olan suçlar da yer alır. Dolayısıyla burada aslında bunun bu sürecin sakinlikle, sükunetle takip edilip değerlendirilmesi gerekir diye düşünüyorum.
1: Hocam çok teşekkür ederiz. En azından şöyle bir aydınlattınız beni. Hani dışarıda vatandaşların sorduğu sorular vardı. En azından o sorulara bir cevap verdik. Avukat Şükrü Aksu bizimleydi. Saygılar hocam. Çok teşekkür ederim kıymetli yorumlarınız için. Bizi kırmadınız.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Sağ olun. Garip bir soruşturma. Bakalım soruşturmanın ucu daha nerelere değinecek. Ben çok bu kadar kalacağını düşünmüyorum. Biz diğer gündem başlıklarımıza devam edelim. Dün çok önemli günlerden bir tanesiydi. Ankara önemli bir organizasyona ev sahipliği yaptı. Biz gazeteciler açısından hem güzel hem de yorucu bir gündü. AK Parti 25 yılı geride bıraktı. Şöyle arkadaşlarım da AK Parti'nin 25 yıl içerisindeki icraatlerin bazılarını getirdiler. Tabii sadece bir infoya sığmayacak. Günün içerisinde böyle yayında yönetmenimden rica edeceğim. Çevirsin infoları, info 1 ve info 2'yi. Şuray hocam sizinle başlayalım. AK Parti 25 yılı geride bıraktı. 25 yılı özetlemek pek mümkün değil. Ama Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün verdiği mesajlar da vardı. O mesajlar arasında kesin sizin dikkatinizi çeken noktalar vardı. Buyurun.
2: Çok teşekkür ediyorum. Tabii hep beraber biz de 25. yıl programındaydık. Önce şunu hatırlatarak başlamak istiyorum izleyenlere. Çünkü 25. yılda dün Sayın Cumhurbaşkanımızın konuşmasının bazı satır aralarını anlamak için AK Parti kurulduğundaki Türkiye'yi hatırlamak lazım. Belki hızlı bir şekilde hatırlayalım. 1999 depremi, bununla birlikte 90'lar boyunca devam eden hem terörle mücadele hem de ekonomik krizler sarmalının olduğu bir Türkiye vardı. 2000'lere gelindiğinde bu kriz ve sarmal bir şekilde siyasi istikrarsızlığa dönüşmüş bir Türkiye'de AK Parti karanlığa kapalı, aydınlığa açık sloganıyla da kuruldu. Sayın Cumhurbaşkanımızın o zamanki basın toplantısı ve o fotoğrafı hatırlayanlar için bu 25 yıl gerçekten büyük atılımların, büyük devrimlerin yapıldığı bir 25 yıl oldu. Hatta zaman zaman şunu söyleyelim, o günlerden bugünlere Sayın Cumhurbaşkanımızın farklı zaman dilimlerinde verdiği röportajlara baktığımızda bugün bize çok basit ve sıradan gelen gibi yapılan yeniliklerin, evet, o gün ve daha önceki dönemdeki Türkiye'ye ait fotoğrafta ne kadar zor olduğunu, ne kadar büyük bir devrimsel nitelikte olduğunu yeni jenerasyonun anlaması açısından gerçekten dünkü 25. yıl sadece AK Parti'nin doğum günü olan bir 25. yıl değil, aynı zamanda Türk demokrasisinin son 25 yılının bir özeti gibiydi aslında. Tabii bu yolculuk esnasında AK Parti'de ve Sayın Cumhurbaşkanımız da çok ciddi sınamalar atlattı. Kapatma davasından tutun birçok noktada darbe girişimine kadar bu sene 10. yılında andığımız bu süreçlerin hepsinde önemli mücadeleler verildi. Muhakkak ki siz de ifade ettiğiniz arka planda tek bir voleye sığdırmak çok kolay değil, ama hızlı bir şekilde

0: 2001-2002 sonrasındaki süreçte şöyle bir başlıklara baktığımızda bir kere temel insan hakları konusunda önemli iyileştirmeler yapıldı. Anayasa değişiklikleri gerçekleştirildi. Elbette bunları birlikte takriben kalkınma konusunda önemli adımlar atıldı. Ekonomi alanında yoğun çalışmalar yapıldı. Türkiye'nin 100 yıllık altyapı projeleri gerçekleştirildi. Evet. Enerjiden savunmaya kadar çok geniş alana bu altyapı projeleri sadece bugün birilerinin bahsettiği gibi yol köprü olarak adlandırmanın ötesinde Türkiye'yi dünyaya bağlayan, Türkiye'nin bölgelerini birbirine bağlayan, tarihe geçen projeler gerçekleşti. Hala da bir kısmı gerçekleşmeye devam ediyor. Tabii bizlerin de alanı yüksek öğretim alanında üniversite sayısının arttırılması, eğitimin yaygınlaştırılması, bu bağlamda baktığımız zaman burslar gibi birçok açıdan yükseldiği bir dönem oldu. Ama elbette tabii ki bu noktada Sayın Cumhurbaşkanımız bu başlıkların tamamına konuşmasında değindi. Fakat bir bağlamda ben dış politika alanının en azından bir kısmını açmak isterim. Sayın Cumhurbaşkanımız da konuşmasında bütün bu başlıklara yer ayırırken dış politika konusunda önemli vurgular yaptı. Ama şunu söyleyelim, dış politikayı sadece dış politika olarak ifade etmedi. Çok önemli ve gerçekten bence genç arkadaşlarımızın dikkat çekmesi gereken bir vurgu vardı. Yetişen bu jenerasyon konusunda mutluluğunu ifade etti Sayın Cumhurbaşkanımız. Çünkü bundan sonra Türkiye yüzyılını inşa edecek AK Parti'nin 25. yılı aynı zamanda Türkiye'nin 2. yüzyılına girdiği bir dönemin başlangıcında olduğu için de gençlere bu bağlamda birlikte yol yürümek konusunda bir çağrıda bulundu. Bence bu önemliydi. Dış politikada Türkiye tabii ki geçen yıllar içerisinde çok daha proaktif, 360 derece dış politikayı izleyen, artık dünyanın neredeyse bütün bölgelerine dokunmuş ve aynı zamanda Sayın Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle sadece bir bölgesel güç olmayan, uluslararası sistemin yeni dönemde inşallah kurucusu olan bir Türkiye karşımızda göreceğiz. Bu süreç içerisinde Türkiye'nin güçlenen savunma sanayisi, bununla birlikte sert ve yumuşak güç unsurlarındaki kapasite arttırımı ve ortaya koyduğumuz tüm bu politikaların jeopolitik hamlelerle ve girişimlerle güçlendiği bu dönemde Türkiye yüzyılının içerisinde dış politika 25 yılda yapılan diğer tüm alanlardaki atılımlardan bağımlı, ayrı düşünmemekle birlikte bir somut sonucu ve en güçlü yanlarından birisi olduğunu da söylemek lazım. Son olarak şunu da söyleyeyim. Belki muhakkak yine öbür turda detaylı konuşuruz ama benim dikkatimi çeken Sayın Cumhurbaşkanımızın konuşmasında bir önemli nokta da kendisiyle tez yazmış birisi olarak şunu ifade etti. 50 yıllık bir siyasi hayatın içerisinde. Niye bunu hatırlatmanın bu konuşma içerisinde önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü siyasette bugün aklımıza gelebilecek birçok makamı çok genç yaşından itibaren yapmış, bunları deneyimlemiş bir isim ve kendisinin mücadeleye her şekilde nefes aldığı sürece devam edeceğini ifade etti. Orada dün olan herkes de Sayın Cumhurbaşkanımızın konuşmasının içerisindeki bu ifadeyle sahanın coştuğunu bir kere daha gördü ve bence bu anlamda da oldukça önemli bir mesajdı. Bir de tabii ki bu noktada verdiği mesajların içerisinde hem AK Parti'nin geleceği hem Türkiye'nin geleceği, bunun ikisinin birbirinden ayrı düşünmediğini, bugüne kadar ortaya konan tüm mücadelenin sadece AK Parti mücadelesi değil, Büyük Türkiye mücadelesi olduğunu da altını çizmiş oldu.
1: Kadir Hocam, dile kolay, 25 yıl geride kaldı. Bu aradan geçen süreçte her şey aslına bakarsanız çok değişti. Yani Türkiye'nin siyasete bakışı değişti, siyasetin Türkiye'ye bakışı değişti karşılıklı olarak. Diğer taraftan da herhalde bu 25 yılla alakalı en net böyle bir kelimeyle anlatabilecek olsak istikrar. Değil mi? Yani bir istikrarın, siyasi istikrarın bir ülkenin kaderini ne kadar değiştirebileceği çok net bir şekilde aslına bakarsanız ortaya kondu. Siz ne dersiniz?
2: Şimdi devlet aygıtı içerisinde çeşitli güç odaklarının her zaman rekabeti söz konusu olur. Daha doğrusu bu devlet aygıtı özellikle kendi standartlarını tam anlamıyla oturtamadığı dönemlerde bunu yaşar. Yani ya bu kuruluş dönemidir ya da devletin siyasi anlamda, hukuki anlamda problemler yaşamaya başladığı çözülme dönemine tekabül eder. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin maalesef kuruluş dönemi anlamında, bu manada ele aldığımız kuruluş süreci çok uzun sürdü. Burada tabii ki imparatorluğun tasfiyesi, işte iki büyük dünya savaşının merkezinde yer almanız, birinde doğrudan içinde, birinde doğrudan

0: dolaylı olarak etkilenmeniz ama ciddi tesirler altında kalmanız, uluslararası sistemin getirdiği zaruretler eklemlenebilir. Ama iç politika ve iç politika yapıcıların kabahati var mı bunda? Yok değil. Yani yok diyemeyiz. İşte 2000'li yıllarla birlikte uluslararası sistemdeki dönüşümleri de okuyabilen bir iktidarın geldiğini gördük. Bu iktidar içeride istikrarı sağlarken devletin kaderine, milletin kaderine tesir edecek noktada meşru siyasi aygıtların veya aktörlerin ötesinde özellikle de gayrimeşru olarak nitelendirilebilecek güç merkezlerinin Türk milletinin ve devletinin kaderine tesir etme, etki etme noktasındaki direnç mekanizmasının da güçlü bir şekilde işlediğini gördük.
1: Evet.
0: Devlet bürokrasisinin güçlenmesi. Tabi bu süreçte çok ciddi badireler atlatıldı. Siyasi istikrar bir yönüyle de ekonomik istikrarı beraberinde getirir. Siyasi ve ekonomik istikrarın eş güdümlü olarak sağlanması demek toplumsal mutabakatın, toplumsal barış zemininin ve o ülkenin başta refah, güvenlik ardından da refah problematiğini çözme noktasında bir güç motivasyonu sağlaması anlamına gelir. Bu hikayenin merkezinde bir yerlerde biz bunu görüyoruz. Tabii ki bu içeride bu konsolidasyonu sağladıktan sonra dışarıda bunun ciddi yansımalar olur. Çünkü bir devlet bugün iç ve dış politika arasındaki ayrımın ciddi anlamda ortadan kalktığını, her iki sahanın birbiriyle çok ciddi anlamda etkileşim içerisinde olduğunu, birbirini etkilediğini, yönlendirdiğini, birbirinin tercihlerini belirlediğini biz biliyoruz. Test ediyoruz, görüyoruz, tecrübe ediyoruz. Ve bu noktada içerideki gücün dışarıya yansımaları da oldu. Şua Yüce de bundan biraz önce kısmen bahsetti. Tabi burada işaret etmek gereken bir diğer husus da 7 Haziran 2015 seçimleriyle başlayan bir sürece de tanıklık ettik biz. Çünkü AK Parti iktidarının işte ilk yıllarında kendi iktidarını oturtma, ardından kendi iç sistematiğini dizayn etme, daha sonra bir takım yapılarla mücadeleleri vesaire. Ama 7 Haziran 2015 seçimlerinde Türkiye'de AK Parti iktidarıyla birlikte bir milli mutabakat cephesi oluşacağına dair sinyallerin alınmaya başlanıldı.
1: Evet.
0: 7 Haziran 1 Kasım arası süreç, işte o dönemde mesela Milliyetçi Hareket Partisi liderine, başka siyasi aktörlerin Türkiye'nin bu istikrarlı yapısını bozma niyeti, bilinçli veya bilinçsiz bir şekilde niyetiyle bu yola itilmeye çalışılan aktörlerce teklif edilen hükümet, başbakanlık teklifleri reddedildi ve ardından bir 15 Temmuz süreci maalesef yaşandı. O badire de atlatıldı. O badire sadece Türkiye'de Türk Silahlı Kuvvetleri'nin içerisindeki bir yapıya karşı değil veya toplumun içerisindeki bir terörist organizasyona karşı değildi. Küresel emperyalist güçlere karşı verilen bir mücadele ve bir destansı hikayeydi, bir başarı hikayesiydi. Yeni Kapı Ruhu tesis edildi. Bu Yeni Kapı Ruhu 7 Ağustos itibariyle tesis edilen ruhla birlikte işte Türkiye'nin mevcut rejiminin, parlamenter rejiminin sizin bahsettiğiniz siyasi istikrar noktasında problemli sahalar ürettiğini gördü devlet. Bu daha önce de görülmüştü. Karar alıcı mekanizma bunu daha önce de görmüştü ama bunu değiştirebilme yeteneği, toplumun buna yönelik belki talebi, hazırlığı, doygunluğu söz konusu değildi. Yani bir sürü şey konuşabiliriz uzun uzun. Ama artık özellikle 11 Ekim'de 2016 yılında Sayın Devlet Bahçeli Beyefendinin yapmış olduğu bir çağrı vardı. Onun ardından işte 16 Nisan 2017'de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi geldi. Ne oldu? Güçlü yürütme, güçlü devlet modeline geçildi. Aslında yeniden Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne yönelik, Türk milletine yönelik emperyalist tehditlerle bir milli mücadele ruhuyla dizayn edilmiş bir siyasal sistemin inkişafını biz gördük orada. Güçlü yürütmeyle birlikte, güçlü bir hükümet sistemiyle birlikte devletin bürokratik işlerliğinin yeniden kazandırıldığı, bu biraz önce sizin ifade ettiğiniz siyaset sahasındaki istikrarın bürokrasiyle uyumlu hale getirildiği bir sistem dizayn edildi. Bürokrasisiyle, ekonomik kurumlarıyla, hariciyesiyle ve silahlı kuvvetler

0: ile uyumlu bir siyasi mekanizma, bir aygıt üretildi. Bu aygıt Türk milletine
1: toparlayalım hocam.
0: Ciddi imkanlar, ciddi fırsatlar sunmaya başladı ve çok ciddi bir katma değer üretildi. Nedir bu katma değer? Türkiye'nin altyapı, üst yapı sorunlarının ciddi anlamda giderilmesi, eğitim, sağlık sektörlerindeki ilerleme, Türkiye'nin milli savunma sanayindeki inanılmaz başarısı, mesafe kat edişi ve dış politikada bunun bölgesel güç yeteneklerinin ötesine taşan bir küresel nitelikte Türkiye'nin güçlü millet, güçlü devlet şeklinde vücut bulmuş hali.
2: Dış politikayı çok uzun uzun konuşacağız. Çünkü dış politikanın yolculuğu çok önemli. Orada hani NATO konusunda da hep deriz ya, kanattan merkeze doğru gelen bir yolculuk. Şimdi eskiden diplomaside bir şey olduğunda gözümüzü Washington'a çevirirdik. Acaba Washington'dan neler gelecek diye. Şimdi artık Ankara merkezi diplomasiden bahsediyoruz. O konuyu böyle hızlı geçmeyelim. Çok daha detaylı bir şekilde ele alalım.
0: Tabii.
2: Oyun içinde bir reklama gitmem lazım affınıza sığınarak. Kısa bir reklam arası. Reklamlardan sonra tekrar buradayız.
3: Türk medya yayınları yeni frekansında. 24, 360, TV4, Alem FM, Lig Radyo ve 24 Radyo. 16 Ağustos Pazar gününden itibaren TürkSat 4A uydusu üzerinden yayınlarımıza yeni frekansımızla devam ediyoruz. Yeni frekans bilgilerimiz TürkSat 4A, frekans 11.861.750 MHz, sembol oranı 16.666, FEK 2/3, polarizasyon dikey ve... Anten değişikliğine gerek yok. Yayınlarımızı dijital platformlardan takip ediyorsanız herhangi bir işlem yapmanıza gerek yok. TKGS özellikli cihazınız varsa kanal bilgileriniz otomatik olarak güncellenecek. TKGS özelliği bulunmayan cihazlardaysa yeni frekans bilgilerini girerek kanal taraması yapmanız gerekiyor. Yeni frekansımızda bizi izlemeye ve dinlemeye devam edin.

0: geçmişe ışık tutmak için başvuracağımız kaynak tarihtir. Olayların aslını bilmek, kişileri tanımak, andan zamana getirmekse tarihin gizemli yollarından geçmekle mümkün. Doktor Özgenur Reyhan Güler An ve Zaman'da bu hafta Pan-Türkizm akımının ne olduğunu ve döneminde yabancı ülkelerce bu akımın nasıl algılandığını Profesör Doktor Osman Kubilay Gül'e soruyor. An ve Zaman bu akşam 23.15'te 24'te.
1: Mete Gazoz. Mete Şahin gözleriyle bakıyor. Çok rahat. Çok rahat Mete. Ve yerini aldı. Nefesler tutuldu. Ve geliyor. Haydi Mete, bitir şu işi.
2: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
3: Troy ile öde, Türkiye'miz seninle kazansın. Troy!
4: Film makaralarından dijitale, salonlardan platformlara, sinema, dert anlatmanın, söz söylemenin, eğlencenin ve hayatın neresinde? Yerelden evrensele seyirci ne seyrediyor, ne arıyor? Akademisyen yazar Mesut Bostan 24 Portre'de anlatıyor. Zeynep Türkoğlu'yla 24 Portre pazar 20'de 24'te.
5: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
6: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme

0: taşıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun. Fırsatı kaçırmayın.
1: Türkiye sigorta gücü adına.
2: Arabanı arabam.com'a değerinde çek sat.
3: Evleneceklere müjde. Eviniz için en iyisini seçin, fazlasını ödemeyin. Düğün paketleri 6380 TL'den başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.

0: 24 ekranlarında ve 24 radyo frekansında doğrusuna devam ediyor. Kısa bir reklam arası verdik. Hemen arkasından Kırıkkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Merve Suna Özcan, Ankara Hacıbayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Şuay Nihan Açıkalın ve İsmail Gaspalı Dış Politika Enstitüsü Başkan Yardımcısı Doktor Kadir Ertaç Çelik'le beraber gündemi değerlendirmeye devam ediyoruz. Çeyrek asırlık AK Parti hükümetlerini ve siyasi geçmişi şöyle masaya yatırıyorduk. Tabii burada her bir başlık reklam arasında da konuştuk. Aslında bakarsanız başlı başına bir program olur. Ama buradaki bence önemli noktalardan bir tanesi işte savunma sanayi, eğitim, sağlık, bir de diplomasi başlığı. Ki her iki konuğumda zaten gerek Şuay Hocam gerek Kadir Hocam da konuşmalar içerisinde geçirdiler. Diplomaside soft power'da gerçekten böyle asırlık işler, asırlık başarılar elde edildi bu süreçte. Ve o kanattan işte merkeze sürekli bakan konumdan artık bakılan, merkeze doğru hareket eden ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın şöyle çok güzel bir ifadesi vardır. Menüde değil masada olan bir Türkiye dönemine geçildi. Diplomasideki başarılar başlığını açtım ben. Sözü de Merve Hocama verdim.
1: Teşekkür ediyorum. Ya zaten az önce kıymetli hocalarım bize şunu göstermiş oldu. Türkiye 25 yılda her anlamıyla bir büyüme modeli ortaya koymuş oldu. Yani şu hocam bahsettiği yüksek öğretim kısmı tabii bizlerle doğrudan alakalı olduğu için biz o yönde de aslında diplomasiye odaklıyız. Bunda temel nedeni yurt dışı Türkler.
0: Dün konuşmuşuzdur kesin. Şimdi biz günümüzde her şeyi artık o kadar kolaylaştı ki ne yaptık? O geçmişteki zorlukları unuttuk.
1: Evet.
0: Yani yüksek öğretim dediğiniz zaman bu harç parasını yatıramayan öğrencilerin durumları vardı.
1: Tabii tabii.
0: Bakın daha bundan 2-3 yıl öncesine kadar hükümetin mesela Neşter burada çok önemli bir konu. Orada biliyorsunuz kredi borçları olan öğrenciler vardı. Orada çok önemli adımlar atıldı. Milli eğitimde bakıyorsunuz. Milli eğitimde ya biz ulusa giderdik. Ulusta matbaada şey beklerdik, kitap beklerdik. Kitap sırası beklerdik.
2: Şimdi sınıfta sıralara
0: şimdi
2: konuyor.
0: Şimdi öğrenciler gelmeden sınıflara konuyor. Hani o dönemlerde benim hatırladığım ya sınıfta bizim okuldaki en önemli etkinliklerimizden bir tanesi mesela
2: kaplama.
0: Aynen. Hani onlardı biz daha sonrasında farklı farklı kolaylıklar geldi. Şimdi tabii yani gençlere bunları anlatmak çok zor. Neden? Çünkü 25 yıl diyorsunuz. Bunu 22 yılında zaten 24 yılında iktidar olan bir partiden bahsediyoruz. Zaten şu an 24 yaşındaki seçmen AK Parti hükümetleri döneminde tabii. Yaşadı.
1: Aynen. İşte yani onu bir, anlatmak
2: yani
1: daha zor zaten.
2: Yani üniversiteyi bitirmiş tam bir eğitim hayatını bitirmiş. Hatta evet. Yüksek öğretimde de yüksek lisans dayabileceğimiz 1-2 yılı bitirmiş.
0: Tez aşamasına
2: anda,
0: geçen.
2: Bir birey şu anda tamamen AK Parti döneminin
0: çok doğru.
2: Çocuğu.
0: Buyurun hocam.
1: Yani şimdi hani eğitim aşaması önemli. Neden eğitimi konuşabilmeliyiz ki? Aslında diğer her alanı konuşalım. Hani büyüme evet. modeli ortaya koymak bununla. Çünkü 25 yıllık bir süreç bir nesil olarak zaten karşımıza çıkıyor. Ve bu nesilde yetişen herkes şu an için sistem içerisinde Türkiye'nin büyüme modeline katkı sunan herkes. Bu da bence son derece önemli bir başlık. Yani bunu genelde mesela ekonomi başlığıyla okumaya çalışanlar var ama bir ülkenin büyümesi sadece ekonomisi ile değil, dış politikası, stratejisiyle, teknolojisiyle, savunma sanayiyle birlikte oluyor. Ve bizim şu an için hareket alanımız o kadar gelişmiş ve gelişmeye açık durumda ki dediğiniz gibi biz bundan belki bir 20 yıl öncesine konuşsaydık. Hani ilk dönemlerinde düşünecek olursak Türkiye'ye konjektürel gelişmeler ekseninde de bakışları genel olarak yükselme eğiliminde olan bir aktördü belki. Ama şimdi yükselen aktör konumunu tamamen yeniden yorumlatıyoruz. Bence bu son derece önemli. Bir de dönüşen sistem içerisinde biz sistemin dönüşümünü son derece önemli okuyabiliyoruz. Bu nedenle de zaten karşımıza çıkan temel tablolarda hemen şunu görmek gerekiyor. Olası bir sorunu 25 yıllık dönem içerisinde o kritik yönleriyle görüp önlem almaya çalışan bir aktör konumuna da geldik. Bu da ne yapıyor? Küresel sistemde bence bizim yerimizi ve konumumuzu diğer aktörler açısından da değerli hale getirdi. Yani 25 yıl dediğimiz süreç devlet hayatı açısından çok kısa gibi görülse de aslında sistemde değişim ortaya

0: çıkarma açısından bence son derece hızlı ilerleyen bir dönem oldu. Tabi burada siz aslında Mustafa Bey soft power, yumuşak güç dediniz ama ben şuna inanıyorum. Türkiye sadece yumuşak güç ekseninde değil, onunla birlikte savunma sanayi ve teknolojik atılımlarını geliştirerek de bir yandan küresel sistemde kendisini göstereceği bir arka plan oluşturdu. Hatta arka plan demeyelim, doğrudan ön planda kendisini gösterdi. Ve sanırım bunun en son örneği aslında dün de konuştuk ama Mekke anlaşmasıyla birlikte karşımıza çıktı. NATO zirvesiyle birlikte karşımıza çıktı. Artık sistem içerisinde merkez aktör dediğimizde Türkiye'nin olmadığı bir masanın sonucunun başarılı olamayacağı bir boyuta geldik. Tabii ben dış politika odağının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü güçlü bir aktör olarak siz sistemde kendinizi diğer aktörlere de gösterdiğinizde ne oluyor? O zaman buradaki birikim, buradaki etki alanı da genişliyor. Hemen şunu da belki eklemek gerekecek. Hani yeni bir başlık daha açmak için diplomasi ve dış politika noktasına terörsüz Türkiye başlığı. Aslında az önce Kadir Hocam seçim süreçlerinden bahsederken belki bununla okumamız gereken bir boyutu da bence ortaya koydu. Çünkü 15 Temmuz sonrasındaki karşımıza çıkan tabloya baktığımız zaman bir anlamda hem Türkiye'nin içeride hem de dışarıda kendisini yeniden konumlandırdığı bir başlık ortaya çıkmış oldu. Bence bu açıdan son derece önemli bir sürece girdik. Yani ben hep şunu düşünüyorum. Hocalarım katılır mı bilmiyorum ama 25 yıldır gelinen nokta bundan sonraki 25 yılında vizyonunu ortaya koyacak temellerle ilerletiyor bizi. Bu açıdan bence son derece önemli bir model ortaya koymaya başladık. Hani umuyorum ki bu temelde de ilerleyecek. Diğer aktörler açısından da böyle istikrar işbirliği ortaya koyacak yeni bir sürecin temelleriyle birlikte Türkiye okuması yapılıyor diyebiliriz.
1: Şuay Hocam, bu terörsüz Türkiye süreci, terörsüz bölge noktası özellikle önemli. Hem Suriye'de hem Irak'ta şimdi orada Milli İstihbarat Teşkilatı bir şekilde çalışmalarını devam ettiriyor. Terör örgütünün bütün faaliyetleri yakından izleniyor. Şimdi çerçeve yasa geçti. Biz sizin de çerçeve yasayı hiç değerlendirmedik bu arada. Sizin de fikirlerinizi merak ediyorum ben. Bir de şimdi gözler 1 Ekim'e çevrildi. 1 Ekim'de tekrar Türkiye Büyük Millet Meclisi kapılarını açacak. 1 Ekim'e kadar acaba bir MGK kararı beklenir mi?
2: Evet, şimdi değerlendirmediniz dediğiniz için oradan başlamış olayım. Tabii 25 yılda birçok kazanımdan bahsettik ama belki bu noktada zamanlamanın da denk gelmesi, hem doğum gününü AK Parti'nin hem de terörsüz Türkiye çerçeve yasasının kabul edilmesini aynı hafta konuşuyor olmamız önemli. Çünkü biraz önce bahsettiğimiz tüm politika alanlarında ortaya konan atılımların sürdürülebilir olması, Türkiye'deki bütün kesimlerin kapsayıcı ve kucaklayıcı perspektifiyle bakıldığı zaman terörsüz Türkiye ve milli birlik konusu oldukça kritik. Şimdi çerçeve yasa zaten geçtiğimiz haftadan itibaren çok farklı mecralarda konuşuldu ama bence iki önemli noktasını vurgulamak var. Çok fazla da tekrar edildiğini biliyorum izleyenler açısından ama bir kere bir Türkiye modeli bu. Dünyada benzeri süreçlere baktığımızda üçüncü bir gözün olmadı. Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında oluşturulan bir komisyonun aylarca çalıştığı ve toplumun tüm kesimlerini dinleyerek sadece bir parti hariç ayrıca toplumun bütün kesimlerini temsilci olarak meclise gönderdiği milletvekillerinden oluşan bir komisyon tarafından yürütülmüş bir terörsüz Türkiye süreci ve çerçeve yasa sürecinden bahsedebiliriz. Bu bağlam bence önemli çünkü dünyadaki diğer örneklerde İspanya, İrlanda örneklerine baktığımızda bir farklı aktörün sürecin içerisinde dahil olduğunu görüyoruz. Türkiye bu bağlamda ayrışan bir özelliği var. İkincisi de hukuki boyutunu hukukçular değerlendirdi ama üstünde durulması gereken iki noktayı ben önemli buluyorum. Bunlardan bir tanesi burada genel lafın olmaması, süreli bir çerçeve yasadan bahsetmemiz. Ve bu noktada da siz de ifade ettiniz, belirli aşamalarla sonuçlanacak ve sonucun bir somut sonuç doğuracağı bir adım adım yasa maddelerinin olduğu bir 12 maddelik paket sonuç olarak bu. Dolayısıyla bu boyutuyla da kendine has özgü bir yapısı var. Biraz önce Kadir Hoca ifade etti. Özellikle Türkiye'nin terörle mücadele paradigmasının 2016'dan sonra değişmesi, iç siyasetteki değişen dinamiklerle birlikte bugün terörsüz Türkiye çerçeve yasasından bahsedebiliyorsak Sayın Devlet Bahçeli'nin yaptığı çağrı, tam bundan 2 yıl önce Sayın Cumhurbaşkanımızın 26 Ağustos 2024'te Malazgirt'te yaptığı o milli birlik ve iç cepheyi güçlendirme ifadesinin aslında biz sonuçlarını şu anda konuşuyoruz. Dolayısıyla da Çerçeve yasa Türkiye'nin kendi yaşadığı tüm deneyimler ve bu zamana kadarki ortaya çıkan tüm süreçlerinin aslında bir sonucu. Bundan sonraki süreç içerisinde tabii sorunuzun cevabını vermek kolay değil. Biraz önce de ifade ettim, izleyenler de bir haftadır artık bu 12 maddelik yasaya aşina oldu. MGK süreci nasıl işleyecek biliyorsunuz. Burada bir de 17 kişilik bir komisyon da oluşturulacak. Cumhurbaşkanı yardımcımızın da içinde olduğu. Bu 17 kişilik komisyon sonra MGK kararı, bir resmi gazete kararı süreci olacak. Burada da özellikle 2005 ve sonrasındaki zaman dilimine ait bir vurgu da var. Tüm bunları düşündüğümüzde elbette önümüzdeki süreçte göreceğiz. 1 Ekim hem yakın hem de hala içinde zaman dilimini barındıran bir tarih. Bu noktada hep şunu söyledik, takvim burada önemli elbette ama şu anda öyle bir noktadayız ki bu somut olarak bahsettiğimiz çağrılarla birlikte 2 yıllık ama daha geniş dahile yayılmış bir perspektifin sonucunu gördüğümüz bir süreç olduğu için takvime değil atılan adımlara odaklanmak lazım. Bazen bu noktada takvimin beklediğimizden hızlı ya da yavaş ilerlemesi ortaya konan hem beklenti açısından farklı sonuçlar doğurabiliyor hem de maalesef bu konuyla ilgili çok fazla dezenformasyon da yapıldı biliyorsunuz.
1: Evet.
2: Bu bağlamda burada sizlerin de yaptığı yayınlar çok kıymetliydi. Biraz önce bahsettiğimiz noktaları çok farklı şekilde çarpıtan sanki af varmış gibi ya da başka bir noktada farklı bir uygulama varmış gibi bir söylem oluşturmak isteyen, kamuoyunu yanıtmak isteyen bir kesim oldu. O yüzden takvimden çok kararlılığa, devamlılığa ve sonuç odaklılığa belki daha fazla zihinsel olarak bakmak lazım.
1: Şimdi bu dezenformasyonla mücadele kısmı önemli Kadir Hocam. Şuay Hocam vurguladı ya, geçen hafta olduğu üzerine konuştuk. Seyirciler, izleyiciler belki de artık ezberlediler ama biz tekrar konuşuyoruz. Neden sürekli olarak bu konuyu gündeme getiriyorum? Şundan dolayı gündeme getiriyorum. Şimdi ne yazık ki bir kere bir yalan söylendiği zaman çok çabuk yayılıyor. Ya siz ondan sonra 100 kere bu işin doğrusu bu değil kardeşim bak şu deseniz de biz o 12 maddeyle de böyle büyük büyük yazsak da arkadaşlarımız hazırlasalardı. Şimdi birileri hani şöyle söyleyeyim tırnak içerisinde bir deli bir kuyuya taş atıyor. Ondan sonra biz bütün akıllılar toplanıyoruz o kuyunun başına. Ya bu taşı çıkartmak için böyle canımızdan can vermeye başlıyoruz. En çok konuşulan tartışılan mevzulardan bir tanesi dışarıda. Şimdi bunlar çeşitli odaklar tarafından dolaşıma sokuldu ve vatandaşların da aklında soru işareti oluşuyor. Nedir o? Mesela deniyor ki ilk başlarda hatırlarsanız süreçle alakalı ya böyle bir süreç ilerletilemez deniyordu. Şimdi Şuay Hocam söyledi. Hatırlattı tekrar. 2 yıl. Bakın dile kolay. Hani 2 yıldır ilmek ilmek dokunan ve bu aşamaya kadar getiren bir süreçten bahsediyoruz. Dediler ki terörist başı Abdullah Öcalan'a af çıkacak. Ya 12 maddelik teklif. Teklif bile çok açık. Hani 2005 öncesi şeyleri kapsamıyor, örgüt liderlerini kapsamıyor, müebbet ağırlaştırılmış müebbet, kasten adam öldürme suçlarını, bunların hiçbirini kapsamıyor. Çok belli. Ya öyle bir durum da söz konusu değil. Kişiye özel dediler. Öyle bir durum da söz konusu değil. Şimdi dışarıda tabii vatandaşlar oturduklarında bir mesela bir vatandaş diyelim ki yasayı savunuyor, diğer vatandaş savunmuyor. O diyor ki acaba ne pazarlık yapıldı? Ne pazarlık yapıldı, ne verilecek? Hocam bu soru işaretleri nasıl giderilir? Çünkü bunlar önemli. Neden diyeceksiniz? Bunlar art niyeti olan vatandaşlar değil aslında bakarsanız. Bunlar ister istemez bu dezenformasyondan zehirlenen vatandaşlar.
2: Anlamaya çalışıyor.
1: Evet, anlamaya çalışıyor. Onu anlatabilmemiz lazım.
3: Yani şimdi öncelikle şunu ifade etmek gerekiyor ki bu süreç başlatıldıktan sonra yani Milliyetçi Hareket Partisi'nin bu noktadaki faaliyetlerini de net bilen birisi olarak ifade ediyorum. Hem vatandaşlarla işte komşu ziyaretleri bağlamında hem şehit aileleriyle hem gazilerimizle ve onların aileleriyle birebir temaslar yapılarak bu süreç anlatıldı, rıza ve onayda alındı. Evet. Zaten meclise gelen dokümanlar da incelendiğinde orada
1: şehit yakınları geldi, dinlendi.
3: Tabii. O net bir şekilde görülüyor. Şimdi öncelikle şunu ifade etmek istiyorum. Sürece Türk milletinin desteği aslında o oluşturulan algının çok daha ötesinde pozitif anlamda söz konusu. Böylesi bir manipülasyon da yapıyorlar. Sanki bir vatandaşlarda, Türk milletinde bir kesimde tepki varmış gibi bir manipülasyonu da özellikle sosyal medya üzerinden o bahsettiğiniz odaklar evet. devreye sokuyor. Yani vatandaşta olan kısmen endişeleri çok daha fazlaymış gibi köpürterek sosyal medyada servis eden bununla ilgili yapay suni gündem oluşturmaya çalışan aparatlar var. Bunların hangi amaçla yaptıklarını da çok net bir şekilde biliyoruz. Çünkü devletimizden daha eski bir sorunla yüzleşiyoruz. Bu kamburu üzerimizden atmaya çalışıyoruz. Biz Osmanlı İmparatorluğu'nun son döneminden itibaren

0: çeşitli terör örgütleriyle mücadele eden bir milletiz
1: Tabii,
0: maalesef.
1: tabii, tabii.
0: Yani çeşitli etnik temelli terör örgütleriyle, daha sonra Soğuk Savaş dönemi içerisinde zaman zaman ideolojik temelli terör örgütleriyle ve işte yaklaşık 50 yıldır da bugün ele alınan konuyla mücadele ediyoruz.
1: Ya aslında çok güzel bir noktaya parmak bastınız, biliyor musunuz? Bu tarih kitaplarında bunlar hep böyle işte isyanlar, şu isyanı, bu isyanı falan fistan diye bazen not alır. O isyanların çoğu aslında bakarsanız terördür yani.
0: Terör.
1: Bunların direkt o isimle yer alması lazım o tarih
0: Terörist
1: kitaplarında.
0: organize. Peki bunların beslendiği noktalar neresi? Hem imparatorluğumuzun hem cumhuriyetimizin varlığına, bekasına kasteden, daha ötesinde Türk milletinin bu coğrafyadaki varlığını hazmedemeyen, Türk milletini bu coğrafyadan söküp atmak isteyen emperyalist güçlerin aparatı olan unsurlardır bunlar. Bu terörist faaliyetler tamamen, dolayısıyla Türkiye açıkçası ciddi anlamda bir takım küresel güç merkezleriyle mücadele ediyor bu sorunu çözerken. Bu kambur üzerinden atarken. Ve bu kambur üzerinden atılırken şunun altını hassasiyetle çizmek gerekiyor. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz yıllardan bu yana başarılı bir şekilde konvansiyonel mücadeleyi yapmıştır. Ve sınırlarımızın içinde de dışında da başarılı bir mücadeleyi net bir şekilde ortaya koymuştur. Ancak herkes bilir ki özellikle hibrit savaş, 5. nesil savaş diyalektiğini yaşadığımız dönemlerde artık konvansiyonel yöntemlerin ötesinde sorunun tamamen çözülmesi için politik, ekonomik, toplumsal, hukuki zemini olan süreçlerin geliştirilmesi gerekir.
1: Evet.
0: Bunlar meseleyi tamamen kökünden kaldırıp atma amacıyla ortaya konacak vizyonlardır. Bunu yaparken de toplumun hassasiyetleri gözetilerek toplumun hassasiyetlerine uygun bir şekilde süreç ele alınır. Alınmış mıdır? Alınmıştır. Bu kamuoyuna izah edilmekte midir? Edilmektedir. Hala edilecektir. Öncelikle şunu ifade etmek gerekiyor. Bir, bahsettikleri gibi Abdullah Öcalan'a yönelik herhangi bir statü söz konusu değildir. Nokta.
1: Evet.
0: Yani bununla ilgili herhangi bir analize, efendim değerlendirmeye dahi gerek yok. Çünkü metin ortada. 12 maddenin her bir harfine baktığınızda
1: Böyle
0: böyle
1: yüz
0: bir şey
1: maddelik bir şey
0: göremezsiniz.
1: de değil.
0: Çok çerçeve diyoruz
1: Yani
0: zaten.
1: yüz maddelik bir şey de değil.
0: Hani
1: Yani
0: bu
1: iki maddeyi çıkart, 10 madde.
0: kazuistik bir yöntemle yapılmamış, detaycı bir düzenleme değil. Çok basit. Hukuk bilmeyen, hiç hukuktan anlamayan, herhangi birinin de çok rahat bir şekilde anlayabileceği bir metinle
1: Evet.
0: karşı karşıyayız. Dili ağır değil. Bir diğeri zaman kıstası konulmuş buraya. Yani zaman kıstası demek bunun sınırsız bir süreyle ele alınmadığını ifade ediyor. Üçüncü husus, belli suçları kapsam dışı bırakıyor. Ağırlaştırılmış müebbet cezalarını kapsam dışı bırakıyor. Bütün bunlar nereye işaret ettiğini ben söylüyorum, yani nereye götürüyor bizi? Kişiye özel bir düzenleme değil. Artı, şunu da net bir şekilde ifade edelim. Genel veya özel haf da değil. Yani çok hukuki kavramlar, terimler kullanmak istemiyorum. O yüzden daha böyle yüzeysel ifadelerle söylemeye çalışıyorum ama
1: Evet.
0: genel veya özel bir af olmamakla birlikte bu yasanın düzenlenmesine hem lafzına hem ruhuna baktığınızda orada örgütün ismi geçiyor değil mi? Bu örgütün isminin geçmesi demek, o eleştirenlere söylüyorum, bu yapının meşrulaştırılması mı yoksa terör örgütü olarak hukuki zeminde de tespit ve tayin edilmesi midir? Hukuk tekniği bakımından söylesinler. Direkt net bir şekilde deniyor. Ve burada suç ortadan kaldırılmıyor. Devlet, bütün devletler belli bir olgunluğa eriştikten sonra bu bir egemenlik ve otonomi göstergesidir.
1: Evet.
0: Yani bu bizim toplumlarda çok yaygın bir söylemdir. Büyüklük affetmekle eşdeğerdir gibi. Devlet burada tek taraflı bir iradeyle infazın gerçekleştirildiğine dair bir düzenleme yapıyor. 5 ve 10 yıllık süreler var buralarda. Suç ortadan kaldırmıyor. İzleyeceğim diyor, kontrol edeceğim diyor, denetleyeceğim diyor. Kurullar kuruyor. Başına kimi getiriyor? Mesela kurula kimi getiriyor? Cumhurbaşkanı yardımcısını, İstihbarat başkanımızı, işte ilgili bakanlarımızı ve sahada da hem emniyet mensuplarımız hem de istihbarat birimlerimiz bu süreci takip edecek.

Burada tereddüte mahal verecek hiçbir husus söz konusu değil. Ve bu sürecin mimarı olan Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli Beyefendi ve

0: aksi bir husus söz konusu olursa devlet otoritesini sağlamak üzere yeniden konvansiyonel yöntemlere de başvurmaktan hiçbir şekilde çekinmeyecektir. Bundan net bir şekilde ortak uyum. Ve terörsüz bir Türkiye, terörsüz bir bölgeye getirecek. O konuya girmiyorum bu sorunuzdan dolayı da. Hı hı. Türkiye'de terörün bitmesini istemeyecek bir insan yoktur. Eğer varsa o tavır ihaneti vatandır. Yani hiçbir milletin unsuru kendi milletinin ve devletinin varlığına kastetmiş. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin üniter varlığına, milli bütünlüğüne kastetmiş bir yapıdan bahsediyorsunuz, bir organizasyondan bahsediyorsunuz. Bu sorunun ortadan kaldırılmasını istemeyecek hiç kimse yoktur. Eğer ortadan kalkmasın diyorsa, sorun çözülmesin diyorsa, burada bir ihaneti vatan vardır. Çünkü bu yasayı, bu süreci eleştiren adreslerin alternatif önerisini ben duyamadım. Yani var mı? Mesela bu yönteme yanlış diyorlar, tırnak içinde söylüyorum. Doğrusu ne? Sorun çözülmesin. Evet. Sorun çözülmezse ne olur Mustafa Bey, biliyor musunuz? Allah korusun. Hiç istemiyoruz. Sorunun çözülmesini umut ediyoruz. Beklentimiz de o yönde. Biz bu meseleye binlerce şehit verdik. Vatan evlatları şehit düştü. O kanın, barutun, gözyaşının gezdiği dağlarda bakın terörsüz Türkiye süreci meyvelerini de vermeye başladı. Bugün turizm festivalleri düzenleniyor. Bugün oraların hidrokarbon kaynaklarına çok rahat bir şekilde erişim sağlanıyor. Devletin milletine çok daha iyi imkanlar sunduğu bir döneme girildi.
1: Evet.
0: Çatışma değil. Daha iyi yollar gidiyor oraya. Daha iyi eğitim imkanları gidiyor. Daha iyi sağlık hizmetleri gidiyor. Türkiye'nin fırsat maliyetiyle birlikte terörün Türkiye ekonomik maliyeti 2 trilyon dolar civarı. Fırsat maliyetiyle birlikte. Siz bu rakamı doğrudan maliyetlerini, hiç fırsat maliyetini hesaba katmayalım, 250 milyar dolardan bahsediyoruz. Doğrudan maliyetlerini başka sektörlere harcasaydınız, bugün Türkiye refah toplumu sıralamasında dünyanın en önde gelen ülkelerinden birisi olurdu. İşte sorun çözülmesini istemeyenler, Türkiye'nin bu noktaya gelmesini istememekte.
1: Bir de şöyle bir perspektif var. Mesela o da beni çok şaşırtıyor. Hani diyorlar ki komisyonda tartışmaları kesin denk gelmişsinizdir. İşte Türkiye'de terörist kalmamıştı hani. Ya Türkiye'de terörist kalmadı da neden kalmadı?
2: Tamam, bu da zaten Türkiye'nin yürüttüğü terörle mücadele
1: aynen
2: bir sonucu hani yani. Bizim bir sonucu.
1: Perspektifimizin bir sonucu yani. Biz terörü çünkü Türkiye'de değil sınırlarımızın ötesinde yok etmek üzere bir perspektif ortaya koyduk.
0: Terör olgusunun tamamen bu coğrafyanın gündeminden çıkarılması.
1: Hani zannediyorlar ki o terör örgütü Irak'a gittiğinde, Suriye'nin güneyine doğru geçtiğinde Türkiye hiçbir şey yapmasın, İran'a çok rahat edecek deniyor. Öyle bir perspektifleri var onların, böyle çok değişik bir
2: hatta
1: perspektif.
2: Hatta şöyle ekleyeceğimiz kesmiş olduk.
0: Estağfurullah, buyurun.
2: Biz hep yakın coğrafya üzerinden konuşuyoruz terörsüz bölgeyi. Ben bunu birkaç yayında bir adım daha genişletiyorum. Peki Batı ülkelerinde var olan PKK'nın STK yapılanması, medya yapılanması, yıllarca Türk olarak kaç defa gittiğinizde yürüyüşlerine, saldırılarına, vandalizmlerine şahit olmuşsunuzdur. Yani dolayısıyla bunu sadece böyle okumlamak zaten bu terör örgütünün yapılanmasını ve doğasını anlamamış olmak anlamına geliyor.
1: Aynen öyle.
0: Yani içerideki militan sayısıyla ölçülebilecek bir mesele değil bu.
1: Aynen.
0: Bu meselenin özüyle, ruhuyla mücadele etmek gerekiyor. Bir toplumsal bütünleşme projesidir bu. Bu toplumsal bütünleşme bölgeyle de bir bütünleşmeyi beraberinde getirecek. Türkiye zaten bölgede bütün uluslararası terör organizasyonlarıyla mücadele etmiştir. Samimi bir şekilde etmiştir. Suriye'de bunu net gördük. Irak'ta bunu net gördük. Ve Türkiye, Afrika'da bunu net gördük. Kuzey Afrika'da vesaire, Libya örneğinde. Ve Türkiye'nin bu pozisyonu bölgede terör örgütlerini bir emperyalist sömürü projeksiyonlar çerçevesinde kullanan aktörlerin elinden alıyor bu aparatı. İki, bugün terör örgütleri uluslararası mafya organizasyonlarıdır. Kara para ticareti, uyuşturucu ticareti, insan ticareti, çoğaltabiliriz bunları. Bütün bu illegal işlerin operasyonel merkezleridir ve aparatlarıdır. Onun da önüne geçmiş oluyorsunuz. Siz bu illegal para ticaretini, transferlerini, trafiğini ortadan kaldırdığınız zaman bu legal boyutta bu işlerin işlerliğini sunduğunuz zaman bir

0: mazlum coğrafyalardaki o kan ve gözyaşını azaltıyorsunuz, belki de sona erdireceksiniz. İki, buradaki katma değer kaybını kendi toplumunuza hem güvenlik hem de refah olarak sunacaksınız. Sadece Türkiye'den bahsetmiyoruz, yani bütün bölgenin temel problemlerinden biri. Bir diğer, bu bir rol model olacak. Türkiye bunu inşallah başardığı zaman Türkiye'nin bütün böylesi stratejik başarıları 3. dünya ülkesi olarak adlandırdıkları daha az gelişmiş ülkelere hep rol model olmuştur ve o ülkeler Türkiye'nin yolundan gitmiştir. Milli mücadeleyi örnek almışlardır.
1: Evet.
0: Türkiye'nin demokratikleşmesini örnek almışlardır. Bunu da örnek alacaklar ve o ülkelerde kendi iç güvenlik mimarisini şekillendirirken Türkiye benzeri bir modelle ve Türkiye ile birlikte işte Mekke Anlaşması çok yaşayınız. Örneğinde görüldüğü üzere yeni eksenler kurmak suretiyle uluslararası sistemdeki bu zulüm paradoksuna da bir son verecek. Bu daha uzun vadeli bir projeksiyon ama bugünden taşlar döşeniyor.
1: Bugünden taşlarını döşüyoruz. Bugünden taşlarını döşerken de tabii sürecin dikkat çeken noktalarından bir tanesi. Şimdi Merve Hocam, genel itibariyle dünyada bu süreçlerin örnekleri var mı? Evet, var. Hani çok çeşitli yerlerde, çeşitli terör örgütleri kendilerini feshetme yoluna gitmişler. İşte anlaşmalar yapılmış. Ama bu anlaşmalar içerisinde hep dikkat çeken bir nokta var. Hep üçüncü bir taraf var.
2: Evet.
1: Hani bir devlet var. O devletin karşı karşıya olduğu bir terör grubu var. Bir de arada bir arabulucu başka bir devlet.
2: Ya da Birleşmiş Milletler.
1: Ya da Birleşmiş Milletler var. Şimdi Türkiye bu noktada az önce Kadir Hocam'ın söylediği detay önemli. Belki de bizim peşimizden gelecek diğer ülkelerin ufkunu genişletiyor. Kendi göbeğini kendisi kesiyor. Bu anlamda baktığınızda önümüzdeki süreçte Türkiye'nin özellikle diplomaside jeopolitik derinliğinin artacağı, yani terörsüz bölgeyle beraber jeopolitik derinliğinin artacağı, diplomatik gücünün çok daha fazla artacağı bir sürece giriyor olabilir miyiz?
3: Bence girdik diyebiliriz. Burada şöyle bir konu var, son derece önemli. Şimdi niye üçüncü aktör yok ya da belki niye üçüncü aktör olmaması daha iyi diye de düşünmek gerekiyor. Az önce şu ayacağım dedi ki.
1: Zamanıyla o kadar çok destek verdiler ki.
3: İşte hala daha devam ediyor batılı aktörlerde. Dolayısıyla hani burada bunu bizim kendimizin çözmesi gereken bir alana ihtiyacımız var. Yani
1: terör konusunda mesela Türkiye'nin müttefiki kimdir? Var mıdır bizim bir müttefikimiz? Mesela ABD bizim normalde müttefikimiz değil mi?
3: Ya bu katsa yaptırımları uygulayan bir müttefik yani. Ya
1: yakalanan teröristlerin elinden Amerikan yapımı silahlar çıkıyor.
2: Burada minimum kriter, eğer PKK'yı terör listesine alan ülkelerse en minimum kriter bu.
1: Evet.
2: Ama bununla mücadelede bunu tanıyan ülkelerde, terör örgütü olarak tanıyan ülkeler destek oldu mu Türkiye'ye? Hayır.
3: Yani şunu da hatırlayalım. Şimdi YPG konusunda, YPG, SDG artık ne dersek diyelim adına. Şimdi Suriye'deki devam eden süreç içerisinde Amerika Birleşik Devletleri kaç kere düşündü? Devam edecek mi, etmeyecek mi diye. İşte IŞİD'le mücadele diyor. İyi de IŞİD'le mücadeleyi en başından beri en fazla yerine getiren NATO aktörü Türkiye'ydi. Diğer aktörler ne yaptı? Mesela Fransa örneği, Lafarge bence son derece dikkat çekici bir örnek. Çünkü o şirket gidip de ne yaptı orada? Yeraltı tünellerinin oluşmasına katkı sunacak şekilde hareket etti. Hani dava süreci oldu falan ama bunların her biri günün sonunda bir masuma değen mermide eğer yer edindiyse kendisine. O zaman buradaki süreci de sorgulamak gerekiyor. Bu nedenle üçüncü bir aktörün dahil olup olmaması mantıklı mı? Bugün hala batıda devam ediyorsa eğer bu destek ya da bu mantalite, o zaman bunu bizim kendimizin çözmesi gerekiyor. Dolayısıyla bizim burada yapmamız gereken hepimizin hatalı ya da işte sorunlu yönler neyse onun üzerine odaklanması. Mesela dezenformasyon konusu belirttiğiniz gibi son derece önemli. Hep bunu uyarıyoruz. Çünkü o kadar açık bir şey ki hala dışarıdan bunu etki etmeye çalışacak ya da yanlış şekilde yönlendirecek çok fazla aktör var. Siz bir dönemi bitirmeye çalışıyorsunuz. Ya bu bir dönemi bitirmek demek sadece işte terörsüz Türkiye, terörsüz bölge başlığı değil. Aynı zamanda terörün buradan çıkmasının getireceği arka plandaki gelişmeler. Biz kalkınma yolundan bahsediyorsak, orta koridordan bahsediyorsak ya da işte Hürmüz kriziyle birlikte yeni alternatif enerji rotalarından, güzergahlardan bahsediyorsak ve bunun merkezi olarak Türkiye'nin artık kabul edildiği bir hat oluşuyorsa, o zaman burada tüm geçişin sağlanması için, sadece enerji için değil, ekonomi için, insanların ulaşımı için, lojistik için, hangi başlık olursa olsun, bunun için güvenli bir alan oluşması gerekiyor. Bu coğrafyanın arasallaştırılmış yapıları bir şekilde bertaraf etmesi.

0: gerekiyor. Kadir hocamın dediği Mekke anlaşması son derece önemli. Çünkü orada da evet biz 5. maddeye odaklandık. Genelde niyeyse bilmiyorum ama bir yandan da terörle mücadele konusu var. Çünkü bu sadece bizimle alakalı bir durum değil. Yani Irak'ta, İran'da, Suriye'de bahsediyoruz ama diğer aktörlerde ya da diğer coğrafyalarda yok mu? Burada da devam eden bir süreç var. Özellikle mesela Hint Okyanusu'ndan artık Basra'ya, oradan Karadeniz, Akdeniz'e kadar uzanan geniş bir havzada bir güvenlik merkezi ortaya çıktı. Ve bu güvenlik merkezini ilk yapacağı noktalardan biri ortak hareket alanı içerisinde kendilerine karşı olan terör unsurlarını da bertaraf etmek demek ki. Buradaki en temel model Türkiye büyük ihtimalle yarın öbür gün farklı adımlar, farklı işbirlikleri devreye girecekse ya da yeni bir genişleme sürecine gireceksek Mekke Anlaşması kapsamında da bence bu işin merkezini oluşturacak. Çünkü kendi milli savunma sanayi, milli değerleriyle hareket eden ve terör konusunu sadece kendisi için değil tüm coğrafya için bitiren bir Türkiye modeli ortaya konuyor. Bu son derece değerli. Bir günde ya da iki günde olacak süreçler de değil bunlar. Küresel sistemde işte özellikle İngiltere'den bahsediyoruz, İra örneğinden, İspanya'da et örneğinden bahsediyoruz. Bunların hiçbiri bir günde bitmedi. Ama kararlı ve özgüvenli olarak durmak gerekiyor. Bence dün Sayın Cumhurbaşkanı'nın konuşmasında özgüven vurgusu da son derece değerliydi. Bu hem iç hem dış politika kapsamında belki farklı bir başlıkla okunması gereken alan haline geliyor. Yani bu kavram da son derece önemli.
1: Ya şimdi siz konuşurken ben de böyle söz konusu konuyla alakalı mesela ülkelerin isimlerini yazıyorum. Mesela kim üçüncü taraf olabilir? Finlandiya mı? Değil mi? NATO'ya girmek için biz şart koştuk Finlandiya'ya. Evet. Bu PKK'yı terör örgütü listesine al dedik. Adamlar böyle birkaç ay bir düşündüler. Ya acaba alsak mı almasak? Değer mi NATO'ya girmeye falan? Yani.
0: Hiçbiri hızlı aksiyon şimdi, almadı zaten.
1: İsveç
2: zaten
1: mi?
2: Uzun yıllar mesela. 90'larda hatırlayın İskandinav ülkeleri, Danimarka'da televizyon kanalı vardı PKK'nın. Çok aynen. Uzun yıllar. Yani şunu söylemek bence burada önemli. Sadece oradaki yapılanmaları meselesinin ötesinde hep Türkiye ile ikili ve çok taraflı ilişkilerde PKK bir negatif gündemdi. Ve böylelikle Türkiye terörsüz bölge bağlamında elbette yakın coğrafyamızdaki meseleler ve istikrara kavuşulması elbette en büyük kazanım. Ama buna ilaveten de Türkiye'nin çok uzun yıllar Türkiye'ye karşı sadece kart olarak kullanılan bir örgütün tamamen feshedildiği bir süreçten bahsediyoruz. Yani
1: evet.
2: Çok böyle yakın coğrafyamız artık geniş dahlinde orta ve uzun vadede ciddi sonuçları olacak bir meselede olduğumuzu görmemiz gerekiyor. Şunu da belki lafınıza girmiş gibi oldum ama hemen şunu da hatırlayalım. Bazı ülkeler var ki bir dönem dönem bu terör örgütünün ofis açmasına izin verdi. Bakıyorsunuz mesela bunlardan bir tanesi Rusya'ydı.
1: Merkez yani, açtılar ya.
2: Tabii. Şimdi öyle bir noktaya gelinmişti ki bir de izleyenlere şunu da hatırlatmak lazım. Terör örgütleri sadece varlık olarak tek kendileri bir terör örgütü olmanın ötesine taşınıyor yıllar içerisinde. Yani terörle ilgili literatür çalışmalarına baktığınızda başka terör örgütleriyle de bir iletişim ağı oluşturuyor ve simbiyotik bir ilişki kuruyor. Hatırlayalım evet. Arap Baharı döneminde bu bahsettiğimiz terör örgütü işte yan yapılanması SDG ve başka unsurlarla birlikte DAEŞ de başka başta olmak üzere bölgedeki birçok alanda terör faaliyetlerinin ortak karışıldığına dair birçok kamuoyuna yansıyan süreç vardı. Dolayısıyla terörsüz Türkiye, Türkiye'nin kendi içerisindeki bir iç siyaset meselesi olmanın ötesinde yakın coğrafyasını ve uluslararası sistemde terörle mücadele konusunu etkileyecek sonuçları doğuracak bir yasa çerçevesi ve bunun uygulanma sürecinin başında olduğumuzu söylemek gerek.
1: Aynen öyle hocam. Şimdi Almanya, Belçika, Hollanda, ABD, hani Fransa böyle sıralıyorum. Ben Danimarka'yı siz hatırlattınız. Tam sıralarken Danimarka da listeye girdi. Ya bu ülkelerde.
2: Yani hiç düşünmeyeceğiniz, akla gelmeyecek ülkelerden birisi yani. Danimarka anlamında.
1: Ne alaka diyorsunuz? Tabii, yani. Ne alaka diyorsunuz? Ama Danimarka'da mesela terör örgütü yandaşları gidip meydanlarda çok rahat bir şekilde propaganda yapabiliyorken oradaki bizim gurbetçilerden bir tanesi tepki gösterdi. Biz yıllarca bu haberleri verdik televizyonlarda. Yaka paça Danimarka polisi tarafından gözaltına alınıp bir şeyler atılıyorlardı. Aynısını Almanya'da da gördük, Belçika'da da gördük, Hollanda'da da gördük.
2: Avrupa Parlamentosu'nun sergi salonunda sözde bu bağlamda yapılan sergide kadın teröristleri sözde kahraman diye sergilediler yıllarca evet. Ya. Türk heyetler evet. Oraya gidip gelirken adeta gözlerine sokmak için yaptılar.
1: Hocam dijital platformlarda bu az önce saydığımız ülkelerin mesela yapımları

0: yapımlarını şöyle bir açın bakın. Orta Doğu ile alakalı yapımlarına bakın. Yıllarca teröristleri, tırnak içerisinde söylüyorum ki zaten bizim Kürt vatandaşlarımız bunun farkındalar, kahraman Kürt savaşçı diye gösterdiler. Ve o platformları izleyen bizim Kürt vatandaşlarımızı, bölgedeki Kürt kardeşlerimizi, bakın böyle bir şey yaparsanız işte bak kahraman oluyorsunuz algısı yaratmaya çalıştılar. Yani bu ahlaksızlıktan sonra da bir zahmet burada aktör olmaya çalışmasında. Bu ahlaksızlıktan başka bir şey değil. Şimdi ahlaksızlık deyince tabii orada farklı bir konu başlığı da dikkatimi çekiyor. Nelerden bahsettik? Burada 40 tane başarıdan bahsettik değil mi şimdi? Ama bir taraftan da Türk siyasetinin bazı gerçekleri var. Bu Türk siyaseti ne yazık ki hocam ana muhalefet partisi de değişti artık. İşte dilimize peresenk olmuş. Evet. Ana muhalefet partisi diye giriyoruz ama parti değişti. Yani CHP'de yeni bir taciz iddiası var. Gerçekten hani söz konusu şahsın, ben ilk görüntüleri izlediğimde ya bir milletvekili nasıl böyle bir görüntü içerisinde, böyle bir kadraj içerisinde olabilir? Nasıl böyle bir olayın içerisinde olabilir? Yani ilk başta bir yapay zeka mı falan diye bakıyoruz. Bizim İstanbul'daki editör arkadaşlarımızın bir teyit sitesi var. Oradan girerler, sürekli bakarlar. Yok, görüntüler de gerçek. Arkadaşlar, o görüntüleri de getirelim ekranlara. CHP milletvekili Ahmet Baran Yazgan hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından cinsel taciz ve sarkıntılık düzeyinde kalan cinsel saldırı suçlarından soruşturma başlatıldı. Şimdi bu soruşturmaya sebebiyet veren görüntüler var. Bakın şu görüntüler ekranlara geliyor. Şimdi ben olayı şöyle kısaca özetleyeyim. Arkadaşlar, ses varsa belki sesi de verebilir. Siz bir kontrol edin. Şöyle bir durum var. Milletvekili Ahmet Baran Yazgan bir doğum günü partisi sonrasında iki kadın arkadaşıyla beraber başka bir evde eğlenmeye devam ediyor. Daha sonrasında evde şahıslar arasında tartışma çıkıyor. Söz konusu kadınlar kendi arkadaşlarını eve çağırıyorlar ve alkol aldığı değerlendiriliyor, sarhoş olduğu değerlendiriliyor milletvekilinin. Orada bir darp görüntüsü var, bu darp görüntüleri çekiliyor. Şu an yerdeki isim, bakın orada yerde darp edilen isim CHP milletvekili Ahmet Baran Yazgan. Hocam, bir tarafta başarılardan bahsediyoruz, gelen milletvekillerinden bahsediyoruz AK Parti'ye, işte 280'e yükseldi diyoruz. Diğer tarafta da bir milletvekilinin böyle görüntüleri paylaşılıyor. Şu ay hocam.
1: Valla şimdi ben Türk böyle arka arkaya konuşmuş gibi oldum, sözlerini almış olmayayım ama zamanı etkin kullanmak açısından. Son dönemde mutlak butlam ve sonrasında bir kavramı çok konuştuk. O da Kılıçdaroğlu'nun kendi ifadesiydi, arınma dönemi. Yani bu arınmanın içerisine her türlü konuyu katabiliriz. Nitekim Sayın Kılıçdaroğlu'nun konuşmalarına baktığımızda da her türlü sorunlu figürden, her türlü aslında sıkıntılı süreçten CHP'nin arındırılması konuşuluyordu. Bu arınma süreci başladıktan sonra ve yeni partinin kurulmasından sonra tabii ilginç dosyalara da tanıklık ediyoruz. Biliyorsunuz zaten geçtiğimiz yıl İmamoğlu davası dosyasıyla başlayan, sonra Antalya Böcek ailesi meselesi vardı, Uşak meselesi vardı.
0: Yani Böcek burada, ailesi meselesi de çok garip.
1: Yani şimdi burada saymakla ve üstüne konuşmakla bitmeyecek kadar dosya var ama tabii bu yeni dosyada bu bağlamda nereye doğru gidecek, detaylarını neler olacak hep beraber göreceğiz. Ama elbette baktığınız zaman hep şunu söylüyoruz. Yani siyaset bir icraat alanı. Yani topluma hizmet alanı olarak bakış açısıyla benimsenen, işte yayının başından itibaren AK Parti'nin 25 yılını konuştuk. AK Parti'nin belki bu anlamda Türk siyasi tarihindeki en büyük farkı hizmete odaklanmış bir noktada bir siyasi hareket olması. Kitleleri bir araya getirmesindeki en büyük unsur herkesin hayatına dokunabilecek işler yapmasını konuştuk. Bir yandan da siyaset alanının maalesef böyle çirkin yüzlerini konuşmak zorunda kalıyoruz. Önümüzdeki süreçte detaylar ortaya çıktıkça daha farklı şeyler muhakkak ki konuşabileceğiz. Ama öyle görünüyor ki CHP'deki arınma süreci açıkçası kolay ilerlemeyecek gibi.
0: Kadir Hocam, bir taraftan şunu da söyleyeyim. Yani çok özür dilerim. Belki size de başka bir perspektif, başka bir pencere de açmış olurum. Buyurun. Yani böyle bir olayın içerisinde kimseyi aklamak ya da kimseyi suçlamak gibi de bir niyetim yok. Hani görüntü bu, bu izleyenler karar versinler ama hani bu kadar kişinin elinde cep telefonu çekiliyor. Oraya güvenlik güçleri geldiğinde de kayıtlar devam ediyor. Ya bana bu işin altından başka işler de çıkacakmış gibi geliyor ama bakalım.
2: Şimdi Mustafa Bey, olabilir tabii. Her şey ihtimal dahilinde. O konuyla ilgili elimizde bir veri olduğunda onu değerlendiririz. Tabii. Ama benim burada hassasiyetle vurgulamak istediğim konu şu: siyaset toplumun değerleriyle çarpışmaz. Toplumun değerlerine tezat bir şekilde yapılmaz. Toplumun değerlerine uygun bir anlayışla yapmanız gerekir. Bunu yaparken de sadece doktrinal olarak partinizin veya siyasi zeminlerdeki kişisel söyleminizin sınırları içerisinde hareket etmeniz gerekir. Şimdi siyasetçisiniz. Bu toplumun Edirne'den Kars'a ortak bir takım müşterek değerleri vardır. Bu müşterek değerler örfi, dini, kültürel harmonizasyon içerisinde günümüze kadar gelmiştir. Hı hı. Ya siz siyasetçisiniz. Bir yandan da siyasetçi sorumluluğunuz var. Belli bir yaşını almış bir insanın ahlaka aykırı bir amaçla, o iddia var çünkü orada, evet, olmaması gereken yerde, olmaması gereken şekilde bulunması neyle açıklanabilir?
3: Hiçbir şeyle
2: açıklanamaz. Şimdi siyasetçiler ev ziyareti yapar Mustafa Bey. Ev ziyareti yapması da gerekir.
3: Ama böyle.
2: Ama böyle değil. Ev ziyareti yapacağınız zaman ahlak sınırları içerisinde, şeffaf bir şekilde gidersiniz. Vatandaşın derdini dinlersiniz. Vatandaşın sofrasında oturursunuz. Vatandaşla hasbihal edersiniz. Amacınız o olmalı. Burada farklı bir amaç var. Farklı bir durum söz konusu. Bu farklı amaç ve söz konusu siyasi sorumluluğu, siyasetçi sorumluluğuna gölge düşürmüştür. Çünkü siyasetçi örnek olmak zorundadır. Dürüstlüğüyle, ahlakıyla, işte çalışkanlığıyla. Aslında olması gereken budur. Siyaset kurumu bir milleti de temsil eden en önemli mekanizmadır. Milletin içinden çıkar ve milleti yönetme iddiasıyla milleti temsil eder.
3: Yıllar içinde CHP'deki siyaset anlayışı, siyaset kurumuna bakış galiba çok basitleşmiş hocam.
2: Şimdi CHP'deki siyasetin ya açıkçası benim çok gündemimde olan bir adres değil orası. Öncelikle onu ifade edeyim ama maalesef gündemimize almak mecburiyetinde kaldığımız bir yer.
3: Kalıyoruz.
2: Maalesef. Çünkü bu milletin ve ülkenin gündemini meşgul ediyor bu meseleler. Kendi içerisindeki tartışmalar, problemler, işte para iddiaları, rüşvetler, gayri ahlaki ilişkiler, parti içerisindeki akla hayale gelmeyecek şekildeki ilişkiler ağı. Ya bu bir toplumu dejenere etmek, bozmak için bilinçli bir şekilde aparat olarak yerleştirirseniz bundan daha iyi bir projeyi hayata geçiremezsiniz.
3: Yapamazsınız.
2: Bu kadar çürümüşlüğün, bu kadar ahlaksızlığın olduğu bir yerde vatandaşa ne anlatacaksınız? İşte kumpas kurulduğuna dair iddialar var. Efendim, kumpas kurulacak açığı verme, karşı tarafa vermeyeceksiniz.
3: Verme. Aynen.
2: Vermeyeceksiniz.
3: Çok haklısınız. Çok.
2: Bakınız, bürokraside bir kural vardır. Siyasette bir kural vardır. Mesela bir makam, eğer o makamda tek bir kişi bulunuyorsa, içeriye birisi girerse, kadın erkek fark etmez. Ben bir makamda oturuyorum. Geldiniz. O makamın kapısı aralık bırakılır. Neden biliyor musunuz? Eğer bir devlet sırrı meselesi yoksa, yani güvenlikli bir görevde değilseniz.
3: Tabii.
2: Neden? Çünkü burada gayrimeşru, gayri ahlaki, bu rüşvet olabilir, bu işte farklı şeyler olabilir, konular konuşuluyor şeklinde bir iddiaya zemin vermemeniz için. Şeffaflık açısından. Hani genelde belediye başkanları zaman zaman da sanıyorum Recep Yazıcıoğlu da bunu ilk dile getiren bürokratlarımızdan birisiydi. Valimizdi rahmetli. Oğlu da bunu yaptı, Tokat Belediye Başkanı. İşte makamın kapısını söküp atacağım derler. İşte bazen de bunu sembolik olarak da yaparlar. Bu anlama gelir. Yani oralarda şeffaflığa aykırı hiçbir şey yapmayacağız.
3: Peki hocam. Merhaba hocam, sizin de son cümlelerinizi alayım, kapatacağım.
4: Tamamdır, hızlı olayım, vakti iyi kullanayım. Şimdi iddialar üzerinden konuşuyoruz ama şöyle bir şey var. Siz seçilmiş bir kişiyseniz kamunun güvenini de aslında orada göstermiş oluyorsunuz. Bence bu son derece önemli burada. Temsil, sorumluluk, bunlar zaten beraberinde olması gereken şeyler. Biz hukuki ya da cezai sorumluluk bağlamını doğrudan yorumlayamıyoruz burada ama ahlaki sorumluluk dediğimizde sanırım vatandaş olarak hepimizin yorumladığı en önemli alanlar. bunlardan biri ortaya çıkıyor. Çünkü burası kamusal ahlaktan bahsetmemiz gereken nokta haline geliyor. Şimdi sanırım burada sorulması gereken sorulardan biri de şu olacak. Parti kendi içerisinde ne yapacak? Gerçekten Kılıçdaroğlu başa gelirken ya da yeniden gelirken bunların üzerinde durmuştu. CHP'nin bence burada kendi içinde atacağı adım da son derece önemli. Çünkü ne olursa olsun siz kamuyu, devleti, toplumu temsil ettiğiniz bir süreç içerisinde ahlaki bağlamda davranmanız gereken alanları sınırlayıp bu farklı alan, bu şu şekilde hareket etmem alan, gereken alan diye yorumlayamazsınız. Hassas bir süreç var, hassas bir sorumluluk var. Bunun bilincinde olarak hareket edilmesi gerekiyor. Dediğim gibi iddialar üzerinden devam ediyor ama hocamın da belirttiği gibi şimdi bu iddialara da ortaya atacak ya da arka planını oluşturacak zemine de dikkat edilmesi gerekiyordu.
0: Çok teşekkür ederim. Kırıkkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Sayın Merve Suna Özcan, Ankara Bayramveli Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Sayın Şuhani Yihan Açıkhan'ı saygıyla hocam. Çok sağ olun. Kıymetli yorumlarınız için. İsmail Gaspalı Dış Politika Enstitüsü Başkan Yardımcısı Doktor Kadir Ertaç Çelik, saygıyla hocam. Çok teşekkür ederim kıymetli yorumlarınız için. Doğrusu neyi noktalıyoruz? Mutlu akşamlar.

0: İşte bu terörsüz Türkiye meselesi Türkiye yüzyılının en önemli parçası. Sayın Cumhurbaşkanı'nın en büyük eserimiz dediği, yani hayata geçtiğinde en büyük eserimiz olarak göğsümüz kabararak tarihe yazacağız dediği terörsüz Türkiye. Şimdi en büyük eserimiz demek için bir şey lazım. Eserler lazım, değil mi abi?
1: Tabii.
0: O eserlerden sonra en büyüğü de terörsüz Türkiye. Şimdi bu eserleri, konuyu nereye getirdim? Bak sen de şaşıracaksın. Bugün AK Parti 25 yaşında.
1: Doğru.
0: Ve sayısız eseri hayata geçirdi AK Parti iktidarı.
1: Aynen.
0: 2007'de, 2011'de, 2015'te, 2018'de, 2023'te çıkmışsın yenmiş, yenmiş de yenmiş diyordu sabah bizim editör arkadaşım Emin. Muharrem İnce'nin dediği gibi. Genel seçimleri ezici bir üstünlükle kazanmak. Yani bir siyasi parti için çok da dünyada örneği, eşi, benzeri zor görünen bir durum.
1: Bütün engellemelere rağmen.
0: Üstelik.
1: Yani şeyden bahsetmiyorum. Siyasi rekabetten bahsetmiyorum. O çok doğal. Belaltı vuruşlarla bir takım yani.
0: Yani şeyden tut da abi.
1: Abi 13, kapatma davasından. Daha şeyden başla abi yani. Tabii yani.
0: E-Muhtıra'dan başla ya.
1: Aynen, yani 2007'den
0: başla. Senin atadığın bir bürokrat çıkıyor ve diyor ki sözde değil özde layık olacak tabii, falan tabii. diyor. Onun şart karşısında koşuyor. Da adının başında gazeteci yazan bir takım lüzumsuzlar sizce kim cumhurbaşkanı olmalı efendim diyorlar. Deyip tabii. ceket ilik diyorlar. O lüzumsuzların adını şimdi zikretmeyeyim. Hepsi kendini çok iyi biliyor. Bunları yaşadı. E-Muhtıraları yaşadı. Kapatma davaları açıldı. İşte gezi olayları 17-25 Aralıklar şunlar bunlar falan derken dün arkadaşlarım bir fikri bizim fikri takip adında böyle mini belgesel tadında
1: çok
0: programlarımız oluyor abi.
1: Çok güzel. Çok
0: AK
1: önemli
0: Parti'nin
1: ayrıca.
0: 25. yılını konu alan kısmında şu önemliydi. O da çok etkiledi beni. AK Parti iktidara geldiğinde oy kullanmış olan seçmenlerden 8,5 milyona emanetini teslim etmiş ve şu anda yok. 2028 yılında oy kullanması beklenen seçmenlerden 13 milyonu da AK Parti iktidara geldiğinde yoktu. Ortada yoktu.
1: Daha. Çok enteresan. Bu değişim.
0: Rakamlar, değişimler böylesi geniş bir yelpaze ve 25 yıl neticesinde hala zorladıkları halde yeni anketler çıktı hepsine çok gülüyorum. Zorladıkları halde birinci parti çıkıyor. Çok enteresan değil mi? Nedir bunun
1: bak,
0: işin sırrı?
1: Sırrı bir kere o çok konuştu önceki dönemlerde de. Samimiyet çok önemli. Siyasette bu gazetecilikte de her meslekte böyle ama siyasette çok daha belirgin bir şekilde karşınıza çıkıyor sonuçları. Samimiyetin ben çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bir. İki. Bu öyle bir şey ki bizim milletimiz bilhassa Anadolu irfanı sahip olan milletimiz bunu çok net anlıyor karşıdan. Bir örnek vereceğim. Bütün siyasi hayatı boyunca bunların hep örneklerini görmüşüz ama bir çarpıcı örnek vereceğim. Çıkıyor Özgür Özel diyor ki biz Erdoğan'ın tekrar seçilmesine sebep olacak efendim bir yaklaşım içerisinde bir pazar içerisinde girmeyiz diyor şeyle alakalı. Bu çerçeve kanunun onaylanması, oylanması alakalı olarak. Yani biz bu şeyde yokuz diyor aslında. Kerhem oy verdi aslında. Şimdi bu öyle saçma bir şey ki bu yaklaşım. Yani oy için böyle bir terörle mücadeleyi oy için yapıyor demek. Şimdi bu noktaya gelince mesele, çünkü çok büyük bir destek var terörün sonlanmasıyla alakalı. Evet. Bu noktaya gelince böyle yorum çıkarması normal. Ama şunu ben hatırlatacağım böyle düşünenlere. Affedersiniz kuş beyinli misiniz? 2009, 2008, 2009 neredeyse şu anda konuşanların en ufak birinden bahsettiğin zaman şeyin allak bullak olacağı bir dönemde siyasi hayatıma mal olsa dahi ben bu şeyi çözeceğim. Bir şekilde ortaya çıkan bir irade var.
0: Baldıran zehiri dedi daha evet. Ne desin
1: yani? Evet. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Eğer Erdoğan her adımında şimdi yatırımlarda o hesap yapmaktan daha doğal bir şey olmaz demokrat ülkelerde. Ama bu tür hayati konularda, bu tür efendim Türkiye'nin bekası ilgili konularda her konuda, her adımda o hesabı yapan birisi olsaydı eğer asla ve asla o çözüm süreci meselesinde ta o başlangıçtaki o adımı atmazdı yani.
0: En son 2023 seçimlerinde Henüz daha Suriye'de dengeler değişmemişken Suriyeli sığınmacılarla ilgili muhalefetin en kıymetli tam argümanı, aksine, en kıymetli argümanı bunları göndereceğiz, bir ülkelerine göndereceğiz. Dedi. Ne halleri varsa görsünler, bize ne, niye biz taşıyoruz bunları dediklerinde.
1: Toplumda bir millet karşılık bulduğu halde bu.
0: Ve dahi Sayın Cumhurbaşkanım, belki çevresinden, Sayın Cumhurbaşkanım bu bize oy kaybettiriyor. Evet. Dendiğinde,
1: bir parça şöyle olsak, böyle yapsak gibi.
0: Evet, evet. Ben kucağında çocuğuyla sınırıma dayanmış bir mazluma kapıyı kapatıp da karşılığında iktidara devam etmek istemem dediği söyleniyor.
1: İşte
0: Sayın
1: bunlar, bu çok güzel örnek verdi. Çok, çok iyi hatırlatan, Allah razı olsun. İşte bunlar, o samimiyet dediğim şey buralardan kaynaklanıyor. Bunlar bir insanın gerçekten bu ülkeyi, milleti, bu ülkeyi, bu milleti ne kadar düşündüğünün ölçüsüdür bunlar. Fiilattaki ölçüsüdür. Her şey lafla olmaz.

0: Geçmişe ışık tutmak için başvuracağımız kaynak tarihtir. Olayların aslını bilmek, kişileri tanımak, andan zamana getirmekse tarihin gizemli yollarından geçmekle mümkün. Doktor Özgenur Reyhan Güler An ve Zaman'da bu hafta pantürkizm akımının ne olduğunu ve döneminde yabancı ülkelerce bu akımın nasıl algılandığını Profesör Doktor Osman Kubilay Gül'e soruyor. An ve Zaman bu akşam 23.15'te 24'te.
1: Bu sıralar nereye baksak futbol görüyoruz. Gittiği günden beri aklımızdan çıkaramıyoruz. Yollarını gözlüyoruz. Sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz.
2: Türk Telekom Teknolojisi, Türk futbolunun destekçisi.
3: Türk Telekom, değerli hissettirir.
4: Evleneceklere müjde. Eviniz için en iyisini seçin, fazlasını ödemeyin. Düğün paketleri 6380 TL'den başlayan taksitlerle. Moda Life, Türkiye'nin düğün paketçisi.
5: Arabanı arabam.com'a, değerinde çek sat.
6: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın.

0: Türk Medya Yayınları yeni frekansında 24 360 TV4 Alem FM Lig Radyo ve 24 Radyo. 16 Ağustos Pazar gününden itibaren TürkSat 4A uydusu üzerinden yayınlarımıza yeni frekansımızla devam ediyoruz. Yeni frekans bilgilerimiz TürkSat 4A frekans 11.861.750 MHz, sembol oranı 16.666. FEK 2/3. Polarizasyon dikey ve anten değişikliğine gerek yok. Yayınlarımızı dijital platformlardan takip ediyorsanız herhangi bir işlem yapmanıza gerek yok. TKGS özellikli cihazınız varsa kanal bilgileriniz otomatik olarak güncellenecek. TKGS özelliği bulunmayan cihazlardaysa yeni frekans bilgilerini girerek kanal taraması yapmanız gerekiyor. Yeni frekansımızda bizi izlemeye ve dinlemeye devam edin.
1: Makaralarından dijitale, salonlardan platformlara, sinema, dert anlatmanın, söz söylemenin, eğlencenin ve hayatın neresinde? Yerelden evrensele seyirci ne seyrediyor, ne arıyor? Akademisyen yazar Mesut Bostan 24 Portre'de anlatıyor. Zeynep Türkoğlu'yla 24 Portre Pazar 20'de 24'te.

0: Hemen geri arıyorum.
1: Kerem abi.
0: Hayrola çocuklar?
1: Abi biraz ayıp olmuyor mu ya?
0: Anlamadım.
1: Şimdi anlarsın abi. Ati başla.
2: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyinizi biz çözerdik.
3: Buna tıkladığınız oluyor.
4: Bu kadar mı?
3: Ya lütfen. Anladım.
2: İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
1: Şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
0: Tabii, mobil şebekeler yapay zeka destekli programlarla an be an takip altında.
5: Eskiden bize sorulmadan paket bile alınmazdı ya.
6: Yani 15 GB. Anlaşılmayan bir şey var mı?
0: Çünkü Turkcell kullanımına göre uygun paketi kendi öneriyor. Hatta ücretsiz akıllı faturasıyla paket aşımını bile engelliyor. He, gigabaytı mı kaldı? Ziyan olmuyor. Tumbara'da birikiyor.
1: Necdet abi, geçen gün senede bir işlem kalmıştı. Ne yaptın onu?
7: Onu hallettik yeğenim. Turkcell'i aradım, şak diye çözdüler.
1: Ne diye diyor?
6: Şak diye.
0: Der tabii. Çünkü işlemini mobil uygulamadan Teknocan'a bir kere anlatıyor. Sonra ister Teknocan'la çözüyor, ister çağrı merkezinde kaldığı yerden devam ettiriyor.
1: Bu nasıl bir teknoloji ya?
6: Vallahi bravo Turkcell'e.
0: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
6: Ne yapacağız biz şimdi?
0: Hadi gelin benimle.
8: Her talebinizi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri, ileri teknolojileri ve üstün hizmet anlayışıyla...
0: Turkcell'lerin yanında...
9: Turkcell'in çözüm gücü var!
0: Reklam güzel oldu.
3: Ya oldu da bize yine Turkcell'li olmayan birileri lazım.
0: Gerek var mı?
10: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, Sigortam Net'le uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
11: Kazancım Net, Sigortam Net.
12: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
13: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın.
14: Türkiye Sigorta gücü adında.
15: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handikredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handikredi.

0: 24 ekranlarından ve 24 radyodan bir kez daha merhaba. Ben Duygu Göktürk. Gelişmelerle yeniden karşınızdayız. Bosporus Diplomasi Forumu 2026 6 günlük programın ardından sona erdi. Kapanış programına katılan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Profesör Doktor Numan Kurtulmuş gençlere hitap etti. Numan Kurtulmuş terörsüz Türkiye sürecine değindi. Sürecin Türkiye'nin geleceği açısından tarihi bir dönüm noktası olduğunu vurguladı.
1: Terörsüz Türkiye meselesi, sizi temin ederim ki bu sürecin ilk adımıdır. Bu coğrafyada bizim ülkemizde yaklaşık cumhuriyetimizin ilk asrının yarısını heba ettiğimiz terör meselesini geride bırakıyoruz. 40 yılı aşkın süredir devam eden binlerce insanımızın şehit olduğu, on binlerce insanımızın öldüğü, köylerin, kentlerin yıkıldığı, tarumar olduğu bu süreci artık geride bırakıyoruz. Bu memlekette Türkler de, Kürtler de, diğer etnik yapılardan insanlar da bir ve beraber olarak Allah'ın izniyle yoluna devam edecektir. Aramızda eğer bir söz olacaksa bundan sonra bu söz ayrılığın sözü değil, ayrıştırmanın sözü değil, ötekileştirmenin sözü değil, kardeşliğin ve beraberliğin sözü olacaktır. Böylece sadece Türkiye'nin sınırları içinde değil, Türkiye'nin sınırları dışında da Türklerin, Kürtlerin, Arapların ve diğer bütün unsurların bir ve beraber olduğu o güzel günler yeniden kurulacak, yeniden güçlü bir bölge, yeniden terörsüz bir bölge inşa edilecektir. Türkiye'de devrim arabalarının yapılmaya çalışıldığı o günlerden artık Türkiye'nin kendi yerli milli otomobilini yapmasına, Vecihi Hürkuş'un yapmaya çalıştığı uçağa müsaade edilmediği günlerden bugün Türkiye'nin uluslararası alanda özellikle İHA ve SİHA'larda öncü ülkelerden birisi haline gelmesine. Dün Elinoğlu'ndan iki tane piyade tüfeği almak için sırada bekleyen Türkiye'den bugün NATO'nun liderler zirvesinde de savunma sanayi kapasitesi bakımından hayretle ve gıptayla izlenen Türkiye'ye geldiysek Allah'a çok şükür bu sizin gibi gençlerin gayretleri sizden evvelki nesillerin de fedakarca çalışmalarının sonucudur.
0: Orman yangınlarına karşı erken müdahalede teknolojik bir adım atıldı. Uydu, yapay zeka ve sensör teknolojilerini bir araya getiren OTOSİ sistemi tanıtıldı. Sistem orman yangınlarını 9 ila 15 dakika içerisinde tespit ederek kullanıcılara bildiriyor.
2: Orman yangınlarında en önemli faktörün zaman olduğunu göz önüne alarak erken tespit uyarı sistemi geliştirdik.
3: Yangınla mücadelede zamanla yarışılıyor. Uydu teknolojisi, yapay zeka ve sensörleri bir araya getiren OTOSİ, orman yangınlarının erken tespiti için geliştirildi. OTOSİ yalnızca yangın takibi için değil, sel, taşkın, fırtına, hasar tespiti ve çevresel değişimlerin izlenmesi için de kullanılıyor. Sistemin en önemli özelliği ise tespit süresi.
2: Geliştirdiğimiz veri işleme altyapısı ve yapay zeka algoritmalarımız sayesinde uydu kayıtlarını OTOSİ algoritmalarında desteğiyle 9 ila 15 dakika içerisinde kullanıcılarımıza gösterebiliyoruz.
3: Platform üzerinden Türkiye'deki yangınlar anlık olarak izlenebiliyor. Kullanıcılar belirledikleri bölgeleri 7 gün 24 saat takip edebiliyor, yangın riskinde anında bilgilendiriliyor. Sistemin sahadaki ilk sonuçları da dikkat çekti.
2: 7 Ağustos 2026 Cuma günü Oğuzlar izleme alanında çıkan yangın sistemimiz tarafından tespit edilip Oğuzlar Belediyesi ilgililerine aktarılmış.
0: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Türkiye ve Azerbaycan polisinin ortak çalışması sonucu yeni nesil suç örgütleriyle bağlantılı olduğu belirtilen bir şüphelinin Bakü'de yakalandığını bildirdi. Şüpheli işlemlerinin ardından Türkiye'ye getirildi. Yeni nesil suç örgütlerine yönelik operasyonlara bir yenisi daha eklendi. Türkiye ve Azerbaycan polisinin ortak çalışmasıyla aranan bir şüphelinin Bakü'de olduğu tespit edildi. Şüphelinin iş yerlerinin kurşunlanması ve iş insanlarından tehditle para istenmesi olaylarıyla bağlantılı olduğu belirlendi. Hakkında

0: kasten adam öldürme, uyuşturucu madde kullanma ve ruhsatsız silah bulundurma suçlarından yakalama kararı bulunan ÖAK, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de yakalandı. Şüpheli işlemlerinin tamamlanmasının ardından Türkiye'ye getirildi. Çiftçi operasyona ilişkin organize suç örgütleri ve şehir eşkıyalarıyla mücadelemizi sınırlarımızda da sınır ötesinde de kararlılıkla sürdürüyoruz dedi. YÖK Başkanı Erol Özvar, öğrenci affının daha önceki aflardan yararlananları da kapsadığını ve 9 Aralık'a kadar başvuru yapılabileceğini açıkladı. Düzenlemeden yaklaşık 500.000 ilişiği kesilmiş kişinin yararlanabileceği değerlendirilirken, bazı ağır suçlardan mahkum olanlar kapsam dışında kalacak.
1: Bu af yasasını daha önceki aflardan ayıran bazı hususiyetler var. Bunlardan bir tanesi, belki de en önemlisi, af yasasının çok geniş kapsamlı bir af niteliği taşıyor olmuş olması.
2: YÖK Başkanı Erol Özvar, öğrenci afına ilişkin yeni düzenlemenin kapsamını açıkladı. 9 Ağustos'ta resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren düzenleme, ilişiği kesilen geniş bir öğrenci grubuna üniversiteye dönüş yolunu açtı. Özvar, daha önceki aflardan yararlananların da bu aftan istifade edebileceğini söyledi.
1: Mevcut öğrenciler içerisinden de aftan istifade edebilecek olanların olması hasebiyle başvurdukları takdirde sayıyı tespit etmek oldukça zor. Yaklaşık 500.000 öğrenci ilişiği kesilmiş öğrencinin başvurabileceğini değerlendirebiliriz.
2: Düzenlemeden yaklaşık 500.000 kişinin yararlanabileceği değerlendiriliyor. Bir programa yerleşip kayıt yaptıramayanlar, hazırlık sınıfı dahil olmak üzere ön lisanstan doktoraya kadar ilişiği kesilenler başvuru yapabilecek. Başvurularsa 9 Aralık'a kadar sürecek.
1: Daha önceki aflardan yararlananlar da yararlanmayanlar da bu aftan istifade edebilecekler.
2: Ancak düzenlemenin kapsam dışı bıraktığı gruplar da var. Terör, kasten öldürme, işkence, cinsel saldırı, çocukların cinsel istismarı ve uyuşturucu ticareti suçlarından mahkum olanlar aftan yararlanamayacak. Hukuki olmayan yollarla ya da sahte evrakla ilişiği kesilenler de düzenleme dışında kalacak.
1: Terör ve ağır suç işleyen kimseler bu aftan istifade edemeyecekler.
0: Böylece bültenimizi noktaladık. Bizim ardımızdan An ve Zaman programı sizlerle olacak. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.

AK Parti bundan 25 sene önce milletimizin umudu olarak doğdu. Bu partiyi millet kurdu. Sizler kurdunuz. Kumaşını millet dokudu. Hamurunu millet yoğurdu. Siyasetin sıkıştığı, ekonominin ağır kriz yaşadığı, Türkiye'nin önünü göremediği bir dönemde artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak şiarıyla yola revan olduk. Sorunlar çözümsüz değildir dedik. Çözümler imkansız değildir dedik. Buradan bir çıkış yolu var dedik. Bizim reçetemiz var. Bizim çözüm önerilerimiz var. Bizim umudumuz, heyecanımız, gayretimiz var dedik. 14 Ağustos 2001'de AK Parti'yi kurduk ve kurarken de tüm Türkiye'ye karanlığa kapalı, aydınlığa açık dedik. Yeter sözde, karar da milletindir dedik. Partimizi kurduktan sadece 15 ay sonra 3 Kasım 2002'de seçime girdik. Milletimizin teveccühüyle tek başımıza iktidara geldik. Ne dediler? Yapamazlar dediler. Yaptık. Hem de en güzelini yaptık. Türkiye'yi rahatlattık. Umudu çoğalttık. En başta Türkiye'nin özgüvenini, milletin özgüvenini yükselttik. Milletten aldığımız yetkiyi de, topladığımız kaynakları da yine milletimiz için. Ülkemizi büyütmek, kalkındırmak, güçlendirmek için kullandık.

0: Türk medya yayınları yeni frekansında. 24, 360, TV4, Alem FM, Lig Radyo ve 24 Radyo. 16 Ağustos Pazar gününden itibaren TürkSat 4A uydusu üzerinden yayınlarımıza yeni frekansımızla devam ediyoruz. Yeni frekans bilgilerimiz TürkSat 4A, frekans 11.861.750 MHz, sembol oranı 16.666, FEK 2/3, polarizasyon dikey V. Anten değişikliğine gerek yok. Yayınlarımızı dijital platformlardan takip ediyorsanız herhangi bir işlem yapmanıza gerek yok. TKGS özellikli cihazınız varsa kanal bilgileriniz otomatik olarak güncellenecek. TKGS özelliği bulunmayan cihazlardaysa yeni frekans bilgilerini girerek kanal taraması yapmanız gerekiyor. Yeni frekansımızda bizi izlemeye ve dinlemeye devam edin.
1: Hemen geri arıyorum.
2: Kerem abi.
1: Hayrola çocuklar?
2: Abi biraz ayıp olmuyor mu ya?
1: Anlamadım.
2: Şimdi anlarsın abi. Hadi başla.
3: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyinizi biz çözerdik.
4: Buna tıkladığınız oluyor.
5: Bu kadar mı?
4: Ya lütfen.
3: İkramımızı alır yolumuza bakardık.
2: Şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Türkcelli. İnternetler cayır, akıyor.
1: Tabii. Mobil şebekeler yapay zeka destekli programlarla an be an takip altında.
6: Eskiden bize sorulmadan paket bile alınmazdı ya.
7: Yani 15 GB. Anlaşılmayan bir şey var mı?
1: Çünkü Turkcell kullanımına göre uygun paketi kendi öneriyor. Hatta ücretsiz akıllı faturasıyla paket aşımını bile engelliyor. He, gigabaytın mı kaldı? Ziyan olmuyor. Tüm barada birikiyor.
2: Necdet abi, geçen gün senede bir işlem kalmıştı. Ne yaptın onu?
8: Onu hallettik yeğenim. Turkcell'i aradım, şak diye çözdüler.
2: Ne diye diyor?
9: Şak diye.
1: Der tabii. Çünkü işlemini mobil uygulamadan Teknocan'a bir kere anlatıyor. Sonra ister Teknocan'la çözüyor, ister çağrı merkezinde kaldığı yerden devam ettiriyor.
2: Bu nasıl bir teknoloji ya?
3: Vallahi bravo Turkcell'e.
1: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
9: Ne yapacağız biz şimdi?
1: Hadi gelin benimle.
10: Her talebinizi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri, ileri teknolojileri ve üstün hizmet anlayışıyla
1: Turkcell'lerin yanında
11: Türkcell'in çözüm gücü var.
1: Reklam güzel oldu.
3: Ya oldu da bize yine Turkcell'li olmayan birileri lazım.
1: Gerek var mı?
12: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap basit.
13: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın.
14: Türkiye Sigorta, gücü adında.
15: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
16: Futboldan sıcak gelişmeler, transfer haberleri ve gündem yaratan röportajlar.
17: Ve günün konuşulacak tüm başlıkları. Lig Radyo frekanslarından herkese mutlu günler, mutlu haftalar.
18: Spor gündemini takip edenler vardır, bir de onu başlatanlar.
16: Ben Ömer Necati Albayrak.
17: Ben Sarper Can Ayaz. Özel haberler, röportajlar, günün gazete manşetleri.
16: Mizah ve spora dair ne varsa ilk siz duyacaksınız.
17: Gün ilk dakikada başlar.
18: İlk dakika, hafta içi her sabah 7'den 9'a Lig Radyo'da.
0: Platin, Ağustos ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. 2030'a doğru Türk turizminin değer haritası. 60 duayenden küresel rekabette öne geçirecek yol haritası. Türkiye'nin turizmde büyüme stratejileri. Türkiye'de turizmin yeni değer haritası. Platin, Ağustos sayısı tüm bayilerde.

0: Mutlu akşamlar değerli tarihseverler. 24 ekranlarındasınız, an ve zamandasınız. Ben Özgen Reyhan Güler. Bu akşam an ve zamanda Osmanlı'nın son dönemine damga vuran olayları konuşuyoruz. Türkleşme politikasını konuşuyoruz değerli tarihseverler. Türkleşme fikri nasıl ortaya çıktı ve bu fikir hangi diğer kavramlardan ayrıştı dönem dönem? Türkleşme kimleri rahatsız etti? Hangi kesimleri yüreklendirdi? İngiltere özellikle bu düşünceleri neden büyük bir tehdit olarak gördü? Bu konuda hangi raporlar hazırlandı? Özel raporlar üzerinden gideceğiz bu akşam. Osmanlı'dan Cumhuriyet'e ve günümüz Türk dünyasına uzanan tarihi süreci ele alacağız bu akşam. Eğer hazırsanız merak ettiklerinizi konuşmak ve tarihe cesur sorular sormak için an ve zamana başlayalım. Hoş geldiniz değerli tarihseverler. An ve zamandasınız. Bu akşam önemli bir konuyu konuşuyoruz elbette an ve zamanda. Osmanlı'nın son dönemindeki farklı kavramları, Türkleşme politikalarını ele alacağız. Kıymetli hocamla beraber farklı coğrafyalarda yaşayan Türklerin birbirlerine yakınlaşma düşüncesinin nasıl ortaya çıktığını, hangi kavramlarla, hangi farklı kesimler tarafından nasıl ifade edildiklerini, bu fikir bazıları için umutken bazıları için neden ciddi bir korkuya dönüştüğünü raporlar, resmi evraklar üzerinden konuşacağız. Kıymetli hocamla beraber ben size hemen kendisini takdim etmek istiyorum. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Osman Kubilay Gül hocam bizlerle bu akşam. Sayın hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum.
0: Nasılsınız?
1: İyiyim. Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız?
0: Çok teşekkür ediyoruz hocam. Şeref verdiniz. Sivas'tan buraya geldiniz. Kıymetli bilgilerinizi bizimle paylaşmak için önemli bir de bir konuyu konuşacağız. Birazdan açacağım. İzninizle ben etiketimi hatırlatmak istiyorum. Değerli tarihseverler, etiketimiz X platformu üzerinden ve en sosyalden Türkçülük etiketine yazarsanız Osman Kubilay hocama sorularınızı sormuş olacağım. Merak ettiklerinizi ileteceğim. Hemen kitaplarımızı da hocam takdim etmek evet, istiyorum. Sizin kitaplarınız satır aralarından da faydalandığımız, sizinle size danışırken de çerçevemi çizerken de faydalandığımız Türklüğe adanmış bir ömür Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu üzerine çalıştığınız bir kitap bir tanesi. Yine diğeri Asya'yı bisiklet üzerinde geçmek Osman Kubilay Gül hocamın çalışmalarından bir tanesi ve Buhara Hanlığı döneminden Cumhuriyet Türkiye-Özbekistan ilişkileri ve Osman Kocaoğlu kitaplarımızdan sadece birkaçı. Elbette içerisinde bugünkü konumuzla ilgili de satır aralarında önemli detaylar barındıran çalışmalarınız. Öncelikle teşekkür ediyoruz. Bize de imzaladığınız An ve Zaman kitaplığına kattık bu değerli eserlere. Teşekkür ediyoruz. Konumuzu açalım istiyorum. Hocam şimdi siz tabii İngiltere arşivi çalışıyorsunuz. Özellikle İngiliz arşivi evet, üzerinden de birçok okumanız var. Hani sadece ulusal uluslararası yayınlar değil, bizzat işin kalbine aslında girip bu işin damarından ne sökebilirim diye yapan bir bilim insanısınız. Bu konu özelinde de Türkçülük konusunda da bir medeniyeti ve o milliyetçilik hareketini anlayabilmek için ciddi evraklar üzerinden bu akşam bir analiz yapacağız. Çok ilginç. Öncelikle şunu sormak istiyorum. Yani İngiliz arşivleri çalışmak sizi ne bu hangi istek ve motivasyon bu konuya itti, bu kadar derinleştirdi? Biraz anlamaya çalışalım sizin çalışma dünyanızı ve zihninizi. Sonra konumuza geçeceğim.
1: Öncelikle çok teşekkür ediyorum konuk ettiğiniz için. Elimizden geldiğince

sizin sorularınız doğrultusunda aydınlatmaya çalışalım bildiğimiz kadarıyla. Öncelikle bir selam göndermek isterim. Şu an Macaristan'da Turan Kongresi düzenleniyor. 9. Turan Kongresi. Konumuzla da bağlantısı olduğundan dolayı oraya da çok selam olsun.

0: Ya pek çok kez işte turlarla beraber gittik. Onun haricinde arkadaşlarla beraber bisikletlerle gittik ve her seferinde Türk tarihçisi olmanın verdiği şeyle Türk kaynaklarından burayı okuduk. Ama buranın sadece bir savaş, savaşta sadece Türkler yok. Türklerin yanında olan işte Alman subaylar var. Onun haricinde Türk dünyasından gelip savaşa katılanlar var. Karşısında olanlar var. Yani ortada bir savaş varken bu savaşa nasıl bakmak lazım? Arkadaşımızın birisi Özbekistan ziyareti sırasında ufak bir gerilim yaşamış. Sorun şu, 1402'deki Ankara Savaşı'ndan bahsederken arkadaş diyor ki evet ya bu kaybettiğimiz kötü bir savaştı. Öteki Özbekistan'daki diyor ki hayır biz o savaşı kazandık. Diyor ki hayır kaybettik kazandık. Bir gerilim yaşanıyor. Çünkü Timur Özbekistan'da. Haliyle savaşı Timur kazandı. Yani bir savaşın kazananı bir de kaybedeni var. Çanakkale'ye de baktığımız sırada Çanakkale'de bir Avustralya var, İngiltere var, Fransa var. Bunların birlikleri var. Bir de bizim birliklerimiz var. Bir olayı, bir savaşı, bir muharebeyi tek bir elden yahut bir fikri tek bir taraftan incelemenin çok objektif olmayacağını hep aklıma geliyordu. Acaba mesela Çanakkale'yi İngilizler nasıl görüyordu? Bizim için zafer olan onlar için bir hezimet. Yahut bunu nasıl yansıtıyorlar? Öğrencilik yıllarımdan itibaren bu hep benim kafamı kurcalayan bir şeydi. Ama şöyle bir sıkıntı var. Arşivlere gitmek, arşivlerden bir şey çıkarmak gerçekten çok zordu o dönem içerisinde. Yani kısıtlı olanaklarınız var. Bunu öğrenci olduğunuz için söylüyorum. Yahut yeni göreve başlamış birisi olarak. Cumhuriyet Arşivi için Ankara'ya gitmek zorundasınız. Osmanlı Arşivi için İstanbul'a gelmek zorundasınız. Orada belli müddet konaklamak ve o belgelere ulaşmaya gayret etmek zorundasınız. Bu da haliyle hem zaman hem de maddi olarak külfete sebep oluyordu. Düşünün biz kendi arşivlerimize bu kadar ulaşmakta problem yaşarken başka bir ülkenin arşivine nasıl ulaşacağız? Bu haliyle çok daha zor bir durumdu. Ama dijitalleşen dünya ile birlikte arşivlerin dijitallere aktarılması bizim için hem kendi arşivlerimizi hem dünya üzerindeki arşivleri rahat rahat tarama fırsatı oluşturdu. Böyle bir durum içerisinde eskiden de kalma bir alışkanlıkla İngiliz arşivlerini taratma gibi bir yola girdik. Uzun yıllar bunun üzerinde çalışmıştım ben zaten. Girdikten sonra bu arşivleri kelimeler, kavramlar, coğrafi isimler yahut şahıs isimler üzerinden taramalar yaptık. Bu taramalar sırasında tabii bir Türk tarihçisi olarak panturanizm ismini görür görmez bu bizim için gerçekten çok büyük bir şey oldu. Buluşmuş gibi oldu. Hemen temasa geçip belgeyi edindik. Yani araştırma süreci bu şekilde gelişti hocam.
1: Bu güzel araştırmanın sonucu ve meyvelerinden de biz faydalanıyoruz bu programda.
0: Umarım.
1: Teşekkür ediyoruz ayrıca. Açalım konuyu isterseniz hocam ve konunun temelinden başlayalım. Bir milliyetçilik düşüncesi, milliyetçilik kavramının ortaya çıkışından. Çünkü bizdeki başlangıcı ve temeli düşüncesiyle Avrupa ve Balkanlardaki anlayışı, oradaki milliyetçilik düşüncesi birbirinden ayrılıyor anladığım kadarıyla. Yani konuyla ilgili dersimi çalışırken ve sizden edindiğim bilgilerle bunu açıkçası kavradım. Biraz daha öğrenmek isterim izleyicilerimizle beraber. Şimdi Osmanlı'daki Türk milliyetçiliği Avusturya, Macaristan, Rusya gibi diğer çok uluslu imparatorluklardan çok yani milliyetçilik hareketlerinden ayrılıyor. Nerelerde ayrılıyor bu kavram? Tek bir kavram ama yani rapora geleceğiz daha ama bu kavramı önce isterseniz açalım ve nerelerden tutuyor herkes?
0: Şimdi şöyle başlamak lazım. Meşhur 1789 Fransız İhtilali ile birlikte yayılan fikir akımları var. Bu fikir akımlarından bir tanesi de milliyetçilik. Haliyle milliyetçilik çok uluslu devletlerin parçalanmasına yol açan bir fikir olarak ortaya çıkmış. Tabii burada Fransa var ama diğer tarafta Prusya'dan bahsediyoruz. Daha sonra birliğini sağlayıp Almanya olacak. Diğer taraftan İngiltere'den bahsediyoruz. Rusya'dan bahsediyoruz. Bunlar da çok uluslu imparatorluklar olduğu için dağılma sürecine girme ihtimaller üzerinde durmuşlar. Aynı şekilde Avusturya Macaristan İmparatorluğu da söz konusudur. Milliyetçiliğin zararlı etkilerinden, tabii kendileri açısından söylüyorum, zararlı etkilerinden korunabilmek için 1815 yılında Viyana Kongresi'ni gerçekleştiriyorlar. Viyana Kongresi'nde Avusturya Prensi Metternich bir sistem bahsediyor. Bu sistem diyor ki Avrupa içerisinde bir milliyetçilikle alakalı bir isyan çıkarsa bunu hep birlikte bastırırız.

0: Kaldıralım ve milliyetçilik akımının bizi parçalamasını engelleyelim. Yalnız bu sırada Osmanlı Devleti'nin de davet edildiğine dair bilgiler var ama Osmanlı Devleti kendi toprak bütünlüğünü bir Avrupalı devletin yahut Avrupa'daki imparatorlukların sağlamasını kendisine çok yakıştıramamış ve demiş ki ben en fazla gözlemci olarak katılabilirim. Fakat sizin olmadığınız yerlerde haliyle sizden bahsediliyor. Bahsedilen ülkelerden bir tanesi de Osmanlı devleti olmuş. Rusya'nın önerisiyle ve dillendirilmesiyle şark meselesi kavramı ilk olarak buradan çıkmış. Aslına bakarsanız kavram olarak şark meselesinden bahsedilmesi burası. Ancak şark meselesinin çok daha geçmişe, ileriki zamanlara dayandığını biliyoruz. Şark meselesi Türklerin Anadolu'ya girmesiyle birlikte başlıyor. Türkler Anadolu'ya giriyor. Anadolu'ya girdikten sonra Bizans var. Mesele şu, Türkleri Türkistan'a geri göndermek. Ama Türkler ilerlemeye devam etmiş, Balkanlara kadar gelmişler. Balkanlara geldikten sonra Türkleri Balkanlardan Anadolu'ya, Anadolu'dan Türkistan'a atmak. Ama Türkler ilerlemeye devam etmiş, Viyana önlerine kadar gelmiş. Viyana'dan yani Avrupa'nın içlerinden Balkanlara, Balkanlardan Anadolu'ya, Anadolu'dan da Türkistan'a doğru sürmek bir şart meselesi olarak Avrupalıların sürekli olarak gündeminde olmuş. Aslına bakarsanız burada da belli köşebaşı taşlar var. Yani 1699 yılına kadar, Karlofça Antlaşması'na kadar yapabilecekleri çok da fazla bir şey yok. Çünkü askeri güç Türklerin elinde. Haliyle Türklerle standart devlet ilişkilerini kurmaya devam etmişler. Fakat bu geri çekilmenin başlamasıyla birlikte ilk başta yapılan şey Osmanlı İmparatorluğu'nun bütünlüğünü korumak. Çünkü Osmanlı İmparatorluğu'nun o dönem içerisinde parçalanması kimin ne alacağını çok belirlenebildiği bir dönem değil. Özellikle İngiltere'nin toprak bütünlüğünü istediği bir dönem. Bu da ne zamana kadar? 1878'deki 93 Harbi'ne kadar devam edecek. Haliyle bu dönem içerisinde milliyetçilik akım, yani 1815'te Viyana Kongresi ile birlikte milliyetçilik akımları, milliyetçilik isyanları bastırılsın istenmiş. Ama Osmanlı bir şark meselesi olarak görüldüğü için Osmanlı'daki isyanlar desteklenmiş milliyetçilikle ilgili. İlk isyan eden Sırplar, ilk bağımsızlığını kazananlar Yunanlılar olmuş. Ama burada bu milliyetçiliğin ortaya çıkması, tabii imparatorluklarda ortaya çıkan milliyetçilik sadece azınlıkları değil, aynı zamanda o ülkenin asli unsurlarını da etkilemiş. Ama baktığımız zaman Osmanlı Devleti içerisinde bunun çok sonradan ortaya çıktığını görüyoruz. Yani Osmanlı içerisinde milliyetçilik akımından en son etkilenen belki de Türkler olmuş. Türklerin ortaya koyduğu milliyetçilik ise Balkanlardaki milliyetçiliklerden daha farklı. Yani Yunanlılar Osmanlı aleyhine bir toprak kazanıp bağımsızlığını ilan etmek, diğer taraftan Sırplar aynı durum, Bulgarlar aynı durumken Osmanlı devletindeki Türklerin, Osmanlı aydınlarının ortaya attığı milliyetçilik ise bir birleştirici unsur olarak ortaya çıkıyor. Avusturya Macaristan parçalanıyor. Avusturya Macaristan'ın Avusturya Macaristan'ın içerisinden çıkan birbirine düşman pek çok devlet çıkıyor. Çarlık Rusya'sında aynı şekilde bir parçalanma söz konusu. Parçalanıyor ama yeni bir rejim altında aynı milletler tekrar toplanmak durumunda kalıyor. Osmanlı'da ise bu Türk milliyetçiliği yeni bir üniter devletin doğmasına sebep oluyor. Bu açıdan baktığımız zaman bir fikir ama üç farklı sonucun ortaya çıktığını görüyoruz. Ama temel ayrım noktası Balkanlardaki milliyetçiliğin ayrılıkçı olurken Osmanlı'daki Osmanlı aydınlarının milliyetçiliğinin daha çok birleştirici olması. Hı hı. Burada şunu da özellikle belirtmek lazım. Osmanlı aydınlarının takip ettiği milliyetçilik bir ırkçı milliyetçilik değildir. Yani burada kendisini Osmanlı olarak, yani daha sonra bahsedeceğiz muhtemelen, konu mutlaka oraya gelecektir. Osmanlı Devleti'ni kurtarma felsefesi içerisinde Osmanlıcılık, İslamcılık, daha sonrasında Türkçülüğe gelen bir sıra söz konusudur. Türkçülüğe geldiği sıra içerisinde bile kendisini Osmanlı Devleti'nin bir vatandaşı olarak gören kişiler Türkler tarafından haliyle kabul görmüşlerdir.
1: Hocam, ayrıştıran ve birleştiren iki milliyetçilik anlayışından bahsettiniz. Özellikle Birinci Dünya Savaşı'nın o en kritik dönemlerinden biri olan işte 1917'de İngiltere neden Türkçülük ve Turancılık üzerine bir kafa yorma çabasına girmiş. Özellikle şu rapora biraz giriş yapmak istiyorum. Bu rapor nedir? Neden İngiltere tarafından Birinci Dünya Savaşı döneminde ayrıntılı bir çalışma yapılma düşüncesiyle ne yazılmış? Bu rapor niçin önemli? Biraz rapora da giriş yapalım ki bu düşünceleri hangi kesimler nasıl anlamış, hangi kesimler nasıl kavramış bunu biraz anlayabilmek için. Çünkü önemli bir rapor.
0: Çok teşekkür ediyorum. Aslında çok güzel bir bağlam. Burada şundan bahsetmek lazım. Yani İngiltere'nin adı Great Britain diye geçiyor. Muhteşem Britanya olarak geçiyor. Durduk yere verilen bir isim olmadığını söylemek lazım Britanya'ya bunun. Yani yaptığı, izlediği politikalar hem ekonomik hem siyasi hem askeri politikalar gerçekten Büyük Britanya olmayı hak ettiğini gösteriyor bize. Yani bunu kabul etmek zorunda kaldığımız bir gerçek, öyle söyleyeyim. Yani 19. yüzyılın sonunda sömürgelerini telgraf telleriyle Londra'ya bağlamış. Her yere hakim olma arzusu içerisinde. Üzerinde güneş batmayan imparatorluktan bahsediyoruz. Çok geniş sömürge topraklarına sahip ve İngiltere tacının mücevheri de Hindistan kabul ediliyor. Hindistan'ın ne kadar önemli olduğunu anlatmak açısından söylüyorum. Elimizdeki raporun temel bağlamı Hindistan'a gelebilecek bir tehlikeyi daha önceden sezip bunu engellemek amacı. Şimdi bir Türkistan'ımız var. Yani coğrafi olarak isminin Orta Asya olarak geçtiği ama Türklerin yaşadığı yer olduğu için bizim Türkistan dediğimiz bölgede Rusya ile İngiltere arasında bir hakimiyet meselesi söz konusu. Burada ne olacak? Yani Rusya buraya emperyal sebeplerden hakim olmak arzusunda. İngiltere de Rusya'nın burada kalıp daha fazla aşağıya inmemesi arzusunda. Çünkü Hindistan'ın tehlikeye girmesini istemiyor. Yani neticede bahsettiğimiz zaman sıcak denizler dediğimizde sadece aklımıza Akdeniz'in gelmesine gerek yok. Hindistan'ı da ele geçirirseniz oradan da sıcak denizler rahatça okyanusa açılma ihtimaliniz söz konusu. Bu nedenle İngiltere Hindistan'ı kaybetmeyi göze alamayacak. 1917 neden önemli? 1917 Amerika Birleşik Devletleri'nin savaşa girdi. Birinci Dünya Savaşı'nın İngiltere'nin lehine dönmeye başladı. Ama diğer taraftan Rusya'da bir ihtilalin gerçekleştiği ve Rusya'daki Bolşevik ihtilali neticesinde Türkistan'da bir boşluk oluştu. Türkistan'da olası bir boşluğun burada bir Turan İmparatorluğu kurulma ihtimali. Bu Turan İmparatorluğu'nun panislamist hedeflerle birleştikten sonra Hindistan'ı tehdit edebileceği üzerinden burayla ilgili yani temel Hindistan güvenliği bağlamında hazırlanmış bir rapor. Tabii bunu şu şekilde açabiliriz. Yani Hindistan neden İngiltere için bu kadar önemliydi ki oturmuş bunun üzerine bir sürü çalışma yapmış ki raporun içerisinde yeri geldiği zaman bahsederiz. Çok ciddi kaynak taraması yapıldığını da görüyoruz. O dönemde 320 milyon nüfusa sahip bir yer Hindistan. Bakınız biz genelde bu sömürge kavramını biraz farklı anlıyoruz. Sömürge dediğimiz şeyin içerisinde işte yeraltı yerüstü kaynaklarından faydalanma olarak anlıyoruz. Aslına bakarsanız biz bunu derslerimizde anlatırken sömürgeciliği anlatırken ham madde ve pazar arayışı diyoruz. Aslında bu pazar kısmını birazcık geride bıraktığımızı fark ediyorum ben. Ham maddeyi aldıktan sonra ne yapacak? İngiltere ham maddeyi aldıktan sonra bunu mamul madde haline getiriyor ve daha sonrasından bu mamul maddenin bir yerlere pazarlanması gerekiyor. İşte Hindistan çok ciddi bir pazar. Sadece yeraltı yerüstü zenginlikleri değil, aynı zamanda ürettiğiniz şeyi pazarlayabileceğiniz bir yer de manasına geliyor. Bu nedenle Hindistan İngiltere için çok önemli. İngiltere'nin Hindistan'ın herhangi bir şekilde herhangi bir devlet tarafından ki bu sırada 322 milyon nüfustan bahsediyoruz. Bunun 32 milyonunun Müslüman olduğunu biliyoruz. Herhangi bir devlet tarafından tehdit edilebilecek olması bile İngiltere'yi çok ciddi rahatsız ediyor. Bu nedenle İngiltere henüz mesele daha baştayken bir ihtimal üzerinden yani bir Panturan İmparatorluğu kurulur mu üzerinden böyle bir rapor hazırlıyor. Ve tehlike ortaya çıkmadan alınabilecek tedbirleri belirlemeye çalışıyor. Bu açıdan hazırlanmış yaklaşık 31 sayfalık bir rapor.
1: Hocam bu raporu nasıl ulaşıldı belgeye? Kim tarafından tam olarak yazılmış biliyor muyuz? Ya da içindeki bilgilere ne kadar güvenebiliriz?
0: Şöyle söyleyeyim,

0: Aslına bakarsanız evet, bu bir savaş sırasında düşman bir devlet tarafından hazırlanmış bir istihbarat raporu. Hı hı. Olağan şüphelimiz yazarı AJT imzasıyla yapılmış. Arnold Toynbee olarak tahmin ediyoruz biz bunu. Çünkü o dönem içerisinde Arnold Toynbee'nin bölgeyle ilgili çalıştığını biliyoruz. Belgenin güvenilirlik açısından sorunlu olduğu, evet söyledik, bir düşman devlet tarafından hazırlanmış bir rapor olması, ama diğer taraftan Toynbee tarafından hazırlanmış bir de mavi kitap var Lord Bryce'la birlikte. Bu da Ermenilerle alakalı hazırlanmış ve Türklerin Ermenilere nasıl kötü davrandığını anlatan, daha sonrasında kendisinin de bunun hazırlanan kitabın bir propaganda amacıyla hazırlanmış olduğunu itiraf ettiği bir kitap. Yani haliyle bizim tahminimiz, Toynbee'nin koordinatörlüğünde pek çok kişinin enformasyon bürosunda, o dönem içerisinde İngiltere'nin 3 farklı istihbarat kısmı söz konusu. Savaş ofisi var, denizcilik istihbarat var, bir de enformasyon ofisi var. Enformasyon ofisinin hazırladığı pek çok kişi, uzman tarafından çalışıp Toynbee tarafından kaleme alındığını düşündüğümüz bir belge. Bu belgede şöyle bir durum söz konusu. Toynbee'den talep edilen şeyler, yani bu mavi kitap içinde talep edilen şeylerden bir tanesi de Amerika Birleşik Devletleri'nde bir algı oluşturmak ve Amerika Birleşik Devletleri'nin savaşa girmesini sağlaması. Hmm. Bu nedenle mavi kitap da aynı şekilde yazılmış. Bu belgede de hemen hemen bununla alakalı faaliyetler olduğunu görebiliyoruz. Peki Amerika Birleşik Devletleri'ni nasıl savaşa dahil edebilirsiniz o dönem içerisinde? Amerika Birleşik Devletleri'nin yumuşak karnını oynamışlar. Bu da Ermeniler olmuş oluyor. Hmm. Bakınız şöyle söyleyeyim. 19. yüzyılın başlarında Levi Perkins denilen bir American Board of Commissioners Missions dediğimiz Amerikan Board kısacası bir misyoner örgüttür. Bunlar İzmir'e geliyorlar ve İzmir'e geldiklerinde bu misyonerlik faaliyetlerini şöyle açıklıyorlar. Amerika menşelidir bu, dediğim gibi. Dinden dönmüş Doğu Kilisesi'ni dine döndürmek, dinsiz Türkleri dine kazandırmak. Yani sizin zaten İslamiyet'i hiç din olarak görmüyor ve onları dine kazandırmak. Diğer tarafından da dinden dönmüş olan, işte kendileri protestandır, Doğu Kilisesi'nde kendi dinlerine, mezheplerine çekmeye çalışıyorlar. Yalnız şöyle bir sıkıntı var. Bunlar çok hızlı bir şekilde ilerlemişler. Anadolu'nun, daha doğrusu Osmanlı'nın her yerinde şeylerini açmışlar, misyoner istasyonlarını açmışlar. Fakat bu Müslümanlar üzerinde işlememiş. Çünkü İslamiyet'te dinden çıkış yok. Yani dinden çıktığınız zaman mürtet olursunuz. İslami usule göre bunun cezası da öldürülmektir. Ama daha sonraki dönemlerde dinden çıkanlara böyle bir şeyin uygulanmadığını da görüyoruz. Tabii bu sadece şu manaya da gelmez. Yani misyonerler çalıştı, döneceklerdi ama bir can korkusu vardı falan değil. Netice itibariyle İslamiyet'e canı gönülden inanmış Anadolu halkının dönmediğini biliyoruz. O zaman neye yöneliyorlar? Ermenilere yöneliyorlar ve Ermenileri işte açtıkları okullarda yahut pek çok yerde açtıkları istasyonlarda Ermenileri eğitiyorlar. Ermenilere okullar açıyorlar. Bunu işte elinizdeki Asya'ya Bisiklet Üzerinde Geçmek kitabında biz bahsetmiştik. Şöyle, Asya'ya Bisiklet Üzerinde Geçmek iki tane Amerikalının İstanbul'dan çıkıp Pekin'e kadar takip ettikleri bir yoldan bahsediliyor.
1: Göstereyim.
0: Tabii.
1: Kitabı da buyurun hocam, devam edin siz, ben yönetmenimden rica ediyorum.
0: İstanbul'dan yola çıkıyorlar. İstanbul'dan yola çıktıklarında diyor ki işte geldik Ankara'ya, sonunda yıldızlar ve şeritler. Daha sonra diyor devam ettik bisikletle yola, Kayseri'ye geldik, sonunda yıldızlar ve şeritler. Devam ettik Sivas'a geldik, sonunda yıldızlar ve şeritler. Devam ettik Erzurum'a geldik, sonunda yıldızlar ve şeritler.
1: Nedir yıldızlar ve şeritler?
0: Ben de bunu çözmekte epeyce bir zorlanmıştım. Bazen üzerinde çok çalıştığınız zaman değil ama durup biraz geriden baktığınız zaman fark ediyorsunuz. Bir film izlerken, bir Amerikan filminde fark ettim. Amerikan bayrağını gördüğümde aydınlandım. Dedim ki evet, yıldızlar ve şeritler Amerikan bayrağı. Yani bakın, İstanbul'dan yola çıkıyorlar ve durdukları her yerde yıldızlar ve şeritlerden bahsediyorlar. Yani Amerikan bayraklarından bahsediyorlar. Bu Ankara'da, Kayseri'de, işte Sivas'ta, Erzurum'da ki daha sonrasında Çin Seddi'ne kadar gidiyorlar. Buranın her yerinde karşılaştıkları şeyler yıldızlar ve şeritler. Yani ne kadar yaygın olduklarını anlatmak açısından söylüyorum. Ve bunlar hep Ermeniler üzerine çalışmışlar. Haliyle Ermenileri Fransızlarla birlikte bir milli bilinç kazandırma arzusu içerisinde olmuşlar. Belgede de Ermenilerle ilgili bahsedilerek işte Türkler Ermenilere kötü davranıyor, şunu yapıyor, bunu yapıyor falan bunlardan bahsederek Amerikalılara bak sizin yüzünüzden siz burada değilsiniz. Amerikalılar çok sahipsiz kaldılar ve bunda siz de sorumlusunuz deyip Amerika Birleşik Devletleri'ni aslında savaşa çekmeye çalışmak amacıyla hazırlanmış hem Mavi Kitap hem bu belge diyebiliriz. Ama tabii şunu da söylemek lazım. Bir tarihçi olarak bu belgeyi elimize aldığımız zaman yani bu bir istihbarat raporudur. Toynbee tarafından yazılmıştır. Yani yanlıdır. Bu hiçbir işe yaramaz diye bir kenara atmak uygun değil. Ama buradaki yazan her şeyin doğru olduğunu peşinen kabul edip bunu alıp aynı şekilde kullanmak da doğru değil. Hı. Haliyle belli bir süzgeç içerisinden geçip çaprazlama doğrulamalar yaparak belgenin içerisinde ön yargıları çıkarıp gerçek bilgiye ulaşma gayreti içerisinde olduğumuzu söylemek lazım. Yine de şu açıdan bakmak gerekir ki belge bir düşman devletinde olmuş olsa Panturanizme, Pantürkizme yahut İttihat Terakki'nin faaliyetlerine dışarıdan bakıp dışarıdan değerlendiren bir göz olması açısından önemli bir belge. Hı-hı. Ama dediğimiz gibi bu bir algı üretme belgesi. Yani o dönemin gerçeklerinden ziyade gerçekleri içerdiği kadar o dönemdeki düşman bir devletin algı oluşturma politikası olduğunu da söylememiz lazım.
1: İngiliz arşivlerinden çıktı bu. Peki izleyen tarihçiler ya da meraklılar için kodunu paylaşma da sakınca var mı?
0: Tabii şeyde
1: CAB yazıyor paylaşayım mı?
0: Evet, tabii buyurunuz.
1: Teyit etmek isterler
0: bunun
1: mi bilmiyorum.
0: Bunun yayını yapıldı zaten Sayın Hocam. Şeyde kendi analizini de yapmış vaziyetteyiz biz.
1: Onu da söyleyin hocam. Belki ulaşmak isteyenler belgeyi incelemek isterler. CAB 24 33 82.
0: Evet 82. Yalnız buna tam olarak ulaşamayabilirler. Bunu biz ulaştığımızda bu belgenin taranmış hali yoktu. İngiliz arşivlerinde şöyle bir şey yapıyorlar. Bu arada şunu da söylemek lazım. Türkiye Cumhuriyeti'nin arşiv yönetimine ve bundan sorumlu olan hocalarımıza çok teşekkür ediyorum. Dünya üzerinde en kolay ulaşılabilen ve en ucuz arşiv sanırım bizim arşivimiz. İngiltere'deki arşive ulaşıyorsunuz. Ulaştıktan sonra belgeyi buluyorsunuz. Pek çok belgenin taranmadığını görüyorsunuz zaten. İşinize yarar olduğunu düşündüğünüz belgeyi ilk önce bir kontrol ettirmek için ücret ödüyorsunuz. Kontrolünü sağlıyorlar. Sağladıktan sonra size belgeyle ilgili, fiziki durumuyla ilgili içinde kaç tane başlık var, kaç sayfadan oluşuyor, haritası, resmi var mı bunları söylüyorlar. Daha sonrasında size bir fiyatlandırma veriyorlar. Siz bu fiyatlandırmayı ödediğiniz takdirde size bunu taratıyor PDF olarak. Sonrasında bir link yolluyorlar size. Bu şekilde indirebiliyorsunuz. Biz bu şekilde edindik.
1: Bir araştırmacı için meşakkatli bir arşiv.
0: Meşakkatli bir arşiv ama şöyle söyleyeyim zor ulaştığınız şeyler çok daha keyifli oluyor. Yani ama yine de dediğim gibi bir tercih yapacak olmuş olsam bizim arşivlerde çalışmayı çok daha fazla tercih ederim.
1: Hocam konuşurken satır aralarında kullandığınız terimler var. Daha iyi anlayabilmek için soruyorum. Yani sık sık da kullanacağız. Pan-Türkizm, Panturanizm, Pan-İslamizm. Bu kavramları ne anlattığını ve nerede ayrıldıklarını biraz kısa da olsa bize anlatır mısınız? Ne farkları var birbirlerinden?
0: Şöyle söyleyeyim, ortaya çıkan bir panturanizm kısmı söz konusu. Panturanizmden başlayarak pantürkizme gelmenin daha doğru olacağını düşünüyorum. Avrupa'da o dönem içerisinde bu tür milliyetçilik akımları, yani panislamizm, panislavizm, pancermenizm, hatta panitalyanizm bunlar çok meşhurlar ve bu devletleri bir arada yani Slavların bir araya gelmesi, Cermen halklarının bir araya gelmesi, İtalyanların toplanması ki İtalyanlardan çok fazla bahsetmiyoruz. Biz İtalya'da bir birlik yok. Kont Cavour'un gayretleri neticesinde ortaya bir İtalya çıkar. Yoksa Piemonte diye anıyoruz biz orayı. Aynı şekilde Prusya diye bahsettiğimiz bir Almanya'dan bahsediyoruz. Bunlar olduğunda bunların bir

0: biraz daha kültürel kökenli olduğunu görüyoruz. Bu sırada Macarlar kendilerini koyacak bir yer bulamıyorlar. Diyorlar ki biz Slav değiliz, İtalyan değiliz, Cermen ırkına da bağlı değiliz. Biz neyiz o zaman kısmı ortaya çıkıyor. İşte burada Arminius Vanberi isimli bir araştırmacı diyelim, araştırmacı ortaya çıkıyor. Bu 20 dil bilen, çok ciddi manada kültürümüze hakim olan, sadece bize değil İslam kültürüne de hakim olan bir araştırmacı kılık değiştiriyor. Kılık değiştirdikten sonra Orta Asya'ya kadar gidiyor. Türkistan'a kadar gidiyor ve burada kendi kökenlerini arıyor. Sonrasında da kendilerinin Turan olduğuna karar veriyor. Ve bu Turan kısmını dil üzerinden giderek Ural Altay dil, işte sondan eklemeli dillerden bahsederek diyor ki Macarlar, Finler, hatta Estonlar ve Türklerle birlikte Moğolları içine katan büyük bir Turan, yani bunların Turan halkı olduğundan bahsediyor ve bütün bu Turan halkının bir araya geldiği bir Panturanizm'den bahsediyor. Tabii bu Avrupa'da meydana gelen bir Panturanizm. Diğer taraftan bizim yani Osmanlı içerisinde baktığımızda, hadi şunu da söylemek lazım. Rapor bundan şöyle bahsediyor. Diyor ki Macarlar diyor kendilerine bir destek bulabilmek amacıyla kendilerini Turani kavimlerden biri olarak gördüler ama Osmanlı Devleti onlara da çok ilgilenmedi diyor. Yani Osmanlı hep diyor siyasi çıkarlarıyla ilgili olarak onlarla ilişki kurdu. Yani bir ırki temelden, bir kültürel temelden Macarlarla ilişki kurmadığını söylüyor. Bizim tarafımıza geldiğimiz zaman, yani panturanizm dediğimiz zaman, Ziya Gökalp bunu sistemleştirir. O da der ki Turan Türklerin yurdudur. Haliyle panturanizm de bütün Türklerin bir arada olduğudur. Yani biraz daha ırk menşeili bakıp panturanizmi bu şekilde bahsediyor. Ha, şimdi biz daha geniş manada panturanizmden bahsediyoruz. Pantürkizm sadece Türk devletlerinin, daha çok ırka dayalı olarak Türk devletlerinin bir arada olduğu büyük devletten bahsediyoruz.
1: Çok sade anlattınız ve ayrıştırdınız. Ama hocam şurada şuna inanmakta biraz güçlük çekiyorum açıkçası. Zamanında Avrupa Türkçülük ve Turancılık, yani Türk dili ve kökenleriyle çok ilgilenmiş. Yani az önce söylediğiniz Vanberi, tamam, bir dil bilimci, bir bilim adamı, kılık değiştirip coğrafya. Yani bir insanın, ya da sadece Vanberi değil ki, hani tarih programlarında geçen haftalarda sürekli konuştuğumuz farklı isimler de var. Türkçülük üzerine kitaplar yazan yabancılar. Ben şunu algılamakta zorlanıyorum. Kendi kökenlerini aramak için bir yolculuğa çıkıp ben Turancıyım ya da Türkçülük üzerine bir iddia ortaya koymak bir kendi için bir dert olmasa gerek. Yani Avrupalılar, bilim adamları ya da siyasetçiler, o dönemin fikir insanları biraz Türkçülük üzerine, milliyetçilik üzerine fazla kafa yormuşlar gibi. Bunda bir art niyet seziyorum ben açıkçası. Bir merak, bir keşif değil. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda?
0: Buna aslında birkaç noktadan bakılabilir. Bunlardan bir tanesi işte az önce bahsettiğim Macarlar. Macarların bir yere tutunabilme arzularından, yani bir boşlukta hissedip ben de oraya dahilim, ben de Turan'ın bir parçasıyım deme ideali üzerinde durabiliriz. Haliyle bu kısımdan baktığımızda şey olabilir. Daha romantik bir panturanizm görebiliriz. Ama ilginç bir şey de söyleyeyim. Mesela Vanberi Yahudidir. Aynı şekilde Leon Cohen Orta Asya'da, Orta Asya ile ilgili çok ciddi bir kitap yazmıştır. Göktürkler,
1: O
0: Uygurlar.
1: da Yahudi.
0: O da
1: Cohen.
0: Yahudidir. Sonrasında işte bizimle ilgili Türklerle ilgili çalışma yapan Avram Galanti, o da Yahudidir. Diğer taraftan Tekin Alp Yahudidir. Ama bunların yaptıkları çalışmaların, yani evet farklı milletlerden ama yaptıkları çalışmaların gerçekten Türklerle alakalı çığır açıcı şeyler olduğunu görüyoruz. Mesela Nihal Atsız Türk tarihini Türkler yazmalı diyor. Ama Cohen yazdığı kitaptan çok ciddi etkilendiğini de söylüyor. Yani aynı şekilde Ziya Gökalp de aynı şeyi söylüyor. Yani insanların Osmanlı'da evet bizim İslamiyet'ten önce ve Osmanlı'dan önce de bir geçmişimiz söz konusu. Bizim buraları da araştırabilmemiz lazım kısmı ve bununla ilgili araştırmaların başlaması onunla da alakalı. Diğer taraftan baktığımızda bu çalışmaların farklı bir yöntemi de var. Mesela Vanberi

0: Çalışmış, çok güzel bir seyahatname yazmış. Tamam, bunu kabul ediyoruz ama Bamberi aynı zamanda İngiliz casusu. Yani bu bölgede topladıklarını, yani Derviş Reşito ismiyle bölgede gezmiş. Hatta 2. Abdülhamit'le çok ciddi bir samimiyet kurduğundan bahsediliyor. Hatta yine söyleyeyim, şu meşhur Theodor Herzl'le görüşmeyi Bamberi ayarlamış 2. Abdülhamit'e. Yani ne kadar yakın olduklarını anlatmak açısından söylüyorum. Bu çalışmalar bize çığır açmış ama diğer taraftan evet bir bilgi toplama durumu da söz konusu olmuş. Yani topladıkları bilgiler düşmanını daha yakından tanı fikri üzerinden değerlendirilebilir. Yani bu konuda evet haklısınız. Yani bir art niyetin olduğu bazı yerler söz konusu olabilir.
1: Bu az önce konuştuğumuz konu çerçevesinde Turancılığın Avrupa da ortaya çıktığı iddiası ne kadar doğru? Tehlikeli bir soru mu bir de mi?
0: Şimdi raporun söylediği şeylerden bir tanesi de diyor ki milliyetçilik yapay. Yani Osmanlı içerisindeki milliyetçilik yapay bir milliyetçilik diyor. Bu çok şey yani biraz Edward Said'in oryantalizmine giren bir durum. O şöyle söylüyor oryantalizmde doğuda özgün bir fikir üretilemez. Bu yani muhtemelen batıdan alınmıştır diyor. Bununla ilgili bir arkadaşımın çok güzel bir şey var. Dedi ki hocam bunu şöyle şey yapabilir miyiz? Mesela işte Türklere özgü bir yemek var. Bu yemeği yabancı bir şef geliyor ve bizim ülkemizde pişiriyor. Bu yemek yabancı bir yemek mi olur? Yoksa bizim yemeğimiz mi olur? Evet, bizim yemeğimiz olur. Yani dışarıdan başka birisinin panturanizmle ilgili kitap yazıyor olması, Türkçülükle ilgili kitap yazıyor olması bunu yapay olarak nitelendirmemize sebep olmaz. Yani bir de diğer taraftan bakmak lazım. Yani bu
1: Hocam çok özür dilerim. Diğer tarafa gelelim çok güzel bir yerde çünkü bırakmak istiyorum. Aramız var kısa. İzleyicilerimiz de merak etsin diğer bakış açısını. Müsaadenizle araya gitmek
0: Elbette.
1: istiyorum. Kısa bir aramız olacak. Ardından Türkçülüğü konuşmaya devam edeceğiz. Ayrılmayın.

0: AK Parti bundan 25 sene önce milletimizin umudu olarak doğdu. Bu partiyi millet kurdu. Sizler kurdunuz. Kumaşını millet dokudu. Hamurunu millet yoğurdu. Siyasetin sıkıştığı, ekonominin ağır kriz yaşadığı, Türkiye'nin önünü göremediği bir dönemde artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak şiarıyla yola revan olduk. Sorunlar çözümsüz değildir dedik. Çözümler imkansız değildir dedik. Buradan bir çıkış yolu var dedik. Bizim reçetemiz var. Bizim çözüm önerilerimiz var. Bizim umudumuz, heyecanımız, gayretimiz var dedik. 14 Ağustos 2001'de AK Parti'yi kurduk ve kurarken de tüm Türkiye'ye karanlığa kapalı, aydınlığa açık dedik. Yeter sözde, karar da milletindir dedik. Partimizi kurduktan sadece 15 ay sonra 3 Kasım 2002'de seçime girdik. Milletimizin teveccühüyle tek başımıza iktidara geldik. Ne dediler? Yapamazlar dediler. Yaptık. Hem de en güzelini yaptık. Türkiye'yi rahatlattık. Umudu çoğalttık. En başta Türkiye'nin özgüvenini, milletin özgüvenini yükselttik. Milletten aldığımız yetkiyi de, topladığımız kaynakları da yine milletimiz için. Ülkemizi büyütmek, kalkındırmak, güçlendirmek için kullandık.
1: Türk medya yayınları yeni frekansında. 24 360 TV4 Alem FM Lig Radyo ve 24 Radyo. 16 Ağustos Pazar gününden itibaren Türk

0: Topsat 4A uydusu üzerinden yayınlarımıza yeni frekansımız da devam ediyoruz. Yeni frekans bilgilerimiz Türksat 4A, frekans 11.861.750 MHz, sembol oranı 16.666, FEK 2/3, polarizasyon dikey V. Anten değişikliğine gerek yok. Yayınlarımızı dijital platformlardan takip ediyorsanız herhangi bir işlem yapmanıza gerek yok. TKGS özellikli cihazınız varsa kanal bilgileriniz otomatik olarak güncellenecek. TKGS özelliği bulunmayan cihazlardaysa yeni frekans bilgilerini girerek kanal taraması yapmanız gerekiyor. Yeni frekansımızda bizi izlemeye ve dinlemeye devam edin.
1: İnsan nerede duracağını seçebilir mi? Ya da durduğu yerin doğru olduğuna nasıl emin olabilir? İşte bu düşünceler bizi Araf'a iter.
2: Peki siz Araf'ta mısınız?
1: Bu hafta yazar Merve Gülcemal kendi Araf'ını anlatıyor. Araf'ta sorular pazar 23.15'te 24'te.
3: Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Halk Plajları Projesi ile Türkiye'nin dört bir yanındaki plajlarımız halkımızın hizmetinde. Girişlerin ücretsiz olduğu 5 yıldızlı halk plajları, çocuk parkları, yeme içme mekanları, spor sahaları, kamp alanları ve mavi bayraklı tertemiz sahilleriyle konforlu bir tatil imkanı sunuyor. Halk plajlarımız, ülkemizin eşsiz turizm noktalarında sizi bekliyor. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı.

0: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
1: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın.

0: İş sesini çıkarmak için yöntem arayanlar burada. Kısadan ise kısa film festivali. Farkını hissettirmek için 11. kez geliyor. Sen de kısa filminle ya da projenle başvur ve farkını ortaya koy. Son başvuru tarihi 15 Eylül. Festival haftası 21-28 Kasım. Detaylı bilgi için kısadanhisse.org.
1: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handikredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handikredi.

0: An ve zamana devam ediyoruz değerli tarih severler. Profesör Doktor Osman Kubilay Gül hocamla beraber Türkçülük düşüncesini farklı coğrafyalarda nasıl algılandığını, tarif edildiğini konuşuyoruz ve analiz ediyoruz. Tabii ki önemli belgeler üzerinden de okumalar yapıyoruz. Hocam, Turancılık düşüncesini farklı bakış açılarıyla değerlendiriyorduk. Başka bir bakış açısıyla ise dediniz, ben orada araya gittim. Buyurunuz, devam edebiliriz.
1: Buradan Türk milliyetçiliğinin Avrupa menşeli ve yapay olması üzerine

0: üzerinde duruyor belge. Bu iddiasıyla ilgili bahsetmek istiyordum. Orhun kitabelerine baktığımız zaman, Orhun kitabelerinde mesela işte Türk Oğuz Beyleri milleti işit diye başlayan, işte yukarıda gök basmasa, altta yer yarılmasa senin ilini töreni kim bozabilir diye bir ifade geçiyor. Şimdi biz bir milliyetçilikten bahsediyoruz, Türk milliyetçiliğinden bahsediyoruz ya da işte Bilge Kağan'ın yukarıda mavi gök altta kızıl yer yaratıldığında ortasında Türk oldu diyor ve kendisinden bahsediyor. Şimdi daha iptidai olmakla birlikte, yani 1789'daki çağdaş milliyetçilikten biraz daha farklı olmakla birlikte bu dönemden itibaren Türklerde bir milliyetçilik şuurunun olduğunu, Türklük şuurunun olduğunu biliyoruz. Bu nedenle Avrupa'da, yani işte Van Berry ile Cohen ile birlikte Avrupa'da ortaya çıkmış gibi görünse de, yani bir etkilediği doğrudur. Ama asıl karşılığının Türklerin köklerinde yattığını ve Türklük bilincinin çok daha öncesinde Türklerde var olduğunu söylemek lazım. Yani ve bu belli şartlar neticesinde ortaya çıkmıştır. Yani Yusuf Akşura'nın dediği gibi belli teamüller neticesinde ortaya çıkmak zorunda kalmıştır.
1: Ki şunu savunuyor Yusuf Akçura, geleceğin Türkçülükte olduğunu savunuyor. Yani aslında oraya da siz parantez açmışken girelim. Osmanlıcılık, İslamcılık ve Türkçülük arasında bir karşılaştırma yapıyor değil mi?
0: Tabii, yani aslına bakarsanız bunun fikrin değiştiğini görebiliyoruz. Yusuf Akçura'dan da başlıyor. Aslında Niyazi Berkes'in şöyle bir anısı var. Kitabında bahsetti. Diyor ki, 3 tane Osmanlı 19. yüzyılın sonlarında National Bibliothek kütüphanesine giderler Fransa'ya. Fransa'da kütüphanede çalışmak istedikleri için kütüphaneci onlara bir form verir. Formu alırlar. Formda millet kısmına şey yazarlar. Müslüman yazarlar. Sonra götürürler. Adam şeyleri alır, formları. Der ki, bu sizin mensup olduğunuz dinle alakalı bir şey. Bu milletinizi soruyor der. Üç Osmanlı alırlar tekrar yeni formları, gider ve oraya Osmanlı yazarlar, geri getirirler. Kütüphaneci der ki, bu da sizi yöneten ailenin adı. Ben size milletinizi soruyorum der. Bizimkiler anlam veremezler buna. Derler ki, yani ne yazacağız buraya? Siz nereden geliyorsunuz der. İstanbul'dan geliyoruz. Orada birini gösterir. Der ki, bak bu da İstanbul'dan geliyor. O Ermeni. Bu da İstanbul'dan geliyor. O Rum. Bizimkiler o sırada derler ki, ha o zaman biz Türk'üz. Bakın, bizdeki düşünce hep bir Osmanlıcılık. Daha sonrasında bir İslamcılık. Yani ümmetçilik. Daha sonrasında Türkçülüğe geldiğini görüyoruz. Ki bu üçünün de amacı Osmanlı Devleti'ni kurtarmak. Yani düşünün, o dönem içerisinde bir aydınsınız. Aydın olarak ülkenin kötüye gittiğini görüyorsunuz. Parçalanıyor. Aleyhinize her taraftan saldırılar söz konusu. Ve ülkeyi kurtarma arzusu içerisindesiniz. Neler var? Hristiyan topluluklar var Balkanlar'da. Arap Yarımadası'nda Müslümanlar var. Hepsini birleştirebileceğiniz tek bir pota var. O da Osmanlıcılık olmuş oluyor. Bunu formülize eden aslında 2. Mahmut. 2. Mahmut da der ki, ben Tebaam'da Müslümanı camide, Hristiyanı kilisede, Yahudi Havra'da birbirinden ayırırım. Yani bunlar benim için eşittir. Sadece ibadet ettikleri yerde fark ederim bunların dinini diyor. Ve bu şekilde bir tabirde, yani Osmanlıcılık bu şekilde devam ediyor. Yani zaten Osmanlı da kendisine, Osmanlı aydınları da kendisini bu şekilde görüyorlar. Aslına bakarsanız Osmanlı'nın son dönemine kadar resmi politika, devlet politikasının Osmanlıcılık olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü hala Anadolu içerisinde Ermeniler ve Rumlar olmasından dolayı bu Osmanlıcılık devam eder. Ama Balkanların kaybedilmesiyle birlikte elde kalan Arap Yarımadası'ndan dolayı burayla ilgili bir İslamcılık ortaya çıkacaktır. İslamcılıkla Türkçülüğün de birlikte devam ettiği bir dönemin olduğunu söylememiz lazım. Ama Türkçülüğün tam olarak yükselişe geçmesi Balkan Harbi ile birlikte oluyor. Yani Balkan Harbi'nde Balkanlardaki halk orada işte
1: kültürel uyanış mı desek?
0: Kültürel uyanıştan daha çok, yani insanları bir araya getiren şey birazcık acı. Ya Balkan'ın çok ciddi bir hezimet. Bu hezimet neticesinde oradakiler yüzyıllardır orada yaşamışlar, birlikte yaşamışlar, komşuluklar etmişler. Osmanlı'nın engin hoşgörüsü içerisinde beraberlermiş. Ama sonrasında işte Yunanistan, Bulgaristan, Sırbistan bunlar kurulduktan sonra bunların içerisinde yaşamak bizimkiler için gerçekten yani oradaki Osmanlı bakiyesi için gerçekten çok zor anlar yaşatıyor. Özellikle Balkan Harbi'nden sonra sadece Türk ve Müslüman oldukları için acı çekmeye başlıyorlar.

0: Ve bundan dolayı, Türk ve Müslüman olduklarından dolayı Osmanlı sınırlarına gelmek zorunda hissediyorlar kendilerini. Ne yapıyorlar? İstanbul'a doğru, sınırlara doğru göç ediyorlar. Bakın şöyle bahsedeyim size. Düşünün, İstanbul'dasınız yine. Balkan Harbi yeni bitmiş. Bir yerde oturmuşsunuz, çay içiyorsunuz. Yan taraftan bir aşık elinde bağlamasıyla bir türkü söylüyor. Ak kağıt üstünde kara yazayım, Selanik'te ben bir müftü kızıyım, düşmanlar içinde nasıl gezeyim, yetiş imdadıma üçüncü ordu. Şimdi siz bunu duyuyorsunuz. Selanik'teki müftü kızı düşmanlar içerisinde gezebilir durumda değil ve üçüncü ordudan yardım istiyor ve siz elinizden hiçbir şey gelmeden orada duruyorsunuz. Haliyle bunu gördüğünüzde milli şuurunuz gittikçe yükselmeye başlıyor. Ve bu milliyetçilik, yani özellikle Balkan Muharebe savaşlarından sonra daha kristalleşti diyebiliriz.
1: Hocam, şöyle ki farklı bölgelerde yaşayan Türk gruplarının birbirinden haberdar etme için mücadele veren isimler var. Bunlardan bir tanesi İsmail Gaspıralı, değil mi? Neler yapıyor ve yani o dönemde, şimdi bugünkü gibi internet yok, televizyon yok hocam. Yani buna rağmen gazeteler, işte matbaalar, yeni okullar, demir yolları, ticaret yolları, yani farklı bölgelerdeki o Türk topluluklarını nasıl birbirine bağlıyor ya da bağlama arzusunu taşıyor Gaspıralı?
0: Şöyle söyleyeyim, Gaspıralı Kırım Türkü. Kırım gerçekten çok önemli bir yer. Eğitim açısından da çok önemli bir yer. Yani Osmanlı için de çok ayrı bir yerde. Kırım fethedilmemiştir. Kırım Osmanlı Devleti'ne katılmıştır. Gedik Ahmet Paşa o dönem içerisinde Kırım yardım ister. 1475 olması lazım yanlış hatırlamıyorsam. Yardıma gider Osmanlı donanması. Yardımdan sonra Fatih dönemidir. Teklif edilir Kırım'a. Osmanlı'ya katılmak ister misiniz diye ve Osmanlı Devleti'ne katılırlar. Bakın protokolü söylüyorum size. Padişahın hemen altında Kırım Hanı, onun altında Vezir-i Azam. Hatta bir dönem Avrupa'daki krallar Vezir-i Azam'a eşit. Hatta daha ilginç bir konu, Osmanlı padişahında, yani Osmanlı sülalesinde tahta geçebilecek birisi kalmazsa Kırım Hanı Osmanlı tahtına geçiyor. Kırım bizim için bu kadar önemli. Ama küçük Kaynarca ile birlikte kaybediyoruz. Daha sonra 1783'te tamamen şeye katılıyor. Rusya'ya katılmış oluyor. Rusya çok tehlikeli görüyor onları. Özellikle Kırım Harbi'nden sonra buradan Kırım Türklerinin sürülmesini istiyor. Bakın bu çok önemli bir mevzu. Kırım Türklerinin bilgi ve kültürünün yüksek olmasıyla alakalı bir durum. Burada bir arada olmalarının, Kırım Türklerinin bir arada olmasının Rusya'nın bekası için, ilerisi için problem olacağını düşünüyor. Ama dediğimiz gibi kültürün çok yüksek olması doğrudan bir silahlı mücadele yerine stratejilerini iyi belirleyip bu stratejiler üzerinden yürümelerine sebep olmuş. Bunun ilk örneklerinden bir tanesi İsmail Gaspıralı. Dilde, fikirde, işte birlik fikriyle ortaya çıkıyor. Diyor ki, yani bir tarafta bakıyorsunuz işte Doğu Türkistan var, Çin'in hakimiyetinde. Türkistan bölgesine bakıyorsunuz, Rusya'nın hakimiyetinde. İşte Osmanlı görece daha iyi durumda ama Azerbaycan'ın bir kısmı İran elinde. Bunların hepsini tek bir devlet altında toplamak, yani bir Pan-Türkist devlet, Büyük Turan devletini kurmanın çok mümkün olmayacağını fark ediyor. Ve diyor ki dilde, fikirde, işte birlik sağlamamız lazım. Bunu da nasıl yapacağız? İlk önce dilde bir birlik sağlamamız lazım. Ve Tercüman Gazetesi'ni çıkarmaya başlayacak. Yani biz bunları bahsederken hemen Tercüman Gazetesi'ni çıkarmaya başladı diye bahsediyoruz ama değil. Eşi Zühre Hanım bütün evlendikten sonra takılarını veriyor. Ve bu takıların neticesinde hatta kendisi de dizgici olarak çalışıyor Tercüman Gazetesi'nde ve bu Tercüman Gazetesi'ni çıkarmaya başlıyorlar. Tercüman Gazetesi'nden beklenti de şu, Gaspıralı'nın söylediği, diyor ki İstanbul'da bir hamalla Şarki Türkistan'daki bir koyun çobanının, deve çobanının okuyup anlaması diyor. Ve bunu işte yine aynı kitaba atıf yapacağım. Asya Bisiklet Üzerinde Geçmek'te iki Amerikalı İstanbul'dan Çin Seddi'nin batısına kadar Türkçe hariç hiçbir dile ihtiyaç duymadan gittik diye söylüyorlar. Bakın başarmış. Ama bu tercümanın da bir önemi söz konusu. Şimdi dedim ki İsmail Gaspıralı gerçekten

0: gerçekten Kırım için çok önemli. Bir de Abdülcemil Kırımoğlu var. Allah uzun ömürler versin, sağlıklı ömürler versin. Kırım Türklerinin lideridir, efsane lideridir. Onu da söylememiz lazım. Biz kendisiyle ilgili bir kitap
1: Hemen gösterelim.
0: hazırlama şerefine eriştik. Bu kitabı hazırlarken de kendisiyle yaklaşık 6 defa Kırım'da kendi evinde görüşme fırsatımız oldu.
1: Sizi misafir etti.
0: Bizi misafir etti sağ
1: Ne
0: olsun.
1: güzel.
0: Yani hayatım boyunca unutmayacağım müthiş anılar ve yani sadece ben kendisiyle röportaj yapmak için gittim ama konuşması, bize nasihatleri gerçekten inanılmazdı. Onun bir anısını anlatmam lazım size. Henüz 17 yaşındayken biliyorsunuz 1944'te kendisi 6 aylıkken Özbekistan'a sürülürler. Kırım yani İkinci Dünya Savaşı sırasında İkinci Dünya Savaşı biter. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra işte Potsdam Konferansı'nda Sovyet Rusya Türklerden yani Türkiye Cumhuriyeti'nden toprak talep edeceğini bildirir müttefiklere. Yani İngiltere, Fransa ve Amerika Birleşik Devletleri'ne. Boğazlardan en azından üs istiyorum der. Ardahan'ı istiyorum demeye başlar. Ve bunun üzerine geride kimseyi bırakmamak adına Türkiye'ye olası bir saldırı sırasında Kırım Türklerinin kendisine sıkıntı çıkarmaması adına 1944'te bir gece yarısı Kırım Türklerini alır ve Özbekistan'a sürer. Bu sürdüğü sırada Kırımoğlu şöyle anlatıyor annesinin hikayesini. Diyor ki annem diyor gecenin bir yarısı Ruslar geldi. Geldikten sonra bizi evden diyor dışarı çıkarırlarken annem diyor Kur'an-ı Kerim almış. Bunlar kesin bizi öldürecek diye. O sırada diyor bir Rus asker demiş ki Kur'an-ı Kerim bir işine yaramaz. Un al demiş. Annem diyor o sırada diyor bir torba un aldı. Aylarca trende mola verilmeden aç susuz bir şekilde Özbekistan'a kadar götürüyorlar ve bir sürü yani bu sadece bir göç değil bir sürgün değil bir soykırım. Kırım Türklerini soykırıma tabi tutuyor Sovyet Rusya ve Özbekistan'a gönderiyor. Özbekistan'da gittiklerinde de gerçekten çok kötü bir ortamla karşılaşıyorlar. Çünkü Özbeklere söylenen şey size getireceğimiz kişiler 2. Dünya Savaşı'nda babalarınızın abilerinizin ölmesine sebep olan hainleri getiriyoruz diyorlar. Velhasıl buraya yerleştikten sonra bir hayatlarını kurmaya başlıyorlar. Gerçekten çok zekiler ve ticaretten de çok iyi anlıyorlar Kırım Türkleri. Hayatlarını kurmaya başlıyorlar. Gelelim mevzunun aslına. Kırımoğlu 17 yaşındayken kütüphaneye gidiyor. Kütüphanede Tercüman gazetesini görüyor. Eve döndükten sonra babasına soruyor. Babasının ismi de Abdülcemil'dir. Diyor ki baba ben Tercüman diye bir gazete gördüm. Bu gazete nedir? Bana aynen şöyle anlattı. Babam birden ayağa fırladı. O gazeteden bir parça olsun getiremedin mi dedi bana. Ben de baba aklıma gelmedi dedim. Yapabiliyorsan getir dedi. Ve bir sonraki hafta gittiğimde ondan bir parçayı koparıp koynuma sakladım ve getirdim. Babam onu aldı, dizlerinin üstüne çöktü ve ağlamaya başladı. Babam aylarca onu katladı ve tam kalbinin üzerindeki cebine koydu. Ne zaman Kırım Türkleri bir araya gelmiş olsalar babamla 7-8 arkadaşı önce ortaya diz çökerler. Diz çöktükten sonra babam kutsal bir emaneti çıkarır gibi onu çıkarır Tercüman gazetesini bakar ve hepsinin gözleri dolardı. Baba bu ne kadar önemli dediğimde bizim için Kur'an'dan sonraki ikinci metindir dedi bana diyor. Bakın Tercüman gazetesinin nasıl bir önemi olduğunu, Kırım Türkleri için ne kadar önemi olduğunu anlatan çok önemli bir anekdot. Ve Gaspıralı başarmış. İstanbul'daki Hamal'da, Şarki Türkistan'daki koyun çobanı da, deve çobanı da aynı şeyi okumuş ve anlamışlar. Aslına bakarsanız yani bir şey yapılabiliyor. Bunu yani işte günümüzde baktığımız zaman Türk Devletleri Teşkilatı'nın kurulmuş olması, bundaki işte ortak alfabeye geçiliyor olması, bunun yapılabileceğini, daha önce yapıldı ve şimdi de yapılabileceğini göstermesi açısından bizim için gerçekten çok önemli ve çok umut verici şeyler.
1: Hocam Özbekistan dediniz. Özbekistan o dönem nasıl bakıyor turancılık kavramına?
0: Oranın çok ilginç bir durum söz konusu. Orası kendisini hep Turan olarak görüyor. Yani Fatih Sultan Mehmet döneminden itibaren kitabı hazırlarken oraya kadar dayandırdık. Belgelerde geçiyor. İran'a karşı Osmanlı Devleti Buhara Hanlığı var o dönem içerisinde. Buhara Hanlığı'ndan yardım talep ediyor. Yardım talebine verilen cevap işte atıyorum

0: 50 bin Turan ordusu emrinize hazırdır diyor. Kendilerinden Turan olarak bahsediyorlar. Ve hep Turan ordusu olarak bahsediyorlar. Abdülmecit döneminde bir şeyleri var, mektupları var. Diyorlar ki bir halifezadeyi bölgeye gönderin, yanına 20 bin asker verin, kendisini burada Turan padişahı ilan edeceğiz diyorlar. Buna Osmanlı Devleti cevap vermiyor. Daha sonrasında tekrar yazılan bir yazı söz konusu. Bu yazıda da diyorlar ki biz Osmanlı Devleti'ne, Turan elleri olarak Osmanlı Devleti'ne katılmak istiyoruz diyorlar. Bakın hep bir Turan vurgusu, Turan'dan bahsediyor, Turan vurgusu yapılıyor. İlginç bir şekilde bu tarafa doğru geliyorum. Milli mücadelede Sakarya Meydan Muharebesi'ni kazandığımızda Buhara temsilcileri Anadolu'dalar. Ve Büyük Millet Meclisi'ne gönderdikleri telgrafta küçük Turan ordusunun büyük zaferini kutlarız yazıyorlar. Yani sadece kendilerini Turan ordusu olarak görmüyorlar. Bizim ordumuzu da Türkiye'nin ordusunu da küçük Turan ordusu olarak görmüş oluyorlar. Hatta burada yeri gelmişken onu da ifade etmem lazım. Gelirlerken yanlarında getirdikleri hediyeler astragan kürk getiriyorlar. Bu hakimiyet belirtisi. Önemli bir kürk. Mustafa Kemal Paşa'ya kalpak yapabilmesi için boz renkli bir kürk getiriyorlar. Aynı şekilde Batı cephesi komutanı olduğu için İsmet Paşa'ya da bir kürk getiriyorlar. Üç tane kılıç getiriyorlar. Bunlardan bir tanesi Mustafa Kemal Paşa'ya, bir tanesi Batı cephesi komutanı olduğu için İsmet İnönü'ye. İkincisi, yani üçüncüsü de diyorlar ki İzmir'e ilk giren komutana hediye edilsin. Ve ilginç bir şey daha söyleyeceğim. Kemal Arı hocamız bu üç kılıcın hikayesinden bahsetmişti. Bununla ilgili çok ciddi araştırmalar var. Onu da anmış olalım burada. Bir rivayete göre de Timur'un okuduğu Kur'an-ı Kerim'i getiriyorlar. Bununla ilgili meclis tabutlarını bulduk. Meclis tabutlarında Mustafa Kemal Paşa'nın o dönem içerisinde bunun kutsal bir kitap olduğunu, bunun bir hediye olarak değil okunması gerektiğini, bu nedenle de meclis kütüphanesine konulması gerektiğini söyleyip meclis kütüphanesine koyduğunu biliyoruz. Bakınız hiç kopmamış. Diğer taraftan bakıyorsunuz Birinci Dünya Savaşı neticesinde Rusya'ya esir düşen subaylarımız daha sonra kaçıyorlar ve Buhara Hanlığı'na geliyorlar. Buhara Hanlığı'nda okullar açıyorlar. İşte ceditçilik okulu açıyorlar, İttihat okulu açıyorlar, Terakki okulu açıyorlar, Usulü Cedit okulları açıyorlar. Ve burada 1920'de Burdur milletvekili İsmail Bey'in burayı bir ziyareti söz konusu. Bizim subaylarımız diyor ki biz milli mücadele devam ederken burada kalmak istemiyoruz, gelmek istiyoruz diyorlar. Onlara söylenen şey sizin burada yaptığınız iş Anadolu'da milli mücadeledeki yaptığınız subaylık kadar değerlidir. Burada kalmaya devam edin diyor. Ben gittiğimde sizinle ilgili bir düzenleme yapacağım diyorlar. 1923'te bunlarla ilgili buradaki subaylarımızla ilgili bir kanun çıkıyor ve maaşa bağlanıyorlar. Buhara Hanlığı'nda öğretmenlik yapan subaylar Büyük Millet Meclisi tarafından şeye bağlanıyor, maaşa bağlanıyor. Bakın bu da gerçekten çok önemli bir ayrıntı.
1: Kesinlikle. Hocam rapora dönmek istiyorum. İngiliz raporuna göre İttihat ve Terakki Türkleri tek bir çatı altında toplamak mı istiyordu? Yoksa şöyle bir soru geliyor aklımıza. Yoksa Pan-Türkizmi kullanarak o savaş sırasında halkı harekete geçirmek için kullanılan bir araç olarak mı görüyordu? Program başında bunun ipucunu verdiniz ama biraz netleştirmek istiyorum.
0: Elbette İttihat Terakki'nin ilk başta yapmaya çalıştığı şey ülkeyi kurtarmak. Bu ülkeyi kurtarmak için de 1908'deki kongresi sırasında eşitlik, özgürlük, kardeşlikten bahsediyor. Bu kongreye herkes katılıyor. İşte Prens Sebahattin'den Ermeni temsilcilere kadar herkes katılıyorlar. Yani amaç bir Osmanlı'yı, yani Osmanlı'yı bir bütün halinde kurtarmaya çalışmak. Fakat Balkan Harbi'nden sonra İttihat Terakki hızlı bir şekilde Pan-Türkizm'e doğru dönüyor. Daha doğrusu milliyetçiliğe doğru dönüyor diyebiliriz. Ancak raporun belirttiği şey şu. İttihat Terakki'nin ne net olarak bir Pan-Türkist politika takip ettiği ne de net olarak bir Pan-İslamist politika takip ettiği. Bunun ikisini de kullanarak ülkeyi kurtarmaya çalıştığından bahsediyor. Diyor ki İttihat Terakki'nin en önemli yapmaya çalıştığı şey Osmanlı Devleti'nin kapitülasyonların etkisinden kurtarmaya, yani kapitülasyonların bağlarından kurtarmak, daha sonrasında Anadolu'daki birliği sağlamak, Üçüncü kısımda da Balkanlardan artık toprak edinemeyeceği için Asya ve Arabistan tarafında kendisine yeni topraklar edinmek olarak söylüyor. Ve bu ikisini bir çıkar çatışması olmadan kullanabildiğinden bahsediyor. Burada gerçekten önemli olan şey aslında bu. Yani kapitülasyonlardan ülkeyi kurtarmak arzusu. Kapitülasyonlardan

0: daha doğrusu diğer devletlere bağlı vaziyetteyiz. Biz yine az önce söylediğim sömürgecilik gibi bu kapitülasyonları da daha çok ekonomik anlıyoruz. Bakınız, Birinci Dünya Savaşı başlıyor. Osmanlı Devleti savaşa girmeden hemen önce kapitülasyonları kaldırdığını ilan ediyor. Bizzat benim okuduğum belgede Amerika Büyükelçisi'nin yazdığı bir mektup var ülkesine. Diyor ki, o sırada kendilerinin postaneleri var. Bakın, kapitülasyonlar doğrultusunda kendi postaneleri var adamların İstanbul içerisinde. Diyor ki, kapitülasyonlar kalktı. Artık diyor, size göndereceğim rapor ve mektupları Osmanlı postanelerinden göndereceğim. Korkarım ki Osmanlılar çok yakında ne büyük dostları olduğumuzu anlayacaklar. Yani buradaki ironiye fark etmiş olmamız lazım. Ne büyük dostları olduğumuzu anlayacaklar korkarım ki dediğine göre. Yani çok ciddi sıkıntıların olduğunu görüyoruz. Eliniz kolunuz her şeye bağlı vaziyette. Yani Avrupalılar geliyorlar, sizde çok ciddi ticaretler yapabiliyorlar. Bu ticaretten çok ciddi kazançlar elde ediyorlar. Hatta o kadar ki bu bir Türk'le ticaret yapmak arzusu içerisinde bile olmuyorlar. Çünkü gayrimüslimlerle devam ediyorlar. Bu nereye gelmiş? Bakın, iktisadi devletçilik teorisinin de sahip olan Ahmet Hamdi Başar'ın bir hikayesini anlatayım size. Ahmet Hamdi Başar şöyle söylüyor, diyor ki İstanbul'u diyor işgalden kurtardık, geldik ve artık diyor bir milli iktisat ve ekonominin Türkleşmesi meselesi oldu. Osmanlı'nın en fazla para kazandıran şirketi İstanbul Limanı'ydı. İstanbul Limanı'na gidip millileştirmek istedik ama İstanbul Limanı'na kimi başa getireceğiz? Yani kimi müdür yapacağız? Bilemiyoruz. Gittik ve oranın İsviçreli müdürüyle görüştük. Görüştüğümüzde dedik ki ona diyor, yani burada çalışan bir Türk var mı? Önce düşündü diyor, sonra dedi ki yok, bizde hiç Türk çalışmıyor. Şaşırdım diyor. Dedim ki diyor, bir tane bile mi Türk çalışmıyor sizde? Biraz düşündü ve dedi ki bizdeki hamalların tamamı Türktür dedi diyor. Hamalların başıyla gittik diyor görüşmeye. Dedim ki diyor, ya böyle böyle bir durum varmış ama biz de kendimizden başka kimseye hamallık yaptırmayız. Hamallık bizim tek elimizde diye cevap verdi diyor. Bakın, bu kapitülasyonlar neticesinde asli unsuru olduğunuz devletin en fazla gelir getiren şirketinde size biçilen rol hamallık. Haliyle İttihat Terakki'nin panislamizmi, pantürkizmi kullanarak Osmanlı Devleti'ni ayakta tutmaya çalışması elbette ki siyasi bir başarı ya da siyasi bir deneme olarak görülebilir. Yine günümüzle bağlantı kurmak gerekirse, işte az önce söylediğim Türk Devletleri Teşkilatı'yla Türk dünyasıyla bir iletişim kurmaya gayret ediyorsunuz. Diğer taraftan bir Mekke anlaşması yapıyorsunuz. Mekke anlaşmasıyla da İslam dünyasını bir arada tutmaya gayret ediyorsunuz. Bu ikisi birbirinden çok ayrı ve yapılamayacak şeyler değil. Neticede bizim takip ettiğimiz Türkçülüğün doğrudan işte Atatürk milliyetçiliği kısmına geldiğimizde de günümüzdeki milliyetçilik kısmına da geldiğimizde ırki olmaktan daha çok vatandaşlık bağları üzerinden devam ettiğini söylemek lazım. Bu da pantürkist bir politika takip ettiğiniz zaman, yani Nazilerin takip ettiği ırkçılıkla Türk milliyetçiliği arasında çok ciddi devasa farkların olduğunu söylememiz gerekir.
1: Muhakkak hocam. Tabii Türkçülük gelişirken eski Türk tarihi, işte destanlar, kahramanlar, o İslamiyet öncesi dönemde keşfediliyor. Geçmiş neden önemliydi? Nasıl ortaya konuldu? Yani toplumda ortak bir milli şuur, milli hafıza oluşturmak için hangi hikayeler ve semboller mesela bu süreçte acaba kullanıldı, ortaya konuldu?
0: Şunu söylemek lazım. Mustafa Kemal Paşa'nın söylediği şeyler aslında çok yani durduk yere ortaya çıkan şeyler değil. İşte ne mutlu Türk'üm diyene, yüksel Türk yüksek, senin için yüksekliğin sınırı yoktur. Türk evladı ecdadın tanıdıkça daha büyük işler başarmak için kendinde güç bulacaktır. Muhtaç olduğun kudret damarlarındaki asil kanda mevcuttur. Bunların hepsi bir özgüven kazandırmak üzerinden devam etmiş.
1: Yani yüreklendirmek için.
0: Türkler, yani Osmanlı'nın son döneminde, yani bu milliyetçilik ortaya çıkmadan önce Osmanlı aydınları kendilerini Osmanlı olarak nitelendiriyorlar. Yani İslam kimliği ön planda, aynı zamanda Osmanlı'nın tebaası olan iyi eğitim görmüş kişilere Osmanlı deniyor. Diğer taraftan Türk dediğimiz şey ise Anadolu'daki Müslüman köylülerden bahsediliyor.

0: Ha, şuna söylemek lazım. Mesela Bulgaristan tarafından kullanılan bir söz var. Yani bu adam İstanbul'a gitse de adam olmaz diyor. Bu İstanbul'a gitse de adam olmaz diyorlar. İstanbul'un ne kadar önemli olduğunu anlatmak için söylüyorlar. Ya çok güzel bir Gagavuz türküsü var İstanbul'un ne kadar önemli olduğunu anlatmak için. Çekirgeyi nalladım İstanbul'a yolladım. Beş para verdim eline tuskunu alsın geline diye. İstanbul çok önemli ve İstanbul harici taşra olarak kabul ediyor ve oradakiler Türk olarak nitelendiriliyor ve Türk biraz daha aşağılama ifadesi olarak kullanılıyor. Yani bunu bir hakaret olarak kullanılan şeyler var. Belgede de mesela yani ideoloji yüklü olmakla birlikte Balkanlardaki Türk varlığını yahut işte bir pan-Türkizm kurulacaksa bu diyor şeyde Türkiye'nin içerisinde değil, Anadolu'da değil. Mutlaka diyor Rusya'nın içerisinde ortaya çıkacaktır. Çünkü onların kültürleri daha yukarıdadır, daha yüksektir diye bahsediyor. Yahut Balkan Harbi'nden gelenleri de Anadolu'daki diyor Türk barbarlığıyla karşılaşacaklardır diye çok ciddi bir ideolojik yükten bahsediyor. Aslında böyle bir şeyin olmadığını biliyoruz. Ama dediğimiz gibi belgeye baktığımızda bir olağan şüpheli Toynbee tarafından kaleme aldığı kanaati oluşuyor bizde. Diğer tarafından bir de algı operasyonu olduğundan dolayı bunları bir araya getirdiğimizde bu tür ifadelerin neden kullanıldığını anlayabiliyoruz aslında.
1: Hocam, İngiltere'nin Türk dünyası ile ilgili bir korkusu var ve bunda Alman propagandasında payı var. Osmanlı Devleti'nin o Almanya ile ittifak kurması, Türkçülük ve panislamizm politikalarını nasıl etkiliyor?
0: Bu aslına bakarsanız şimdi 1815'teki Viyana Kongresi'nden bahsetmiştik. Osmanlı benim toprak bütünlüğümü siz garanti edemezsiniz demişti. Diğer taraftan geldiğimiz nokta 19. yüzyılın sonlarına doğru 2. Wilhelm'in bir Osmanlı ziyareti var. Bu Osmanlı ziyareti sırasında Şam'da bir açıklama yapıyor ve diyor ki bütün Müslümanların koruyucusuyum diyor. Ve bu gerçekten çok büyük bir mutlulukla karşılanıyor. Hem Osmanlı içerisinde hem diğer Müslüman halklar içerisinde. Bunları bir araya aldığımızda İngiltere bundan çok ciddi manada rahatsız oluyor. Çünkü çok ciddi Müslüman nüfusa sahip. Almanya'nın bu şekilde bir tarifte bulunması, işte Müslümanların hamili ilan etmesi, İngiltere'nin Osmanlı'ya ve Almanlara karşı çok daha sert tavırlar göstermesine neden oluyor. Bütün bunlarla birlikte tabii Almanların panislamizmi, pantürkizmi destekliyor olması Hindistan'ı tehdit etmek, onun haricinde de efendim Fransa'nın ve İngiltere'nin elindeki Müslüman halk arasında bir propaganda yaparak bu propaganda neticesinde bir ayaklanmaya sebep olmaya gayret ediyor. Bununla ilgili çalışmalar olmuş mu? Olmuş. Ne yapmışlar? İşte Birinci Dünya Savaşı'nın başlamasıyla birlikte halifenin yayınladığı Cihad-ı Ekber fetvasıyla işte yazısıyla bunları pek çok dile çevirmişler. Bu çevirdikleri çeviriyi yaptıktan sonra bunları dağıtmaya başlamışlar. Onun haricinde Teşkilat-ı Mahsusa tarafından Türkistan'a gönderilen şeyler var, ajanlarımız var. Burada isyan çıkarma gayretinde olmuşlar ve Kırgızistan'da bir yedi su isyanı çıkarmayı da başarmışlar. Ama bu şöyle bir şey var. Yani siz bir propaganda yapıyorsunuz. Ama karşı taraf da bunun hazırlıklarını yapıyor. Nasıl ki bütün Müslümanları halife, padişah İngiltere ve Fransa'ya karşı savaşmaya davet ettiyse, İngiltere de aynı şekilde bizim savaşımız şeyle değil, halifeyle değil, biz halifeyi ittihatçıların elinden kurtarmaya çalışıyoruz diye bir propaganda yapmışlar. Tabii bu propagandaların ortaya çıkabilmesi ya da bu propagandaların etkisinin görülebilmesi askeri güçle alakalı. Rapor da bunu söylüyor. Diyor ki pan-Türkizm ya da pan-İslamizmin diyor gerçekten ortaya çıkabilmesi ve bununla ilgili bir devlet kurulabilmesinin en büyük şeyi en büyük olana Osmanlı'nın askeri gücünden geçer diyor. Ama Osmanlı'nın askeri gücüne baktığımız zaman işte bir tarafta Sarıkamış Harekatı var. Tuğra'nın kapısı olarak görülen Enver Paşa'nın gittiği. Diğer taraftan Cemal Paşa'nın, hani Cemal Paşa'ya biraz haksızlık edilir. Yani gidip sürekli işte Arapları öldürdü, şunu yaptı, bunu yaptı. Hayır, Cemal Paşa orada isyancılarla ilgilenir. İsyancılar da hangi milletten olduğuna bakmaz işin aslı. Ama burada mesela bir İngiliz subayı şöyle anlatıyor. Kızıldeniz'i geçmeye çalışan ordumuzdan bahsetmiş. Diyor ki Çanakkale'ye gitmeden önce iklime uyum sağlayabilmemiz için bizi şeye götürdüler, Mısır'a götürdüler. O sırada biraz gezme imkanım bulundu diyor. Türkler diyor Kızıldeniz'i geçmek için diyor çok zeki bir hamle yapmışlar. Eşeklerin üzerinde tahta sandıklar getirmişler. Daha sonra bu sandıkları sal yapıp karşı tarafa geçmeye çalışmışlar. Ama geçemeyeceklerinden bence çok emindiler. Çünkü diyor botlarını diğer tarafta bırakmışlardı diyor. Yani binerlerken botlarını ve bir daha diyor o botları hiç kimse alamamış. Botlar diyor sırası şeklinde dizilmiş vaziyetteydi diyor. Yani bir gayret sarf ediyorsunuz. Panistemizm ortaya çıkabilir mi? Çıkabilir. Ama sizin Mısır'a gönderdiğiniz birliklerinizin belli bir başarı elde etmesi gerekiyor. Pantürkizm diyor ortaya çıkabilir mi? Çıkabilir. Pantürkizmde de Enver Paşa'nın Sarıkamış Harekatı'nın başarması gerekiyordu. O zaman diyor bizim için çok büyük bir tehlike olabilirdi ama diyor ikisinin de şu an için bir tehlikesi kalmadı. Ne zamana kadar? Kafkas İslam Ordusu'nun Bakü'ye yürümesine kadar bir problem kalmadığını düşünüyorlar.
1: Hocam izleyicilerimiz de yazmış, onlara da hem analım selam söyleyelim hem de soruları var. Tarih gönüllülerine teşekkür ediyoruz. İrfan Yazıcı'ya, Arzu Şebnem Sever'e teşekkür ediyoruz. Sorularınızı cevaplamış olduğumu gördüm. Sorularınız ve katkınız için teşekkürler ve Körn'e selamlar. Aynı zamanda kıymetli Gülper Refi hocamız, Profesör Gülper Refi hocamız yazmış. Rahmetli Halit Refi hocamızın kıymetli eşi. Demiş ki Özgenur müthiş bir program konuğun, gerçek bir bilim insanı. Büyük mutlulukla izliyorum, kutlarım demiş. Biz de saygı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Kendisini çok seviyoruz. Teşekkür ederiz hocam. Ve Ahmet Gürsoy'un bir sorusu var. Tam da konusu geldiği için sormak isterim hocam. Mustafa Kemal Atatürk'ün Türkçülük anlayışı ile Enver Paşa'nın Türkçülük anlayışı arasındaki farklar neler demiş. Hatta belki de Cemal Paşa ile o ayrılıkları varsa dilerseniz değinip sorumuza cevaplamış olalım.
0: Aslında çok güzel olur. Yani Enver Paşa'nın elindeki çok ciddi bir güç. Yani Harbiye Nazırısınız, Birinci Dünya Savaşı'ndasınız ve zaten Birinci Dünya Savaşı'nda bizim iki tane taarruz cephemiz var. Bir tanesi Kanal, bir tanesi de Sarıkamış. Enver Paşa'nın çok ciddi planları söz konusu. Sarıkamış'tan geçeceksiniz. Sarıkamış'tan geçtikten sonra Ruslar için bir çevreleme harekatı yapacaksınız ve Rusya'yı savaştan çekilmeye zorlayacaksınız. Bakarsanız gerçekten, yani bunu ben tabii ki askerliğini yapan bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım. Ancak askeri stratejiler hakkında ahkam kesecek durumda değilim tabii ki. Ama bununla ilgili olarak askeri stratejiler dersi veren bir komutanımızla konuştuğumda gerçekten müthiş bir plandı dedi. Ama eksik olan şey zamanın şartları, mevsim ve lojistik, aynı zamanda Rusların daha öncesinden bunu haber almış olmalarından bahsetti. Bu nedenle başarısız olduğunu söyledi. Başarısız olur. Amaç Türkistan'a ulaşmaktır. Türkistan'a ulaştıktan sonra hem Rusya'yı hem Hindistan'ı tehdit edebilir konuma gelmektedir. Ama tabii ki bunu başarmak için, yani Sümer yazıtlarına dayandırırlar biliyorsunuz. İşte Tanrım başarabileceğim şeyler için bana güç, başaramayacağım şeyleri kabullenmem için bana sabır, ikisini birbirinden ayırabilmem için bana akıl ver diyor. Şimdi ikisini birbirinden gerçekten ayırabilmek lazım. Rusya'nın bu gücü karşısında, lojistiğin eksik olması karşısında Enver Paşa'nın Sarıkamış'ı başarısız olmuştur. Sonrasında baktığımızda kardeşi Nuri Paşa'nın bir ileri harekatı Bakü'ye kadar bizi götürmüş. Bakü'yü bizim elimize geçirmiştir. Ama bu artık zaten her şey için çok geç bir durumdadır. Ha, bu Enver Paşa bundan vazgeçmiş mi? Vazgeçmemiştir. Hani bunu bir zorunluluk olarak da görebilir. Sakarya Meydan Muharebesi'ne kadar Batum'da bekler. Daha sonrasında, yani Mustafa Kemal Paşa'nın başarısız olması durumunda Anadolu'ya tekrar dönme niyetindedir. Ama başarı kazanılmasının üzerine kendisi Özbekistan tarafına geçer, Basmacı Harekatı'nın başına geçer ve kendi fikirleri uğrunda çarpışarak şehit olur. Bu açıdan bakabiliriz Enver Paşa'ya. Ama Mustafa Kemal Paşa'ya baktığım zaman Mustafa Kemal Paşa bunu şöyle söylüyor. Diyor ki biz hiçbir zaman Türkçülük yapmadık, pantürkizm yapmadık ama yapacağız dedik. Yapacağız dediğimiz için bizim üzerimize geldi ve bizi cezalandırdılar. Yani şey olarak söylüyorum, mealen söylüyorum, tam cümle bu şekilde değil. Hiçbir zaman İslamcılık yapmadık ama yapacağımızı söyledik, üzerimize geldiler diyor. Onun için biz savunulabilir vatan üzerinden gideceğiz diyor. Savunulabilir vatan neresi? Misak-ı millidir. İlk önce biz misak-ı milli içerisinde güçlü olacağız. Misak-ı milli içerisinde güçlü olduktan sonra, yani mecbur belli bir güce ulaşacaksınız ki daha sonrasında Türk dünyasına sahip çıkabilirsiniz. Ha, bunu da şöyle söylüyoruz. Mustafa Kemal Paşa'nın bununla ilgili bir söylemi var mı? Yok. Ama bazı şeyleri söylemenize de gerek yok. Yaptığınız şeyler onu size ispatlıyor zaten. İşte Hatay'ın ana vatana katılması tarihçiler tarafından şey olarak, pantürkizm olarak değerlendirilir. Pantürkizm için bir hamle olarak değerlendirilir. Şah Pehlevi'nin ısrarla demir yollarını bize tarafa doğru yapıyorsunuz. Bir pantürkist fikriniz mi var? Yani işte daha öncesinde biz Berlin Boğazlar Bağdat 3B demir yolundan bahsediyorduk. Şimdi diyor siz, işte belge de aynı şeyi söyler mesela. Berlin'den başlayan demir yolunu Buhara'ya mı götüreceksiniz demeye başlıyorlar. Pantürkist faaliyetler göstermesinden dolayı İran Şahı Pehlevi'nin Mustafa Kemal Paşa'ya serzenişleri söz konusu. Yahut 1923'te Özbekistan'da Buhara Hanlığı'nda faaliyet gösteren subaylara maaş bağlanması var. Bunların haliyle bir Turan'dan bahsetme ihtimali olabilir. Yahut Cihat Yaycı Hoca'nın bahsettiği meşhur bir Yakut lügatı hikayesi vardır. Yakutça lügat getirmiş Mustafa Kemal Paşa ve bu iki tane büyük lügatı okumuş. Teker teker notlarını almış ve ilginç bir şey daha söyleyeyim. İşte Cihat Hoca'nın bahsetti. Yakutistan'dan bu lügatı almak için bize geliyorlar. Anıtkabir'e gelip bu lügatı edinmeye çalışıyorlar. Şimdi bütün bunlara baktığınız zaman Mustafa Kemal Paşa'nın bir Türk birliğinden hiç bahsetmediği yahut böyle bir şey aklında asla olmadığını söylememiz biraz haksızlık olur gibi. Ama doğrudan biz şunu yapacağız da dememiş.
1: Hocam çok önemli birbirinden farklı anekdotlarım var. Sormak istiyorum çünkü sorular arasında da var. Birbirinden bağımsız, kusura bakmayın. 1917'de Rusya'da devrim yaşanıyor ve Çarlık yönetimi çöküyor. Dolayısıyla Kafkasya ve Türkistan'da bir güç boşluğu ortaya çıkıyor. Şimdi buradaki Türkçü fikirlerin gerçekleşmesi için bir fırsat mı doğuyor ve İngilizler buna nasıl bakıyor? Yani çünkü yani İngilizler yaşananları olduğundan daha büyük bir tehdit olarak mı görüyor, fırsat mı? Bu yaşanan olay Türkçülük açısından nasıl değerlendirilir?
0: Yani şöyle bakmak lazım. Aslına bakarsanız İngiltere hem Birinci Dünya Savaşı'nda hem İkinci Dünya Savaşı'nda statikocu bir devlettir. Çünkü zaten dünyanın patronu konumundadır neredeyse. Haliyle mevcut statikonun bozulmasını istemez. Bu statiko sadece kendi lehine olan kısımlar değil. Kendi aleyhine olarak değerlendiremeyebiliriz ama Türkistan'da ne yapacağını bilemediği, ne yapacağından emin olmadığı bir pantürkist devlet olmasındansa Rusya'nın olması onun daha çok işine geliyor. Çünkü Rusya'nın Türkistan'a hakim olması, buradaki halkın kendi varlığını devam ettirebilme için Ruslara karşı bir direnç göstermesine ve Rusya ile bölge halkının arasında bir gerilim olmasına, bu gerilimin de Hindistan'ı güven altında tutması, tutacağına inanıyor. Hatta bu Türkistan hakimiyeti konusunda da büyük great game, büyük oyun diye bahsediyorlar buraya hakim olmasını. Şimdi buradan bir çekilme söz konusu. Yani Sovyet, işte Bolşevik Rusya diyelim. Bolşevik Rusya'nın buradan çekilmesiyle birlikte burada bir canlanma var. Canlanma olduktan sonra cumhuriyetler kurulmaya başlıyor ve bunların milliyetçi cumhuriyetler olduğunu da biliyoruz. Bu gerçekten İngiltere için rahatsız edici bir durum. Çünkü şöyle anlatmak lazım. Ukrayna'da Gagavuz Türklerinin lideri Vasili Keloğlu vardı. Biz kendisiyle bir görüştük. O şöyle söylemişti bana. Bizi seviyor musunuz dedi. Onlar Hristiyan Türkler ve aslına bakarsanız işte biz hep şey söyleriz. Azerbaycan Türkçesi bize çok yakın. Hayır, bizim Anadolu Türkçesine en yakın Türkçeyi Gagavuz Türkleri konuşur. Bizi seviyor musunuz dedi. Elbette seviyoruz dedim. Dedi ki bak biz Hristiyanız ama yine de seviyor musunuz dedi. Dedim tabii ki seviyoruz, siz Türk değil misiniz? O da şöyle söyledi. Bizim dedi atasözümüz var dedi. Kan su olmaz. Bizim sizin de kanımız aynı dedi. Onun için dedi kan su olmaz. Biz sizi hep seveceğiz dedi. Biz Gagauzya'ya gittiğimizde oranın belediye başkanı bizi kucakladı. Yardımlarınız için teşekkür ederiz dedi. Biz dedik ki bir yanlışlık olmasın. Bizim size doğrudan bir, siz Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşı değil misiniz? Türkiye Cumhuriyeti'nin çok desteğini görüyoruz biz dedi. Çok teşekkür ederiz dedi. Şimdi bu bilincin sadece Gagauzya'ya

0: Rusya'da olmadığını, işte Kırım'da olmadığını, mesela Buhara'da da olduğunu görüyoruz o dönem içerisinde. Mesela Osman Kocaoğlu, Osman Hoca diye geçer. Timur Kocaoğlu kıymetli hocamızın babasıdır kendisi. Orada Buhara Hanlığı'nda, Buhara Cumhuriyeti'nin kurduklarında bu boşluk sırasında yine Bolşevik Rusya'yla araları temaslarına devam ediyorlar. Bakın şöyle bir olay anlatıyor.
1: Yine bahsi geçmişken kitabımızı da göstereyim hocam. Yönetmenimden rica edeyim Osman Kocaoğlu demişken.
0: Evet hocam. Diyor ki biz Rusya'yla görüşmek için Moskova'ya gittik. Moskova'da diyor temsilcisi geldi. Dedi ki diyor ya sizden önce de Türk heyeti buradaydı. Bizden para istediler milli mücadele için. Ama biz elbette ki bu parayı veremeyiz. Bizde o kadar para yok. Ben hemen dedim ki diyor ne kadar para istiyorlar? 100 milyon ruble dedi diyor. Biz verebiliriz dedim diyor hemen. Dedi ki diyor yani 100 milyon ruble çok büyük para. Bizim Buhara Hanlığı'nda han Afganistan'a kaçmış ve hazinesi Buhara Cumhuriyeti'ne kalmış. Hemen diyor gittik Buhara'ya. Buhara'da diyor meclisi topladık. Meclisi topladığımızda bu paranın Anadolu'ya gönderilmesi gerektiğini konuştuk. Bir kişi itiraz etti diyor. Oylama yapacağız. Dedi ki diyor bizim bu paraya ihtiyacımız olacak. Bu parayı niye gönderiyoruz? Biz kullanalım. Hemen diyor oylamayı iptal ettik. İlk önce onun milletvekilliğinin düşürülmesini oyladık. Onun milletvekilliği düştü. Sonra Türkiye'ye, Anadolu'ya para yardım yapmayı oyladık ve oy birliğiyle geçti diyor. Biz diyor tek bir kişinin bile muhalif oyuna katlanamazdık diyor. Ve 100 milyon rublenin tamamını götürüp Anadolu'ya ulaştırması için Moskova'ya teslim ettiklerini söylüyor. Şimdi bu kaynaklara baktığımızda nakit paranın Moskova'dan Ankara'ya transfer edilen nakit paranın 10 milyon ruble olduğunu görüyoruz. Onun haricinde yine Moskova'dan Türkiye'ye gönderilen silahlar, toplar, makinalı tüfekler, top mermileri, silah mermileri bunların olduğunu görüyoruz. Ama bunları teker teker listelemiş olmamıza rağmen o dönemin şartlarında bunların ne kadar para tuttuğu, ne yaptığı ile ilgili bir fikrimiz maalesef ortaya çıkmadı. Yani burada şöyle bir şey var. Biz tarih yazıcılığında işte olayın tam detayından bahsetmeden sadece Rusya'dan gelenden bahsettiğimiz zaman Rusya'nın milli mücadeleye yaptığı katkıları yazabiliyoruz. Ama Osman Kocaoğlu'nun yanındaki şahitleriyle birlikte verdiği ifade Rusya'nın milli mücadele yaptığı yardımların tamamının kendileri tarafından sağlandığını söylüyor. Buradan gelmeye çalıştığım nokta şu. Ellerindeki bütün parayı hiçbir muhalefete bile katlanamadan Anadolu'ya gönderen bir Buhara Hanlığı'ndan bahsediyoruz. Bu neyi gösteriyor? Kendilerini bizden ayrı görmüyorlar zaten. Böyle bir durum içerisinde orada kurulacak bir Turan Devleti'nin yani artık milli mücadele için tabii çok geç olmuş olacak ama 1917 senesi için söylüyorum. Orada kurulacak bir Turan Devleti'nin otomatik olarak ki İttihat Terakki'nin takip ettiği panislamist ve pantürkist politikaları da göz önüne aldığımız zaman pantürkist politika neticesinde orada bir Turan İmparatorluğu kurulacak. Panislamist takip ettiği politika neticesinde de Hindistan içerisindeki 32 milyon Müslümanın isyanına sebep olmuş olabilecek. Bu nedenle burada yine daha sonrasında büyük düşman olarak görecek olmasına rağmen bir panturanist devlet bulunmasındansa Sovyet Rusya'nın bulunması onun çok daha fazla işine gelecek.
1: Milli mücadelede hocam İngilizlerin korktuğu yayılmacı turancılık anlayışından nasıl ayrılıyor o dönem? Yani yeni Türkiye Milli Mücadele sonrasında neden başka topraklara yönelmek yerine Misak-ı Milli bağımsızlığını esas alıyor?
0: Bu daha önce söylediğim gibi savunulabilir vatan. Yani diğer tarafların savunulamayacağını biz görüyoruz. Yani Birinci Dünya Savaşı içerisinde bakın yani pan Türkizmle ilgili ya da panturanizmle ilgili yapabileceğimiz şey şu. Kafkas İslam Ordusu. Aslında Kafkas İslam Ordusu'nun bir bağımsız ordu olduğu. Osmanlı ile bağlantısının olmadığı ilk başta bu reddediliyor. Bu ordunun ilerleme kaydettiği ve işte verilen emirin daha doğrusu İtilaf Devletleri'nin ve Almanya'nın da Enver Paşa'ya ilerlemeyi durdurmasını talep ettikleri ama Enver Paşa'nın buna emiri vermeyip kendisinden bağımsız olduğunu söylediği ama kardeşinin komut ettiği bir ordudan bahsediyoruz. Bu ordu Bakü'ye kadar ilerliyor. Bakü'den de yukarıya doğru çıkmaya başlıyor. Ama burada karşılaştığı şeyler var. Bir tarafta ne var? Rusya tarafından desteklenen devletler söz konusu. Onun haricinde yani Rusya'nın aleyhine genişlemeye başlıyorsunuz. Gürcistan'ın yardım talep ettiği devlet ise Almanya. Almanya Gürcistan'a geliyor. Hatta bu ilerleme sırasında Almanya ile bir müsaademe de yaşanıyor. Yani bir çarpışma söz konusu. Bu çarpışmanın üzerine de üstünü hemen kapatıyorlar ki yani çok fazla şey olmasın. İtilaf devletleri arasında yani bu iki müttefik birbirine düştü, birbiriyle savaşıyor algısı oluşmasın, bir propaganda olmasın diye böyle bir şey yapıyorlar. Hı hı. Yani bizim en fazla yapabileceğimiz şey o. Ama güçlü olabilmek, savunulabilir bir vatan olabilmek, yani elimizde tutabileceğimiz kadar, kontrolü net olarak sağlayabileceğimiz kadar bir vatana ihtiyacımız var. Ama ilk başta bu çekirdeği koruyup daha sonrasında farklı yollara girilebilir miydi? Bu tartışmalı bir konu. Ama Mustafa Kemal Paşa'nın takip ettiği gerçekçi politika neticesinde savunulabilir vatan misak-ı milliydi.
1: Hocam, Cumhuriyet döneminden sonra Türkiye'nin Türk dünyasına bakışı nasıl değişti? Yani bugün mesela baktığımızda mı zaman TİKA, işte Türk Soy, Türk Devletleri Teşkilatı var, Orta Koridor gibi yapılarımız var. Buradaki ilişkiler bazında düşünürsek, az önce geçmişten 1917'de işte İngiltere'nin korktuğu yayılmacı Turancılık düşüncesinden bu gelişmeler ve bakış açısı nasıl ayrılıyor? Son değerlendirmelerimizi de alalım dilerseniz. 3 dakika kadar vaktimiz var, buyurun.
0: Yani şöyle söyleyeyim, yani orada bize karşı duyulan muhabbet hiç değişmemiş. 1967 yani şeyden bahsediyorum, Buhara Hanlığı'nda Mustafa Kemal Paşa'ya gönderdiği hediyelerden bahsediyorum. 1967 yılında Süleyman Demirel Özbekistan'ı ziyaret ettiğinde ona astragan kürk hediye ediyorlar. Bakın şey hiç değişmiyor.
1: Evet.
0: Sistem hiç değişmiyor. Ve çok büyük bir mutlulukla karşılıyorlar. 1991'de artık Türk dünyası bağımsız hale geldiğinde Turgut Özal tarafından yanlış hatırlamıyorsam 1147 temas sağlanıyor bir yıl içerisinde. Hepsiyle teker teker temaslar oluyor. Hepsiyle bir fikir birliğine varılmaya, ekonomik olarak bir noktada buluşulmaya çalışıyor. Ama Türkler unutmuyorlar bölgede yaşayanlar. Bakın daha öncesinde Çarlık Rusya'nın öncesinde işte Altın Ordu Devleti. Altın Ordu'dan sonra Çarlık Rusya yayılıyor ve Türkistan'ı ele geçiriyor. Daha sonrasında Ekim Devrimi ile birlikte özgür oluyorlar ama Sovyet Rusya tekrar ele geçiriyor. Sonra Sovyet Rusya dağılıyor, özgür oluyorlar. Acaba tekrar Rusya gelecek mi korkusunun olduğunu görebiliyoruz biz Türk dünyasında. Haliyle Türkleri kendilerine bir hami olarak görmediklerini, yani Türkiye Cumhuriyeti'nin kendilerine bir hami olarak görmediklerini net olarak biliyoruz. İşte 2009 yılında 1991'de elimizden geldiği kadar onlara yardım etmeye çalışıyoruz. Yani neticede birdenbire demir perdeden ayrılmışlar ve dünyayı tanımaya çalışıyorlar. Dünyayı tanımaya çalışırken Türkiye Cumhuriyeti gerçekten çok ciddi yardımlarda bulunuyor. İşte Türk Soy'la, TİKA'yla, yurtdışı Türkler ve akraba topluluklarıyla, Yunus Emre'yle evet. Hem dilin öğrenilmesi hem açılan işte Manas Üniversitesi Kazakistan'daki üniversitemiz bunların açılmasıyla birlikte kültürel bir bağlamda oturtmaya çalışmışız. Ama bizim net olarak Avrupa'da yani Türk dünyasının liderliğine yahut bir araya gelmemize oynadığımız mevzu özellikle Kazakistan'la yapılan ANKA-SİHA antlaşması ve bunun neticesinde Ukrayna savaşının neticesinde Rusya'nın Türkistan'a olan ilgisinin kaybetmesi üzerine Türkistan'ın kendisini biraz daha özgür hissetmesiyle alakalı.
1: Kıymetli hocam, çok derin bir konuyu çok sade anlaşılır ve istihbarat belgeleri üzerinden de anlatmak hiç kolay değildi. Çok teşekkür ederiz. Vaktimiz olsa çok daha konuşacağımız
0: rica
1: şey var.
0: Rica ederim, sığdırmaya çalıştım diyeyim. Eksik bir şey kaldıysa ve sürçülisan ettiysek affola.
1: Estağfurullah. Elbette merak ettik. Her şeyi konuşmak mümkün değil. Affedersiniz. Yine merak ettiklerini tarih severler sizin eserleriniz, kitaplarınız ve çalışmalarınız üzerinden detaylı okuyabilirler diyeyim. Çok teşekkür ediyoruz katkılarınız için.
0: Misafir ettiğiniz için ben de çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.
1: Biz teşekkür ederiz kıymetli hocam. Değerli tarih severler, Profesör Doktor Osman Kubilay Gül hocamla beraber Türkçülük düşüncesi

programda farklı perspektiflerden dönem dönem ele aldık. Farklı coğrafyalarda masaya yatırdık bu düşüncenin algılanışını. Çok teşekkür ediyoruz bu hafta bizi yalnız bırakmanız. Önümüzdeki hafta yeni konu ve konuklarla tekrar an ve zamanda beraber olacağız. İyi geceler diliyorum.

0: AK Parti bundan 25 sene önce milletimizin umudu olarak doğdu. Bu partiyi millet kurdu. Sizler kurdunuz. Kumaşını millet dokudu. Hamurunu millet yoğurdu. Siyasetin sıkıştığı, ekonominin ağır kriz yaşadığı, Türkiye'nin önünü göremediği bir dönemde artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak şiarıyla yola revan olduk. Sorunlar çözümsüz değildir dedik. Çözümler imkansız değildir dedik. Buradan bir çıkış yolu var dedik. Bizim reçetemiz var. Bizim çözüm önerilerimiz var. Bizim umudumuz, heyecanımız, gayretimiz var dedik. 14 Ağustos 2001'de AK Parti'yi kurduk ve kurarken de tüm Türkiye'ye karanlığa kapalı, aydınlığa açık dedik. Yeter sözde, karar da milletindir dedik. Partimizi kurduktan sadece 15 ay sonra 3 Kasım 2002'de seçime girdik. Milletimizin teveccühüyle tek başımıza iktidara geldik. Ne dediler? Yapamazlar dediler. Yaptık. Hem de en güzelini yaptık. Türkiye'yi rahatlattık. Umudu çoğalttık. En başta Türkiye'nin özgüvenini, milletin özgüvenini yükseltti. Milletten aldığımız yetkiyi de, topladığımız kaynakları da yine milletimiz için. Ülkemizi büyütmek, kalkındırmak, güçlendirmek için kullandık.
1: Türk medya yayınları yeni frekansında. 24, 360, TV4, Alem FM, Lig Radyo ve 24 Radyo. 16 Ağustos Pazar gününden itibaren TürkSat 4A uydusu üzerinden yayınlarımıza yeni frekansımızla devam ediyoruz. Yeni frekans bilgilerimiz TürkSat 4A, frekans 11.861.750 MHz, sembol oranı 16.666, FEK 2/3, polarizasyon dikey ve... Anten değişikliğine gerek yok. Yayınlarımızı dijital platformlardan takip ediyorsanız herhangi bir işlem yapmanıza gerek yok. TKGS özellikli cihazınız varsa kanal bilgileriniz otomatik olarak güncellenecek. TKGS özelliği bulunmayan cihazlardaysa yeni frekans bilgilerini girerek kanal taraması yapmanız gerekiyor. Yeni frekansımızda bizi izlemeye ve dinlemeye devam edin.
2: ...1937'de Afyonkarahisar'da doğdu. 7 yaşı hem yetimliğe, hem çocuk esirgeme kurumuna... ...hem de okula adım atışının başlangıcı oldu. Üniversitede gazetecilik okudu. Ünlü romancı yazar Tarık Buğra'nın yönetimindeki gazete sayfalarında... ...sinema üzerine yazdı. Hikayeleştirerek yazmayı, göstererek anlatmayı seviyordu. Sinemayı seviyordu. Sinemayla yazmayı... ve göstermeyi seviyordu. Çocukluk çağlarına dayandırdığı ilgilerinin odağındaki isim, kendi ifadelerine göre dedesiydi. Ramazanlarda dedemin ikindi namazından sonra akşama kadar vaaz programı vardı. Kıssalar anlatırdı. Ondan çok etkilendim. Mesnevi'den dini kıssaları, halk hikayesi anlatma geleneğine benzer bir üslupla aktarırdı. Dedemden aldığım etkiyi en iyi Kuruluş dizisinde

yansıttım. Hikayenin anlatımını vesile ederek mesaj vermeyi ondan öğrendim. Eserlerimdeki milli muhtevayı da büyük ölçüde dedemden aldım. Yönetmenliğe 1963'te Osman Seden, Orhan Aksoy ve Mehmet Dinler gibi usta yönetmenlerin asistanlığını yaparak başladı. Sinemanın tekniğini bu süreçte öğreniyor ama anlatılan hikaye ve gösterilen karakterlerin bu toprağın dini ve milli değerlerine yabancılığından dertleniyordu. Çakmaklı'ya göre değerlerimiz beyaz perdede yansımıyor, aksine dini değerler ve dindar karakterler ancak kötülemek, karalamak, alay etmek üzere konu ediliyordu filmlere. Yıllarca asistan olarak biriktirdiği mesleki tecrübesini yönetmen koltuğuna geçip Birleşen Yollar filminde gösterdi. Şule Yükselşenler'in Huzur Sokağı adıyla yazdığı romanın sinema filmi uyarlamasında dönemin önemli oyuncularından Türkan Şoray ve İzzet Günay başroldeydi. Çakmaklı bu filmle hem teknik anlamda yetişmiş, zevk ve yetenek sahibi bir yönetmen olduğunu ispat ediyor, hem öz değerleri sinema aracılığıyla aktarmanın mümkün olduğunu toplumun farklı kesimlerine gösteriyordu. Ama iş bundan ibaret değildi. O, bu filmi ve devamında onlarcasını ortaya çıkaracağı çalışmalarıyla bir devir açıyor, milli sinema olarak adlandırılan akımı başlatıyor, devamındaki 10 yıllar boyunca peşinden gelecek nice senarist ve yönetmene bir deniz feneri gibi ışık ve istikamet veriyordu. 50 yıl boyunca sinema ve televizyon için onlarca filme senarist, yönetmen ve yapımcı olarak imza attı. Dini ve milli değerleri aşağılayanların karşısına yeni ve cesur eserlerle çıktı. Bugün beyaz perde ve televizyonlarda severek izlenen pek çok dini ve tarihi yapımın Cesaret Pınarı'nda, Birleşen Yollar'ın, Küçük Ağa'nın, Kuruluş'un, Hacı Arif Bey'in, Çok Sesli Bir Ölüm'ün, Bir Adam Yaratmak'ın suyu kaynıyor.

0: Nehirler konuşamaz. Nesli tükenmekte olan bu canlı, içimize çektiğimiz hava, üzerinde yaşadığımız bu gezegen konuşamaz. Onların yerine geleceğimiz için, sesini duyuramayanlar için ve en önemlisi cennet gibi bu memleket için. Türkiye konuşmakla kalmadı, harekete geçti. Dünyanın en önemli iklim zirvesi COP31, Türkiye liderliğinde 196 ülkeyi Antalya'da ağırlayacak. COP31 Türkiye ile eylem zamanı.
1: İnsan nerede duracağını seçebilir mi? Ya da durduğu yerin doğru olduğuna nasıl emin olabilir? İşte bu düşünceler bizi Araf'a iter.
2: Peki siz Araf'ta mısınız?
1: Bu hafta yazar Merve Gülcemal kendi Araf'ını anlatıyor. Araf'ta sorular bu akşam 23.15'te 24'te.

İyi akşamlar. Bu ülkede bu akşam 20. yüzyılda tartışmalı bir siyaset ve hukuk teorisyenini, Karl Schmitt'i konuşacağız. Karl Schmitt üzerinden elbette Almanya'yı, dönemini, ortaya attığı fikirleri ve 21. yüzyılda neden yeniden Anglo-Sakson dünya tarafından önce tamamen silinip sonra yeniden gündeme gelmesinde ele alacağız. Çok değerli bir konuğumuzla, Gültekin Yıldız'la, üstelik askeri tarih çalıştığı için daha da anlamlı olacak yayın. Ama önce size bu yayını iki hafta yapacağız, bu hafta ve gelecek hafta. Gelecek hafta Karl Schmitt'in iki kitabı Gültekin Yıldız tarafından tercümesi yapıldı. Vakıfbank'ın kültür yayınlarından çıktı. Karl Schmitt, Kara ve Deniz, görebiliyorsunuz

0: ince ama uzun vakit alacak bir okuma. İkincisi de Roma Katolikliği ve Politik Form. Yine Vakıfbank Kültür Yayınları'ndan. Belki yayınları izledikten sonra kitapları da okuma ihtiyacı hissedeceksiniz. İnşallah hissedersiniz. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Gültekin Bey.
1: Sağ ol.
0: Şimdi bugünlerde Almanya'yı konuşmak da uygun olacak diye düşünüyorum.
1: Evet.
0: Siyasi İlahiyat Dost Kitap Evi'nden, Parlamenter Demokrasinin Krizi Dost Kitap Evi'nden, Partizan Teorisi Nika, Kanunilik ve Meşruiyet İthaki yayın evinden çıkmış. Ve şimdi de bu iki kitap.
1: Evet.
0: Siz Carl Schmitt'i niye seçtiniz? Neden tercüme ettiniz? Çünkü dediğim gibi hem biz biraz Anglo-Sakson dünyanın tezahürü bir düşünce hayatına sahibiz. Nazi dönemi deyince de bir kalemde siliniyor.
1: Evet.
0: O dönemden bir isim.
1: Şimdi her akademisyenin bir okuma çizgisi vardır diyelim. Yani bazı düşünürler tam böyle vakti geldiğinde karşınıza çıkar. Biraz da böyle dipnotlardan takip etme usulü vardı eskiden. Yani bir şey okursunuz, onun dipnotunda bir başka şey görürsünüz, merak eder onu getirtirsiniz. Ben de doktora tezimi yazarken malum işte konusu Osmanlı ordusunun yeniden yapılanması, modern ordu, askeri disiplin. İster istemez işin biraz felsefi tarafına bakmak istedim. O sırada da bu...
0: Orada iki... Alman ekolünden.
1: Evet, evet. Yani Almanca da bildiğim için iki dünya savaşı arasında Almanya'da çok ciddi bir fikri aktivite var. Yani bir taraftan daha böyle sol Marksist diyeceğimiz bir düşünce akım var. Bir taraftan da bu gruba genelde konservatif devrimciler deniyor. Yani muhafazakar devrimciler. Schmitt onlardan bir tanesi ama tek başına değil. Yani
0: evet,
1: aslında,
0: hem devrimci hem muhafazakar, onları soracağım yani.
1: Evet, yani hani öyle bir fikri muhit var diyelim. Dolayısıyla o zaman tabii kitap getirme vesaire de çok kolay değildi. Yani
0: hangi yıllar?
1: İşte 2000'lerin başı diyelim, 90'ların sonu. Yani internetle falan işte yeni tanışılıyor. Türkiye'de de çoğu kütüphanede Schmitt yoktu. Yani hem Almancası yoktu. Türkçe zaten bir tek daha siyasal kavramı çevrilmişti.
0: Bunlar 2000'lerden sonraki tercümeler.
1: Evet evet.
0: Yani belki bu Amerika'nın Carl Schmitt'e başvurmasıyla...
1: Evet aynen, o ilgiden
0: alakalı.
1: Sonra yani Carl Schmitt unutulmuş, unutturulmuş, sansür edilmiş bir düşünürdü bu Nazi bağlantısından dolayı. Sonra Amerika'daki neokonlar Schmitt'i ve o muhiti tekrar keşfedince, yani Leo Strauss ve işte onun öğrencisi olan Schmitt ve diğer Alman düşünürler yeniden gündeme geldi. Bu sefer
0: birden
1: Almanya'da
0: makbul oluyorlar galiba.
1: İşte Leo Strauss ekibi, Almanya'daki şey Amerika'daki neokon ekibi fikri kökenini oraya dayıyordu. Schmitt ve diğerleri de yani Strauss'un iki tip öğrencisi var. Bir Yahudi kökenli olanlar, bunlar Amerika'ya gidiyorlar. Bir de daha sonra işte Nazi Partisi'yle adı anılan düşünürler var. Yani bir tarafta Hannah Arendt var diyelim, bir tarafta Carl Schmitt var. Dolayısıyla
0: öbür de çok değerli tabii.
1: Evet. Ama hani benim yolum daha çok bu muhafazakar grupla diyelim bitişti veya örtüştü veya onlar daha fazla karşıma çıktı.
0: Arendt de insanı çok iyi tahlil etmiş.
1: Evet, evet. Benim biraz daha derdim işte bu devleti, iktidarı, siyaset kavramını anlamak ve açıklamak olduğu için Schmitt okumalarına başladık. Sonra o aralar rahmetli Hüsamettin Arslan Hoca, işte biliyorsunuz Batı'daki önemli eserleri, özellikle de İngilizce dışındaki dillerden Türkçe'ye çeviren işte Paradigma Yayınları'nın hem sahibi hem de her şeyiydi. Yine rahmetli Erol Olçak'la onlar bir kısa süreli bir ortaklık içine girmişlerdi. Yani hani yayın evini biraz daha büyütelim ve bu çeviriler konusunda Hüsamettin Hoca'nın biraz daha eli rahatlasın gibi. O da bana dedi ki işte bunları çevirir misin? Aslında proje daha büyüktü. Yani hani daha fazla eser çevirecektik. Ancak onları çevirdik. Sonra tabii bu yayın dünyasının finansal sıkıntıları vesaire ve benim işte doktora tezi yükü bu iki Schmitt çevirisiyle oradaki çeviri süreci durdu. Ama hani benim Schmitt okumalarım devam etti.
0: Durmadı. Ama elinize sağlık, onu tam yerinde söyleyeyim. Seyircilerimiz de görsün. Yani hem Türkçeleri de tekamül eder okurken. Belki unuttukları kelimeleri, kavramları da görürler. Çünkü gerçekten çok güzel bir tercüme.
1: Sağ olun, çok teşekkür ederim. Şimdi
0: yani
1: her yazarı...
0: Ben tabii bunu söyleyecek...
1: ya her yani, tercüme sonuçta bir tercihtir diyorum ben.
0: Naçizane söylüyorum ama bazen tercümeler insanın boğazında düğüm düğüm oluyor, okuyamıyor.
1: Yani her
0: bununla
1: tercüme...
0: Bununla da Türkçe düşünebiliyorsunuz tercümeyi.
1: Ben işte Schmitt'in önce hissiyatını, sonra maneviyatını anlamaya çalıştım. Sonra da onu Türkiye'de ona en yakın dille çevirmeye çalıştım. Çünkü şimdi Schmitt Katolik kökenli bir düşünür. Her ne kadar amel dünyasında belki böyle çok sıkı bir Katolik olmasa da şimdi herkesin beslendiği bir fikri çizgi var. Orada da hani o Katolik kelimeleri veya kavramları ağırlıklı. Şimdi tabii bizim Türkçe'de Katolik kavramlarının çok fazla birebir karşılığı yok. Ancak benim tercihim Elmalı Hamdi'nin Metalip Mezahip çevirisinde...
0: Türkçe'de yani o işte öz Türkçe diye tabir edilen
1: bir
0: şey de yok.
1: Biraz daha ilahiyat veya işte bizdeki kelam kavramlarını kullanmaya çalıştım.
0: Bunda bu sözden.
1: Evet. Çünkü öbür türlü hani tamamen böyle yeni Türkçe ile ya da işte sevilen tabirle eskiden öz Türkçe ile çevirmeye kalktığınızda bir bizde işlenmemiş kavramlar oluyor bunlar. İki tam anlamıyla yazarın niyetini, maksadını yansıtamıyoruz. Çünkü Schmitt karma bir kişi, melez bir kişi. Yani bir taraftan dediğim gibi Katolik...
0: Murada hasıl olmuyor yani.
1: Evet, düşünce dünyasına yakın ama bir taraftan modern dünyaya bir şeyler söylemek
0: istiyor.
1: Ben de
0: Murad'ı Sevil Nuriyeva'dan kaptım.
1: Evet, evet.
0: Azerbaycanlar çok kullanıyor.
1: Onlar evet, bizim eski kelimeleri Azerbaycan ve genel olarak Özbekistan, işte Türkistan coğrafyası daha fazla kullanıyor. Yani gittiğimizde o bölgeye rahmetli Demirel bunu söylemişti. Hani bizim Türkçe değil diye attığımız kelimelerle Türkiye
0: evet,
1: dışındaki
0: Türklerle. Evet, Murad'ı nedir çok güzel.
1: Evet, yani daha fazla kullanıyor anlaşıyoruz nedir? Diye. Evet. Hülasa yani kısa bir metin normalde ama girift bir metin. Biraz vakit aldı. Yani mümkün mertebe böyle çok tercüme kokmasın dedik. Ama tabii bu tip metinlerde hani okuyucularımız felsefeyle ilgilenen biliyordur. Şimdi o metnin Almancası da bir defa okumakla bir cümle anlaşılmıyor. Veya İngilizcesi veya Fransızcası veya Arapçası.
0: Bunun girişinde bile takıldım ben. Yani
1: dolayısıyla hani bu Türkçe'ye çevirmek demek şu demek değil yani. Hani adamın Almanca metni hemen anlaşılmıyorsa biz Türkçe'de onu basitleştireceğiz. Cümlelerini böleceğiz. Herkesin anlayacağı hale getireceğiz anlamına gelmiyor.
0: Hap gibi evet. Yaygın deyimle.
1: Yani sonuçta o düşünce
0: öyle değil.
1: Çevresine yakın veya işte felsefi okumaya meraklı okuyucu. Eğer Alman düşüncesindeki kavramlara da biraz aşinaysa ya da işte Batı düşüncesi, Hristiyan düşüncesi o zaman çok daha rahat nüfuz eder. Öbür türlü biraz vakit alır.
0: O da okurken zihinsel faaliyetini burada
1: evet.
0: Diğerini okurken nasıl yapıyorsa
1: tabii. Çünkü
0: da yapacak.
1: Çünkü Alman düşüncesinde şöyle bir şey vardır. Yani bizde maalesef o pek yok. Yani hem dil devrimi olduğu için hem işte alfabe değiştiği olduğu için. Bizde kavramlar hızlı değişiyor. Yani 30-40 senede bir yeni kavramlar çıkıyor. Ama
0: ya da yok oluyor.
1: Almanca'da yani Hegel'in kullandığı kavramı Heidegger geliştirir. Gadamer daha ileri götürür. Yani meşhur işte bir Geist kavramı var. Şimdi bu Geist genelde Türkçe felsefe eserlerinde tin diye çevriliyor.
0: Eyvah.
1: Fakat tin Türkçe'de yaşayan bir kavram değil. Evet eski Türkçe'de var.
0: Tinsel.
1: Çünkü Geist tek başına ruh demek değil. Yani hani Fransızca'daki espri kelimesinin karşılığı gibi gözüküyor ama kimi yerde mana anlamına geliyor, anlam anlamına geliyor. Kimi yerde akıl anlamına geliyor. Mesela Almanca'da Geisteswissenschaft, Türkçe'ye 1950'lerde 60'larda manevi ilimler diye çevrilmiş. Manevi ilimler ne demek? Mana ile ilgili, anlamla ilgili. Yani bu edebiyattan işte felsefeye kadar bir spektrum.
0: Olmuş
1: fakat
0: değil mi?
1: Türkçe'de evet şimdi manevi ilimler denildiğinde ne anlaşılacak? Hemen ilahiyat diye sonradan adını koyduğumuz dini ilimler anlaşılıyor. Oysa hani manevi ilimler Almanya'da seküler bir alandır günümüz itibariyle yani tamamen ilahiyat olarak görülmez. Dolayısıyla hani bugün çevirirken Türkçe'ye en zor olan bu farklı siyasi grupların kelime tercihleri, kavram tercihleri olduğu için hani çevirinizin hepsine hitap etmesini istersiniz. Ama biri bakar ya bu çok eski kelimelerdir. Öbüründe okuduğunuz zaman ya bunlar da çok yeni kelime hiçbir şey anlamıyorum dersiniz. Yani çevirmen orada mümkün mertebe kendini tatmin etmeyecek. Ama yazarın da müellifin de murat ve maksadını başka bir dilde hasıl etmeye çalışacak. Yani yoksa orada o zaman biz yazar haline geliriz. Yani hani benim de gayretim Schmitt'i iyi anladığımı düşündüm. Çünkü başka eserlerini de okudum. Bir de Schmidt'le dertlerimiz biraz örtüşüyordu. Yani hani niye Schmidt çevirisinin

0: Sebebi bu. Ben bir Alman değilim. Bir Alman milliyetçisi değilim. Hani Schmitt'in Almanya'ya mahsus dertleri veya davalarını paylaşmıyorum. Ama Schmitt'in veya diğer filozofların, siyasi filozofların bir kısım görüşleri dönemleri aşar. Zaten hani hala yaşıyor olmasının, okunuyor olmasının sebebi bu. O yüzden onu hani ön sözlü de dile getirmeye çalışmıştım. Almanya kuşatılmış bir ülke. İki Dünya Savaşı
1: Çok
0: arasında.
1: dramatik değil mi? İki
0: Evet,
1: savaş.
0: evet. Yani Birinci Savaşı kaybediyor. Ondan sonra aslında kazanamayacağı çok riskli olan ikinci büyük savaşı çıkartan ülke pozisyonunda. Şimdi Türkiye'ye de baktığımız zaman, Türkiye de Birinci Savaşı, Birinci Büyük Savaşı, Dünya Savaşı'nı kaybetmiş. İkinci Dünya Savaşı'na çok şükür ki girmemiş. Çünkü hakikaten girseydi yıkım ve kayıp çok daha büyük olabilirdi. Bununla beraber hala kafasında şey var. Bir imparatorluk düşüncesi, tasavvuru var. Yani evet yeni cumhuriyet kurulmuş, sınırlar küçülmüş ama toplum sonuçta okumuş yazmış insanlar bunu kafada taşıyorlar. Ve kuşatılmışlık hissediyor. Yani bir daha büyümemesi.
1: Bir de bizden farklı seyrediyor tabii.
0: Evet.
1: Şimdi birazdan belki
0: Şimdi
1: bize
0: dolayısıyla
1: anlatırsınız.
0: hani Schmitt'in bir tarafı bu. Yani Almanya ile Türkiye'nin durum benzerliği diyelim. İkinci tarafı da bu Fransa'daki Katoliklerden de biliyorsunuz. Genelde bu Katolik gruplar sosyalizmden, Marksizmden farklı bir modernizm eleştirisi yapıyorlar. Ama yapıyorlar. Dolayısıyla Türkiye'deki muhafazakar düşüncenin de aslında hani böyle bir düşünce trendi var dersek, geleneği var dersek, modernizme Marksizmden farklı bir eleştiri getirebilmesi lazım ki Türkiye'de sağ düşünce, muhafazakar düşüncenin burada biraz problemleri var. Yani kapitalizmi eleştireceksiniz, yeni seküler dünya tasavvuruna eleştiriler getireceksiniz, aydınlanmayı eleştiriler getireceksiniz ama bunu yapmanız için bunların felsefi kökenlerini anlamanız lazım. Yani sadece batılı bunlar, biz bunu reddediyoruz demek yetmiyor. Ama buna hayran olursanız veya işte Ziya Gökalp'ten hani günümüze daha sonra kalan, hani biz bunun teknolojisini alalım ama kültür tarafını almayalım. Böyle de bir şey yok. Yani hani bir
1: İkisi
0: şeyi
1: birlikte giriyor gümrükten.
0: evet yani hani maddi medeniyet kısmını getirirseniz, apartmanları dikerseniz, yollar açarsanız, elektrik getirirseniz işte Schmitt'in eleştirdiği şeylerden biridir. Hani elektrik gelmesin diye değil ama Lenin'in elektrifikasyon projesini der ki yani bu başka bir dünya kuruyor. Şimdi o zaman aile ilişkileri de değişir, insan ilişkileri de değişir, insanların dünyayı, çevreyi algılamaları da değişir. Orası üzerine yani teknoloji felsefesi veya kapitalizm üzerine Türkiye'de ağırlık malum sol düşünce geleneğindedir. Yani bunların eleştirisinde nadir birkaç yazar dışında, düşünür dışında, ideolog dışında sağ düşünce geleneğinde ya da muhafazakar düşünce geleneğinde çok güçlü bir akım yoktur. Eleştirilir ama çok derinliğine değil. Dolayısıyla bu Schmitt veya benzeri düşünürlerin çevrilmesi ki Hüsamettin Hoca'nın derdi de oydu. Yani biz Batı'yı sadece belli bir gruptan öğrenmeyelim. Hani Batı'da alternatif başka gruplar da var. Yani Fransa'da da var, İngiltere'de de var, Almanya'da da var. Şöyle de bir şey söyleyeyim belki sanırım. Mesela Fransızlar çok Almanlara atıf yapmazlar. Almanlar her zaman Fransızlara çok yapmazlar. Aslında hani biz hep Batı, Batı diye böyle bir tek şeyden bahsediyoruz ama yani Fransız düşünce
1: Öyle bir blok
0: çevresi,
1: yok diyorsunuz.
0: Anglo-Amerikan düşünce çevresi, Alman düşünce bunlar farklıdır. Almanların içinde 2-3 tane, Fransızların içinde 2-3 tane en az düşünce muhiti vardır. Şimdi dolayısıyla Türkiye'de biz biraz Batılıların o West and Rest yani Batı ve diğerlerini bu sefer oksidentalist bir anlayışla yani fazla doğucu bir anlayışla Doğu ve ona karşı olan Batı diyoruz. Oysa bir Batı yok. O zaman biz o Batı'nın içinde hem farklı düşünenleri hem de o farklı ülkelerdeki gelenekleri biraz tanımamız lazım. Hani Alman düşüncesi de malumunuz Türkiye'de Almanca bilenler, Almanca çevirenler ve Fransızca bilenler, çevirenler özellikle son 30-40 senede azaldı. Yani bizim 1970'lere kadar daha frankofon, Fransızcacı bir dünyamız vardı. Osmanlı'dan kalan bir miras bu Cumhuriyet'e de devam etti. Ama Alman düşüncesiyle ilişki sanıldığının aksine yani o Cumhuriyet'in ilk dönemi Osmanlı'nın son döneminde askeri ilişkilerden dolayı Almanca öğrenenlerle biraz sınırlı kalmıştı. Bu manada Schmitt aslında iyi bir kapı. Ama tabii onun yanında işte Ernst Jünger var, Heidegger var mesela. Çok Heidegger çevirisi yapıldı son 20-25 yılda. Zombart var, Spengler var yani biraz daha az derin, biraz daha fazla derin. Yani bir Alman düşüncesi orada var. Tabii bunu zaman zaman hani ben bu konuda birkaç konferans verirken şöyle tepkilerle de karşılaştığım oldu. Ya işte bir Nazi'yi mi övüyorsunuz? Ya da bir Nazi'yi niye çeviriyorsunuz? Hani Türkiye'de bir de böyle bir sığlık da var. Şimdi bir Fransız müsteşrik, oryantalist İslam çalışır. Ama Yahudi veya Hristiyandır veya herhangi bir dine inanmaz. Ama
1: hatta
0: bu onun,
1: bir sürü var.
0: İslam çalışmasına mani olmaz. Şimdi biz zannediyoruz ki hani bir kişi üzerine çalışınca ya da onu çevirince Hitler ya da onun üzerine konuşunca evet Hitlerci olduk ya da işte şucu olduk, bucu olduk. Benim derdim burada ben işte tarihçiyim. Bir o bağlamdaki mesajı anlamak, bir de o tarihi bağlamın ötesine taşan mesaj. Yani Schmitt'i zaten kendi dönemi yargılamış. Yani nihayetinde tarih ona belli bir damga vurmuş, etiket vurmuş. Ki hani aslında Nazi Partisi'nin tam bir şeyi değil. Yani sonuna kadar aktif bir üyesi değil. Bir yere kadar geliyor. Bir yerden sonra daha şey.
1: Şimdi biz de Schmitt'i önce doğduğu yerden isterseniz alalım. Koşullarından haberdar evet. olalım. Daha da kolay anlarız. Bu arada dağıtmak riskine rağmen söylemek istedim. Şimdi evet. Türkiye'deki batılı düşünürleri takip etmek, eleştirmek, tenkit etmek mevzuunda. Bu benim tabii şahsi hı hı. şeyim, düşüncem. Doğru mu bilmiyorum ama evet. bunu hissetmiştim. Mustafa Tahralı Hoca'nın René Genon kitabında evet. Samiha Ayverdi René Genon'un batı tenkidinden haberdar hı hı. oluyor ama çok şey yani tercümeleri yok da işte birkaç evet. nüsa ve şeye Anmar İşimel'e mektup yazıyor. Hı hı. Böyle başka batıyı tenkit edenler varsa onları bana yollar mısın üzerinden hı hı. yazayım diye. Sonra bakınca o iki savaşa rağmen Türkiye'de 50'lerde bile istese bile okuryazar birinin batı tenkidini yaparken dikkatli Doğru. olması gereken bir ortam olduğunu Doğru. hissediyor insan.
0: Ya çünkü batı tenkidi ister istemez bir karşı devrimcilik gibi anlaşılıyor.
1: Ve bu buradaki ne diyelim Müslüman muhafazakarlar da illa batıdan referans seçerken evet, evet. bu Katoliklikle ilişkisi nispeten olanlardan seçmişler. Öyle de bir durum var.
0: Var evet öyle bir tercih var.
1: Ya bir manevi tarafları olan isimleri
0: şimdi, Türkiye'de batı düşüncesinin yani aydınlanma da dahil aslında Hristiyan modernizmi olduğunu yani Hristiyanlığı ve Yahudiliği bilmeden onlar üzerine inşa edilmiş olan tepki de olsa yani onlarla bir hesaplaşma da olsa aydınlanmayı anlamanın mümkün olmadığını Türkiye'deki ne batıcılar ne muhafazakarların büyük bir kısmı bilmez. Yani çünkü batı düşüncesinde derin okuma yapana kadar bunun Hristiyan kökenlerini veya Yahudi kökenlerini farkına varamazsınız. Şimdi Karl Marx nihayete dindar bir düşünür değildir. Ama büyüdüğü muhit dedesi itibariyle babası itibariyle hem Yahudi hem Hristiyan bir muhittir.
1: Evet. Muhitte lehte aleyhte illa evet. bir etki yapar.
0: Dolayısıyla hani bu kişinin neyle hesaplaştığını, bu işte Nietzsche için de geçerlidir, diğerleri için de geçerlidir. Önce Batı Hristiyanlığını ve işte Schmitt'in de üzerine yazdığı Roma Katolik Lisesi'ni anlamak lazım. Sonra bizde bir Roma Katolik Lisesi var mı? Ya da bizdeki müesses İslam anlayışı ile Batı'daki müesses İslam anlayışı aynı mı? Farklı mı? Hani hep biliyorsunuz eskiden.
1: Biz Roma Katolik Lisesi zannıyla Orta Çağ'da tabii, yaşadığını zanneden
0: evet,
1: bir milletiz.
0: İşte oradan tarih tasavvuru. Yani işte evet. bizde bir Orta Çağ var mı? Ya da işte varsa işte ne zaman bitiyor, ne zaman başlıyor? Şimdi bunlar emek istiyor.
1: Monarşi var, Katolik Kilisesi var. Hepsi evet. var bizde.
0: Evet, evet. Ve iki dünyayı tanımak gerekiyor. Şimdi Rıza Tevfik, feylesof diyebilir malum. Son dönem Osmanlı düşünürü. Bakarsak aslında seküler diyeceğimiz bir düşünürdür. Fakat Seyit Şerif Cürcani'nin Arapça eserine yanına Fransızca not düşer. Yani okuduğu nüshanın üzerinde işte bunu görmüştük. Onun terekesini alan Abdullah Uçman Hoca'nın gösterdiği bir eser üzerinden. Şimdi Osmanlı'nın son ve Cumhuriyet'in ilk dönemi.
1: Ya da Hasan Ali Yücel işte.
0: Doğrudur.
1: Yani ona da bakınca bir tarafının hatta içinde bir tarafının hep bir yerinde muhafaza edilmiş başka bir dünya olduğunu
0: var, evet.
1: görebiliyor
0: Çünkü
1: insan.
0: Babadan o gelir işte dededen
1: babadan,
0: gelir, konaktan
1: Nazım
0: gelir.
1: Nazım Hikmet'te aynen bir devir öyle. Var, Sabahattin Ali'de var.
0: Şimdi 60'tan sonra ya da işte 2. Dünya Savaşı'ndan sonra doğan nesillerde tabii bu iki dünyalık koptu. Hem Türk dünyasıyla ilişki Stalinist işte Rusya'dan dolayı, Sovyetler'den dolayı koptu. Hem de İslam dünyasıyla

fiziki belki bağlantılar kopmadı ama fikri bağlantılar koptu. Tamam, güzel, batıya dönüldü. Fakat batıda da çok kısıtlı okumalar. Yani hani böyle krem de öyle krem değil de popüler, vulgar metinleri. Aynı şey işte Türkiye'de mesela Marx'ın

0: gibi metinleri tercih ederler. Çünkü öbürü
1: yüz
0: için... Yüz
1: sayfada falan.
0: Evet. Ya şimdi orada da şu sıkıntı var işte. Latince bileceksiniz, Yunanca bileceksiniz. Yani hani biraz kazıdığınız zaman Batı düşüncesi ya da işte İngilizceyi, Fransızcayı altından bunlar çıkıyor. Bu tabii uzun uğraşılar gerektiriyor. Bir süre sonra özellikle Türkiye'de sosyal bilimler de önemini kaybedince, yani o mühendis aklı, mühendislik, tıp vesaire hani tabii olarak dünya gereği öne çıkınca zaten hani dil öğrenememiş kişiler veya ecnebi dili öğrenme imkanı olmayan kişiler sosyal bilimci oluyor. Aynı zamanda doğu dillerini de öğrenme imkanı giderek kısıtlanıyor. Bizde işte genelde ya bu dünya ya bu dünyaya mahdut kalıyoruz, sınırlı kalıyoruz. Yani iki dünyadan biriyle. O yüzden hani belki Türkiye'nin ve dünyanın şu anki ortamı böyle çok derin felsefi tartışmalara, politik tartışmalara, tefekkür tartışmalarına uygun değil. Yani çok daha hızlı akan işte sosyal medyayla, dijital dünyayla bir dünya var ama bu tip kişiler bizi tam da bu tip düşünürler. O çukurdan, yani an çukurundan çıkaracak kişiler. Ama Schmitt okuyunca mesela anlarsınız ama buradan şu çıkmaz yani. Peki şimdi ne yapıyoruz? Şimdi bir de Türkiye'de böyle bir sorun var. Yani her fikir adamından güncelik reçete isteniyor. Şimdi onun geri kalanı zamana, asrın ruhuna, toplumsal idrakin artmasına bağlı şeylerdir. Veya şahsi olarak siz Schmitt okuduktan sonra dünyaya farklı bakabilirsiniz ya da X düşünür okuduktan sonra. Ama hani şöyle bir fikri tembellik ortaya çıktı. Tamam güzel kapitalizmi eleştirmiş, modernizmi eleştirmiş de işte günümüzde biz ne yapacağız? Yani işte hiç elektrik yakmayalım mı? Ya da işte ekonomik faaliyeti durduralım mı? Şimdi bu o zaman ne yapıyor? Bizim bugünkü dünyayı eleştirme ve anlama faaliyetimizi sonlandırıyor. Sadece halkta değil, okur yazar diyeceğimiz işte akademisyenler, entelektüel muhit vesaire onlar da giderek ya nasıl olsa artık bitti bu iş. Hani dünya başka bir yere gidiyor. Bizim işte eski klasiklerle zaten ya da işte farklı alternatif düşüncelerle uğraşmamıza gerek yok. Teslim olalım gidelim. Şimdi tam böyle işte şey yapan biri. Haykıran biri yani. Hani bir teslim olmayacağız. Direneceğiz. Ama tabii Almanya o savaşı kaybedince ister istemez bunların çoğu çöp oluyor demeyelim ama unutulmaya terk ediliyor. Hataları da biraz uzattık ama şu yani Heidegger gibi büyük bir filozof, Schmitt gibi büyük bir filozof politik ve sosyal gerekçelerle kaderlerini Hitler gibi biriyle bağdaştırıyorlar. Yani Almanya'yı ancak böyle bir lider ayağa kaldırır. Almanya ayağa kalkmadan da biz İngiltere'ye ve onun temsil ettiği işte kapitalist, endüstriyalist dünyaya meydan okuyamayız. Dolayısıyla hani bir düşünce insanının genelde düşünce tarihinde en büyük hatası kısa günlük politikayla irtibat kurup oradan bir kurtuluş eserini çıkartmaktır. Oysa hani Hitler olsun veya diğer liderler olsun onların baş ajandası politiktir, gündeliktir, ahaliyi mobilize etmektir, ona bir şey anlatmaktır ama düşünce adamı başka bir şey
1: muhakkak,
0: hayal
1: ediyordur.
0: Muhakkak
1: bir de
0: yani.
1: Almanya'nın Cemil Koçak söylemişti, Hitler olmasaydı illa birisi çıkacaktı.
0: Evet.
1: Aynı dönemde o Birinci Savaş'ın
0: evet
1: travmasından sonra dendiğine göre yani o konjonktürü bilmeden
0: şüphesiz
1: yani, anlamamız da kolay değil.
0: Çünkü işgal edilmiş imparatorluğu sona erdirilmiş bir tarafta
1: şimdi
0: iç savaşı olan
1: işte
0: bir şey.
1: Şimdi bugün bile Macron Rusya'dan bahsederken ikide bir refer ediyor aman Versay gibi olmasın.
0: Evet yani o travmayı milletler hani bu tip büyük travmalarda daha fazla büyük lider beklerler. Şimdi biz mesela Avrupa artık demokratikleşti, lider kültü ortadan kalktı falan diyoruz ama gidiş tam tersi. Daha böyle popülist, güçlü gözüken, ülkeyi toparlayacak. Aynı zamanda hani Avrupa ise Amerika'ya da meydan okuyacak. Aynı zamanda Avrupa'yı
1: yok olsa,
0: evet, Rusya'dan koruyacak.
1: İdare ediyorlar.
0: İşte Amerika'da mesela her şeye rağmen Trump'ın yine aday olabilmesinin şeyi o. Çünkü bir Çin tehdidi var. Buna karşı hani o Amerika'yı savunabilecek güçlü diyelim tırnak içinde bir karakter gerekiyor. Hani daha böyle işte rasyonel, daha kurumsal, daha yumuşak gözüken bir başkan figürü yetmiyor o kitleye. Dolayısıyla yani aslında fırsat olduğunda her ülkeden bu tip lider figürleri çıkar. Yani Almanya orada fazla

0: malum etiketlenmiş ve mahkum edilmiş bir ülke ve millettir. Yani İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra, ama aslında Almanya tek başına bir örnek değildir. Yani hani bu Fransa'da da olabilir,
1: Başka
0: İngiltere'de de
1: yerde de
0: olabilir
1: olabilir.
0: yani.
1: Peki doğusun en iyisi Carl Schmitt, 1888
0: Evet.
1: doğumlu, 19. yüzyıl
0: Tabii bu
1: sonu
0: işte
1: 1985.
0: bu genelde bu
1: Bir
0: ekip
1: de doğduğu şehir de önemli değil mi? Westfalia.
0: Evet, Vestfalya bölgesi malum Almanya'nın Fransa, Hollanda, Belçika, yani daha çok Hollanda, Belçika ile
1: Adından dolayı da
0: komşu
1: işte
0: bölge.
1: bugünkü dünyayı hep
0: Evet.
1: değil mi
0: Yani
1: anlatırken
0: endüstriyelleşmenin
1: refere ettiğimiz meşhur
0: işte
1: Vestfalya Barışı.
0: Almanya'da başladığı ve hani bir hudut bölgesi olduğu için, hani bugün Avrupa Birliği olduğu için, şimdi Strasbourg'a gittiğinizde ve trenle işte 10 dakika sonra Almanya'ya geçtiğinizde onu anlayamazsınız. Hatta dersiniz
1: Market
0: ki
1: alışverişine
0: evet,
1: gidiyorlar daha ucuz
0: bu
1: diye
0: kadar kan işte
1: Almanya'da.
0: burası için mi döküldü? Ama hani Alsace-Lorraine-Lothringen bölgesi bir Alman toprağıydı. Fransa ile Almanya arasında en fazla çatışmanın olduğu yerde. Yani iki dünya savaşında da burası cepheydi. Ve dolayısıyla o cepheye yakın bir Alman, Schmidt, işte bir ufak çaplı bir tüccarın çocuğu. Katolik, fakat o dönem Almanya'da Bismarck'ın işte Kulturkampf dediği, yani gençlik
1: Bir de
0: dönemi.
1: Protestan Almanya'da azınlık
0: Evet,
1: olmak mı?
0: Protestanlaşmanın, Protestan kültürünün daha hakim kılınmaya çalışıldığı bir dönem. Protestanlık ister istemez İngiltere'yi ve Amerika'yı çağrıştırıyor. Yani ağırlıklı
1: Bu
0: olarak İngiltere'yi.
1: Westfalya'da değil mi? 30 yıl savaşları,
0: Evet. 30 yıl
1: yani mezhep
0: savaşlarını
1: savaşları,
0: sona
1: Katoliklik,
0: erdiren,
1: Protestanlık.
0: malum işte bugünkü uluslararası ilişkilerin kökeni kabul edilen Vestfalya Anlaşması'nın imzalandığı yer. Plettenburg'da işte Vestfalya eyaletinde nispeten işte küçük bir yer. Dolayısıyla hani Schmidt bizdeki o 1880-1930 arası Osmanlı'nın son dönemi, Cumhuriyetlik döneminde de iyi entelektüeller vardır Türkiye'de. Onlara benzeyen, yani bir taraftan 19. yüzyılın artık iyice mekanikleşmiş, bilimi dinleştirmiş, her şeyin bilim ve akılla çözülebileceğini, maddi medeniyetle çözülebileceğini düşünen bir akım. Bir taraftan Almanya işte birleşmiş ama geride kalmış. O endüstriyel aklı, teknik aklı Schmitt'in tabiriyle temsil eden İngiltere'ye karşı bir meydan okuması gerekiyor. Tam o işte buhranın, yani işte Nietzsche'nin de yine aynı dönemlerin kişisi olduğunu düşünelim. Yani kavga edeceğiniz çok kişi var.
1: Peki bir de şeyden aktarırsanız Wilhelm'den Son Kaiser'den Weimar'a
0: Evet.
1: geçiş yani ne vardı nereye
0: O,
1: geçiyor?
0: orada da şu oluyor, savaş kaybedilip Kaiserreich, yani Alman İmparatorluğu sona erdikten sonra malum Almanya'da bir cumhuriyet ilan ediliyor. Şimdi Almanya'da cumhuriyet ilan ediliyor, Türkiye'de cumhuriyet ilan ediliyor. Savaş bitmeden önce Sovyetler Birliği işte kuruluyor, yani Rusya'da bir cumhuriyet diyelim ilan ediliyor.
1: Bolşevikler
0: Evet,
1: Birliği.
0: yani hani savaşan kaybedenlerin de Avusturya'da Habsburg Hanedanı ve İmparatorluğu bitiyor, cumhuriyet kuruluyor. Bak, savaşı kazanan Büyük Britanya'da cumhuriyet olmuyor. Krallık devam ediyor işte, halen
1: Kazananlar.
0: kralları var. İşte Hollanda'da diyelim krallık devam ediyor. Bir cumhuriyet kuruluyor. Fakat tabii bu cumhuriyet kurmalar genelde eğer güçlü bir lider çıkmazsa kargaşa ve kaosa da dönebilir. Çünkü uzun süre hanedanlıkla yönetilmiş ülkelerde veya imparatorlukla yönetilmiş ülkelerde, mesela faşizmin çıktığı ülkeler belki sanırım Katolik ülkelerdir. Türkçe'de en çok yanlış kullanılan kavramlardan biridir faşizm. Ama tehlikeli konu. Hani şimdi anlatmaya kalksak bu sefer vay faşizm mi övülüyor denir. Ama faşizm Katolik Kilisesi'nin hakim olduğu ülkelerde çıkmıştır. İspanya, İtalya gibi. Mesela Almanlar, Nazi Partisi, Nasyonal Sosyalist Alman İşçi Partisi
1: Onu bir aynıymış gibi
0: kendini faşist
1: görülüyor
0: kabul
1: Türkiye'de ama
0: etmez.
1: değil tabii.
0: Evet, onlar folk, yani halk kavramı üzerine daha
1: Öbürü
0: çok vurgu
1: devlet.
0: yapar. Evet, yani devlet İspanya'dadır, İtalya'dadır. Yani İtalya'dan faşizm çıkması tesadüf değildir. Ha, bir sokak lümpen faşizmi vardır. Bir de hakikaten işte aristokrasinin temsil ettiği ve devlet kavramı üzerinden giden bir faşizm vardır. Şimdi dolayısıyla Schmitt bir şekilde tam bu ara dönemde doğuyor. Ondan sonra Weimar kurulduktan sonra Almanya'da ciddi bir kaos var. Yani bir taraftan güçlü bir sosyalist hareket
1: O
0: var.
1: gücünü kaybet. Bu
0: Evet.
1: arada bir de şeyi izah etmenizi rica edeceğim. Şimdi bizdeki değişimden söz ettiğiniz girişte
0: Evet.
1: anlatırken imparatorluk

0: Cumhuriyet. Ama Almanya'da krallık, imparatorluktan
1: Evet.
0: cumhuriyete geçişte tam da böyle ne diyelim, iki ayrı şey değil ama sanki bir irtibat hala devam ediyor eski Almanya ile.
1: Çünkü yenisini kuramıyorlar.
0: Öyle
1: Yani
0: mi? O
1: Weimar
0: sebeple mi?
1: zayıf bir cumhuriyet olarak kuruluyor.
0: Yani lanetleniyor mu Wilhelm ve
1: Tabii şimdi
0: geçmiş?
1: o zaten hani Almanya'da da Avusturya'da da hanedan bir şekilde şey yapılıyor. Yani lanetleniyor denmesek bile işte ansiyan rejim yani eski rejim haline geliyor. Ama Weimar güçsüz. Çünkü Almanya sosyalist çizgiye doğru mu kayacak? Yoksa işte hani bildik ana akım bugünkü siyaset tabirle sağ çizgide mi kalacak diyelim. Bu sefer bu iki grup çatışıyor. Ekonomi zaten çok kötü. Yani çok yüksek enflasyon var. O bütün değerler,
0: Fakirlik var.
1: evet değerler sistemini alt üst ediyor.
0: Kıtlık falan da var galiba, değil mi? Yani kıtlık
1: Şöyle var.
0: demeyeceksem de yani çok zor
1: O
0: ulaşılıyor.
1: dönemi tarif edenler 1910'ların sonu 20'lerin Almanyası'nı tam tersi şunu şey diyorlar. Enflasyon o kadar yüksekti ki insanlar nasıl olsa parayı eve götürene kadar paranın kıymeti kalmayacağı için iyice kendini sefahata verdi. Yani memurlar vesaireler işte işçiler elindeki nasıl olsa bütün parayı harcayayım. Yani gece hayatında parayı yiyenler veya işte yiyip içenler yani hani bir taraftan elbette bir fakirlik var alt kesim için. Ama öte taraftan da para biriktirmenin, tasarruf etmenin yani protestan ahlakı diye işte Weber'in meşhur tanımlamasının boşa çıktığı bir dönem. Şimdi bu dönemde ya Almanya parçalanacak ya da ne
0: Var mı öyle
1: çıkaracak?
0: bir risk?
1: İşte iç savaş var zaten.
0: Hmm.
1: Şimdi mesela Türkiye'de Cumhuriyet'le birlikte Mustafa Kemal Paşa'nın işte güçlü liderliği ortaya çıkınca aslında Türkiye devlet çizgisi açısından çok fazla bir değişim göstermiyor. Yani hani cumhuriyet kuruluyor ama nihayetinde yine bir devlet kavramı ve güçlü bir merkezi hükümet olgusu var diyelim. Yani işte mesela Türkiye'de bir pasifist hareket yok Avrupa'da olduğu gibi. Yani savaş karşıtı bir hareket yok. Güçlü bir sosyalist hareket yok 1910'lar, 20'ler hatta
0: Bir de asker
1: 1950'ler şeyi.
0: millet olmasıyla alakalı herhalde
1: Hem öyle hem
0: biraz.
1: de
0: Yani tarih boyunca.
1: Türkiye Avrupa'dan farklı olarak 6 asır bir devlet tarafından idare edilmiş bir yer. Yani hani Avrupa gibi Roma Katolik Kilisesi'nden sonra böyle parçalanmış, yerelleşmiş bir yer değil çok fazla. Hani bugünkü anlamda bir merkezi devlet olmasa bile Osmanlı Devleti hani o geniş coğrafyaya ayakta tutan bir yapı. Sovyetler'de işte malum devrim oluyor. Almanya, Avusturya'da ise hem küçülüyorlar hem de iç kargaşa oluşuyor. Şimdi bunu işte nasıl toparlayacağız? Nasıl Hegel, Karl Popper tarafından eleştirilir? Yani hem modern Alman ve Batı felsefesinin kurucu babalarından kabul edilir. Karl Popper'a göre ise işte kapalı toplum. Yani açık toplumun en büyük düşmanlarından biri olarak bütün Batı düşüncesini zehirlemiş kişi kabul edilir malum. Schmitt'lerin yapmaya çalıştığı ile Hegel'in yapmaya çalıştığı benzer. Her iki grup da muhafazakar bir yaklaşımla biz yeniden nasıl bir Alman devleti inşa ederiz? Ve bu Alman devletinin nasıl bir dünya tasavvuru olur ki İngiltere'den farklılaşır? İngiltere neyi temsil ediyor? Global kapitalizmi temsil ediyor. Teknik dünyanın genişlemesini temsil ediyor. Ampirik bilim anlayışını
0: Tam da
1: yani
0: palazlandığı
1: evet
0: dönem artık, değil mi?
1: parayı temsil ediyor. Tüccarı temsil ediyor. Bu sefer bu
0: Ve
1: Alman
0: dünya
1: grup
0: içinde milattan önce, milattan sonra temsil ediyor İngilizlerin
1: Şimdi burada bir stratejik
0: aynı
1: tercih var.
0: dönemdeki varlığı, değil mi? Almanya için ve pek çoğu için.
1: Kesinlikle zaten Schmitt'in pek çok eseri bu İngiltere-Almanya kavgası üzerine. Yani düşman orada İngiltere'dir. Çünkü Alman düşünürler Schmitt de aynı şekilde şunu iddia eder. Biz İngiltere ile modernleşme konusunda, endüstriyelleşme konusunda yarışırsak aslında onun dünya tasavvurunun esiri oluruz. Nitekim Almanya biliyorsunuz 2. Dünya Savaşı'na gelindiğinde hatta ondan önce 1. Dünya Savaşı öncesinde Avrupa'nın en önemli endüstriyel güçlerinden biri. Yani Almanya aynı zamanda materyalist düşüncenin de çok
0: Peki
1: geliştiği
0: o
1: bir yer.
0: yüzden mi romantik bulunuyor Alman düşüncesi
1: Onu işte
0: Schmitt'e göre?
1: romantik bulanlar genelde savaşların kaybından sonra mağlup olanı itham edenler diyelim. Şimdi Ernst Jünger'in güzel bir lafı var. Diyor ki bütün romantizmler kendilerinden sonraki çok radikal bir materyalizmi hazırlar. Şimdi romantik olmak başka bir şeydir. Çağı tenkit etmek başka bir şeydir. Zeitkritik yani asrı tenkit. Şimdi bu hem Hristiyan düşüncesi de olan bir şey.

0: modern batı düşüncesi de olan bir şey. Yani siz çağı eğer galip değilseniz tenkit edeceksiniz. Şimdi mesela Türkiye'de genel yaklaşım şu oldu hep. Solda da sağda da. Biz ne kadar çok batı gibi olursak, teknolojiye ne kadar yatırım yaparsak, daha ne kadar çok fabrika kurarsak, Türkiye o kadar güçlü olur. Bu mağlup ülkelerde genelde galibi taklit etmek anlamında anlaşılabilecek bir tavır. Çünkü endüstriniz olmadığı için Birinci Dünya Savaşı'nı kaybetmişsiniz. İkinci Dünya Savaşı'na girememişsiniz. Bir kazanç elde edememişsiniz. Sonraki dönemde işte hep ekonomik sıkıntılar ve politik bir bağımsızlık sorunları çekmişsiniz. Ama Schmitt'in daha felsefi bir eleştirisi var. Diyor ki bu yol bizi küçük İngiltere yapar. Veya İngiltere'nin peyki yapar.
1: Biz yani Schmitt'in sorunlarından aslında hani böyle kimileri gibi bir kenara atmadan, evet. Aa bu Hitlerci, nasyonel evet, sosyalist evet. demeden belki kendimizle ilgili bir takım soruların da yanıtlarını arayabiliriz. Bundan sonrası için de sadece geçmiş için değil ama bu arada araya gidiyoruz galiba.
0: Tamamdır.
1: Diyor muyuz? Bir dakikamız varmış.
0: Yani şunu söyleyeceğim. Şimdi eğer Türkçe'ye bir kitap çeviriyorsanız zaten o ülkenin insanına bir şey söylemeyecek bir şeyi çevirmenizin yani hem ticari alıcısı yoktur hem fikri alıcısı yoktur. Dolayısıyla elbette bizim için Schmitt veya Alman düşüncesi iki savaş arası Türkiye için söyleyebilecekleri kadar anlamlıdır. Çünkü bizim bağlamımız başka bir bağlam. Ama benim Schmitt'i anlayabilmem için benzer kaygılar hissetmem lazım. Dolayısıyla hani bunlar hepsi bize şöyle de bir yol var demek için okunacak metinler. Yoksa dediğim gibi böyle
1: hazır
0: bir...
1: yaşanmış.
0: Evet. Evet.
1: Bir düşünülmüş ve yaşanmış bir evet, hadise üzerinden.
0: Aynen öyle.
1: O zaman aradan dönünce devam edelim. Tamam. Şimdi küçük bir ara, birazdan buradayız. Tamam.

0: makaralarından dijitale, salonlardan platformlara, sinema, dert anlatmanın, söz söylemenin, eğlencenin ve hayatın neresinde? Yerelden evrensele seyirci ne seyrediyor, ne arıyor? Akademisyen yazar Mesut Bostan 24 Portre'de anlatıyor. Zeynep Türkoğlu'yla 24 Portre bu akşam 20'de 24'te.
1: Evet, aradan geldik, devam ediyoruz ama ben size yine de bir kez daha kitaplarımızı tanıtayım. Hem de satışına katkıda bulunalım. Neticede kitap çünkü. Kara ve Deniz, Carl Schmitt. Bu akşam konuştuğumuz Alman filozof. Yine Roma Katolikliği ve Politik Form, Carl Schmitt. Protestan Almanya'da Katolik bir düşünür. Evet.
2: Evet.
1: Araya gitmeden önce nerede kaldık?
2: Şimdi işte kullandığı kavramlar ve protestosu diyelim veya karşı olduğu liste.
1: Ha, bu şeyi İngilizlerle, evet, yani rekabeti orada, Almanya'nın.
2: Şimdi o rekabette...
1: Rekabet derken yani bir tanesi...
2: Almanya'da mesela 19. yüzyılın başından itibaren biyoloji bilimi, işte fizik bilimi gelişmeye başlıyor. Yani Almanya'da işte Humboldt Üniversitesi'nin kurulmasıyla beraber... Bir taraftan bu anlam bilimleri, manevi ilimler diye çevrilen Geisteswissenschaften. Fakat bir taraftan da maddi dünyayı değiştirecek o fen bilimleri diyelim gelişmeye başlıyor. Bu da Almanya'da tabii hızlı bir epistemolojik açıdan, felsefi açıdan materyalistleşmeyi doğuruyor. Protestanlık da malum bununla eklemleniyor. Çünkü
1: peki
2: Almanya...
1: mesela Darwin olmasa nasyonel sosyalizmde o işleri yapamazdı görüşüne katılıyor musunuz?
2: Darwin'den ziyade hani Almanya'da çok ünlü biyologlar ya da yine bu tabiat bilimleriyle uğraşan kişiler var. Elbette Darwin'in teorisi de orayı etkiliyor ama yani Almanya o konularda çok büyük ivme kazanıyor. Şimdi burada Alman devleti güçlenirken, Alman ordusu güçlenirken, Alman silah sanayi güçlenirken, Alman endüstrisi güçlenirken İşte soru şu olarak karşımıza çıkıyor. Peki bizim dünyaya söyleyecek bir alternatifimiz olacak mı? Çünkü her gücün, bu ister ekonomik güç, ister siyasi güç, Schmitt'e göre aslında gücün siyasi güç olması lazım. İşte siyaset kavramı dediği dost ve düşman ayrımı yapacak bir siyasi iktidar olması lazım. Yani bir milleti temsil etme iddiası da olacak şey ancak diyor bir siyasi iktidardır. Mesela Birleşmiş Milletler'in bu kabiliyeti yoktur diyor. Çünkü bir ordusu yoktur.
1: Çünkü yani daha yeni hani, çıkıyor o zaman.
2: Evet, dost düşman yani daha yeni değil hala.
1: Hayır, yani. O zaman.
2: Evet, tabii ona büyük bir muhalefeti var yani.
1: Çünkü
2: hani
1: öngörüsü de işte
2: tutuyor, evet.
1: Tutuyor.
2: Yani hani bunun evet diyor bir global iktidar arzusu ya da işte iddiası var ama yaptırım gücü yok. Şimdi yaptırım gücünü sağlayan cebir. Yani silahlı gücünüz veya devletin kolluk kuvveti veya ordusu. Ama bir taraftan da bunu içine alacak bir siyasi proje lazım. O siyasi projeyi destekleyecek bir dünya tasavvuru lazım. Weltanschauung diye işte Almanca'da çok kullanılan 19. ve 20. yüzyıl düşüncesinde. Onu inşa etmeye çalışıyorlar aslında. Burada da neye temel olarak karşı? Ekonomik teknik akıl diye ifade ettiği, bizim bugün işte çok geniş anlamda kapitalizm dediğimiz, yani her şeyin ekonomik anlamda değerlendirildiği, milliyetin ve milli sınırların dolayısıyla giderek aşındırıldığı. Schmitt mesela şunu der, kapitalizm der, pazar günü kilisenin açık olmasıyla veya kapalı olmasıyla ne zaman ilgilenir? Eğer kilisedeki vaiz çok tüketmeyin derse kiliseyi düşman beller. Ama eğer insanlar pazar günü kiliseye gidip ondan sonra normal kapitalist ekonomideki rollerini almaya devam ediyorlarsa o zaman
1: hatta
2: sıkıntı
1: öğleden
2: yoktur.
1: Sonra AVM'ye gidiyorlarsa problem,
2: evet,
1: yok.
2: Şimdi aynı şekilde Lenin'in mesela Rusya'da da benzer bir kurgu var malum. Sovyetler Birliği aslında Rus tipi bir modernleşme yapmaya çalışıyor. Bunu da endüstriyelleşme üzerinden yapıyor. Yani tarım yerine endüstriyi tercih etmek. Çünkü Rusya ve biz birbirimize benziyoruz. Yani daha ağırlıklı olarak zirai ülkeler bunlar. O elektrifikasyon projesi malum Sovyetlerin en büyük başarısı olarak görülür. Yani her yere demiryolu yapma ve bir şekilde elektrik götürme ve fabrikalar açma. Hani Sovyet projesi işte farklı Sovyetlerde, farklı cumhuriyetlerde farklı fabrikalar kurma, proleterleştirme. Yani o tam Marx'ın o sosyalizm aşamasına ülkeyi zorla taşıma diyelim. Şimdi der ki yine bu elektriğin gittiği her yer bir şekilde o ekonomik teknik aktın şeklini alır. Şimdi buradan tabii Schmitt'in arzu ettiği şey şu değil. Hani Amerika'da bir kısım tarikatlar var malumunuz. Tamamen teknolojik karşıtı bir hayat yaşamak isterler. Avrupa'da da bazı yerlerde var. Hani orman içinde yaşayalım, elektrik olmasın vesaire. Hani böyle karikatürize bir şey tarif etmiyor. Sadece bir farkındalık oluşturmaya çalışıyor. Yani siz bu ekonomik teknik aklı hayatınıza hakim kılmaya başladığınızda o zaman siz aslında alt etmeye çalıştığınız düşmanın dünya tasavvurunu benimsemiş olursunuz ki mağlup milletler için genelde en büyük sıkıntı budur. Yani mağlup millet deli gibi galip olmak istediği için kim galipse ona birebir benzemeye çalışır. İşte mesela benim doktora tezimde cevaplamaya çalıştığım şey buydu. Hani Batı tipi üniforma alıyor Osmanlı 2. Mahmut döneminde. İşte mehteri kaldırıyor, bandomuzluka kuruyor, silah sistemlerini alıyor falan. Ama bu böyle ilk başta şekli bir değişim gibi gözükürken zamanla neyi dönüştürmeye başlıyor? İnsan alet ilişkisini, insan çevre ilişkisini, insan insan ilişkisini. Yani onun sizi dönüştürücü kısmına, tahrip edici kısmına muhafazakar düşünceye göre uyanık olmanız lazım diyor. Şimdi bu Türkiye'de de çok yaşadığımız
1: yani,
2: bir şey.
1: Silah değil, apartman hayatı mesela.
2: Evet.
1: Apartmandan stüdyo, tek kişinin yaşayabileceği daireye dönüşüm. O arada işte 24 kişilik porselenler.
2: Evet.
1: Şimdi geçenlerde gördüm, ilk defa Türkiye'de de 2 kişilik takımlar yapılmaya
2: yani
1: başlamış.
2: Yani
1: birinde hafıza devam ediyor. Evet. İşte büyük evler. Hı-hı. Değil mi? Evde babaanne, anneanne. Sonra onlar çıkıyor, hı-hı, evden. Çekirdek aile. Şimdi çekirdek aileden de başka bir yere doğru
2: bizim
1: gidiyoruz.
2: Geleneksel mimarimizde ne vardır? Haremlik selamlık vardır. Bu haremlik selamlık genelde hani geleneksel mimari karşı olarak pek bilinmez. Hani kadınlar erkekler zannedilir. Oysa selamlık denilen aile dışı olan kişilerin, misafirlerin ağırlandığı, karşılandığı yerdir. Harem
1: öbür
2: dediğimiz
1: de senin
2: yer,
1: yaşadığın
2: yani yer. Evet, sizin sadece kendi aile hayatınızı yaşadığınız kısımdır. Şimdi bu mesela uzun yıllar apartman hayatında oturma odası salon ikilemiyle karşılandı. Yani oturma odası ailenin gündelik hayatına devam ettiği yerdir. Salon her an gelebilecek bir misafiri
1: temiz olarak
2: karşılayacak,
1: saklanan,
2: işte temiz, örtülü, kullanılmayan şekilde karşılanan yer.
1: Sit alanı.
2: Şimdi yeni iki odalı ya da çakma üç odalı evlerde bu tip bir kurgu yapma şansınız yok. Ya da evde misafir ağırlama şansınız yok.
1: Artık sizin oturduğunuz yere gelecekler.
2: Evet.
1: Ya öyle da işte steril, temiz,
2: dışarıda yemek yiyeceksiniz. Evde sadece işte belki
1: sokakta yiyeceksiniz ve paylaşacaksınız.
2: Şimdi
1: hesabı.
2: Bu mesela
1: sosyolojiyi gün be gün değiştirecek. Peki şunu sormak istiyorum.
2: Buyurun.
1: Gültekin Bey. İlhan İlkılıç'la Alman Etik Konseyi üyesinin, hı-hı, iki kez seçilen tek Müslüman üyesiydi şimdi, hı-hı, değil. Yani de artık bitti daha doğrusu dönemi. Onunla birkaç kez yayın yaptık ve bugün de hala Almanya'da işte teknolojik bir yeniliğin o etik konseyinde muhtelif dinlerin, evet, sözcüleri, bu arada masonlar, ateistler filan, felsefe gruplarının da sözcüleri, evet, bu etik midir değil midir, olur mu olmaz mı diye. Bazen bizde yani şimdi hatırlamıyorum örneklerini, ama bizde bilim öyle diyorsa öyledir.
2: Evet, evet.
1: Denirken orada 9-10 yıl bulan tartışmalara, doğru, sebep olabiliyor ve demokratize bir şekilde ele alınıyor. Yani sonucu büyük ihtimalle değiştirmiyor ama mecliste tartışılıyor,
2: işte
1: görüşülüyor.
2: Almanya'da yani Schmitt benzeri teknoloji felsefesi bu, yapan kişiler.
1: Yani?
2: Fransa'da mesela Jacques Ellul, o da Katolik bir düşündür. Türkçe'ye kitapları kısmen çevrildi. Mesela o da ciddi bir teknoloji eleştirisi.
1: Hayır, burada
2: yapar.
1: Siyaset de gelip şey diyormuş etik konseyine, bir an önce şu konudaki raporu çıkartın. İşte bekliyoruz yani, ona göre tavır alacağız.
2: Şüphesiz çünkü
1: gibi.
2: Siyaset veya...
1: Yani bu var olan bir şey mi Almanya'da?
2: Sonuçta bir gelenek var. Yani Almanya'da mesela çevreci hareket diyoruz. İşte Grünen, Yeşiller Partisi. Şimdi onların fikir babası Hans Jonas. Yani fikri kurucu babası. Türkçe'ye daha maalesef hiçbir eseri çevrilmedi. Hans Jonas Heidegger'in öğrencilerinden biri. Yahudi kökenli olduğu için o da göç edenlerden bir tanesi. Şimdi orada mesela yeşilcilik hikayesinin bir felsefi arka planı var. Teknoloji karşıtlığının veya teknoloji eleştirisinin veya teknolojiyi sorgulamanın da bir felsefi arka planı var. Şimdi Türkiye'de teknoloji felsefesi diye bir dal yok. İkiniz Türkiye'de teknoloji karşıtı veya teknolojiyi sorgulayan Nazım Hikmet'in bir tane şiiri var. İsmet Özel'in üç meselesi var. Ama onun dışında bizim birkaç çeviri dışında Türkiye'de bu konuya kafa yoran soldan sağdan düşünür yok mesela. Dolayısıyla hani biz çok daha rahat adapte olan, işin çok fazla felsefi tarafıyla ilgilenmeyip pratik, pragmatik güç veya konfor tarafıyla ilgilenen biraz kısmındayız diyelim. Bu da aslında hani Osmanlı pragmatizmi dediğimiz bir şey vardır. Hani Osmanlı çok kültürlü bir coğrafyanın ortasında bir imparatorluk kurduğu için genelde hani kültürlerle ilişkisinde falan bir Alman devleti kadar şey değildir, sert değildir malumunuz. Yani işine yarayanı alır. Türklerde de böyle bir hani devlet yönetmiş olmanın uzun yıllar, uzun yüzyıllar getirdiği.
1: Ama sonra da mağlubiyetten dolayı böyle bilimle ilgili herhangi bir şeye
2: işte orada,
1: en ufak bir eleştiri
2: doğru
1: getirmeme eğer, gibi bir şey kompleks demek.
2: Eğer mağlubiyetten sonra şu fark edilmiş
1: ağır
2: olsaydı.
1: Mıdır bilmiyorum ama öyle bir şeyimiz de var
2: kesinlikle
1: galiba.
2: Kesinlikle var. Yani eğer mağlubiyetten sonra biz her şeye rağmen aslında fikriyatımızdan dolayı kaybetmedik. Gereğini yapmamaktan, yani dünyanın gereğini yapmamaktan dolayı kaybettik gibi bir teşhis olsaydı ki ilk başta
1: da
2: teşhis böyleydi.
1: Ya da tercih ettik yani biraz Mehmet
2: evet.
1: Gence falan bakınca
2: şüphesiz.
1: Mehmet tercihlerimiz
2: Hoca,
1: var.
2: Allah rahmet eylesin o tercih kavramının altını çizerdi. Ben de aynı düşüncedeyim bir tarihçi olarak.
1: Yani, sonra da maruz kalıyorsun.
2: Evet tercih edersiniz, bir şey yok. Kaybedersiniz. Yani bugün Nepallerin tercih ettiği gibi mesela yani Çin'in son 50 yılda işte komünist devrimden sonra Mao'dan sonra tercih ettiği gibi mesela bugün Çin ve Hindistan normalde kadim medeniyet merkezleri olmasına rağmen neyi tercih etti? Tamamıyla totaliter teknik bilim hakimiyetini tercih ettiler. Yani biz dünyanın en üretici ülkesi olacağız dedi.
1: Şeyi örnek vermişti rahmetli Mehmet Genç. Londra'da 50 bin dilencinin olması aynı dönemde Osmanlı Devleti'nde de sayılı gayrimüslimler içerisinde var. Hı-hı. Onlar da göçebeler.
2: Evet, evet. Yani zaten Osmanlı'nın teşkilatının yani
1: ekonomik... Sanayi devrimi de bir tercih yani. Çoluk çocuk herkes...
2: Bir yere kadar tercih. Bir yerden sonra tabii treni kaçırıyoruz diye paniklediğinizde isteseniz de sermaye eksikliği dolayısıyla kuramayacağınız bir şey. Mesela Türkiye evet ben sanayi kuracağım dedi Osmanlı döneminde. Fakat bu sefer işte 19. yüzyılda sermaye problemiyle veya müstemleke sömürgesi olmaması problemiyle karşı karşıya kaldı. Cumhuriyet aynı şekilde dedi ki evet ben bir sanayi kuracağım. Ama yetişmiş insan, sermaye, yeteri kadar bilim, teknoloji altyapısı yani teknosayans, teknik bilim dediğimiz Schmitt'in de o isimle adlandırdığı altyapınız yok.

0: yoksa bu sefer isteseniz de kuramazsınız. Ama mesele şu, siz gündelik güç oyununda yani toplum veya devlet olarak buna katılabilirsiniz. Ama mesela fikri alanda hala benim aslında duruşum buydu ama şimdilik kaydıyla bu pratik gerçekliğe, yani eski bizim kelamda muktezai hal denilen halin gereğine bir yerde çok basit çevirirsek uydum. Bu başka bir şeydir. Almanya'daki bu düşünürler aslında toplumun bir şekilde o itirazı diyelim, derin itiraz ya da vicdani itiraz. Yoksa Schmidt ve ekibi de ne istiyor? Güçlü bir Almanya istiyor. İngiltere'yi alt edebilmek için. Ama bunu biz...
1: Güçlü Almanya formülleri ve nasıl olacağı yönündeki teklifleri farklı. Öyle mi?
0: Bunun felsefi tarafı farklı ama gündelik politik teklifleri yok ki Hitler'e ram oluyorlar.
1: Ram oluyor.
0: Yani mesela Heidegger'in işte Türkçe'ye Varlık ve Zaman diye çevrilen eseri, şah eseri diyelim. Şimdi bunu okuduğunuz zaman bambaşka bir şekilde modern dünyayı veya dünyayı veya insani varoluşu anlarsınız. Ama Heidegger'de sonuçta üniversite rektörüyken Hitler'in o üniversiteleri ele geçirme projesine dahil olmuş kişi olmakla suçlanır ki işte o süreçte öyledir. Yani mesela Heidegger gibi filozofun Hitler gibi bir lidere tabi olması normalde beklenmez. Yani arada çok ciddi bir entelektüel uçurum söz konusu. Zaten genelde de böyle olur yani. Düşünce insanıyla siyasi lider aynı şeyde olmaz. Birinden pratik problem çözmesini bekliyoruz. O başka bir kabiliyet. Birinden de nazari bir kurgu bekliyoruz.
1: Evet.
0: Ama hani bu ekibin şöyle bir Almanya kuralım gibi somut işte idari teşkilat olarak, siyasi teşkilat, işte ekonomik yapı olarak somut teklifleri yok.
1: Ama kritik ediyorlar.
0: Kritik
1: var
0: ediyor.
1: Olanları.
0: Şimdi bu işte kritik...
1: Kritiklerinde haklı çıktıkları yerler
0: geliyor.
1: De var.
0: Çok yerler var insani olarak bakarsak. Şimdi Schmidt'in döneminde dijitalleşme yoktu. Hava kuvveti yeni ortaya çıkıyordu. Yani bu eserler yazılırken. O yüzden Kara ve Deniz kitabının sonunda der ki önümüzdeki hafta imkan olursa konuşuruz.
1: İkisini de inşallah.
0: Yani hani...
1: Biraz Roma Katolikliğine
0: de henüz daha hava unsuru yok. İleride o da yazılır gibi bitirir mesela. Çünkü hava ve uzay boyutunun insan hayatına girmesi hem askeri olarak hem ticari hem işte haberleşme ve diğer konular, gözetleme toplumu falan ve aynı zamanda da dijitalleşmenin girmesi bambaşka noktaya getirdi bu Schmidt'in korktuğu ekonomik teknik aklı. Şimdi bir örnek vereyim belki sanırım hani Twitter'da bugünleri takip ederseniz en çok tartışılan konular transfer, futbol transferleri. Şimdi eskiden futbol dünyası biraz daha savaş tabirleriyle ve biraz daha böyle gönül dünyası gibi konuşulurdu. Yani Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş rekabeti İstanbul'da vesaire. Şimdi genelde taraftarlar, özellikle genç nesil taraftarlar, biz şu oyuncuyu şu kadar paraya sattık, biz sizden daha fazla para kazandık, sizin oyuncu 10 milyon euroya gitti, bizimki 20 milyona gitti, biz şimdi mesela çok sevdiğimiz bir oyuncuyu diyelim takımda, 15'e sattık, oh ondan kâr ettik, yeniden bir genç alacağız, onu da 20'ye satacağız. Tartışmaları dönüyor. Şimdi bu ne demek? Ekonomik aklım artık futbol endüstrisine, yani daha önce böyle daha manevi duygular, bir tür savaş oyunu gibi oynanan bir alanın kültür endüstrisinin bir parçası olduğunu, önce kulüp idarelerini ele geçirdiğini bu aklım mecburen, çünkü paranız yoksa işte Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon olamıyorsunuz ya da üst turlara çıkamıyorsunuz. Şimdi seyirci de aynı ekonomik akılla davranıyor. Yani buna bakın. Onun nasıl yayıldığını, o anlayışın nasıl difüze olduğunu görürsünüz. Yoksa futbol seyircisinin umurunda mıdır? Hani kulüp ne kadar kar etti, ne kadar etmedi? Yani ben Türkiye'de 40 yıldır futbol takip ediyorum. Hani 3 sene öncesinde bile mesela şey hesabı yapılmazdı. İşte biz bundan kazandık, arttırdık. Seyirci şuna bakar. Hani takımımda iyi oyuncular olsun, savaşçı oyuncular olsun, işte kaliteli oyuncular olsun vesaire. Dolayısıyla Schmidt'in orada uyardığı şeyi Almanya ya da Avrupa... Aslında iki dünya savaşı arasında yaşıyordu. Aslında 1890'lardan itibaren yaşamaya başlamıştı. Biz Türkiye'de bunu 1970'li yıllardan itibaren yaşamaya başladık. 1970'lerin sonunda bize ilkokulda öğretilen Türk nüfusunun, Türkiye nüfusunun %70'inin kırda, %30'unun şehirde, meskun mahallede yaşadığı idi. Aradan geçen 40 senede şu an Türkiye'de %90 meskun mahallede, %10 kırda yaşıyor. Dolayısıyla biz aslında 40 sene, 30 sene içinde şu an o Schmidt'in yaklaşık işte 70-80

0: 80 sene önce tarif ettiği kuşatıcı teknik akıl, ekonomik akıl, kapitalist akıl, o devleti, devlet iradesini, siyasi iradeyi çökerten, manevi hayatı tamamen bu ekonomik akla teslim eden hali, durumu şimdi yaşıyoruz gibi düşünüyorum. O yüzden aslında hani Türkiye'de o yılların Avrupa'ya da İngiltere'deki bu eleştirel düşünürlerin daha fazla okunması lazım. Yani okumazsak ne olur? Veya öyle bir düşünce akımı oluşturmazsak?
1: Soru şu. Şimdi malum Oppenheimer filmi var. Evet. Atom bombasının mucidi.
0: Evet.
1: O da işte Hitler Almanyası'ndan kaçan, ama o dönemde Amerika Birleşik Devletleri'ne giden fizikçilerden biri.
0: Evet.
1: Böyle başka isimler de var. Biraz evvel örnek verdiniz, evet, zaten Carl Schmitt'ten, evet, söz ederken yeniden neden neokonlar tarafından
0: gidenler var, evet,
1: güncellendi ve, hı-hı, refere edilmeye başladı diye. Şimdi Oppenheimer'ı Oppenheimer'da ilk atom bombasının kullanılması hadisesi,
0: evet,
1: bütün dergilerde kapak oluyor. Çok prestijli, hı-hı, bir isim oluyor. Film 3 saat 20 dakika. Önce şunu sor, yani iki soru birden sorayım. Carl Schmitt olsaydı ve ona sorulsaydı mesela,
0: atılır mıydı o atom bombası? Bombayı
1: atar mıydı? Çünkü Hitler döneminde de, yani o dönemde Almanya'da, evet, çalışıyor, ama bomba atıldığında artık Hitler intihar etmiş. Bitmiş, hı-hı, yani hikaye. Japonya'da da şey, Japonya'da şimdi sizin yanınızda, evet, konuşmak ayıp oluyor tabii. Siz beni düzeltin. Ya askeri olarak Japonya'nın durumu da malum. Hı-hı. İşte o sebeple de zaten diyorlar ki Japonlara bir demonstrasyon yapalım. Bak elimizde böyle bir şey var, atmayalım. Onlar kendileri teslim, evet, olsun diye de bir yöntem de önerenler var. Böyle bakınca döneme. Çünkü Oppenheimer'ı seyrederken, hı-hı, bu bomba atılsın mı atılmasın mı düşünmek de, evet, kolay değil. Yani orada seyirci, hı-hı, olarak da bakarken. Ama siz hem askeri tarih bildiğiniz, hı-hı, için, hem o dönemi bildiğiniz, hı-hı, için, hem de bu beyefendiyi çok yakından, evet, evet, okuduğunuz için. Önce sorayım, yani lanetlilerden biri, hı-hı, Carl Schmitt. Hı-hı. Carl Schmitt olsa kullanır mıydı? Öbürü kullanıyor. Yüz binlerce insan, hı-hı, ölüyor. Ama yine orada tabii galibiyet, mağlubiyet, hı-hı, hikayesi de var. Ne dersiniz?
0: Şimdi tabii Schmitt'le Alman siyasi iktidarını ayırt etmek lazım. Ama Schmitt'in kendisi kullanmayalım derdi. Yazdıklarına göre amel edecek olursa. Buradaki tartışma Osmanlı'nın bir misil mukabele. Yani 1826'da Asakir-i Mansure kurulurken bu tartışma uzun süre yapılıyor. Şimdi süngüyü kullanmakta, tüfekteki malum süngüyü, Osmanlı askeri geri duruyor. Bir şekilde Fransa'dan bu Avrupa'ya yayılmış. Hayır, süngü mertçe bir mücadele aracı değildir diye tartışmalar dönüyor. Aynı şey işte Japonya'da da malum. Tokugawa döneminde bu samuraylarla modern ordu arasındaki tartışmalarda. En son şöyle fetva veriliyor. Yani işte Hazreti Peygamber döneminde hadis de var. Düşmana bil misil mukabele edeceğiz. Bil misil mukabele ne demek? O bana ne atıyorsa ben de onu atacağım. Şimdi böyle düşünürsek, evet, nükleer silah karşıda varsa bende de olması, dengenin oluşması.
1: Ama kullanır mısın?
0: İşte kullanma noktasında Schmitt'in veya Hüseyin Nasr'ın, yani o tarz işte bizim...
1: Çünkü var olunca bir caydırıcı, yani siz tabii dediğim gibi sizin ya yanınızda sonuçta, ahkam kesmeyeyim.
0: Hani Almanya'nın da süper top denilen çok uzun menzilli topları icat ediyor savaş içinde. Hani diyelim ki atom bombası benzeri, yani termonükleer silahı Almanlar geliştirmiş olsaydı bunu Almanya kullanır mıydı? Zaten Schmitt son dönemde kenara atılmıştı. Kullanırdı muhtemelen. Çünkü Batı aklı bu. Belkıs Hanım, bunun da arkasında bir yüzyıllık tartışma var. Mutlak silah tartışması. Mutlak silah deniyor ki doğudan bize bir saldırı olacak. Bu saldırıya karşı biz mutlak bir silah kullanıp bu doğulu barbarları ortadan kaldıracağız. Dolayısıyla mesela atom bombası Avrupa'da kullanılmıyor. Sarı ırk kabul edilen Japonlara karşı kullanılıyor. O zaman tarif edilen yer daha çok Çin veya Afrika'nın veya Arap Yarımadası'nın içi. Yani bu kabilelerle zor coğrafyada savaşmak çok zor olduğu için hava kuvveti ve bir süper bomba. Bu önce bilim kurgu yazıları olarak başlıyor 19. yüzyılın sonlarında. Yani o atom bombası diye bildiğimiz silah şunu vaat ediyor. Öyle bir silah olacak ki savaşı sonlandıracak, insanlar ölmeyecek. Yani hani aydınlanmanın ürünü olan

0: mutlak akılın bize çok vicdansız gelen ama aslında rasyonel olan bir kurgusu bu.
1: Çünkü o filmde de söyleniyor. Bu bulununca artık şey bitecek, savaş bitecek. Herkes şeyi, ayağını denk alacak.
0: Gatling diye bir makinalı tüfek mucidi var.
1: Ama öyle olmuyor.
0: 1870'lerde diyor ki ya ben öyle bir silah bulacağım ki savaştan hep böyle gelen işte cesetleri görüyor. İşte çok yaralı var, çok şey var. Öyle bir silah yapacağım ki savaş çok kısa sürecek. Bu sefer makinalı tüfek icat ediliyor. Birinci Dünya Savaşı makinalı tüfek icat edildiği için siper savaşına dönüyor ve milyonlarca insan ölüyor.
1: Almanya'da bunu çok derin yaşıyor.
0: Evet, termonükleer silah da evet günümüzde işte Japonya malum teslim olmadığı için Amerikalılar oraya bir amfibi çıkarma yapması lazım. Diyorlar ki bir amfibi çıkarma yaparsak çok Amerikalı ölecek, çok Japon ölecek. Biz o kadar adam ölmesin diye buraya atom bombası atalım, savaş bitsin. Yani bunun insani meşruiyeti bu güya. Ama mesela
1: ama şimdi pardon orada yani başka bir yere gittik ama tabii Carl Schmitt bizi dinliyormuş gibi.
0: Ya Schmitt şunu derdi, bu ekonomik teknik akla ve teknik akla teslimiyettir. Bunu balina avcılığı örneği üzerinden anlatıyor Schmitt.
1: Hemen onu tutun kenarda. Tamam. Ben belki seyircilerimiz izlemediği için söyleyeyim. 20-30 bin ölümden söz ediyorlar başında, evet. Öngörüyorlar. Evet. Bunun içinde ama çoluk çocuk da gidebilir, onu da biliyorlar. Evet. Tabii 20-30 bin olmuyor, 200 bin, 300 bin de
0: evet,
1: olmuyor. Çok daha fazla oluyor.
0: Artıyor, evet.
1: Fakat bu arada ilk denemesini yaptıklarında da sıfıra yakın ama sıfır değil, kıyamette kopabilir.
0: Evet.
1: Yani dünya da gidebilir. Evet. Şimdi bir taraftan bu ihtimal var.
0: Evet. Yani
1: bu ihtimal varken 20-30 binden bahsetmek de o kadar kolay yani olabilecek bir şey
0: şimdi,
1: değil.
0: Şimdi ekonomik teknik akıl dediğimiz şey ne yapar? Hesap yapar. Orada bütün insanlar birer hesabın parçasıdır. Yani hani Marx'ın meta örneği üzerinden konuşan bir şeydir. Think'tir, Ding'tir Almancasıyla konuşursak. Yani o zaman
1: yani bir yanına bir sıfır daha ekleyebilirsin,
0: evet,
1: bir sıfır daha
0: yani
1: ekleyebilirsin.
0: Yani o 200 bin insanın kaçı çocuktur? Çünkü Japonya'daki evler biliyorsunuz ahşap.
1: 200 bin de değil. Yani ilk evvela 220 bin sonra kademe kademe
0: kundak
1: artıyor
0: gibi kavruluyorlar. Bir de yani kundak gibi kavruluyor bütün insanlar. Çünkü evler beton değil Japonya'da.
1: Kömür oluyor.
0: Ahşap evler. İkincisi nesillere etki ediyor bu. Yani sadece o sırada orada yaşayanlara değil. Ondan sonra biliyorsunuz doğumlar vesaireler. O nükleer silahın ve nükleer artıkların
1: 3 sene sonra biraz daha ölüyorlar. 5 sene sonra.
0: Şimdi biz hep aydınlanmanın bir yüzünü biliyoruz. Kendisi de yine bir Yahudi kökenli düşünen Sigmund Bauman diyor ki Holokost bir aydınlanma ürünüdür.
1: Muhakkak.
0: Çünkü aydınlanmanın bir tarafı insanın azatlaşması, bağımsızlaşması yani emansipare. Nereden bağımsızlaşacak? İşte kendini sınırlayan her şeyden. Neyle? Akılla. Ama bir tarafı da akıl tek başına duygusuz, vicdan üretemediği için totalleştirir. Yani savaşı da totalleştirir. Ekonomik karı da totalleştirir. Her şeyi bir kar ve zarar maksimizasyon üzerine
1: koyar. Bunu da bütün insanlık tecrübe etti zaten.
0: Ediyor. Şimdi burada da yine Türkçe'ye vakit nakittir diye çevrilen bir söz var biliyorsunuz. Bu söz Benjamin Franklin'e atfedilir. Vakit nakittir diye görünce biz bunu Osmanlı sözü zannederiz. Ama o dönemde çevrildiği için Osmanlıca çevrilmiştir. Time is money. Şimdi bu protestan ahlakının kapitalizmle eklemlendiği kelimedir.
1: Ama nakit yerine konabilen bir şeydir.
0: Halbuki yani her şey ölçülür.
1: Vakit yerine konabilen bir şey değildir.
0: Yani aslında protestan, Hristiyan teolojisinde bu İslam'da da var. Hani sermayen olan ömrün geçiyor diye ilahimiz var. Yani sonuçta insan ömrünü iyi kullanmalı. Malayani işlerle uğraşmamalı. Hani ebedi maksadına uygun işler yapmalı. Bu teolojik kısmı. Bunu sekülerleştirdiğiniz zaman insan zamanı sadece kar maksimizasyonu için kullanmalı. Mesela bizde yeni yeni saat ücreti diye bir kavram çıktı. Hani Türkiye'de götürü usulü çalışılır.
1: Almanya'da hani saat.
0: İşçilere dersin ki işte şurası ne zaman biter? Hani bitirince şu kadar para vereceğim. Çünkü Türkiye'deki işçiyi şeyle terbiye etmek zordur. Yani 3 saat ve bana saat ücreti senin işte 100 lira. Almanya değil ama daha çok bu Anglo-Amerikan dünyada o saatin yani zaman diliminin bir parasal karşılığı vardır. Bu sayede hesap rahat yaparsınız. Hesap yaptığınız zaman da kontrol edersiniz. Bu Almanlar mesela Spengler'de, Zombart'ta diyor ki bu Yahudiler ve İngilizler Rechenhaft'tır yani hesapçıdır. Biz Lebenhaft'ız yani coşkuluyuz. Duygu.
1: Evet.
0: Yani işte o folk kavramı da öyle o Nazilerin. Yani biz bu hesap dünyasına, endüstriyelleşmeye, işte teknik bilimin hakimiyetine karşı Almanya bir huruç ediyor. Tabi Almanya'nın orucu da neyle yapılıyor? Tankla, topla, tüfekle yapılıyor ve orada da yine insan ölüyor. Yani hani bu ikisi de Batı dünyasının kendi içinden çıkarttığı alternatif.
1: İki farklı yorum.
0: Burada da neyi okumak lazım? Hani Yeyzat Begoviç'in bu Doğu ve Batı arasında İslam adlı kitabı. İslam dünyası da bu konularla alakalı ve İslam'ın Batı'ya, yani Batı'daki alternatiflerden farklı bir yol olduğunu ortaya koyması açısından harikulade bir eserdir. Yani Aliye'yi biz politik lider olarak biliyoruz. Hani bilge kral diyoruz ama o bilgelikle alakalı kısmı çok tanımıyoruz. Yani orada aslında ciddi bir şey var. Hani hem bir Batı analizi var, hem de İslam'ın en azından ideya olarak, ideal olarak, fikir olarak nereye oturduğu. Yani aslında Ali'ye şunu demeye çalışıyor. Hristiyanlık daha ruhani bir dini yaklaşımdı. Yahudilik daha zamanla maddi bir dini yaklaşımdı. İslam ise tam bu ikisinin dengesidir. Yani dünyaya küsmeyen, dünyayı reddetmeyen, dünyadan kendini illaki uzaklaştırmayan, çünkü ilk dönem Hristiyanları bu Katolik Lisesi kurulana kadar böyle kişilerdi. Ama dünyaya da tamah etmeyen veya her şeyi dünya için yapmayan, orada Schmitt'in ekonomik teknik aklın bizim kültürdeki karşılığı aklı maaştır. Maaşı biz bugün aylık olarak tercüme ediyoruz da, iş, taayyüş, yani geçim. Geçim aklı şu demek, dünyadaki temel bizim gayemiz beka, hayatta kalmak. Yani hepimizin bir organik bedeni var. Hepimizin tek derdi, öncelikli derdi diyelim, bir şekilde hayatta kalmamız lazım. Bu hem biyolojik olarak hem sosyal anlamda. İkinci kavram ise aklı meyattır. Yani akıbet aklı. Hani benim bu dünyadaki hayatım sona erecek, bu dünyadan sonra bir hayatım daha var. O halde ben hareketlerimi buna göre, yani sadece lazım, dünya faydası gözetmeksizin yapmalıyım. Almanlarda ilginç bir şekilde bu dönemde Schicksal Bewusstsein diye bir kavram var. Bu diğer Batı dillerinde yok. Schicksal akıbet demek. Akıbet bilinci. Biraz ölümü yüceltme var. O yüzden
1: Schmitt'te var mı bu?
0: Var, onda da var. Yani
1: nasıl,
0: hani
1: nasıl, biraz anlatır mısınız?
0: Yani Schicksal Bewusstsein şu, insanı karara itecek şey dost düşman ayrımıdır diyor Schmitt. Heidegger ve Ernst Jünger de ölümdür diyor. Genelde malum faşizm ve nazizm şeyle suçlanır. Ölüm kavramını çok yüceltmekle. Hani bu Nietzsche'deki kısmi o Darwinist unsurlar, işte Übermensch kavramı, efendi köle diyalektiğine kadar işte Hegel'e giden çizgi diyelim. Fakat akıbet bilinci, yani öleceğini bilmeyen insan diyor Heidegger, hayata katılamaz. Yani ancak ölümlü olan bir kişinin hayata katılımı keskin olur. Oysa modern medeniyet mezarlıkları ne yapar? Hayatımızın dışına atar. Yani şehrin dışına atar. Ölümü evin dışına atar. Ölüyü evin bahçesinden dışarı
1: öbüründe
0: atar.
1: Öbüründe bahçede dururken.
0: Evet, yani bizim işte Osmanlı döneminde de genelde işte 1870'ten sonra İstanbul reorganize edilirken kabristanlar falan.
1: Ya da işte hala Anadolu'da kasabaların ortasında, yani gelip geçerken. Evet.
0: Şimdi bu, burada ölmemek üzerine bir hayat var ve sanki ölmeyecek gibi bir yaşama kültürü bize vaat ediyor. Bunu hani modern tıp endüstrisi, Hans Jonas da şunu eleştiriyor, ölmemize bile izin vermiyor. Yani hani normal şartlarda.
1: Bizim Mecidiyeköy'deki Zincirlikuyu mezarlığında her canlı ölümü tadacaktır ayetini birebir yaşadık biliyorsunuz bazı köşe yazarlarımız. Onun kaldırılmasını istediler.
0: Gibi.
1: Evet. Yani bu bizim diskoteğin girişinde değil, mezarlığın
0: işte
1: girişinde.
0: İşte bu bizim hani yaşama zevkimizi azaltıyor derdi.
1: Evet, gelip geçerken moralimiz bozuluyor.
0: Oysa mesela Jünger der ki, tabii Birinci Dünya Savaşı'nda yedek subaylıkla yapmış biri.
1: Belki köşe yazarları ölmüyordur.
0: Yani ancak der, cephede en ön hatta bulunan Alman piyadesi, arkadaşını yanında kaybeden, mermi omuzundan geçen, hayatın ne anlama geldiğini ancak o bilir der.
1: O Birinci Savaş'ta bunu yaşıyorlar.
0: Birinci Savaş'ta Ernst Jünger, yani Schmitt'in
1: yani
0: de arkadaşı.
1: Yani şeyleri, cesetleri tabii torbalara ki koyup, ha, bu 4 aylığına gidip 4 yıl kalıp.
0: Şöyle eleştirilir, yani hani ya bunlar işte savaşı yüceltiyor, ölümü yüceltiyor, bunların hepsi militarist. Oysa bu bir hayati gerçekliktir. Yani bizim Karacılar'da mesela, hani bunu en fazla kim yaşar? Piyadeler yaşar. Benim piyade arkadaşlarımla konuştuğum zaman ben bunu çok daha rahat görürüm.
1: Hele nakleder işte, misiniz? Nasıl?
0: Yani bu insanlar dağda bayırda, çatışma temas noktasında daha çok bulundukları için bunların genelde hayatta böyle küçük şeyleri çok dert etmediğini görürüm. Diğer sınıf subaylarına göre. Çünkü ne kadar operasyon içindeysen, ölüme ne kadar yakınsan aslında yaşama arzun gitmez. Sadece şunu anlarsın. Önemli olan ne veya değil.
1: Ama kendin de

0: ölüm kalım.
1: Evet.
0: Yaşadığın için. Mesela için. Şimdi siz bunu söyleyince düşündüm. Konuyu inşallah dağıtmıyorum. Mesela hekimlerde görebiliyoruz. İşte sabah akşam ölü görüyorlar. Evet, evet. Hatta eksi oldu diyorlarmış evet, artık. Evet, o da çok evet. kötü. Kendileri değil ama başkası ölüyor.
1: Evet.
0: Demek ki o şey olmuyor.
1: Ya şüphesiz ki insanın kendi ölümü işte tasavvufta da söylenir. Hani ölmeden önce
0: yani
1: ölü...
0: piyade gibi olmuyorsun.
1: Ya bunlar
0: küçük
1: sonuçta...
0: Küçük şeylere değil mesela paraya çok tamah da edebiliyorsun.
1: Hayır.
0: Ne kadar çok da ölü görsen yani.
1: Hayır, nihayetinde bugün işte diyelim bir pilot ya da astronot.
0: Hepsi değil tabii.
1: Hepsi tekamül etmiyor. Yani hani evet. gökten aşağıya baktığınızda hayat ne kadar manasız pek çok şey dersiniz. Ama yere inince hayat devam eder. Burada bir hani ev...

0: Ya bunlar
1: küçük
0: sonuçta...
1: şeylere değil, mesela paraya çok tamah da edebiliyorsun. Hayır. Ne kadar çok da ölü görsen yani.
0: Hayır, nihayetinde bugün işte diyelim bir pilot ya da astronot.
1: Hepsi değil tabii.
0: Hepsi tekamül etmiyor. Yani hani evet, gökten aşağıya baktığınızda hayat ne kadar manasız pek çok şey dersiniz. Ama yere inince hayat devam eder. Burada bir hani ev...

İlk başlığımız bu Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyon, ama soruşturma ile alakalı arkadaşlarım çok güzel özele iki infografiğimiz olması lazım yönetmenim. O infoları şöyle sırayla bir getirelim isterseniz. Ne oldu? Herkes bir görsün, herkes bir anlasın. Hangi suçlara yönelik suç örgütü kurma, yönetme, suç örgütüne üye olma, kamu kurum ve kuruluşlar var buradaki. Alihan Kuriş'in liderliğindeki yapılanma burada hedefte ve aynı zamanda bu yapılanmayla bağlantılı kişi şarjör ve fişekler çıktı ki orada bir liste var. O listeyi birazdan paylaşacağım. Böyle gerçekten kanınız donar oradaki silahları duyduğunuzda. İlk aşamada 37 kişi gözaltına alındı. Bu sorgu aşaması devam ediyor. Onu da belirteyim. Daha burada acaba kaç tane şüpheli tutuklanması talebiyle nöbetçi suç ceza hakimliğine sevk edilecek. Orada da tabii farklı detaylar ortaya çıkacak. Kimin üzerinde kaç gayrimenkul var? Bakın, Alihan Kuriş, yani suç örgütünün lideri iddia edilen, savcılığın iddiası 14 taşınmaz üzerine kayıtlı. Kardeşi Hilmi Tuna Kuriş üzerinde 13 taşınmaz. Anne Mahmut Sağır'a altını çizmek lazım. Niye? Çünkü bu soruşturmayı farklı mecralara da çekmeye çalışanlar oldu. Operasyon dini bir görüşe, cemaate ya da sivil toplum kuruluşuna değil, mali yapılanmaya yönelik yapıldı. İfadesi burada önemli, alt çizilen bir noktaydı. Yine İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin yaptığı bir açıklama var. Örgütün finansal ayaklarına yönelik olarak uzun süredir üzerinde çalışılan bir operasyondu deniyor. Yani dünden bugüne yapılan bir operasyon değil. Onu bir kere belirtelim. Çok uzun süredir incelenen, araştırılan bir mevzuydu. Şimdi Şükrü Hocam, şöyle baktığımda 14 taşınmaz, 13 taşınmaz kardeşin üzerinde, annenin üzerinde 138 taşınmaz var. Bazı finans uçları da yurt dışına kadar uzanıyor.

Süleyman işlem söz konusu olmadığını, Alihan Kureş ve beraberinde bulunan, gözaltına alınan kişilerle ilgili bir soruşturma olduğunu hem Adalet Bakanı hem de İçişleri Bakanı defaatle vurgulamış oldu. Dolayısıyla burada sanki bir takım kesimler tarafından bunun üzerinden hareket ederek dinli gereğini yerine getirmeye çalışan kişilere karşı da bir takım ithamlarda bulunulduğuna dair haberleri hep beraber görüyoruz. Bir kere bu hukuken ve ahlaken de çok doğru değil. Burada savcılık makamı bir soruşturma yürütüyor. Bunun

0: yine suç işlediği anlamına gelmez. Ancak siz MASAK ve savcı tarafından elde edilen delillerde hukuka aykırı yollardan bir takım gelirler elde edildiği tespit edildiyse, bunların hukuka uygun yollardan elde edildiğinde ispat etmek mükellefiyetinde olursunuz. Bunların kaynaklarını açıklamak mükellefiyetinde olursunuz. Bu noktada şu anda 4 günlük bir gözaltı süresi olabilir CMK 90-91 maddeleri kapsamında, çünkü toplu halde işlenen suçlar söz konusu. Bu 4 günün sonunda suç ceza hakimine bir sevk görebiliriz. Tutuklama tedbirinin ya da adli kontrol tedbirinin uygulanması için. Çünkü burada suçlamak amacı örgüt kurma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçları nitelikleri ve itibariyle tutuklama tedbiri olarak uygulanacak olan işlemlerden bir tanesidir. Burada savcılık bir delilleri karartma şüphesi var mı yok mu bunları değerlendirecek. Ancak ben şunu açıkla ifade etmek zorundayım. Bu Ümraniye kursunda bir takım belgelerin yakılması ve bertaraf edilmesi, gizlenmesine yönelik işlemlerin ortaya çıkmış olması tutuklama tedbirinin uygulanması noktasında savcının böyle bir talepte bulunmasına sebebiyet verebilir. Bunu da ayrıca değerlendirmek lazım.
1: Hocam, şimdi bu işin bir başka boyutu var. Bu işi bir şekilde büyütmeye de çalışıyorlar. Bu suç örgütüne yönelik, hı hı. Yani bu şahıslara yönelik operasyon. Siz şimdi tabii hukukçu kimliğiniz dolayısıyla masumiyet karinesinin altını pek çok kez çizdiniz. Bugün Başkent Ankara'da emniyetin önünde eylemler vardı. Ve çok geniş katılımlı eylemlerdi. Yani bunlar yarın bir gün toplumun farklı dinamiklerini farklı şekillerde harekete geçirmeye çalışacak. Böyle sinir uçlarına dokunacak şeyler, noktalar. O yüzden tabii ki ben sizin kullandığınız hassas dile katılıyorum ve aynı şekilde ben de hassas bir dil kullanmaya çalışıyorum. Ama diğer taraftan da şimdi bir de hayatın doğal akışı var. Mesela şimdi söz konusu Alihan Kuriş. Bunun söz konusu şahsın yakalanmasıyla alakalı şimdi detaylar var. Bakıyorum mesela hakkında gözaltı kararı veriliyor. Ekipler evine gidiyor. Evinde bulamıyorlar. Daha sonrasında evindeki gizli bir bölmede yapılan aramada orada saklanırken yakalanıyor söz konusu şahıs. Şimdi ben mesela hiç suç işlemediysem, evime emniyet birimleri geldiyse zaten benim evimde gizli bölme yok. Hani maksimum kapıyı açarım, Türk adaletine teslim olurum, giderim. Hani masum bir insan neden evinde gizli bir bölmeye saklanmaya çalışır sizce? Ya bugüne kadar sizin de hukukçu hukukla alakalı tecrübenizden de faydalanmak istiyorum. Biz böyle soruşturmalarla alakalı sizinle çok fazla yayın gerçekleştirdik. Hani onlardan da yola çıkarak, evet. Bakıyorsunuz belgeler yakılıyor. Hani masumsan oturup da orada herhalde 3 harfli marketlerin fişini yakmadın. Yani ne yandı, ne etti, evet. O makineler ne yok etti? Onlar da çıkacak ortaya. Çünkü onların hepsi dijital ortamda teker teker birleştiriliyor şu anda birimler tarafından. Hani biraz böyle hayatın doğal akışına aykırı gibi geliyor bana buradaki gördüklerim.
0: Şimdi Mustafa Bey, bir kere hani bu soruşturmanın detaylarına vakıf olarak konuşmak gerekirse, bir kere... Evet. Almanya'da Köln şehrinde İslam Kültür Merkezi Birliği adı altında kurulmuş olan ve inşası devam eden bir yapılanma söz konusu. Ve buradan Türkiye'den elde edilip vergisi ödenmesi gerekirken vergi kanuna muhalefet edecek şekilde vergi bildirimi yapmaksızın ve dolandırıcılık suçunun işlendiği iddiasıyla bir yurt dışında bir 100 milyar TL

kıymetlidir. Gazali'nin çok güzel bir sözü vardı. Meğer suç işleme noktasında kendinize bir güç devşirme imkanı sağlamaz. Bunu yaptığınızda devletin yetkili makamlarının da hukuki prosedürü yürütüyor olması pek tabii ki doğaldır. Ancak tekrar halkımızı sükunete davet etmek noktasında bunun sanki o akımın tamamına yapılmış bir eylem gibi değerlendirmemek lazım. Devletin en yetkili organları hem Adalet Bakanımız hem de İçişleri Bakanımız bunun bir akıma yönelik, bir cemaate yönelik olmadığını çok açık ve net olarak vurguladı. Burada belirli bir grubun o akımın da haklarını, ona inanan, gönül veren insanların da haklarını zayi edecek, onların inandıkları değerlere, ahlaki ve İslami değerlere aykırı olacak eylemlerde bulunduğu iddiasıyla bir takım soruşturma yürütüyor. Bu soruşturma sonunda gerçekler zaten ortaya çıkacaktır. O yüzden Türk'ün töresinde devletine, milletine olan bir bağlılık vardır. Bu bağlılık

hem kuvvetli suç şüphesi olarak değerlendirip tutuklayıp tutuklama işlemlerini esas alabiliyor, hem de yargılamada cezalandırma noktasında kesin delil niteliğini taşıyan bir delil olarak değerlendirip sizin aklınıza ceza mahkumiyetine karar verilmesini sağlıyor. Tabii az önce söylediğim en önemli husussa o şirkete siz kayyım atama kararını MASAK raporu olmadan yapamıyorsunuz. Savcılık bunu en geç 3 ay içerisinde almak zorunda ki bu tarz soruşturmalarda savcılık çok daha akıllıca hareket ediyor. Diyor ki ben önce MASAK raporunu alayım.

yazık addedilebilecek ya da onların dinine inancı yönelik bir eylem ya da bir soruşturma olmadığını, tamamıyla sınırlı sayıda kişilerin, bunun başında da örgütün, yani şu an örgüt olarak adlandırıldığı için savcılık makamı tarafından, evet, Alihan Kuriş denilen kişi tarafından yürütüldüğünü